0: gelirleri derken
1: tabii.
0: 300 milyon euro civarına çıkacak bu harcama limiti. Başkan
2: söyledi zaten 11-12 milyar civarına çıkacak dedi. Avrupa'dan tabii, tabii. gelen
1: daha
2: paralar.
1: Daha da fazla %20 bu açıklanmamış gerçi baktım sapma payı var.
0: Bence yani. Sapma payı içinde bunun.
1: Olabilir belki de öyle. Çünkü yazmadıklarına göre sapma payı
0: içinde olabilir. Çünkü herkes onu kullanıyor zaten bir anlamı tabii, yok ki. Herkes sapma payını kullanıyor. %25
1: sapma payıyla birliktedir o. Ama başkan o konuda çok hassas asla o limitleri aşmazlar ama... yeterli yani Galatasaray çok transfer yapmayacak mevcut kadroyu korursa 3-4 oyuncunun
0: ama iyi, iyi para harcayacak tabii. Sağlam oyuncular alacak
1: artı 4 için başkanın söylediği biz en çok parayı bu genç oyunculara harcayacağız dedi yani bu kural değişmezse biz en çok zorla bizi en çok zorlayacak transferler artı 4 transferler olacak dedi çünkü dedi iş olsun diye o transferleri yapmayacağız aldığımız oyuncuyu oynatacağız ve bu oyunculardan biz para kazanmak zorundayız dedi. Çünkü genç oyuncu ve takımlar elindeki genç yetenekli oyuncuları bırakmıyorlar. Yani öyle normal rakamlara bırakmıyorlar. Galatasaray talip olunca zaten Galatasaray Fenerbahçe talip olunca ücret 4'se 8'e çıkıyor.
0: Bir de Ömer şöyle bir şey var. Tabii taraftar hiçbir oyuncunun gitmesini istemez takımdan. Ama artık Galatasaray'ın bu oyuncu satışı konusunda bazı şeyler yapması gerekiyor. Ya artık burada dengenin sağlanması lazım.
2: Son yıllarda o noktada zayıf kaldı.
0: Evet. Yani al al i̇şte al güzel taraftar ama istiyor ama.
1: Onu başkan açıkladı. Doğru söylüyorsun. Bana göre de öyle. İşte hem takımın yüzü eskiyor hem oyuncuların heyecanını belki azalıyor
0: bir
1: ki.
0: Ekonomik
1: bu sezon,
0: denge adına önemli.
1: Bu sezon mesela biraz daha heyecanlı. Hani çok puan kaybolduğunu Şampiyonlar Ligi'ne bağlıyoruz ama Torreira'nın düşüşü, Davinson Sanchez'in performansının düşüşü. Yani bunlara baktığında bir doymuşluk da olabilir. Taraftar kesinlikle. Yeni heyecan isteyebilir ama başkan da şunu söylüyor. Bizim 4 yıl üst üste şampiyonluğumuzun sırrı şampiyon kadroyu korumamız diyor. Hani riski atmıyorlar. Yani gönderip alabilirler. Mesela Neon kulübüne Barış Alper Yılmaz'ı verebilirler değil yani mi?
0: Göndermek
1: dediler ki
0: Zeki abi. Ha, değeri yani. Varsa bir oyuncunun değeri bulunmuşsa. Örnek belki oradan para kazanacak. Gabriel Sara. Bence şu anda değerini bulmuş durumda. Şampiyonlar Ligi oynadı. Brezilya milli takımın kadrosuna girdi. Doğru. Süre aldı. Şu anda bence değer anlamında güzel bir durumda.
1: 30'un altına bırakmak istemiyorlar.
0: Varsa işte. Bir teklif değerlendirilmeli. Roland Şalay'ı, Singo, işte varsa kullanılmalı. Davinson Sanchez bence varsa değerlendirilmeli. Yani kötü oyuncular olduğu için söylemiyorum ama bir şekilde o alsat dengesinde ekonomik anlamda sağlanması gerekiyor diye düşünüyorum. İşte heyecan kısmında güzel bir örnek. Davinson Sanchez'in performansını gördük geçen sezon. Evet. Bence son derece kötüydü. Dünya Kupası'nda yıldızlaşmış durumda. Niye heyecan?
1: Tabii.
0: Motivasyon.
1: Dünya Kupası başka.
0: Agresiflik yani Galatasaray'da aynen. O heyecanını son dönem kaybetmişti.
1: Aynen.
0: Kabul etmek gerekiyor hani, bunu.
2: Yani aşağı yukarı aynı hani örnek değil ama Juventus 9 yıl üst üste şampiyon olurken kadroda sabit kalan bir oyuncu varmış sadece o da Chiellini.
0: Yani çok kolay değil çünkü 9 sezonun veya 4 sezon 5 sezon.
2: Yani 4 ile 9 hani aynı
0: Galatasaray'da böyle
2: ama.
0: Galatasaray'da da baktığımız zaman işte Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira kaç tane oyuncu var ki Abdülkerim Bardakçı aynen. Hani. Aynen. Çok fazla oyuncu yok yani ilk şampiyonluktan buraya tabii, gelen.
1: Doğru.
0: Galatasaray'da o sirkülasyonu sağladı aslında bir yandan ama geçen sezon o performansı düşen oyuncular vardı. Onların üzerinden mutlaka artık yönetimin bir satış operasyonu. Hepsi demiyorum bu arada. %100 hani. Ama bazılarıyla alakalı yapmak gerekiyor.
1: Mesela Mertens'le Muslera'nın gidişi Galatasaray'ı çok etkileyecek diyordu herkes. İşte 10 numara kilit yani en zor problemleri saha içinde çözebilen bir oyuncuydu Mertens.
2: Muslera da bu arada
1: Can Simidi gibiydi.
2: Dünya Kupaları tarihinin en fazla gole sebep veren hata yapan kalecisi. Yani,
0: bu ne anlama geliyor? Doğru yerde doğru zamanda ayrılığı yapmak gerekiyor.
2: Aynen öyle.
0: Yani Galatasaray yönetimi duygusal davransaydı Muslera bizim efsanemiz kalsın deseydi Uğurcan gelmeyecekti. Belki şampiyonluk gelmeyecekti. Icardi için de aynı şey söz konusu.
1: Aynen.
0: Duygusal olmayalım. Gerçekçi olmak gerekiyor.
1: Mesela taraftar da o konuda hiç Muslera bir yıl daha kalacak bizim kırmızı çizgimiz demedi. Yani ben Icardi konusunda da ne kadar duygusallık olursa olsun hani buradan sonra faydası olmayacaksa hatta zararı olacaksa niye? Hocanın motivasyonunu bozuyor. Yani yedek kulübesinde somurtan bir oyuncu düşün. Ben işte yıldızım. Çok büyük yıldızım ama yedek bekliyorum. Ya bunu diyebilir ki der yani. İçten içe der. Okan Hoca'nın motivasyonunu bozabilir bu durum. Bunu düşünmüşler zaten. Ona göre bir teklif sunmuşlar. Kabul ediyorsan kal. Yani belki de kabul görmeyeceği bir teklif. Hani bunu Icardi kabul etmez gibi de düşünülebilir. Biz teklifimizi yapalım. Belki Icardi de öyle düşünüyor. Şimdi diyordur ki kendi kendine. Ya tamam Galatasaray'a döneyim de ya bu teklif de nedir ya? Hani Ben bana şey diyordur ki menajerine

0: Bakın biz elimizden geleni
1: arıyor
0: yaptık.
1: Arıyor diyordur ki yok mu bugün teklif falan, her gün soruyordur.
2: Kırmızı ile ilgili de şunu söyleyeyim, yani bu da Winston Sanchez Como noktası ile ilgili. Doğru. Onur'a %100 katılıyorum. Şimdi Sanchez 3 yıl oynadı. 3 yılda da Galatasaray şampiyon oldu. Başka başarılar, kupalar kazandı. Ve 9 milyon euroya aldığım bir oyuncuyu 30 milyon euroya satmak, ki 30 tabii yaşındaki bir oyuncudan aynen bahsediyoruz. Onun dışında işte Gabriel Sara 2 sezon oynadı. Şampiyonluklar evet yaşadı Galatasaray'da. Brezilya milli takımına kadar yükseldi. 20 milyon euroya yakın bir maaş.
3: 18 milyon euro.
2: Evet. Bonuslar var. Evet, bonuslarla birlikte. Ve ama şimdi en az minimum 30 milyon euroya satabilmek ki. Şimdi bence bunlar Napoli yapıldığı zaman zaten hani biraz daha kadro sirkülasyonunu doğru yapmış oluyoruz.
4: Beklentiyi de doğru ayarlamak lazım. Mesela Davinson konusunda 30 milyon euroluk beklenti varsa yanlış beklenti.
3: Evet.
4: Olmaz. Yani ben varsa ve böyle beklenti, Davinson kalır. Bir demez. Çünkü 30 yaşında bir stoperden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani 20 milyon euro seviyesi bence çok doğru ve Galatasaray için iyi belirlenmiş bir hedeftir.
2: Bu arada Davinson Como'ya giderse orada da muhtemelen Diego Carlos'la birlikte buluşacak.
4: Evet. Yani Carlos'un evet Fenerbahçe'deki durum biraz karışık gözüküyor.
2: Biraz karışık.
4: Şimdi şöyle bir şey var Ömer. Yani Galatasaray'daki ana problemlerden biri şu. Şunu diyemiyoruz. Ya Davinson gitsin, Singo var. 30 diyemez milyon euro ama diyemiyoruz. Tabii. Yani
2: Singo kaynaklı bir sağ bekte belki Galatasaray arıyor olabilir. Çünkü muhtemelen bu sezon hoca Singo'yu sağ bekte kullanacaktı. Yani olası bir Şalay satışını düşünerek söylüyorum. Ama yani 2 ay, 3 ay diyen var.
4: Yok o kadar değil.
2: Fildi şöyle bir açıklama yapmadı
4: Singo'nun
2: ama
4: Singo'nun kendi açıklaması var. Yani gördüğümüz kadarıyla yani maksimum 15 günlük bir sakatlık ama Dünya Kupası olduğu
2: öyle,
4: için
2: öyle olmadığını iddia edenler de var. Tabii,
4: tabii. Olabilir. Dünya Kupası olduğu için oynatmak istiyorlar bu arada. O bilgiyi de verelim. Galatasaray kulübü Fil Dişi ile temas halinde. Yani evet, riske girmesini asla istemiyorlar. Hı-hı. Çünkü oyuncu da riske girmek isteyebilir Dünya Kupası olduğu için. Yani oynatın beni diyebilir. O zaman sakatlık büyüyebilir ama problem şu. Davinson gitti güzel. 30 milyon euroluk bizim stoperimiz var diyemiyor kimse.
1: Yemez.
4: O güveni vermiyor Davinson Sanchez. Doğru. Şey o Singo.
1: Kas sakatlığını her zorlandığında o kas sakatlığını yaşar. 3-5 maç kaçırır. Bence Galatasaray kulübü teklif gelse de Singo'yu satsak diye düşünüyordur. Yani Davinson'dan
4: bugün
1: önce.
4: Bugün Inter'le alakalı bazı iddialar vardı. Yani
1: hep
4: Singo
1: iddia
4: konusunda.
1: İddia.
4: Bu arada Zeki abi şunu söyleyeyim mi? Ben Singo'nun asla ve asla müzmin sakat olduğunu düşünmüyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Singo'nun saha içindeki o yıpratıcı oyununu hangi futbolcu oynarsa oynasa sakatlık geçirir. Yani bir futbolcu bir maç boyunca yüksek hızda ve yüksek mesafede 20 tane sprint atmaz, atamaz. Yani hiçbir oyuncunun vücudu bunu kaldırmaz. Singo öyle bir top oynuyor ki yarınlar yokmuşçasına. Yani 15 sprint atıyor, dakika 90 16.sını atmak istiyor. Olmaz yani, dayanamazsın. Singo'nun bu farkındalığa ulaşması gerekiyor. Yoksa ben asla ve asla hani Singo'nun kas yapısının güçsüz olduğunu düşünmüyorum. Normal şartlarda ama bak iddia ediyorum.
1: Okan Hoca da onu söyledi ya, kenarda oynatınca, bek oynatınca
4: durduramıyorsun. Sürekli gidiyor.
1: İşte o yüzden sakatlanıyor
4: ya,
1: dedi
4: bu
1: ya.
4: Bu sprintleri başka bir oyuncu alsa daha fazla sakatlanır. Singo az sakatlanıyor aslında normalde ama o kadar eforlu oynuyor ki, yıpratıcı oynuyor ki yani birinin buna durdurması gerekiyor ama o farkındalığa nasıl ulaşacak çok kolay değil. İzledik işte Almanya maçında. 20 kere gitti geldi. Yüksek hızda ki halen Dünya Kupası'nın şu anda en yüksek sprintini atmış oyuncu Singo. Kaçta attı o sprinti? 90. dakikada attı o sprinti. Ekvador maçında asisti yaptı. 90'da attı o sprinti ya. Yani vücut dayanmaz ki buna. İmkanı yok.
2: Yani Galatasaray'da çok tabii konuşma var. Transferle ilgili isim var. Ama yavaş yavaş Galatasaray bölümünü...
1: Ya Can Uzun'u soruyorlar. Tamam, sokaktaki Can herkes Can Uzun'u soruyor.
2: Can'ı da konuşalım.
1: Haklılar. Can Uzun tabii ki dilerim ki işte Amerika maçında ilk 11 çıkacağını düşünüyorum. Çocuk oynasın ki hak ediyor. Ama o tabii Galatasaray'ın lehine olmaz. Eintracht Frankfurt'ta diyordur ki ya Dünya Kupası'nda şöyle iyi bir maç çıkarsa da işte 55-60-75 olsa falan.
2: Valla şöyle abi.
1: Ya yani Galatasaray'ın bu konuda
2: Frankfurt her türlü candan bence 60 milyon euroya yakın bir beklenti içerisinde.
1: Transferden sorumlu yönetici Abdullah Kavukçu'nun söylediği direkt şu. Sohbette söyledi bunu. Önce Bernardo Silva'yı. Bernardo Silva'ya biz hiç talip olmadık dedi. Niye dedim o kadar yazılıyor, çiziliyor. İşte her yerde, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'daki bütün önde gelen spor gazetelerinde, transfer portallarında hep var. Aynen şunu söyledi. Biz Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki sezon daha başarılı olmak istiyoruz. Bizim Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakiplerimizin

0: direkt oynattığı iskelet kadrosundaki oyuncuları koparıp almamız lazım. Bernardo Silva böyle bir oyuncu değil dedi. Gerçi Real Madrid'e gitti, onu söyleyeyim. Ama Can Uzun'la ilgili şunu söyledi. Can Uzun tamam, Galatasaraylı, ailesi Galatasaraylı, gelmek istiyor.
1: Son cümleyi de alayım abi, öyle
0: ama gideceğiz. Can Uzun'un şu andaki bonservis ücreti rakamı çok yüksek. Alırsak kar edemeyiz. Hatta değeri bile düşer bizim ligde. O yüzden normal seviyelere gelirse biz Can Uzun'u alırız.
1: Peki, araya gidiyoruz Sanser raporunda. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.
2: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol.

pas. Ritsu Doğan'ın koşuğuna. Ritsu

Nathaniel Brown bastı kaleye. Brown vurdu.

Can bıraktı. Çok güzel paslaşma Can Uzun. Can Uzun. Nefis bir paslaşma. Şaibi ve Can bu kez can atıyor.

şimdi. Ceza sahası içi, şık hareketler, vuruş geldi ve gol! İkinci dakika can uzun.

0: Transfer raporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bu saate Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe'de Topuk Yaylası kampı başladı. Transferlerden Vedat Muriç de kampta ama diğer transferler merak ediliyor tabii ki. Ama iş transferle de ilgili gelişmeler var. Tabii Vedat Muriç'ten hariç yine genç oyunculardan Amara Diouf'un da imzasından bahsedelim. Yerli oyunculara özellikle savunma anlamında talih Fenerbahçe konuşacağız. Hem Adil'le ilgili hem Ümit'le ilgili, Ümit Aktay'la ilgili yine Fenerbahçe'nin girişimleri var. Ama Kante ile ilgili Fenerbahçe yapılandırma yapmak istiyor Onur. Yani Kante meselesi çok konuşuldu tabii geçen yıldan itibaren. Evet. Özellikle başarıda gelmeyince. Ve hani Kante karşılığında En-Nesyri gitti. İşte ödenen yüksek bir meblağ var orada Kante'ye. Tabii şampiyonlukta olmayınca bu dönem dönem konuşuldu. Şimdi de revize etmek istiyor Fenerbahçe Kante'nin sözleşmesini. Hatta Kante'ye bir teklif gelirse Fenerbahçe'nin belki Kante ile yollarını hani ayıracağına dair de gelen haberler var. Tabii yani dediğim gibi her zaman için transfer heyecan yaratıyor ama şu Kante konusu da bence önemli, bir onu konuşarak başlayalım isterim açıkçası.
1: Ya bu yapılandırma konusunu çok Kante tarafından kabul göreceğini düşünmüyorum bir kere, onu söyleyeyim. Hani çok olabilecek bir şey değil bu. Bunun çok fazla örneği de yok. Oyuncuya bir sözleşme verilmişse, veren kulüp bu sözleşme zorla verilmedi. Kante zorla almadı bu sözleşmeyi. Fenerbahçe kulübü kendi verdi. Dolayısıyla hani kaldığı sürece Fenerbahçe'de bu sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekiyor ama ayrılık noktasında ben de seninle aynı fikirdeyim. Şunu söylemiyorum, Kante satış listesinde, hayır böyle bir şey yok.
0: Böyle değil, evet.
1: Ancak şöyle bir detay var bence. Şimdi İsmail Kartal'ın oynatacağı oyun ya da daha önce oynattığı oyunlara bakacak olursak, orta sahanın merkezinde iki yönlü futbolcu ihtiyacı mutlaka doğmuştur. Mesela 99 puanlı sezonun yıldızı bence Fred'di Fenerbahçe adına. Çok birçok yıldızı var. Tadiç, Ceko, İrfan Can Kahveci ama Ferdi Kadıoğlu. Ama en önemli parçalardan bir tanesi bence orada Fred'di. Oyunun iki yönlü oynayan oyuncu. Şimdi Fenerbahçe'nin merkez profillerine baktığımız zaman defansif profiller var ve ofansif profiller var. Defansif kısımda işte Kante, Gendouzi, İsmail var. Ofansif kısımda ise baktığımız zaman işte Talişka var, Asensio var. Hatta İrfan Can Kahveci de oraya koyabiliriz. Ama oyunun iki yönünü oynayabilecek, yani iki kale arasında gidip gelebilecek aynı şekilde 70-80 metreyi oynayabilecek, o dinamik hücumda da sana opsiyonlar yaratabilecek oyuncu eksikliği var. İşte Gendouzi ile bunu yapamazsınız çok fazla. Kante'le de yapamazsınız, İsmail'e de yapamazsınız. Şimdi İsmail Hoca'nın ben mutlaka orta sahanın merkezinde öyle bir oyuncu isteyeceğini düşünüyorum. Hani Fred'i kalmasını neden istemez? Çünkü o Fred artık bu Fred değil. Yani başka bir oyuncu artık. Yani o tempoyla tüm sezon oynaması imkansız. Dolayısıyla orada İsmail Hoca eğer ki, ben öyle düşünüyorum, bir oyuncu transferi isterse iki yönlü, o zaman Fenerbahçe yönetimi adına Kante'nin ayrılığı gündeme gelebilir ki işte Paris FC ismi geçen kulüplerden bir tanesi. Ki zaten hani Kante'nin talibinin çıkmaması mümkün değil. Mutlaka ona bir talip çıkacaktır. Bir kulüp mutlaka devreye girecektir ama maaş kısmında o maaşı karşılama konusunda bir problem çıkabilir sadece. Çünkü şunu biliyoruz ki Fenerbahçe'den aldığı maaşı Kante'nin herhangi bir Avrupa kulübünün vermesi imkansız.
0: Çok zor.
1: İmkansız bence. Çok zor demeyeyim. İmkansız bence. Yani Suudi Arabistan'dan aldığı maaşın aynısını Fenerbahçe'den alıyor neredeyse.
0: Doğru.
1: Şimdi dolayısıyla eğer bir ayrılık olacaksa mutlaka Fenerbahçe kulübünün ya burada bir fedakarlık yapması gerekecek. Yani maaşın bir kısmını karşılama konusunda ya da Kante'nin bir fedakarlık noktasına gelmesi gerekiyor. Ama ben bugün yarın değil ama uzun vadede Kante konusunda Fenerbahçe yönetiminin bir aksiyon almasını, bir ayrılık olabileceğini net şekilde düşünüyorum ki İsmail Hoca'nın da dediğim gibi orta sahanın merkezinde bir oyuncu istemesi demek bence mevcut rotasyondan bir

0: içinin gitmesi anlamına gelir. Çünkü zaten 3 tane oyuncu varken orada 6 pozisyonunda bir de bir oyuncu daha gelirse kalabalık oluşturur orada çok
1: yani
0: fazla.
1: Bana biraz şöyle geliyor. 6 ay önce kulübe imza atmış bir oyuncudan indirim istemek. Hani olur bazen. Yok, yani mesela bu indirimi Fred'den istese Fenerbahçe şunu biraz anlayabilirim.
0: Belki
1: yani,
0: bir mantı olur. O da çok kolay
1: evet,
0: değil. Yani.
1: Sözleşmesinin sonuna doğru geliyor. Hani çok hani fazla
0: indirim
1: artık oynayamıyor.
0: Hani mantığı ne bunun?
1: İşte mantığı bana biraz şöyle gibi geliyor. Hani resmi olmayan bir dille sanki hani biz bir teklif gelirse sana seni elden çıkarmayı düşünürüz gibi bir şey çağrıştırıyor bende.
2: Ama çok normal ya. Şimdi bir önceki yönetim şampiyon olabilmek için, şampiyonluğu ıskalamamak için devre arasında şuursuzca transferler yaptı. Gendüzü ile başlayıp bana göre Musabba'da 6 milyon euro verdin ama orta yapmayı bilmeyen bir oyuncu. Yani hep aynı çalımları atmaya çalışan.
1: Ciddi
2: hemen çözdü
1: Gendüzü yani.
2: Ya Gendüzü tamam iyi oyuncu ama ben Onur'a katılıyorum. Yani kendi belli o 30 metrede oynayan, bir oyun bozan bir oyuncu. Hücuma çok fazla katkısı olmayan. Tamam savaşçı ama gerek yok yani onu İsmail Yüksek de yapıyor. Ama burada Fred konusunda ben teknik direktör İsmail Kartal'ın ben kalsın diyeceğini düşünüyorum. Hatta öyle haberler de çıkıyor. Gendüzü ya da Kante gitsin, Fred kalsın gibi. Yani ama oraya belli ki bir oyuncu daha alacaklar. Ama oyunun iki yönünü oynayan, hızlı bir oyuncu, dikine oynayabilen. Şöyle söyleyeyim, santrfor konusunda da aslında hep Girassi'yi konuştuk bugüne kadar. Bugün Arap basında çıkan bir haber var. Orada Darwin Núñez. Devre arasında biliyorsun ben burada yayındayken dedim ki Kante transferi bittiğinde yayındaydım. Darwin Núñez için de pazarlık yapıyorlar dedim. Ben öğrenmiştim onu. Yani Saran yönetimine yakın birinden öğrenmiştim. Darwin Núñez'i de alıp gelecekler diye. Bırakmadı Al Hilal kulübü.
1: Bir de oyuncu
2: ayrılmak istiyormuş.
1: Kontrattan çıkamıyordu.
0: Belli bir miktarı kendisi vermesi gerekiyordu.
1: Evet evet.
2: Şimdi ama dolayı. Şimdi aslında Girassi değil Darwin Núñez'le ilgili ciddi anlamda çalışma var Fenerbahçe'de.
0: Aman derim Fenerbahçe yönetimine.
2: Ya bilemem
1: vallahi
2: ya.
1: Vallahi benden böyle şöyle söyleyeyim yani tam olarak ağzımdan çekip aldın. Yani Marcelo Bielsa bile dayanamadı yedek kulübesine çekti şu anda dünyanın.
0: Fenerbahçe yönetimi şampiyon şimdi, olmak istemiyorsa hemen gitsin.
2: Girassi konusunda alsın. Fenerbahçe'nin aslında pahalı bir kadrosu var. Yani bu hani harcama limitleri falan Fenerbahçe'ye ucu ucuna yetiyor. Yani şimdi Talisca ne kadar alıyor mesela? 15 milyon euronun üzerinde para alıyor. %40 vergisini koy. Yani bütün oyuncular yüksek alıyor. Ya öyle baktığında ister istemez Kante gitsin diyecek tabii ki. Satalım diyeceksin tabii. Gendüzü'ye teklif varsa satalım. Ya o yani Fenerbahçe'de Asensio yani %100 kalacağını biliyoruz. Yani bırakmazlar. Asensio'yu bırakmazlar. Onun dışında
0: Şikrinyar
2: zaten o evet ona bir şey verdiler.
0: Gendüzü'nün de ben %100 kalacağını düşünüyorum.
2: Yani bu takım yani teklif gelirse düşünebilirler. Yani ama onun dışında
1: de sanki
2: şimdi şöyle
1: hani teklif
2: ben İsmail Kartal değil Fenerbahçe'de transferleri Aziz Yıldırım yapacak. O şampiyonluklar hep Aziz Yıldırım transferleriyle geldi. Yani teknik adama bırakmaz. İsmail Kartal dedi 2-3 isim de ben verdim. Ben verdim demek ayrı bir şey. Bunlar alınsın demek ayrı bir şey. İşte Kim Minje'nin ismini vermiş. Aziz Yıldırım şunu düşünüyor. Aldınız şampiyon mu yaptı? Benim alacağım yabancı şampiyon yapacak. Toplantılarda bunu söylemiş. Oğuz Çetin'e de. Yani düşün Aziz Yıldırım döneminde en iyi Brezilyalıları, en iyi transferler hep Fenerbahçe yapıyordu. Şimdi yine Aziz Yıldırım o bir yılda şampiyon yapmak için teknik adamlara çok böyle işi bırakmak istemiyor. Oğuz Çetin'e falan da. Futbolu gerçekten iyi bilen adam Aziz Yıldırım. Mesela Osimhen'le ilgili bizim yapmadığımız yorumu yaptı. Siz onun savaşçılığını konuşuyorsunuz ama o savaşırken diğer takımı da savaşmaya mecbur bırakıyor saha içinde. Öyle bir oyuncu. Öyle, gerçekten öyle. Ya o savaşırken o eli belinde kimse dolaşamıyor sahada. Fırçayı yersin Osimhen'den. Aynı şeyi de Dursun Özbek siz onu bir de idmanlarda görün dedi. Yani ben Aziz Yıldırım'ın başkan transferi yapacağını düşünüyorum. Başkanın kafasında mutlaka Fenerbahçe'ye uyacak isim vardır. Biz tabii konuşuyoruz. Çok isimler çıkıyor. Yani ama bu isimlerin dışında özellikle Brezilya'dan enteresan bir isim alabilir Aziz Yıldırım. Brezilyalı. Brezilyalıları sever. Brezilyalıların Fenerbahçe'de iyi oynadığını bildiği için iyi bir Brezilyalı getirirse de hiç şaşırmam. Çünkü bu majör liglerde para için gelenlere çok sıcak bakmayacak Aziz Yıldırım. Ben

0: söyleyeyim. Yani işte Kante geldi, o geldi, bu geldi ama şampiyon yapmadı. Yalnız şimdi Brezilya onu düşünüyor. Galatasaray'ı abi nasıl geçebilir? Galatasaray'ı ancak böyle hem formaya, forma aidiyeti olacak, hem savaşacak, hem de maç kazandıracak oyuncu. Fenerbahçe maç kazandıracak oyuncu almıyor ki. Yani bir Talişka'yı diyebiliriz maç kazandıracak oyuncu ama o da kendini oynayan, takımın bütün ahengini bozan oyuncu. Hücumda sadece bana ver ben vurayım, bana ver ben, o şekilde oyun yok. Ben bekliyorum yani Aziz Yıldırım'dan. Çünkü Aziz Yıldırım şunu düşünüyor: ben şampiyon yapacağım. Teknik adam, teknik adama öyle çok güvendiğini düşünmüyorum. Teknik adamlar işte Mourinho geldi yapamadı, Jesus geldi yapamadı. Ne dedi? Biz 120. yılında kuruluşunda Fenerbahçe'nin destanlısı şampiyonluk yaşayacağız. Fenerbahçe'de çocuklar ağlamayacak. Kendine güvendiği için bunları söylüyor. Yani teknik adama güvenerek bunları söylediğini hiç düşünmüyorum. Aziz Yıldırım kendi bilgi ve tecrübesiyle birkaç oyuncu alacaktır. Tabii yani bunun çalışmasını da yapıyorlardır. Elbette ki Oğuz Çetin gidip inceleyecektir ya da İsmail Kartal'a danışılacaktır ama çoğu yerde de müdahale edecektir. Yani listedeki oyuncuya bir bakayım, bu olmaz. Üzerini çizer Aziz Yıldırım. Böyle bir profil biliyorum çünkü. Doğrusunu da yapar. Doğrusunu da yapar. Kante'yi aldığında ne oldu? 70 milyon euro verdin. Maç mı kazandırdı? Gereksiz bir transfer. Orta sahada zaten adam fazlalığın var. Sen Fred'i bile oynatamıyorsun. Fred ki maç kazandıran oyuncuydu. O 99 puanlı özellikle dönemde, evet, hatırla.
1: Yani ilk sezonunda.
0: Ne goller atıyordu uzaktan. Maç kazandırıyordu. Tabii.
1: Brezilya'dan da oyuncu almak çok pahalı artık.
0: Evet. Yani ama oyuncular da yani Fenerbahçe 70 milyon euroya Kante'yi alıyorsa, 70 milyon euroya alacağı Brezilyalı da şampiyon yapar Fenerbahçe'yi. Bulursa.
1: 70 milyonsa bulur abi. 70 milyonsa bulur yani.
0: Ya yapar bak. O yüzden acele etmiyorlar. Ben hani Girassi Mirassi derken.
2: Ya şu anda tabii ekonomik tabii anlamda başka da tabii. Yani. Ekonomik anlamda da bir dengeyi oturtmaya tabii çalışıyor. Aynen. Her şeyi. Çünkü işte harcama limitleri bir yandan işte UEFA'nın.
0: Onur bir de şu var. Geçen hesapladık var toplantıda 39 40 oyuncu kiralıkların dönüşüyle birlikte Fenerbahçe'nin 40 oyuncusu olacak. 17-18 oyuncuyu göndermek zorunda Fenerbahçe. Evet.
2: Ama şu avantaj çok olabilir bence. Kadro.
1: Onur'un söylediği şu anlamda çok önemli. Yani UEFA'dan ceza gelecek, daha doğrusu öyle evet söyleyelim.
2: Daha şimdi, bir denetim sert Fenerbahçe
1: evet,
2: üzerinde.
1: 3-4 yıllık bir hani UEFA ile Fenerbahçe evet,
0: 3 yıllık anlaşma yapacak
1: şimdi. Imzalayacak. 7,5 milyon euro, hani orada belki çok yüksek bir bedel yok ki, 5 milyon eurosu da onun ertelemeli
2: evet,
1: olacak.
2: Evet, gelirden de düşülecek.
0: Bu ceza nedeni de ara transferde uçuk transferler yapılması, limitler oynanması.
1: Jose Mourinho'nun sözleşmelerindeki o limit aşımından evet dolayı gelen bir ceza yani, olduğu da
2: dolayısıyla
1: yani
2: Fenerbahçe bu konulara çok dikkat etmek zorunda ki ediliyor.
0: Avrupa'ya
2: şöyle bir avantajı var Fenerbahçe'nin, evet çok oyuncu var ama elde satılabilecek oyuncu sayısı da fazla. Yani şöyle örnek verelim. Mesela bizim geçen sezon futbol kamuoyu olarak hiç beğenmediğimiz Archie Brown mesela, ama adamın İngiliz pasaportu var ve ciddi talipleri var Premier evet, Lig'den. Yani 18-20-22'lere gidebilir Archie Brown.
0: Nene, Bundesliga'dan 3 kulüp istiyor.
2: Aynı şekilde Nene Almanya'dan talipleri de var. Yani
0: gol ve asistine baktığında çift rakamları geçiyor yani 20'ye yakın. Kimseyi
2: memnun bu adam. Kimseyi tatmin etmedi ama, evet, ama Fenerbahçe satabilir.
0: Yararlı oldu.
2: Bakın Sidiki Şerif'i de satabilir Fenerbahçe. Aynen. Bir potansiyel var, bir pazarı var oyuncunun hala.
1: O 21 bir kere oyuncu.
2: Şimdi dolayısıyla evet, Fenerbahçe'nin satış kısmında da
0: Kante'yi
2: aktif olmasını bekliyorum.
0: Kante'yi de satar.
2: Oscar Wolde'nin talipleri var.
0: Aynen.
2: Ciddi şekilde. Yani Fenerbahçe'nin alım kısmı kadar satış kısmında da aktif evet olmasını bekliyorum. Çünkü bunu da yapmak zorunda bir yandan. Hem oyuncu fazla hem de o gelirleri arttırma, limiti arttırma noktasında adım atılması gerekiyor yönetimin. Tabii burada bir kere şunu söyleyeyim. Bence kadro Aykut Kocaman için daha uygun bir kadroydu. Hani profil anlamında daha fazla değişimin olmayacağı bir kadroydu ama İsmail Kartal'ın gelişiyle bence o değişim daha da fazla olacak. Çünkü mesela İsmail Hoca mutlaka beklerinin bir tanesinin oyunun içine sürekli katılmasını ister. İşte Ferdi Kadıoğlu'nun kullandığı gibi, ki işte Junior'un ismi geçiyor PSV Eindhoven'dan. İşte oyun kurucu, yetenekli bek profili. Yani bir kanatta Semedo, bir kanatta Archie Brown'la asla oynamaz İsmail Hoca. İstemez. İşte orada bir Brown gidecek, yerine sol bek gelecek gibisinden bir durum var şu an orada. Hmm. Yine dediğim gibi merkeze mutlaka oyunun iki yönlü oynayan oyuncu ister. Hücum bölgesinde de atlet oyuncu tabii önemli ama bir de yetenekli, topu orada tutabilecek oyuncu ister. İşte Mason Greenwood'un ismi yeniden gündemde bu arada, onu söyleyelim.

0: izleyicilerimize.
1: Ama Greenwood şu anlamda çok zor, kolay görünmüyor. Zor. Roma 55 milyon euro önerdi Marsilya'ya. Evet. Marsilya da bu arada UEFA'dan ceza aldı ve bayağı zor
0: oyuncu
1: durumda.
0: Oyuncu göndermek zorunda olduğu için zaten zorunda. Greenwood'u şu an bırakıyorlar.
1: Greenwood'da Fenerbahçe'nin avantajı ne olur? Maaş avantajı olur. Yani Roma sonuçta Fenerbahçe'nin vereceği maaşa çıkamaz.
0: Ama oyuncu ikna etmek yetmeyecek. Roma kulübü aynen burada ciddi bir dediğin gibi teklif yapmış durumda. Kolay değil ama şunu anlatmaya çalışalım. En azından gidilen profil hem oyuncunun seviyesi hem de oynayacağı oyun tarzıyla alakalı bize bazı ipuçları verebilir. Fenerbahçe profil böyle oyunculara gidecek.
1: Onur, biraz bugünkü o ceza konusundan sonra şimdi Erdem'e de bağlanmıştık gündüz. Hani evet. Erdem de mesela Greenwood konusu dedi şu an için çok kolay değil. Fenerbahçe biraz yakın, satış, evet. Satış yaptıktan sonra dedi. Hatta hani
0: biraz oyuncunun ayrılması gerekiyor.
1: Ya taraftarlar da biraz hani bu gelişmelerden sonra ya acaba seçim döneminden önce konuşulan profiller artık gerçekçi profiller değil mi gibi ben bir tedirginlik
0: içerisinde. Ben sanmıyorum. Yani Aziz Yıldırım'ın olduğu yerde her zaman iddia vardır. Evet, her aynen. zaman yıldız oyuncu vardır. Yani aynen. şimdi Sayın Başkan tek sezonluk ben göreve geldim, şampiyon yapıp gideceğim iddiasını ortaya koymuşsa ve Fenerbahçe'nin de problemlerini çok net analiz ettiğini söylüyorsa burada çok kaliteli bir kadro kurulacağını ben söyleyebilirim evet. rahatlıkla ki hep şunun altını çiziyoruz. Galatasaray'ın 4 sezonluk şampiyonluk sürecinde Fenerbahçe'nin daha geniş kadroları oldu. Ama 11 özelinde bence hep Galatasaray'ın kadrosu 11'i kalite anlamında Fenerbahçe'nin önündeydi.
2: Tabii.
0: Daha geniş kadro kurdu Fenerbahçe. Daha tabii, alternatifli tabii. kadro kurdu. Ama kalite kısmında hep Galatasaray bir adım önündeydi. Fenerbahçe'nin ana hedefi bu olacak. Yani kağıt üzerinde yönetim şunu hedefliyor. İki takımı koyduğumuz zaman yan yana Fenerbahçe'nin en az Galatasaray'a kadar kaliteli bir kadrosu olacak. 11'i olacak. Bu hedefleniyor. Şimdi yönetim bu yola çıkmışsa bu şekilde Greenwood olmaz, bir başkası olur. ADM olur, örnek veriyorum. Yani mutlaka yıldız bir kanat oyuncusu, işte yıldız bir 9 numara, yıldız bir stoper.
1: Mutlaka göreceğiz.
0: İki Malang Sar konusu çok sıcak.
1: Evet.
0: Yani orada yıllık 2-3 milyon euro fark kalmış durumda oyuncuyla alakalı.
1: 8 milyon euroluk bir beklentisi var Malang Sar.
0: 8 milyon euro net artı 2 milyon euro bonus istiyor. Fenerbahçe'nin teklifi 5 artı 2 şeklinde. Menajeri Şık'ın yarı maaşını verin bize demiş. 8 milyon euro istemiş.
2: Evet.
0: Malang Sar çok üst seviye bir oyuncu mu? Benim şüphem var. Açıkçası Fenerbahçe'den ben daha iyi bir hamle yapabileceğini düşünüyorum.
2: Orada İsmail Kartal Kim Min-jae'yi istemiş ama Bayern Münih'in istediği rakam uçuk.
0: Yani Kim Min-jae de 25 istiyor kulübü. O kendisi 15 istiyor falan. Yani çok olabilecek işler değil ama Malang Sar konusunda
2: olmamış zaten. Olmadığı için.
0: Yok olmuyor. Ama Malang Sar'la ilgili soru işaretleri var Ömer ya. Sen de mutlaka oyuncu tanıyorsundur. Yani
1: evet. Şöyle
0: özel bir oyun kurucu ama hani çok iyi bir savunmacı mı?
1: Ben de aynı düşünüyorum.
0: Yani çok mesela İsmail Hoca'nın oyunlarını biliyoruz. Önde oynamak ister. Savunmayı öne çıkartır. İşte Fenerbahçe 30 metrede oynar. İşte o kadar boşluk oluştuğu zaman arkada çabuk mu değil. Hani açıkçası daha iyi bir oyuncuya Fenerbahçe yönetimi gidebilir mi? Şu da düşünüyor olabilir. Hani bonservisi elinde avantajlı maaş. Yani düşünülebilir ama belki. Benim kafamda bir soru işareti var Malang Sar'la alakalı açıkçası.
1: Yani şöyle zaten bence hiçbir zaman için hani beklenilen çıkışı yapamadığı için yani tamam oyuncu Lens'te çok iyi sezon geçirdi o ayrı bir şey ama ya biraz bende soru işareti var
0: Sar'la ilgili. Bende de var yani evet çok böyle hani %100 diyemiyorum oyuncuyla alakalı ama.
1: Ya şöyle bazı konularda hani çok mahir bir profil evet, bazı %100. Konularda da sanki 19-20 yaşındaki gibi gelişmeye hala çok açık yani görünüyor.
0: Mesela Fenerbahçe'nin bu sezon en sorun. Net problemlerinden bir tanesiydi. Geriden oyun kuramıyordu. Her baskıda Fenerbahçe takımı afallıyordu. O geriden oyun kurma konusunda mahir. Evet, onu çok iyi yapar.
1: Hı-hı.
0: Yani kısa mesafe, uzun mesafe, hat kıran pas bunları elit seviyede yapar. Ama işte dediğim gibi geri dönüşleri, o belin dönüşü, işte ikinci hamleleri, çabukluk kısmı, atletizm kısmı kafamda soru işareti açıkçası.
1: Ya bu biraz şöyle, şimdi bir bek alıyorsan ki bence hala benim düşüncem attığı gol asist sayısı üzerinden değil önce hani defansif hakimiyet üzerinden
0: önce oyuncuyu kendi lazım. Pozisyonunun gereksinimleri üzerinden değerlendireceksin.
1: Oradan değerlendirdiğin zaman Malang Sar evet soru işaretleri yani yaratan noktaları
0: şunu,
1: var.
0: Şunu dememek lazım. Evet savunmacı işte örnek veriyorum işte %85 oyun kurmuş pas yüzdesi var işte hat kıran paslar atıyor falan. Güzel tabii çok önemli futbolda ama önce ana görevlerinde ne yapıyor? İşte savunma kısmında ne yapmış? Bir de oyuncuyu alırken savunmacı oyuncu özellikle şuna bakmak gerekiyor. Oynadığı takımın profili, oyun tarzı nasıl? Yani geride boşluk vererek mi oynuyor? Yoksa geride kompakt mı kalıyor? Alan bırakıyor mu? Alanları oyuncu kullanıyor mu?

0: Bunlar çok önemli. Yani mesela örnek verelim, çok fazla yerleşik savunma yapan bir takımdan stoper aldığınız zaman büyük takımlar problem yaşayabiliyor bu konuda.
1: Doğru.
0: O yüzden de benim kafamda bir soru işareti var açıkçası.
2: Ben tabii burada
3: yani misal Beşiktaş'ın Agbadut'un aslında yaşadığı sorun.
2: Ben kaleci kim? Ederson kalacaksa Ederson'a danışılacak.
3: Çok enteresan bir gelişme var. Onu konuşacağız. Stoper Ümit Aktağ, Adil Demirbağ sorayım sana Zeki abi.
2: Ya Adil Demirbağ Trabzonspor'da istedi ama bugün yayın 3 milyon euro diyorlar da 10 milyon euro istiyormuş. Konyaspor 3 milyon euro deniyor ya. Neyin 3 milyon eurosu? Adil 3 milyon euroya Konyaspor bırakır mı Allah aşkına?
0: Ama 10 milyon euro da olmaz abi, ne yapmışlar yani ya.
2: Öyle isterler.
3: Hani olmaz da, onu olur mu ondan neyim.
2: Bir şey söyleyeceğim. Yani. Ya, Abdülkerim Bardakçı'nın tıpatıp aynısı. Öyle söyleyeyim. Ki Abdülkerim Bardakçı'yı ilk Türkiye'de ekranlarda söyleyen kişi benim. Sergen Yalçın istiyordu. Bakın dedim, bu çocuk çok büyük stoper. Gördünüz nereden nereye geldi daha yıllar önce. Sergen ilk geldiği ilk döneminde istemişti.
0: Adil
2: için de onu söylüyorum. Konyaspor Adil'in savunmasıyla finale çıktı ya Ziraat Türkiye Kupası.
3: Büyük takım çok yakın savunması atak. İçin
2: oynar,
3: çok yatkın
2: oynar,
3: bir oyuncu
2: gibi
3: geliyor.
2: Çok güçlü, dayanıklı, sakatlanmıyor.
0: Bence istenen bonservisi Adil değil.
2: Ya sen şimdi öyle diyorsun da öyle başlıyorlar. O pazarlık payı da vardır onun içinde ama bu işler böyle. Adil'i kaç yıldır dört büyükler niye alamıyor?
3: Yani Adil olmasa bir ümit
2: hatırla. Ali Koç sen bu paraya yetmezsin dediğinde de aynı şeyi düşünüyorsunuz. Yok,
0: tabii,
2: işte.
0: O ayrı ama
2: öyle oyuncu
0: yani
2: ya.
0: 10 milyon
2: arkadaş,
0: euro da
2: bak gerçekten bak.
3: Adil Demirbağ ya tabii ki hani Konyaspor yönetimi haliyle fiyatı belirleyecek onun
0: yönetimi.
3: Satmak
0: istemiyorlarsa da
2: şu anda Türkiye'de alabileceğin ya da alabileceğin en iyi stoper diyebilirim.
3: 10 milyon euroya Fenerbahçe Adil'i alırsa ben Fenerbahçe taraftarında bu transferden çok memnun olacağını düşünmüyorum fiyat olarak.
2: Ben vallahi ya oyuncu eder onu söyleyeyim. Yürekli oyuncu, savaşçı oyuncu, takım ateşleyen oyuncu, tek başına ayakta kalabilen bir stoper. Stoper de o şekilde stoperler her zaman iş yapmıştır. Abdülkerim Bardakçı, Bülent Korkmaz. Bunlar böyle oyuncular, aynı şekilde Adil de öyle savaşçı ruhuyla oynuyor. Yani yürekli oyuncu. Hiç ikili mücadeleden kaçmayan. Ama ben şunu söylüyorum.
3: Yani açıklamasında sakınmayan.
2: O 3 milyon euroya verirler mi? 3 milyon euroya ne kaldı artık?
3: Fenerbahçe'nin dikkatli olmak lazım. Konyaspor
2: yani havada 20 milyon 30 milyon eurolar havada uçuşurken elindeki en değerli oyuncuyu 3 milyon euroya bırakır mı? Akıl var, mantık var yani. Asla bırakmaz. Ki Trabzonspor istedi biliyorsun. Dragoş artı para vermediler.
0: Ya Fenerbahçe'nin rotasyonun genişletmesi gerekti kesin. Geçen sezon işte Şikinler yokken orada oynayan oyuncuların performansı ortada.
2: Ben teşhisi şöyle koyacağını düşünüyorum. Kaleciye sormadan bak, Aziz Yıldırım çok farklı bir başkan. Aziz Yıldırım'ın o kadar 6 şampiyonluk yaşamasının nedenlerinden biri her şampiyonluktan sonra ne dedi? Teknik direktör değil, ben yaptım. Şimdi eğer Ederson kalacaksa Ederson'u çağırır der ki sen büyük kalecisin, bir gaza getirir onu. İşte önündeki oyuncular yüzünden, savunmacılar yüzünden çok hata yaptın. Onlar yaktı seni. Senin istediğin, aradığın özellikteki stoperleri alalım. Konuşur. Şimdi, doğru olan da bu zaten. Kaleci, yani kaleciye sormadan al getir. Malangsar'ı getir, Ake'yi getir. Ederson'a soruyor musun?
3: Kaleci
2: uyumu nasıl yakalayacak?
3: Zeki abi şöyle bir iddia var ki oradan da Beşiktaş'a sonrasına bağlanabiliriz.
2: Bu arada Livakovic'i Beşiktaş
3: evet,
2: istiyormuş.
3: Tam ya. Onu söyleyecektim ben de. Livakovic'in Beşiktaş'a daha doğrusu önerildiği konuşuluyor.
0: Amrabat da konuşuluyor.
3: Evet. Amrabat da konuşuluyor. Aynen. Yani Livakovic bu arada Dünya Kupası'nda yine müthiş performans sergiliyor. Onu yani,
2: çok oluyordu ama...
3: Abi İngiltere maçında 4 gol yedi de daha fazlasını çıkardı.
0: Son dereceydi.
2: Evet,
0: çok iyiydi. Bir Bellingham'ın golünü belki çıkarabilirdi. Evet. Belki evet. O da ama onun dışında hata yapmadı. Çok da top çıkardı.
3: Yani Dinamo Zagreb'de de bu arada fena bir yarım sezon geçirmedi ama yani ama biraz enteresan bir transfer
2: Türkiye'ye
3: oldu.
2: Türkiye'ye gelir mi? Bizim ligimizde oynar mı? Çok soğudu bizim ligimizden yaşadıkları bilmem ne falan derken. Biraz geri dönüşü
3: ya da
2: normal olur.
3: Ne kadar hissetti bu konuda?
0: Hırvatistan'da oynamak istiyormuş. Ülkesine
2: evet,
0: dönmek
2: işte
0: istiyormuş.
2: Dinamo Zagreb'de oynamak istiyormuş. Bizim ligimize çok dönmek istemiyor. Giderken Amrabat'ta, o şekilde karşı.
0: Beşiktaş taraftarı mı tepkisi, reaksiyonu nasıl olur? Yani,
3: bence Livakovic'e belki o kadar olmaz. Yani sonuçta
0: olmaz.
3: Kuba
0: hani olmaz.
3: Oynayan iyi bir kaleci.
0: Yani Livakovic evet yani.
2: Şövalye istiyor Beşiktaş taraftarı.
0: Ama o da şövalye çok abi, mantıklı durmuyor. Çok, olabilecek. Evet. Nübel de olabilecek evet. Gibi durmuyor. Bugün bildiğin haberi vardı onunla alakalı.
3: Evet.
0: 20 milyon euro istiyormuş Bayern yani Nübel ile alakalı.
3: Nübel çünkü birden değere bindi. Yani evet. Birkaç teklif daha gelince.
2: Ya Ümit Aktağ Galatasaray transfer ediyordu. Yani Galatasaray'ın istediği bir oyuncu. Hatta Galatasaray transfer etti. Anlaştı diye haberler çıktı bundan 2 ay önce. Ama şimdi hala demek ki o iş olmamış.
3: Amrabat'la ilgili şunu söyleyeyim. Bence

0: Livakovic'e Beşiktaş taraftarının çok itirazı olmaz ama Sofyan Amrabat transferinden olur Beşiktaş mu? Taraftarı hiç memnun olmaz bence.
1: Ya Beşiktaş taraftarı başkan. Ne öyle bir profil 200 milyon euroluk ihtiyacı var mı?
2: Harcama ama orada çok pardon abi sözünü kestik. İtalyano'nun hani böyle çok net bir altıdan ziyade hani biraz pasör bir oyuncu istediğini de hani biliyoruz.
0: İtalyano Sofyan Amrabat'la çalıştı galiba.
2: Çalıştı. Fiorentina'da çalıştı diye biliyorum.
0: Çalıştı. Final oynadılar.
2: Final oynadılar. Çok iyi bir sezon geçirdi
0: yani
2: orada.
0: Belki yani ondan eski dolayı öğrencisi, çıkan bir haber olabilir yani.
2: Yani ben hep şuna inanırım. Teknik adamların daha önce çalıştığı, bildiği oyuncuları getirmek hep avantaj sağlamıştır.
1: Ben şunu yadırgadım, açık söyleyeyim. Italiano gelir gelmez işte takımın röntgenini çekmesi lazımdı. Tatile gitmemesi lazımdı. Geldin.
0: Belki tatildeyken çekiyordur.
1: Abi ama gel sen burada Ümraniye'de dur. Yani takımlar uzaktan tatilde çekiyor. Olsa bile sen burada yönetimle çalış. Bir kendini göster.
0: Oluyor genelde yani, belki bir rapor sunmuştur, bir tatile çıkmıştır.
1: Abi rapor sunmayla olacak işler değil o ya. Bulacaksın burada. Oyuncular ciddiyetini anlayacak. Yeni bir hoca geldi. Ya biz yokuz. Hoca Ümraniye'de yatıp kalkıyor. İşte bizlerle ilgili araştırma yapıyormuş. Yani böyle bir şey gelir gelmez o ilk izlenim önemli.
0: Ama şöyle söyleyeyim.
1: Ben de çok abi, iyi bir izlenim bırakmadım.
0: Geldiğinde biliyorsun hani işte tamamen testlerde yatıyor. Sabah 8 ama, işte akşam 11 hiç uyumuyor tamam falan deniliyordu.
1: Abi, son 10 maça kadar Tedesco çok iyi gitti ama.
0: Yok doğru ama hani
1: sonra bir anda ne oldu ne bitti bilmiyoruz. Darmadağın oldu. Yani. Bence Tedesco'yu alınan oyuncular, devre arasında alınan oyuncular yaktı. Takım iyi giderken Kante'yi, Gendouzi'yi, Musamba'yı alma. Takım zaten iyi gidiyor. Yani böyle bir şey var ha. Takım iyi gidiyor. Takır takır galibiyetler alıyor. İşte biz transfer yapalım. Daha da güçlenelim. Daha da güçlenmiyorsun ki. Takımın bütün ritmi bozuluyor. Dediğim gibi yani Fenerbahçe taraftarı şu konuda rahat olsun. Aziz Yıldırım var artık. Aziz Yıldırım takımın röntgenini de çeker. En iyi oyuncuyu da, en iyi yabancıyı da alır getirir. Çünkü biz şampiyon olmaya mecburuz diyorsa ne teknik adama ne sportif direktöre kimseye bırakmaz o transferleri. Maliyetli transferleri. Para için gelenleri, kariyerin sonuna gelmiş oyuncuları almaz Aziz Yıldırım.
0: Peki Beşiktaş'a geçelim ki
1: yaşlı yani, oyuncu almaz bir de.
0: Ya mutlaka önemli hamleler yapacak Aziz Yıldırım. Göreceğiz ilerleyen günlerde o hamleler hangi isimler olacak. Beşiktaş'ta da değerli izleyenler az önce konuştuğumuz gibi yani önemli ve sıcak bir kaleci gündemi var. Hatta belki de ilk hamle kaleye gelecek. Öyle gibi görünüyor sanki. Sol bek kaleci gündemi.
2: Şey de var. Bunlar oldukça sıcak gündemler. Kampa giderken kalecisi gitme riski de var Beşiktaş'ın.
0: Vallahi şöyle şimdi Ersin'in sözleşmesi zaten 5 gün sonra, tamamlanıyor.
1: Suudi Arabistan'dan teklifler varmış.
0: Deportivo'dan da bir teklif geldiği
1: konuşuluyor. Suudi Arabistan'a gidebilir diyorlar.
0: Şimdi yeni bir kaleci gelmezse ki gelse de hemen kampa mı hani gelecek onu da bilmiyoruz ama yani Nübel olursa mesela şu anda Dünya Kupası'nda Nübel.
2: Evet.
0: Yani Nübel'le ilgili Beşiktaş'ın avantajı şu 4 milyon euro bir maaş öneriyor Beşiktaş Alexander Nübel'e. Muhtemelen diğer talipleri o seviyeye çıkamayacak.
2: Çıkamaz,
0: ama
2: imkanı yok.
0: Bayern'e de Beşiktaş'tan daha fazla bonservis bedeli ödeyebilecek kulüpler var.
1: Çok istiyorlardı Sergen Yalçın döneminde Altay Bayındır'ı çok istiyorlardı.
2: Bence daha net yani, bir kaleci almak istiyor.
1: Artık tabii hoca değişti. Hoca kendi gördüğü, bildiği, çalıştığı kalecilerden
2: yani Nübel'le birini alakalı biz ne kadar şey konuşuyorduk. Yani oyuncu gelmek istiyor, bonservis problemli ama bugün bildiğin haberinde Nübel de Beşiktaş'ı düşünmüyor şeklinde bir ifade vardı. Ne derece doğru bilemiyoruz tabii ki ama dediğin gibi avantaj maaş kısmı olacaktır ama bonservis konusu şu an çözülebilecekmiş gibi durmuyor açıkçası. Evet. Ya kaleci bulmak gerçekten çok zor.
1: Tabii.
2: Zor yani.
1: Bulursun ama
2: geçen sezon Galatasaray 2 ay boyunca yurt dışında fellik fellik kaleci aradı. Sonra ne oldu? Geldi Trabzonspor'a Uğurcan'ı aldı. Gözün önündeki ismi aldı. Yani
1: tabii.
2: Yurt dışından yabancı kaleci, doğru kaleci bulmak gerçekten hani çok kolay bir iş değil. Ayrı bir bence uzmanlık işi bu arada kaleci kesin, transferi. Kesin. O ayrı bir departman işi olması gerekiyor bunun. Dolayısıyla hani Beşiktaş'ta bu konuda hani o kampa kalecisiz gitme ya da az kalecisiz gitme riski diyelim ciddi şekilde var şu anda. Bu net bir problem. Ersin konusu sanki evet ayrılık orada olacakmış gibi duruyor
0: Ersin
2: şu anda
0: biraz
2: yani.
0: Bence değerlendirme anlamında haksızlık
2: bir
0: yapılıyor.
2: Ersin
0: yani
2: şunu
0: bu
2: istiyor
0: kadar
2: artık.
0: Değersiz bir kaleci değil
2: ama Ersin artık şunu da istiyor. Hani artık gideyim bir takımın az kalecisi olayım ben. Hani çünkü Beşiktaş'ta kaldığı zaman üstüne bir kaleci gelecek.
0: Bir de Ersin'in bence şundan çok sıkılmış ya da yorulmuş.
2: Taraftar tepkisi olabilir. Sürekli.
3: Yani sezon başlıyor. İşler kötü gittiği zaman Ersin'le bir alakası olmasa bile ilk hani yuhalanan isimlerden bir tanesi oluyor. Bu da yani bir oyuncu için kolay değil tabii.
2: Yani şövalye kısmında da
3: şövalye çok zor.
2: Yani Paris Saint-Germain evet yani satabilir.

0: Ama kiralamak asla düşünmüyorlar. Yani
1: 40 aldı oyuncuyu da.
0: Yani Beşiktaş'ın
1: yani en aşağı o kadar satarlar.
0: Yani Beşiktaş'ın da orada şöyle söyleyeyim. Yani çok yüksek bedellere çıkmasını beklemiyorum kaleci transferinde. Yani bonservis anlamında. Zor, gerçekten zor yani yönetimin işi. Dediğim gibi kaleci bulmak çok kolay bir iş değil. İşte Fenerbahçe yıllardır kalecisini bulamadı. Alıyor ama bir şekilde problem yaşıyor. İşte Lovakovic'i aldı, Ederson'u getirdi.
2: Yaşadı.
0: Olmuyor yani. Trabzonspor bunu yakaladı yıllardır. İşte
2: savunmayla uyum da çok önemli. Savunmayla uyum da çok önemli.
0: O da önemli. Adiyet önemli. Savunma uyumu.
2: Yani Livakovic Dinamo Zagreb'te istiyormuş, biliyor musun? Fenerbahçe kabul etmemiş. 3 milyon euro bir teklifte bulmuş.
0: Livakovic'in isteği
2: para vermiyorlar.
0: Ülkesine
2: tabii
0: gitmek. Orada tabii huzurla oynamak aynen istiyor biraz yani.
2: Hep öyle.
0: Ama Beşiktaş yani isterse olabilir mi? Görmek
2: olur
0: lazım.
2: Olur. Bence olur. Yani bir 5-6 milyon euro.
0: Açık bir şey söyleyeyim mi? Hiç mantıksız değil bence. Yani hem düşük maliyet, evet, hem burayı evet bilen kaleci.
2: Aynen.
0: Yani ben zorlarım bu işi, açık söyleyeyim Livakovic'i.
1: Bir de şöyle yani 99 puanlı sezonun kalecisi
0: Livakovic. Yani evet.
1: Hani şöyle aman aman hani akıllardan yıllardır çıkmayan da bir hatası, bir
0: şöyle maçı söyleyeyim
1: var
0: sana
1: mı?
0: Fenerbahçe kariyerini silelim aklımızdan. Diyelim ki şu an Beşiktaş Hırvatistan milli takım kalecisini istiyor. Dünya Kupası'nda oynayalım.
1: Mutlu olur taraftar.
0: Herkes mutlu olur. Yani
2: diğer Dünya Kupası'nda da en çok net kurtarış hani yapan 3 kaleciden yani biriydi. Evet. Zaten Fenerbahçe o yüzden almıştı, biliyorsun. Yani
0: tabii Dünya
2: Kupası. Karşı karşıyalarda iyi
0: çıkardı Hırvatistan'ı Dünya Kupası'na.
2: O yüzden ben olabilir tabii ki. Fenerbahçe'nin buradaki tutumu önemli. Ama tabii stoperler çok önemli kaleciler için. Yani Galatasaray'da şimdi tabii ki Uğurcan Çakır çok iyi bir kaleci ama önündeki stoperleri de iyiydi. Yani Abdülkerim Bardakçı mesela, Uğurcan'a çok iş bırakmıyorlar, iyi anlaşıyorlar. Galatasaray'ın savunması kötü olsa, Trabzonspor'da hatırlayın, savunma kötüyken bir sezon Uğurcan Çakır leblebi gibi gol yemişti.
0: Aynen.
2: Ya orada savunma da önemli. Şimdi Livakovic'in önüne, Akbatu'nun yanına iyi bir stoper alırsın.
1: Galatasaray'ın 13. olduğu sezon Muslera en çok eleştirilen
0: isimlerden. Bir de Ömer Soy dedim ya, ayrı bir departman uzmanlık işi diyorum ya.
2: Tabii.
0: Mesela Beşiktaş'ın son 10 yıllık en iyi kalecilerinden bir tanesi Fabri'ydi.
1: Evet.
0: Fabri nereden geldi? Deportivo'dan geldi. Evet. Yedek kaleci. Üçüncü kaleciydi hatta orada. Yani gelirken kimse heyecanlandırdı mı? Hayır, ama doğru seçilmiş, doğru analiz edilmiş bir isim. Yani illa gidip de 5 büyüklükten çok ünlü, çok şöhretli bir kaleci getirmenin de bir anlamı yok. Yani bu işin bir uzmanı varsa, ki vardır orada, ona güvenip onun işaret ettiği ismi almak bence en doğrusu, en mantıklısı burada yani.
1: Ya şimdi tabii uç örnekler de, şimdi Dünya Kupası'nı izliyoruz. Vozinha, Placid. Yani bir tanesi yeşil burun, diğeri Haiti'nin kalecisi.
0: Sudan kalecisi. Alavais.
1: Alavais.
0: Çok iyi kaleci.
1: Şimdi çok iyi kaleciler var. Hani çok iyi kaleci performansları
0: performans
1: var.
0: Performans
1: sadece
0: var
1: diye, ismen
0: evet
1: hani bu konuya bakmamak lazım.
0: Evet, yani canım, onun için diyorum işte yani.
2: Abi, kaleci de refleks çok önemli yani. Atik olacak, refleksleri iyi olacak, sezileri iyi olacak. Fiziği en önemlisi de fiziği. Fizik de çok önemli.
1: Williams, Güney Afrika'nın kalecisi çok iyi.
0: Evet,
1: kaleci
0: çok
1: yani
0: atlet bir kaleci. Suzuki, Japonya'nın evet, kalecisi.
1: Onu almak, bence zamanda alınabilse çok evet iyi de şu an.
0: Çizgi film karakteri gibi, sanki böyle anime karakteri gibi.
1: Enteresan
2: yani fiziği. Yani Beşiktaş mesela kaleciye çok takıldı. Beşiktaş da şu ana kadar transfer, birkaç tane transferin yapılmış olması lazım. Yani hepsi geç kalacak, öyle söyleyeyim. Sonra da mazeret ne olacak? Zaten Dünya Kupası vardı. Temmuz sonunda bitti. Kampa yetiştiremedik. O şekilde olursa yetiştiremezsin tabii. Yani başkan hani 200 milyon euro harcayacağım diyor da limitlere baktığımızda hiç öyle harcayamazsın.
1: Şimdi
2: başkan,
1: muhabir arkadaşımız Efecan telefon hattındaymış. Tabi Vlahovic'in İstanbul aktarmalı Bodrum'a gidişi de Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı. Onu da soracağız sevgili Efecan'a. Efecan hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk Ömer Saraç. Sana ve kontende yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Alexander Nübel, bu ismi Beşiktaş taraftarı uzun bir süredir telaffuz ediyor. Transferinin zora girdiğine dair Alman basında haberler var. Sendeki detayları soracağım Efecan ve tabii ki Vlahovic ile birlikte, ki Vlahovic Bodrum'a gitti İstanbul aktarmalı. Beşiktaş taraftarları da acaba mı diyor şu anda bu durum için ve diğer isimler, çok daha fazlasını senden dinlemeye başlayalım.
3: Evet, ben de Nübel konusuyla başlayabilirim. Vlahovic konusu tabii Beşiktaş taraftarların özel bir ilgi alanı. Ona da değineceğim ama Nübel'le başlayayım. Alexander Nübel yaklaşık 3-4 haftadır Beşiktaş'ın gündeminde. Ben daha önce Aspor ekranlarında şifreler üzerinden gidiyordum. Dünya Kupası'nda forma giyiyor. Önemli bir isim, temsilcisi. Yaklaşık 2 hafta önce 10 Haziran'da İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi. Çok sıcak geçti bu görüşme, bu bilgiyi verebilirim. Beşiktaş tarafından gelen bilgiler de şu yönde: Alman kalecinin Beşiktaş'a gelmek istediği yönünde bir bilgi var.

0: bizde. Oldukça da İstanbul'u beğenmiş, kendisini temsilcisi İstanbul turu yapmış. İstanbul tanıtılmış, siyah beyaz ekibin projeleri konuşulmuş. Beşiktaş yönetimi Alexander Nübel transferini hızlı bir şekilde bitirmek istiyor. Onu söyleyebilirim Ömer Saraç. Bayern Münih tarafında tabii oyuncu 3 yıldır Stuttgart'ta kiralık olarak forma giyiyordu. Şu anda Almanya milli takımında Dünya Kupası da yer alıyor. Geniş kadroda yer alıyor Alman milli takımının. Stuttgart'ta iyi bir performans gösterdi. Bu sezon itibariyle tekrardan Bayern Münih'e geri döndü. Şu an bonservisi Bayern Münih'te bulunuyor. Bayern Münih'te bir sportif direktör değişikliği yaşanıyor an itibariyle. Bu sportif direktör değişikliğinin sonrasında ben bu transferin artık olumlu şekilde sonuçlanmasını bekliyorum. Ama Beşiktaş yönetiminin tabii elinde alternatif kaleci adayları da bulunuyor. Arka tarafta da o operasyonlar da sürdürülüyor ama Alexander Nübel, Alman kaleci, Beşiktaş'a gelmek istiyor. Onu söyleyebilirim Ömer Saraç. Yaklaşık 10 milyon euro gibi bir rakam istiyor Bayern Münih kulübü. Beşiktaş yönetimi bu rakamı biraz daha aşağıya çekmek için Alman kulübüyle beraber bir görüşme gerçekleştiriyor. Resmi teklif yapılmış durumda. Ben kaleci transferinin öncelik olduğunu söyleyebilirim. Kaleci, sol bek ve sol kanat transferi Beşiktaş'ın şu anda en öncelik verdiği transferler konumunda bulunuyor. Kaleci
1: Efecan, diğer transferlere geçmeden Livakovic'le ilgili Beşiktaş'ın bir gündemi var mı?
0: Şu anda yok ama Livakovic'in menajeri de Alexander Nübel'in menajeri aynı isim. Onu söyleyebilirim Ömer Saraç. O isim de Livakovic ismi de Beşiktaş yönetimine önerilen bir isim. Ama şu an için bir girişim yok, onu söyleyebilirim ama Beşiktaş yönetimine Livakovic de önerilmiş durumda. Onu söyleyeyim Ömer Saraç. Tabii kendisi de Hırvatistan'da şu an önemli işleri imza atıyor. Önemli bir kalecilik performansı sergiliyor.
1: Bu isme sıcak bakıyor mu Beşiktaş yönetimi peki?
0: Şu anda ben bir şey söylersem yanlış bir bilgi vermiş olurum. Çünkü bende öyle bir bilgi yok ama şu bilgi var. Alexander Nübel'in temsilcisi de Livakovic'in temsilcisi aynı kişi ve Beşiktaş'a Livakovic'i de önermiş. Onu söyleyebilirim Ömer Saraç. Beşiktaş yönetimi de şu an tamamen Alexander Nübel'e odaklanmış durumda. Bu transferi kısa bir süre içerisinde bitirmek istiyor Beşiktaş yönetimi.
1: Peki Vlahovic'e gelelim Efecan.
0: Evet, Vlahovic'te de sırf futbolcu şu an boşta bulunuyor. Vincenzo Italiano yaklaşık 2,5 hafta önce kendisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bu telefon görüşmesinde beraber tekrardan çalışmak istediğini bildiriyor sırf golcüye. Kendisi de hocasına teşekkür ediyor ve önünde 5 büyüklükten teklif alma isteği olduğunu söylüyor. Şu an istediği teklifleri alabilmiş değil. Siyah beyazlı yönetim kendisine teklifini sundu. Sayın Başkan Serdar Adalı bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor. Onu söyleyeyim Ömer Saraç. Ve oyuncunun menajerine, temsilcisine şunu söyledi Sayın Başkan Serdar Adalı. Biz, sen Beşiktaş'a gelmek istersen istediğin tüm mali şartları yerine getireceğiz dedi. Bunu söyleyeyim, Beşiktaş'ın teklifi şu anda Vlahovic'e gelen tekliflerde birinci sıra konumunda bulunuyor. En ciddi teklif Beşiktaş'tan ve İngiltere'den gelen teklifler de kendisine yedek kulübesinde oturmayı vaat ediyor. Siyah beyazı yönetip kendisine takımın starı olmayı vaat ediyor. İlk 11'de vazgeçilmez bir oyuncu olmayı vaat ediyor. Vincenzo Italiano da kendisiyle tekrardan çok çalışmak istiyor. Bunu da kendisine dile getirmiş. Bugün de Türk golcü İstanbul'a aktarmalı bir uçuş yaptı. Şu anda Bodrum'da, Bodrum'a geçiş yaptı. Bodrum'da tatilini sürdürecek ailesiyle beraber ve yanına özel antrenörü de almış. Özel antrenörüyle beraber Bodrum'da çalışmalarını sürdürecek. Yaklaşık bir hafta 10 günlük bir tatili var sırf golcünün. İlerleyen günlerde tabii ki Türkiye'de olması nedeniyle beraber Beşiktaş'ta bir görüşme yapma ihtimali var. Onu da söyleyeyim. Çok zor bir transfer ama masadaki en ciddi teklif de siyah beyazlı kulüpten Vlahovic'e. Onu söyleyeyim Ömer Saraç.
1: Bu isimler dışında Efecan, Beşiktaş'a şu anda yakın görünen bir isim var mı? Onu da sorayım. Ayrıca Italiano yakında Türkiye'ye gelecek, bilmiyorum. Belki de geldi. Bu yöndeki bilgiyi de senden yine öğrenmiş olalım.
0: Vincenzo Italiano 27 Haziran'da İstanbul olacak. Yani yarın, sonraki gün İstanbul'a gelecek. Çalışmalarına başladı. Yaklaşık bir haftadır özellikle Önder Özen'le birlikte sık sık telefon görüşmesi yaparak transfer durumuyla ilgili de bir alışveriş yapıyorlar, görüşmeler yapıyorlar. Takımın durumu hakkında oyuncuların tabii özel idmanları da var. Özel idman programları verildi futbolculara, milli takımlarında olmayan futbolculara. Onları takip ediyor. 27 Haziran'da da Vincenzo Italiano İstanbul'da olacak. Siyah beyazlı futbolcular 28 Haziran itibariyle de Nevzat Demir tesislerinde çalışmalarına başlayacak ve sezonun startını vermiş olacak. Onu söyleyeyim. Vincenzo İtalyan'da 27 Haziran'da

0: İstanbul'da olacak net bir şekilde, onu söyleyeyim. Tabii siyah beyaz ekipte de transfer çalışmaları sürüyor. Ottara ismi var sol bek için. Monaco'yla resmi temaslar kuruldu. Resmi teklifler yapıldı. İlk teklif kiralık bir teklifti. Ottara'ya, Monaco kulübüne. Monaco kulübü kiralık teklife çok sıcak bakmadı. Satın alma opsiyonu bir teklif yapılmasını istedi siyah beyazlı kulübe. Beşiktaşlı yöneticiler de Monaco kulübüne teklifini revize ederek bugün yeni bir teklif daha yaptı. Onu söyleyeyim Ömer Saraç. Beşiktaş Oğuzhan'ı transferini de bitirmek istiyor. Orada sol bek pozisyonunda +4 kontenjanından faydalanmak istiyor. Bu nedenden dolayı da Önder Özen özellikle bu transferin gerçekleşmesini istiyor. Özellikle bu futbolcu hızıyla ön plana çıkan futbolcu. Vincenzo Italiano'da o bölgede git gel olarak çok hızlı bir isim istiyor. Bu isim de Ottara. Ottara'da bir siyah beyazlı kulübe gelmeye sıcak bakıyor. Gelmeyi isteğini yeniliyor. Beşiktaş oyuncu tarafıyla anlaşmasını sağladı. Şu anda Fransız kulübü Monaco ile beraber son görüşmeleri artık Beşiktaş geri diyebiliriz. Tabii Monaco'nun tutumu da burada belirleyici olacak. Monaco eğer Beşiktaş'ın yaptığı kiralık artı satın alma opsiyonunu teklife tekrardan olumsuz yaklaşırsa siyah beyazlı kulüp alternatif isimleri değerlendirecek. Ama şu anda Beşiktaş'ın anlaşmaya en yakın olduğu iki isim Oğuzhan ve İlhan Fakıllı. Orada da tabii İlhan Fakıllı için de Önder Özen'in bulduğu, sunduğu bir isimdi. Vincenzo Italiano da kendisini izledi, beğendi, onayladı. Beşiktaş Clermont kulübüyle son görüşmelerini yapıyor. İlk transferi Beşiktaş'ın İlhan Fakıllı olmasını bekliyorum ve ardından Oğuzhan transferiyle beraber ikinci transferini de tamamlamayı hedefliyor siyah beyazlı kulüp.
1: Peki sevgili Efecan Öztaş, çok teşekkürler. Biz de bu gelişmeleri stüdyoda konuşacağız.
0: Beşiktaş'taki Dikili Taş'ta ödeme konusu olanı söyleyebilirim.
1: Lütfen lütfen.
0: Beşiktaş Dikili Taş'ta ilk ödemesini aldı. Buradan peşinat olarak da ilk aşamada gelecek bir 40-45 milyon euro civarında bir para var. Bu transferi siyah beyazlı yönetim ödeneği transfer harcamak istiyor. Siyah beyazlı yönetim elini burada kolaylaştıracak tarafta bu. 40-45 milyon euro, dolar arasında bir para alacak Beşiktaş ve bunu da transfere harcayacak. Onu söyleyeyim, Beşiktaş yönetimi elini taşın altına koymuş durumda. Bu sezon içerisinde yeni sezon için transfere harcanacak para da aslında ilk Dikili Taş'tan gelecek. Sayın Başkan Serdar Adalı da bu yöndeki çalışmalarını sürdürüyor. Gerek sponsorlar, gerek de Dikili Taş ve benzeri projelerle beraber Beşiktaş yeni sezon transferlerini yapmayı hedefliyor. Önemli bir miktarda para harcanacak bu yaz. Beşiktaş tarihinin en yüksek bonservis harcanan yaz transfer dönemi olmasını bekliyoruz. Dikili Taş'tan da o beklenen İlk ödeme geldi. 45 dolar, milyon dolar arasında bir rakam bu. Onu söyleyeyim. Ve Bankalar Birliği'nde de önemli bir gelişme var siyah beyazlı ekip için. 53 milyon dolar borcu kaldı Beşiktaş'ın Bankalar Birliği'ne. Yıllık ödenen rakam ise 50 milyon euro faizden 4.7 milyon dolara düştü. Onu söyleyeyim Ömer Taraç. Yani Beşiktaş mali anlamda da hem transfer süreçlerini sürdürürken mali anlamda da aslında iyi bir süreç geçiriyor. Artık Beşiktaş'ın faizi ödediği rakamda 4.7 milyon dolara kadar düşmüş durumda. Siyah beyazlı yönetiminde eli bu şekilde rahatlamış oldu. Artık tamamen hedef transferde harcanacak bütçe ve siyah beyazlı taraftarları mutlu etmek. Onu söyleyeyim Ömer Saraç.
1: Peki Efecan, teşekkürler. Ağzına sağlık diyelim.
2: Dikili Taş'tan gelen ama buradan da para Bankalar Birliği'ne gider bir kısmı.
3: %50'si gidiyor tüm gelirlerin.
2: Tabii. Aynen. O yüzden tabii ki Bankalar Birliği'nden çıkmak çok önemli ama bayağı borcu eritmişler. 18 milyar lira borcu vardı Beşiktaş'ın. Yani iyi Bankalar Birliği ile birlikte faiz, en azından faiz sarmalından kurtuluyorsun ya. Ama Beşiktaş'ta ben hocanın 27'sinde geleceğini söyledim.
3: Yarın geliyor.
2: Evet.
1: 27.
2: 27'sinde yarın geliyor. Bugün 25, 26. 26, 27.
3: Ha bugün 25. Evet.
2: 25, 26. Yani kaleciye çok vakit kaybettiler, onu söyleyeyim ya. Yani kaleci bir şekilde bulunur ama hoca röntgenini nasıl çekti? Şimdi burada Önder Özen'in, sportif direktör Önder Özen'in bir listesi vardır. Daha önceki Sergen Yalçın döneminden gelen bir listeye de başkan bakacağım, inceleyeceğim, aylardır çalışıyorlar dedi. Oradan bir isim var mı? Hocanın isimleri üzerinden mi gidecekler? Hoca takımı ne kadar tanıdı? Yani yine sorunlu bir şekilde mi kampa gidecek Beşiktaş? Hocanın daha önce gelseydi keşke, kafa kafaya verseydi Önder Özen'le. Daha iyi bir iletişim kurup daha fazla yol alabilirlerdi diye düşünüyorum. Bilmiyorum, orada belki telefon trafiği, belki Önder Özen gidiyor hocanın yanına. Onu bilemiyoruz da.

0: böyle oyuncularla coşuyor, desibel rekoru kırıyor diye. Böyle yani bir oyuncuya ihtiyaçları var.
1: Son yılların en fazla ne harcamasını yapacak Beşiktaş?
2: Beşiktaş'ın harcama kısmında problem yok, evet, zaten. Harcayacak. İsabet konusunda problem
0: başkan
2: var.
0: Bravo. Başkan sürekli söylüyor. Zaten devre arasında da dünyada en çok yani transfer bonservis harcayan 4 kulüpten biriydi. Şimdi daha fazla. 200 milyon euro diyor başkan. Harcayacaksın ama dediğin gibi isabet önemli olan. Yani mühendislik çok önemli.
2: Ya son 4 sezonda Galatasaray ve Fenerbahçe 300 milyon euro harcamış transfere bonservis. Beşiktaş 200 milyon euro harcamış. Yani harcıyor Beşiktaş zaten. Yani harcamıyor değil ama işte isabet kısmı problemli. Ama ben Italiano ve Önder Özen birlikteliği konusunda heyecanlıyım. Onu söyleyeyim. Yani buradan iyi bir ekip ve daha önemlisi heyecan verecek bir oyun çıkacağını düşünüyorum ben. Hani Italiano varsa göze hoş gelen oyun mutlaka çıkar. Sonuç tarafını bilemeyiz tabii ki ama bir oyun vaat ediyor bana Italiano ve Önder Özen birlikteliği. O yüzden de hani buradan mesela ben şunu da beklemiyorum. İlla çok şöhretli oyuncu mutlaka gelir ama hani kimsenin çok fazla bilmediği ama geldiği zaman oyunuyla ses getirecek birkaç transfer de olur bence. Evet. Hani genç öyle Önder Özen'in portföyünden mutlaka çıkar birkaç tane oyuncu.
3: Evet, şimdi Trabzonspor'da da konuşmak istediğim bir gelişme var. Çünkü Felipe Augusto Zenit'e transfer olmak üzere, evet, 16 milyon euro
0: ve kiralamak üzere.
2: Evet, Onana'ya Trabzonspor'a
3: yeniden katılacak gibi görünüyor. Muhtemelen Ulay turnuvadan sonra bir transfer yapabilir. Tabii. Yani Trabzonspor transferlerini hem erken yaptı hem de şu anda gidecek oyuncularla da ilgili
0: olayla ilgili İspanyol basında bir haber vardı. Barcelona'ya gidiyor diye. Barcelona yazılıyor, yakından Barcelona takip etti biliyorsun.
1: Hatta belki 50 milyon eurolar konuşuyor.
2: Almanya maçının ikinci yarısı müthişti.
0: Evet, Premier Lig derken yani bir anda Barcelona'ya giderse Chelsea çok önceden beri istiyor, doğru. Hatta devre arasında bile ilginin olduğu söylenmişti. Ya oyuncu çıkmıştı. Başkan zaten satacak çünkü transferleri yapmak için Trabzonspor'un harcama limitleri
2: hatta
0: öyle fazla değil.
2: Hatta iki oyuncuya izin vereceğim demişti tabii, başkan. A Spor yayınında.
0: 50-55 milyon
2: Augusto
0: euro.
2: Ile olay yok.
0: Ben ama Felipe Augusto'nun satılması ne kadar doğru o tartışılır. Çünkü onu açıyor. Muçi, Felipe Augusto 46 gole katkı
2: abi
0: vermiş.
2: Orada şöyle
0: ligin
2: bir şey var.
0: Ligin en muhteşem üçlüsü.
2: Çok iyi teklif almış Zenit'ten ve kulübede baskı yapıyormuş. Ben gitmek istiyorum diye.
0: Tabii yapar. Çünkü başkan da hani görüştü. Yani oyuncunun aklı çelinmişse.
2: Evet, çelinmiş oyuncunun tabii aklı yani.
0: Ama şu var. Trabzonspor yerine kimi alacak? Alacağı oyuncu önemli. Orada onu düşündüler. Mesela ben anlamadığım bir şekilde daha önce gönderdikleri Yusuf Sarı'yı istiyormuş Fatih Hoca. Yusuf Sarı'nın final hareketleri çok zayıf. Evet, pır pır çalım atar, iyi bir kanat oyuncusu gibi göze hoş gelen hareketleri var ama final hareketlerinde hiçbir zaman olmadı. Yani final paslarında ya topa vuracağı yerde vuramıyor, pas vereceği yerde geç kalıyor. Böyle bir şey
2: alternatif
0: var.
2: Alternatif isteniyor herhalde. Kadro
0: alternatif
2: genişliği adına.
0: Olarak ama ne vereceğin de önemli. Tabii. Maliyet de önemli burada.
1: Burada Saviolo geliyor. O hem evet, sağda hem solda oynayabiliyor.
2: Oynayabiliyor. Yani Cabral çok yönlü bir oyuncu.
1: Cabral sol fark ve çok iyi turnuva
2: yani geçiyor. Önde oynar, geride iki kanada oynar.
1: Turnuvadan önce bazen imza attırmak o kadar
2: şimdi
1: değerli
2: almak
1: ki.
2: Almak çok zor olurdu.
0: Şimdi
2: çok
0: sağ
2: zor
0: kanadı yok Trabzonspor'un, hala alamadı. Zidankov olmadı. Yani evet, belki Sigankov olacak belki, bilemiyoruz.
1: Menajeri Saviolo hem solda hem sağda oynuyor.
2: Ama oraya bir sol ayaklı bir sağ kanat isteniyor Zubkov profilinde.
0: Sigankov aslında olacaktı. Menajeri 300 bin euro ekstra para mı istemiş? Bir şeyler olmuş. Ben yerel basında okumuştum. Yani menajerinin böyle garip garip istekleri yüzünden geri çekilmiş Trabzonspor. Belki de olacak bilemiyoruz.
2: Vivo'ya. Evet. Çok fazla talip var. 20'lere çıkıldığı konuşuluyor.
1: Bence 20'nin çok daha üzerine Trabzonspor'un satacağı bir oyuncu.
2: Çok iyi bir oyuncu.
0: Çünkü yarışacağız aynı zamanda dedi başkan.
2: Evet, iki oyuncu izin vereceğiz dedi. O, gözüken o ki o Augusto ile sanki olaydan bir 50 milyon euro civarında bir gelir gelecek Trabzonspor.
0: Aynen. Onu da tamamını harcamayacaklar bence.
1: Ki onun transferi de önemli yani.
2: Çok
1: bence.
2: Önemli. Çünkü alet kaleci konusu çok önemli değil mi? Zor yani.
0: Kolay değil. Tabii ona anaya verilecek para çok yüksek.
1: Tamamlamışız.
0: 6-7 milyon euro para verecekler.
1: Programın sonuna geldik. Onur Özkan ve Zeki Uzundurukan çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Transfer raporunu tamamlıyoruz. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.

0: İyi pazarlar sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve sizi 102 yıl öncesine 1921 yılına götürelim. 1921 yılında spor kulüplerimiz takım bazında önemli başarılara imza attı. Dünya sporundaysa Cenk Dempsey'den Giovanni Brunera'ya birçok sporcu için tarihi başarıların atıldığı bir yıl oldu.
1: 1921 yılı ülkemiz için düşmanın gölgesinde büyük bir ulusal mücadeleye sahne olurken, işgal kuvvetleri komutanlarının toplantı yasağını kaldırması ve sportif faaliyetlere izin vermesiyle birlikte İstanbul Futbol Ligi 6 takımla da olsa başlayabilmişti. Oynadığı 8 maçın 7'sini kazanarak 22 puan elde eden Fenerbahçe şampiyonluğu elde ederken, 17 puan toplayan Galatasaray ikinci, 15 puanlı Altınordu İdman Yurdu ise 3. sırada yer aldı. Bir yıl önce Altınordu'nun da kurucusu olan Aydınoğlu Raşit Bey, Union Club adıyla da tanınan İtihad Spor Kulübü'nü kurdu. Fenerbahçe, Galatasaray ve Darüşşafaka gibi kulüplerden topladığı oyuncularla güçlü bir takım hüviyeti kazanan İtihad Spor, bünyesinde Beşiktaş, Rum takımı Aris, İtalyan ekibi Stella gibi takımları bulunduran Pazar Ligi'nin şampiyonluğunu elde etmekte zorlanmadı. Ancak Pazar Ligi'nde şampiyon olan İtihad Spor'un kendini İstanbul'un şampiyonu ilan etmesi Fenerbahçelilerin tepkisini çekmişti. Bunun üzerine çift ligi olan İstanbul'un gerçek şampiyonunu belirlemek üzere iki organizasyonun şampiyon takımlarını karşı karşıya getiren bir final mücadelesi düzenlendi. 17 Ağustos 1921 günü İtihad Spor'un sahasında oynanan bu karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazanarak şampiyonluğunu kesin olarak ilan etti. Şampiyonu belirleyen bu maçın hasılatı, savaş sebebiyle Anadolu'dan kaçmak zorunda kalan yurttaşlara bırakılmıştı. Bu yıllarda futbol sevgisi tüm yurdu sarmaya başlamıştı. Yıllar sonra lige damga vuracak Trabzon şehrinde de futbol faaliyetleri kısa süre içinde okul sınırlarını aşıp ilk futbol kulüplerinin kurulmasıyla sonuçlanacaktı. Münir Pertev Subaşı ve arkadaşlarının kurduğu Trabzon İdman Ocağı kent sporuna yeni bir hava getirmişti. İdman Ocağı ile şehrin bir diğer spor ocağı İdman Yurdu arasında baş gösteren Ocak Yurt rekabeti Trabzon futboluna apayrı bir heyecan katacak. Bu heyecan Trabzon'da futbolun gelişmesi ve yayılmasına önemli katkıda bulunacaktı. ...1921 yılı Ağustos ayının son günlerinde Galatasaray'ın çıktığı Avrupa turnesi yılın önemli spor olaylarından biri olarak kayda geçti. Turnenin ilgi çekici yönü, Sarı Kırmızıların kadrosuna destek için bazı Fenerbahçeli futbolcuları da geçici olarak takıma dahil edilmesiydi. Galatasaray turne öncesi Fenerbahçe'den kaleci Nedim, Refik Osmantop, Cafer Çağatay, Galip Kulaksızoğlu, Zeki Rıza Sporal ve Bekir Refet'i kadrosuna katmıştı. 1,5 ay süren bu uzun ve zorlu turnuvada 4 ülkenin 17 farklı kentinde 17 maça çıkan Fenerbahçe takviyeli Galatasaray takımı 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak yurda döndü. Refik Osmantop bu seyahatin uzun öyküsünü 1,5 ayda 17 maç bir profesyonel takım için bile çok fazlaydı. Hepimiz memlekete turşu halinde dönmüştük sözleriyle özetliyordu. Bu arada bu turne bir ilkin yaşanmasına da neden oldu. Galatasaray'ın Avrupa turnesi öncesi takıma Fenerbahçe'den dahil ettiği Bekir Refet, Almanya'da ortaya koyduğu performansla bir anda dikkatleri üzerine çekmişti. Almanya'nın Karlsruhe Phoenix ekibi astronomik bir ücret teklif edip Bekir'i ikna ederek 2 yıllık sözleşme imzaladı. Böylece Bekir Refet ülke dışında forma giyen ilk profesyonel Türk futbolcu unvanını aldı. ...1920'li yılların başında Rusya'daki Kızıl İhtilal'den kaçan Çarlık yanlısı Rusların ilk sığınma noktası Türkiye olmuştu. Halk arasında Beyaz Ruslar olarak adlandırılan bu mülteciler İstanbul'da kendi hayat düzenini kurduktan sonra sosyal faaliyetlere de katılım göstermeye başladılar. Öyle ki Beyaz Ruslar kendi futbol takımlarını bile kurmuşlardı. Ruslar ilk futbol maçlarını 21 Mart'ta şimdiki Bakırköy ilçesinde bulunan Baruthane sahasında Makriköy takımına karşı oynadı. Hayli çekişmeli geçen bu karşılaşmanın kazananı 2-0'lık skorla Makriköy olmuştu. Dönemin bir başka ilginç olayı da savaşın gölgesinde gelişti. Birinci Dünya Savaşı esnasında İngilizlerden kaçarak Osmanlı Devleti'ne sığınan Almanların ünlü Goben zırhlısına Türk bayrağı çekilmiş ve adı Yavuz olarak değiştirilmişti. Komutası Alman kumandanlarda olan bu zırhlı gemi bir gece sessizce İstanbul'dan ayrılarak Karadeniz'deki Rus limanlarını bombalayınca Osmanlı Devleti Almanlarla aynı safta savaşa girmek durumunda kalıyordu. Savaş yenilgiyle sonlandıktan sonra silahları sökülen zırhlı içindeki Türk mürettebatla birlikte İzmit Körfezi'ne bağlanmıştı. Yavuz zırhlısı mürettebatının kurduğu futbol takımı Mayıs ayı içinde ard arda iki iddialı maça çıktı. 3 Mayıs 1921'de Tuzla'da İngiliz denizcilerini 2-1 mağlup eden Yavuz takımı, 4 Mayıs günü de Beyaz Rusların kurdukları Rus takımına karşı çıktıkları maçı ise 3-2 kazanmayı başardı. Futbol en gözde spor olma yolunda emin adımlarla ilerlerken basketbolda varlığını ülkede ilk kez hissettirecekti. Öyle ki ciddi denebilecek ilk basketbol maçı da 1921 yılında yapılmıştı. Bir Amerikan organizasyonunda spor müdürü olarak görev yapan ve o esnada Türkiye'de bulunan Dr. Diver, basketbolu tanıtmak için büyük uğraş veriyordu. Spor bayramı esnasında yüksek öğretmen okulunda beden eğitimi öğretmeni olan Selim Sırrı Bey ile tanışan Diver, arzu ettiği takdirde öğrencilere pek çok spor dalını öğretebileceğini söylemişti. Selim Sırrı Bey bunun üzerine Hazreti Ali'nin "Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum" sözünü Diver'a hatırlatmış, "Sizden bir şeyler öğrenebilirsek minnettar kalırız" cevabını vermişti. Diver de bunun üzerine gençlere basketbol ve voleybol dersleri vermeye başlamıştı. 4 Nisan 1921'de Yüksek Öğretmen Okulu'nun bahçesi ilk ciddi basketbol maçına ev sahipliği yaptı. Yüksek Öğretmen Okulu kadrosu Mr. Diver'ın tamamen Amerikalılardan kurduğu kadroyla karşı karşıya gelmişti. Karşılaşmayı 18-14 Amerikalılar kazanmıştı. Bir Türk yelkencisi yurt dışında ilk kez bir kupa kaldırdığında da takvimler 1921'i gösteriyordu. Osmanlı'nın Stockholm elçisi Asım Turgut Bey'in oğlu olan ve ünlü Türk denizcisi Turgut Reis'in soyundan gelen Demir Turgut Bey, henüz 12 yaşındayken ilk büyük şampiyonluğunu kazanmış ve gençler kategorisinde Atörsi şampiyonu olmuştu. Atörsi, o dönemde Avrupa'da yelken sporunun sayılı merkezlerinden biriydi. Ülkemizde spor olayları böyle gelişirken, dünyada da futbol ilginin merkeziydi. Düzenli ligi olan İngiltere'de 59 puan toplayan Burnley şampiyon olurken ikinci sırayı Manchester City, üçüncü sırayı Bolton Wanderers almıştı. FA Cup finalinde

0: Almanya'daki futbol heyecanı ise Nürnberg'in lig şampiyonluğu ipini göğüslemesiyle sona erecekti. Kadın olimpiyatları da ilk kez 1921'de yapılmıştı. İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, Norveç ve İsviçre'den yaklaşık 100 sporcunun katıldığı organizasyon, uluslararası kadın sporlarına dair ilk etkinlik olma özelliğini taşıyordu. Aynı yıl, Birleşik Amerikalı atlet Charlie Paddock, erkekler 100 metreyi 10.4 ile koşarak dünya rekorunun sahibi olmuştu. Öte yandan ringlerde Jack Dempsey rüzgarı esmeye devam ediyordu. Takvimler 2 Temmuz'u gösterirken, Yüzyılın Savaşı olarak adlandırılan boks maçında Jack Dempsey rakibi Georges Cartonpierre'ı 4. round'da nakavt ederek bokstaki milyon dolarlık maçlar serisini de başlatmış oluyordu. 1921 yılının ağır siklet şampiyonu Jack Dempsey olurken, orta siklette bu unvan Johnny Wilson'a, hafif siklette ise Benny Leonard'a gidiyordu.
1: And down goes Carpentier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. He's up just in time. And Dempsey goes after him, and down he is again. 2, 3, 4, 5, 6. He's trying to get up. 9, 10, and out. And Jack Dempsey remains heavyweight champion of the world.
0: 1921 yılında 15. yaşını kutlayan Fransa bisiklet turunun şampiyonu Léon Chouard, kariyerinin en büyük zaferini elde ederken, bir başka bisiklet turu olan İtalya'da ise Giovanni Brunero kazanıyordu. Teniste Wimbledon tek erkekler finalinde Brian Norton'la karşılaşan Bill Tilden 2-0 geriye düştüğü maçta muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galibiyetle ayrılıyordu. Wimbledon tek kadınlar finalinde ise Susanna Langen, Elizabeth Ryan karşısında zorlanmadı ve maçı 2-0 kazanarak kupaya uzanan taraf oldu.
2: Türk güreşi için 1922 yılı tam anlamıyla bir dönüm noktasıydı. Bu yıllar futbol tarihinde ise pek yer tutmamıştı. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ise nihai taarruz planını belirlemek ve askerlere moral için düzenlenen futbol maçını kamuflaj olarak seçmişti.
0: Mustafa Kemal komutasındaki Türk kuvvetlerinin vatanın kurtuluşu için can siperhane mücadele ettiği 1922 yılında yurdun çeşitli bölgeleri ard arda düşman işgalinden kurtarılırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi de saltanatın kaldırılması kararını alarak yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda kritik bir adım atmıştı. İşgalin gölgesinde olmasına rağmen kurtuluş yolundaki güzel haberlerin ard arda gelmesi nedeniyle büyük ilgi gören İstanbul Cuma Ligi'nde şampiyonluk ipini göğüsleyen takım Galatasaray olmuştu.
3: Moral regülasyonu diyebileceğimiz sosyal toplumsal düzenin bir rahatlatma aracı olarak, bir regülasyon unsuru olarak, sosyal regülasyon unsuru olarak sporun, hatta futbolun öne çıktığını görüyoruz.
0: Oynadığı maçlarda sadece bir yenilgi alarak Fenerbahçe'nin 2 puan önünde 28 puanla şampiyon olan Galatasaray sezonun en formda takımıydı. Ezeli rakiplerinin ardından Galatasaray'a tek yenilgiyi tattıran Süleymaniye 3. olurken Vefa ve Darüşşafaka takımları da 4 ve 5. sırada yer almıştı. Ne var ki bu dönemde sayıları günden güne artan futbol kulüplerinin çeşitli isimler altında futbol ligleri oluşturmaları ve kulüplerin futbol dışındaki branşlarda da faaliyette bulunması kargaşaya neden olmaktaydı.

0: Bu nedenle dönemin ileri gelenleri Türk sporunu belli bir düzene sokarak olimpiyat oyunlarına hazırlamanın kaçınılmaz hale geldiğine karar verdiler. O günlerde İsviçre'deki eğitimini tamamlayarak yurda dönen Yusuf Ziya Öniş, İsviçre Sportif Nizamnamesini de beraberinde getirmişti. Böylece spordaki yeni yapılanma için temel alınacak kaynak bulunmuş oldu. Dönemin önemli spor adamları Burhan Felek, Ali Samiyen, Nasuhi Esat ve Yusuf Ziya Bey yaklaşık 2 yıl süren bir hazırlıkta bu belgeleri tercüme edip üzerinde çalışarak ülkenin şartlarına göre düzenlenen 20 maddelik bir nizamname oluşturdular. Kasım 1921'de Dahiliye Nezaretine sunulan yeni örgütün tüzüğü ve kuruluş dilekçesi 1922 yılı Nisan ayında onaylanarak Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı resmen kurulmuş oldu. 31 Temmuz 1922 günü İstanbul Matbuat Cemiyeti salonunda kurucu kulüp temsilcileriyle uzman bir heyetin katıldığı ilk toplantı sonunda İdman Cemiyetleri İttifakı'nın başkanı Ali Samiyen, as başkanları ise Burhan Felek ve Ali Seyfi Bey oldu. İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kurulmasıyla birlikte futbol encümeni, yani bugünkü adıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulması yönündeki çalışmalar da hız kazanmıştı. Aynı dönemde Türk futbolcuların 1924 yılında yapılacak olimpiyat oyunlarına hazırlanması amacıyla bir milli takım kurulması fikri de dile getirilmeye başlamıştı. Hatta Akşam Gazetesi'nin Mart ayında okurlarına Türk milli takımı kimlerden oluşmalıdır sorusunu sorması büyük yankı uyandırmıştı. Kulüpler de bu konuya ilgi göstererek aralarında milli takım oyuncularını belirleyebilmek için seçme maçları oynamaya başladılar. Nihayet Aralık ayında 17 kişilik milli takım kadrosu açıklanmıştı. Fenerbahçe'den Hasan Kamil, Zeki Rıza, Şekip, Caner, İsmet, Bedri, Alaaddin ve Sabih. Galatasaray'dan Nihat, Edip ve Rüştü. Altınordu'dan Badi Şükrü, Refik Osman ve Nihat. Hilal'den Sadi ve Süleymaniye'den Üslü Bey ilk milli takım kadrosunu oluşturan futbolculardı. Bu çalışmalar hız kazanmışken yeni kurulacak federasyonun FIFA'ya kabulü yönünde de girişimlere başladı. Ne var ki Türk milli futbol takımının oyuncuları seçilmesine rağmen futbol federasyonu resmen kurulmadığı için resmi maç yapmak mümkün olmadı. Yeni kurulan milli takım ilk maçını yapmak için 1923 yılının Ekim ayını bekleyecekti. 1922 yılı futbol tarihinde pek yer tutmasa da çok yakında kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti için son derece önemli yeri olan unutulmaz bir maça da sahne olacaktır. 28 Temmuz 1922 günü Akşehir'de askeri birlikler arasında oynanan bu karşılaşma aslında büyük taarruza yönelik hazırlıkları düşman güçlerinden saklamak için yapılan gizli bir planın parçasıdır.
1: Büyük mücadelenin, bizim kurtuluşumuzun vesilesi olan o mücadelenin başlangıcında da aslında Yunanlıları veya düşman kuvvetlerini bir anlamda gafil avlamak için, onlara hedef şaşırtmak için bir çabasını görürüz. Birinci ve ikinci ordu kuvvetleri arasında bir maç tertip edilir ve bu maçı bizzat kendisi de takip ederken aslında bir hedef şaşırtmadır bu ve dolayısıyla daha sonra bu taarruzun kararı alınır burada. Bunu aslında düşmanlar şöyle düşünmüştür muhtemelen. Ya işte ordunun içerisinde böyle bir spor müsabakası, böyle bir şey düzenleniyorsa demek ki bunlar işte böyle bir taarruzda veya bir ciddi bir karşı koymayla ilgili bir düşünceleri yok ve dolayısıyla da böyle bir tedbir alma ihtiyacı hissetmemişlerdir. Ve neticede de o büyük taarruzun kararı o gün orada alınır ve kendi nutukta da Atatürk'ün buna atıfları vardır.
0: Başkomutan Mustafa Kemal, askeri hazırlıkları kontrol etmek ve nihai taarruz planını belirlemek için askerlere moral amacıyla düzenlenen futbol maçını kamuflaj olarak seçmiştir. Anadolu Ajansı ve gazeteler aracılığıyla tüm yurda duyurulan bu karşılaşmaya ordu ve kolordu komutanlarıyla çok sayıda yüksek rütbeli subayın katılmasını kimse yadırgamaz. Oysa asıl amaç Yunan kuvvetlerine karşı yapılacak taarruzu kesinleştirmekten başka bir şey değildir. Gerçekten de dönemin Amerikan Büyükelçisi General Charles Sherrill, Gazi Mustafa Kemal adlı eserinde bu maçın oluşturduğu havaya dikkat çekerek, Türkler taarruz hazırlıklarını bir futbol maçının gölgesine saklamayı başarmıştı. Başta Yunanlılar olmak üzere hiç kimse Türklerin kısa vadede bir taarruzda bulunacaklarını düşünmemişti, diyecektir. Oysa Mustafa Kemal Paşa o 28 Temmuz günü Akşehir'deki maçı izlerken kurmaylarına 26 Ağustos sabahı büyük taarruza başlıyoruz emrini vermişti bile. 1922 yılı Türk güreşi içinde bir dönüm noktasıdır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün de kurucuları arasında yer alan Ahmet Fetkeri Bey, İdman Cemiyetleri İttifakı içinde Güreş Federasyonu'nun temellerini atacak çalışmaları bu dönemde başlatır ve Uluslararası Federasyon FILA'ya üyelik için başvuru yapılır. 1924 Olimpiyat Oyunlarına katılacak takımların hazırlanması da Ahmet Fetkeri Bey'in önderliğinde bu dönemde başlayacaktır. Benzer bir çalışma da atletizm branşında sürdürülür. İdman Cemiyetleri İttifakı bünyesinde Atletizm Federasyonu da faaliyete geçer. İlk başkanı olarak Ali Seyfi Beyti göreve gelir ve atletizm branşında da Olimpiyat Oyunlarına yönelik hazırlıklar böylece başlar. Görüldüğü gibi 1922 yılı Olimpiyat Oyunlarına hazırlık için çalışmaların yoğunlaştığı bir dönüm noktası olmuştur. Ancak Kurtuluş Savaşı'nın sürmesi ve İstanbul'un İtilaf Devletleri'nin işgali altında olması nedeniyle örgütlenmede zorluklar yaşanmıştır. Hasip Bey'in başkanlığında, Selim Sırrı Bey'in genel sekreterliğinde, Şehzade Abdurrahim Efendi'nin Fahri Başkanlığında 25 Haziran 1922'de Cihan Müsabakalarına Hazırlanma Cemiyeti kurulmuşsa da Kurtuluş Savaşı'nın yoğun gündeminde bir etkinlik gösterilememiştir. Bu cemiyet kuruluşundan 3 ay sonra Selim Sırrı Bey tarafından dağıtılarak 28 Ağustos 1922 tarihinde Türkiye Milli Olimpiyat Cemiyeti adıyla yeni bir oluşuma gidilmiştir. Cemiyet, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ile de işbirliği içinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Sporda örgütlenme süreci devam ederken Paris Olimpiyat Oyunları Komitesi Başkanlığı da 1924 Olimpiyatlarına Türk sporcularının katılımı için resmi davet gönderme kararı alır. Olimpiyat heyecanı büyük olsa da futbol o dönemde Avrupa'da tartışmasız şekilde yükselen değerdir. 1922 yılında düzenli ligleri bulunan 3 ülkeden İngiltere'de Liverpool, Almanya'da Hamburg ve Rusya'da Spartak Moskova şampiyonluğa ulaşan takımlar olur. İngilizlerin dünyadaki ilk futbol yarışması olarak 1871 yılından beri oynadıkları FA Cup organizasyonunda ise Stamford Bridge'de 53 bin kişinin izlediği final müsabakasını Preston North End'i 1-0 yenen Huddersfield Town kazanır. Dönemin Avrupa boksuna damga vuran ismi Orkide Adam lakaplı Fransız boksör George Carpentier'dir. Kariyeri boyunca ringe çıktığı 110 maçtan sadece 14'ünü kaybeden ve rakiplerini 59 kere nakavt eden Carpentier, oynadığı 4 film sayesinde ününe ün katmış bir fenomendir. 1921 yılındaki tarihi unvan maçında Dünya Arsiklet Boks Şampiyonu Birleşik Amerikalı Jack Dempsey'e 4. roundda nakavtla yenilen Fransız George Carpentier, bu ağır yenilgiden birkaç ay sonra İngiliz Ted Kitt Lewis'i aynı şekilde nakavtla yenerek Avrupa Hafif Arsiklet Boks Şampiyonluğu kemerini korumayı başarır. Carpentier o dönem Fransızlar için adeta bir halk kahramanıdır. Düzenli ilk uluslararası kadınlar atletizm şampiyonası da 1922 yılının önemli spor olayları arasında dikkat çeker. Turnuva 20 Ağustos'ta Paris'te Pershing Stadı'nda tek bir günde gerçekleştirilir. Büyük Britanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Çekoslovakya ve İsviçre'den 77 kadın sporcunun katıldığı organizasyon küçük bir olimpiyat provasıdır. atletler 11 branşta ter dökerken tribünleri dolduran 20 bin seyirci tam 18 dünya rekorunu izleme şansı elde eder.

0: 1923 yılı ülkemizin ulusal egemenliği için çok önemli bir milada sahip olmasının yanı sıra spor olaylarında da etkin bir dönemdi. Şimdi 1923 senesinde ülkemizde yaşanan olaylar ve spor camiasındaki sürece göz atalım.
1: Ankara'da kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ulusal birliğe dayalı yeni Türk Devleti için güç birliği yaptığı 1923 senesi, Sevr Anlaşması'yla paramparça edilen vatan toprakları üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin yükseldiği dönem olmanın yanı sıra Türk sporu ve özellikle futbol tarihinde de önemli bir kilometre taşıdır. Öyle ki henüz Cumhuriyet kurulmadan önce 1 Ocak 1923 günü Yusuf Ziya Öniş Başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu, Şehzadebaşı'ndaki Letafet Apartmanı salonunda yapılan toplantıda Futbol Heyeti Müttehidesi adıyla kurulmuştur. Yeni federasyon sadece 5 ay sonra 21 Mayıs 1923 tarihinde FIFA'nın 26. üyesi olmayı başarır. O dönemde futbolumuzdaki en önemli yarış 1915 yılından beri İstanbul'da düzenlenen Cuma Ligi'nde yaşanmaktadır. 8 takımın mücadele ettiği lig Ekim ayından Nisan ayına kadar sürmektedir. Fenerbahçe 1922-23 sezonunu namağlup ve gol yemeden 23 puanla tamamlayarak Cuma Ligi'nin son şampiyonu olur. Ankara'da Büyük Millet Meclisi tarafından çok yakında kurulacak Türk Devleti'nin temelleri atılırken, İngiliz, Fransız ve İtalyan askerleri neredeyse 5 yıldır İstanbul'un Avrupa yakasını işgal altında tutmaktadır. İstanbul'daki bu işgali bitirecek Lozan Anlaşması'nın imzalanmasından bir ay önce, 1923'ün Haziran ayında işgal güçlerinin başkomutanı General Charles Harrington, İstanbul gazetelerine verdiği bir ilanla şehirdeki futbol kulüplerini İtilaf Ordusu'nun askerlerinden oluşacak bir takıma karşı futbol maçına davet eder. İlanda, müttefik askerleri Türk kulüplerine bir futbol maçı için meydan okuyor. Türk kulüpleri bu maç için istedikleri oyuncuyu takımlarına çağırabilir. Kazanan takım başkomutan Harrington'ın adıyla anılacak kupayla ödüllendirilecektir denmektedir. İngiliz komutanın amacı İstanbul'u terk etmeden önce Türklere spor sahasında ağır bir mağlubiyet yaşatmaktır. Cevap bir gün sonra gelir. Fenerbahçe, İtilaf kuvvetlerinin maç teklifini koşulsuz ve şartsız olarak kabul eder. Maça sadece kendi oyuncularıyla çıkacağını bildirir. Karşılaşma şimdi yerinde Gezi Parkı'nın bulunduğu Taksim Stadyumu'nda oynanacaktır. 1922-23 sezonunu 53 gol atıp tek bir gol dahi yemeden şampiyon bitiren Fenerbahçe takımı son derece formdadır. General Harrington ve konuğu Malta valisi Lord Herbert Plumer de protokol tribününde maçı izleyenler arasındaki yerlerini alırlar. Sonraki yıllarda Chelsea formasıyla 300 maça çıkacak İskoç kanat oyuncusu Willie Ferguson ilk yarıda attığı golle müttefikleri öne geçirir. Ardından sahneye Fenerbahçe'nin yıldızı Zeki Rıza çıkar ve ikinci yarıda attığı iki golle 1 metre uzunluğundaki General Harrington kupası sarı lacivertlilerin olur. İngiliz komutanın planı tutmamış, Türkler cephede olduğu gibi sahada da güç oyununu bozmuştur. Aynı yıl başkentte İsmail Hakkı Bey'in önderliğinde Muhafız Gücü takımı, Ankara Sultanisi'nin 7. sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesiyle Gençler Birliği Kulübü, İzmir'de ise yılın son günlerinde Süleyman Ferit Bey'in ilk başkanı olduğu Altın Ordu Kulüplerinin kurulması, futbola yönelik iştahın göstergesi olur. Çok değil, sadece 4 ay sonra çiçeği burnunda FIFA üyesi Türkiye ilk milli maçını da oynayacaktır. Üstelik Cumhuriyet'in ilanından sadece 3 gün önce. 26 Ekim 1923 Cuma günü İstanbul'daki Taksim Stadı'nda Romanya ile oynanan bu karşılaşmada milli takımın teknik direktörü Galatasaray Futbol Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen Bey'dir. Topçu Kışlası'nın avlusunu çevreleyen derme çatma ahşap tribünler bu tarihi heyecana ortak olmak isteyen 8000 taraftarca hınca hınç doldurulmuştur. En önde kırmızı kazayla Dedim, ardında takım kaptanı dalga kıran Hasan

0: dahil olmak üzere göğsünde ay yıldız bulunan düz beyaz formalarıyla Türk milli takımı göründüğünde tribünlerden yaşa var ol sesleri yükselir. Büyük bir heyecana sahne olan mücadelede Romanya karşısında 1-0 mağlup duruma düşen millilerimiz, Zeki Rıza Sporel'in 32 ve 50. dakikalarda attığı gollerle öne geçmeyi başarır. Romanya'nın ikinci golüyle 2-2 berabere biten maçta rakip filelere 2 gol gönderen Zeki Rıza Sporel, A-Milli takımın ilk golünü atan isim olarak Türk futbol tarihine adını yazdırmayı başarmıştır. Milli maçtan sonra 1923 yılının en önemli futbol olayı, merkezi Avrupa Kupası'nın şampiyonu, dünyaca ünlü Çek takımı Slavia'nın İstanbul'da yaptığı turnedir. Slavia takımının yıldız futbolcuları Hanya, Ratsa, Çapek, Stapel ve Vaneki İstanbullu futbol severler alkışlarla karşılar. Slavia Başkanı Dr. Pelikan takımının gücüne öylesine inanmaktadır ki ayağının tozuyla bir açıklama yaparak oynayacakları tüm maçları 7-0 kazanacaklarına iddia eder. Gerçekten de Slavia takımı sahada fırtına gibi eser. 5 Temmuz 1923'te İstanbul Cuma Ligi ikincisi Altın Ordu takımını, 13 Temmuz 1923 günü ise Galatasaray'ı 7-0 yenmeyi başarır. Futbol severler hayranlıkla Avrupa'nın en iyi takımını izlemek için 17 Temmuz günü Fenerbahçe-Slavia maçı için tribünlere koşar. Slavia, Fenerbahçe karşısında da 7-0 öne geçer. Ancak Sarı Lacivertliler beleşçi lakaplı Ömer Bey ile bir gol bulunca Çek takımının oyuncuları tam anlamıyla yıkılır. Tribünlerdeki seyirciler galip gelmişçesine coşmuştur. Sonraki dakikalarda bu golün intikamı için tempoyu daha da artıran Çekler sahadan 10-1 galip ayrılır. Son maçını İstanbul Karması ile oynayan Slavia bu karşılaşmada da rakip filelere 7 kere havalandırır ama kalesinde ikisi Zeki Rıza Sporel'in attığı 3 gol görür. Avrupa şampiyonu Slavia futbol severler arasında hayranlık uyandıran bir etki bırakarak ayrılır İstanbul'dan. 1923 Türkiye'sinde futbol önde gelen spor dalı olmakla birlikte atletizm, voleybol, boks hatta patenli hokey bile oynanmaktadır. Aynı zamanda Cağaloğlu'nda bulunan erkek muallim mektebinde beden eğitimi öğretmeni olan Selim Sırrı Tarcan yetiştirdiği öğretmenlerle sporun gelişmesine önemli katkı vermektedir. Tarcan bu dönemde voleybol sporunun altyapısını okullarda kurarak başlatan ilk isim olmanın yanı sıra Türkiye'de boks sporunun da kurucusu olur. Boksu Galatasaray Lisesi Edebiyat Öğretmenlerinden Matthew Gurry'den öğrenen Selim Sarı ilk Türk boksörlerinden Sabri Mahir'i de yetiştirmiştir. ...1923 senesi İstanbul'daki Kabataş, Galatasaray, Vefa ve İstanbul Erkek Lisesi gibi okullarda özellikle salon sporlarına ilginin arttığı dönüm yılı olmuştur. Ülkemizde bu gelişmeler olurken 1920'ler futbolun Avrupa'daki bir kitle spor haline geldiği dönem olarak dikkat çekmektedir. İngiltere ve Almanya düzenli ligleriyle öne çıkarken bugün önemli futbol ülkeleri olan İspanya ve İtalya'da henüz resmi ligler kurulmamıştır. 22 takımlı İngiliz liginde Liverpool kulübü 1923 yılında Sunderland'in önünde şampiyonluk yaşarken Almanya'da şampiyon Hamburg'tur. İspanya'da lig yoktur ama kral 13. Alfonso adına düzenlenen Copa del Rey müsabakaları büyük bir heyecana sahne olmaktadır. 1923 yılında Barcelona'nın hükmüne son veren Athletic Bilbao kral kupasını müzesine götürür. Ancak Barcelona'nın yeri ayrıdır. Joan Gamper başkanlığında atılım yaparak yeni stadı Les Corts'u inşa eden Katalan takımının üye sayısı 1923 yılında 10.000'i geçmiştir. Barça, Semitier, Sagi Barba, Alcantara, Piera ve Sancho gibi yıldız oyuncularıyla rüya takım olarak görülürken dönemin en iyi forvet oyuncusu olarak kabul edilen Joseph Samitier, akrobatik hareketleri ve inanılmaz sıçrayışlarıyla kısa sürede bir idol haline gelmiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra rağbet gören sporlardan biri de bokstur. Boksun zirvesinde ise unutulmaz Birleşik Amerikalı dövüşçü Jack Dempsey vardır. 4 Temmuz 1919'da Jess Willard'ı yenerek dünya ağır siklet boks şampiyonu olan Dempsey, 14 Eylül 1923'te New York'ta Arjantinli ağır siklet Luis Angel Firpo'ya karşı unvanını korumak için ringe çıkar. Henüz ilk turda yere serilen Dempsey, buna rağmen toparlanır ve Arjantinli rakibi Firpo'yu nakavtla yenerek unvanını 5. defa korumayı başarır. Dempsey, profesyonel kariyerindeki 84 maçta sadece 6 yenilgi alır ve rakiplerini 54 defa nakavt etmeyi başarır. ...1923 yılı düzenli sporların en eskisi olan atletizmde de önemli bir gelişmeye sahne olur. Kadınlar uzun atlama dalında dünya tarihinde kaydedilen ilk rekorun 1923 yılında olduğu kabul edilmektedir. Çek atlet Maria Maylikova 5 metre 30 santimetrelik derecesiyle bu unvanın sahibi olmuştur.
1: Tarihler 1924 yılını gösterdiğinde ülkemiz için olimpiyatlara katılmak hem toplumumuz hem de Türk sporu için büyük bir önem taşıyordu. Dünya sporunda da birçok olayın yaşandığı 1924 arşiv odasını sizler için açıyoruz.
0: Yeni Türkiye Cumhuriyeti, Kurtuluş Savaşı sonrasında diplomatik yalnızlıktan kurtulma ve tanınma mücadelesi verirken, olimpiyatların iyi bir propaganda aracı olacağını görmüş ve oyunlara katılım için hazırlıklarını 1922 yılında başlatmıştı. Türkiye Milli Olimpiyat Cemiyeti'nin Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ile yaptığı işbirliği sayesinde Paris Olimpiyat Oyunları Komitesi 1924 olimpiyatlarına Türk sporcuların katılımı için resmi davetini Olimpiyat Komitesi'nin Türkiye temsilcisi Selim Sırrı Tarcan'a 20 Şubat 1923 tarihli yazıyla bildirdi. Bu davetten sonra artık sıra olimpiyat oyunlarında yarışacak sporcuların belirlenmesi ve hazırlıkların eksiksiz olarak yürütülmesine gelmişti. Savaştan tüm kaynaklarını tüketerek çıkan yeni Türk Devleti'nin olimpiyatları finanse etmesi önemli bir sorundu. Özellikle günler geçip olimpiyatlar yaklaşmaya başlayınca öncelikle mali ve idari konuların çözümü önem kazanmaya başladı. Yaklaşık 50 kişilik bir heyetle Paris'e gidip gelme, orada haftalarca kalma, sporcuların hazırlanması ve ihtiyaç duyulacak teçhizatın sağlanması ciddi bir bütçe gerektiriyordu. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın başkanı Ali Sami Bey, dönemin hükümetine yaptığı başvuruda Paris'te yapılacak olimpiyatlara Türk sporcularına yakışır şekilde katılımın temin edilmesi için yoğun bir hazırlık dönemi gerektiğini belirterek destek istemişti. 1924 olimpiyat oyunlarının finansmanı için hükümetin 17 bin lirası acil olmak üzere 27 bin liralık finansman bulması gerekiyordu. Ülke yeni anayasa hazırlıkları, ordunun siyasetten ayrılması, mübadele çalışmaları ve demiryolu atılımı gibi çok önemli konularla meşgul olmasına rağmen, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere dönemin ileri gelenleri Paris'teki oyunlara katılma ve sporun ülkenin her tarafında gelişmesini sağlamak adına desteklerini esirgemediler. İlk olarak Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kamu yararına çalışan bir dernek olduğu, 16 Ocak 1924 tarih ve 170 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edildi. Aynı gün Bakanlar Kurulu olimpiyatlar için kullanılacak 17 bin liranın bu cemiyete verilmesini kararlaştırdı. Paranın 6 bin lirasını futbolcu, güreşçi ve atletleri yetiştirmek için yurt dışından getirilecek 3 antrenöre verilmesi, 2000 liranın bilimsel içerikli spor eserlerinin basılmasına ayrılması,

0: 4.000 lirasının eğitim için gereken araç gerecin alınmasına harcanması, geri kalan 5.000 liranın ise olimpiyata katılmak üzere gidecek sporcuların Paris'teki yiyecek ve barınma gibi masraflarını karşılamak üzere tahsis edilmesi öngörüldü. Olimpiyat bütçesi 10 Şubat 1924 tarihinde İdman Cemiyetleri İttifakı'na teslim edildi. Ayrıca uluslararası müsabakalara katılma ve sporun teşviki için spor teşkilatlarına verilmek üzere bütçeden yıllık 50 bin liralık bir ödenek ayrılması da benimsendi. 5 milyon 220 bin lira olan 1924 yılı bütçesinden 50 bin liranın tahsisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 17 Nisan 1924 tarihli toplantısında kabul edildi ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sporcuya sporun gelişmesi ve yaygınlaşmasına verdiği önemi bu kanunla ortaya koymuş oldu. Hükümetin olimpiyatlara katılımı desteklemesiyle birlikte sporcuların eğitimi için antrenör bulma arayışı da başladı. Türkiye, savaş sonrasının kısıtlı kaynaklarına rağmen büyük bir özveriyle ödenek ayırarak futbol, güreş, atletizm, eskrim ve bisiklet dallarında 40 sporcusunu Paris'e göndermek için hazırlıklara başladı. Bu amaçla 6 aylık sözleşme ile İskoç Billy Hunter futbol takımının antrenörlüğüne, Macar Raul Peter güreş antrenörlüğüne, Amerika'nın en iyi antrenörlerinden biri olan Tobin de atletizm takımının antrenörlüğüne getirildi. Birkaç aylık kısa bir hazırlık döneminin sonrasında ilk kafile 8 Mayıs 1924 tarihinde büyük bir kalabalık tarafından törenle uğurlanarak deniz yoluyla Marsilya üzerinden Paris'e gitti. İkinci kafilemiz ise 27 Haziran'da İstanbul'dan Paris'e gitmek için trenle yola çıktı. Türk kafilesini Paris'te Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Pierre de Coubertin'le Fransız Olimpiyat Komitesi Başkanı Clary karşıladı ve olimpiyatlara ilk kez katılan Türkiye için hoş geldiniz töreni yapıldı. Paris Olimpiyat Oyunları 4 Mayıs 1924'te futbol müsabakalarıyla başladı. Ev sahibi Fransa, 60 bin seyirci kapasiteli Stade de Colombe'u olimpiyatların açılış ve kapanış törenlerine ev sahipliği yapması için inşa etmişti.
1: By 1924 in Paris, the Olympic Games had established themselves as the world's most important sporting event.
0: Türkiye, 44 ülkeden 135'i kadın, 2954'ü erkek olmak üzere 3089 sporcunun katıldığı olimpiyatlarda 40 erkek sporcuyla yer aldı ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kez katıldığı olimpiyat oyunlarında Türk bayrağı diğer ülkelerle birlikte olimpiyat stadında ilk kez gönderi çekildi. ...1924 Paris Olimpiyatları oldukça uzun süreli bir programla 4 Mayıs 1924'ten 27 Temmuz 1924 tarihine kadar yaklaşık 3 ay sürdü. Oyunlarda Amerikalı sporcular ön plana çıkarken Türk milli takımı kayda değer bir başarı elde edememişti. Ancak Kurtuluş Savaşı'na yeni çıkmış Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyanın en önemli spor organizasyonunda tarihinde ilk defa yer alması Türk halkı için moral kaynağı olmuş, Türk bayrağının ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya tanıtıldığı düşüncesi halka moral vermişti. Türkiye için tarihi önemi olan Paris 1924'ün yıldızı ise Fin atlet Paavo Nurmi'ydi. 1920'nin 3 madalyalı yıldızı Nurmi, Paris'e de 3'ü bireysel 2'si takım olarak kazanılmış 5 altın madalyayla damga vurmuştu. Paris'te uzun atlamada altın kazanan Amerikalı atlet William Hubbard ise olimpiyat oyunlarında bireysel bir müsabakada altın madalyanın sahibi olan ilk siyahi atlet olarak adını tarih

yansırdı. 1924 Paris Olimpiyat Oyunları'nın bir başka özelliği de birkaç yıl sonra Tarzan rolüyle herkesin sevgilisi olacak Birleşik Amerikalı aktör Johnny Weissmuller'in de sporcular arasında yer almasıydı. Weissmuller yüzmede 3 altın ve su topu takımıyla da bir bronz madalya kazanarak beyaz perdeden önce spor alanında ün kazanmıştı.

Paris 1924'ün özel yeri bununla da sınırlı kalmadı. İngiliz milli takımıyla yarışmalara katılan iki atletin hikayesi 1981 yılında Trails of Fire isimli filme konu olacak ve film aynı yıl en iyi film Oscar'ını alacaktı. Oyunlarda altın madalya kazanan atletizm takımının önemli isimlerinden koyu protestan Eric Liddell'la Yahudi asıllı Harold Abrahams'ın takımdaşlık ve olimpiyat ruhu içinde ön yargılarını aşmaya çalışmaları Hugh Hudson'ın yönettiği Trails of Fire filmine Oscar kazandırmış ve Paris Olimpiyatları filmin önemli unsurlarından biri olarak işlenmişti.

Bu arada filme konu olan Harold 100 metreyi 10.06 ile koşarak olimpiyatlarda altın kazanan ilk Avrupalı atlet olarak tarihe geçmişti.

Paris oyunlarına 1000 gazeteci istedi. Atletizm müsabakaları sırasında hava sıcaktı, zaman zaman 45 dereceye kadar çıkmasına rağmen 7 dünya rekoru kırıldı. Tenis uzun bir süre içinde son kez oyunların programına alındı ve bu spor 64 yıl sonra 1988 Seul Olimpiyatına kadar bir daha olimpiyatlarda şans bulamadı. Paris Olimpiyatlarına katılan 44 ülkeden 27'si madalya kazandı. Amerika 45 altın, 27 gümüş, 27 bronz, toplam 99 madalyayla birinci olurken, madalya sıralamasında Finlandiya ikinci, Fransa ise üçüncülüğü elde etti. 1924 yılının spor olaylarına Paris'teki olimpiyat oyunları damga vursa da elbette kayda değer başka gelişmeler de yaşanmıştı. Paris'te Çekoslovakya'ya 5-2 yenilerek elenen Türk milli futbol takımı, olimpiyat dönüşünde Türk futbol tarihine Şimal Turnuvası adıyla geçen ve İskandinav ülkelerine kadar uzanan bir geziye çıkmış ve burada elde ettiği galibiyetlerle dikkatleri çekerek olimpiyatlarda yaşattığı üzüntüyü telafi etmişti. Helsinki'de Finlandiya'yı 4-2, Tallinn'de Estonya'yı 4-1 ve Riga'da Litvanya'yı 3-1 yenen milli takımın başarıları dönemin gazetelerinde geniş şekilde yer bulmuştu. Bu arada dönemin Futbol Federasyonu Paris oyunlarından hemen sonra Temmuz ayı içinde bir İstanbul şampiyonası organize etmeyi kararlaştırmıştı. Amaç 29 Ağustos 1924 günü Ankara'da düzenlenecek yeni cumhuriyetin ilk spor kongresi nedeniyle organize edilecek Türkiye şampiyonasında İstanbul'u temsil edecek takımların belirlemekti. Ne var ki zaman çok kısaydı ve organizasyon takvimi aceleye gelmişti. Bu ortamda Galatasaray ile Beşiktaş finale kadar gelmiş ve 22 Ağustos 1924 Cuma günü Taksim Stadı'nda oynanan finalde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Beşiktaş, tarihinin ilk İstanbul şampiyonluğunu kazanmıştı. Beşiktaş şampiyon olmuştu. Ancak İstanbul Şampiyonası'nın yarı finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve mücadele 2-2 devam ederken yaşanan olaylar, Sarı Lacivertli kulüple federasyonun arasının açılmasına neden olmuştu. Karşılaşmanın bitimine bir dakika kala hakemin Fenerbahçe kalecisi Şekip Bey'i ihraç etmesiyle seyircilerin sahaya girmesi üzerine maç tatil edilmişti. Federasyon önce maçın kalan bir dakikasının oynanması, eşitlik bozulmazsa ikinci bir maç yapılması yönünde görüş bildirmiş. Ne var ki mücadelenin hakemi Haçapulo Efendi'nin kırmızı kartla birlikte Fenerbahçe aleyhine bir de penaltı kararı verdiğini açıklaması üzerine kargaşa iyice büyümüştü. Fenerbahçe maça çıkmayınca Galatasaraylı Mithat Ertuğ'un boş Fenerbahçe kalesine attığı penaltı golüyle sarı kırmızılı takımın maçı 3-2 kazandığı ilan edilince Sarı Lacivertli kulüple Futbol Federasyonu'nun arası iyice gerilmişti.

0: İşte bu ortamda 15 bölge şampiyonunun katıldığı ilk Türkiye şampiyonası Ağustos ayının sonunda Eskişehir'de yapıldı ve Bahriye takımını 1-0 yenen Harbiye Talimgah takımı ilk Türkiye şampiyonu olmayı başardı. İstanbul şampiyonu Beşiktaş ise üçüncülüğü elde etti. Peşi sıra Türk milli takımı özel bir organizasyon için Sovyetler Birliği'ne gitme kararı aldı. Ancak Futbol Federasyonu'nun ciddi cezalar vereceğini bildirmesine rağmen Fenerbahçe yaşanan gerilim nedeniyle oyuncularını milli takıma göndermeme kararı almıştı. Türk milli takımı 16 Ekim 1924 günü Kızıl Yıldız Stadı'nın buzda kaplı zemininde Sovyet takımıyla yaptığı maça Fenerbahçeli futbolculardan yoksun olarak çıkmış ve mücadeleyi 3-0 kaybetmişti. 1924 yılı Türkiye'de atletizm tarihinde ilk şampiyonanın düzenlediği yıl olarak da dikkati çeker. Eskişehir'de düzenlenen yarışmalar pist olmadığından toprak sahada gerçekleşmiş, 100, 200, 400 ve 800 metre yarışlarıyla uzun atlama, yüksek atlama ve disk atma dalında müsabakalar yapılırken 4x100 metre bayrak yarışını da Galatasaray takımı kazanmıştı. İstanbul'un işgal yıllarında yabancı askerlerin yaptıkları karşılaşmalarla tanınan ve hızla yayılan boks sporu için dönüm noktası da Türkiye Boks Federasyonu'nun 1924 yılında kurulması oldu. Başkanlığa getirilen Eşref Şefik hemen Uluslararası Amatör Boks Birliği üyeliğine kabul için hazırlıklara girişirken sadece amatör boksa izin verilmiş, ferdi ve kulüpler arası şampiyonalar düzenlemek için de çalışmalar başlamıştı. Ülkemizde bunlar yaşanırken dünya sporunda da 3 ay boyunca devam eden olimpiyat oyunları sportif arenadaki en önemli gündem maddesiydi. Bununla birlikte futbol yine geniş kitlelerin ilgisini çekmekteydi. Düzenlilikleri olan ülkelerden İngiltere'de Huddersfield Town 57 puanla şampiyonluğa ulaşırken FA Cup'ı Wembley'deki finalde Aston Villa'yı 2-0 mağlup eden Newcastle kazandı. Almanya'da ise şampiyonluğa ulaşan takım Nürnberg'ti. Bu arada Türk-Yunan mübadelesi sırasında İstanbul'dan Atina'ya göç eden Rumlar 13 Nisan 1924'te Yunanca'da Birleşik İstanbul Spor Kulübü anlamına gelen AEK adıyla bir kulüp kurdular. Kulübün renkleri Beyoğlu Spor'un renkleri olan sarı-siyah, sembolü ise çift başlı Hitit kartalı olmuştu. Profesyonel boksta Jack Dempsey, dünya arsikte şampiyonu unvanını korurken,
1: Dempsey knocks him down a third time. Triple takes a one count. Three knockdowns by Dempsey in the first round, not even half over.
0: İtalyan asıllı Birleşik Amerikalı hafif siklet şampiyonu Johnny Dandy, Haziran 1924'te Steve Sullivan'a karşı yaptığı maçta unvanını kaybetti. Bu mağlubiyet 1910'dan 1932 yılına kadar tam 22 yıl boyunca ringlerde kalan Dandy'nin kariyerindeki

Kadınlarda Birleşik Amerikalı Helen Willis'ı 2-1 mağlup eden İngiliz Caitlin McCain Wimbledon'ı kazanmayı başardı. McCain kariyerindeki 5 madalyayla halen en fazla olimpiyat madalyası kazanan kadın tenisçi konumundadır. Erkeklerde finale oynayan Borotro ve Lacoste, vatandaşları Henry Cohe ve Jack Bronio ile birlikte 1920'li yıllara damga vuran ve tenis dünyasının 4 silahşörleri diye anılan isimler olarak bu sporda bir döneme damgalarını vuran isimlerdir. ...1915'te Türk futbolu zorlu bir süreç yaşadı. Sezon başında kulüpler arasında ortaya çıkan anlaşmazlık sebebiyle İstanbul Ligi ikiye ayrıldı. İstanbul Şampiyonluğu Ligi adı altında oynanan organizasyonda Fenerbahçe, Türk İdman Ocağı Darüşşafaka Hilal ve Darül Muallimin'le mücadele ederken 8'de 8 yaparak mutlu sona ulaştı. Bir diğer organizasyon İstanbul Futbol Birliği Ligi'nde Galatasaray, Üsküdar Anadolu, Anadolu İdman Yurdu, Altınordu ve Süleymaniye kozlarını paylaştı. Galatasaray ve Üsküdar Anadolu 10'ar puanla ilk 2 sırayı paylaşırken ligin kazananını belirleyecek maçta Üsküdar Anadolu'yu 3-2 yenen Sarı Kırmızılar şampiyonluğa uzandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iki farklı organizasyonu zirvede bitirmeleri, gerçek şampiyonun kim olduğuna dair büyük tartışmalara yol açtı. Beş takımlı ligin şampiyonu Fenerbahçe, klasik şildin sahibi olmuştu. Ancak Galatasaray da bu konuda iddia sahibiydi. Sonunda iki ekip gerçek şampiyonu belirlemek için 31 Aralık 1915'te fikir birliğine vardılar. Kazananı 11 Şubat 1916'da oynanacak maç belirleyecekti. İngiltere'de o dönemin adıyla Futbol Ligi'ni kazanan ekip Everton oldu. İlk şampiyonluğunu 1890-91 sezonunda elde eden Maviler, ligde ikinci zaferine 1915'te ulaştı. Takımın İskoç santraforu Bobby Parker, rakip fileleri 35 golle sarsarak sezonu gol kralı olarak tamamladı. Parker, 2 sezon önce İskoçya'nın dev ekiplerinden Rangers'tan transfer edilmişti. İngiltere'de günümüzün önde gelen ekiplerinden Tottenham, Chelsea ve Manchester United 20 takımlı ligi son 3 sırada tamamlarken, o dönemde sadece bir takımın küme düşmesi sebebiyle lige veda eden ekip Tottenham oldu. İkinci ligde Preston'la girdiği mücadelede şampiyonluğu kazanan Derby County ise adını İngiliz futbolunda en üst seviyeye yazdırdı. Savaş nedeniyle Avrupa'nın birçok futbol ligi iptal edilirken İtalya'da şampiyonluk Genoa'nın oldu. 3 aşamalı organizasyonun final grubunda Inter, Milan ve Torino ile mücadele eden dönemin güçlü ekibi Genoa tarihindeki 7. şampiyonluğunu elde etti. Birinci Dünya Savaşı sebebiyle birçok spor organizasyonu gerçekleştirilemezken Fransa ve İtalya bisiklet turları da bu durumdan nasibini aldı. Teniste Wimbledon ve Fransa Açık turnuvaları aynı sebeple düzenlenemezken Amerika Açık'ta erkeklerde Bill Johnston, bayanlarda ise Molly Mollari mutlu sona ulaştı. Bayanlar tenisinde dönemin en önemli isimlerinden olan Norveçli Mollari, bu zaferiyle Amerika Açık'ta 4 yıl sürecek saltanatını da başlatmış oldu. Birleşik Devletler'de beyzbol sezonu devam ederken Boston Red Sox final serisinde Philadelphia Phillies'e 4-1'lik üstünlük kurdu.

0: Philadelphia Athletics sezonu 36 galibiyet, 117 yenilgi ile tamamlarken 235'lik yüzdeyle tamamlayarak 1900'ün başından bu yana beyzbol ligindeki en kötü dereceyi elde etti. Golf'te sezonun en büyük organizasyonu Amerika Açık'ta kazanan Jerome Travers oldu. Travers bu zaferiyle kariyerinin en büyük şampiyonluğunu elde etti.
1: Arşiv Odası programını bu haftalık noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Sopalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
5: Genel izleyici için uygundur.
6: İki takım seremoni için oyun alanına geldi, yerlerini aldı. İşaret geldi, ilk düdük. Başarılar bizim çocuklar. Baskı var, kazandık topu. Deniz'e doğru. Deniz topla buluştu, pasını da verdi. Gol pozisyonu, direkten geri döndü top. Can Uzun'la gole çok yaklaştık. Henüz ilk saniyelerde. Orkun görüntüde.
7: Baskıyla başladık. İşte böyle direğe takıldık. Can'ın vuruşunda.
6: Mert de katıldı hücuma. Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Çöpçü henüz ilk dakikayı geride bırakmışken 1-0 öndeyiz. Baskıyla başladık, nefes aldırmadık Makedonya'ya. İşte böyle savunma arkasına koşu Orkun Çöpçü'nün bitirici vuruşu, milli takım 1-0 önde bu golle.
7: Berkowski ayağından açtı. Şimdi Salih Özcan bıraktı Can'a doğru. Eren sol kanattan ileri çıktı. Şimdi Eren Elmalı'ya. Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun. Can Uzun şut ve gol!
6: Can Uzun'un golü, farkı ikiye çıkarttık. 16. dakika. Kontratakta çok etkili geldik. Can Uzun'la farkı ikiye çıkarttık Kadıköy'de. Eren'den Can Uzun'a, Can Uzun'dan bitirici vuruş.
7: İkinci yarıya milli futbol takımımız başladı. Şimdi Kaan Ayhan bir ortada sağ taraftan. Salih aldı, bütün atlarımıza rakip yarı alandayız. Can Uzun. Ceza sahası, Deniz vurdu ve gol!
6: Deniz Gül'ün golü, milli takımımız farkı 3'e yükseltiyor Kadıköy'de. İşte Can Uzun'un asisti, Deniz Gül'ün golü.
7: Şimdi Kaan, yerden Arda'ya doğru. Arda sol tarafa bıraktı. Aral, Aral'ın pası. Arda çekti, çok güzel bir hareket. Arda yine. Arda Güler bir hareket daha. Köşe vuruşu, büyük alkış alıyor. Elezi'yi sıkıntılı duruma düşürdü açıkçası. Arda Güler işte bu şık çalımlarla. Yine rakip yarı sahadayız bütün atlarımızla. İrfan Can Kahveci. İrfan Can çok güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper!
6: Dalga dalga geliyor milli takım. Barış Alper Yılmaz'la 4-0 yakaladık 70. dakikada. Çok güzel bir hücum organizasyonu da. Çok güzel bir gol daha. Bu kez gol Barış Alper Yılmaz'dan. Ve son düdük geldi. İspanyol José Luis Maniera'dan. Milli takımımız Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ediyor. Goller Orkun Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'dan.
8: Milli takımımızın vuruşu maçı başlatıyor.
4: Venezuela ile Birleşik Devletler'de karşı karşıya geliyor A milli futbol takımımız. İrfan Can Kahveci, iki rakibi vardı karşısında, geçemiyor İrfan Can. Kaptırdık topu, sol tarafta şimdi hareketlenen Mendoza. Topla buluştu, Abdülkerim var karşısında. Mendoza cezalarına girdi. Mendoza toprağlarda gol.
8: Mendoza oyunun başından beri belli etti o bölgeyi iyi kullanacağını. Açıkçası burada da milli takımımız için kolay bir gol oldu. Mendoza'nın bitirici vuruşunu, o goldeki klasını kabul etmek lazım. Yani burada Ozan gibi, Abdülkerim gibi etkili oyuncularımız var köşe vuruşlarında.
4: Orada kullandı. Kafa vuruşu, boşta kaldı top. Sonrasında dışarıya gidiyor. Ozan da geldi orada. Ozan Kabak.
8: Kaleci çıkarmış. İyi refleks.
4: Contreras. 2-4-5 oyuncumuz ceza alanında. Orkun kullandı. Arka direğe Barış Alper kafayla indirdi. Defans yükseklik kazandırdı topa. Baskısı devam ediyor milli takımımızın. Ardından önce bir müdahale, ters bir vuruş geldi. Şimdi Zeki vurdu. Top dışarıya gidiyor. Contreras.
8: İyi fırsattı milli takımımız adına.
4: Dakika 44, Arda topun başına. Arda Güler korneri kullandı. Arka direkten döndü top, boşta kaldı. Karambolağlı toparlarda gol. 1-1 eşitliğe kalıyoruz.
8: Öyle bir köşe vuruşu kullandı ki Arda. Yani yarım gol oldu zaten.
4: Herkes
8: bir bakalım o son şeye, son temasa. Ama arka direğe belki belli bir ölçüde, çizgi üzerinde de gitti. Hani işi bitiren o Arda'nın köşe vuruşuydu.
4: Müthiş kullandı kaleci Contreras da. Şaşkın gözlerle bakıyor. İşte Arda Güler bu.
8: Yani direkten sonra Barış'a çarpmış ama
4: evet.
8: Hani Venezuela'nın kalecisi de stoperi de ne olduğunu anlayamamış ki. Öyle bir kavis aldı ki, falso aldı ki top.
4: Son kontrolleri yapıyor Daniel Quintero. Maçın hakemi kronometresini ayarladı. Düdüğü çaldı. İkinci yarı başlıyor. Türkiye-Venezuela mücadelesinde. İsmail bizde kaldı. Arda pası güzel, şut şansı, şut ve gol.
8: Mükemmel bir gol.
4: Yunus Akgün.
8: Böyle gollerine alışık olduğumuz bir isim Yunus. Çok güzel vurdu, ayağına da çok iyi oturdu ve üstünlüğü yakalamamızı sağladı. İyi de oldu. Güzel dakikada geldi. Venezuela'nın da böyle bu son dakikalardaki kibirli tavrına yakışan bir cevap oldu bence.
4: 1-0'dan 2-1'e Yunus Akgün oyuna girdi. Golünü attı. Milli takımımızı Venezuela karşısında 2-1 öne geçiriyor.
8: Şimdi iyi çıkalım.
4: Arda Güler sıyrıldı rakibinden. Arda Güler şimdi pasını verdi. Etkili geldi milli takımımız. Cezalarında tehlike. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon Deniz. Üçüncü pozisyon kalecide kalıyor Contreras. Şimdi milli takımımız Can Uzun'la geliyor. Barış Alper.

0: Düşüneceğim. O top da geçmedi. Barış Alper'e. Martinez. Martinez topla gitti. Bizim yarı alanımıza geçti. Martinez basında verdi. Ceza alanında tehlike. Top direkten döndü. İkinci pozisyon toparlandı.
1: Ayrak kalkmadı değil mi?
0: Evet. Offside. Hakan serbest vuruşu kullanıyor. Dakika 90. Hakan kafa vuruşu kaleci. Graterol. Son düdük geliyor. Venezuela'yı hazırlık maçında milli takımımız 2-1 mağlup ediyor.

0: takımlar Santiago Bernabeu çimlerine geliyor. İnanılmaz bir atmosfer var değerli izleyenler.
1: Carreras. Vinicius Junior Kunde karşısında. Vinicius gözü rakipte penaltı. Lamine Yamal penaltı yaptırarak başlıyor.
2: İnanılmaz.
0: Futbol. İşte futbol. İddialı demeçleriyle. Maç öncesinde tansiyonu yükselten Lamine Yamal penaltı yaptırıyor 3. dakika. Ve şimdi VAR'a gidiyor hakem. Şimdi izledim. Penaltı iptal. Penaltı iptal. Devam ediyoruz 0-0'dan. Kubarsi havalandırdı. Ferran orada. Militao. Lewandowski'nin sakatlığında Ferran Torres ileride. Bu arada Arda dokundu. Mbappe'de kaldı top. Mbappe! Arda Güler asist. Mbappe gol. Bir kez daha bu senaryo. Arda'nın baskısı asiste dönüşüyor. Yakın, çok yakın işareti. Sotogrado'dan Hansi Flick. Loja da takip ediyor. Xabi Alonso saha kenarında. Ve offside mı? Offside mı? Offside! Offside!
1: Bellingham. Jude Bellingham aradan nefis top. Mbappe karşı karşıya kaldı. Kylian Mbappe attı golü. Bu kez olacak mı? Evet, ortaya koşuyor yardımcı hakem. Kylian Mbappe sanırım bu kez attı. Biraz temkinliyiz artık ama Mbappe Real Madrid'i nihayet öne geçiriyor gibi bir senedir deniyor bunu Mbappe. El Clasico'da ilk sahada galiba sonunda offside'a takılmadan attı golü. Tchouameni. Tchouameni havalandırdı. Özün'e doğru indi top. Özün Şezli. İkinci gole yine yaklaştı Real Madrid.
3: Yok.
1: Eric Garcia atağa katıldı. Pasını verdi. Ferran Torres boş kaldı. Ferran Courtois. Ayak içi. Courtois.
3: Bu da Eric Garcia'nın zekası.
1: Bellingham. Çıktı o kalabalıktan Bellingham. Yatarak müdahale geliyor ama top Pedri'den geldi. Mbappe'de kaldı. Offside yok. Mbappe bekledi. Vinicius boş. Vinicius kontrol. Arda koşu yaptı. Vinicius ayak içi. Şezli. Vinicius özür diliyor Arda'dan. Valverde. Şimdi yani Arda.
3: Kamavinga merkez üçlü başlamıştı ama kısa bir süre sonra
1: Arda kaybetti topu. Valde. Valde'den pas. Marcus Rashford çevirdi ortaya. Vuruş Fermin Lopez. Fermin Lopez 1-1. 38. dakika Fermin atıyor. Her şey Real Madrid'in istediği gibi giderken Arda'nın kaybettiği top. 1-1'e geliyor skor.
3: Yani topu çıkarken kimin ayağında olsun desen Real Madrid'in Arda Güler'den herhalde Xabi Alonso, ama burada öyle bir yerde kaybetti ki Arda. Gerçekten de Barcelona işler çok kötü giderken evet, bir anda maça girmiş oldu.
1: Vinicius Junior. Topla hareketli. Vinicius sıyrıldı. Soluyla çevirmek istedi. Arkaya doğru açılan top. Kafa vuruşu. Bellingham kale boş gol. Jude Bellingham. Muazzam bir asistin ardından.

0: saklamış kendisini. 2-1.
1: İngilizler El Clasico'ya damga vuruyor. İlk asist Bellingham, ikinci asist Rashford, üçüncü gol Bellingham. El Clasico oldu mu? Bu adam bir şekilde kendini skor tabelasına yazıyor.
2: Vinicius şu hareketler kurtardı De Jong'dan. Vinicius bir anda uzadı yine. Vinicius sol yapıyor. Vinicius çevirdi çok iyi noktaya. Arda kontrol, Arda nefis pas. Mbappe cezalarını bıraktı. Jude Bellingham, kaleci Mbappe.
1: Offside. Bıraksa Bellingham atar mıydı acaba, ben onu düşündüm. Reji, Real Madrid'in baskısını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
2: Balde, Rashford, Kamavinga. Kamavinga çok şık. Bellingham sıyrıldı rakibinden. Bellingham ceza alanı, son çizgi çevirdi. Eric Garcia'dan mı çıktı? El oynama itirazı var. Evet, korner. Penaltı yok diyor hakem. Önce korner bekliyordu. İşte burada tekrar izleyelim.
1: Yani penaltı gibi duruyor. Ben vücudundan mı sekti şimdi de, penaltı gibi duruyor.
2: Çağıracaklar mı hakemi? Ve evet, izleyecek. Soto Grado izleyecek. Ve penaltıyı veriyor Soto Grado. Real Madrid penaltı kazanıyor ikinci yarının başında. İşaret geldi. Szczesny kalede. Kylian Mbappe geliyor. Mbappe, Szczesny'yi inanılmaz çıkarttı. Szczesny'den acayip bir kurtarış. Kötü bir penaltı değil. Szczesny nefis kurtarıyor. Ve ayaklar da çizgide.
1: Ya maçın içerisinde sürekli bir hikaye var ya. Çok acayip gerçekten.
2: Dengesini kaybetti pasını verirken. Valverde. Valverde savunma arkasına Brahim Diaz sarktı. Bayrak kalkmadı. Brahim cezalarını çevirdi yerden. Jude Bellingham sıyrıldı. Bellingham ama ilk top offside. İlk top offside. Pedri gitti. Artık son şans. Pedri sıyrıldı Kamavinga'dan. Açtı yandan Pedri ve Tchouameni'yi indiriyor.
1: Kırmızı görecek bu sefer herhalde.
2: Sarı, evet. Ve ikinci sarı kırmızı. Pedri atıldı. İşte Pedri'nin ikinci çok sarısı. Carvajal sakin olun, yavaş olun diyor. Ve Real Madrid kazanıyor. Real Madrid 2, Barcelona 1. El Clasico'nun sonucu.
3: La Liga'da dev bir maç. Barcelona ve Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Ve şimdi bir kez daha Camp Nou'da karşı karşıya geliyor. İki ekip maç başladı. Atletico Madrid karşılaşmaya başlayan taraf. Martin. Top Lewandowski'ye geldi. Şimdi Rafinha. Rafinha dışarıya vuruyor. Rafinha'ya ilk anda gitmedi. Diğer topu da alamadı Rafinha. Şimdi yine çıkma şansı. Bayana savunma arkasına kaçtı. Alex Bayana gidiyor. Bayana karşı karşıya. Alex Bayana topu alardı ama offside. Offside bayrağı Bayana için. İzleniyor şu anda pozisyon.
4: Gol geldi.
3: Ve Burgos golü verdi. Golü verdi Atletico Madrid. Biraz gecikmeli olarak gole seviniyor. Alex Bayana ile öne geçiyor Atletico Camp Nou'da. O yüksek savunma çizgisinin arkasına sızdılar. Alex Bayana golü attı. İlk golü bu sezon ve takımını deplasmanda öne taşıyor. Pedri. Pedri. Şimdi Pedri'den iyi top geldi. Rafinha attı çalımı. Rafinha! Bu kez Barcelona savunma arkasına sızdı. Rafinha skoru birbirine getiriyor. Pedri'yi de özlediler ama Rafinha'yı...
1: Pasta Pedri'den geldi. Ya bu hikayede adamın olmadığı bir Barcelona'yı değerlendirmek, futbol değerlendirmek değil. Doğru zamanda doğru pas. Rafinha'nın bu çok yaptığı bir şey. Normalde kenarda konumlanıyor ama içeri gelip bu anları...

0: yapıyor. Çok doğru koşu. Tertemiz gol.
1: Şimdi yine savunma arkasına. Yine Baena hareketlendi. Bir hata Baena. Geçemedi Juan Garcia'yı. Eric Garcia. Olmo. Olmo. Şık hareket Olmo. Olmo yerde kaldı ve penaltıyı veriyor hakem.

0: Lewandowski. Robert Lewandowski korkunç kullandı. Tribünlere yolladı Lewandowski. Penaltıyı kaçırıyor. Lamin Yamal. Hansko bir kez daha karşısında. Yamal'dan Kunde'ye doğru. Tekrar Yamal. Yamal, iyi top geldi kafa ama kaleci Oblak. Müthiş bir kurtarış geldi Jan Oblak'tan. Balde. Balde. Balde. Yine taşıyor topu Balde. Ceza sahasına girdi Balde. Dar açıdan vurdu Oblak. Şimdi Julian Alvarez. Geriden çıkmış gibiydi Julian Alvarez. Kaleyi düşündü ama Joan Garcia'da top. Yamal şimdi. Geçti Ansko'yu Lamin Yamal. Yamal gidiyor. Yamal. Yamal. Üst üste çalımlar. Rafinha'yı buldu. Rafinha dışarıya vuruyor. Gallagher. Gallagher boş alana doğru yolluyor. Julian Alvarez. İçeride Baena da var. Julian. Julian verdi pası. Çok kötü bir vuruş. Giuliano Simeone. Pedri. Pedri. Olmo. Lewandowski'ye doğru. Olmo aldı. Dani Olmo gol.
1: Nereden geldiler?
0: Dani Olmo. 2-1'e getiriyor skoru Olmo.
1: Ya oradan adım adım adım adım inanılmaz geldi Barcelona. İnanılmaz geldi.
0: Golü attı, sakatlandı, yerde kaldı Olmo. Takım arkadaşları da o yüzden sevinçle devam edemediler ama tribünler şimdi golün sevincini yaşıyor. Savunma arkasına doğru şimdi. Almada kurtuldu, Almada karşı karşıya kalabilir. Almada, Almada bir çalım daha. Garcia yerdeydi, dışarı vurdu Almada. Şimdi Casado. Sol tarafı gördü Rashford'u. Marcus Rashford. Ferran Torres içeride. Rashford da girdi ceza sahasına. Rashford çekti. Marcus Rashford oblak. Corner. Rashford. Ondan Balde'ye. Balde ortaya çevirdi. Ferran Torres. İşi bitiriyor Ferran Torres. 3-1. Bu kez fişi çeken Ferran Torres. Barcelona Atletico Madrid'i deviriyor.
2: Neyse Hansi Flick gülüyor.
0: Ve son düdükte geliyor. Barcelona kazanıyor.
3: İki takım yavaş yavaş sahaya geliyorlar. Atletico Madrid tribünlerinde müthiş bir tezahürat. Metropolitano, İspanya'daki en gürültülü, en ateşli stadyumlardan biri. Mateo Ferrer son kontrollerini yaptı. Metropolitano'da ilk düdük. Atletico Madrid Barcelona başlıyor. Olmo. Yamal. Yamal'dan nefis bir çalım. Ayağının dışıyla da acayip bir pas attı. Gole gidiyor Fermin ama Musso izin vermedi. Langley. Nico González. Pası. Şimdi Baena çevirdi içeri. Gol pozisyonu. Antoine Griezmann. Gerçi offside bayrağı havada ama.
4: Bitiremiyor mu?
3: Bugün acayip şeyler kaçırıyor. Bu pozisyon offside değil. Bundan sonraki pozisyon offside olma ihtimali zaten yok. Griezmann golü atsa geçerli olacak. Çok güzel bir pas şimdi. Of. İyi de kontrol Giuliano.
4: Gol olması lazım.
3: Giuliano Simeone 1-0.
4: Muhteşem bir gol.
3: Savunma arkasına çok tehlikeli bir top. Giuliano'dan hem usta işi bir kontrol, hem usta işi bir bitiriş. Griezmann'a da böyle yapacaksın dedi adeta. Barcelona'nın zayıf karnı, görece zayıf karnı savunması burada avlandı. Giuliano Simeone, evet, hakikaten her teknik direktörün takımında görmek isteyeceği bir oyuncu. Yap. Şimdi Rashford pası Olmo. Rashford tekrar gol pozisyonu. Rashford 1-1. Marcus Rashford, hemen cevap geldi Barcelona'dan, 1-1. Dani Olmo'nun asisti. Sevinci kısa sürüyor Atletico Madrid'in. Rashford'la cevap Barcelona'dan 1-1. Goller ilk yarının sonuna sıkışmış. Arka arkaya geliyor. Eric Garcia. Savunma arkasına Lamine Yamal geliyor. Lamine Yamal'ı indirdiler. Yan hakemin uyarısı var ama içeride mi dışarıda mı? İçeride diyor Barcelona'lılar. Hakem dışarıda diyor. Kırmızı kart da geldi.
4: İşte tehlike.
3: İzleyecek.
4: Ya da evet.
3: Şimdi neyi izleyeceğini göreceğiz.
4: Direkt kırmızı. Direkt kırmızı.
3: Evet.
4: Onu izletmişler.
3: Rashford arka direğe kesti, vuruş dışarıya. Sert bir hareket. Oo! Doğrudan kırmızı kart Gerard Martin. Simeone gol atmış gibi seviniyor. Almada'ya yapılan bu hareket sonrası Hansi Flick de gülüyor. Yani tabii onun gülüşü müstesni bir gülüş ama yine gidiyor. Ya bu harekete çok kırmızı kart çıktığını gördüm ben.
4: Evet,
3: yani sarı kart çıktığını da gördüm. O yüzden biraz hakeme kaldı burada iş.
4: Evet, geri alıyor. Geri aldı.
3: Memnun değil karardan. Sarı kart geldi Gerard Martin'e. Bir kırmızı kart kenara çıktı şimdi Atletico Madrid kulübesine. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Gol olsa acayip bir şey hissediyordu.
4: Maç 50'den sonra beklediğimiz formata döndü.
3: Bitime 8 hafta kala Real Madrid'in kazanırsa 7 puan olacak fark. Olmo verdi, Ferran vurdu. Müthiş çıkardı. Juan Musso. Lamine Yamal. Gavi. Pedri. Daha da sola. Cancelo. Yine attı çalımı. Cancelo. Oo, bir çalım daha. Cancelo şov. Gol Lewandowski. Şans golü Lewandowski için ama.
4: Acayip bir gol.
3: Cancelo yaptı orada her şeyi. Cancelo acayip şeyler yaptı. Golü Lewandowski attı. 2-1. Bu sıcağı nereye kadar kar dayanacak? 87 dakika dayanabildi.

Ve son düdük geldi. Son düdük geliyor. Bu son düdük Barcelona'yı La Liga'da şampiyonluğa çok çok yaklaştırıyor.

35. haftasında El Clasico heyecanı az sonra başlayacak. Lider Barcelona bu sezon ligde evinde çıktığı her maçı kazanmayı başardı. Son 10 maçtır ligde yine aynı şekilde galip geliyorlar. Ve bugün beraberliği aldığı takdirde Barcelona şampiyonluğunu ilan edecek. Real Madrid'in santrasıyla başlayacağız. İşaret geldi. Yeni Camp Nou'da ilk El Clasico başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

0: Marcus Rashford. Rashford! Perde Marcus Rashford'un frikiği açıyor. Büyük sevinç var Camp Nou'da. Marcus Rashford. Derbide golün dakikası 9 oluyor. Frikikten attı Marcus Rashford. Çıldırıyor tribünler. Gerard Martin bıraktı Fermin'e. Fermin Lopez'in ortası, Dani Olmo topukla indirdi. İkinci gol şansı ve gol! Bu kez de Ferran Torres sahnede. Bir derbide daha, bir El Clasico'da daha sahneye çıkıyor Ferran Torres. Ferran Torres Dani Olmo'ya koştu. Harika da bir asist yapıyor Dani Olmo Ferran'a. Klasiko'da enerji 20 dakika dolmadan başka bir yere gidiyor. Rüdiger. Uzun pas Gonzalo'ya doğru, Gonzalo aldı önüne. Gonzalo Garcia vuruşu yaptı. Yan alanda kalıyor top. Real Madrid için maçtaki ilk büyük fırsat. 22. dakikada Gonzalo Garcia. Camavinga'dan derin pas. Bu kez de Jude Bellingham topla buluştu. Jude Bellingham içeriye çeviriyor Vini'ye. Son anda kritik müdahale Eric Garcia'dan. Vinicius'a bir vuruş şansı tanımıyor orada Eric Garcia. Pedri. Rashford kaldırdı elini sağ kanatta. Pedri şimdi gönderiyor ona. Marcus Rashford yaptı ortasını. Rashford doğrudan kaleye gidiyor top. Courtois'dan müdahale. Fran Garcia. Vini. Eric Garcia'nın üzerine gitti Vini. Şimdi çıkardığı yerde Tchouaméni, tek vuruş. Çerçeveyi tutmuyor Tchouaméni'nin bu şutu. Juan Garcia, Eric Garcia, Ferran Torres, Rashford'a doğru pası, Marcus Rashford önünü aldı, büyük tehlike yine, Marcus Rashford son anda müdahale, Courtois'dan korner. Karşı karşıya da çaprazdan vuruyor Rashford, Courtois'un müdahalesi ve korner.
1: Yalnız Ferran Torres'in de kariyer 45 dakikalarından bir tanesi.
0: Fran Garcia, top kaybı Real Madrid'den. Pedri, Fermin Lopez, Fermin ceza sahası için, Fermin'in plasesi, Courtois sektiriyor, korner. Gerard Martin, Cancelo, Ferran Torres koşuyu yaptı savunma arkasına, pas ona doğru, Ferran Torres düzeltti, vurdu Ferran Torres. Courtois çıkartıyor ayağıyla, bir korner daha Barcelona'dan şimdi. Trent altı pasa doğru kesti, savunma karşılıyor kafayla. Yeni bir orta şimdi, Bellingham düzeltti, Bellingham gol ama bayrak havada Jude Bellingham için. Jude Bellingham offside'da. Şimdi bir hata savunmada, Vini girdi araya, Juan Garcia. İzin yok Vini'ye Juan Garcia'dan. Pedri karşısında rahat bırakmadı Diaz'ı. Top kaybına da zorluyor o baskı. Pedri şimdi. Pedri Rüdiger'den kurtulamadı. Frenkie de Jong girdi araya. Fermin Lopez yatarak müdahale Asensio'dan. De Jong. Yeni bir fırsat Barcelona için. Rafinha ayak koydu. Dışarı gidiyor. Trent Alexander-Arnold kullandı. Korneri ters bir kafa. Üst dağlarda top.
2: ve pozisyon.
0: Mastantuono. Franco Mastantuono arkadan De Jong geldi. Müdahaleyi yaptı. Lewandowski şimdi. Fermin boştaydı, pas Rafinha'ya. Rafinha üzerine gitti Rüdiger'in. Rafinha vuruyor Courtois. Bernal. Savunma arkasına koşu De Jong yaptı. Frankie De Jong. Rüdiger arkasında, De Jong'un pası. Lewandowski, Fermin bomboş. Lewandowski kendisi vurdu. Courtois ve korner.
1: Fermin kızıyor ama Lewandowski'ye de bu pozisyonda kızmıyorum. Yani
2: kızmayalım.
1: Lewandowski'ye bu pozisyonda kızmayalım.
2: Belki de son el klasikosu Robert Lewandowski'nin. Kaleyi yokladı burada 2-0'ın da rahatlığıyla. Bernal'den pas, Mastantuono hamleyi yaptı ama alamamıştı. Cancelo kaybetti, şu an Cancelo. Ceza sahası içi, dışarıya vuruyor Cesar Palacios. Ve formasını giyen Lamine Yamal. Kupayı kaldırmak için formayı sırtına geçirdi Lamine Yamal.

0: Devre arasında beraberiz sevgili seyirciler. Aspor ekranlarından herkese günaydın. Milli takımımız Amerika Birleşik Devletleri karşısında 45 artı 2. dakikası oynanan mücadelede 2-1 önde. Şu ana kadar oynadığımız karşılaşmalarda gol atamamış ve puan alamamıştık. Ama bugün rotasyonla sahaya çıkan ev sahibi ekip karşısında daha etkiliyiz. Oyuncuların üstündeki baskı da biraz kalkmış gibi görünüyor. Bunun pozitif yansımalarını da şu ana kadar hissettik. Cem Pamiroğlu ile beraber ilk 45 dakikayı değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Oyunun da sürdüğünü belirteyim. Belki evet. Neler yaşandı? Biraz bunlardan bahsedip sonrasında hocam da maçı takip etsin. Devrenin son bölümü çünkü tempo düşmüşken biraz daha hareketlilik başladı. Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmaya etkili giren taraftı. Hatta ilk 1-2 dakika içinde bir pozisyon yakaladılar. 3. dakikada da Trusty'nin kaydettiği golle Los Angeles'ta 1-0'lık üstünlüğü yakaladılar. 10. dakikada açık alanda yakaladık rakibi. Oğuz Aydın'ın mücadelesi sonrasında top Barış Alper Yılmaz'da kaldı. Barış Alper'in pasında Arda Güler kaleciyle karşı karşıya çok net bir gol vuruşu yaptı. Ve amili futbol takımımızın 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'ndaki ilk golünü kaydetti. Bu turnuvadaki ilk sevinç anımızdı bu. Ve 10. dakikada maça denge gelmiş oldu. 31. dakikada çok güzel bir organizasyon.

0: Arapas'ın izledik. Arda Kenan'ı buldu. Kenan Arda'ya döndü. Arda'nın Arapas'ında sol bekten bindiren Eren Elmalı topla buluştu. İçeri çevirdi. Orkun Kökçü'nün vuruşuyla da skor 2-1'e geldi. Sonrasında karşılıklı ataklar görüyoruz. Şu anda Trusty ile Birleşik Devletler'in bir köşe vuruşundan tıpkı ilk golde olduğu gibi yine gole yaklaştığını belirtelim. Çok iyi yükselmiş Trusty ama evet, kafa vuruşunda top üstten out'a gitti. Sevgili seyirciler, Celtic'li oyuncuyla girdiği pozisyondan yararlanamadı Birleşik Devletler. A milli takımımızın bir atak geliştirme çabası var. Sağ kanadı kullandık Oğuz'la. Onun ortası arka direğe doğru. Top kalecide kalıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Matt Turner topu kontrolüne alırken çok zorlanmadı. Hugo Lloris'in de mücadeleyi yerinde takip ettiğini görüyoruz. O da MLS'de oynuyor kariyerinin son bölümünde. Pek çok Hollywood yıldızı, belki bir kısmı Epstein firarisi tribünlerde yerlerini almışlar. Tuhaf bir ortam. Los Angeles'ta bunlar tabii doğal. Biz de belki iddiamız yok bu mücadele öncesinde ama Amerika Birleşik Devletleri karşısında kazanmak, alan ne olursa olsun keyiflidir. Şu ana kadar da 45+4'e üstünlükle geldik ve bu üstünlüğümüzü de sonuna kadar sürdürmek isteyeceğiz. Hocam bir yandan sizi evet, de aslında sohbete evet, dahil edebilirim. Bir yandan tabii takip ediyoruz oyun hala aktığı için. Bir rahatlama gördünüz mü takımda? Bunu merak ediyorum.
1: Evet, o yenilen ilk golden sonra bir soğuk duş etkisi yarattı ama milli takımımız hakikaten çabuk toparlandı ve buna cevap verdi. İyi oynayan oyuncularımız ve iyi oynamak isteyen oyuncu sayımız fazla. Geçen maçtan aşağı yukarı 7 tane oyuncumuzun eksik olması, bugün çıkan bu tercih edilen 11'inde uzun zamandan beri az dakika bulan oyuncuların olması, biraz da tabii rakibin de çıkmasının garanti olmasını getirmiş olduğu nedenle eksik çıkacağını, daha doğrusu oyunlarda oynamayan oyuncuları ağırlıklı bir takımla çıkacağı belliydi. Şu anda bakıldığında da işte Amerika Birleşik Devletleri takımında 9 eksik, Türk milli takımında da 7 eksik var. Ama sahaya bakıldığında da şu anda galip ve de oyunu elinde tutan milli takımımızda Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı mümkün olduğu kadar kendi sahasında ikinci bölgeyi kapatarak ve de ön tarafta barışı bırakarak rakibin çabuk çıkacak ataklarını veyahut da set oyununa dönüşmesini engelleyecek. Zaman zaman da oyunun gidiş gelişlerinde de rakip alanda basan Türk milli takımı var. Geride biraz daha dikkatli olmamızın gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 2-1 mağlubiyeti gelmiş olan Amerika takımı orada tabii istedikleri burada galip gelmek ve mağlubiyetten kurtulmak olacaktır. Bununla ilgili biraz daha defans bölgesinde, kendi birinci bölgemizde konsantrasyonumuzu daha üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor.
0: İlk yarıda bitti bu arada. 2-1'lik üstünlükle evet, soyunma odasına gidiyoruz. İyi bir 45 dakika. Tribünlere gelen taraftarlarımız belki genel hatlarıyla hayal kırıklığı içeren bir turnuva yaşadılar ama son maçta kazanmak öyle ya da böyle prestijimiz için güzel olacak. İyi gidiyoruz.
1: Sevgili Kerem, yani biz evet bugün konuşuyoruz ama yani Türk milli takımı olarak biz şu anda geldiğimiz konum itibarıyla bir kere burayı hak eden bir milli takım değiliz. Yani başlarken hep bu amaçla ve hepimizin bize milli takımımızın buraya gelene kadar sunmuş olduğu şey milli takımımızın iyi bir milli takım olduğu, Avrupa'nın önemli liglerinde oynayan oyuncularımızın olduğu ve bugüne kadar gelirken de hakikaten işte Montella ile beraber Uluslar Ligi, Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası'na katılma başarısını gösteren bu oyuncularla buraya geldiğimizde de maalesef ilk iki maçta Türk milli takımı istenileni veremediği gibi hakikaten de büyük bir hayal kırıklığı oluştu. Bugünkü maça geldiğinizde, bugünkü maçta evet Türk milli takımı tamamen bundan sonra neler yapılabilir, bundan sonra milli takımımızın, çünkü her maçın kendi içinde bir değeri var. Yani bu maçı bir tabiri caizse yani hani oynayalım da bitsin gidelim maçı gibi düşünmemek

0: lazım. Bugün maça gelen seyircilerimize baktığımızda bu arzu ve istekle milli takımın desteklemeye gelen grubumuz, seyirci grubuyla ne kadar değerli olduğunu, takımlara ne kadar değer verdiğini görüyoruz. Bugün ama bir kesim de var ki milli takımı tamamen sırt çevirmiş ve biletlerini bile iade eden başka bir grup da var. Ama biz milli takım olarak, biz milli takımı destekleyen Türk insanı olarak da hangi kategoride olursa olsun Türk milli takımının arkasında ve her zaman destek verecek şekilde hareket etmemiz de lazım. Öyle bakmamız lazım. Evet, Türk milli takımı bugün bu oyunu belki oynarken istediğimiz bir oyun değil. Performanslara, bireysel performanslara baktığımız zaman geçmişteki maçlardan çok uzak bir milli takımımız gözükmesine rağmen bugün Amerika karşısındaki milli takımımızın oynamış olduğu oyun bize ne vaat edecek, ne umut verecek, bunu bekliyoruz hep beraber. Bugün ilk devre itibariyle evet maça kötü başladık, o şok bir golle geri düştük ama milli takım buna çok çabuk cevap vermesiyle, oyunu da ele almasıyla hepimizin içine su serpti, söylememiz lazım. Bireysel olarak baktığımızda geride oynayan Uğurcan'ın başarılı çıkarışları var. Geride oynayan oyuncularımızın daha odaklanması gerektiğini söylemiştik, altını çizmiştik. Salih ve Orkun'un orta sahadaki orada dengeyi sağlayan oyunu, Arda'nın oyunun kontrolünü ve liderliğe soyunması tek başına, özellikle ki atılan goldeki Arda'nın, hakikaten beklediğimiz Arda gibi bir oyun, Arda gibi bir pas, Arda gibi bir oradaki oyunu kontrol etmesi. Bunlar milli takım için değerlerdi. Oğuz'dan bahsetmek lazım. Oğuz hakikaten belki de içlerinde en iyi oynayan oyuncu olarak gözümüze de battı. Onu da söylememiz lazım. Barış Alper uzun zamandan beri önde oynayan oyuncu olmamasına rağmen çok mücadele ediyor. Rakip alanda baskılar, presler yapıyor. Orada rakibin rahat çıkmasını, oyunun kurulumuna engel olmasını sağlıyor. Ve oradaki geniş alandaki yapmış olduğu koşularla milli takımımıza çok alan yaratıyor. Ve burada da bu baskının getirmiş olduğu da pozisyon ve pozisyonları yaratmakta büyük çaba gösteriyor. Kenan belki biraz bildiğimiz Kenan formundan uzak ama işte sakatlıkları var, sorunları var. Öyle değerlendirmek lazım.
1: Yani Kenan da biraz hareketlense ikinci yarı bu şekilde devam eden bir maçta farkı da arttırabiliriz. Yani kesinlikle. Üçü bulabiliriz hocam.
0: Kesinlikle öyle. Burada şuna dikkat etmek lazım sevgili Kerem. Bizim bugüne kadar oynadığımız maçlarda geriye düştüğümüzde çabuk toparlanamamışız. Aşağı yukarı 5 tane geriye düştüğümüz maçta bunların 4 tanesini mağlup bitirmişiz. Bir tanesinde 2-2 İspanya'da da oynadığımız maçta da berabere bitirmişiz. Şimdi ben mesela ilk gol yiyince acaba tekrar bu korkularım da depreşmedi de değil. Acaba milli takım geriye düştüğüm maçtan dönebilecek mi endişesi de yaşadım açıkçası. Ama çok çabuk tabii buna cevap vermemiz. Arda'nın 10. dakikadaki golü, arkasından attığımız ikinci golümüz. Bunların hepsi bizim için çok önemli değerlerdi. Buna cevap verebilmek önemli. Çünkü ne olursa olsun rakibiniz kendi sahasında oynayan, işte görüyorsun işte tribünlerin bir büyük şenlik havası içerisinde bugün dünyanın bir sürü starlarının maçları seyrettiği bu organizasyonda nasıl bir güçlü bir potansiyele sahip olan Amerika takımının da takımlarının arkasında o aidiyeti ne kadar taşıdığını hep beraber görüyoruz. Biz de Türk milli takımı olarak da bunların hepsini o ev sahibine karşı burada alacağımız galibiyet, burada alacağımız net bir skor, burada alacağımız net bir oyunla Türk milli takımının bundan sonraki yapacağı maçlarda, oynanacak olan Uluslar Kupası'ndaki önemli maçlarımızda, daha sonraki mücadelelerimizde de hepimize büyük bir ışık tutacak diye düşünüyorum açıkçası.
1: Yani güzel bir şeyler taşımamız gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle.
1: Eylül ayına.
0: Ya şimdi Kerem hep konuşuyoruz ya, bu çocuklar bizim çocuklar. Yani bu çok güzel bir orada slogan bulmuşuz mesela. Bu bizim çocuklarımız. Ya bunlar mağlup olacaklar, galip gelecekler. Biz mesela sevincimizi de üzüntümüzü de çok uçlarda yaşıyoruz. Yani şöyle bir ortasını bulamıyoruz. Birbirimizi aşağı etmek için övgümüz de yergimiz de çok abartılı oluyor. Buna biraz dikkat etmemiz lazım. Yani bizler de oralardan gelen bir kişiler olarak orada almış olduğumuz bir mağlubiyet sonrası hakikaten orada en çok üzülenler inanıyorum ki oradaki futbolcular.
1: Yani biz de çok üzülüyoruz aynen. Ama herhalde onların yaşadığı duygularla bizimki mukayese
0: edilemez. Ben de çok yani oynadığım maçlarda galibiyetler de aldık, ağır yenilgiler de aldık. Özellikle milli takım seviyesinde ama bakıldığında da bu kadar çok da yergiyi hak ettikleri zaman olabilir ama bunun ölçüsünü bir iyi bulmak lazım. Bu ölçüyü zaman zaman kaçırıyoruz maalesef. Buna biraz dikkat etmemiz lazım. Herkesin daha itidalli. Neticede bu çocuklar bizi bir 10 sene taşıyacak bir yaş grubuna sahip.
1: Doğru.
0: Bu yaş grubuna bizim hepimizin saygı, sevgi içerisinde olmamız lazım. Yani dünyanın sonu değil, kötü bitiyor. Evet, 24 sene katılmışız. 24 sene sonra Arda golümüzü atmış. Bunlar önemli, değerli şeyler. Bu çocukları da fazla kırmamak lazım. Evet, tabii ki kötü oynanan şeyler var. Kötü maçlar oynandı. İstenilen neticeler alınmadı. Yani analizlere baktığınız zaman da belki hep mesela koşu sayılarında, rakip ceza sahasında, şutlarda üstün olduğumuz gözüküyor ama maalesef işte o golü, o topu üçlünün arasından sokmadığınız zaman bu istatistik değerlerin hiçbir anlamı kalmıyor.
1: Bir de nasıl manası kalmıyor. Rahat pozisyonda mı? Yani organize atak sonucunda mı? Yoksa baskı altında aceleci kararlarla mı? Ya bunları da bir göz önünde bulundurup değerlendirmesi gerekiyor teknik heyetin.
0: Kerem'ciğim çok önemli söylediğin şeyler. Şöyle ki bu analizleri yaparken bu analizlerin altındaki alt kırılımlarına da çok dikkat etmek lazım. Tabii. Mesela işte 60 tane şut atıyorsun. 60 tane şutun bu özellikle de ikinci maçtaki Paraguay maçında 12 tanesi rakibe çarpmış.
1: Doğru.
0: 5 tanesi kaleci kurtarmış. Kaleci kurtarmıyor, kaleciye gelmiş mesela. Yani kalecinin kurtarmış olduğu değil. Yani kaleciye giden şutlar, isabet bulan şutlar. Bunların hepsini böyle kırılımlara baktığınız zaman zaman zaman hepimizin karşısına çıkan sorunlar olarak gözümüze çarpıyor. Ama her şeye rağmen şunu unutmamak lazım ki yani Türk milli takımımızı gerçekten iyi bir kadromuz var. İyi bir oyuncu grubumuz var. Bunu daha da pekiştirip önümüzdeki günlerde daha da buraya yeni katılacak olan oyuncularımız olacak.
1: Evet.
0: Ligdeki performanslarına bağlı olarak bir oyuncular tekrar yeniden gözden geçirilecek. Belki bugün oynanan oyundan sonra ve de geçmiş turnuvanın işte 3 maçın analizini yaparak ülkemize döndüklerinde önümüzdeki nasıl bir yol haritası çizecek? Bunların hepsi gözden geçirilecek.
1: Hocam ikinci yarı ne getirebilir bize?
0: Ya ikinci yarıda şimdi rakibin daha saldırgan, daha agresif, daha temaslı oyunla sizi mümkün olduğu kadar rakip sizi kendi alanınıza sıkıştırmaya çalışacak. Gol bulmaya çalışacak. Bir takımın da buna hazırlıklı olarak mümkün olduğu kadar geriye çekilen değil ama ikinci bölgede set oyunu tutmaya çalışan, rakibi kendisine tehlikeli olacak ataklara müsaade etmeden ama fazla da gereksiz kendi sahasına ve ceza sahasına, kalesine yakın yerlerde, tehlikeli olabilecek yerlerde özellikle duran top kullandırmamaya çalışmak lazım. Bir de aslında hep hani diyorduk bugüne kadar rakip sıkışık. Türk milli takımı olarak bu rakibi aşmakta zorlanıyoruz diye hep konuşuyorduk ve de bunların da işte hem Amerika ilk maçta Avustralya, ikinci maçta Paraguay maçında da örneklerini de gördük. Bugün tam aslında istediğimiz bir ortam da gelişti. Yani öne geçtik, rakip size saldıracak. Biz geçişlerden çabuk oyunla ve de final paslarını doğru paslarla kullanarak, doğru tercihler yaparak, özellikle Arda bir iki tane toplarda mesela son final paslarındaki tercihlerini doğru, pasın şiddetini doğru yapsa belki de skor daha da artacak. Yani özetle milli takımımızın tam da daha rahat oynayabileceği bir oyun ikliminin oluştuğu bir ikinci yarı izleyeceğimizi düşünüyorum.
1: Bakalım ikinci 45 dakika neler getirecek milli takıma, bunu hep birlikte göreceğiz. Kulübemize de baktığımızda Mert ve Altay'ın dışında Merih, Çağlar, Kerem, Deniz, Hakan, İsmail, İrfan Can, Mert, Yunus, Ferdi, Kaan, Samet ve Can'ın da yer aldığını görüyoruz.
0: Evet.
1: İzlemek istediğiniz bir oyuncu var mı? Ya şu futbolcuyu görelim ya da biraz daha görelim diye
0: ya düşünürüz. Ben açıkçası sevgili Kerem, şimdi biz mesela Barış'ı, Barış Alper'i orada görüyoruz ama mesela orada bir Deniz'i de bir görelim bizi tekrar. özellikle bu seviyede bir, yani maçlarda bir Deniz'i görelim. Özellikle Can Uzun'u bir görelim bu seviyedeki maçlarda. Şimdi biz buraya gelmeden evvel bir Kuzey Makedonya maçı oynadık. Niye seçtik biz bu rakibi? İşte rakiplerimiz Dünya Kupası'ndaki böyle dizilişlerde oynuyor ve santraforlu bir oyunu tercih ederek

0: Bağımsız çok da söylemeyelim. Oyuncu isimlerinden bağımsız kullanılabilecek çok sayıda oyuncumuz var. Ama buradaki önemli şey skorun dengesini iyi idare edebilmek lazım. Yani biz mesela iki tane maçı geçtiğimizde bakıldığında da senaryomuz hep tek taraflı oldu. Yani biz hep bir tek senaryomuz var ve ona bağlı kalmaya çalıştık. Aslında öyle de değil. Yani
1: duvara
0: zaman
1: karşı
0: zaman
1: oynadık yani.
0: Tabii
1: İki
0: ama zaman zaman bu duvara karşı oynarken de bu duvarın da üstüne çıkabilecek çeşitli yerleri var neticede. Ya yani siz burayı iki santrafor kullanırsanız dönen seken toplarda başka bir model bulursunuz. Sağ ve sol kanatları kapalı olan yerleri açarsınız, o araya koşu yapacak oyuncu alan yaratırsınız. Bu gibi şeylerde eksik kaldık mesela geçtiğimiz iki maçta. Ama bence bu maçta final paslarını iyi yaparsak geçişlerden çok daha rahat skoru arttırabileceğimiz bir iklim oluşacağını düşünüyorum açıkçası.
1: İkinci 45 dakika milli takımımıza umarız güzellikleri getirir. İlk devrede 2-1'lik üstünlüğü yakaladık. Geriye düşsek de Trastin'in 3. dakikada attığı golle, hatta hoca da biraz açtı o konuyu. Kötü hisler. Acaba yine mi benzer şeyleri yaşayacağız düşünceleri içinde bir maça giriş, ama neyse ki sonrasında olaylar farklı gelişti. 10. dakikada Arda Güler'le 1-1'lik beraberliği yakaladık ve 31'de Orkun Kökçü'nün golüyle de 2-1'i bulduk. Geçişte Arda'nın golü güzeldi, ama Orkun'un golü herhalde organizasyon ve hazırlanış bakımından turnuvadaki böyle seyir zevki yüksek anlardan biriydi diye düşünüyorum
0: Ya biz
1: hocam.
0: zaten milli takımlar seyir zevkini, keyfini yaşattıracak buradaki çoğu milli takımdan hakikaten iyiyiz. Ama bunu oynarsan iyisin. Eğer galip gelemezsen, oradaki maçtan sonra çıktığında 3 puan senin lehine yazmazsa bütün her şeyi didiklemeye başlıyoruz. Yani burada işte gözünün üstünde kaş var misali. İşte onun saçıydı, onun kaşıydı, onun forması dışarıdaydı. O ona böyle baktı. Bir sürü şeyleri linç etmek için tabii ufak ufak bahaneler alıyoruz sevgili Kerem. Burada en önemli şey futbolcunun performansının dışında, evet bazen istatistikler çok önemlidir ama bazen de hiçbir şey yok işte. Bu kadar istatistiklerimizin yüksek olduğu maçlarda maalesef öne geçemediğin zaman bu istatistiklerin hiçbir değeri kalmıyor. Özetle yani bugün skoru arttırabileceğimiz daha özgüvenli, ileriye rahat umut vadeden bir oyunla ikinci devreyi geçiririz ve inşallah da Türk milli takım olarak işte ülkesine bir 3 puan yazdırmış, bir net skorla oynamış, tekrar kendini işte ortaya koyan, kendini hakikaten sevdirmekten keyif alan bir mini takımımızın bir görüntülerini tekrar yaşarız ikinci devre diye düşünüyorum.
1: Gönlümüzden geçen budur.
0: Gönlümüzden geçen bu.
1: Kazanmak,
0: Evet.
1: hele ki bu adamlara karşı önemli bir şey.
0: Evet.
1: Burada umarız milli takımımız başarır. 2-1'lik üstünlükle soyunma odasına gittik ve karşılaşmada ikinci yarının da artık başlamak üzere olduğunu söyleyeyim sevgili seyirciler. Süremizin de sonuna doğru geliyoruz. Devam edeceğiz. Az sonra noktayı koyacağız devre arası programına. Vincenzo Montella için de hocam bu arada önemli. Yani öyle ya da böyle hoca tartışıldığı bir ortam içerisinde şu an doğal olarak.
0: Doğru.
1: Ama bir galibiyetle turnuvayı bitirmesi milli takımın hocayı da böyle biraz rahatlatacak sanki.
0: Rahat,
1: Rahatlatacak mı?
0: yani işte aslında bütün turnuva bittikten sonra bir analizler ve bundan sonraki milli takımımızın nasıl yol haritası çizileceğini, nasıl bir teknik kadroyla Montella ile mi devam edecek, edilmeyecek mi? Futbol Federasyonu Başkanı'nın açıklamış olduğu arkasında duracağız söylemleri, bu çocukların arkasında durmamız gerektiğini söylemleri, bundan sonra artık nasıl vücut bulacak göreceğiz açıkçası.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler. Devre arasına maçın ardından konuklarımızla birlikte karşınızda olacağız.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Kolombo'su saatini kontrol ediyor. İlk düdük geliyor. Sezonun ilk İtalya derbisi başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Taç Inter kullandı. Bastoni. 4. dakika, Bastoni çeviriyor. Locatelli karşıladı. Nicola Barella dışarıya. Maçtaki ilk tehlikeli pozisyon. İlk atak, ilk şut. Nicola Barella ile Inter'den. Theon Kopmeiners. McKennie. İlk kez görmüş olabiliriz McKennie'yi. Kenan topu kazandırdı. Kenan aradan bıraktı. Ceza sahasında Pierre Kalulu vuramadı. Atak sürecek. Dušan Vlahović Acerbi. Juventus'un ilk atağı Dušan Vlahović'le sonuçlanıyor. İki futbolcu topun gerisinde. Manuel Locatelli bıraktı. Theon Kopmeiners gönderdi içeri. Kafayla müdahale Bastoni'den. McKennie. İndirdi göğsüyle. Kopmeiner sert orta. McKennie. Kayarak müdahale. Locatelli düzeltti. Kaldırıyor. Arka tarafa. Bremer. Ekstra pas. Kelly vurdu. Gol! Sürpriz golcüsüyle İtalya derbisinde golü buluyor Juventus. Kelly. Kendini unutturdu. Bir duran top organizasyonu Juventus'tan. Bremer'den akıl almaz bir asist. Kelly tamamlıyor. Juventus 1, Inter 0. Hakan Yerden, Mkhitaryan sola, Bastoni, Alessandro Bastoni, Yerden Mkhitaryan, Mkhitaryan'dan Augusto. Augusto çekti sağına, çıkarttı dışarı. Hakan Çalhanoğlu! Hakan Çalhanoğlu! Skora denge getirdi Hakan! Mükemmel gol Hakan Çalhanoğlu'dan! Derbide beraberliği Hakan Çalhanoğlu ile buluyor Inter! Yine ip gibi itti top. Köşeyi avlıyor Hakan. Lloyd Kelly hücuma katkı yapıyor yine. Bremer. Kenan geldi, merkeze aldı topu. Kenan Yıldız vurdu. Kenan! Olacak iş değil. Millilerimiz sahnede. Ne maç ama. Kenan Yıldız. Görüyorum, arttırıyorum diyor Kenan. Ne gol ama. İşte posterleri. Buranın ikonu. Sadece ayın oyuncusu değil. Kenan Yıldız bu takımın her şeyi.
1: Önce Hakan, sonra Kenan. Ya şov yapıyoruz resmen. İtalya'nın bu büyük derbisinde adeta şov yapıyoruz. Acayip gol ya.
0: İnanılmaz. Yani
1: çok inanılmaz. Korkusuz ya. Çok korkusuz bir oyuncu. En çok bu özelliğini seviyorum.
0: Bastoni. Hakan. Hakan çevre kontrolü. Derin oynadı. Turam'ı buldu. Henrik ve Mkhitaryan. Bu kez isabeti bulamıyor Interliler. Locatelli, Weston McKennie düzeltti, bıraktı yine, Kenan'ı buldu Juventuslular. Topikin hücum ediyor Juventus, süratle getirdi Kenan topu. Kopmeiners'i, Kopmeiners kendi standartlarının altında kalmaya devam ediyor. Hakan düzeltti, Bastoni kaldırıyor, içeriye gönderiyor, Thuram çevirdi, Ejuan Boni yükseldi, Bremer, hata sürecek Inter'in, Hakan Çalhanoğlu! Çalhanoğlu! Mükemmel! Olağanüstü! Ne izliyoruz böyle? Hakan Çalhanoğlu! İnanılmaz! İnanılmaz, Inter'i sırtlıyor! Inter'i taşıyor! Maçta tutuyor! Maçın flash ismi Hakan'la Kenan. Hakan'ın ikinci golü.
1: Erim, daha iyi bir gün olamaz bence.
0: Daha iyi bir gün söyle. Inter taraftarı çıldırıyor. Di Marco. Dakika 76. Di Marco gönderdi içeri. Kafa vuruşu ve gol! Marcus Thuram! Inter şimdi de öne geçiyor. Geriden geldiler. Dengeyi sağladılar. Bir kez daha sağladılar ama bu kez affetmiyor Christian Kivu'nun. Inter'i öne geçiyor derbide.

0: 5 gol var. Şimdi söz sırası Abi Turan'da. Kenan Kolombo düdüğünü çaldı, derin bir sessizlik. Kenan çevirdi, kafa vuruşu, gol! Şimdi de kardeş Turan, Kefren Turan. Millilerimiz düelloda, abi kardeş düelloda. İnanılmaz.
1: Nefis maç oluyor. Yalnız Bastoni, yani bu gol sana yazar. O yanlış faul. Akan oyunda bu kadar üretemeyen Juventus'a böyle bir duran top imkanı verdi. Ve Juventus'a bu imkanı, bu fırsatı, bu teklifi geri çevirmiyor.
0: Kenan derinde aldı topu yine. O Penda, seki top Thuram. Jonathan David, Ancic deneyecek. Ancic, çok artık! Ancic, Ancic, Ancic! İnanılmaz bir gol daha! Tüm sezonun golleri bu maçtan çıktı. Ne maç ama! Bu kez de Juventus önde. 96-1'de. Ancic, altyapıdan çıkan bir Juventus ürünü. Daha önce gidenlere selam çıkıyor. Ancic, Tudor'un hamlesiydi. Tudor'un X faktörüydü. Attı golü.
1: Çirkin gol atmamaya yemin etmiş 22 insan. Bu nasıl iş ya? Gerçekten bu nasıl iş?
0: Yani, İnanılmaz.
1: Kariyer golünü attı.

0: Lautaro Martinez.
1: Napoli Inter'i konuk ediyor. Kazanan taraf lider olacak bugün eğer bir galip çıkarsa. Son onayları aldı Mariani. İlk düdük mücadeleye Napoli başlıyor. Aynı kalabalık altı pas. Sakar'ın ortası geldi. Arka direğe doğru yönelen top. Dışarıya gidiyor Bastoni'nin vuruşu. Boni bıraktı. Barella'dan Hakan'a. Hakan Çalhanoğlu dışarıya. Barella çok sinirlendi. Bir pas bekliyordu. Barella, Boni. Barella'dan Hakan'a. İşte o istediği pası alamıyor. Nicola Barella şutta dışarıya. Baskı. Şimdi Lautaro gol. Şansı Boni'ye Milinkovic-Savic çıkardı. Tehlike geçmiş değil. Barella dönerek vurmayı denedi orada. Dışarıya gidiyor. Matteo Politano. Aradan Zambo topuk bası. Di Lorenzo yerde kaldı. Oyun devam ediyor.
2: Verdi.
1: Penaltıyı verdi. Penaltı kullanılacak. Kevin De Bruyne. Yan Sommer köşeyi bilse de çıkartamıyor. Kevin De Bruyne.
2: Gol seyirci.
1: Napoli 1-0 önde. Hakan kullandı. Bastoni bomboş direkten dışarıya. Alessandro Bastoni. Direğe de çarpan top out'a gidiyor. Barella. Boni şimdi tekrar Barella'yı düşündü. Top sekti. Hakan gelişine deniyor Milinkovic-Savic. Hakanji bıraktı Hakan'a. Hakan bir şut daha gelir mi? Pası tercih etti. Dumfries çevirdi. Martinez direğin yanından out. Lautaro Martinez. Bastoni. Bastoni ortasını yaptı. Kafa vuruşu Dumfries direkten dışarıya. İkinci kez direğe takılıyor Inter maçta. Önce Bastoni, ardından Dumfries. İki kafa vuruşu da direkten dışarıya gitti. Di Marco şimdi çevirdiği yere Lautaro Martinez vuramadı. Piotr Zielinski'den Hakan'a. Hakan dışarıya Hakan. Spinazzola pası McTominay'e doğru. Bomboş McTominay. Offside bayrağı kalkmadı. Scott McTominay. Of. Scott McTominay tek vuruşta skoru 2-0'a getiriyor. Inter savunması nasıl bekliyordu? Çok merak içerisindeyim. Di Marco yaptı ortasını. Di Marco, Lautaro Martinez. Buongiorno müdahaleyi yaptı. Penaltı itirazları var. Evet, Napoli'nin 4 numarası Buongiorno müdahalesi var. Bütün stadyuma da izah etti Mariani. İlk penaltıda bu özelliği kullanmamıştı.
2: Bambaşka bir şey denemişti orada.
1: Derin bir nefes. Hakan Çalhanoğlu, Milinkovic-Savic ve top farklı köşelerde. İtalya'da 29. penaltı golü Hakan'ın. Napoli'ye attığı 4. gol en sevdiği rakibin ağlarına. Bir gol daha bırakıyor. Şimdi fark 1'e indi. Maç nasıl değişecek? Neresten? Zambo Anguissa'ya. Zambo Anguissa, Spinazzola boşandı. Zambo Anguissa kendisi gitti, açtı önünü. Zambo Anguissa! 3'ü de buluyor Napoli. Zambo Anguissa yere bıraktı kendisini golden sonra. Boştaki Spinazzola'yı düşünmedi. Kendisi bitiriyor Zambo Anguissa.
2: Yani yine David Neres'e bir parantez açmak lazım. Saati 9 işini bugün nefis yaptı. Bu da bonusu.
1: 3-1. Ederek. Serie A'nın 12. haftasında Milano derbisindeyiz. 1909'dan bu yana süren rekabetin 245. randevusunda Inter Milan'ı konuk ediyor. O bekleyiş sürüyor. İşaret geldi. Derbiye Inter'li oyuncuların dokunuşuyla başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler dileriz. Federico Di Marco yaptı ortasını Di Marco. Marcus Thuram vurdu kafayı. Mike Maignan köşeden uzandı. İki Fransız karşı karşıya bu pozisyonda. Marcus Thuram milli takımdan arkadaşı Maignan'ı geçemiyor. Arkadaşlarının içeriye yerleşmesini bekledi Federico Di Marco. Kullandı korneri. Kafa Pavlovic'ten yine. Rabiot. Sučić gözüyle düzeltti, vurdu. Alta gidiyor bu şut. Hakan Çalhanoğlu kesti içeriye, Acerbi direkten döndü. Hakan'ın ortasında Acerbi'nin kafa vuruşu direkte patlıyor. Inter gole çok yaklaştı. Hakan tekrar Barella'ya. Barella yaptı ortasını, Marcus Thuram indirdi kafayla. Lautaro önce Maignan, sonra direkt. Bir kez daha direğe geçemiyor Inter. Acerbi'nin ardından bu kez Lautaro. Adrien Rabiot pasını aktardı Pulisic'e. Christian Pulisic Rabiot'la neredeyse çarpışacaklardı. Pulisic vuruyor. Asfaltta dışarıya. Bu kez iyi şans Milan adına. Pulisic'in şutu. Christian Kivu kenarda hayli heyecanlı. Bastoni'den Thuram'a pas. Marcus Thuram çekti. Kaleye baktı Thuram. Maignan'ın üzerine gidiyor bu şut. Leo bıraktı. Yusuf Fofana. Ondan Salemakers'e, dengesiz Inter savunması. Salemakers yerden vurdu. Sonrasında Pulisic. Jan Sommer'in sektirdiği topu Christian Pulisic tamamlıyor. Derbide ilk golü Milan buluyor. 1-0. Salemakers belki çok sert bir şut çıkartamadı ama Jan Sommer'den seken topu tamamlamak için doğru zamanda, doğru yerde Christian Pulisic. 1-0 önde Milan, Inter deplasmanında. Rabiot indirdi Salemakers'e. Aradan pas Yusuf Fofana kaleye. Jan Sommer. Barella. Thuram'a doğru orta. Marcus Thuram. Thuram içeride Boni'ye çevirmek istedi. Çok yüksek bir top. Inter'de bir sakatlık yaşıyor.

0: Marcus Thuram. Bir penaltı için kontrol de yapılıyor pozisyonda. Strahinja Pavlović burada penaltıya sebebiyet vermiş olabilir. Evet, Milan'ın 31 numaralı oyuncusu Pavlović faul yapıyor. Inter 72'de penaltıyı kazanıyor. Strahinja Pavlović'e bir de sarı kart. Derbilerde Milan ağlarına 3 gol bırakmıştı. 4. olacak mı? İşaret verildi. Menyan kalesinde. Hakan derin bir nefes aldı. Hakan Çalhanoğlu vurdu, Mike Menyan. İkinci kez İtalya kariyerinde penaltı kaçırıyor Hakan Çalhanoğlu. Menyan uzandı.
1: Tuzağa düşürdü. Net tuzağa düşürdü Menyan. Yani açık bir şekilde kendi soluna daha yakın konumlandı. Ve şutun oraya gelmesini bekledi ve çıkardı.
0: Korneri kullanacak Barella. Hakan da oyundan çıktıktan sonra orta içeriye, arka direkte Akanji. İstediği gibi vuramıyor Manuel Akanji. Mike Menyan. Sotsa son düdüğü çaldı. Dev derbiyi kazanan Milan oluyor. Deplasmanda Pulisic'in golüyle 1-0 galibiyete gidiyor Milan, ama en az golü atan Pulisic kadar Mike Menyan'ın da payı var bu galibiyette. Arkadaşları da ona koşuyor zaten. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltısını çıkardı Mike Menyan.

0: done really well here. McTominay for Hoyland. He's got another one.
1: Davinson kontrollerini yaptıktan sonra ilk düdüğü çaldı. Maça Napoli başlıyor. Keyifli bir maç. Keyifli seyirler diliyoruz. Christian Kivu görüntüde. Jelinski bu arada kazandırdı Lautaro'ya. Lautaro'dan Marcus Thuram. Marcus Thuram Bokeman'ın üzerine gitti. Pas Di Marco'ya. Di Marco'ya da gol! Federico Di Marco. Direğe de çarpan topu ağlarla buluşuyor. 5 büyük ligde en fazla gol katkısı veren savunma oyuncusu Di Marco bir kez daha sahnede. Marcus Thuram bıraktı. Di Marco dar açıdan golü buluyor. Inter 1-0 önde dakika 10.
0: Öylund, Politano'dan Elif'e. Elif Elmas, Spinazzola hata destek verdi. Topla buluştu şimdi Spinazzola. Aradan Elif'e. Elif baktı içeriye, yerden çevirdi Elif. Gol! Scott McTominay ağları sarsıyor. Napoli ilk organize hatağında belki de golü buluyor. Ligin ilk devresinde uzaklardan müthiş atmıştı Inter'e golü Scott McTominay. Bu kez ceza sahası koşusuyla yine Inter ağlarını havalandırıyor. Skora da dengeyi getiriyor. Asist Elif Elmas'tan, gol Scott McTominay'den.
2: Bakar mısın McTominay'a?
0: McTominay baskıyı yaptı, topu da kazandı. Scott McTominay içeride, Höylund kendisi vurdu. Yalnız Ömer.
2: İnisiyatif alarak yaptı bu baskıyı.
0: Pas Barella'ya. Nicolo Barella. Kavisi top. Thuram vurdu kafayı. Vanya Milinkovic-Savic üzerine de gelen topu kornere çeliyor. Hakan. Hakan'dan yeniden Barella'ya. Kapandı Napoli. En az 2 dakika daha devam edecek ilk devresi maçın. Yan Bisek çekti, vurdu. Köşede Milinkovic-Savic kontrolü sağlıyor. Savunma arkasına şimdi Höylund. Iska gelince Höylund pozisyonun içerisinde. Höylund çaprazdan vurdu. Höylund direğin dibinden dışarıya. Yan Bisek sağ kanada. Luis Enrique. Mkhitaryan. Mkhitaryan önünde kaldı top. Sonrasında Thuram. Topukla pas. Di Marco vurdu. Savunmada Bokeman. Ardından Bastoni dışarıya.

0: Il numero 13 del Napoli commette fallo in
1: Evet Foliat. Amir Rahmani penaltı kazanacak Inter. Dakikalar 70'i gösterirken Rahmani'nin itirazları. Dober'i gitti kenara izledi. Penaltıyı veriyor. Kırmızı çıktı. Kulübe'ye mi?
2: Conte. Demin haklıydı kendi kendine bu tepkiyi verirken de artık tabii duramıyor.
1: İşaret verildi. Hakan geldi topa. Hakan Çalhanoğlu. Direğine çarpan topalarla buluşuyor. Napoli'ye ligde 5. kez gol atıyor Hakan Çalhanoğlu. Yeniden önde Inter. Hakan'ın penaltıdan gelen golüyle. Hakan bu sezon 2. kez Mario Milinkovic-Savic'i penaltıdan avlıyor. Spinazzola, McTominay araya girdi, Bastoni, seken top Di Lorenzo'dan Politano'ya şimdi. Politano ortayı yaptı, kafa vuruşu bir sekten gelmiyor. Lang çevirdi, McTominay! Inter'in belası oldu Scott McTominay! Yeniden dengeliyor skoru 2-2. Scott McTominay 2-2 getiriyor Napoli'ye dakika 81. 10 dakika olmadı Hakan'ın penaltı golü üzerinden geçeli. McTominay ile yeniden eşitliği yakaladı Napoli. Takımın ona ne zaman ihtiyacı varsa bu adam sahnede. Esposito. Sucic'ten Boni'ye doğru pas. Anjuan Boni. İki kişi arasında ayakta kaldı Boni. Top da oyunda. Boni'den pas. Mkhitaryan. Mkhitaryan vurdu, direkten döndü. İşte bunu atsa maçın oyuncusu olurdu Enrik Mkhitaryan ama direği aşamıyor. Ne ligde ne Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir maçı berabere bitmemişti Inter'in ama bu karşılaşma bitiyor. Son düdük geldi. Inter 2, Napoli 2.
3: Serie A'da haftanın maçı Giuseppe Meazza'da Inter'le Juventus karşı karşıya geliyor. Kenan Yıldız, Juventus'un yıldızı ekrandaydı. Belki kaptan Lautaro Martinez'e Locatelli maç öncesi ekrana yansıdı. Inter atakta. Thuram ceza sahasına ters bir dokunuş ve top ağlara gidiyor. Cambiasso topu kendi ağlarına yolladı. Şanssız bir an Juventus için, bu golle Inter 17'de öne geçiyor. Juventus beraberlik arıyor. Top boşta kaldı ve Cambiasso dakikalar önce topu kendi ağlarına yollamıştı. Bu kez rakip kaleye gönderiyor. Skora dengeyi getiriyor Cambiasso. Öne geçmek istiyor Juventus. Kenan vurdu. Kaleci başarılı Sommer. Etkili geldi Inter. Karşı karşıya pozisyon. Son anda savunmanın müdahalesi. Bu vuruş Zielinski'den. Savunmada Bremer, golü önleyen isim. Inter korneri kullandı. Kafa vuruşu kaleciden döndü. Bir şans daha. Çok ilginç bir an. Bu pozisyondan sonuç alamıyor Inter. Önce kaleci Di Gregorio, sonrasında top direkler arasında geldi gitti. Ağlarla buluşmadı. Dakika 42. Juventus'ta top kaybı. Kalulu ikinci sarı kartı görüyor burada. Federico Lapenna'dan 10 kişi kalıyor Juventus. Kalulu ve Bastoni. İtirazları var Kalulu'nun ama Lapenna ikinci sarıyı çıkardı. Görüntüler ikinci yarıdan. Sommer'den döndü top. Büyük bir şans ama Juventus sonuç alamadı. Bir vuruş daha yine Sommer. Atağın devamı McKennie vurdu. Kaleci Sommer'de kaldı. Üst üste kurtarışlar.

0: Orta Di Marco'dan nefis bir kafa ve Inter öne geçiyor. Esposito gol attı. Harika orta. Aynı güzellikte kafa vuruşu. Di Gregorio çaresiz kalıyor. Inter bir kez daha öne geçti. Ama Juventus'un maçı bırakmaya niyeti yok. Şık bir golde Locatelli'den geliyor. 83'te 2-2'yi buluyor Locatelli ile Juventus. Son bölümler çok heyecanlı maçta. Di Marco bir şık orta daha. Kafa vuruşu Di Gregorio. Biseke gol şansı vermedi. Di Gregorio, Zielinski bu kez. Di Gregorio çaresiz kalıyor. Inter son anlarda öne geçiyor. Piotr Zielinski. Bu gol Inter'i öne taşıyor. Dördüncü gol şansı. Savunmada müdahale. Inter Serie A'da haftanın maçında sahasında Juventus'u 3-2 ile geçiyor. Kritik bir 3 puanın sahibi oluyor.
1: Serie A'da haftanın, hatta belki de sezonun maçındayız. Milano derbisinde Milan San Siro'da Inter'i konuk ediyor. Doveri ilk düdüğünü çaldı. Mücadeleye Milan başlıyor. Basit bir hata Yan Sommer'den. Pulisic bıraktı Modric'e. Luka Modric vuruyor dışarıya. Dakika 3. Yan Sommer'den büyük hata. Cezayı kesemedi o hataya. Milan. Hatalı pas Leo'dan. Akanji bıraktı Esposito'ya doğru. Zielinski şimdi Mkhitaryan'a aktardı. 3-2 pozisyon var. Milanlılar savunmaya dönme çabasında. Mkhitaryan gitti. Mkhitaryan vurdu Medya'nın üzerine. Henrik Mkhitaryan'la gole çok yaklaşıyor Inter. Offside'da Mkhitaryan burada. Evet, offside'da. Yani yeniden izliyoruz pozisyonu. Leo. Yusuf Fofana bıraktı aradan Estupiñan'a. Estupiñan vurdu gol! Mkhitaryan kaçırdı. Dönüşünde Estupiñan atıyor. Milan 1-0 önde derbide. Pervis Estupiñan'la. İşte futbol. Her şey saniyeler içerisinde değişebiliyor. Neredeyse Mkhitaryan'la golü kutlayacaktı Inter. Saniyeler sonra sevinci yaşayan taraf Milan oluyor. Golün ismi Pervis Estupiñan. Luka Modric. Aradan Fofana'ya. Yusuf Fofana. Fofana içeride Pulisic'i düşündü. Yine ona geldi top ama. İyi bir vuruş gelmedi Yusuf Fofana'dan. Di Marco. İşaret geldi şimdi. Federico Di Marco kullanıyor korneri. Onun ortasında savunma karşıladı. Pulisic çıska geçiyor. Mkhitaryan bir fırsat daha Inter için. Zielinski bıraktı Barella'ya. Barella attı şutu Barella. Dışarıya gidiyor yandan. Barella'nın bu denemesi. Bise kapladı. Luis Enrique. Barella pas beklemişti. İçeriye bir orta. Koni de Winter vurdu kafayı. Ardından Fofana Pulisic'e. Christian Pulisic'ten arka arkaya çalımlar. 2-2 pozisyon. Christian Pulisic. Karşısında Mkhitaryan var. Rabiot'dan destek. Pulisic bıraktı Leo'ya. Rafa Leo dışarıya. Etkili geldi Milan. Modric'ten Yusuf Fofana'ya. Fofana. Arkasında Barella. Fofana kaybetmedi. Fofana vurdu. Sektiriyor Yan Sommer ama ikinci hamleyi de yapabildi İsviçreli file bekçisi. Estupiñan. Baskıyı yaptı Barella. Barella kazanmayı da başardı. Barella çevirdi içeriye. Boni'yi açtı. Mkhitaryan düzeltti bıraktı. Di Marco dışarıya. Neler kaçırıyor Inter. Marco yakın mesafeden dışarı gönderiyor. Bisek. Dumfries yaptı ortaya Dumfries. Boni'den kafa dışarıya. Anjuan Boni vurdu kafayı. Di Marco kullanıyor korneri. Federico Di Marco'nun ortasında. Fükrük Meyan'dan önce davrandı, ardından bir korner daha. Devinter'in müdahalesi. Jelinski'de kaldı. Hemen pas Di Marco'ya. 4 Interli ceza sahasına koşuyor. Orta geldi. Dumfries göğsüne indirdi. Penaltı itirazları. Oyun sürecek yine. Sučić. Petar Sučić. Kapandı önü. Di Marco. Ondan yine Sučić'e. Petar Sučić. Kimse boşa çıkamadı Inter'de. Andy Diouf. Pavlović karşısında. Diouf'tan Piotr Jelinski. Sučić aldı yeniden. Petar Sučić ondan orta. Kafa. Kanji dışarıya. 90+5'te gole yaklaşıyor Inter. Çok etkili bir kafa gelmedi ama. Burada Ricci'nin pozisyonu. Meyan kullandı ve son düdük. Derbinin galibi Milan oluyor.
2: Genel izleyici için uygundur.
3: Haftanın maçı Leipzig Bayern Münih arasında karşılaşma başladı. Şimdi bir şut şansı dışarıya. Baumgartner. Şimdi Diomande. Diomande çevirdi ve gol Bayern. İnanılmaz kaçtı. Antonio Nusa. Leipzig soldan geliyor. Nusa. Nusa'nın pası. Ceza sahası içi. Orta vuruşu gol. Çok önemli bir etki bıraktı. Geldi Bundesliga'ya. Bundesliga'da da atmaya devam ediyor. Koşu gösterdi Nusa. Ofsayt söz konusu değil, aldı. Nusa, Nusa. Manuel Neuer mi Nusa mı? Nusa dışarıya. Neler kaçırıyor Leipzig. Bugün Nusa 23 dakikada 2 tane atabilirdi. Raum yine orada. Ama şimdi büyük bir hata. Beraberlik şansı olacak iş değil. Leipzig harika oynadığı maçta tek bir hataya teslim oldu. Gnabry de çok kötü oynadığı maçta tek bir hatada teslim aldı. Futbol böyle bir oyun. Gnabry, Harry Kane. Harry Kane bekledi arkadaşlarını. Şimdi buldu Diaz'ı. Diaz. Diaz, Diaz'ın vuruşu Gulaçi. Savunmaya da çarptı ve çok zor bir top haline geldi ama Gulaçi'den iyi reaksiyon. Bayern golle beraber toparlandı, galibiyeti istiyor. Olise, Olise Gulaçi. Michael Olise etkisini hissettirmeye başladı. Ceza sahası için kimi attı çalımı? Son anda savunma. Son 25 dakikaya giriyoruz. Maç gerçekten çok ortada. Romulo, Romulo, Romulo, Manuel Neuer. Manuel Neuer. Dünya futbol tarihinin en özel kalecilerinden biri. Dakika 67. Olise attı çalımı. Olise, Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane. Savunma arkasına Diomande'yi kaçırma düşüncesi. Diomande, Diomande, Neuer! Neuer, Neuer, Neuer! Manuel Neuer de şov yapıyor, onu da söylemek lazım. Ito. Ito yerden çok iyi yere. Olise, Olise! Son anda Gulaçi. Gulaçi izin vermiyor.

0: Köşe vuruşunu kullanacak. Bayern Olise yaptı ortayı, bir kafayla gol, Jonathan Tah. Üçü de attı Bayern. Ön direkte Jonathan Tah. Leipzig 1 Bayern 3.
1: Önce umutlandırdılar, sonra da utandırdılar biraz.
0: Bu arada Michael Olise topu oyunda tuttu. Michael Olise, Olise içeriye dört oldu. Pavlović, Pavlović Olise gelin yanıma diyor. Olise gelin yanıma diyor. Baktı, şimdi o da Pavlović'e gidiyor. Bayern ortalamayı buldu, 4. 70 gol. Ve Luis Diaz geliyor. Luis Diaz geliyor. Luis Diaz pası Musiala bıraktı. Olise! Olise! Olise! Olise! Daha Olise! 5-1! Leipzig parçalandı.
1: 5 dakikada 3 tane falan attılar değil mi? İstediklerinde çok rahatlar ya. Akıl almaz bir performans.
0: Leipzigliler bitir artık hoca şu maçı der gibi bakıyor maçın hakemine. Stegaman'a, Pavlović Neuer'e döndü. Hakem de maçı bitirdi, kırmadı. Leipzigliler'i. Leipzig 1, Bayern Münih 5.
2: Borussia Dortmund ve Bayern Münih Bundesliga'da 24. haftada karşı karşıya geliyorlar. Bayern bu maçı da kazandığı takdirde puan farkı 11'e çıkacak. Bitime 10 hafta, 10 maç kala. Hakem Jablonski işaretini verdi. Maç başlıyor. Bayern karşılaşmaya başlayan taraf. Olise. Olise çekti soluna. Olise baktı kaleye. Olise kaleciyi Kobel çıkarıyor. Michael Olise. Tekrar Gnabry. Serge Gnabry bir şutta o denedi. Savunmadan döndü. Şimdi Laimer. Laimer'den Luis Diaz'a. Önü kapandı. Luis Diaz geriye döndü. Pavlović. Kimi şut şansı. Kimi vurdu Kobel. Sabitzer de yakın. Svensson. Yaptı ortayı Svensson. Kafa. Gol. Schlotterbeck. Schlotterbeck golü attı. 1-0 önde Dortmund.
1: Tek bir zayıflıkları var bence. Ve oradan kaybediyorlar.
2: Kornerlerden olmadı ama korner gibi bir serbest vuruştan gol geldi Borussia Dortmund adına.
1: Ya, duran topları savunamıyorlar. Bu bir açık. Dortmund da bunları seviyor. Schlotterbeck çok daha fazla seviyor bu sevinci yapmayı.
2: Sabitzer. Bir uzun top da ondan geldi. Hata geldi tahta. Şimdi Fabio Silva. Ortaya doğru Bayer. Kaleci Urbik. 2-0'a yaklaştı Borussia Dortmund. Büyük hata Bayern savunmasında. Jonathan Tahtan. Diaz. Kimmich aldı. Şut şansı Kimmich vurdu ama kolay bir top oldu Kobel için. Stanišić. Gnabry. Gnabry yerden tehlikeli noktaya. Arka direkte Upamecano vuramadı. Vuramadı, sonra da direğe vurdu ve sakatlık yaşıyor Upamecano. Kimmich. Sağda Stanišić. Stanišić yerden savunma ayak koydu. Kimmich iyi yere havalandırdı. Gnabry'i indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez. Beraberlik golünü buluyor Bayern Münih. Az önce sinyalini vermişlerdi. Burada golü buldular. Gol Kane.

Karşılıklı pozisyonlar. Bayern golü buldu. Şimdi yine Dortmund geliyor. Kuto bıraktı. Fabio Silva yerden yolladı. Ön direk. Top dışarı gidiyor. Bayern'de bir pozisyon daha. Adeyemi. Güzel bir vücut çalımı attı. Upamecano'yu geçti. Adeyemi iyi taşıdı. Şimdi çevirdi. Fabio Silva vuramadı gelişine. Şut dışarı gitti. Yan Kuto. Çok iyi taşıdı Adeyemi.

0: hazırladı. Yan Kuto'nun vuruşu dışarı gidiyor. Çok yaklaştı Borussia Dortmund. Olise'nin pası. Stanišić sıyrılmak üzereydi. Yerde kalıyor ve penaltı kararı. Biraz bekledi. Beyaz noktayı gösterdi Jablonski. Penaltı kazanıyor Bayern. İşte Stanišić. Schlotterbeck maçın kahramanı olabilirdi. İlk yarıda attığı golle Dortmund adına, ama burada penaltı yaptırıyor. Harry Kane Kobel doğru köşeye uzandı ama yetmedi. 30. golünü de attı Harry Kane. Bayern geriye düştüğü maçta öne geçiyor Signal Iduna Park'ta.
1: Kobel için korkunç bir hafta gerçekten. Hem o Atalanta maçındaki hatası ve sonucunda Dortmund'un Avrupa'ya vedası, hem eline gelen bu şansı değerlendiremeyerek bu penaltıyı çıkaramaması ve belki de Dortmund'un malum ilamı olan Bundesliga'ya vedası.
0: Diaz, Luis Diaz az daha etkisiz kaldığı bir maçta gol atacaktı. Sabitzer, sağda Yan Kuto. Tekrar Marcel Sabitzer. Sabitzer'in ortası, bir vuruş, gol! Nefis bir gol attı Svensson. Dakika 83. Skora bir kez daha denge geldi.
1: Nefis maç oluyor.
0: Pes etmedi Dortmund. Diaz güzel bıraktı. Musiala'dan sağa. Şimdi Olise. Olise'den ortaya, dışarı gitti. Luis Diaz yine pozisyona giren isim. Luis Diaz. Diaz. Diaz geldi. Luis Diaz Olise'yi buldu. Olise. Svensson ayak koydu. Olise çizgiye indi. Çevirdi Olise. Gelişine Kimiko. Yine yanıt geldi bu kez Bayern Münih'ten.
1: Ya hiç kaybetmeyecek gibiler. Ya gerçekten hiçbir zaman kaybetmeyecek gibi oynuyorlar. En azından bu ligde. Ya mesela 3-3 yap, şunun garantisini veremezsin, ben puan aldım.
0: Hakikaten öyle. Çok dramatik. Dortmund için Bayern bir kez daha öne geçiyor. Svensson yıkıldı. Dortmundlar yıkıldı. Julian Brandt Svensson'a döndü. Svensson bir kez daha doldurdu. Yine Upamecano vurdu. Benzema'yı almaya çalışıyor. Uzaklaştırdı savunma. Ve faul kararı, ardından da maçı bitiren düdük Sven Jablonski'den. Bayern Münih kazanıyor. Zirvede puan farkını 11'e yükseltiyor.
2: Transfer'de az gol sezonu başladı.
3: Saat 13'te Fenerbahçe değerli izleyenler yeni teknik adamını duyuracak ama tabii ki bir sürpriz var gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
2: Herkes konuşur, sosyal medya çalkalanır ama gerçeği sadece az gol bilir.
3: Günlerdir tek bir isim üzerinden konuşuluyordu aslında ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
2: En doğru kulis bilgileri, özel haberler ve biten transferler anında az gol ekranında.
3: Yaklaşık bir saat sonra da resmi açıklamayı göreceğiz.
2: Heyecanı ilk elden yakalayın. Gözünüzü az buradan ayırmayın.
4: Ziraat Bankası sunar.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Milli Maç Özel'le karşınızdayız. A Milli Futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri karşısında turnuvadaki son maçını oynuyor. 90+7 işaret edildi. +1'in içindeyiz ve 2-2'lik beraberlikle oyuna devam ediyoruz. Son bölümde oyuncu değişiklikleri var. Zamanda yavaş yavaş tükeniyor. Artık bizim için çile şeklinde geçen turnuvaya noktayı koyacağız. Neyse ki gol atamadan bitirmiyoruz. Eğer tablo böyle noktalanırsa, netice bu şekilde gelirse puan da almış olacağız. Hala önümüzde belki bir gol çıkarabileceğimiz bir zaman da olabilir. Ama ikinci devrede zaten Amerika Birleşik Devletleri bir gol buldu. Oyunun genel gidişatına da baktığımızda onlar gole biraz daha yakın taraf olarak göründüler. Umarım bir gol daha çıkarsa bu maçtan, onu atan da biz oluruz. Mustafa Çulcu, Cem Pamiroğlu, Murat Özbostan bizimle beraber mücadeleyi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
3: Günaydın.
0: Günaydın herkese.
3: İyi sabahlar.
0: Aynen öyle. Evet. Hani fena bir sabah olmuyor diğer sabahlarımızla mukayese ettiğimizde.
3: Yani bir mücadeleyi izliyoruz.
0: En azından evet, onu gördük şu ana kadar. 2-2'lik beraberlikle de 90+3'ü bulduk şu an itibariyle. Bakalım en azından dediğimiz gibi bir puan alabilecek miyiz? Ama son bölümde Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz daha baskılı oynadığının da altını çizmekte fayda var. Yine bir fırsat arıyor ev sahibi ekip. Yarı alanımızda kalabalıklar. Çıkmak istiyoruz. Topu kazandık. Acaba bir şansımız olabilir mi? Sağ kanattan atak geliştirme eğilimindeyiz. Ters tarafa bir uzun top. Arda Güler sol kanatta topla buluşan oyuncumuz. Merkeze döndü. Merkezde sakin pas yapıyor takım. Yani bir yandan topu kaybedip kalemizde pozisyon görme olasılığımız da var. Yani en azından puanı alalım düşüncesi de takımda olabilir. Can Uzun soldan topu aldı. İçeri doğru kat etmek istediği iki oyuncu onu sıkıştırınca topu sakladı ve oyunun yönünü değiştirdi. Oyunu soldan sağa taşımış olduk. Üçlü gibi duruyoruz savunmada, zaten oyunun başından bu yana bunu da sık sık gördük. Zeki biraz sağ stoperleşti, bazen dörtlü de gördük. Formasyon değişiklikleri vardı oyun içinde. Artı dördün içindeyiz. Los Angeles'ta oynanan mücadelede 2-2'lik beraberlikle milli takımımız Dünya Kupası'ndaki ilk puanına şu an itibariyle yakın. Son maçımız tabii ne yazık ki. Yavaş yavaş aslında sohbete de başlayabiliriz. Bir yandan mücadeleyi de takip ediyor olacağız. Son anlarda Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci milli takımla maça çıkma şansı yakalayamayan oyuncular Dünya Kupası'nda forma buldular. Onları da onur etmek istedi teknik direktör Vincenzo Montella. Murat Özbostan, ne dersiniz şu ana kadar gördüğümüz tabloyla ilgili?
3: Tabii iki maçın ardından bu maçın en azından prestij açısından bir önemi vardı. Biz de biraz özlediğimiz performansı, sahadaki mücadeleyi oyuncularımızda gördük. Tabii yine talihsiz bir şekilde erken bir golle başladı maç. Ama bir reaksiyon gösterdik bu sefer ve bu reaksiyonla arkasından bulduğumuz golle daha da bir morallendik, bir güven geldi. İkinci yarı çok parlak geçmedi bizim için. Yani Allah'tan Uğurcan'ın kurtarışları vardı takımımızın adına. Amerika Birleşik Devletleri takımı bizden iyiydi. İkinci yarı bizden çok daha iyiydi. Yani inşallah yani bir puan belki küçücük bir teselli olur. Yine de çok üzgünüz yani.
0: Evet.
3: Evet, gerçekten üzgünüz.
0: Yani güzel anılarla hatırlayacağımız evet. Bir turnuva değil.
3: Maalesef.
0: Bu kesin.
3: Maalesef.
0: Bununla ilgili bir tartışma konusu yok. Moralimiz tabii bozuk turnuva genelinde düşündüğümüzde. 90+6'ya geldik bu arada. Sağ kanadı kullanıyoruz. Orta ceza alanına doğru karşıladı topu Birleşik Devletler savunması solda, C

0: Can Uzun, topla buluşan oyuncumuz. Can çok soğukkanlı, topu sakladı. Tekrar geriye döndü Eren. Baskı altında Eren. Hata yapmamak lazım artık son bölümlerde. Oyunun yönünü değiştirdik şimdi. Sağ kanada güzel pas. Mert Müldür topla buluşan oyuncumuz. Bir orta pozisyonu olabilir. İrfan Can dışarı çıkardı. Şimdi orta geldi. Kaleci Matt Turner'da kaldı top. 90 artı 7. Artık son 1 dakika içindeyiz. Hakem oyunu biraz daha uzatmazsa, uzatmasına da çok gerek yok. Maça çıkarken ev sahibi ekibin lider olarak bitireceği, bizim son sırada kalacağımız zaten kesinleşmişti maalesef. Son düdükle beraber turnuvayı puanla kapatmak istiyoruz. Galibiyet tabii ki daha güzel olurdu. Herkesin bu yönde beklentisi de vardı. Ama yenilmemek de, o kaybetmeme duygusunu en azından hissedebilmek de fena değil. Turnuvadaki genel performansımızı düşünecek olursak, son saniyeler mücadelede sevgili seyirciler. Baskımız var rakip alanda. Çıkmak istedi Amerika Birleşik Devletleri. Baskıyla rakibi hataya zorladık ve taç atışını kazandık. Belki son bir fırsat olabilir. Arda Güler sağ kanatta topu alan oyuncumuz, onu Christian Pulisic karşıladı. Arda iyi sakladı topu. Orada bir küçük boğuşma. Pulisic'in bacaklarının arasından pası vermek istedi Arda.
1: Bitti.
0: Onun müdahalesi var. Hala son düdük gelmiş değil. Hakem taç atışının kullanılmasını istedi. Yine köşe gönderine doğru. Arda ısrar etti Pulisic'e bacak arasına atmak için. Yaptı bunu. Topu iyi çevirdik. Orta geldi şimdi arka direğe doğru. Can Uzun, onun vuruşu. Gol. Sonrasında gol geliyor. Savunmadan seken topta Kaan Ayhan golünü atıyor. A milli takımımız 90 artı 8'de Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-2'lik üstünü yakalıyor sevgili seyirciler. Can Uzun'un vuruşunda savunmadan çizgi üstünde müdahale geldi. Kaan Ayhan tamamladı ve 3-2 öndeyiz. Oyuna 88. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine dahil olmuştu Kaan Ayhan. Onun golüyle milli takımımız Amerika Birleşik Devletleri karşısında üstünlüğü yakalıyor. Arka direğe doğru gelen ortada göğüs kontrol Can'dan son anda ayak koydu savunma. Kaan Ayhan arka direğe koşusunu yaptı ve golünü attı. Az önce söylemiştim, Arda Güler Christian Pulisic'e bir bacak arası denemek istemişti. Olmadı. Taç kazandık. Yine denedi Arda. Bu kez topu oradan geçirdi. Ve pozisyonun devamında da golü buldu Ameli futbol takımımız. Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-2'lik üstünlüğü yakalıyoruz. Maçta son düdük geliyor. Ameli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası'nı galibiyetle kapatıyor sevgili seyirciler. Çok buruk da olsa bir mutluluk, bir heyecan bize bugün yaşattı takım. Bugün için teşekkür ediyoruz. Turnuvaya dair tabii ki eleştirilerimiz olacak. Hangi noktalarda gelişmemiz lazım? Bunlar üstüne muhakkak konuşacağız. Teknik heyetin yapması gereken sorgulamalar var. Bunlardan bahsedeceğiz ama Birleşik Devletler karşısında kazanmak da ne olursa olsun güzel. Bunu da söylemek gerekiyor. En azından bu maçta bir şeyler görmek istiyorduk. Takım bize bir galibiyet göstermiş oldu. Cem Hoca'ya bir söz vermek istiyorum. Cem Demiroğlu, Mustafa Çulcu ve Murat Özbostan'la değerlendirmelerimiz olacak. Hocam güzel bitirdik. Yani.
2: Evet, tebessümler başlıyor bir anda.
0: Bir anda evet. İyi bir neticeyle kapattık günü.
2: Ya tabii ki galibiyet çok güzel bir şey. Yani bizim çocuklar galibiyeti yakışıyor, galibiyet de yakışıyor. Bugün evet belki umudumuz yok. Belki işte çıkamıyoruz, 32'ye kalamıyoruz ama işte galibiyet her şeye rağmen çok güzel bir şekilde hepimizin suratında, burada bile, stüdyoda bile işte suratlarımız bir parça gülümsemesine, işte o coşkuyu yaşamamıza neden oluyor. Hepsini tebrik ederiz. Tabii gönül isterdi ki bu galibiyetle 32'ye katılan takım olalım. Şimdi 3 puanla bitiriyoruz. Şimdi hesap kitap yapmaya başlasak işte ahlarla vahlarla oradan

0: maçlarındaki oynadığımız futbolu, neden çıkamadık, niye kalamadık, bu kadar yetenekli milli takımımız vardı, hepsi Avrupa'nın üst düzey takımlarında oynayan oyuncularımız vardı, Türkiye liglerindeki hepsi şampiyon olmuş takımın oyuncuları vardı, şampiyonluğu kovalayan takımların oyuncuları vardı. Dolayısıyla beraber oynamaya alışmış olan milli takım neden çıkamadı? Bunlar tabii hepsini gittikçe açacağız. Bugün oyunun sonun itibariyle geldiğimizi galibiyetle kapatmak hepimizin keyfi. Tabii morali yerine geldi. Güzel bir 90+8'de olsa atılan bir gol, bir getirilen bir 3 puan. Grubumuzda hiç olmazsa 3 puan olarak yazan bir takım olarak grubu bitirmemiz. Bunlar değerli şeylerdi. Çünkü bugüne kadar gelen 3 maçları bitmiş gruplar ve daha sonra oynayacak olan grup maçlarına bakıldığında hep en kötü tablonun en altında biz vardık. Ve Türk milli takımının bizim çocuklar vardı. Bu bize yakışan bir tablo değildi. Dolayısıyla da en kötü şekilde bir 3 puanla bitirmekti. Hani bu da bizim tesellimiz olsun.
1: Hocam gece yatarken nasıl bir sabaha ya da hatta gecenin devamına uyanacağımız belirsizdi. Belki biraz karamsarlıklar da vardı ama güzel bir sabaha karşıladık. Ne dersiniz?
2: Evet, sabah erken kalkmaya değdi.
1: Evet.
2: Bundan önceki erken kalkışlarımızda üzülerek güne başladık ama bu sabah mutluyuz. İstek ve arzu, coşku olunca 90+8, bakın bu çok önemli. 90+8'de galibiyet golünü bulduk. Bugün farklıydık. Bugün daha bir başka istiyorduk. Çünkü kaybolan bir prestij vardı. Kaybolan bir özgüven vardı. Ama bugün daha istekli, daha coşkulu, o kaybolanları tekrar geriye kazanma günüydü. Ve nitekim de bunu sahaya yansıttılar. Rakip 9 rotasyonlu, biz 7 rotasyonla değişik oyuncuyla çıktık. Değişiklik yaptık. Süreç içerisinde baktığımız zaman mantalite de değişmişti bizim takımımızda. Daha istekli, daha birbiriyle kombin oynayabilen, coşkulu oynayabilen bir takımla sahada bulunmanın mutluluğunu yaşadık. Hele hele 98'e gelen 2-2'ye razı olduğumuz anlarda 98'e gelen golle galibiyet çok şık durdu.
1: Razıydık değil mi hakikaten?
2: 2-2'ye razıydık. Evet. Yani bir puan hiç olmazsa dediğimiz yerde 3 puan aldık. Bu müthiş bir moral oldu bize. Çok eleştiriler oldu. Giderken buradan Amerika'ya giderken çok havalı, çok rüzgarlı gittik. Bu çok güzel bir şeydi. Ama ne olduysa ilk maçtan itibaren bir kaybolan özgüven, kaybolan bir moral, bir tuhaflık vardı. Yani çözemediğimiz bir tuhaflık vardı. Bunun üstüne bir de eleştiriler gelince acayip bir baskı oldu gerçek oyuncular üzerinde. Antrenmanda bile nasıl davranacaklarını bilemediklerini haykıracak kadar büyük bir baskının altında olduklarını gördük. Halbuki böyle bir büyük turnuvaya giderken mutlaka psikologların, mentorların olması gerektiğini bir kez daha altını çizmek lazım. Çünkü nihayetinde genç oyuncular bunlar. Genç çocuklar bizim çocuklarımız. Demek ki psikolog desteğine ihtiyaç olduğu anlar, zamanlar var. Bunu niye göz ardı ettiler? Anlamakta güçlük çekiyorum. Ama bu milli takımı da bir kere alkışlamamız lazım. Çünkü buraya geldik 24 yıl sonra. Bu çocuklar bizi buraya getirdi. Büyük başarılara imza attı mı? Attılar. Demek ki yapılabiliyormuş. Yaptılar çünkü. Ama ne olduysa burada ilk iki maçta tuhaf işler oldu. Bugün gördüğümüz zaman, bugünkü oyuna baktığımız zaman demek ki yapılabiliyormuş. 96-8'e kadar maçı istediği zaman koparabiliyormuşsun. Oldu. Neden daha önce olmadı? Paraguay'dan şimdi almadığın bir puanı gel de yanma.
1: Tabii.
2: Değil mi?
1: Tabii ki.
2: Hadi Avustralya maçı bir kaza dedik. Beklemediğimiz bir futbolla rakip çekti kalenin önüne iki tane tır, kapattı kaleyi. Zaten belliydi savunma futbolu oynayacakları. Paraguay ona keza savunma futbolu oynayacakları belli.
1: Tabii 10 kişi oynadılar çok uzun bir süre.
2: Uzun bir süre.
1: Yani %1 bile şansla gelseydik bugüne daha farklı bir heyecan olurdu. Kazanırız kazanamayız. O ayrı bir mesele ama bu futbol. En azından bu heyecanı yaşasaydık keşke diye hep düşüneceğiz.
2: Tabii keşkelerle olmuyor. Gerçekliği, futbolun gerçekliğini ortaya koymak lazım. Neleri eksik yaptık? Nerelerde hata yaptık? Niçin bunlar oldu? Bunları iyi çözmemiz lazım. Çünkü önümüze yakın zamanda Eylül, Ekim, Kasım'da A Ligi, Uluslar Ligi var. Oralarda çok ciddi maçlar bizi bekliyor. Ciddi rakipler var. Dolayısıyla buradaki yaşanmış olumsuz

0: tablodan çok büyük dersler çıkararak oraya çok olumlu girmemiz lazım ki bu kaybolan prestijimizi tekrar kazanalım. Bu 3 puan bu prestijin ilk adımları olsun. Kazanımın ilk adımları olsun. Bundan sonraki süreci futbolu yönetenler, futbol milli takımı yönetenler, kanaat önderleri, akil adamlar oturup bir arada hani zaman zaman çalıştaylar yapılır ya, bütün herkese tehlike taşınması lazım. Nerede ne yanlışlar yapıldığını çok açık yürekle konuşmak lazım ki bundan sonraki süreci daha iyi değerlendirelim. Biz bu değiliz. Biz futbol ülkesiyiz. Bu sonuç bize yakıştı mı? Hayır, yakışmadı. Ama alınan 3 puan, 3 golle alınan son maçtaki 3 puan bir teselli oldu bizim için. Morallerin yükselmesine sebep oldu. Oh be dedirttik. Dedirttiler bize. O yüzden teşekkür ediyoruz yine.
1: Murat Özbostan, birkaç dakika önce beraberliğe razıydık. Yani program açılışında sizinle konuştuğumuzda galibiyetle bitirmiş olmak duygularınızı nasıl bir seviyeye çekti?
2: Şimdi yani bazı maçlar vardır aslında ya, bu karşılaşma öncesi şunu düşünmek lazımdı ki yani bir işte cetvel, tablo, matematiğin ötesine geçmiş bir maçtı bu. Yani bir nevi aslında itibar maçıydı. Çünkü iki maçtaki hayal kırıklığı ve bütün Türkiye'nin ve dünyadaki Türklerin üzüntüsünün ardından bu maçtan alınabilecek puan ya da puanlar bizi gerçekten hem itibar olarak biraz kendimize gelmemizi sağlayacaktı. Hem de bir kere güven duygusunun tekrar sağlanmasını. Hocamın da dediği gibi önümüzde sonbaharda çok önemli maçlar var. Evet, eleştiriler oldu. Eleştirilere çok kızdılar. Oyuncular da kızdı. Teknik direktör de kızdı. TFF başkanı da kızdı. Ama bunlar işin doğasında olan ve hakarete kaçmayan bütün eleştirileri doğal karşılamak gerekirdi.
1: Tabii.
2: Nitekim de
1: daha zaten yeni başladık.
2: Yani yeni başladık, evet. Tabii. Ve şimdi son dakikada gelen bu gol eminim ki hem takımdaki bütün oyuncuların daha mutlu bir şekilde tatile çıkmalarını, daha mutlu bir şekilde sosyalleşmelerini sağlayacaktır. Çünkü onların da işi çok zordu. Maçın daha tüneldeyken ekranlara gelen görüntülerde aslında yüzlerinin ne kadar gergin ve mutsuz oldukları bir tablo vardı. Tek sahanın içinde oyuncularını motive etmeye çalışan Montella'nın biraz yüzü gülüyordu. O da mecbur, takımın sonuçta lideri ve teknik direktörü. Böyle bir ortamda, böyle bir ruh halinde bu maça çıkmak, işte rotasyonlu bir kadroyla çıkmak ve çok iyi mücadele etmek. Sonuçta bu maçta şunu gördük biz ya. Hani ilk iki maçta hoca ve diğer oyuncular da dahil olmak üzere, federasyon başkanımız da dahil olmak üzere hep şunu söyledi ya. İşte topa şu kadar sahip olduk, şu kadar şut çektik, şu kadar bunu yaptık. İşte bu sefer bunların hiçbirini yapmadık. Topu onlara verdik.
0: Onlar daha fazla topla oynadı.
2: Az şut çektik ama biz kazandık. Yani demek ki bazen doğru olan da buymuş. Doğru olan yapılınca sonuçta geliyormuş. Yani bunu neden söylüyorum? Bu eleştirilerin altında mantıksal olarak bir şeyler de yatıyordu. Ama artık tabii önümüze bakmamız lazım. Elbette ki buradan bu turnuvadan çıkartılacak dersler fazlasıyla olacaktır. Son cümlemde özellikle birazdan belki daha detaylandırırız. Yani Arda Güler'in o inatçı şeyi, topu bırakmaması, pozisyonu bırakmaması bize bu galibiyeti getiren golün kahramanlarından birisi oldu.
1: Maçın sonunda Pulisic'e bir bacak arası yapayım dedi.
2: Evet.
1: Olmadı. Sonra bir daha deneyeyim dedi. Oldu bu sefer ve göstere göstere yaptı yani. Hani ama sana bacak arası atacağım dedi yani Pulisic'e.
3: Kerem,
1: pozisyonda golle bitti.
3: Yani Arda aslında belki çok oyunda gözüken gibi bir oyuncu olmadı ama baktığında bütün skorlarda her şeyde hani sazı eline alan derler ya. Yani öyle bir Arda Güler oyunda sezdik yani. Bugün yetenek diyoruz,
0: bugün
3: ya işte
0: çok iyiydi hocam.
3: Yetenek ne yaptı gördük işte. Ya bugün Arda 3 tane gol attığı gol ve 2 golden evvelki yapmış olduğu hareket, gollerin hazırlanışı, orada 2 tane temastan çıkıyorsun.

0: Hani biz hep söylüyoruz ya, temaslı oyunu sevmiyoruz diyor. Ama teması da nasıl kırdığını işte Arda bugün çok güzel örnekleriyle anlattı herkese, bütün izleyenlere, bütün işte bu kadar eleştirilen milli takımı. Arda bugün o yeteneğin nasıl olduğunu, teması nasıl bozduğunu, fiziği nasıl bozduğunu çok güzel bir şekilde kanıtladığını düşünüyorum. Bilmiyorum, söz benden devam mı edeceksin Keremciğim, ben aldım sözü ama.
1: Hocam oyunu nasıl gördünüz bugün? Çok ya, farklı senaryolar vardı. Yani önceki şimdi, iki maçla karşılaştırdığımız vakit özellikle.
0: Keremciğim, ben oyunu şöyle bir konuşabilirim. Şimdi Montella herkese bir cevap verdi. Dedi ki benim oyunum bu Kerem. Ben oyunu böyle oynuyorum. Ben Paraguay maçında da, ben Avustralya maçında da böyle oynadım. Ama o hep şunun arkasına sığındı. Bu kadar şey yaptık, istatistiklerimiz bu ama biz bunu maalesef, bu şanssızlığı kıramadık. Yani Sayın Federasyon Başkanımız da, Montella da, genelde milli takımı teşkil eden bütün buradaki yetkililerin hepsi bu şanssızlığın arkasına sığınmıştı. Ama bugün işte bu şanssızlığı da 90+8'e kadar kovalayacaksın. Bugün bunu yapan bir milli takım vardı. Yani 90+8'e kadar, sonuna kadar bu maçın arkasında duran bir milli takım vardı. Ve bu milli takım da Montella'nın milli takımı. Neden Montella'nın milli takımı? Şimdi Montella bir santiforsuz diye konuşulan 4-6-0 diye bir oyunu giydirdi milli takıma. Aslında Montella'nın biraz kulüp takımına baktığın zaman da Adana Demirspor'da da böyle oynuyordu. Ve Adana Demirspor'da da elinde Balotelli gibi çok önemli bir tane santifor varken onu da oturttu, onsuz oynamaya başladı. Yani
1: Emrah Akbaba Belhanda.
0: Evet. Onunla beraber kendi içselleştirdiği bu oyunu milli takıma da giydirdikten sonra ve başarılar da böyle gelmeye başladı. Bugün milli takım Dünya Kupası finallerine gelirken bu oyunla geldi, bu oyuncularla geldi. Uluslar Kupası'ndan da böyle çıktı, Avrupa Şampiyonası'na da böyle gitti ve dolayısıyla da bugün Türk milli takımı Dünya Kupası'ndaki oyununu Montella'nın istediği şekilde bitirdi. Buradaki tabii bunun analizlerine, bunun detaylarına girdiğimiz zaman tabii ki milli takımda zaman zaman şanssızlığın arkasına sığınıyoruz ama bazen tek planla oynamak her şeyi çözmüyor. Şimdi Montella'nın şöyle bir sıkıntısı vardı. Bu oyunu içselleştirdi. Milli takım da bunu benimsediği için çok rahatlıkla bu sonuçlarla hakikaten büyük turnuvalara katılma gayretini gösterip ve bu oyunla katıldıktan sonra zaman zaman oyunun içerisinde ufak tefek hamlelerini yapması lazım bir teknik direktör. Bunlar nedir? Senaryo, eğer siz bugün bir teknik adam olarak karşınızdaki takıma, yani takımınıza taktik antrenmanını verirken buradaki anlattığınız şey bir oyun planını anlatırsınız. Ama oyun planını anlatırken de oyun içerisinde skor senaryolarına göre yapacağınız bir takım değişiklikler ve hamleler olması lazım. Bence Montella bu konuda burada biraz sınıfta kaldı diye düşünüyorum. Özellikle Avustralya maçı, özellikle Paraguay maçı, bugün nasıl yapıyorsunuz işte Alper'i ortaya koymasıyla mesela gibi, bu değişikliklerde, bu senaryolarda biraz geride kaldığını düşünüyorum Montella'nın. Çünkü Avustralya maçı, tamam dedik bir sıkıntı var. Ama bakın, Avustralya maçına gelmeden evvel de aslında Dünya Kupası seviyesi başka bir eşikti yani biz, Türk milli takımı için. Çünkü bugüne kadar gelmiş olduğumuz milli takımın oynamış olduğu oyunlar, istediğimiz seviyelerde, istediğimiz şekilde kendimizi ispat ettik de buraya geldik. Ama bugün buraya geldiğimizde ben açıkçası ilk Paraguay Amerika maçını seyrettiğimde hakikaten içim şöyle biraz kalktı. Neden kalktı sevgili Kerem? Burada hakikaten seviye çok yüksekti. Fizik kalite, mentalite, oyuna odaklanma, oyunun hiçbir dakikasında kopmama. Ben Amerika Paraguay maçında çok tedirgin olmuştum. Acaba milli takımımız gerçekten bu Avustralya maçıyla başlangıcında bu seviyede, bu eşikte buna cevap verebilecek miydi? Aslında cevap verdi mi? Veremedi. Çünkü skora yansımadı. Hiç de belki de istediğimiz oyunu oynayamadan ne kadar analizler iyi olsa da biz skora yansıtamamıştık bunu.
1: Şimdi Salih Özcan açıklaması var. Son maçımızda yüzümüzü göstermek istedik. Kendimize güveniyoruz. Bu takım hak ediyor. İlk iki maçı kaybettik. Bu maç kendimize güvendik. Kazandık ve böyle dönüyoruz. Çok üzgündük.

0: silkelenen takımlardan olduk. Bu galibiyete mecburduk diyor Salih Özcan. Aslında hissiyatını da çok iyi bir şekilde aktarmış. Bu arada bu karşılaşma Dünya Kupası'nda şu ana kadar en az topa sahip olduğumuz, en az şut attığımız, en az isabetli şut attığımız, en az başarılı pas yaptığımız, en az isabetli orta yaptığımız ve en az korner kullandığımız karşılaşmada olmuş işte, istatistikler bunu söylüyor.
1: Ne kadar güzel görüyor musun? Yani istatistikler bazen çok şeydir, bazen de hiçbir şeydir. Ama biz Avustralya ve Paraguay maçında istatistiklerimizle övündük değil mi? Çok. Ama biz bunu skora yansıtabildik mi? Yansıtamadık. Bugün de tam tersini biz baktığımızda da istatistiklerimizin bugüne kadar oynamış olduğumuz maçların içinde en kötü istatistik. Ama galip geliyorsunuz. Bir de ne var? Biz mesela daha çok golü attığımız zaman daha iyi oynamaya başlayan takımken golü yediğimiz zaman sıkıntımız oluyordu, çıkaramıyorduk. Ama bugün, bu akşam onu da bozduk mesela.
0: Orkun Kökçü'nün açıklaması var. Bu maçta galibiyet almak önemliydi. Çünkü ortada onurumuz ve şerefimiz vardı. Onu kurtardık. Herkesin öz eleştiri yapması lazım. Bunu biz ve ülkemiz hak etmedi. Çok şey söylenebilir ama zamanı değil. Ülkemizi az da olsa sevindirebildiysek ne mutlu. Bu da deneyim oldu. İnşallah nice Dünya Kupası'na katılırız. Bu açıklamanın satır aralarında bir şeyler var sanki.
2: Yani bir sistem var. Biraz öz eleştiriyle.
0: Öz eleştiri var. Çok şey söylenebilir ama zamanı değil.
2: Yani
0: bu cümleye takıldım.
2: Ben direkt bu cümleyi biraz hocasına da şey yaptığını düşünüyorum. Mesaj verdiğini düşünüyorum. Evet, bugün sahadaydı ve orta sahanın önemli isimlerinden biriydi. Bakıldığı zaman
0: golünü de attı.
2: Golü, evet, yani etkili şeyleri de vardı. Orta sahada iyi mücadele etti. Pas bağlantılarını kurmaya çalıştı. Şimdi yani her iki oyuncunun da yaptığı açıklamalar aslında tabloyu net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani tabi burada Montella'nın ne diyeceğini ben çok merak ediyorum bugün. İşte biraz önce senin okuduğun istatistikler öncesine de ben bir cümle söylemiştim. Yani bu kadar iki maçtaki işte istatistikler üzerine hep bir şeylerin kurulup ya biz bu kadar bunu yaptık, şunu yaptık, nasıl kazanamadık, işte şanssızlık filan üzerine bir Montella bize hep bir savunma örneği getirdi ve bunu savunmaya çalıştı ama böyle değilmiş. Demek ki madalyonun öbür yüzünde topa çok az sahip olduğunuzda da, az şut attığınızda da ama iyi mücadele ettiğinizde, fiziken ayakta kaldığınızda ve belki doğru oyuncuları, doğru isimleri isteyen oyuncuları, iyi oynayan oyuncuları sahaya sürdüğünüzde bu sonucun da gelebildiğini hepimiz gördük. Türkiye gördü, dünyadaki Türkler gördü. Yani ben özellikle Orkun'un işte herkes öz eleştirisini yapması lazım, biz ve ülkemiz hak etmedi cümlesinde tabi biraz burada medyaya da var sistem, yani eleştirilerden dolayı bu çok spekülasyon oldu ama ben yineliyorum, yani doğru ve mantıklı eleştirilere kimse hiçbir şey diyemez, kimse de itiraz edemez. Gerçek olan bu işin doğasında olan bir şey. Bugün İngiltere medyası dün balon patladı diye kendi takımlarıyla ilgili manşetler attılar. Yani yerden yere vurdular. Yine buna benzer sonuçların alındığı maçlarda büyük ülke Alman basını,
0: bir örnek vereyim mi? Brezilya'daki Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımının teknik direktörü, ülke futbolunun efsanesi Luis Felipe Scolari için cehenneme git manşeti atıldı.
2: Yani şimdi
0: eleştiri her yerde var. Milli takımlara eleştiri her yerde var. Yani medyayla kafayı bu kadar bozmasın.
2: Evet, bunun aslında ikinci maçta, biz ilk maçtan sonra ikinci maçımızda bunlara çok kafayı takan bir kadro ve teknik kadronun nedeniyle belki de ikinci maça tam konsantre olamadık.
0: Bence sosyal medyaya kafayı daha çok takıyorlar.
2: Evet, çünkü orada evet vardı. Yani ben bundan önceki bu maçtan önce bir yazı yazmıştım. Yani artık şu telefonlarınızı bırakın, sosyal medyayı bırakın. Tamamen bu maça bir itibar maçı gözüyle bakın ve odaklanın diye. Yani bugün bu sonuç güzel bir sonuç. Bu sonuç keyifli bir sonuç. Kesinlikle. Son dakikada olması daha da keyfimizi yerine getiriyor.

0: Ve canlı yayına da buna tanıklık ettik. Bu da güzel bir anı oldu hepimiz için. Yani ülkeye bu şekilde dönmek, 3 puanla dönmek, 3 golle dönmek, elbette ki 32'ye kalamamak üzüntü, ama bu da işin bir tesellisi ve bundan sonraki maçlar için, bundan sonraki turnuvalar için bize bazı dersleri de beraberinde elbette getirecektir. Yani ben bunun muhasebesinin yapılacağına %100 inanıyorum. Yapacaklardır da. Ama bu muhasebeyi yaparken bunu bir medyayla genel olarak böyle bir karşılıklı hırs, öfke mücadelesini asla çevirmemek lazım. Çünkü bu çok en kötüsü olur.
1: Hocam, bir oyuncudan bahsetmek istiyorum. Galibiyet golünü de getirdiği için Kaan Ayhan. 31 yaşında, 32 olacak yılın sonuna doğru. Bilmiyorum bundan sonra milli takım serüveni devam eder mi etmez mi? Eğer bu son maçıysa yine doğru zamanda sahneye çıktı. İlginç bir oyuncu. Az gol atar, öz gol atar. Birkaç tane golünü düşündüğümde hemen aklıma geliyor. Bugün son golünü attı ama Fransa maçları, Konya'da 2-0 kazandığımız maçta gol attı. Fransa deplasmanında son bölümde beraberlik golünü atmıştı. Galatasaray'da bu sezon şampiyonluğu perçinleyen golü attı. Geçen sezon şampiyon olunduktan sonra çıkılan Göztepe maçında frikikten sezonun belki de en güzel gollerinden birini attı. Kaan'ın da kaderinde herhalde bu ilginç anlarda sahneye çıkmak varmış. Öyle görüyorum.
2: Senin bu saydıkların acaba Montella takip ediyor mu? Bir de bu boyuttan bakmak lazım. Çok güzel söyledi Müdür Murat Müdür. Ne dedi? İsteyen oyuncuları sahaya sürmek çok önemliydi. Bakın iki maçta 65 şut attık, girmedi diyoruz değil mi? Bugün 9 şut atmışız.
1: Evet.
2: Yani iki maça baktığımız zaman 33-32 şut atılmış iki maçta. İlk maçta 33, yine 32. Bugün 9 şut atmışız ama galip gelmeyi bildik. Şimdi biz UEFA coğrafyasında maçlar oynadık. Gittiğimiz yerde baktığımız zaman farklı coğrafyadan gelen takımlarla futbol oynadık. Farklı coğrafyanın oyuncularının karakterlerini iyi analiz etmemiz lazımdı. Avustralya, Paraguay, Amerika. Dolayısıyla grubun içinde ikinci bir UEFA takımı yoktu. Buradaki temel yanlışlardan bir tanesi bunun olduğunu düşünüyorum. Grubu biz çantada keklik gördük. Yeneriz, çıkarız. Nereye gelirizin peşinde koştuk. Halbuki biz önce gruptan çıkmayı düşünmeliydik. Oraya odaklanmalıydık. Bir de ilk maçta gelen sosyal medyadan eleştiriler. Ama eleştiri gelişim için şarttır. Bu gerçeği unuttuk biz. Eleştirilerden hemen demoralize oluyor. Çok kırılgan, çok duygusal bir takımız. Duyguya yer yok.
1: Toplumumuzun aynası gibi.
2: Nasıl?
1: Takım. Toplumun aynası gibi.
2: Ama duyguya yer yok bu işte. Bu işte gerçeklik var. Bu gerçekliğin peşinden koşmak zorundayız. Baktığımız zaman bütün maçları, gerçekten bütün maçları izlemeye çalışıyorum. Atletizmi çok yüksek takımların. Dirençleri çok yüksek. Fiziksel temasları çok fazla.
0: Hızlı oynuyorlar.
2: Hızlı oynuyorlar, çok koşuyorlar, çabuk çoğalıyorlar, geçiş oyunu iyi yapıyorlar. İkili mücadelelerde ayakta kalma, bakmıyorlar bile hakem faul çaldı mı çalmadı mı, topun peşinde gidiyorlar. Biz ikili temassa hemen kendimizi yerde faul beklentisi içerisinde oluyoruz. Kırılganız. Bu yanlışlarımızı ve bu eksiklerimizi düzeltmemiz lazım.
1: Ozan Kabak'ın açıklaması var. İlk iki maçta ülkemizi ve insanları çok üzdük. Bu maça kazanmak için çıktık, karakter göstermek istedik. Çok mutluyum. Takım olarak sahada her şeyimizi bıraktık. Umarım biraz da olsa kendimizi affettirmişizdir. Dünya Kupası sonuçta galibiyet moral oldu. Neler yapabileceğimizi de gösterdik. Bu maçı güzel bir hatıra olarak hatırlamak lazım diyor Ozan Kabak. Uluslar Ligi'nde de güçlü rakiplere karşı oynayacağız. Fransa, Belçika, İtalya gibi, ki özellikle Belçika ve İtalya'yı böyle çok yukarılarda da görmemek lazım. İyi günümüzde kesinlikle rahatlıkla rekabet edip yenebileceğimiz takımlar. Oraya bir şeyler taşımak gerekiyordu hocam sanki. Evet. Daha güzel duygular taşımak gerekiyordu. Turnuva belki iyi geçmedi ama bugünün özgüvenini de umarım oyuncularımız hatırlar.
2: Ya, hocam araya girmem lazım.
1: Hocam. Buyurun hocam.
2: Çok yukarıda görmemek lazım kelimesine katılmıyorum. Bak burayı da çok yukarıda görmedik, ne hale düştük. O yüzden... Çok
1: şu anlamda söylüyorum hocam.
2: Çok yukarıda.
1: Şunlar konuşulacak şimdi
2: lazım.
1: Bu maçlardan önce. Ya biz Paraguay'ı yenemedik, Avustralya'yı yenemedik.
2: Evet.
1: Emin olun İtalya ve Belçika'ya karşı milli takımımız maçları da kazanabilir. Yani kesin. İtalya kesinlikle kadro olarak bizden iyi bir takım değil.
2: Aynı coğrafyanın takımıyız. Aynı coğrafyanın futbol mantığına sahibiz.
1: Onlar da son 3 Dünya Kupası'nı ıskaladılar. Doğru. Belçika'yı izliyoruz. Hiçbir şey yok Belçika'da. Ha, bizde ne var diye soran da olabilir. Bizde de çok bir şey yoktu. Evet, bunu itiraf etmek gerekiyor. Ama böyle bu maçları da beklerken ya kazanamayacağız, çok zor zaman geçireceğiz gibi bir düşünce kimse de olmasın. Mental olarak toparlanırsak bu takımlara karşı iyi neticeler almamız işten bile değil. Kaan Ayhan'ın açıklaması var. Daha çok tadını çıkarmak isterdik. Dünya Kupası'nda gol atmak herkese nasip olmaz. Duygusallık var, pek sevinemedik. En büyük eleştiriyi biz yapacağız. Belki bir dakika olsa bile taraftarımızı sevindirdiğimiz için ne mutlu diyor Kaan Ayhan. Evet, bugün bizi sevindirdi. Yani
0: şu ana kadar
1: devam ediyor açıklaması.
0: Tamam.
1: Vincenzo Montella tebrik etti. Kolay değil. Herkes bunları duymak ister. Arkadan gelip arkadaşlarını itelemek kolay değil. Ben de hak ettiğimi düşünüyorum. Turnuvayı kazanmadık. Belki hocanın dediği şey takımda beraberlik ve destek. Önümüzde önemli turnuvalar var. Oralara daha güçlü hazırlanmak ve daha güçlü olmak istiyoruz. Beraberlik vurgusunu hatırlatıyor Kaan Ayhan. Vincenzo Montella hocanın tebrik konusuna yine girmiş. Evet, kolay bir süreç geçirmeyeceğim.
0: Şu ana kadar oyuncuların açıklamaları harika. Yani hem bir eleştiri var, kendilerine de bir eleştiri var ve hepsinin aslında mesaj aralarında bir özür var. Daha iyisini yapmalıydık. En azından bu bir teselli, bir mutluluk, gelecek adına bir ışık olsun mesajını veriyorlar. Ve ben açıkçası şu ana kadar konuşan bütün oyuncuların vermek istedikleri mesajlara bayıldım.
3: Bir de şey var tabii, altların hepsinin bir baskı altında olduğu ve son mesela Kaan Ayhan golü attıktan sonraki sevinci, gidip yapmış olduğu el, kol, vücut hareketleri, o baskının çok büyük bir tezahürü açıkçası. Yani Türk milli takımı bugün şunu bir kere bilmemiz lazım ki bizim milli takımımız her seviyede, her takımla çok rahatlıkla boy ölçüşebilecek bir milli takımımız var. Buradaki temel sorun bence bu tip maçlara, özellikle seviyesi yüksek maçlara gelirken hem iyi odaklanmak, hem mental olarak, hem fiziksel kalite olarak iyi hazırlanmak lazım. Bir de herkesin de derslerine iyi çalışarak gelmesi lazım. Başta da tabii kim geliyor? Bu takımın teknik direktörü Montella geliyor. Yani Montella derslerini çok iyi çalışarak gelecek. Bana göre bugün milli takımımızda formsuz oyuncular vardı ama.
1: Hocam, Arda Güler'in açıklaması var. Sonrasında iki detay vereceğim. Hatta ilkini şimdi söyleyebilirim. Maçın oyuncusu seçildi Arda Güler. Az sonra vereceğim detaya ben uyanamamıştım. Arkadaşlarım şimdi bilgilendirdiler. Söyleyeceğim. Maçtan önce üzgün ve moralimin bozuk olduğunu söylemişsiniz. Tüm eleştiriler haklı. İyi oynamadık. İnsanlar ne deseler haklılar. Drama yapamayız. Kötü oynadık ve eğlendik diyor Arda Güler. Son derece gerçekçi ve sorumluluğu üstlenen tarzda bir konuşma Arda Güler'den. Onu da tebrik edelim. Bugün maçın oyuncusu seçildiği için. Benim maç sırasında fark edemediğim, bilmiyorum siz fark ettiniz mi bu detayı, ama ikinci golü Orkun attı diye konuşuyoruz. Ama ikinci golü atan aslında Barış Alper Yılmaz'mış. FIFA Barış Alper'e yazdı golü. Barış'ın da bir teması varmış. Arkadaşlarıma da sordum, teması net görüyor musunuz diye. Topun yönü hiç değişmiyor ama Barış'a evet sürtüyor. Öyle olunca da gol Barış Alper Yılmaz'a yazılıyor. Orkun'un da tabii golde payı çok büyük. Hatta şu dakika, yani ben bir dakika öncesine kadar Orkun'un attığını düşünüyordum.
3: Ben de Orkun diye yazdık zaten.
1: Evet, Barış Alper Yılmaz'a yazmış FIFA golü. Arkadaşlarım da o bilgiyi de aktarmış oldular.
3: Aslında şu bizim futbolculardan maç sonunda beklediğimiz beyanatlar bu şekilde olmalı. Yani mesela daha belki beyanatlara baktığınız zaman moral bozukluğunu genelde toplumun, sosyal medyanın konuşmuş olduğu lafların üzerinden böyle bir konuşmalar vardı, açıklamalar vardı. Buraya takılmıştı genelde bütün insanlar. Ama bugün Türk milli takımının, demin de ifade ediyordum, yarım kaldı lafım. Çünkü her mevkide, her seviyede oynayabilecek bir milli takıma sahibiz. Bu bizim için çok değerli. Bunu tamamen dediğim gibi, yani oyunu iyi oynamaya çalışan, özellikle takımın teknik patronu olan Montella'nın da çok formda olması lazım sevgili Kerem.
1: Birazdan Amerika futbol takımımızın Amerika Birleşik Devletleri'ne mağlup ettiği

0: Mücadelenin özet görüntüleri de A-Spor ekranlarında olacak. Arda Güler, şimdi söyleyebiliyoruz, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'ın attığı gollerle milli takımımız 3-2 kazandı. Ben de bir kez daha pozisyonu izledim bu arada.
1: İyi mi?
0: Fark etmek gerçekten zormuş ama evet, Barış'ın var mı minik, minik bir teması var.
2: Var mı devreye girmiş orada? Var mı görmüş onu, yoksa?
0: Maç sonu stat çevresinden görüntüleri de canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Siz fark etmiş miydiniz?
1: Yok, hayır.
2: Ben de fark etmedim. Ben yani notlarıma o golü de Orkun diye yazdım zaten.
1: Şimdi bir de bu maçın, bu maç galibiyetinin başka bir önemli noktası da var. Ya bir kere biz ev sahibini yendik.
3: O çok önemli.
1: Karizmalarını çizdik.
0: Yani ister... Kendilerini dünyanın efendileri zanneden adamların takımı.
1: Yani ve şey, maç boyunca sürekli Amerikan rejisi ya Amerikalı taraftarları ekrana getirdi ya işte Epstein Hollywood sınıfını, yıldızlarını sürekli ekrana getirdi.
0: Evet.
1: Atılan, biz öndeyiz, yine onların attığı golü ekrana ve sevinçlerine getirdi. Bir galip gelince artık bizi bir getirdi. Hı hı. Bir kez de protokolde bizim oyuncularımız, federasyon başkanı ve spor bakanımızın görüntüsünü 2 saniye ekrana getirdi. Yani orada bile bir şey vardı. Bak, bu galibiyet yani dünyadaki birçok insan adına da çok önemli bir galibiyettir. Bunun altını çizelim. Sadece bu maça tabii ki 3 puan ayrı. İtibar ayrı, Amerika'yı yenmek, yani bununla tabii böyle oturup sevinip bayram yapacak halimiz yok ama şurada skor tabelasında bizim galip geldiğimizi görmek bütün dünya açısından da yani şu takımın oyuncularının aslında ne kadar, biz hep bunu söyledik, hepsi çok kaliteli oyuncular, hepsi birer yıldız, ya size ne oldu kardeşim, bunu bir gösterin diye, işte bunu bugün o mücadele ruhunu gösterdiler. Bugün Arda tartışmasız bana göre de maçın 1 numaralı kahramanıydı, lideriydi. Ve ilk maçtaki, ikinci maçtaki açıklaması aslında çok güzel bir açıklamaydı. Biz utanç duyuyoruz. Ben kariyerim boyunca bundan sonraki turnuvalarda bu turnuvayı unutturmaya çalışacağım demişti. Bu çok altın bir cümleydi.
0: Çok kısa bir ara, az sonra maç özetiyle birlikteyiz.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Haberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım Çekici Yükselse. Ben de...

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet, erkek için en iyisi.
5: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç

0: Mağazalarından indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Reklam.
2: A Spor Radyo. Güzellikler
3: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 26 Haziran 1861 Osmanlı İmparatorluğu'nda Sultan Abdülmecit vefat etti ve yerine Sultan Abdülaziz tahta çıktı. 1945 50 ülke temsilcisi tarafından Birleşmiş Milletleri kuran antlaşma San Francisco'da imzalandı. Güzellikler
3: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
6: Dünya Kupası tarihinde en farklı galibiyet rekoru 9 farkla paylaşılıyor. Bu maçların en dikkat çekeni ise 1982'deki Macaristan-El Salvador karşılaşması. Macaristan sahadan 10'a 1 galip ayrıldı. Bu skor, Dünya Kupası tarihinde bir takımın tek maçta çift haneli gole ulaştığı en çarpıcı örneklerden biri.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
7: Bir reklam.
8: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
7: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
9: Reklam.
10: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
11: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
12: Jilet, erkek için en iyisi.
11: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Yıl 1977. Karadeniz fırtınası Trabzonspor 1977 yılında da şampiyonluğa ulaştı. O yıl Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde Şenol Güneş, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Kadir Özcan, Bekir Barçın, Ali Kemal Denizci, Cemil Ustaoğlu, Hüseyin Tok, Bülent Kantarcı, Tuncay Soyak, Ali Yavuz, Güngör Şahinkaya, Necmi Perekli, Ahmet Ceylan, Necdet Erürgünlü kadrosuyla ligin tozunu attı. Bordo Maviller 1976 yılında 43 puanla sezonu zirvede tamamladı. Trabzonspor bu müthiş kadrosuyla kupalara da ambargo koydu. Bordo Maviller 1977 yılında Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la kozlarını paylaştı. Trabzon'daki maçı ev sahibi takım 1-0 kazanırken İstanbul'da oynanan rövanş maçının 90 dakikası 0-0 eşitlikle bitince Karadeniz ekibi kupayı havaya kaldırdı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Aspor Radyo.

takımımız Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile Los Angeles'ta karşı karşıya geliyor. Montella ve Pochettino ekrandaydı. 3. dakika Birleşik Devletler kullandı korneri. Austin Trusty'nin golüyle Amerika Birleşik Devletleri üstünlüğü yakalıyor. Amini futbol takımımız atakta. Barış Alper Yılmaz ondan pas. Arda Güler karşı karşıya ve gol. 1-1. 10. dakikada Arda Güler'in golüyle maça denge getiriyoruz. Korner kullandı ev sahibi ekip. Top ağlara gidiyor. Mark McKenzie'nin vuruşunda. Ancak bayrak havada offside. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Pozisyon yeniden görüntüde. Ricardo Pepi ilk pozisyonda offside'tı. Milli takımımız atakta. Arda'nın pası Kenan'a. Kenan tekrar Arda, bıraktı araya. Eren çevirdi içeri. Orkun vurdu. Barış Alper'in teması var. Top ağlarda. Milli takımımız 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. McKenzie ile taç kullandı Amerika Birleşik Devletleri. Savunmamızdan sekti top. Sebastian Berhalter skoru 2-2'ye getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri atak geliştiriyor. Pulisic dokundu, Uğurcan Çakır gole izin vermedi. İkinci pozisyon, savunmamız araya giriyor. Uğurcan'dan çok kritik bir kurtarış. 90+8'deyiz. Arda Güler bir bacak arası Pulisic'e. Arda

Orta geldi arka tarafa. Can Uzun, onun vuruşu savunmadan sekti. Kaan Ayhan tamamladı. Milli takımımız 90+8'de Kaan Ayhan'ın golüyle 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. Can Uzun'un vuruşu savunma ayak koydu ama Kaan Ayhan doğru zamanda doğru yerde. A milli futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup ederek turnuvayı galibiyetle tamamlıyor. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya. Montella ve Pochettino görüntüdeydi. Korner kullandı Birleşik Devletler. Arka direkte Austin Trusty skoru 1-0'a getiriyor. Onuncu dakikadayız. Barış Alper Yılmaz'dan pas, Arda Güler karşı karşıya ve gol. Arda'nın golüyle maça denge getiriyor A milli futbol takımımız. İşte Barış'ın pası, Arda'nın kontrolü ve vuruşu. Korner kullandı ev sahibi ekip. Önce Pepe, sonrasında McKenzie'nin vuruşları var. Pozisyon bitiminde bayrak havada, karar offside. Pepe offside'a böyle yakalandı. Mücadelede 31. dakika, Arda pası Kenan'a. Kenan Yıldız tekrar Arda, bıraktı araya, Eren çevirdi içeri, Orkun vurdu. Barış Alper'in de teması var. A milli futbol takımımız 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. McKenzie ile tacı kullandı Amerika Birleşik Devletleri. Savunmamızdan müdahale Berhalter, durum 2-2. Christian Pulisic dokundu, Uğurcan Çakır. Uğurcan gole izin vermedi, sonrasında savunmamız araya giriyor. Çok kritik kurtarış Uğurcan Çakır'dan. 90+8'deyiz. Arda Güler'den Pulisic'e bir bacak arası, Arda. Orta geldi arka tarafa. Can Uzun vuruşu savunmadan sekti. Kaan Ayhan tamamladı ve gol. Milli takımımız Amerika Birleşik Devletleri karşısında Kaan Ayhan'ın kaydettiği golle 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. Can'ın vuruşunda savunmanın müdahalesi var. Kaan Ayhan doğru zamanda doğru yerde. Milli takımımız Amerika Birleşik Devletleri 3-2 mağlup ederek turnuvayı galibiyetle tamamlıyor.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam

0: 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi shopandfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerini kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
8: Ne istersen Neon1.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Yani bize bir tür şey ya, Amerika'yı yendiniz ya. Helal olsun. Demek başka. Şimdi onun rahatlığıyla bu tatillerinde güzelce ne yapacaklar? Herkes kendi takımına gidecek. İnşallah biz de Eylül'de güzel bir serüvene büyük takımlarla başlayacağız.
2: Vincenzo Montella'ya kamp yeriyle ilgili bir soru yöneltilmiş. Ona verdiği bir yanıt var. İdeal koşullar içinde olmadık ama anlık olarak adapte olmamız gerekiyordu. Kasım'da elemelerden çıksaydık farklı olurdu. Nisan başında Dünya Kupası'na katılmayı garantiledik. Kısa sürede organizasyonları yapmak mümkün değildi. Kimse kısa sürelerden dolayı kamp yerini değiştiremedi diyor Vincenzo Montella. Direkt katılsaydık daha farklı bir ön hazırlığımız olabilirdi şeklinde kamp yeriyle alakalı soruya yanıt vermiş hoca.
3: Ama şöyle benim aldığım duyumlara göre de size sunulan kamp programlarının olduğu yerlere siz tekrar kendi uhdenizdeki bir takım maddi olanaklarınızda daha farklı, daha iyi bir yer, daha yakın bir yer, daha planlı programlı bir yer seçebiliyormuşsunuz. Kaldı ki daha önce giden takımlar bile kendilerine sunulan kamp yerlerini bu şekilde değiştirme imkanları olmuş. Biz de böyle bu şekilde değiştirme imkanımız olabilirmiş gibi bir duyum aldım. Eğer böyle bir şey de değilse yetkililer de çıkıp açıklama
1: duyum
3: yapabilirler.
1: Duyum değil, bu doğru bir şey, haber. Yani tamamen ekonomik olarak Futbol Federasyonu'nun
3: bağlı olan. Onların bize sunmuş olduğu şeyleri kabul etmişizdir.
1: Ama orada FIFA'nın şeyi, yani biz karışmıyoruz. Sizin hiçbir şeyinize de karışmayız. Güvenliğinize de karışmayız. Kendi güvenliğinizi sağlarsınız. Kendi ulaşımınızı sağlarsınız. Kendiniz kampınızı yaparsınız. Bunu yapan ülkeler olmuş. Daha önce böyle tercihlerde bulunmuşlar. Bu da tabii Futbol Federasyonu'nun bir tasarrufudur. Yani belki ekonomik olarak böyle bir tasarrufta bulundu. Buradaki önemli olan nokta şu. Yani biraz önce dedim ki yani işte hem kamp yeri hem saatlerle ilgili şey, uzak, çok uzak yolculuklar yapmamız. Yani bunların belki değişir ya da değişmez ama bazı şeyleri biraz lehinize çevirebilirsiniz. İşte bu da hani şu masada güçlü olmak denen şey vardır ya, hani bu Şenez Erzik dönemi. İşte biraz Servet Bey dönemi, yani oralarda olmak lazım. Tabii. Oraların diplomasisini yönetmek lazım. Oraların dilini bilmek lazım. Yani bu şeylerin içine fazla girmek lazım. Bunlar önemli şeyler. Ben bunlardan da bundan sonraki süreçte bir ders çıkartılacağını düşünüyorum. Çünkü organizasyon önemli. Organizasyonlara katılmak gerçekten önemli. Ama katıldıktan sonra da kendi organizasyonunuzu yapmak, işte gerekirse milli takımın içerisinde bir psikologun olması, ilk baştan sonra yapacağı bir toplantı.
2: Psikolog demişken Montella'nın açıklaması.
1: O da mı var?
2: Aynı kelimenin de geçtiği.
1: Evet.
2: Bizim takım çok büyük baskı ve zorluklar altında kaldı. Bunlara rağmen iyi tepki verdiler. Psikolog değilim ve bu konuda eğitimim yok. Ancak elimden geldiğince onlara psikolog gibi davranmaya çalıştım. Takım karakterini, becerilerini, ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Bir daha Dünya Kupası'na katılmak için 24 sene beklemeyeceğiz diyor hocam.
1: Tamam, ne bak, güzel söylüyor. Biz de beklemeyelim zaten.
4: Son cümlesi güzel de, psikolog değilim diyor değil mi ilk cümlesinde de. O zaman psikolog getireceksin oraya. İhtiyaç var. Çünkü bu olmazsa olmazlardan da. 2002'ye gittiğimiz zaman milli takımın içinde kim vardı? Profesör Doktor Turgay Bişer vardı mentor olarak değil mi?
1: Acar Baltaş vardı.
4: Demek ki bu bir ihtiyaç.
1: İhtiyaç.
4: Sonra takımların kamp yerleriyle ilgili geç de kalsanız yapan takımlar gibi yapabilirdik. Tabii. Düşünün, antrenman yapılan çimle maç oynayacak çim ölçümlerini bile aynı şekilde yapan takımlar var. Biz bunu becerebilirdik. Yapmadık. 50 derecede antrenman yaptık. Gittik 20 derecede oyun oynadık. 7200 kilometre yol teptiğimizden bahsediliyor.
1: Evet, doğru.
4: Bu zaten burada kıtalar arası bir uçuş yapmışız. Orada kendimize gelemeden orada da bir uçuş yapıyoruz.
1: Eleştiri konusu kampa geç gitmemiz ve oyun, bunu zaten Uğurcan söyledi. Yani ben daha uykumu yeni düzelmeye başladı dedi. Yani çok bazı aksaklıklar oldu. Şimdi tabii bunları artık geriye çevirmenin mümkünatı yok. Hep her biri bizim bir için ders olması tabii ve deneyim olması lazım. Düzeltilebilir miydi? Daha iyi olur. Ben yani burada bu süreçte şunu gördüm. Bu Dünya Kupası tam manasıyla bir şey organize edilememiş. Hazırlık sürecimiz tam böyle şey kavranamamış. Yani biraz sanki işte gideriz, orada böyle olur, şurada şöyle olur diye. Yani bunların hepsinin de tabii takımı olumsuz manada etkiledi. Özellikle psikolojik

0: düşünüyordu. Biz de yeneriz diyorlardı. Ya olmadı.
1: Futbol bu.
0: Yenmek
1: zaten normal bir şeymiş gibi.
2: Benim açısından tek şans uykudan uyanmadı. Yani.
0: Evet.
2: Evet. Öyle bir durum.
0: Yani sonrasındaki biz ikinci maçta da en büyük hatayı yaptık. İlk maçın yıkımını bir türlü düzeltemedik. Yıkımını düzeltemediğimiz gibi hırs ve öfkemizin kurbanı olduk. Çünkü iş öfkeye döndü. Vay bizi nasıl eleştirirler? Bizim için nasıl bu iddialar ortaya atılır? Başkanından, hocasından, oyuncusuna kadar herkes şeyi bıraktı. Paraguay maçını bıraktı, şeye döndü. Yani bu nasıl olur, nasıl olur derken zaten ikinci maçta konsantrasyon yoktu.
3: Yoktu, evet, doğru söylüyorsun.
2: Cem Hocam, genel hatlarıyla belki Montella'nın performansını ve milli takımın Dünya Kupası performansını da yine değerlendirmek gerekebilir. Zaten Amerika Birleşik Devletleri mücadelesi üstüne uzun uzun konuştuk. Hem hocanın açıklamalarını nasıl gördüğünüzü merak ediyorum. Hem de hocanın görevine de devam edeceğini söylüyor Murat Özbostan.
0: Edecek.
2: Geleceğe dair bakış açısı nasıl şekillenmiştir bu turnuvada? Elde ettiğimiz kazanımlar nelerdir?
1: Ya biz tabii içinde bulunduğumuz sektör tamamen sonuç odaklı Kerem. Yani biz o tabelada maçtan çıktıktan sonra ne yazıyorsa, nasıl mesela bize 90+8'e kadar hepimizin suratı düşüktü, biz de burada böyle ne olacak ne edecek, inan bana o 90+8'deki gol hepimizin konuşmalarını şeklini değiştirdi.
2: Tabii.
1: Hani bazen sevgili Murat çok daha iyi bilir, yazılar değişir ya gibi. Değil mi hocam? Yazılar evet. Değişir bir anda. Maalesef bu böyle. Bunu bir kabul etmemiz lazım. Bu da bizim aslında Türk futbolunun bir gerçeği haline dönüştü. Şimdi biz genel tabii biz futbolu yorumlarken bizi bugüne kadar yapmış olduğumuz, aldığımız deneyimler, birikimler bize şunu söylüyor. Ya bu artık bir istikrarı sağlamamız lazım. Yani bugün evet bir kötü beklenti bu turnuvadan, kötü bir neticeyle. Kötü de nedir? Yani biz 32'ye kalamadık. 32'ye kalamadık ama 24 sene sonra giden bir milli takımımız var. Ve hepimizin de önümüzdeki 10 seneyi tölere edilebilecek bir milli takıma sahibiz. Bunu da bir temellerini atan bir grup insandan bir tanesi de Montella. Şimdi bunu devam etmemiz gerekiyor. Neden? Bu krediyi kim sağladı? Gene Montella sağladı. Aldığı 90+8'deki golle kendisine bir kredi sağladı. Şimdi bundan sonra oluşacak olan milli takım maçları ve bu maçlardaki oyuncu seçimleri, katılacak yeni oyuncular, o gene hepimizin işte Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanmış kupadaki ilk maçta Avustralya maçı, nasıl bütün ülke Türkiye'deki en ufak kaza, nahiye, bucak, ilçe, il, işte merkez, her yer, herkes bütün bu maçların seyredilmesiyle ilgili doldurulmuşsa o alanlar, meydanlar gene aynı o coşkuyu hissedecek bir milli takımla devam etmemiz gerektiği düşüncesindeyim. Aldığımız bu galibiyette prestij açısından kendimize inanç, motivasyon, aidiyet olarak çok değerli bir galibiyetti. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı aldığımız bu bazen galibiyetler hani çarpanı çok olur. Yani etkisi çok büyüktür. Bence bugün alınan evet dünyada bakıldığında hakikaten lider, herkesin işte baktığı bir lideri yeniyorsunuz. Bu Türk milli takımı bunu başarıyor. Bence çok değerli. Bunu böyle kabul etmek lazım. Prestij açısından ve kredibilitesi yükselmesi gereken bir maç olduğu için de bu kredisini yükselten bir milli takım. Montella'nın kredisinin yükselmesi. Artık bazı şeyleri de biz de şunu sindirmemiz lazım. Yani milli takım kazandığı zaman iyi, kaybettiği zaman kötü değil. Yani bizim milli takımımız, iyi bir milli takımımız var. Gününde olmadığı zaman kaybeden milli takımımız var. Ama kazanması çok muhtemel. Kazanması hakikaten yetenekleriyle, oyunuyla, gücüyle kazanmasını bilen bir milli takımımız var. Ve buna da bu yolda devam etmemiz lazım Kerem.
2: Murat Özbostan devam edecek dedi hoca için. Cem Hoca devam etmeli dedi. Siz ne düşünüyorsunuz?
4: Paraguay'ı son maç olup da öndeki iki maçı kaybedip Paraguay'ı yensek bu kadar havalı bir galibiyet olmazdı.
2: Evet.
4: Ev sahibine karşı aldığımız galibiyet, onların tavrı, Murat Müdürüm'ün ifade ettiği gibi maçın ara anlarında gösterdiği tribün şovlarında bile

0: İkinci sınıf muamele yaptılar. Sadece kendileri düşündüler. Bencildiler. O büyük havalardaydılar. Onlara karşı alınan bu galibiyet müthiş.
1: Evet.
0: O kaybolan prestijin yaralarını kısmen ve bayağı bir sardı diye düşünüyorum. Şimdi Ozan Kabak Arda'yla maç bitiminde bir sarıldılar. Sonra bir derin oh çekti.
1: Ozan
0: Kabak. Yanlış mı söyledim?
2: Evet, doğru. Ozan.
0: Ozan Kabak Arda'yla bir sarıldı. Sarıldıktan sonra derin bir oh çekti. Ne kadar büyük bir baskının olduğu orada belli oluyor zaten.
2: Kaan'ın da attığı golden sonraki sevinç de
0: onunla bitti zaten. O sevinç zaten muhteşem bir şey. Yani. Muhteşem. Ama bu maçta da 2-2 derken biz son dakikada galip geldik attığımız golle. Eğer aksi olsaydı yine Montella'nın geç değişiklik yapması. Çünkü takım Rolanti'ye girmişti. Yorgunluklar başlayan oyuncular vardı. Rakip 72'de 4 oyuncu değiştirmişken biz 84'e geldiğimizde hala oyuncu değiştirmemiştik.
1: Hatta şu söylenecekti. Kaan Ayhan'ı niye alıyorsun hoca, ondan ne bekledin?
0: Gibi diyeceklerdi. Bu galibiyet pek çok şeyin üstünde.
3: Zaten gol atsın diye de almadı yani.
1: Ama aslında çok önde de söyledim. O, bu anları çok seven bir oyuncu.
2: Yalnız bir şey söyleyeyim mi?
1: Evet. Onu gördüğünüzde böyle.
3: Ama orada İrfan Can'ı da aldı. Belki kaçırdı. Bir sürü adam aldı. Ya onlar da birer forma giysin, evet, bir iki dakika diye yaptı, evet, yani.
0: Evet. Onları etmek için aldı.
3: Evet.
0: Sonuç için almadı. İki, iki,
3: yok, onları yok.
0: Edeyim.
3: Onlar da bir için alakası yok.
1: Evet. Yani şu söyleyecekti. Niye onları etmek için, tamam, oyuncu alıyorsun?
0: Ben şimdi şuraya gelmek istiyorum. Montella, evet, kendini güncellemesi lazım. Resetlemesi lazım. Bir şeyleri değiştirmesi lazım. 4-6-0'da inatla bu işin gitmediğini görüp o inadından vazgeçmesi lazım. Montella'nın katkısı yüksek mi? Çok. Montella değişmemeli. At, ne derler? Dere geçirirken at değiştirilmez. Bir ay sonra öbür taraf hazırlanıyoruz. Doğru mu?
1: Evet.
0: Avrupa Uluslar Ligi ne kaldı ki geriye işte? Temmuz, Ağustos tatil. Lig başlayacak. Ay. Eylül'de o başlayacak. E oraya geçerken sizin dediğine de katılıyorum. Federasyon, o da değişiklik yok. Genel kurul falan olacak. O olağanüstü bir şey. Bunlar da olması
3: zaten
0: mümkün değil.
3: Zaten seçim var. 2027 Haziran'da.
0: 2027'de seçim var. Dolayısıyla bu aradaki dar zamanda bu sıkışıklığı sokup futbola darbe vurursunuz. Futbolu geri gönderirsiniz. İstikrar önemlidir. Zaten biz istikrar konusunda ciddi sıkıntı yaşayan bir ülkeyiz. Doğru adımlar atılması lazım. Genel kurullarda futbolun eksik tarafları da konuşulması lazım. Bize oldu bittiye getirmemek lazım. Biz az önce söyledik ya, büyük organizasyonlarda mutlaka olmamız gereken bir futbol ülkesiyiz. Ama neden olamıyoruz? 24 yıl aradan sonra ancak buraya gidiyoruz. Esas bunları çözmemiz lazım. Avrupa Şampiyonası. Zaten 55 Avrupa ülkesi var.
1: Hocam Avrupa Şampiyonası'na düzenli olarak gitmeye başlamamız son 3 turnuva için geçerli. Takım sayısı arttıktan sonra Dünya Kupası'na gitmeyi başardık. Takım sayısının arttığı ilk turnuvada.
0: Şimdi
1: bunlar da realite yani.
0: UEFA'da 55 takım var.
3: Moldova. Ama burada bir bilgiyi de verelim. Tabii. Avrupa'dan 3 takım.
1: Arttı.
3: Evet. Diğerlerinden çok da Avrupa'dan 3, evet. Biz de o 3 takımdan biri olduk.
1: Evet.
3: Aslında biraz da zoru başardık yani. Kupası,
2: evet. Ama öyle diyebilirsin ama 3 tane o kontenjan olmasaydı gidemeyecektim mesela.
0: Tabii. Gidemeyecek.
2: Bir de öyle de düşünmek
3: Hayır,
2: lazım.
3: Hayır, şöyle bir algı da var. Bunu şunun için söyledim. Yani Avrupa'dan sanki 10 tane takım, evet, kontenjanı olmuş da yani gitmek de çok kolay. Hayır, kardeşim. Herkes gidiyor.
2: O 48 oldu ya, sanki 48'in 40 tanesi sanki bize, Avrupa'dan gidiyormuş gibi, evet, bir algı yaratılmaya çalışıyor.
1: Uzun süredir gidemeyen başka takımlar da gitti. Norveç mesela.
0: Kimi? Avrupa Şampiyonası için...
1: Gerçi onlar direkt gittiler yani, evet, İtalya'yı da iki maçta yenip.
0: Avrupa Şampiyonası için bunun daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Neden? 55 UEFA ülkesi var. Moldova, Foray Adaları, Liechtenstein, Lüksemburg. Bunları çıkardığın zaman geriye 48 takım falan kalıyor. İki takımdan bir tanesi oraya gidiyor. 24 takım, doğru, gidiyor. Onu da şimdi çoğaltmayı düşünüyorlar.
1: Yapmasın.
0: Ama yapmasınlar. Takım de sayısı çoğalınca...
2: Kalite düşüyor.
0: Maç sayısı da çoğalıyor, kalite düşüyor. Bu Dünya Kupası'na gördük. 104 maç oynanıyor. Oynanacak tamamı. 48 takım kaliteyi düşürdüğünü gözlemliyor.
3: 6 Aralık'ta da şeyimiz var. Avrupa Şampiyonası grup eleme kurallarımız var.
2: Kurallar çekilecek. 6 Aralık'ta.
0: O Avrupa Şampiyonası'na mutlaka olmamız lazım. Dünya Kupası'nda bu kadar uzun aralıklı olmamalı. Zaten, daha sık olmalı.
2: Hocam zaten bir Türk milli takım olarak bizim her organizasyonda olmamız lazım.
0: Doğru.
2: Yani eğer biz Türk futbolundaki istikrarı, futbol iklimini geliştirmek istiyorsak bizim bu organizasyonların hepsinde kesinlikle de olmamız lazım. Ve de oyunumuzla, oyuncularımızla, teknik direktörümüzle güçlü bir ülke, güçlü bir futbol ülkesi olduğumuzu kanıtlayarak olmamız gerekiyor. Bugün Dünya Kupası'na katıldık, işte katılmayan bir sürü takım var. Hatta katılmayan oyunculardan yapılan 11 ile belki de final oynayabilecek 11'ler çıktığını gördük. İşte bugün yapılan şeylerde, basının çıkarmış olduğu, ortaya koymuş olduğu 11'lerde. Çok ilginç isimler var mesela katılmayan. Şimdi Türk bir takımı bugün
0: İtalya gelemedi bir hocam işte.
2: Aynen dediğin gibi hocam, prestijli bir galibiyet alarak ülkesine dönüyor. Yani bu çocukları hiçbir zaman için bazıları rencide etmeden ve de önümüzdeki 10 seneyi de bu oyuncularla geçirecek olmamız, o da çok büyük bir avantaj bana göre. Gelecek olan alttan yeni nesildeki oyuncular, Avrupa'da oynayan oyuncular var. Türkiye'de yavaş yavaş hakikaten forma şansı bulan altlardan gelen çocuklar var. Gibi bu oyuncular da çok iyi bir araştırılarak, bu havuzun içerisine dahil edilerek bence iyi bir nesille devam edilecek diye beklenti içerisinde.
0: Bu galibiyet her şey toz pembe yapmasın ha.
1: Tabii.
2: Tabii.
3: Elbette.
0: Yani şapkamızı önümüze koymamız lazım. Çok sıkıntılar var. Kurumsal yapıda sıkıntılar var, sportif yapıda sıkıntılar var, oyunda sıkıntılar var, teknik adam oyuncu ilişkilerinde sıkıntılar var, oyuncuların içeride kendi aralarında maç motivasyonu konusunda eksiklikler var. Bunu kurumsal olarak hazırlıklı olmalıyız. Bundan sonraki süreci iyi yönetmeliyiz. Bu yönetmek için de istifalarla değil, yapıcı adımlarla yürümeliyiz. Uzun vadeli adımlarla. O istifa etsin. Evet. Burada mağlup gelseydik, bu maçı da kaybetseydik, o zaman dediğinize katılıyorum. Montella için soru işareti olabilirdi. Ama bu galibiyetle Montella'yı toz pembe yapmamalı. Kendini evet. Güncellemeli. Dediğim gibi kendini sorgulamalı Montella.
1: Murat Özbostan, takım kaptanı çok önemlidir.
3: Evet.
1: İyi bir futbolcu takım kaptanımız, ama iyi bir kaptan olup olmadığına dair bir takım soru işaretleri var. Yani genel hatlarıyla kaptan dediğiniz kişinin liderlik vasıfları olmalı, konuştuğunda kendisini dinletebilmeli, arkadaşlarını ikna etmeli, yapıcı olmalı, dürüst olmalı, güvenilir olmalı, kararlarını çok çabuk değiştirmemeli gibi pek çok belki liderlik özelliğini sayabiliriz. Hakan'da bunların sanki önemli bir bölümü yok. Acaba oyuncuların almaları gereken sorumluluklardan bahsettiğimiz zaman kaptan için ne söylersiniz?
3: Ya bu turnuva için Hakan'da bu özelliklerin hiçbirisi olmadı. Neden olmadı?
1: Ben genel hatlarıyla da olmadığını düşünüyorum bu arada.
3: Ya bu turnuva üzerinden biraz, turnuvanın öncesindeki diğer turnuvalarda da hakkında bir takım şeyler çok fazla çıkıyordu. Yani osurup bunları da insanlar uydurmuyor herhalde. Yani ya dur, bu Hakan'la ilgili de şunu söyleyelim, bunu söyleyelim demiyorlar. Zaten çok kötü bir transfer süreci de yaşadı biliyorsun. Bunları işte Galatasaray'dı, Fenerbahçe'ydi.
1: Her yaz yaşıyor bu.
3: Her yaz dediğin gibi. Ki bu turnuva öncesinde yine Fenerbahçe'yle ilgili bir takım şeyler oldu. İşte fotoğraflar, görüntüler işte başkan adayıyla bir takım şeyler oldu. Sonrasında ilk maçı kaybettik, bir sessizlik vardı. Genel olarak çıkıp bir takım kaptanı olarak, yani evet biz böyle oldu. Bundan dolayı da utanç duyuyoruz ve bunun en iyi şekilde telafi edeceğiz türünden bir açıklaması olmadı. Daha çok mesela eşinin bir paylaşımı oldu bu süreçte. Ne çabuk yaptıklarını unuttunuz diye. Böyle tabii çok antipatik gelişmeler oldu ve bugün de oynamadı. Bence oynamaması da yani pozitif, olumlu bir karardı. Faydalı da olmuş bence oynamaması. Elbette ki büyük bir oyuncu, büyük bir kariyer. Bundan sonra da takıma hizmet etmeye devam edecek. Avrupa Şampiyonası'nda, belki Dünya Şampiyonası'nda olmaz. Yaşı kaç? 30'u geçti bildiğim kadarıyla. Onun da bence çok kendi açısından sorgulaması gereken durumlar var. Çünkü bize bu süreçte Amerika'dan gelen haberlerde işte takım içinde bazı rahatsızlıkların olduğu, bazı uyumsuzlukların olduğu, bazı gruplaşmaların olduğu, bazı arkadaşlıkların bozulduğuna dair haberler geliyordu. Yani biz bunları mesela hadi ya buradan şöyle yapalım, buradan böyle yapalım diye de bir şey içerisinde olmadık en azından. Çünkü sonuçta bir tane ay yıldızı takımımız var. bir tane bayrağımız var ve her zaman sahip çıkmak lazım. Bundan öncesinde de sahip çıkıyorduk. Bugün de sahip çıkıyoruz. Eleştirdik. Eleştiri kadar da herkes eleştirdi. Eleştiri kadar doğal bir şey olamaz. Bak yineliyorum. Bu eleştiri mevzuna çok kafayı takmışlar. Hı hı. Sürekli oradan giden insanlar var ama yani çok sağduyulu mesajlar veren oyuncularımız da var. Kaptan değişebilir. Özetle diyeceğim bu. Değişmeli. Benim fikrim bu.
1: Cem Hocam, siz kaptanlık yaptınız. Hem de Fenerbahçe gibi evet. Çok büyük bir kulüpte uzun bir süre kaptanlık yaptınız. Siz kaptanlık meselesini nasıl değerlendirirsiniz? Hakan'ın bir takım eleştirilerle karşı karşıya kaldığı kesin. Üstüne konuşulacak çok fazla malzeme sunduğu da kesin. Nasıl görüyorsunuz onu bir kaptan olarak?
2: Ya Kerem, şimdi neticeler kötü gittiği zaman şimşekleri çeken bazı lider oyuncular vardır. Bunların başında da kaptanlar gelir. Evet. Ve de kaptanların da ve de takımda kıdemli olanlar da bu paydan, bu yükten paylarını alırlar. Hakan Çalhanoğlu gerçekten çok güçlü bir figür. Güçlü bir profil. İyi bir oyuncu. Ama maalesef bu malzemelerin altında kalması, Hakan gibi bir profilin bu maçlardan sonra çıkıp bir açıklama, bir lider açıklama yapması bekleniyor. Ben daha çok nasıl işte bugün açıklanan Arda'nın, Ozan'ın konuşmaları, nasıl içini dolu dolu şeyler söylediğini hepimiz hemfikirsek, aynı şekilde ben Hakan'dan da öyle bir açıklama bekliyorum. Çünkü hakkında konuşulan, hepimiz bugün şurada konuştuğumuz şeyler Hakan için çok olumlu şeyler değil. Hep olumsuz şeyler konuşuyoruz ve aldığımız duyumlar da onun kişiliği ve liderliğiyle nen kaynaklanan şeylerden olduğunu söylüyoruz. Ve sahanın içerisindeki oyunundan daha çok kişi davranış ve liderliğiyle ilgili sorgulanan bir takım kaptanımız var. Bununla ilgili Hakan'ın kesinlikle çıkıp bir basın toplantısıyla anlatması lazım. Belki de yanında Vincenzo Montella'da oturarak da bir beraberce kişileri, daha doğrusu kamuoyunu, Türk halkını bir bilgilendirmesi lazım. Neyin doğru, neyin doğru olmadığını, bu duyumlar nedir? Çünkü bazı takım arkadaşlarının yapmış olduğu açıklamalar da sanki bir takım sübliminal mesajlarla Hakan'a doğru giden bir şeyler var, bir eleştiriler var lafların içerisinde. Bunlar tabii hoş şeyler değil. Bu neyi gösterir? Takım içinde demek ki bazı sıkıntılardan dolayı, yani bu takımın bugün katılamamasının getirmiş olduğu nedenlerden biri de bu tip konuşmalar, bu tip şeyler, Hakan'ın davranışları, Hakan'ın liderliğindeki sorgulanmalar, bu başarısızlığının alt nedenlerinden bir tanesi olarak da görüldüğü için de Hakan Çalhanoğlu'nun çıkıp bununla ilgili şeylerin bilgisini vermesi lazım Montella'yla beraber diye düşünüyorum.
1: Hocam nasıl bakıyorsunuz
4: Hakan'a? Tek kelimeyle liderler kriz anlarında kendilerini belli ederler. Herkes lider olamaz. Kaptanlar da böyle kriz anlarında çıkacak, gemiyi sahip çıkacak, gemiyi toparlayacak. Hakan bunu yaptı mı? Hayır. Hamasetten vazgeçeceğiz, gerçekliklerle yüzleşeceğiz, o zaman doğruyu bulacağız. Bundan önceki müsabakada işte istemedi top, kaderdi falan. Yani bugün de istedi işte, 96-8'de geldi gol. Bugün sahaya...
2: İstettirdin değil mi hocam?
4: Nasıl?
2: İstettirdin değil mi? İstettirdin yani
4: golü, ama tabii. Sen sahaya... Evet. Başarılı performansı koydun. Son dakikada, son saniyelerde o gol geldi. Şimdi bugünkü oyunu kadere mi bağlayalım? İsteyince oluyor. Demek ki bir şeyler eksikmiş. Sen iyi çalış.
3: Sen isteyince gol de geliyor bir şekilde.
4: Gol de geliyor yani. Sen sahaya kendi kimliğini, karakterini
3: koy. Arda'nın gerçekten orada, yani hatta onu o görüntüleri tekrar ekle. O andaki, yani oradaki o mücadelesi çok önemli bir mücadele ya. Yani tek başına orada oyuncularla didişiyor, pes etmiyor, ediyor ve oraya yolluyor, oradan oraya. Aynen. Ve gol oluyor.
4: Arda'nın o köşe göndeki mücadelesi. Evet. O topu ısrarla içeriye getirme arzusu. Getirirken üstten geçen top.
3: Demek ki istemiş. 98'de sonra, bir şey istemiş hala yani.
4: Kaan'ın da geri çıkarken tekrar hamle yapması. Önce ofsayttan da çıktı. Fark ettiniz bilmiyorum. Evet. Sonra hamle yaptı.
1: Evet.
4: Tamam, sen çalışınca bak oldu. O zaman... Bu işi bırakacağız. Biz gerçekliği, sorunları, temel sorunları çözeceğiz. Bu anlayışımız daha iyi geliştirip, kaptan da bu takımın
0: her türlü halinden sorumludur. Bu krizden çıkarabilecek, oyuncuların moral motivasyonu yükseltecek, o özgüveni tekrar getirecek kişi takım kaptanıydı. Yaptı mı onu? Yapmadı. O da sosyal medyada boğuldu. Sosyal medyada o eleştirilmiş, bu ne demek? Ya bunlara geçelim, bunları bırakalım. Sosyal medyada klavye delikanlıları da var, orada gerçekleri yazanlar da var. Gerçek olanları alalım. Bakalım hakikaten bu eleştiri doğru bir eleştiriyse ben onu dinlerim, okurum onu. Ama öbür türlü eleştirin, bana ne der geçer giderim. Bize de yazmıyorlar mı? Burada ekranda bir yorum yapıyoruz, neler yazıyorlar. Evet. Oraya mı takılı kalalım? Ben biliyorum kendimi. Ne dediğimi de biliyorum, ne demek istediğimi de biliyorum. O beni yanlış anlamıyor, başka gözle bakıyor. Ben niye onun dediğinin takipçisi olayım? Ama bana doğru eleştiri gönderinin sonuna kadar okuyorum. Ne dediğini anlama, kendimi düzeltmeye çalışıyorum. Hakan ve diğer oyuncuların da, ya biz şimdi Dünya Kupası 24 yıl sonra gitmişiz. Yine basına sızan bu transfer dedikoduları, biz oraya mı odaklanacağız yoksa transferlerle mi odaklanacağız?
1: Merih de var yani bu işin içinde. Ya
0: bu yanlış bir şey bu. Evet. Bu işte kopuşmayı getirdi. Bu içeride belki huzursuzluğu getirdi. Evet. Çatışmayı getirdi belki bu. Gereksizdi. Kapatacaksın telefonları, turnuva bittikten sonra, Dünya Kupası bitsin ondan sonra konuşalım diyeceksin. Önüne bakacaksın. Ne gerek vardı ona? Bu moralleri bozar, içerideki huzuru bozar bu. Bir kişinin yanlış yalpalaması, sapması, başka mecralara gitmesi diğerlerine anında sirayet eder. Takımın ruhunu bozuyorsun. Böyle düşünüyorum ben. O yüzden Hakan'ın yetersiz kaldığını, Hakanların yanlış yaptığını düşünüyorum.
1: Murat Özbostan performansı tartışılmayan oyuncumuz yok denecek kadar azdı. Böyle ikinci maçta bir Mert Müldür'ü belki biraz kenara ayırmak lazım. Çok İlk az. İki maç özelinde bunu söylüyorum. Gerçekten iyiydi. Herkes çabaladı ama bazen evet kötü oyunlar ortaya konulabiliyor. Merih Demiral ciddi anlamda eleştiriliyordu. Suudi Arabistan Ligi'nde oynuyor. Zayıf bir lig. Yani çok fazla böyle öne çıkarılmak için reklamı yapılsa da realite bu, zayıf bir lig. 5 tane takımın etrafında dönüyor. Yılda 12-13 tane zor maç oynuyorsunuz. Asya Şampiyonlar Ligi'ni hesaba katarsak. Orada oynayan oyuncular genelde turnuvalarda vasat görüntüler sergiliyorlar. Diğer tarafta da Bundesliga'da gerçekten sakatlık dönüşü iyi bir sezon geçiren Ozan Kabak gibi bir alternatif de vardı. Bugün Ozan'ı nasıl gördünüz? Acaba oradaki tercih daha farklı olabilir miydi?
3: Olmalıydı zaten. Yani doğru olan oydu. Herkesin beklentisi o yöndeydi ama hocanın hep bazı takıntıları var dedik ya, yani adamın takıntıları var kardeşim ya. Bazı isimler üzerinde takıntıları var. Ya bak bugün doğruyu buldu. Yani sonuçta Ozan bugün fiziksel mücadelelerde güçlüydü, hava toplarında etkiliydi. Yani son bölümde savunmanın bana göre ayakta kalmasını sağladı, doğru. Katkı verdi. Doğru. Enerjikti, güçlüydü, kuvvetliydi, istekliydi, arzuluydu. Hata yapmadı mı savunmalar? Bugün en çok savunma hata yaptı. Ama buna rağmen bence orada önemli isimlerden bir tanesi oldu. Maçın yıldızı değil belki ama maçın iyi niyetli, iyi mücadele eden oyuncularından biri oldu. Şimdi ilk maçtan itibaren oynaması lazımdı. Sen çok güzel anlattın. Yani tamam Melih vardı, daha önceki maçlarda vardı ama gerçek olan da bir şey var. Yani bu Dünya Kupası. Bu işte hocam da dedi, yani fiziki mücadele, hız, güç, enerji, bunlar çok lazım olan şeyler. İngiltere'de iyi bir sezon geçirmiş bir oyuncu. Adamı oynatmıyorsun. Niye oynatmıyorsun kardeşim? Niye küstürüyorsun adamı? Ya zorla medya işte biz eleştirdiğimiz için oynattı. Ya bugün gündeme Ozan'ın oynaması geldiyse, 11'de yer aldıysa, sürekli herkesin bu konuyla ilgili bir şeyler söylemesinden oldu.
0: Son maçtan yine dönüyorum.
3: Yine aynı noktaya dönüyorum. Orkun'un açıklamaları, bak bir daha getirin ekrana. Bak orada acayip cümleler var. O satır araları.
0: İyi yerden yakaladın.
3: Satır araları orası çok önemli. Forma adaleti çok önemli. Yani hoca bugün doğru yaptı. Doğru yaptığı için alkışlıyoruz.
0: Doğru.
3: Yanlış yapmıştı, eleştirildi. Bak doğru yaptın hocam. Evet, çok mükemmel oynamadı ama iyiydi yani. Fiziki gücü iyiydi, enerjisi iyiydi, katkısı iyiydi. Dolayısıyla da doğruyu buldu. Ozan'ı tebrik etmek lazım. Melih'le ilgili de bundan sonraki serüvende ne olur? Çünkü bu takımdan bazı oyun

0: oyuncularında değişimler olması lazım.
1: Orkun'un açıklamasından gene kısaca bahsetmek gerekirse, Murat Özbostan altını çizdiği için, herkesin öz eleştiri yapması lazım. Her birey yani. Ülkemiz bunu hak etmedi. Çok şey denilebilir ama şu an zamanı değil. Her birey. Burada kastettiği bence hoca değil. Her futbolcu onu kastediyor.
2: Kendi arkadaşları da.
1: Arkadaşlarını kastediyor.
2: Bu yani lijden kim
1: gördüğümüz hocam, ne dersiniz? Evet,
2: kesin katılıyorum. Ya ben biraz da sahanın işiyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii ki istiyorum, lütfen. Sevgili Kerem. Yani bugün oyuna baktığımız zaman Montella'nın yapmış olduğu en önemli değişikliklerden biri, bir kere santrforla oynayan bir milli takımımız vardı. Yani Kerem de santrforda ama yani o bölgenin gerçekten Barış Alper'le fizik kalitesiyle o bölgede bu maçı öyle oynaması gerektiğini bilerek bir böyle bir santrforla çıkmıştı. İkincisi Ozan Kabak değişikliği önemliydi. Hep altını çizerek Montella'nın söylediği bir şey vardı. Alışkanlığı olan oyuncuları bir arada oynatma mentalitesiyle yola çıkıyordu. Orada Ozan hem yıl içerisindeki performansıyla milli takımda da aldığı şanslarla iyi oynayan bir oyuncu olmuştu. Orada oynamamasının tek nedeni Merih ile Abdülkerim'in ikilisinin alışkanlığından dolayıydı. Ama o da yavaş yavaş artık fire vermeye başlamıştı. Ozan'la devam etmesi çok önemli, değerliydi ve Ozan da buna zaten cevap verdi. İkincisi, en önemli değişikliklerden biri de Hakan'dan vazgeçerek liderlik rolünü Arda'ya vermesiydi. Liderlik rolünü Arda da çok iyi yaptı ve maçın hem adamı oldu, attığı gol ve golden önceki iki golde de üstün yetenekleriyle golün başlangıcının ve yaratılmasında en önemli lider oyuncuydu. Yani lider oyuncu işte nasıl dersen.
0: Hocam komple bir maç çıkarttı bence.
2: Tabii.
0: Kesin i̇stedi. Katılıyorum. Hep topu istedi ya adam. Hep sorumluluk aldı yani. Risk aldı, sorumluluk aldı, oyunu soğutmaya çalıştı.
3: Hep oyunun içindeydi.
0: Hep oyunun içindeydi.
2: Oyunun içindeydi. Murat'cığım, diğer maçlara baktığında Arda'nın oynadığı oyun ile nasıl artıp tıp ki şimdi daha mesafe kat eden ve rakibi eksilten, rakibi felç eden, oyunu bıraktıran bir gollerin başlangıcını getiren bir futbolcu oldu. Bence bu çok değerli. Çünkü neden? Biz hep ne deriz? Fizik kalite yeteneği bozuyor. Bugün tam tersi oldu. Yetenek fizik kaliteyi bozdu. Arda bize bunu gösterdi. Demek ki yetenek de fizik kaliteyi bozabiliyor. Orada iki tane boğa gibi adamın arasından çıkıyorsun. Birebir koyuyorsun, kalçanı koyuyorsun, vücudun omuzunu koyuyorsun ki yetenekli oyuncu sınıflarının içerisindeki Arda en güçsüz bir oyuncu modeli olarak görülür hep.
3: Hocam, tam tersi. Tam olmasa bile fiziki mücadelede bugün tavır koydu bizim milli takımımız. Kırılgan değildi.
2: Değildi.
3: İnatlaştı.
2: Bir de tekrar ilave edeyim. Arda'nın o değişikliği, yani hocanın yapmış olduğu temel oyun dizilişindeki değişikliklerle beraber Oğuz'u da tercih etmesi ilginç. Mesela orada İrfan Can Kahveci'yi tercih etmiyor mesela oynamadığı için, ama Oğuz'u tercih ediyor.
0: Orkun mu demek istiyorsun?
2: Hayır, sağ tarafta Oğuz'u. Sağ tarafta Oğuz'u söylüyor. Mesela o da çok değerliydi bana göre. Çünkü seçmiş olduğu Oğuz da mesela Oğuz, bu seçilen oyuncuların hepsi hocanın istediklerinin hepsine cevap verdiler. Bu da çok kıymetliydi. Kaldı ki Salih Özcan da öyle. Salih Özcan'la evet. Orkun ikili. Salih de mesela görünmeyen kahramanlardan biriydi. Evet. Orkun evet. Oyuna çok domine etti. Ya ben orta sahanın o üçlüsünün...
0: Bence ikinci yıldız Orkun. Üçüncü yıldız da Uğurcan. Uğurcan'ı da konuşmamız lazım.
2: Uğurcan'a da en son gelecektim hocam. Finalde yani değişiklikleri evet. Söyleyeyim. Ondan sonra Uğurcan'a final gelecektim. Uğurcan bugün milli takım kazanılmasındaki en önemli paylarından bir tanesi Uğurcan'a verilmesi lazım. Alkışlardan bir tanesi. Çünkü 82. dakikalarda bir çıkardı. Ha, bu hareket. Evet, evet. Sakatlandığı şey.
3: Direğe çarptı mı
2: bilemiyorum ama düşerken.
0: Yok, bu iki bizim attığımız gol işte. Buradaki şeyi.
2: Bir önceki pozisyonda adamın tamam. Vuruş yaptı, ters elle bir top çıkardı ki o çok hakikaten belki de maça damga vuran o şeylerden biriydi. Orada ufak tefek ayaklarıyla çıktı, gövdesini koyduğu pozisyonlar var. Uğurcan da bugün maçın yıldızlarından bir tanesiydi. Yani genel olarak söylemek istediğim, bugün Montella bu maça uygun bir profilleri ve farklı profilleri çıkararak önemli bir hamle yapmıştır. Bir teknik adam hamlesi yapmıştır. Ama ben hep şunu da artı parantez söylemek istiyorum. Ya Montella'nın özellikle oyun skoruna göre giderken

0: muhakkak ki görüşlerindeki o senaryoları devreye sokması lazım. Yani ya bu beraberlik bize lazım, biz beraberliği nasıl oynayacağız? Biz bir geriye düştük, bu geriye düştüğümüz oyunu nasıl kimlerle oynamalıyız? Veyahut da galip geldik, galip giden bir skor devamında biz bunu nasıl oynamalıyız? Yani nasıl kapatmalı?
1: Rakip 10 kişi kalınca abi, nasıl bir oyun oynamalıyız?
0: Hocam mesela şimdi Paraguay maçında 10 kişi kaldı değil mi rakip?
1: Evet.
0: Kerem, daha da çok önemli bir detay daha var. İki kere birer dakika oyuncular kenarda kaldı.
1: 9 kişi kaldı.
0: 9 kişi kaldı oldu, anlar evet. Oldu.
2: Doğru.
0: Sen de biliyorsun ki oyun içerisinde bir dakika o kadar uzun bir zaman
1: çok,
0: ki.
1: Çok uzun.
0: Yani gidersin, gelirsin, orta yaparsın, duran top kullanırsın. Yani 9 kişi kalan bir milli takıma, yani Paraguay'a karşı biz zaman zaman şey yapamadık, bir üretkenlik gösteremedik. Bu da çok şey, yani altın çizilmesi gereken çok önemli bir neden olduğunu düşünüyorum. Yani işte buralarda teknik adamın mesela bir işte oyunu bazen oyuncu sokarak oyunu değiştirirsiniz. Bazen de oyuncu sokmadan oyunun içerisinde bir değişiklikte bir şeyler
1: değişir.
0: Yani bir
1: değil mi?
0: Orada bir kişi öne alırsın, Barış'ı ortaya koyarsın, Kerem'i dışarı alırsın mesela, kanat alırsın gibi. Bu tip şeyler olabilir. Ben buralarda Montella'nın biraz daha yaratıcı, daha böyle biraz daha analizci, daha ekibiyle bu taraftan bakan bir görüşte olmasının daha da kıymetli olacağını.
1: Montella pragmatik bir teknik adam mı yoksa takıntılı yani, mı?
0: Hocam, biraz sorayım. Takıntıları da var ya. Yani
3: inatlaşması var bence.
1: Nasıl?
3: İnatlaşması var.
0: Bence duygusal bir takıntısı var. Şöyle evet. Ki şimdi bu takım beraberliği beraber götürerek halletmiş. Mesela Samet Akaydın. Değil mi hocam? Piyasada var mı? Yani Samet Akaydın burada formayı alabilecek şu anda bir oyuncu değil.
3: Yok.
0: Ama o İşte Adana Demirspor'dan beri hani oynatmış, oynatmamış. Bazen kötü oynadığında inadına bir destek vermek yani istemiş, onu yapmış.
2: İyi maçları sonra, da oldu bu arada Samet'in milli takımı.
0: Ya oldu da ama ya yani mesela burayı çok hak eder mi, hak etmez mi? Bir hoca kontenjanına gelen oyunculardan bir tanesi. Yani Samet'in
3: İrfancan da öyle.
0: İrfancan öyle.
1: Samet taşıyıcı.
0: Çağlar da az çok o da öyle. Yani birkaç tane oyuncu var böyle daha çok hocanın kontenjanı ve hocanın duygusallığı ve daha da şöyle diyelim takımın birlikteliğine inandığından dolayı bu oyuncularla hani hep beraber olmanın getirdiği bir takımdaşlık rolünü iyi üstlendikleri için onlardan bu rolü almalarını sağladığını düşünüyorum bu şeyi ekibi yaparken. Yani dışarıda kalan oyuncular kimdir? Ne bileyim aklımızda kalan kim vardı? Aral Şimşir mesela olsa da mıydı diye hep konuşuyoruz. Zaman zaman bu tip oyuncular aklımıza gelir ama ben hocanın her şeyden önce özellikle maçın içerisindeki bu senaryoları biraz daha dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum.
2: Önümüzde artık Uluslar Ligi'nde oynayacağımız mücadeleler var. Maalesef Dünya Kupası'na noktayı koyduk ilk tur itibariyle. Galibiyetle kapatmış olmak da iyiydi. Bazı bireysel performanslarla ilgili de konuşuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri maçı özelinde değil belki ama Kenan'la Arda'yı biraz daha farklı görüyoruz hocam. Evet. Yani potansiyelleri itibariyle gerçekten çok özel oyuncular. Belki uzun yıllar dünya futbolunda en üst düzey vitrinde yer almaya devam edecekler. Siz bu ikilinin turnuva performansını nasıl gördünüz?
1: Arda bu akşam farklı bir Arda'ydı.
2: Evet.
1: Bizim Arda bu Arda.
2: Alıştığımız Arda.
1: Alıştığımız Arda. Beklediğimiz Arda bu Arda. Kenan sakatlıktan sonra kısmen cesaretini yitirmiş, özgüvenini kısmen kaybetmiş. Herhalde o sakatlığın onda yarattığı bir negatiflik bu. Hatta bu maçta 72'de mi bir alışılmış Kenan'ı seyrettik. Aldı, içeriye çekti, vurdu. Direğin dibinden giden. 72'de öyle bir şutu var. Biz o Kenan'ı özlüyoruz. Kenan bu turnuvada istenilen Kenan değildi. Muhtemelen o sakatlığın etkisi vardı. O Kenan olsaydı önceki Kenan'ı bu turnuvada görsek çok daha farklı sonuçlar alırdık diye düşünüyorum.
3: Farklılık yaratan aslında bu kadronun bugünkü 11'in en önemli isimlerinden biri konuşuyoruz Orkun yani. Bak yani Orkun'un
1: gizli kahraman,
3: oynaması
1: gizli kahraman.
3: Takıma çok şey kazandırdı. Yani orta sahadaki o mücadele. Şimdi Salih'ten de bahsettik. Ben de Salih'le ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Tamam çok iyi bir sezon geçirmedi. Herhalde 5 tane 6 tane falan maçı var.
2: Tabii.
3: Ama
2: yani toplasan adam, top

0: Adam süresini iki
1: adam yine
0: ediyor.
1: Yani görev adamı bilinciyle bir çok fazla bir kahraman edasıyla ön plana çıkmadan işini yaptı. Çok dört dörtlük yapmadı ama bakıldığı zaman yani dengenin bozulmamasını sağladı, savunmaya yardım etti. Yani çalışkandı, iyi niyetliydi. Bunları sayabiliriz. Uğurcan için ilk iki maç kötü geçti. Yani o da çok eleştirilere uğradı. Yediği gollerden dolayı. Belki bazında hatası vardı, bazısında yoktu ama sonuç itibariyle hep şu dendi. Yani işte sezonun en iyi kalecisi nasıl olur da bu golleri yer? Önündeki defans buna izin verirse yer. Yani bekler verimsiz olursa yer. Bugün mesela Eren ben şaşırdım mesela oynamasına. Yani o beklemiyordum hiç 11'de oynatacağını.
0: İyi de
1: iyi de evet. Yani çıkışları, mücadelesi, yani savunma hep beraber hata yaptığında o da bu kademenin içerisindeydi. Yani zaten bizim maça öyle bir başladık ki biz gardımız düşük başladık ki yine hep aynı senaryo gerçekleşti. İkinci dakikada golü yedik. Golden önce zaten bir tane kurtardı Uğurcan. Sonra gol geldi. Arkasından Allah'tan bu sefer şey yaptık. Yani bir reaksiyon gösterdik. Daha önceki maçlarda bu reaksiyon yoktu ki. Yani evet istatistikler vardı. Hep onlara sığındık ve o sığınma, o savunma mekanizması takımı da ikinci maçta etkiledi kardeşim. Yani yok şutlardan bilmem nelerde hep aynı şeyleri her 3-4 kişi hep aynı şeyleri söyledi. Sürekli onu yaptık, bunu yaptık, şunu attık. Yani bu maçın öncesinde bile basın toplantısında Montella'nın 4 sayfa A4 kağıda açıklaması var. Son 4 satırı Amerika maçı. Diğerlerinin hepsi işte ben getirdim turnuvaya, biz getirdik, şöyle oldu, böyle oldu, 308 pas yaptık, 700 tane bilmem ne yaptık, işte filan filan filan. Yani biz de hep dedik ki, ya kardeşim bu maç prestij maçı, bu maç itibar maçı. Ya bırakın artık, tamam iki tane maçı bırakın, ne olacaksa olsun, bitmiş zaten, elenmişsin. Sen bu maçı düşün, bu maça yönelik mesajlar verin. Mesela Kenan konuşma metnine baktığınızda bu maça yönelik, evet bir şeyleri düzeltmemiz lazım, bir şey yapmamız lazım diye. Yani hocamın da dediği gibi biraz o da bir tatile çıksın, bir kendini bir güncelemesi şey yapsın, zor bir süreç lazım. Yaşadı. Evet o da kolay bir süreç değildi kendisi adına. O da bir dinlensin çünkü bu işte Belçika, Fransa, İtalya yani çok önemli 3 takım. Belçika kötü Allah'tan değil mi şu anda?
0: Belçika kötü, İtalya Dünya Kupası'nda gibi.
1: Fransa iyi.
0: Fransa evet.
1: Fransa iyi.
0: İyi daha
1: yani
0: iyi.
1: Bizim bu kötü başlangıç içerisindeki senaryoda iyi bir son oldu bu.
2: Bak Salih,
1: bu son böyle olmasaydı bunun yıkımları, bunun eleştirileri, bunun reaksiyonu devam ederdi ve biz hepimiz milli takımdan soğurduk, uzaklaşırdık. İnsanlar uzaklaşırdı. Ama bugün bu sıcaklık, bu sempati, bu son dakikada gelen gol ve Amerika'yı yenmek.
0: Evet.
1: Ev sahibini yenmek. Adam galibiyet golünü attı, beraberlik golünü, bütün tribünlere ne oluyor ya bir şeye getir, galyana falan getirdi. Yani öyle bir sevindiler. Türkiye'yi işte şey yaptık falan, yeniyoruz falan diye. Ne oldu işte, öyle olmadı yani. Biz attık, biz yendik. Ve bugün Avrupa basında, Amerika basında çok ne yazacak merak ediyorum.
0: Hocam.
2: Salih Özcan'ı Paraguay maçında oyuna almıştı değil mi? Aldığı zaman eleştiri vardı. O Salih Özcan'a bak bugün övgüler düzüyoruz değil mi?
0: Evet.
2: Doğru zamanda doğru yerde oynatıldı. Doğru süre verildi.
0: Avustralya maçında geldi.
2: Avustralya maçında.
0: Orada biraz o sanki yerginin sebebi Salih, hani bizim gole ihtiyacımız vardı. Daha defansif bir profil.
3: Abi işte önemli olan oyuncu tiplemelerini
0: evet,
3: iyi seçmek.
0: Kendisinden yani işte ziyade oyuncu tiplemesine
3: oyuncu
0: yönelik.
3: Tipolojisi çok önemli.
0: Bak, hocaya bile, direkt bir eleştiri.
2: Bunlar hep hocaya yazar da o sebeple tabii. Söylüyorum. Evet. Doğru hamleler. Hocam ne güzel anlattı. Yıllardır bu sahadan geldiği için
0: tabii.
2: En iyisini biliyor. İşte bu oyuncu profillerin doğru zamanda doğru yerde kullandığı zaman, hatta oyun akışı içerisinde iki kanat hücumcuyu yer değiştirip oyun felsefesini değiştirmek bile oyuna dokunuştur. Oyunun şeklini değiştir, bir an mesela, oyunu toparlarsın.
3: Mesela bizim özellikle ilk iki maçtaki oyundu, topun bizde kalması, işte şutlar, genel analizlere baktığım ilk 5'tesin.

0: Yani o koşu şeyinde de öyle, koşu mesafelerinde de falan hep ilk 5'tesin.
1: Salih ama... en son 90 dakika sahada kaldığı maç ne zaman biliyor musunuz? 8 Mart 2025. Şimdi Dortmund sen... Augsburg maçı.
2: Yani... Yok ya.
1: Evet.
0: Şimdi tabii yani o
1: bütün bu sezon yok bütün zaten
0: bu detaylar dakikası. Önemli ama
2: yine de iyiydi be.
0: Bu oyunun içerisinde girdiği zaman da tabii onun iyi oynamasının getireceği bir takım o ortam da çok önemli. Kimlerle nasıl? İşte ben mesela oyuncu seçimlerindeki oyuncu tipleri, oyuncu tipolojisi yani oradaki o seviyeye uygun hangi oyuncu kimlerle bunlar da çok birbirlerine benzer özellikle oyuncular, farklı oyuncular. Bunlar hepsi birbirlerinden çok. Mesela demin dediğim gibi yani bazı analizlerde işte topun sende çok kalması, çok şut atmak, rakip alanda oynamak, pas isabetinde ilk 5'tesin. Ama mesela sprint atma sayısında ve de sprinti çok daha fazla atıp kilometresini yapma konusunda da son 5'tesin mesela. Şimdi bunların hepsini iyi analiz etmek lazım. Şimdi bunların bütün detaylarını bu maçlardan sonra teknik ekip oturup diyecek ki ya bizim bu oyuncu havuzumuzdaki bu tiplemeler nasıl? Biz kimlerle nasıl ne hareket ediyoruz?
2: Can uzundan daha çok faydalanmalıyız.
0: O da olabilir tabii.
2: Yani mesela
3: şu ana kadar mesela 60 maç oynanmış. Avustralya Türkiye maçı topun oyunda kalma süresi olarak 10. sırada 61 dakika 45 saniye. İyi bir süre.
1: Evet.
0: Ya biz yüksek tabii bir süre. Mesela bizim takımımızın genel profilini kamuoyunda baktığın zaman ya da futbolun içerisindeki insanlar ne der? Topa en çok sahip olabilecek ve de topu daha çok oyunda rakip alanda oynayabilecek kalitede oyuncuların olduğu ve de daha çok da rakip alanda oynaması. İşte Avustralya maçı, Paraguay maçları da hep onu söylüyordu. Fakat oyunda topu sahip olmakla oyunu kontrol etmek farklı bir şey.
3: Çok farklı tabii.
0: Şimdi sen oyuna sahipsin ama aslında oyunu senin karşındaki takım kontrol ediyor. Yani Paraguay kontrol etti, Avustralya kontrol etti bizi. Bizi istediği gibi yönlendirdi, istediği gibi o havuzun içine de çekti. Zaman zaman da dışarı çıkarak da seni tehlikeli alandan uzaklaştırdı. Ama tehlikeli alana geldiği zaman da o kadar iyi kapattı ki orada seni yönlendirdi istediği gibi. Kapalı. Yani sen oyunu şöyle oldu, biz hepimiz ya biz oyunu kontrol ediyoruz zannettik. Aslında hayır, öyle değildi yani.
3: Tuzağa geldik.
0: Tabii biz
3: tuzağa düştük.
0: Öyle zannediyoruz ama oyunu kontrol eden karşısı
3: kapalı
0: zaten.
3: Kapalı savunmayı aşamıyoruz. Değil
0: yani
3: mi?
0: Sen oyunu zannediyorsun ki ben oynuyorum zannediyorsun. Değil.
3: Evet, topla oynuyorsun.
0: Seni
3: da
0: oynattıran zaten o. Seni bir yere sürükleyen de karşındaki evet, kontrolde o oynuyor aslında. Sen o topun sende çok kalmasıyla sen oynadığını, oyunu yönettiğini zannediyorsun. Değil aslında öyle yani. Ya yani benim görüşüm tabii böyle.
1: Yani rakibin işine geliyor.
0: Tabii. O sen rakibin işine geldiği gibi oynuyorsun.
1: Evet ya da daha tabii doğru tabirle kesinlikle.
0: Evet rakibin işine geldiği gibi. Halbuki sen oyunu kontrol etmen için oyunda skor üretebilecek bir hale gelmen lazım. Yani oyunu tam.
4: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar. Amerika Birleşik Devletleri küresel savaş riski ve ekonomik şoklara karşı ekonomisini güçlendirmeye yönelik yeni bir strateji uygulamaya aldı. Washington yönetimi enerji, tedarik zinciri ve sanayi üretiminde kritik adımlar atıyor. Başkan Donald Trump akaryakıt fiyatlarının düşüşe rağmen pompaya yeterince yansımadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na petrol şirketleri hakkında soruşturma talimatı verdi. Hedef tüketici fiyatlarındaki baskının azaltılması.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: Aragaz. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 26 Haziran 1861. Osmanlı İmparatorluğu'nda Sultan Abdülmecit vefat etti ve yerine Sultan Abdülaziz tahta çıktı. 1945. 50 ülke temsilcisi tarafından Birleşmiş Milletleri kuran antlaşma San Francisco'da imzalandı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası denince akla ilk gelen ülkelerden biri Brezilya. Çünkü erkekler Dünya Kupası tarihinde kupayı en çok kazanan ülke onlar. Brezilya 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002'de şampiyon olarak toplam 5 kez zirveye çıktı. Futbolun sambası Dünya Kupası tarihinin de en parlak istatistiğine sahipti.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
7: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
9: Jilet, erkek için en iyisi.
8: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: fix.com.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Her adımda bir Otokoç ikinci el.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Hangi Kredi?
4: Bankam, Tombank, kartıma gir.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoJ 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Reklam. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den, pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: Ospor Radyo.
1: Ospor Radyo. Sporun radyosu.
2: Getiriyoruz. Korner kullandı ev sahibi ekip. Top ağlara gidiyor. Mark McKenzie'nin vuruşunda. Ancak bayrak havada offside. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Pozisyon yeniden görüntüde. Ricardo Pepi ilk pozisyonda offside'tı. Milli takımımız atakta. Arda'nın pası Kenan'a. Kenan tekrar Arda, bıraktı araya. Eren çevirdi içeri. Orkun vurdu. Barış Alper'in teması var. Top ağlarda. Milli takımımız 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. McKenzie ile taç kullandı Amerika Birleşik Devletleri. Savunmamızdan sekti top. Sebastian Berhalter skoru 2-2'ye getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri atak geliştiriyor. Pulisic dokundu, Uğurcan Çakır gole izin vermedi. İkinci pozisyon, savunmamız araya giriyor. Uğurcan'dan çok kritik bir kurtarış. 90 artı 8'deyiz. Arda Güler bir bacak arası Pulisic'e. Arda orta geldi arka tarafa. Can Uzun onun vuruşu savunmadan sekti. Kaan Ayhan tamamladı. Milli takımımız 90 artı 8'de Kaan Ayhan'ın golüyle 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. Can Uzun'un vuruşu savunma ayak koydu ama Kaan Ayhan doğru zamanda doğru yerde. A milli futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup ederek turnuvayı galibiyetle tamamlıyor. Kısa bir ara, az sonra beraberiz.
3: Ziraat Bankası'nın sunduğu program devam edecek.

0: yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

Milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası'nı Amerika Birleşik Devletleri karşısındaki 3-2'lik galibiyetle tamamladı. Milli maç özele noktayı koyuyoruz. A Spor ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Aspor. Facebook Aspor. YouTube Aspor. Instagram Aspor. X Aspor. Sporun heyecanını takip edin.

0: Spor ekranlarına ve Sabah Spor programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün programımıza bir saat rötarlı başladık. Milli maçımız dolayısıyla tabii ki iki saat boyunca da bugün burada olacağız. Gündemdeki gelişmelere, Dünya Kupası'na, ligimize, her şeye bakacağız. Ama milli takımımızla başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri ile son maçta, grubumuzun son maçında bu akşam saat bu sabah 5'te karşı karşıya geldik değerli izleyenler. Son dakika Kaan Ayhan'ın kaydettiği golle de milli takımımız bu mücadeleden 3 puan almayı başardı. Ne yazık ki turnuvaya veda ettik ama son maçımızda goller görüp galibiyetle turnuvayı bitirmek bizim için önemliydi. Bu karşılaşmanın özet görüntülerine bakalım, başlıyoruz.
1: A milli futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile Los Angeles'ta karşı karşıya geliyor. Montella ve Pochettino ekrandaydı. 3. dakika Birleşik Devletler kullandı korneri. Austin Trusty'nin golüyle Amerika Birleşik Devletleri üstünlüğü yakalıyor. A milli futbol takımımız atakta. Barış Alper Yılmaz ondan pas. Arda Güler karşı karşıya ve gol. 1-1. 10. dakikada Arda Güler'in golüyle maça denge getiriyoruz. Korner kullandı ev sahibi ekip. Top ağlara gidiyor. Mark McKenzie'nin vuruşunda. Ancak bayrak havada offside. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Pozisyon yeniden görüntüde. Ricardo Pepi ilk pozisyonda offside'tı.

0: Milli takımımız atakta. Arda'nın pası Kenan'a. Kenan tekrar Arda, bıraktı araya. Eren çevirdi içeri. Orkun vurdu. Barış Alper'in teması var. Top ağlarda. Milli takımımız 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Mackenzie ile taç kullandı Amerika Birleşik Devletleri. Savunmamızdan sekti top. Sebastian Berhalter skoru 2-2'ye getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri atak geliştiriyor. Pulisic dokundu, Uğurcan Çakır gole izin vermedi. İkinci pozisyon, savunmamız araya giriyor. Uğurcan'dan çok kritik bir kurtarış. 90+8'deyiz. Arda Güler bir bacak arası Pulisic'e. Arda orta geldi arka tarafa. Can Uzun, onun vuruşu savunmadan sekti. Kaan Ayhan tamamladı. Milli takımımız 90+8'de Kaan Ayhan'ın golüyle 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. Can Uzun'un vuruşu savunma ayak koydu ama Kaan Ayhan doğru zamanda doğru yerde. Amilli futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup ederek turnuvayı galibiyetle tamamlıyor.
1: Milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Salih Özcan Amerika Birleşik Devletleri mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu. Orkun Kökçü Amerika galibiyetiyle onurumuzu kurtardık dedi.
2: Öncelikle çok üzgünüz. Ülkemizden, vatandaşlarımızdan özür diliyoruz. Çünkü bunu hak etmediler. Daha güzel başarılar elde etmek istiyorduk. Daha iyi yerlere gelmek istiyorduk turnuvada. Ama ne yazık ki bunu başaramadık. Şu an diyecek çok bir şey yok. Maçtan sonra yani duygular yüksek olur. Yanlış şeyler söyleyebilirsin. Ama herkes kendine özel stresi yapar bu tatilde. Ve onu yaparak da inşallah gelecek turnuvalarda daha iyi bir şekilde yani ülkemizi daha güzel bir şekilde gururlandırabiliriz. Bu bizim en önemli düşüncemiz şu an. Ben şahsen öyleyim. İnşallah gelecek turnuvaya da katılırız. Orada da daha iyi bir, daha kaliteli, daha başarılı bir Türkiye'yi gösterebiliriz. Tabii ki moralleri daha hala düşük çünkü sonuçta hiç kimse bunu hayal etmiyordu. Herkesin hedefleri daha da ileri, yani turnuvada daha da ilerlemekti. O yüzden moralde daha hala biraz düşük ama bu galibiyetten yine de az çok kendi onurumuzu kurtardığımızı düşünüyorum. O da önemli bir şey. Dediğim gibi gelecek turnuvalarda inşallah daha başarılı olabiliriz. İkinci maçtan sonra elendiğimizi biliyorduk. O da ister istemez herkesin moralini bozuyor. Galibiyete dönsem bile çok şey ifade etmiyor turnuva için. Dediğim gibi tek onurumuz için oynadık bugün.
3: Gerçekten bu takım fazlasıyla aslında hak ediyor. Takımda gerçekten yetenek var. Kendimize aslında güveniyorduk ve son maçta da yüzümüzü göstermek istedik ve öyle de yendik maçı. Her maçta bir ders alabilirsin. Dediğim gibi şimdiki gelecek maçlarda da son maçı örnek olarak alabiliriz ve öyle de maçlara odaklanırız.
1: ...2026 Dünya Kupası'nda D grubunda maçlar tamamlandı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya adını son 32 turuna yazdırdı. Maçlarında Türkiye ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup ederken Paraguay ile Avustralya 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçlarla 6 puanlı Amerika Birleşik Devletleri grubunu lider tamamlarken 4 puanlı Avustralya ikinci, yine aynı puanla Paraguay averajda üçüncü oldu. ABD ve Avustralya adını son 32 turuna yazdırırken Paraguay ise en iyi üçüncü olarak son 32'ye kalmak için grup maçlarının bitmesini bekleyecek. Grupta son maçında 3 puanla tanışan Türkiye turnuvaya veda etti. Evet değerli izleyenler, Dünya Kupası maceramız bitti. Geriye oynadığımız 3 karşılaşma kaldı. Türkiye'nin dünya

Kupası performansını istatistiklerle birlikte bakalım istedik. Avustralya, Paraguay ve ABD maçlarımızın önemli istatistikleri ekranda. Öncelikle isterseniz oynadığımız ilk iki mücadele, mağlubiyetle tamamladığımız ilk iki mücadeleye bakalım. Gol beklentisi olarak Avustralya maçında 1.36, Paraguay maçında 2.17 idik. Toplu oynamada bu iki karşılaşmada top çoğunlukla bizdeydi. %72 Avustralya, %78 Paraguay maçında toplu oynama yüzdelerimiz. Tabii bunu da son maçımızla biraz kıyaslarsak, çünkü ilk iki mücadele sonrasında Vincenzo Montella'dan benzer açıklamaları aslında izlemiştik. Performans olarak iyi olduğumuzu, istatistiksel olarak iyi olduğumuzu ama topun bir türlü kaleye girmediğini şanssızlık olarak adlandırmıştı. Son mücadelemizde tam tersi istatistikleri görüyoruz. Örneğin toplu oynamada %48 toplu oynama yüzdesine sahiptik. Son oynadığımız ABD maçında buna rağmen gol beklentimizde 2.82, oynadığımız karşılaşmalara kıyasla en iyi gol beklentisine sahip olduğumuz maç. Toplam şutumuz yine en çok övdüğümüz aslında noktalardan biri. Montella'nın açıklamalarını yine tabii burada hatırlatmakta fayda var. Avustralya ve Paraguay maçlarında 30 ve 32 idi toplam şut değerlerimiz. Bu karşılaşmada sadece 9'du ve 3 gol kaydettik. Bu şutların 7'si Avustralya maçında isabetliydi, 5'i Paraguay maçında isabetliydi. ABD maçında da 4 isabetli şutumuz var. Başarılı paslarda 635 başarılı pas Avustralya maçı, 559 başarılı pas Paraguay maçı. Yine çok, bu iki maça göre çok düşük bir değer. 333 başarılı pasla Amerika Birleşik Devletleri maçını tamamladık. Ortalar yine konuştuğumuz konulardan biriydi ama başarısız ortalar konuşmuştuk. Avustralya maçında 26 ortanın ikisi başarılı. Paraguay maçında 42 ortanın 8'i başarılı. ABD maçında sadece 11 orta kullandık. Bunlarda da başarı sağlayamadık. Kornerlere de bakalım. 8 korner Avustralya maçı, 12 korner Paraguay maçı, 2 korner de Amerika Birleşik Devletleri maçı. İlk iki maç sonunda çoğunlukla istatistiksel olarak açıklamalar duyduk aslında. Ama son maça bakarsak tam tersi bir performansla galibiyette elde edebiliyoruz. Bunu da görmüş olduk. Grubumuzu bitirdik, tamamladık. Yani bakalım Paraguay şu anda 3. sırada ama en iyi 3'üncüler arasına girebilecek mi onu göreceğiz. Ama Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri son 32 turuna devam edecek. Şimdi diğer gruplara bakalım isterseniz değerli izleyenler. Oynanan önemli karşılaşmalar vardı E ve F gruplarında. E ile başlayalım. Şaşırdığımız bir sonuç Ekvador-Almanya mücadelesi. Ekvador bu maçı 2-1 kazandı. Almanya'da kaybetti ve puanı 6'da bıraktı ama yine de bu karşılaşma sonrasında da grubunda lider. Fil dişi sahili Krosau'yu 2-0 mağlup etti. Fil dişi de puanını 6'ya yükseltti ve 2. sıraya yerleşti. Ekvador'un 4 puanı var. 3. sırada Krosau'da turnuvaya veda etti. Grup F'ye gelelim. Hollanda-Tunus mücadelesi Hollanda'nın üstünlüğüyle bitti değerli izleyenler. Hollanda 3 gol kaydetti. Tunus 1 gol attı. Mağlubiyet aldı ve grubunu puansız olarak sonuncu sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti. Japonya-İsveç mücadelesi de 1-1 eşitlikle bitti. İsveç 4 puanlı 3. En iyi 3'üncüler arasında yer alma ihtimali çok çok yüksek değerli izleyenler. Diğer iki takım da ilk 2 sırayı aldı. Dünya Kupası'nda şimdi bir de günün programına bakalım. 3 grupta önemli karşılaşmalar oynanacak. G grubuyla başlayalım. Saat 06'da Yeni Zelanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Mısır'la da İran yine aynı saatte kozlarını paylaşacak. Bu grupta Mısır'ın 4, İran ve Belçika'nın 2, Yeni Zelanda'nın da 1 puanı var. H grubundayız. Gece 03'te Uruguay-İspanya karşılaşması oynanacak. Yeşil burunla da Suudi Arabistan yine aynı saatte karşı karşıya gelecek. Bu grupta İspanya'nın 4 puanı var, grupta lider takım. Uruguay ve yeşil burun ikişer puanda. Suudi Arabistan'ın 1 puanı var, sonuncu sırada yer alıyor. I grubuna baktık. Orada da saat 22'de başlıyor maçlar. Norveç Fransa ile karşılaşacak. Senegal de Irak'la mücadele edecek. Fransa ve Norveç'in 6'şar puanı var. Bu grupta ilk ve ikinci sıradalar. Fransa ilk sırada. Senegal ve İran'da

0: Henüz puanı yok. Yine Dünya Kupası haberlerimizle devam edelim. Brezilya'nın süper yıldızı Neymar yaklaşık 3 yıl sonra Brezilya milli takımıyla sahaya çıktı. İskoçya karşısında son 15 dakika oyuna girdi. Maç sonunda da duygularını paylaştı.
1: Dünya futbolunun 21. yüzyıldaki en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen Neymar, İskoçya maçıyla milli takıma döndü. 34 yaşındaki yıldız son olarak Ekim 2023 tarihinde oynanan Uruguay maçında Brezilya forması giymişti. 2026 Dünya Kupası kadrosunda olup olmayacağı son ana kadar merakla beklenen sambacı, Ancelotti tarafından davet alınca duygusal anlar yaşamıştı. Son yılları çok sık sakatlıklarla geçen Neymar, turnuvaya da kısa süre kala alt baldırından bir problem yaşadı. Sakatlığı yüzünden ilk iki grup maçında forma giyemeyen Brezilyalı yıldız, İskoçya maçında bitime 15 dakika kala oyuna girdi. Uzun bir aranın ardından milli takım formasına kavuşan Neymar, maç sonunda duygularını paylaştı.
2: Geri dönmek harika bir duygu. Gerçekten çok duygu doluyum. Son düdük çaldığında kendimi aileme bakarken buldum. Herkes bunun ne kadar zorlu bir süreç olduğunu biliyor. Maçı yakından takip ettiler. Amacım milli takım kadrosunda olmak, bir Dünya Kupası'nda daha oynamaktı. Bunu başardım. Çok mutluyum. Bizi destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Stadyumda olan ve bugün adımı aykıran herkese teşekkür etmek istiyorum. Çok farklı bir duygu. Bunu yaşamak tarifsiz.
1: Milli takımda ilk kez 11'de sahaya çıkan Ryan, Neymar'ın kendisinin idolü olduğunu söyledi.
3: Kesinlikle o bizim idolümüz. Benim idolüm. Geri döndüğü için çok mutluyuz. Bu yüzden maçlarda daha fazla yer almasını umuyoruz. Dilerim çok geçmeden takımımızın ilk 11'indeki yerini alır. Çünkü onun gibi bir yeteneğe ve tecrübeye ihtiyacımız var.
1: Brezilya milli takımı formasıyla Dünya Kupası'nda 14 maça çıkan 34 yaşındaki deneyimli yıldız, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Neymar toplamdaysa Brezilya milli takımının formasını 129 kez giydi ve 79 kez ağları havalandırdı. Yıldız futbolcu Pele'yi geçerek Brezilya tarihinin en golcü ismi olmuştu.
0: Fas asıllı İspanyol futbolcu Lamine Yamal secde sevinci nedeniyle sosyal medyada ırkçı yorumların hedefi oldu.
1: İspanya milli takımının formasını giyen Fas asıllı futbolcu Lamine Yamal bir kez daha sosyal medyada İslamofobik saldırılara maruz kaldı. ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'nın Suudi Arabistan'ı 4-0 yendiği maçta ilk golü atan Yamal, golünü secdeye giderek kutlamıştı. 18 yaşındaki Müslüman futbolcunun bu sevinci, özellikle sosyal medyadaki ırkçı kitleyi harekete geçirdi. Büyük bir kesim secde sevincini takdirle karşılarken, bazı kullanıcılar Yamal'a yönelik ırkçı yorumlarda bulundu. Birçok futbolcunun gol sevinci sırasında haç çıkarması herkes tarafından normal karşılanırken, Yamal'ın eleştirilmesi İslamofobiklerin yeniden ortaya çıkması olarak tanımlanıyor. Sosyal medyada yapay zeka ile oluşturulan sahte görüntülerde Müslüman değil Hristiyan bir İspanya. Bir Arap asla İspanyol olamaz. Bir iğrenç siyah her zaman iğrenç bir siyah olarak kalacak gibi agresif sloganlar da kullanılması dikkat çekti. Annesi Ekvator Ginesi, babası da Fas'tan gelen Yamal birçok kez ırkçı saldırıya hedef olmuştu. Son tepkilerde uzmanlar tarafından münferit değil genç futbolcuya yönelik organize saldırı olarak değerlendiriliyor.
0: Bu yıl Dünya Kupası'nın yeni formatıyla, yeni yenilikleriyle tanıştık. En çok eleştirilen konulardan biri de kuşkusuz su molalarıydı. Gianni Infantino da Dünya Kupası'ndaki su molalarının tamamen sportif amaçlı olduğunu söyledi.
1: Dünya Kupası'nın en tartışılan uygulaması su molalarına cevap FIFA Başkanı'ndan geldi. Gianni Infantino 2026 Dünya Kupası organizasyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Turnuva sırasında uygulanan su molalarının temel nedeninin hava durumu ve oyuncu sağlığı olduğunu vurgulayan Infantino, bu uygulama takımların performansını doğrudan etkileyen bir faktör. Kupa 39 gün sürecek ve yoğun bir maraton. Smolaları futbolcuların dinlenmesi için...

0: için büyük bir fırsat dedi. Su molalarının ticari amaçlarla uygulandığına yönelik ortaya atılan iddialara da yanıt veren Infantino, FIFA için ek bir gelir söz konusu değil çünkü tüm ticari anlaşmalar çok önceden imzalanmıştı. Molaların odak noktası tamamen sportif başarı ve oyuncu sağlığıdır şeklinde konuştu.
1: Dünya Kupası haberlerinin ardından Süper Lig'e geçelim. Takımlarla ilgili haberlere bakacağız. UEFA harcama limitleri ve transfer süreçlerinde tespit ettiği mali ihlaller sebebiyle Fenerbahçe Kulübü'ne 7,5 milyon euro para cezası ve mali disiplin ihtarı verdi.
0: Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber geldi. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun sezon içinde yürüttüğü incelemelerin ardından Sarı Lacivertli Kulübe 7,5 milyon euro para cezası verildi. 24 Ocak 2026 tarihinde UEFA müfettişleri ve bağımsız denetim kuruluşu DELUA yetkilileri Fenerbahçe'de 2 gün süren detaylı incelemeler gerçekleştirmişti. Yapılan denetimlerde Jose Mourinho ve Diego Carlos'la imzalanan sözleşmelerde harcama limitlerinin aşıldığı, Kerem Aktürkoğlu transferinde ise talimatlara aykırı uygulamalar tespit edildiği belirtildi. Fenerbahçe'den yazılı savunma talep eden UEFA, değerlendirme sürecinin ardından Sarı Lacivertli Kulübe 7,5 milyon euro para cezasının yanı sıra mali disiplin ihtarı uygulandı. Henüz resmi olarak tebliğ edilmeyen cezanın Fenerbahçe'nin UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirlerden kesileceği ifade edildi. Sarı lacivertlilerin bu sezon dahil olmak üzere önümüzdeki dönemde benzer ihlaller sebebiyle yeniden UEFA'nın radarına girmesi halinde daha ağır yaptırımlarla karşılaşma riski bulunuyor.
1: Fenerbahçe N'Golo Kante'nin sözleşmesini yapılandırmak istiyor.
0: Fenerbahçe geçen sezonun ara transfer döneminde N'Golo Kante'yi renklerine bağlayarak tüm dünyada büyük ses getirmişti. Başkanlık seçimi sonrası Saadettin Saran koltuğu Aziz Yıldırım'a devrederken yeni yönetim Fransız yıldızla ilgili önemli bir adım atmak istiyor. Fenerbahçe yüksek maliyeti nedeniyle Kante'nin sözleşmesini yeniden yapılandırmak istiyor. Şu anda Fransa milli takımıyla Dünya Kupası'nda olan deneyimli orta sahanın sözleşmesinden forma satışlarından gelir paylaşımı maddesinin kaldırılması ve yıllık 11 milyon euro olan ücretinde indirim yapması istenecek. Kante'nin yönetimin bu talebini geri çevirmesi durumundaysa ayrılma ihtimali var. Fenerbahçe anlaşmaya yanaşmaması durumunda Kante'ye gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
1: Galatasaray'la yeni sözleşme aşamasında olan Mauro Icardi'nin menajeri Arjantinli oyuncunun geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
0: Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, yıldız oyuncunun Türkiye'deki geleceği hakkındaki iddialara açıklık getirdi.
2: Ahmet Kutucu aldı Pino karşısında. Şimdi Kazımcan'a doğru. Kale sahası değil mi orada?
0: Pino Türkiye'de Galatasaray dışında hiçbir kulüple görüşmediklerini belirterek Galatasaray'la sözleşme uzatması konusunda görüşmelerim devam ediyor. Bildiğiniz gibi Galatasaray sadece bir kulüp değil, gerçek bir aile. Bu nedenle Galatasaray'a büyük saygı duyuyor ve burası hakkında övgü ve sevgiyle bahsediyor. Başkan Dursun Özbek ve taraftara duyduğumuz saygıdan dolayı şu anda başka hiçbir teklifi dinlemiyoruz. Şayet anlaşamazsak bu durumda başka fırsatları değerlendireceğiz. Ama Başkan Özbek Mauro'yu çok seviyor ve onun takımda kalmasını istiyor dedi. Icardi'nin eski eşi Vandana Aran'ın "Onun için River Plate'le görüştüm ama onlar Mauro'yu istemedi" açıklamasının doğruluk payı olmadığını söyleyen Pino, "Bahsettiği kişiler kulüpler değil, her türlü hakka sahip olduğunu zanneden aracılar ve komisyoncular. Eğer bir kulüp Icardi'yi istiyorsa benimle iletişime geçmeliler. Çünkü onun tek yetkili temsilcisi benim" ifadelerini kullandı. Vandana Aran'ın bir televizyon programına katılarak Icardi'nin Türkiye'yi sevmediği yönünde yaptığı açıklamalarında komik ve baştan aşağıya yalan olduğunu kaydeden Pino, "Hiçbir Türk buna inanmaz. Icardi'nin Galatasaray sevgisi o kadar büyük ki ilk yıl kiralık oynarken bile Arap takımlarından gelen yıllık 20 milyon euroyu bulan teklifleri reddetti. Icardi'nin meselesi para değil. Bugün de aynı şey geçerli. Yeni sözleşme konusunda önceliğimiz para değil" şeklinde konuştu.
3: Baskı sonrasında kazandı Galatasaray topu. Ahmet Kutucu girdi.

0: cezalığında Mauro Icardi! Mauro Icardi Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oluyor.
1: Galatasaray'ın Icardi'ye 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği, ancak 33 yaşındaki futbolcunun 2 yıllık tam sözleşme için 8 milyon euro maaş istediği iddia ediliyor.
2: Günün gazete manşetleri bölümüne geçelim. Galatasaray ve Fenerbahçe için bugün gündemdeki haberlere, transfer gündemine bakalım birlikte. Foto Maç gazetesiyle başlayacağız. 6. sayfa, Virgil van Dijk. Aklı aslanda diye bir yorum yapıyor Foto Maç gazetesi. Başkan Dursun Özbey'in takımda çok istediği ve Galatasaray'ın bir senedir girişimlerde bulunduğu Virgil van Dijk Galatasaray hakkında bilgi topluyor. Liverpool ikna edilirse Dünya Kupası sonrasında transfer netleşecek. Dünya Kupası'nda da iyi bir performansı var bu arada. Özellikle asistleriyle dikkat çekiyor. Galatasaray Manchester City'de düşünülmeyen Mısırlı yıldıza talip olduğu Marmuş bombası. Devre arasında da gündeme gelen Omar Marmuş için yeniden harekete geçen Sarı Kırmızılar İngiliz ekibinin kapısını çalacak. 27 yaşındaki oyuncu forvet kanat ve forvet arkasında oynayabiliyor. Inter'in gündemindeki isim Singo. İtalyan ekibi Inter, Dünya Kupası'nda harika bir performans sergileyen Wilfried Singo'yu radarına aldı. Sport İtalya'nın haberine göre daha önce Torino ile Serie A tecrübesi bulunan fil dişili oyuncunun transferi de gündeme geldi. Danilo'ya servet. Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray için önemli bir iddia ortaya atıldı. Bola VIP'in haberine göre Sarı Kırmızılar yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Botafogo'nun 25 yaşındaki orta sahası için kesenin ağzını açıyor. Brezilya ekibinin 40 milyon euro talep ettiği Danilo ile Galatasaray'ın yanı sıra Avrupa'nın önemli takımlarının da ilgilendiği belirtildi. Şöyle bir bakıyorum yine sayfaya hızlıca. Vlahovic ihtimali. İspanya'da yayın yapan El Mundo Deportivo'ya göre Juventus'tan bedelsiz ayrılacak olan Vlahovic ile ilgilenen en ciddi takımlardan birisi Galatasaray oldu. Fanatik gazetesindeyiz. Fenerbahçe sayfası. Watkins anlaşmaya yakın. Girassi'nin yüksek maliyeti nedeniyle alternatif isimlere yönelen Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Oli Watkins'le görüşüyor. Geçen sezon 55 maçta 21 gol atan yıldız futbolcu Sarı Lacivertli kulübe oldukça sıcak bakıyor. İngiliz santrfor Fenerbahçe ile transfer görüşmelerine başladı. 30 yaşında bu arada. Greenwood'a maaş tamam. Fenerbahçe yaz transfer döneminin en büyük hedeflerinden Mason Greenwood cephesinde önemli bir eşiği geçti. Sarı lacivertlilerin İngiliz yıldızla yüksek maaşlı sözleşme konusunda anlaşma sağladığı, şimdi ise Marsilya ile bonservis pazarlıklarına odaklandığı öğrenildi. Fransız ekibi 50-55 milyon euro isterken Fenerbahçe'nin ilk teklifi 30 milyon euro artı bonus oldu. Fener rüzgarı başladı. Günde çift idmanla Topuk Yaylası'ndaki kampa devam eden Fenerbahçe'de futbolcuların hırsı, isteği ve arzusu İsmail Kartal'ın yüzünü güldürdü. Başkan Yıldırım da yarın tesisi ziyaret edecek. Pazar günkü idmandaysa bir sürpriz var. Mert Hakan'dan kalma mesajı. Yeni sezon öncesi geleceği merak edilen isimlerden biriydi o. Oyuncu kalmak istiyor. Tecrübeli orta saha oyuncusunun teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne girebilmek için Topuk Yaylası kampında ekstra mesai yaptığı öğrenildi. Sabah gazetesiyle devam edelim. Uğur Çem'in bir araştırma haberi var. Gol kralı Mane'nin veliahtı, Fenerbahçe'nin yeni prensi Amara Diouf'u Sabahspor analiz etti. 14 yaşında U17 Afrika Kupası'nda 5 golle Osimhen'in rekorunu kıran Senegalli yetenek altın ayakkabı ödülünü aldı. Şampiyon yaptığı ülkesinde idolü Sadio Mane'nin de tahtını sallayan bir isim olarak dikkat çekiyor. Topuk Yaylası'ndan haberler var Turgut Doğan'ın bölümünde. Akşama doğru gerçekleştirilen idmanın ardından kazanan takımdaki futbolcular verdikleri pozla görsel şova imza attı. Burada da görüyorsunuz. Geçelim Hürriyet'e. Torreira var bu sayfada. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için ezber bozan ifadeleri kullandı. Torreira'dan olay sözler.

0: Oynadığım en ateşli derbi, rakip taraftarın bana küfür etmesinden bile keyif alıyorum şeklinde bir yorumu var. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tribünlerden her şey atılıyor. En büyük takım biziz. Bu yüzden deplasmana gittiğimiz her karşılaşmada her taraftan hakaret duyuyoruz. Bana atılan çakmakları ve bozuk paraları çorabımın içine saklıyorum. Termos çantamla yanımda taşıyorum. Savaş ganimeti gibiler. Su bardakları, meşaleler ve birçok şey yorumunda bulunmuş. Mert Hakan Yandaş var yine bu sayfada. Başarmam lazım. Cennette izleyen var. Hep birlikte güçlü olacağız. Mert abim, Mert Hakan Yandaş duygusal bir paylaşım yaptı. Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz destek verdi. Bir de Milliyet'e geçtik. Şimdi Inter devrede. Dünya Kupası'ndaki performansıyla öne çıkan Galatasaray'ın yıldızı Singo için Napoli'nin ardından Inter'de devreye girdi demiştik. Büyük fedakarlık. Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla Çobani Stadı başta olmak üzere tüm tesisler elden geçiriliyor. Sarı lacivertlerde söz konusu onarımdan çıkan masraflar kulübün kasasından değil yönetim tarafından karşılanıyor. Beşiktaş forması giyen Ersin Destanoğlu'na İspanya'dan talip var. Yönetimse 25 yaşındaki kaleciye kapıyı tamamen kapatmadı.
1: Ersin Destanoğlu'nun talipleri artıyor.
2: Lorenzi, Ersin, Beşiktaş çeyrek finalde. Ersin penaltı vuruşunu kurtardı.
1: Beşiktaş'la sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek 25 yaşındaki milli kaleciye İspanya'dan bir talip daha çıktı. Yeni sezonda Premier Lig'de mücadele edecek Hull City'nin girişimde bulunduğu Ersin'e İspanya'dan Deportivo La Coruña'nın da resmi teklif yaptığı öğrenildi. İspanyol ekiplerinin milli kaleciye ilgisi yeni değil. Girona'da bu yaz transfer döneminde Ersin için devreye giren takımlar arasındaydı. Beşiktaşlı yetkililerse Ersin Destanoğlu için kapıyı tamamen kapatmadı. Siyah beyazlı kalecinin takımda kalmaya karar vermesi halinde Başkan Serdal Adalı'nın yeni sözleşme imzalamak istediği belirtildi. Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta toplam 6 kupa kaldıran Ersin Destanoğlu, geçen sezon 32 resmi müsabakada görev yaptı ve 10 maçta kalesini gole kapattı.
0: Beşiktaş'ta kiralıktan dönen Semih Kılıçsoy için yeni bir sayfa açıldı. Genç futbolcuysa kendine duyulan güveni boşa çıkarmak istemiyor.
1: Semih Kılıçsoy yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezonu Serie A ekibi Cagliari'de kiralık geçiren Beşiktaş'ın 20 yaşındaki futbolcusu, satın alma opsiyonunun kullanılmamasının ardından siyah beyazlı takıma geri döndü. İtalyan ekibinde 25 resmi müsabakada forma giyen ve 4 gol kaydeden Semih Kılıçsoy, Avrupa'da edindiği tecrübeyi bu kez Beşiktaş formasıyla sahaya yansıtmak istiyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun takımda kalması yönünde olumlu rapor verdiği Semih Kılıçsoy'u yeni sezon planlamasında önemli bir rolde düşündüğü öğrenildi. Başkan Serdal Adalı ise Semih Kılıçsoy'la görüşerek genç futbolcuya olan güvenini dile getirdi ve oyuncudan gerçek potansiyelini ortaya koymasını istedi. Teknik ekip ve yönetime yeni sezon öncesi başarılı olacağının sözünü veren Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş'ta 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
0: Trabzonspor geçen sezon Manchester United'dan kiraladığı kaleci Andre Onana ile anlaşmaya çok yaklaştı. Bordo Maviler kaleci transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Trabzonspor geçen sezon Manchester United'dan kiraladığı yıldız file bekçisi Andre Onana ile yeniden anlaşmaya çok yakın. Bir yıllık kiralık sözleşme için İngiliz kulübüyle anlaşan Karadeniz ekibi tecrübeli kaleciyle de maddi konuda el sıkıştı. Bordo Maviler 30 yaşındaki Kamerunlu kaleciyle son detayları görüşüyor. Onana geçen sezon Trabzonspor'da 34 maçta 42 gol yedi, 6 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Trabzonspor'un Brezilyalı santrforu Felipe Augusto'nun Zenit'e transferi de yakın.

0: yakın bir zamanda tamamlanacak.
1: Felipe Augusto Zenit yolcusu.
2: Muçi orta geldi. Kafa vuruşu, topağalarda gol. Felipe Augusto ile Trabzonspor öne geçiyor.
1: Trabzonspor'un geçen sezon Cercle Brugge'den 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Brezilyalı forvet için Zenit'le yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Trabzonspor ve Rus ekibi 22 yaşındaki golcünün transferi için 16 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşma sağlarken Zenit yöneticileri transferi resmileştirmek için İstanbul'a geldi. Geçen sezon Trabzonspor formasıyla 33'ü ilk 11, 40 maçta görev alan Felipe Augusto 15 gol kaydetti.
2: Ola İgbe son çizgiye indi. Ortası ve gol! Trabzonspor farkı 1'e indiriyor Augusto'yla.
1: Bordo Mavili ekiple Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci de yaşayan Brezilyalı futbolcu, gösterdiği performansın ardından Avrupa ve Rusya'dan birçok kulübün dikkatini çekmişti. Kariyerinde daha önce Corinthians ve Cercle Brugge formaları giyen Augusto, yeni sezonda St. Petersburg ekibi Zenit'in başarısı için mücadele edecek.
0: Transferin hızlı takımı Trabzonspor, yerli rotasyonunu güçlendirmek için iki yeni ismi gündemine aldı.
3: Trabzonspor yerli rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar 8 takviye gerçekleştiren Bordo Mavililerin gündeminde eski futbolcusu Yusuf Sarı yer alıyor. 2019-2022 yılları arasında Trabzonspor forması giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Başakşehir'de 21 maçta 1 gol 7 asistlik katkı sağladı. Vişça ve Zubkov'un ayrılığının ardından sağ kanatta takviyeye ihtiyaç duyan Karadeniz ekibi bu bölgeye bir yabancı olmak üzere en az iki transfer yapmayı planlıyor. Fatih Tekke'nin de olumlu rapor verdiği Yusuf Sarı'nın yeniden Trabzonspor forması giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Yönetimin kısa süre içinde Başakşehir'le temaslara başlaması bekleniyor. Trabzonspor'un gündemindeki bir diğer isimse Samsunspor forması giyen Emre Kılınç. 31 yaşındaki futbolcu sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon 26 müsabakada forma giyen Emre 2 gol 7 asistlik performans sergiledi. Fatih Tekke'nin çok yönlü oyuncu profiline uyan Emre Kılınç için de önümüzdeki günlerde girişimlerin hız kazanması bekleniyor. İki futbolcunun da kulüpleriyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
0: Gazete manşetleri bölümüne tekrar dönelim. Beşiktaş ve Trabzonspor'a dair de birçok yeni haber var. Hemen Fanatik'le başlayalım. Beşiktaş sayfası burası. Mandragora ve Jovic ikilisinden bahsedilmiş. Karakartal yeni hocası İtalyano'nun isteği doğrultusunda harekete geçti. Siyah beyazlar İtalyan hocanın eski öğrencileri Rolando Mandragora ve Luka Jovic için nabız yoklayacak. Jovic'in alternatif olacağını da söylemiş Fanatik gazetesi. Bilal Bayezid listeye girdi. Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yabancı birinci kaleci arayışının yanında yedek için yerli alternatifleri de değerlendiriyor. Ersin Destanoğlu'nun ayrılık ihtimaline karşı Bilal Bayezid'i listesine ekledi. Şöyle sayfada Otaro'yu da görüyorum. Otaro'da kıran kırana, siyah beyazların uzun süredir peşinde olduğu Otaro için önemli bir ilerleme kaydettiği öğrenildi. Fransız Solbek'in Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı da belirtiliyor. Monaco'ya yapılan pazarlıklarda da bir hayli ilerleme sağlandı. Felix Udokai de ayrılığa yakın isimlerden biri olarak bu sayfada paylaşılan haberlerde. Foto maçta Trabzonspor'a bakacağız. Gözler Augusto'da. Zenit Felipe Augusto'yu bekliyor. Rus kulübünde sezon başı hazırlıklarının başlamasından dolayı transferde bir an önce kararın çıkması amaçlanıyor. Son söz Brezilyalı golcüde olacak. Luke Bakio sürprizi. Trabzonspor Benfica'da oynayan 28 yaşındaki sağ kanat Luke Bakio için harekete geçti. Portekiz basını Bordo Mavilerin Belçikalı yıldız futbolcuyu yakından takip ettiğini de dile getiriyor. Trabzonspor'un kamp programı da belli oldu. 6 Temmuz'da Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde sezonu açacak. Ardından 23 Temmuz'da Avusturya kampı başlayacak. Salzburg'daki kampta en az 4 hazırlık maçı oynanması da

0: planlanıyor. Sabah gazetesine bakalım. Nübel çıkmaza girdi. Siyah beyazların Alman kalecinin transferinde bonservis engeli var. Tecrübeli eldiven için Bayern Münih 20 milyon euro talep etti. Beşiktaş ise 8 milyon euroluk teklifini 10 milyon euro artı 2 milyon euro bonusa yükseltti. Ancak Bundesliga devinden kesin bir geri dönüş henüz alınamadı. Onan Aylan yola devam. Bordo Maviller Kamerunlu kaleci için tüm engelleri aştı. Trabzonspor yönetimi önce 30 yaşındaki kaleciyle maaşta anlaşıp el sıkıştı. Ardından Manu'yu bir yıl kiralamaya ikna etti. Resmi açıklamanın da yakın bir zamanda gelmesi bekleniyor. Hücumda yerli planı. Fırtınada kanat bölgesinde yerli gücünü yükseltmek için Yusuf Sarı'yla bir temas kuruldu. Emre Kılınç'la ilgili de yakın bir zamanda bir adım atılabilir. Bordo Maviller Emre için de Samsunspor'la temas kurmak istiyor. Milliyet'e geçelim. Varsa yoksa Vlahovic hemen sayfanın en sonunda Cengiz Malgır haberi var. Yıldız bir ismi kadrosuna katarak taraftarını sevindirmek isteyen Beşiktaş, tecrübeli forveti renklerine bağlamak için tüm şartlarını zorluyor. Avrupa'dan beklediği teklifleri alamayan Vlahovic ise Kartal'a şu anda sıcak bakıyor. Bordo Maviller'le ilgili burada bir yeni stoper iddiası var. Yapılan haberlerde Belçika Pro Lig ekiplerinden McKellen'de forma giyen Jose Maysa'nın Trabzonspor'la görüşme halinde olduğu iddiaları var. Son gazete olarak foto maça bakacağız. Nübel el yaktı. Az önce de benzer bir haber vardı. Bundesliga devinin bonservis beklentisinin 20 milyon euro olduğunu yazdı. Dış basın Bild gazetesinin haberi bu. Beşiktaş da geri adım atabilir. Siyah beyazlı yönetim Çekyalı stoperi transfer listesine dahil etti. Krejci fırsatı İngiliz basını Agbadu'nun yanına lider savunmacı arayışındaki Beşiktaş'ın 27 yaşındaki yıldız için resmi girişimlerde bulunmaya hazırlandığını ileri sürdü. Wolverhampton'ın Premier Lig'den düşmesi transfer için fırsat olarak görülüyor. Evet, gazete manşetlerini de bitirdik. Gazeteleri okurken Vlahovic'den bahsetmiştik. Bu bülteni noktalarken de Vlahovic'in sezon içerisinde kaydettiği gollere bir bakalım. Lamine Yamal'ın gollerine bakacağız. Sonrasında da saat başında stüdyo konuğumuzla birlikte burada olacağız.
1: Yamal iki kişiyi kattı birbirine. Yamal çok aradı bunu, çok istedi. Lamine Yamal 10 numaralı formasıyla ilk resmi maçında maçı bitiren golü atıyor.

Lamine Yamal boşuna doğru. Lamine Yamal ceza alanına. Lamine Yamal ve

Rashford. Yine son çizgi çevirdi ortaya. Morima dokundu. Yamal! 3-2! Yine attı.

0: Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Acil. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Sabahsı. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 26 Haziran 1861 Osmanlı İmparatorluğu'nda Sultan Abdülmecit vefat etti ve yerine Sultan Abdülaziz tahta çıktı. 1945 50 ülke temsilcisi tarafından Birleşmiş Milletleri kuran antlaşma San Francisco'da imzalandı.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası tarihinin en gollü maçı 1954'te oynandı. Avusturya, İsviçre'yi 7-5 mağlup etti ve karşılaşmada toplam 12 gol atıldı. Bugünün futbolunda böyle bir skor görmek neredeyse imkansız. Bu maç, Dünya Kupası arşivlerinde gol yağmuru denince ilk akla gelen karşılaşmaydı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Bir reklam.
5: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Benim bankam İş Bankası.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
7: Reklam.
8: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.

0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Reklam.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
5: Jilet, erkek için en iyisi.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.
9: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
10: Ticaret Bakanı Bolat, tekstil ve giyim sektörü istihdam bakımından da birinci sırada. Bolat, Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından Güngören'de bir otelde düzenlenen tekstil giyim sektörü değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Merter'in tekstil ve modanın merkezi haline gelme yolculuğunu anlattı. Son yıllarda yaşanan küresel ve bölgesel olumsuzluklardan bahseden Bolat, Türkiye'nin büyümeyi, istihdamını ve ihracatını arttırmayı sürdürdüğünü söyledi.
9: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
11: Sporun radyosu A-Spor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
12: Spor heyecanı ve tutkusu büyüyor. A-Spor Radyo.

0: Sabahsporuna tekrar hoş geldiniz değerli izleyenler. Son saat dilimimize giriş yapıyoruz. Okan Koç bugün bizlerle birlikte ve kalan bir saatimizde milli takımımızı, Dünya Kupası'nı ve süre kalırsa da tabii ki Trendyol Süper Lig'deki ekiplerimizi konuşacağız. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Günaydın, sağ ol, teşekkürler. Sen de iyisin.
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim.
1: Seni. İyisin maşallah.
0: Şimdi milli takım konuşacağız, sana da birçok sorum var ama nasıl bir istersen. Önce... Özet hatırlayalım değerli izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri ile D grubunun son maçında karşı karşıya geldik sabah saatlerinde. Ve son dakika golüyle, Kaan Ayhan'ın golüyle maçı 3-2 kazandık. Bu mücadelenin özet görüntülerine bakalım.
2: Amili futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile Los Angeles'ta karşı karşıya geliyor. Montella ve Pochettino ekrandaydı. 3. dakika Birleşik Devletler kullandı korneri. Austin Trusty'nin golüyle Amerika Birleşik Devletleri üstünlüğü yakalıyor. Amili futbol takımımıza

0: atakta. Barış Alper Yılmaz ondan pas. Arda Güler karşı karşıya ve gol. 1-1. 10. dakikada Arda Güler'in golüyle maça denge getiriyoruz. Korner kullandı ev sahibi ekip. Top ağlara gidiyor. Mark McKenzie'nin vuruşunda. Ancak bayrak havada offside. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Pozisyon yeniden görüntüde. Ricardo Pepi ilk pozisyonda offside'tı. Milli takımımız atakta. Arda'nın pası Kenan'a. Kenan tekrar Arda, bıraktı araya. Eren çevirdi içeri. Orkun vurdu. Barış Alper'in teması var. Top ağlarda. Milli takımımız 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. McKenzie ile taç kullandı Amerika Birleşik Devletleri. Savunmamızdan sekti top. Sebastian Berhalter skoru 2-2'ye getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri atak geliştiriyor. Pulisic dokundu, Uğurcan Çakır gole izin vermedi. İkinci pozisyon, savunmamız araya giriyor. Uğurcan'dan çok kritik bir kurtarış. 90+8'deyiz. Arda Güler bir bacak arası Pulisic'e. Arda orta geldi arka tarafa. Can Uzun onun vuruşu savunmadan sekti. Kaan Ayhan tamamladı. Milli takımımız 90+8'de Kaan Ayhan'ın golüyle 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. Can Uzun'un vuruşu savunma ayak koydu ama Kaan Ayhan doğru zamanda doğru yerde. A milli futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup ederek turnuvayı galibiyetle tamamlıyor.
1: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmasının özet görüntüleri bu şekildeydi. Gol atmak istiyorduk aslında bu maçtan önce. En azından gollü ve galibiyetli ya da puanlı bir şekilde grubu tamamlamak istiyorduk. Öyle de oldu. İlk maç, evet, ilk iki maç üzücü geçti bizim için. Turnuvaya veda ettik her şeye rağmen. Ama yine de bu da bir nebze biraz rahatlattı bizi, değil mi?
2: Beni hiç rahatlatmadı.
1: Öyle mi?
2: Niye rahatlayayım ki? Ben sana şunu söyleyeyim. Ben mutlu değilim, biliyor musun? Üzgünüm ve isyan edesim geliyor. Etmek istiyorum. Ya sonuçta benim milli takımımdaki oyuncuların potansiyelinin farkındayım. Tüm halk farkında zaten. Ama keşke Montella bunun farkında olsaydı. Hep söylerim zaten. Adaletin olmadığı yerde özellikle böyle takım halinde hangi kulvar olursa olsun bir yarışın içerisine girersen gir, fark etmiyor. Basket olur, voleybol olur, handbol olur. İşte yani bireysel değil. Takım halinde hareket edildiği zaman adaletin olmadığı yerde başarı olmaz Demet. Olmaz. Sonuçta sen o adaleti sağlarsan oyuncular o rekabetin içerisine girer. Ve o takımın içerisinde Allah tarafından da sana bir el gelir, bir şey gelir, bir yardım gelir. Ama bakıyorsun abi, yani elinde öyle bir muazzam kaliteli oyuncular var.
1: Evet.
2: Kötü giden bir şeyler, kötü oynayan oyuncu topluluğu var ya. Bir değişiklik yap, bir hamle yap ya. Senin bu takım bunu yapar. Bak Amerika takımına 3 attı. Bu Amerika Paraguay'a 4, Avustralya'ya 2 attı. Sen 3 atıyorsun. Ha diyecekler rotasyonlu takım. Fark etmez kardeşim. 4 tane, 5 tane, belki 6 tane oyuncu oynamadı. Adam ikinci yarı girdi. Yine kazandın. Geriye düştün, öne geçtin. Öne
1: evet.
2: Geçtin, geriye düştün, geriye düştün, öne geçtin.
1: Reaksiyon
2: sonuçta
1: verdin.
2: Bir mücadele, bir karakter, bir yüreğini koyan bir oyuncu topluluğu var. Sen bunu göreceksin. Bunu kimlerle yapabilirim diye göreceksin. Kusura bakma. Sen göremiyorsan o zaman ben görüp de burada seni eleştirdiğim zaman ben senden daha çok Türk'üm demeyeceksin. Biz senin iyiliğin için, bazı eleştiriler yapıcıdır, bazı hataları görebilmek için. Yani en azından beyin jimnastiği yaparsın ya, ben nerede hata yaptım? Aa bak, mantıklı, doğru. Hı hı. Ya arkadaşım niye inat
1: kabul
2: ediyorsun
1: etmedi
2: ya?
1: Eleştirileri
2: niye kabul
1: çok
2: etmiyorsun? Etmezsen o zaman bak, olan bize olur. Sen gidersin, olan Türk halkına olur. 80 milyona, 90 milyona ya olur. Oyunculara olur. Onlar gelecek burada, insanların yüzüne bakacak.
1: Ben oyuncular açısından sevindim bu maçın. Evet,
2: ya ben hiç geçmesine. Ben hiçbir açısından sevinmedim. Bak çünkü niye ya, benim daha ileri yapabilecek potansiyelim var.
1: Evet.
2: Değil mi? Daha iyi yapabilecek potansiyelim var. Ben buradan senin yanına yürüyerek gelirim, değil mi? Çok çabuk gelirim.
1: Hı hı.
2: Ya bu bir potansiyel, gelebilirim. Allah bana bir potansiyel, bir ayak, bir beyin, bir yürüme, bir

0: halka. Ama 48 takım gitti ha. Bir önceki dünya turnuvalarına 32 takım gidiyordu. Bu da başarı. Ya Paraguay, Avustralya kim ya?
1: Birkaç açıklamasını okuyayım mı hocanın sana?
0: İstediğini oku.
1: Bugünkü galibiyet 1000 tane zafere denk oldu benim için diyor. İlk maçta top direkten içeri girebilirdi ama dışarı gitmeyi tercih etti. İkinci maçta da benzer şeyler, enstantane oyunu bu. Daha farklı şeyler olabilirdi ama
0: direkten
1: durum bu.
0: Direkten döndü değil mi? Direkten döndü. İlahi adalet deriz ya işte. Adaletin olmadığı yerde başarı da olmaz. İlahi adalet de devreye girmez.
1: Kadro tercih 11 tercih olarak söylüyorsun.
0: Bitti.
1: Bugünkü 11'de değişiklikler yapmıştı.
0: Yaptı. Salih neler yaptı?
1: Güzel oynadı.
0: Maestro. Aldı, oynattı, kaptı, mücadele etti. Alanına giren oyuncu ısırdı, buraya giremezsin dedi. Amerika milli takımı da bak sana bir şey, hafife alınacak bir milli takım değil. Devamlı çok topu aldığı zaman dilek kareyi düşünen ve hızlı hareket eden, top yapabilen oyuncu. Giremezsin dedi. Orkun ne yaptı? Orkestra şefi gibi yönetti. Aldı, verdi, attı, attırdı, arkadaşlarına pozisyon hazırladı. Ön tarafta Arda ne yaptı? Arkasında oynayan ve onu oynatan Salih'le, Orkun'la beraber parladı, yıldız gibi parladı. Iyiydi. Sen Arda'yı sağ at. Ben de sağ kanat oynadım ha. Sol beki takip ediyorsun orada. Enerjini ne yapıyorsun biliyor musun? Onu takip etmekle sarf ediyorsun. Sen Arda'yı kaleye yakın tutacaksın. Kaleye yakın 18 var. Oraya yakın tuttuğun zaman bak ne oluyor?
1: Sağ kanada aldın.
0: Bütün gollerde hazırlayıcısı Arda'dı biliyorsun değil mi bugün? Gol öncesi pas deriz mesela. Hepsine geleceğiz istatistiklerde. Sol tarafta Kenan, Eren maestro gibi gitti geldi. Orayı var ya otoban gibi kullandı. Harika işler yaptı. Olabilir kardeşim. Ferdi çok iyi oyuncu, formsuz olabilir. Hakan iyi oyuncu, formsuz olabilir. Örnek mesela Kerem formsuz olabilir. Bak Barış'ı attın oraya, en azından yıprattı. Evet. Koşu yaptı, gitti koşu yaptığı zaman. O boş koridora da Arda'nın yaptığı koşuya bıraktı, önüne asist yaptı, gol oldu. Biz bunları görüyoruz da sen göremiyorsan kusura bakma o zaman. O büyük bir zafer olarak iyiydi. Ben bunu addedemem. Kusura bakma, ben bunu kabul etmem. Ben bunu karar verici sevgili İbrahim Başkan. Bazı şeylerin farkına varın. Tamam hoca belki hatalardan ders çıkartır, bazı şeylerin farkına varır, daha iyi olabilmesi için iyi oyuncuları tercih eder, o forma adaletini sağlar, onu bir kenara koyur. Ama ben o ihtimallerle yaşamak istemiyorum sevgili Demet, yaşamak istemiyorum, kimse kusura bakmasın. Bu takım daha iyisini yapardı. Bak tekrar ediyorum ha, tekrar ediyorum.
1: Gördük zaten.
0: Bir şey söyleyeceğim lütfen, gördün bravo. Hı. Tekrar ediyorum, Amerika Paraguay'a kaç tane attı? 6-7 olurdu biliyor musun? Avustralya'ya kaç tane attı? O dediğimiz gibi o merkezi kapatan 2 metrelik oyuncularla alanları daraltan mücadele eden takımı nasıl açtı? Senin bugün attığın o Eren'in verdiği pas Orkun'un attığı gol gibi açtı. Oraları zorladı. O koşular değerli koşu. Çizgiye bas, çizgiden orta Kerem'e yap. Ya biz bunu ekran başında dakika 50'de 40'ta 60'ta 20'de görüyoruz. Sen orada kenarda göremiyorsun. Hemen orada içeride bir rotasyon yap bari. Ya al Kerem'i sağa sola Barış'a al. Misal geçmişte kaldı. Geçmişlerden ders çıkartacaksın ama arkaya da bakacaksın. O ayrı. Ama kusura bak ben bunu kabul etmiyorum. Üzülüyorum. Niye üzülüyorum biliyor musun? Ya ben bir şey yapamayacağım. Bak buradan senin yanına 2 dakika, 1 saniyede gelirim. Ama bağla beni buraya gelemem. Bağlamayacağım bu takımı. Öyle bir oyuncu toplumu var. Sal abi. Hı-hı. Bugün bakıyorsun orta sahaya. Salih, Orkun, Arda 2 pasla 3 pasla kaleye gidiyorlar. Önceden ver sağa, ver sola.
1: Pas.
0: Ver sağa, ver sola. Rakip yerleşsin, alanları kapatsın. Nasıl açacaksın abi?
1: Bir genel istatistikleri rica yapmayın edeyim arkadaşlar. İki maç ve son maçın istatistiklerinin yer aldığı Barco'da. Orada zaten aslında bariz her şey ortada. İlk iki mücadeledeki istatistiklerimizin benzerliği ve sonrasındaki son maçımızdaki istatistik. Bak mesela gol beklentimiz bugün 2.82 idi. İlk maçta 1.36, ikinci maçta 2.17. Şimdi topla %72 oynadık Avustralya karşısında, gol yedik. %78 oynadık Paraguay'a karşı, gol yedik. Bugün %48 oynadık. Toplam 30 şutumuz vardı Avustralya karşısında, 7'si isabetli. Paraguay'da 32 şut attık, 5'i isabetli ki bu 62 şuta o kadar vurgu yaptı ki Vincenzo Montella. Ama bugün sadece 9 şutta 4 isabet bulduk.
0: Devam et, bitirdiğin zaman müsaade.
1: Başarılı pas sana. Az önce sen de bahsettin. İlk maçta 635'ti, ikinci maçta 559'du, bugün 333. Orta, 26 orta yaptık, sadece ikisi isabetli Avustralya maçı. 42 orta yaptık Paraguay maçı, sadece 8'i isabetli. Bugün sadece 11 orta denediler, başarısız oldular. Ama yine de rakamın ne kadar düştüğüne bak. Korner, Paraguay maçında 12 kornerimiz var. Avustralya maçında 8, bugün 2. Çok acayip istatistikler.
0: Kaç şut çekmişiz?
1: İlk iki maç 62.
0: 62 değil mi? Hep söylerim, istatistikler dekordur. Bak dekordur. Düşün şimdi, güzel böyle bir araba alıyorsun. Arabaya jantları,

0: aynaları, farları, ön tarafı modifiye ediyorsun. Bir anda araba farklı bir şeye bürünüyor. Acayip albenisi oluyor. Evet. İstatistikler dekordur. Realist olan, gerçek olan nedir biliyor musun? Bak son istatistik. Şimdi niye bunu anlat? Bunu açıklayarak anlatacağım.
1: Tamam.
0: İstatistikler dekordur değil mi? Bak. Görüyorsun değil mi?
1: Daha az top oynayarak,
0: skora bakıyorsun,
1: daha az şut atarak daha az, ama 3 gol attın.
0: Oraya tehlikeli bölgeye o daha az şutla, daha doğru
1: daha
0: koşularla,
1: efektifte.
0: Aynen, evet. Efektiflik hareketleriyle beraber, her şeyle beraber oralarda bulundum ve skor aldım. İlk iki maç 62 şut çektik değil mi? Rakip yerleşmiş. Sol çaprazdan vur rakibe çap, sağ çaprazdan vur dağlara taşlara, öbür taraftan vur kaleciye, oraya vur kaleciye. Ya zaten rakibin istediği bu. Alanı daraltıp senin o çabuk oyuncularına alan vermemek. Ama sen bu alanı nasıl açarsın biliyor musun? Bugün açtığın gibi. Bugün senin attığın ikinci golde, Orkun'un attığı golde Amerikalı 7 tane oyuncu ceza sahası içerisinde. Bak 7 tane ceza sahası içerisinde. Kenan Arda'ya. Arda Kenan'a, bir daha Kenan'dan Arda'ya. Müthiş bir koşu Eren'den, iç koşu, 6 pas koşusu deriz oraya. Araya bir bıraktı, oradan dışarı. Çünkü defansın en tedirgin ve en dengesiz yakalandığı an. Bir Orkun da zaten bir 8 numaranın yapması gereken ve hakikaten ekstra yapması gereken işlerden bir tanesi. O değerli koşuyu yapıyor ya, tak maç 2-1 oluyor. Evet. İşte bak bunları yapacağım. Bu organizasyonlarla hedefe sonuca gidersin.
1: İşte son
0: öyle al şut çek, sağa çek, orta yap, rakip vursun, işte karambol olsun, o bu. Bunlar ne oluyor? Belli bir zamandan sonra şansa dönüşüyor. Şans olursa yani bir şekilde sonuça gidersin. Ama direkten döndü. Sen kardeşim direkten döndü de rakiplerin o maçlarda da net pozisyonları var. Net pozisyonları var. Açın bakın, iki tane Paraguay'ın, üç tane Avustralya'nın pozisyonu var. Sen de pozisyon verin. İşte istatistik dekordur. Önemli olan o sahne içerisindeki organizasyon, ama doğru oyuncularla organizasyonu yapacaksın. Evet. Kaliteli oyuncularla, formda oyuncularla yapacaksın. Sen orada liyakati sağlayamadın. Seninle beraber kadro yapan oyuncularla o sahaya çıkarsan ilahi adalet deriz biz buna. Bak ben söyleyeyim İbrahim Başkan. Sen sonuçta karar vericisin. Görüyorsun elindeki potansiyeli, kadroyu görüyorsun. Bugün rakibinin bir tanesini 4, bir tanesini 2 atmış takıma, sana 3 tane atıyorsun. Hatta 4'ü de 5'i de bulabilirsin. Niye bunları daha önce biz yapamadık? Demek ki babacığım bunları daha önce yapabilecek, daha iyisini de yapabilecek bir oyuncu topluluğumuzu hazırlayan bir teknik adamımız da problem. Olduğunun farkına varacaksın. Kalkıp bana
1: ama
0: çıkıp 62 tane şanssız ettiniz. O zaman ben de hocam sana soruyorum. Bugün kaç tane top, 9 tane şut çekmişsin. İsabetli şut 4-3 gol atmışsın. Evet. Ama doğru organizasyonlarla yaptın bu golleri. Niye o zaman bunları yapmadın? Çünkü doğru tercihler yapmadığın için. Çizgiye basan oyuncular, kısa boylu oyuncu, alanları daraltıp konumlanmış takımı açamaz. Anca böyle iç koşular, işte aralara yapacak koşular, adam eksilteceksin. Yani bunlarla bu şekilde açarsın bu tür takımları. Kimse kusura bakmasın, ben şunu söyleyeceğim. Ben hiç mutlu değilim, çok üzgünüm, sinirliyim, kabul etmiyorum abi. Hiçbir şey kabul etmiyorum. Benim bugün sahada yüreğini, cesaretini, mücadelesini, her şeyini koyan bir oyuncu topluluğum var. Alnından alkış, hepsinin alnından öpüyorum, ayakta alkışlıyorum. Evet. Ama bunları diye daha önce yapabilirdi bu oyuncu topluluğumuz. Tamam, oyuncularımızın %10, %20 suçu var. Ama %70, %80 aslan payı hocanın suçu. Kimse kusura bakmasın. Biz burada birkaç oyuncunun oynamasıyla ilgili isim vererek anlatırken, ya kulüpçülük yapıyorsunuz, adamcılık yapıyorsunuz. Alın bakın size adamcılık, kulüpçülük. Şimdi evimize dönüyoruz bir hafta sonra. Amerika'dan. İlk dönen takım biziz ha.
1: Evet, hemen dönecek.
0: Şimdi bunu kabul ediyor musunuz? Biz burada bak az önce tekrar ediyorum, lafını bölüyorum kusura bakma.
1: Yok,
0: biz sen hoca değilsin, sen bu takımı yönetemezsin, sen teknik direktörlük yapma gibi bel altı yorumlar yapmıyoruz. Biz sadece
1: ya
0: bak hocam
1: açıklayıcı
0: böyle daha doğru olur. Ya bu benim sana nacizane tavsiyem. İster alırsın ister almazsın, sonuçta belki senin bakış açı, ama en azından bazı eleştirilerden ders çıkartırsın, kendini geliştirmen gerekiyor, geliştirirsin. Ya kusura bakmasın kimse ya. Yapmayın. O zamanlar çıkıp yapmayın, etmeyin. Hocanın tercihi, şu tercihi, bu tercihi. Alın işte hocanın tercihi, o tercihi, bu tercihi. Geldiğimiz durum bu sevgili Demet.
1: Yani Amerika'nın ama ciddi bir rotasyona çıktığını tekrar hatırlatalım.
0: Söyledim, söyledim. Rotasyonla çıktı. Ama ikinci yarı o rotasyonu değiştirdi. Birçok oyuncuyu aldı oyuna.
1: Sonradan aldı evet.
0: Aldı oyuna. Ama sen 3 tane gol atıyorsun Amerika'ya. Bu Amerika ikinci yarı 4 attığı zaman Paraguay'a da rotasyonla çıktı. Hazırlık maçlarında birçok maçta da rotasyonla çıktı.
1: Evet,
0: çok iyi maçlarda, çok
1: söylüyorum.
0: İyi maçlarda oynadı. Yani tam onu anlatmaya çalışıyorum. Yani rotasyon o bu falan. Sen az kadroyla çıktın Paraguay'a, Avustralya'yı yenemedin. Ki insan ona göre az kadro. Ama birçok kişiye göre %99'una göre, Türk halkının, vatandaşının %99'una göre de az kadro değil de. Ama sana göre az kadro.
1: Evet.
0: Sen içeride birileriyle kadro yaparsan kusura bakma. Bu başarı gelmez. Ya bu ne biliyor musun? Ben

0: üzülüyorum. Ya şurada ay yıldız var ya. O ay yıldız için canını, dişini, tırnağını verecek milyonlarca Türk halkı vatandaşı var. Sadece sahada futbol açısından değil, başka branşlarda veyahut da başka kulvarlarda, kolluk kuvvetler olsun, hı, her yerde. Ya ay yıldız ya, bak ne güzel evimiz Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi evine girdiğin zaman ne diyorsun biliyor musun? Oh be ne güzel. Bir hafta örnek, mesela ben bir hafta, 10 gün veyahut da bir gün bir yere gittiğim zaman, evime öyle geldiğim diyorsun. Zaman... Evimi özlüyorum ve oh be diyorum. İnsanın kendi evi gibisi yok diyorsun değil mi? Ya bu da Türkiye Cumhuriyeti. Bizim bu haritada çizilmiş sınırlarımız, bizim evimiz. Biz bu evimiz, vatanımız için canımızı, atalarımız nelerini vermiş ya. Ya o sahada o mücadeleyi gösterecek, hepsi gösterir. Ama o gün formsuz olabilir o oyuncu toplumundan birkaçı. Sen o liyakatsizliği gördüğü zaman o diğerleri, oynamayı hak eden oyuncular, bu sefer istediklerini sergileyemezsin.
1: Şimdi iyi oyunculardan bahsettin. Orkun ve Salih'in performansı çok iyiydi.
0: Hayatta alkışlıyorum.
1: Bu ikisi maç sonunda açıklamalarda bulundu. Eğer hazırsa onu bir ekranlara getirelim.
2: Öncelikle çok üzgünüz. Ülkemizde en bakım başlarımızdan üzül diliyoruz. Çünkü bunu hak etmediler. Daha güzel başarılar elde etmek istiyorduk. Daha iyi yerlere gelmek istiyorduk bu turnuvada. Ama ne yazık ki bunu başaramadık. Şu an diyecek çok bir şey yok. Maçtan sonra yani duygular yüksek olur. Yanlış şeyler söyleyebilirsin. Ama herkes kendine özel stresi yapar bu tatilde. Ve onu yaparak da inşallah gelecek turnuvalarda daha iyi bir şekilde yani... ülkemizi daha güzel bir şekilde gururlandırabiliriz. Bu bizim en önemli düşüncemiz şu an. Ben şahsen öyleyim. İnşallah gelecek turnuvaya da katılırız. Orada da daha iyi bir, daha kaliteli, daha başarılı bir Türkiye'yi gösterebiliriz. Tabii ki moralleri daha hala düşük çünkü sonuçta hiç kimse bunu hayal etmiyordu. Herkesin hedefleri daha da ileri, yani turnuvada daha da ilerlemekti. O yüzden moralleri daha hala biraz düşük ama bu galibiyetten yine de az çok kendi umurumuzu kurtardığımızı düşünüyorum. O da önemli bir şey. Dediğim gibi gelecek turnuvalarda inşallah daha başarılı olabiliriz. İkinci maçtan sonra elendiğimizi biliyorduk. O da ister istemez herkesin moralini bozuyor. Galibiyete dönsen bile çok şey ifade etmiyor turnuva için. Dediğim gibi tek umurumuz için oynadık bugün.
3: Gerçekten bu takım fazlasıyla aslında hak ediyor. Takımda gerçekten yetenek var. Kendimize aslında güveniyorduk ve son maçta da yüzümüzü göstermek istedik ve öyle de yendik maçı. Her maçta bir ders alabilirsin. Dediğim gibi şimdiki gelecek maçlarda da son maçı örnek olarak alabiliriz ve öyle de maçlara odaklanırız.
1: Evet, Talih Özcan ve Orkun Kökçü'nün de maç sonu yaptığı açıklamalar bu şekildeydi. Şöyle Orkun'un istatistiklerine bir hızlıca bakıyorum. 54 kez topla buluşmuş, 36 pasın 23'ü isabetli, 8 uzun pas kullanmış, 13 ikili mücadelenin de 4'ünü kazanmış. Salih'in de performansı yine gayet iyiydi. Salih'e de bakayım mı?
0: Alex de Sosa'yı tanır mısın?
1: Tanırım.
0: İyi tanırsın değil mi?
1: Çok iyi.
0: Ben sahada daha iyi tanırım ama onu biliyor musun? Çok yakından oynadığım için çok çok daha iyi tanırım. Yani senden daha iyi tanıyorum. Düşün, defalarca seninle mesela nasıl karşı karşıya geldiysek onunla daha da çok karşı karşıya geldik. Bazen ne yapıyor biliyor musun sahada? 10 kere, 15 kere topla buluşuyor ama 3 asist 2 gol yapıyor. Veyahut da 2 gol 2 asist yapıyor. Yani o istatistikler dekor diyorum ya. Hı hı. İşte 15 kilometre koşmuş, 7 tane orta yapmış, işte 8 tane yan pas vermiş, 50 tane öyle yapmış, böyle yapmış. Bunlar dekor. Bak az önce örnek verdim. Alex de Sosa 12 kere topla buluşuyor. 2 gol 1 asist. 3-0.
1: Daha ne olsun?
0: 3 gol 1 asist. 4-0. Yani onu demek istiyorum. Bugün Orkun da onu yaptı. O gol öncesi ve atak başlangıcı fazı deriz, ataklardaki pasları muhteşem değerlendirdi, kullandırdı. Geldi topu geriden aldı, ileriye taşıdı, geçiş oyununda o mesafe kat etti. Bunlar çok değerlidir, geçiş oyununda mesafe kat etme. Alanı koridoru delip gidiyorsun, dengeyi bozuyorsun defansın. Salih keza öyle, Arda keza öyle. Ya muazzam işler yaptı. Eren harika oynadı.
1: Evet.
0: Alnından öpüyorum. Ayakta alkışlıyorum. Muhteşem koşular. Çok iyi soğukkanlı aldı verdi. Barış iyi işler yaptı.
1: Defanstaki değişikliğe ne diyorsun?
0: Bizim ülkemize bakarsan asıl problemi nerede görüyor biliyor musun?
1: Nerede?
0: Saçlarında görüyor. Sakalında, bıyığında, kaşında, kramponunda. Abi bilmem ne. Ah be, yaşamayan insan bilmez biliyor musun? Ben futbol oynarken o zaman da söyledim yayınlarda. Saçıma balyaj attırdım böyle.
1: Evet.
0: Tabii

0: balyaj attırdım ya, giderdim bayan kuaförüne balyaj attırdım. Ama kendimi böyle motive ederdim.
1: Yakışıyor. Motivasyon kaynağı.
0: Tabii, bu da motivasyon. Al, Eren bugün şov yaptı. Barış iyi oynadı. Ama işte hep söylüyorum. Ya, oralarda problemi aramayın.
1: Gelince onlar her şeye takılıyor insan.
0: Ya abicim işte ne biliyorum, etkileşim için, marjinal olabilmek için insanlar farkındalık yaratmaya çalışıyor. Ben ne yaparım? Çok farkındalık yaratacak muazzam yorumlar yaparım. Ama hakaret küfür yerim. Yazık günah. Vebale girmiş olurum. Oralarda aramayacağım problemi. Nerede arayacağım biliyor musun? Tercihlerde nasıl bir oyun sistemi formasyonuyla çıkıyor? Sende bir potansiyel var. Potansiyel. Muazzam bir aşçı versen abi bütün malzemeleri. İyi bir aşçı sana müthiş bir yemek çıkartır ortaya. Sunum çıkartır. Ama sen, senin elinde. Ya bak, bireysel olarak her bölgenin çok iyi oyuncularına sahibiz. Ya o gün o formsuz olabilir. Az önce söyledim. Doğru tercihlerde konumlandırırsan. Birini forvette oynamayacak adamı sağ kanat oynat. Sağ kanat oynayacak bu adam. Sağ 10 numara, 8 numara kaleye yakın oynayacak adamı sağ açıkta oynatıyorsun. Bek kovalattırıyorsun artaya.
1: Ya ilk maç hadi neyse de ikinci
0: maça
1: çok üzüldüm.
0: 2 tane 6 numarayla çıkıyorsun ha.
1: İlk maç hadi neyse, hadi belki alışma süreci, Amerika Birleşik Devletleri, saat farkı vesaire vesaire. Ama ikinci maça
0: ben kabul etmiyorum. Orası yeşil zemin değil mi?
1: Hiçbir şey yok.
0: Ben kabul etmiyorum. Kusura bakma, kabul ettirmek zorunda değilsin değil mi?
1: Tabii ki değil.
0: Ettirmeye de çalışmıyorsun biliyorum ama sonuçta senin düşüncene de saygı duyuyorum. Yorumuna da ben yani kabul etmiyorum. Niye kabul etmiyorum? Yeşil zemin bu. Saat farkı, jet lag, o bu tamam etkilemiştir %10. Hadi 20 etkilesin. Avustralya'dan, Paraguay'dan %20 etkilenecek kadar mağlup olacak bir duruma düşecek bir senaryo yaşanır mı ya? Yaşanmaz.
1: Yaşanmaz.
0: Sen uluslararası Şampiyonlar Ligi oynamış bir oyuncu topluluğun var elinde. Avrupa Ligi oynamış, milli takımlarda defalarca oynamış, sorumluluk alan, liderlik vasfı olan, hedefe giden, adam çalım atan, şut atan, orta yapabilen, koşular yapabilen. Bugün gördük her şeyi yapan bir takımımız var. Niye bunları değerlendirmedin daha önce? Oralarda aramayalım bahaneleri. Bak bunlar ufak problemler. Çok ufak. Etkilemez. Yani kime karşı etkiler biliyor musun? Onları daha dikkatli, temkinli bir şekilde değerlendir, birleştirsen Fransa'ya, İngiltere'ye, bunun İspanya'ya karşı oynarsan belki o zaman daha da güçlü ve hatta farklı bir takımla çıkarsın. Ama bu tür takımlara karşı oralar, onlar çok önemli problemler değil. Yani o yüzden ben bunları kabul etmiyorum. Ben bu milli takımımızın inanıyorum çok çok daha iyi işler yapacağını. Ama lütfen rica ediyorum, eğer kalacaksa mı, gidecekse mi, karar vereceği ben değilim. Karar verici ben değilim sevgili federasyon başkanı. Eğer bu gerçekleri ve o adaleti, gerçekleri görüp adaleti, liyakati sağlayacaksa, doğru tercihlerle, kaliteli oyuncularla o aidiyeti yaşayan, yani adamcılık, aman benim açımı kapatsın, aman işte onun bilmem neyini yapsın, aman onunla samimi olayım diye kadroya çağrılalım, aman çağrılmayanlar işte bir kenarda kalıp onların vebalini mi, ahtı fayfasını almayalım gibilerinden düşünülmeyecekse, kalsın, ben bunu söylüyorum.
1: Şimdi sana. Grubun liderine karşı 3 gollü bir galibiyet. Vincenzo Montella'ya karşı bakış açılarını sence değiştirecek mi?
0: Benim değiştirmez.
1: Senin değiştirmez.
0: Benim değiştirmez.
1: Ama çok ağır eleştiriler vardı. Bence onlar biraz daha pozitif döner.
0: He?
1: Çok ağır eleştiriler vardı. Bence bu maçtan sonra biraz daha pozitife döner bazı eleştiriler.
0: Ya ben eleştiri yaparım. Sadece eleştiri, oyuncu tercihleri. İşte bunu burada oynatman gerekiyor. Evet. Bu tarz biliyorsun yani yıllardır yayın yapıyoruz, yorum yapıyoruz. Bu tarz konularda eleştirim. Ben bel altı veyahut da o tarzlara girmem. Benim hoşuma gitmez. Çünkü biz de oralardan geliyoruz. Bizim de hoşumuza gitmeyen bir şey. Kişi kendine yapılmayan bir şeyi başkasına da yapmak istemez. Ama şunu demek istiyorum. Yani hep yani ne diyecektim, unuttum ya. Vallahi unuttum. Üzülüyorum biliyor musun demek.
1: Farkındayım ama yapacak bir şey yok. Bir grubumuzdaki son duruma bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin hayali tabii 9 puanla belki grup aşamasını bitirmekti ama 6 puanla yine de liderler. Zaten 32'yi garantilemişlerdi. Rotasyonlu bir kadroda gördük. Avustralya-Paraguay karşılaşması golsüz eşitlikle bitti. Birer puan aldılar ve dörder puanla 2 ve 3. sıradalar. Biz de 3 puanlı şu ana kadar 4. olup 3 puanı olan tek takım biziz bu arada. Genelde ya puansız ya da 1 puanı var takımların. Paraguay'da bilmiyorum en iyi 4.'ler arasında yer alabilir mi? Şimdi şu an var, var evet ama daha oynanacak çok fazla karşılaşma var. Bakalım.
0: Ya beni onlar ilgilendirmez ya.
1: Şu tablo
0: üzüyor beni gerçekten.
1: Turnuva başlamadan önce hayallerimizde nasıl bir tablo vardı?
0: Başlamadan önce tam tersi bir tablo vardı.
1: Türkiye, ABD, Avustralya, Paraguay.
0: Tam tersi. Yani bak hep söylüyordum, ben burada iddialı konuşmalar yapıyordum. Benim milli takım en kötü çeyrek finali görür, yarı finali de görme ihtimali var. Sonuçta oradaki enerji dinamizmine göre, sakatlığa göre mesela bu yorumları yapıyordum. Hı hı. Bak abi, Amerika Birleşik Devletleri takımına neler yaptın? Doğru tercihlerle. İspanya'da İspanya'ya neler yaptın? Doğru oyuncularla, doğru tercihlerle, organizasyonla. Hep söyleriz, bunları yaptığın takdirde oralara gidersin. Biz de yaşadık.

0: Ben bir takımın içerisinde o aidiyeti, o liyakati görmediğim zaman ve diğer oyuncular da bunu hissettiği zaman ne oluyor biliyor musun? O içeride huzursuzluk başlıyor. Mutsuzluk başlıyor. Bu sefer içeride o mutsuzluk, huzursuzluk, ikilemlik, işte gruplaşmalar, onlar bunlar seni o başarıya gitmende çok büyük engellerden bir tanesi oluyor.
1: Çok iyi bir hava var demiyor muyduk milli takımımızda? Kolej havası demiyor muyduk?
0: Diyorduk. Bak, oyuncular arasında az önce söyledim, hala da olabilir. Ama aidiyetle forma adaletinin olmadığı yerde belli bir zaman sonra hocaya karşı, içeride bazı oyunculara karşı bakış açıları değişmeye başlar. Olabilir. Dışarıda kalan oyuncuların da içeri girmesiyle ilgili de sıkıntılar yaşandığı zaman ne oluyor bu sefer? Daha büyük problemler çıkıyor. Yani demet, yani milli takımımız iyi oyuncu topluluğu var. Ben Avrupa Şampiyonası'nın artık oraları, yani Dünya Kupası 24 yıl oldu. Büyük özlem, büyük hasret vardı, umut vardı, heyecanlıydık herkes. Hı. Türk halkında bir kere şu vardı, yıllardır biliyorsun o aidiyetimiz yoktu ya.
1: Evet.
0: Ya milli maç var mı yok mu insanlar bilmiyordu. Şimdi sabahın 3'ünde, 5'inde, 7'sinde kalkıyor. Milli takımdaki o kardeşlerimizi, çocuklarımızı dualarıyla, enerjileriyle, sinerjileriyle çıksınlar, bu maçı kazansınlar. Yani o mutluluk, o huzur vardı, hedef vardı, heyecan vardı. Ama bakıyorsun abi, hepsi hayal kırıklığı.
1: Tam bir noktada, bu noktada bir yorum var. İbrahim Bey yazmış. Okan Koç haklı. Kadro tercihleri, milli takımı hak eden oyuncular gelmeliydi. Montella'nın inadı yüzünden milyonlar son maçı bile seyretmek istemedi. Yani, birçok arkadaşım benim de kalkmayacağım dedi mesela.
0: Benim dedi. Benim yani bak sana şunu söyleyeyim.
1: Bir anlamı olmaması kötü mesela. Tabii, yani
0: bravo,
1: bir sonuca
0: en kötüsü bu.
1: Ulaşamayacağımız anlamına geliyor. Yani 3 puan da alsak.
0: En kötüsü bu. Bak, işim gücüm bu olmasaydı benim mesela, sana bir şey söyleyeyim, bugün karne günü mesela, inşallah çocuklarımızın yani karneleri de çok iyi gelir. Onlara da buradan güzel dileklerimizi, temennilerimizi yollayalım. Bak, benim iki tane kızımla oğlumun karne günüydü ama işimiz gereği mesela ne yaptık? Yanlarında olamadık, geldik burada milli takımımızı seyrettik. İşimizi yapma gereği duyuyoruz. Yani yapacağız, biz profesyoneliz sonuçta, bu bizim için yapmamız gereken bir şey.
1: Tabii.
0: Anladın mı? Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bak, sen bunu sen aynı şekilde düşünmüyorsun. Gel sokağa çıkalım. Ben her gün dışarıdayım, halkla iç içeyim. Pazara gidiyorum, kiraz satıyorum, domates satıyorum, salatalık satıyorum, balık satıyorum. Gel bir gün Bahçeşehir pazarına, gör, orada tezgahtarlık yapıyorum. Hoşuma gidiyor, kafam mutluyum, huzurluyum. Nerede mutlu, huzurluysam orada olurum. Futbolcular da öyle. O hocadan, o takımın içerisindeki yönetim biçiminden mutluluk, huzurluk duyarsa orada başarı olur, sağlık olur, hedefe gidersin. Yani herkes bu şekilde düşünüyor. Yani o yorum gibi var ya, çıkalım sen her yere gidelim, herkes bunu söylüyor.
1: Muhtemelen.
0: Senin söylediğin gibi, senin nasıl birçok arkadaşın kalkma gereği duymadıysa, benim çevremde tanıdığım orada burada insanlar ya başlar ne seyredeceğim diye.
1: Çok vardı benim de.
0: Liyakat yok maalesef. Diyor. Bunu niye oynatmıyor hoca diyor. Bunu oynaması gerekiyor. Bunu niye... Al bak işte hepsi. Bugün bütün oyuncular kime mesaj verdi biliyor musun? Oynayan, oynamayan, bugün oynayan, asıl oynaması gereken oyuncular bu turnuvada direkt hocaya mesaj verdiler.
1: Arda'nın golden sonra yanlış hatırlamıyorsam Montella'ya bir gidip sarılışı var.
0: Sarılsın. Gidip sarılacak sonuç hocası.
1: Tabii.
0: Biz hocaya sarılmayın veyahut da hocayı işte tükaka veyahut da hoca şöyle böyle demiyorum. Ben sadece hoca hatalarından ders çıkarsın. Yani doğruları tercih etsin. Onu söylüyorum. Adaletli olsun. İyi olanları tercih etsin. Biz buralarda şu anda yarı final, çeyrek final konuşulan yerde kalkıp ilk dönen biz olmayalım gibilerinden. Bundan dolayı isyan ediyorum, üzülüyorum. Ya benim elimde pırlantalar var, ha gümüş yok, bronz yok, altın da yok, pırlanta var, pırlanta. Elimde öyle bir oyuncu topluluğu var, al bugün gösterdiler tekrar bize.
1: Peki.
0: Yok balonmuş, yok oymuş, yok buymuş, ya patladı etti. Değil kardeşim. Futbolcudan maksimum verimi nasıl alırsın biliyor musun? Adalet 1, liyakat 2, sistem 3 ve doğru tercihler 4. Oyuncuyu da sistemi de değerli kılan teknik direktördür. Teknik direktörü de değerli kılan işte az önce saydığım unsurlardır.
1: Son, birazdan bitireceğiz milli takım ama şu soruyu da sormak istiyorum. Sen de tabii sahalardan gelen birisin. Mesela tercih edilmediğin karşılaşmalarda halk ya da çevren tam tersini düşündüğünde neden Okan Koç oynamıyor? Çok iyi aslında.
0: Etkileniyorsun.
1: Bundan ne kadar etkilenirsin?
0: Soracağın soruyu daha sormadan cevap
1: verdim. Evet, fark ettim.
0: Sen rahat ol. Biz bunları yaşadık. Ne kadar etkilenirsin değil mi? Çok etkilenirsin. Üzülürsün. Bak bir de neden
1: ama
0: üzülürsün?
1: Ama takım arkadaşların arasında değil.
0: Tabii,
1: teknik
0: tabii.
1: Direktör.
0: Bravo. Daha kötüsü ne? Bir adım daha ileri geleyim mi? Hak ettiğin zaman o hak ettiğinin karşılığını alamadım ve ay yıldızı forma. Milli duygular, orası farklı yer. Orada hoca dedi ya, onurumuz için mücadele ettik. Her oyuncu o formayı giydiği zaman fark etmiyor. Git doğudan, Ege'den, Akdeniz, Türkiye'nin dünyanın dört bir yanından getir bir Türk'ü. O forma için onuruyla, şerefiyle, evet, haysiyetiyle, karakteriyle, yüreğiyle mücadele eder. Sevgili hocam, sen doğru tercihlerde bulun. En çok oyuncuyu da üzen, duruma düşüren, psikolojisini bozan budur. Hak ettiği zaman

0: oynamaması. Yeterli oldu mu sorum cevap?
1: Yeterli.
0: Teşekkür
1: ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi milli takım bölümümüzü noktalayalım değerli izleyenler. Dünya Kupası'nda oynanan diğer karşılaşmalara bakacağız ve Dünya Kupası bölümümüze geçelim. Evet, biz veda ettik ama Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyenler. Birazdan E ve F gruplarıyla ilgili son duruma bakacağım, grafiği isteyeceğim ama bizim dışımızda nasıl geçiyor Dünya Kupası? Adapte olabildin mi? Karşılaşmaları takip edebiliyor musun?
0: Nasıl cevap alacağını biliyorsunuz.
1: Gülüşünden anladım.
0: Beni ilgilendirmez. Yani ilgilendir tabii. Futbolu seviyoruz, izliyoruz sonuçta Dünya Kupası ama benim mesela favorilerin kim diye sorarsan ben bu sene Fransa hakikaten büyük atak. Mbappe büyük devreye girdi yani. Şimdi Real Madrid'de tamam çalkantılı inişli çıkışı borsa gibi deriz öyle tam istikrarlı değildi ama burada muazzam müthiş başladı, sorumluluk alıyor. Fransa'da iyi bir takım.
1: Messi İspanya. Ronaldo kıyası yapıyor muydun?
0: Ya Messi Ronaldo kıyası yapıyorum. Messi yaratıcı, Ronaldo çalışma usulü.
1: Yani
0: Ronaldo ikisi de çok özel. Ya lütfedelim Allah. Bizlere bunları izlettirdi. O evet. Şansı yani Allah bize lütfetti. Böyle bir oyuncu topluluğunu bir daha yakalayamayız. Belki 100 yıl 50 yıl sonra böyle ikili bir rekabet oluşturur. Yakalayabilirsin. Ama çok iyi takımlar var. Fas mesela sürpriz yapabilir. Bak
1: iyi.
0: Amerika'da çok tehlikeli takım. He?
1: Bana da öyle geldi.
0: Bak Amerika takımı dikkat et atletik çabuk ve çok çabuk kaleyi düşünüyorlar. Alıp pas yapayım değil. Abiciğim hedef orada zaten. Bugün de bizim milli takımımız onu yaptı. 9 şut çekti, 5 isabetli.
1: Evet.
0: 63 çekmedi. Anladın mı? Ama hedefe gitti. 3 attı Amerika'ya. Paraguay'a 4, Avustralya'ya 2 yatan takım. Yani onu demek istiyorum. Fransa da öyle çok çabuk kaleye giden, Fas etkili çabuk oynayan, yani birlikte hareket eden, defansı da ofansı da iyi yapabilen takım. Brezilya yani son maçta fena değildi. Biraz
1: evet,
0: daha iyi
1: Neymar
0: ama
1: oyuna
0: asıl
1: girdi.
0: Nerede başlar biliyor musun bu kıyaslamalar? Yani o dereceyi net bir şekilde yani o böyle öbür tarafı camın öbür tarafını derler ya bir tarafını ne zaman görmeye başlarsın çeyrek veyahut da bu turnu şeyden sonra.
1: Evet son başlar. 32 son,
0: son
1: 16 32, gibi.
0: 16'dan sonra belli olur daha.
1: Şimdi E ve F gruplarını rica edeyim o halde bizimle birlikte yine bugünün oynanan karşılaşmaları vardı bu gruplarda. E grubunda Ekvator Almanya karşılaşması, Almanya galibiyetini bekliyordum ben şahsen ama orada Ekvator maçı 2-1 kazandı. Kurosao fil dişi sahili maçında da fil dişi bu mücadeleyi 2-0'la kazandı. Almanya hala grup lider. Fil dişi de bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti. Onlar da gruptan çıktı. Ekvador'a bakacağız. 4 puanlı şu anda. En iyi üçüncüler arasında olma ihtimali var. Kurosao da veda etti. F grubunu da hatırlatayım. Tunus-Hollanda karşılaşması oynandı. F grubunda Hollanda 3-1 Tunus'u yendi. Japonya-İsveç karşılaşması 1-1 bitti. Hollanda 7 puanla son 32 turunda. Japonya 5 puanla bir üst turda. İsveç'in 4 puanı var. Yine ona da bakılacak son tüm karşılaşmalar oynandıktan sonra en iyi üçüncüler olarak. Tunus'ta hiç puan alamadan elendi turnuvadan. Şöyle bir en iyi üçüncülere bir bakacağım hızlıca. Tabii muhtemelen çok fazla değişecektir ama ilk 2 sıra ve 3 sıra önemli bence. İsveç, Ekvador ve Bosna. Bir de Paraguay 4'er puanlı üçüncüler bunlar.
0: Tabii Bosna'yı da tebrik edelim.
1: Evet yani Edin Dzeko da bir gol attı.
0: Yani Bosna'yı yani sonuçta müthiş işler yapıyorlar. Kısıtlı imkanlarla, dar imkanlarla, kısa daha vadede çok iyi işler yapıyorlar. Tebrik edelim. İnşallah orada en azından bir temsilcimiz var. Yani orada destekleyebileceğimiz, izleyebileceğimiz ve gururlanabileceğimiz bir temsilcimiz var en azından. O konuda da destek olacağımızı inanıyorum. İnşallah daha da iyi yerlere, daha da yukarılara çıkacaktır. Senin favorin kim? Hep sen soruyorsun. Bir kere de ben
1: Fransa sorayım. Benim. %100 Fransa
0: %100
1: diyorum.
0: %100 mü diyorsun?
1: Yani kesin final oynayacağını düşünüyorum.
0: Final Fransa, İspanya yani erken eşleşmezlerse çeyrek veya yarı finalde. İspanya, Fransa, Brezilya, Arjantin.
1: Hollanda'nın bayağı yukarılara çıkarıp
0: evet,
1: çıkabileceğini
0: Hollanda da doğru bravo.
1: Almanya bir tık emin değilim.
0: Almanya eski
1: olabilir.
0: Almanya değil.
1: Evet.
0: Almanya eski Almanya değil. Yani o eskiden daha yaratıcı bir takımdı. Daha kompak oynayan ama yani Almanya belli olmaz ya bu turnuvada sakatlıklar, cezalar çok önemli oyuncu oynama sakatlanır o olur bu olur. Yani bunlar da yaşanabilir ama benim de senin dediğin gibi favorim Fransa ile İspanya erken eşleşmezlerse bunlardan biri alır gibime geliyor kupayı. Yani sen de öyle düşünüyorsun.
1: Hollanda bu arada Fas'la eşleşebilirmiş. Ona bir bakacağım. Ha, öyle olursa.
0: Çok güzel maç olur ama.
1: Bayağı güzel
0: keyifli,
1: maç olur.
0: Güzel. Ya bir de ben neyi seviyorum biliyor musun Demet? Takımlar bir de sadece
1: evet,
0: bu seviyedeki takımlar sadece defans yapmıyor, ofans da yapıyor. Yani bazı
1: evet.
0: takımlar kapanıyor, bekliyor, kontratlık. Örnek Avustralya, örnek mesela para. Onlar da gücü kalibresi kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani saldırsam üç yerim diye. Normali yani olması gerekeni yapıyor. Ama şimdi Fas gidiyor, geliyor. Öyle takımlara bayılıyor.

0: birlikte gidecek gelecek. Bekleyecek bir geçiş oyununa kontrol. Gidiyor geliyor, bunları çok iyi yapıyor. Hollanda'da keza öyle. Güzel bir maç izleriz orada. Ama bakalım görelim yani, inşallah güzel bir turnuva olacak.
1: Günün programına da bakalım bir o halde. Bugün oynanacak karşılaşmalar da ekrana gelsin.
0: Bizim de orada olmamız gerekiyordu ya. Vallahi keşke. Üzülüyorum ya.
1: Bugünün mücadelelerinde G grubunda değerli izleyenler, Yeni Zelanda ile Belçika karşı karşıya gelecek. Mısır'la da İran mücadele edecek. H grubuna baktığımızda H grubunda Uruguay İspanya maçı ve Yeşilburun Suudi Arabistan karşılaşmasını
0: güzel
1: görüyoruz.
0: Güzel maç olur. Uruguay İspanya.
1: Evet bence
0: güzel
1: de.
0: Güzel maç olur.
1: İspanya'nın 4, Uruguay'ın 2 puanı var güzel bu arada o grupta. I grubu benim favori maçım bu. 22'de bir de izlemelik bir saat. Norveç-Fransa karşılaşması ve Senegal-Irak mücadelesi. Bu grupta da Fransa-Norveç 6'şar puan. Senegal ve İran hiç puanı yok.
0: Haaland Mbappe mi seyredeceğiz?
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Mbappe mi Haaland mı peki?
0: Çok zor soru sordum biliyor musun?
1: Evet.
0: Hakikaten zor
1: o kadar
0: sordum.
1: Çok Ronaldo Messi'ye odaklandık ki.
0: Evet bak güzel yerden yakaladım. Tehlikeli. İzleyicileri de soralım. Yani abi Haaland da çok iyi ya. Yani çıplak gözle izledim mesela ya. Dortmund maçında Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı. Abi yay gibi biliyor musun? Demek yay gibi tutamıyorsun, adam kıpırdamıyor. Yani çok kuvvetli, hava hakimiyeti var, koşu yapıyor. Geçen Arsenal maçında şampiyonluk son maçlarda işte son iki ligin bitimine 2-3 hafta kala. Ya Arsenal'li oyuncu çekiyor formasından, adam hala gidiyor. Normalde atsa penaltıyı alacak, adam gidiyor topa vuruyor, gol oluyor, gol atıyor. Yani bizim ligimiz olsa bana dokunsa mesela çekse öyle anında bırakırım evet. Penaltı almak için. Çünkü kaçırma ihtimalim var. Ama adamlarda o iş disiplini işte, anladın mı? Bakış açısı çok farklı. Bizi de alıştırmışlar hakemler abi. Dırt dırt dırt çalıyorlar, biz de atıyoruz kendimize. Ama ikisi de bak çok güzel yerden yakaladı. Mbappe de çok yaratıcı. Muazzam oynuyor ya. İkisi de hele var ya Mbappe dünyada şu turnuvada harika işler yapıyor. Attığı
1: bir
0: golleri görmüyor musun?
1: Fransa çok destekliyor onu gördüğüm kadarıyla.
0: Arkadaki arkadaşlarıyla.
1: Evet, Michael Olise ile çok acayip bir dünya kupası geçiriyorlar.
0: Bravo. Harika. Bilmiyorum. Harika işler yapıyor.
1: Yani güzel bir ikili olmuşlar.
0: İkili oldular. Güzel maç olur dediğin gibi 22'de. Keyifli güzel maç olacağını düşünüyorum. Senegal-Irak. Yani Senegal.
1: Senegal biraz hayal kırıklığı oldu
0: evet,
1: bu arada.
0: Ben de evet ya.
1: Hiç puanı yok şaşırdım. Şu ana kadar. Yani muhtemelen Senegal oradan bir 3 puan alır ama en iyi 3'üncüler arasında olur mu emin değilim. Yani. Norveç ama sürpriz takım diye görüyorum ben, fiziksel olarak çok iyiler.
0: Ya Fransa garantiledi. Yani belki rotasyonlu bir kadroyla çıkıp da yani Norveç'in orada bir şey yapabileceğin bir kazanma ihtimali olduğunu veyahut da puan alacağını düşünüyorum.
1: Bu aynı puandılar zaten bu arada. İkisi de garantiledi. Liderlik olarak.
0: İkisi de rotasyonlu çıkar.
1: Belki de evet.
0: Değil mi? Bence çünkü de. Yani belli olmaz ama lider olduğumu daha avantajlı oluyorsun.
1: Peki. Dünya Kupası bölümünü de bitiriyorum. Biraz şöyle ligimize dönelim. Takımlar hazırlıklarını yapıyor biliyorsunuz. Sezonu erken açacak ekipler var. Fenerbahçe bunlardan biri. Ki Fenerbahçe ile hemen başlayalım. Fenerbahçe'de değerli izleyenler, kamp hazırlıkları devam ediyor. Tabii bu takımları da konuşacağız ama Dünya Kupası bölümümüzü şöyle hızlıca bir noktalamış olalım. Fenerbahçe'yi konuşarak bu bölümümüze devam edeceğiz. Topuk Yaylası'nda şu anda takım. Birçok oyuncu da orada. İsmail Kartal her oyuncuyu orada görmek istiyor. Kiralıktan dönenler, Cengiz gibi isimler de yine orada çalışmalarını sürdürüyor. Ama sezonu erken açmak tabii her takım için biraz daha zorlu olacak. Beşiktaş da aynı durumda.
0: Ya zorlu oluyor. Futbolcular açısından kötü oluyor. Dezavantaj oluyor. Yani daha çok tatil yapmak istersin.
1: Milli takımdan mesela dönecek olanlar. Evet. Bilmiyorum onlar tatil yapıp mı geçerler?
0: Yok yok, tatil yaparlar büyük ihtimalle. Yani direkt kampa geçmezler. Yani onların da yani sonuçta bir özel hayatı var. Kendilerini yenilemesi gerekiyor. Vücudunu yıpranmış bir vücut ligden, Avrupa Ligi, Dünya Kupası falan. Yani orada hocalar onlara bir inisiyatif tanıp ve şey vereceğini, tatil vereceğini düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'de şimdi bakıyorsun Topuk Yaylası'nı erken açıyor sezonu. Doğru. Yeni bir yapılan, yeni bir başkan, yeni bir teknik direktör. İyi bir kadrosu var. Önemli olan doğru noktalara çok kaliteli oyuncular alırlarsa Fenerbahçe önümüzdeki sezon şampiyonluğun en güçlü adaylarından bir tanesi olur. Geçen sene devre arası iki tane oyuncu almış olsaydı şampiyon olacaklardı. Belki. Bu hatayı bu sene yapacaklarını düşünmüyorum çünkü tecrübeli bir başkanları var Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal ligi biliyor. Ya Fenerbahçe'nin sadece ben sana söyleyeyim problemi neresi? Santrafor, sağ kanat, bir sol stoper aldığı takdirde en azından ligin devre arasına kadar eldeki kadroyla beraber, oyuncu topluluğuyla beraber o yarışın içinde olur. Doğru oyun tercihiyle. Yani elinde muazzam oyuncu topluluğu olsun fark etmiyor. O oyun felsefesi ve teknik direktör önemli rol taşıyor. Ya futbolcuları sadece antrenmanda çalıştırmak veyahut da bilimsel olarak çok bilmek gerekmiyor. Duygularına dokunacaksın. O aidiyeti hissettireceksin. O oyuncu diyecek ya hocam benim adalet

0: diyecek. O formayı veriyor. Bir de oyun sistemi. Taraftarı memnun ettiğin zaman coşkulu bir oyunda beraber hedefe gidersin. O sinerjiyi yakalaması lazım Fenerbahçe. Uzun zamandır yakalayamıyor.
1: Evet. N'Golo Kante'yi biraz konuşalım. Çünkü Fenerbahçe oyuncunun sözleşmesini yapılandırmak istiyor. Biraz indirim söz konusu olabilir ama bilmiyorum kabul eder mi? Forma satışından gelir paylaşım maddesinin de kaldırılması hedefleniyor. Forma satışından da bir gelir gidiyor çünkü oyuncuya.
0: Bak altyapıdan çıkan o aidiyeti yaşayan yani bir oyuncu olmuş olsa yani o inisiyatifi sağlar. Ama yabancı oyuncular buna bakmaz demek. Adamlar kardeşim ben bak burada bu yazıyor. Şurada şu yazıyor. Kabul ediyorsanız, kabul etmiyorsanız verin alacaklarımı. Beni burada düşünmüyorsanız ben gideyim farklı bir takıma. Onlar çok fazla böyle yani esneteceğini düşünmüyorum ama olursa tabii Fenerbahçe eleğine güzel olumlu işler olur diye düşünüyorum.
1: Yıllık 11 milyon euro.
0: Çok iyi para. Üreti. Sen şimdi 11 milyon ya bak hep ne biliyorum futbol akılları deriz
1: ya. 9 okey olmaz mı 8-9? Olmaz. Sen olur musun diyeceğim şimdi.
0: Şimdi ben sana bir şey soracağım. Sen şu anda farklı bir ülkedesin. Az önce söylemeye gittim Fransa'da oynuyor. Adam geldi 12 milyon alıyor. 9 olur mu dese adam yüzüne bile. Bir de bu seviyede kalibrede yani üst seviyelerde oynamış adamla. Diyaloğu bile girmez. Menajerini aradın. Menajeriyle zaten diyaloğa gireceksin. Oyuncuyla giremezsin bu tarz şeylerde. Menajer der kardeşim oyuncumuz kabul etmiyor. Biz kabul etmiyoruz. İstiyorsanız. Bizim bir prensiplerimiz var. Bu doğrultuda hareket ediyoruz. Bunu kabul ettiniz mi o zaman ettiniz. Artık bu saatten sonra böyle bir esneklik sağlamıyoruz derler yani. Bunu yerli oyuncular belki biraz yapabilir diye düşünüyorum. Ama zannetmiyorum olabilir. Değil mi? Sen işte bak futbol aklı diyoruz ya bizim ülkemizde.
1: Ama 35 oynatır. Yaşındaysan.
0: Ya ister 40 yaşında olayım orada kontratımda yazıyor. Vereceksin. Garanti ücret vereceksin mecbur. Ya sen oğlum bak sen beni burada ikna etmeye çalışıyorsun. Başkanım seslenir. Başkanım N'Golo Kante'nin menajeriyle Demet'i görüştün de bak indirim yaptır oldu. Çünkü ikna kabiliyeti yüksek Demet'i. Beni ikna edecek az kalsa. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Ya inşallah ben hep kulüplerimizin lehine sonuçlansın her şey istiyorum. Hı. Ama işte bak yanlış strateji. Sen orada müthiş oyuncun var. Asensiyon var. Gendouzi var, İsmail var, Edson evet, vardı. Evet. Yani kalkıyorsun gidiyorsun Kante'yi alıyorsun. Git oraya Kante'ye verdiğin parayla Charlotte'u çek. Şampiyonsun. Şerif ile Kante'ye verdiğin parayla Charlotte'u çek. Mesela kimi çeker? Çek oraya iyi bir santrafor çek şampiyondu. İşte bak doğru planlama, yapılanma deriz.
1: 3-5'e bakma diyorsun. Ya,
0: zaten bunları harcadığın parayla onları çok rahat alırdın. Bir de biraz daha dediğin gibi 3-5 koydun araya. Şampiyonlar Ligi. Lig şampiyonluğu, forma satışı, sponsorluk gelirleri falan o şampiyon olduğun zaman bu sefer kuyruğa diziliyor bu sponsorlar.
1: Şimdi Vedat Muriç geldi ama bir başka transfer daha gerçekleştirilecek gördüğümüz kadarıyla santrfor bölgesine. Orada bilmiyorum artık Girasi muhabbeti vardı evet. Ama o yüksek maliyet sebebiyle sanırım Fenerbahçe biraz geri adım atmış.
0: Ne var dersin? Alternatifler var yani geri adım yüksek maliyet sonuçta.
1: Peki sezonun ilk bölümü için yani ilk maçlar için Vedat Muriç ile devam edilse? Zaten kötü bir kadrosu yoktu yani Fenerbahçe'nin.
0: Var yani doğru iyi bir kadrosu var.
1: Eksik
0: doğru
1: söylüyorsun. Evet eksik ama
0: mesela şimdi Greenwood konuşuluyor. Hı hı. Mesela onu aldığın zaman sağa fark etmiyor. Oraya Vedat Muriç değil seni koyayım getir ağzını attırır sana yani 15 tane 10 tane gol. Muazzam bir oyuncu.
1: Onda 50-55 milyon euro diyorlar.
0: İstatistik rekorları kırar. 50-55 milyon diyoruz işte. Aa, bak Osimhen kaç paraydı? 80 milyon değil mi?
1: Son 80.
0: Yani 80 milyonu geçen sene Galatasaray'ın şampiyonlukta en büyük aslan payı kimdeydi? Osimhen'deydi.
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi geliri forma satışı.
1: Kimse 80 milyonu sorgulamadı.
0: Bu senede ama ne oldu adam bütün maliyetini bedavaya çıkarttı. Verdiği performansla attığı gollerle.
1: Evet.
0: Sen de Greenwood'da şampiyon olursun. Şampiyonlar Ligi gelir forma satışı. Şampiyonlar olduğun zaman oradan da bir gelir. Sponsorluklar gelecek bu sefer. Diğer oyuncularına da değer katıyor attırdığı pas, attığı paslarla anladın mı?
1: Tabii.
0: Yani oraya ben sana söyleyeyim Greenwood'u aldığın takdirde ki Beşiktaş da inşallah alır ki yani bir Fenerbahçe istiyor da yani Beşiktaş'ın da böyle oyunculara ihtiyacı var.
1: Gündeminde var.
0: Bakalım
1: evet.
0: Yani Fenerbahçe peki. Az önce söylediğim bölgeleri o oyuncular alırsa iyi iş yapar.
1: Bir de Galatasaray'a geçelim orada da Mauro Icardi'yi konuşacağız. Sözleşme ile ilgili henüz net bir cevap verilmedi ya da verildiyse basına yansımadı. Yeni sözleşme aşamasında şu anda. Menajeri de oyuncunun geleceği hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Neler söylediğini biraz aktarayım. Icardi Galatasaray'a saygı duyuyor. Şu anda Galatasaray dışında hiçbir teklifi dinlemiyoruz. Özbek Mauro'yu çok seviyor. Van Danara ile ilgili bazı konular var ama pozitife yanaşan bir yorumda bulmuş menajeri ama hiçbir yerle görüşmediğine ya da tekliflere bakmadığına düşünüyor musun?
0: İnanmıyorum. Yani görüşüyordur muhakkak ya. Sonuçta Icardi çok önemli bir oyuncu. Müthiş bir golcü. Harika. Nerede duracağını biliyor. Yani Icardi'den alıp iki kişiyi geçip gol atmasını beklemiyor. Ama o iki kişiden daha çok karar verip doğru yerlerde bulunuyor. O iki kişiyi geçen oyuncudan daha çok karar veriyor. Yani Icardi Tabii ki de tek

0: kulüplerle vardır, görüşülüyordur ama şimdi buraya bir aidiyet, bir taraftarın sevgisini yaşamış, coşkusunu yaşamış. Yani kolay kolay terk edemiyorsun. Terk etme gereği de duymuyorsun. Şimdi mutluluk, huzur o var. Şimdi önünde de Osimhen var, kalmak istiyor. Şimdi ya onu da kabulleniyorsa, hocanın da isteği ne kadar isteği çok önemli. Okan Hoca istiyorsa eğer ki, yani oyuncu kalmasından yana olabileceğini düşünüyorum. Ben kalırdım mesela. Ama şimdi burada bakıyorsun, yani Icardi kaç yaşında? 32-33 yaşında. Daha yani o bölgesi olarak çok yaşlı bir oyuncu değil. Hı hı. Yani çok mesafe kat eden, koşu isteyen, basan, işte oraya buraya giden, kanat gibi, orta saha gibi mesafe kat eden bir oyuncu değil. Doğru yerde durduğu takdirde zaten getiren oyuncuları var. Ama önünde Osimhen gibi bir oyuncu. Yani yedek kalmayı veyahut da rotasyonda kalmayı ne gibi tercih edecek? Onlar da önemli. Yani bunlar değerlendirilmesi lazım.
1: Şu ben
0: Icardi'nin yerinde olsam.
1: Sözünü kestim. Tamam. Özür dilerim. Icardi'nin yerinde olsan?
0: Ne yapardım biliyor musun?
1: Ne yapardın?
0: Kalmak mı istiyorum? Direkt Okan Hoca'nın yanına giderdim. Gözlerine bakarak ne derdim? Hocam sen beni istiyor musun derdim. Bak gözlerine bakarak orada zaten bazı yani ifadelerle ne istediğini, ne düşündüğünü anlarsın. Anladım. İstiyor musun hocam? Okan Hoca'nın yanında olsam ne derdim biliyor musun? Söyleyeyim mi? Evet. Şimdi Okan Hoca'nın yanına gideceğim. Sen Icardi ol.
1: Peki.
0: Bak Icardi. İlk geldiğin ilk iki dönem çok sağduyulu, inisiyatifli. Sana evet. Gerçekten yani esneklik sağladım değil mi? Sen de geldin. Bunların karşılığını fazlasıyla verdin. Attığın gollerle, attırdığın gollerle, sağ içi performansını. Aynı şekilde hareket edeceksen daha profesyonel olup iş ahlakı, iş disiplini, hı, antrenmanlarda, kamplarda, işte tedavilerde oraya buraya gitmeyeceksen ben seni istiyorum. Şartlara da kontrata da böyle yazılar koymak istiyoruz gibilerinden bir sözleşme hazırlanıp anlaşılırsa o zaman Icardi'nin kalmasını isterim. Icardi de bunu kabul ediyorsa kabul edecektir de Icardi de kalmak isterdir.
1: Mesela şu cümleden, menajerinin açıklamasındaki şu cümleden önceliğimiz para değil. Buradan anladığım benim oynamak isteyen bir oyuncu var.
0: Tamam o zaman kalsın o zaman.
1: Ya oynayabileceği bir takım arayışında ya da Galatasaray'ın bu konuda nasıl bir planlama yapacağını merak ediyor. Bu yüzden bekliyor.
0: İşte bekliyor da ama bu böyle yani telefonla olacak iş değil Demet. Bu yüzeysel, yüz yüze konuşulacak iş. Yani orada zaten o vücut diliyle insana baktığı zaman senin ne kadar samimi olduğunu, senin onun ne kadar samimi olduğunu, istediğin hepsini anlayabiliyorsun. O önemli olan. Ama işte orada Icardi'nin geçmiş dönemlerde yaptıkları işte tedavi süreçleri gidiyor geliyor. Maçlardaki işte bazı yerlerde durgunlukları onlar bunlar. Okan Hoca'nın da kafasına soru işaretleri oluşturmuş olabilir. Sonuçta önünde Osimhen. Osimhen'e bir şey olduğu zaman ben attığım zaman kafam rahat edebilecek bir oyuncuya ihtiyacı var. İkisiyle beraber oynadım, problem yaşadı. Icardi'yi zaman zaman tek oynattığı zamanlarda problem yaşadı.
1: Evet.
0: Çünkü bunları da kafasındaki soru işaretini giderebilecek bir problemleri çözersen o zaman Icardi çok verimli olur. Zaten Icardi büyük golcü. Ya biz neyi tartışıyoruz? Ama önemli olan Icardi'nin ne kadar istediği, ne kadar mücadele edeceği isteği.
1: Onu da bakalım.
0: Bu önemli olan,
1: göreceğiz.
0: Değil mi?
1: Süre bitti.
0: Niye bitirdin?
1: Teşekkür ederim.
0: Aa.
1: Keşke devam edebilsek. Ağzına sağlık, yine bekleriz seni.
0: Teşekkür ederim her zaman. Teşekkür ederim.
1: Noktalıyoruz Sabah Spor programını. Hoşçakalın. Herkese iyi sabahlar diliyorum.
2: Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo. Reklam. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam. A-Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 26 Haziran 1861 Osmanlı İmparatorluğu'nda Sultan Abdülmecit vefat etti ve yerine Sultan Abdülaziz tahta çıktı. 1945 50 ülke temsilcisi tarafından Birleşmiş Milletleri kuran antlaşma San Francisco'da imzalandı.

0: Fın katkılarıyla. Reklam.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam.
4: Başka yere taşır Toyota.
5: Pro Ace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla

0: Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7 şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Sporun radyosu A-Spor Radyo.

Spor dünyasında günün öne çıkan manşetleri, en sıcak haberler, dikkat çeken başlıklar ve birbirinden özel konuklarla Spor Express başlıyor.

0: Spor Ekspres'ten herkese mutlu günler. Ben Furkan Bozoğlu, Aspor Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca futbolun, sporun nabzını tutacağız. Bugün tabii ki Amirli futbol takımımızı konuşacağız. Sabaha karşı 05'te başlayan bir mücadele. Saat 07 gibi bitti ve Amirli futbol takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti. İçimiz buruk bir şekilde ayrılıyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nden, Amerika kıtasından. Tabii ki bizim için üzücü bir turnuva oldu diyebiliriz. Çok daha yüksek potansiyelde bir milli takımımız vardı. Fakat bu noktada şunu ifade etmemiz gerekiyor ki galibiyetle ayrılmak bile gerçekten burada çok ama çok kıymetli, çok değerli. Bu sebeple Amirli futbol takımımızı tebrik ediyoruz. Bu turnuvadan çok ders çıkaracağız, bunu biliyoruz ve gerçekten potansiyelimizi sahaya yansıtabileceğimiz önümüzde birçok turnuva var. Genç bir jenerasyonumuz var. İnanıyoruz Uluslar Ligi'nde, Euro 2028'de ve 2030 Dünya Kupası'nda çok daha iyi işler yapacağımıza şimdiden inanıyoruz, güveniyoruz milli takımımıza. Bugün stüdyo konuğum A-Spor yorumcusu Okan Koç. Bizlerle birlikte Okan abi, hoş geldin yayınımıza.
1: Merhabalar Furkan, hoş bulduk. Nasılsın?
0: İyiyim abi, teşekkür ediyorum. Abi seninle stüdyoda, radyoda ilk yayınımızı mı yapıyoruz?
1: Evet. İlk ve son aşkımsın gençlik çağında. Şarkısın biliyor musun? İlk ve son olacak galiba.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Her zaman sen her yolu her zaman giderim.
0: Çok kardeşim. Teşekkür ederim ben abi. Teşekkür çok çok sağ ol. Amirli futbol takımımızla başladık abi. Zamanında çok almak istemiyorum. Görüşlerini merak ediyorum açıkçası. 3-2 kazandık ve böylelikle bu gece de yani Amirli futbol takımımız da maçtan sonra Türkiye'ye doğru hareket edecekler. Neler söylemek istersin? Bu akşam saat 22.30 gibi İstanbul olmaları bekleniyor Amirli futbol takımımızın.
1: Neden bu kadar erken? Beni en çok üzen bu. Yani neden bu kadar erken? Yani giderken ne dedik? Yarı final, çeyrek final en azından dedik değil mi?
0: Ya çünkü şöyle ben şu ifadeyi kullandım. Bu jenerasyonu görünce şunu dedim yani. Çeyrek final olmazsa başarısızlık dedim.
1: Bravo. Herkes bunu söyledi.
0: Ama bu takım bize bunu gösterdi zaten abi ya. Yani.
1: Tamam gösterdi ama hoca gösteremedi. Hoca göstermesi gerekiyordu evet. Furkan. Şimdi hoca ne yapacaktı? Doğru tercihlerle ve oyuncuları doğru yerde konumlandırsaydın şu anda farklı şeyler konuşabilirdik. Yani elimizde pırlanta gibi oyuncu topluluğu var. Hep söylüyoruz. Harika işler yapıyorlar. Yani oyun içerisinde organizasyonları harika işler yaptıklarını gördük. Bugün atılan gollerde mesela bakıyorsun 9 şut, 5'i isabetli. 3 gol atıyorsun evet, Amerika'ya. Evet, evet. Amerika'ya bakıyorsun. Paraguay'a 4 tane atmış. Avustralya 2 tane. Ha, şunu söyleyebilirler. Rotasyonlu bir kadroyla çıktı diyebilirler. Yani bunun bahanelerinin arkasına sığınılabilir ama futbolda bahane yoktur. İkinci yarı birçok oyuncu da devreye girdi, oyuna girdi. Geriye düştün, kazandın. Öne geçtin yine geriye düştün. Tabii. Yine kazandın, yine öne geçtin. Yani bunları yapabilen bir topluluğumuz var. Yani şunu söylemek istiyorum. Bugün Arda'yı izledin. Bana göre Arda 7-8 oynadı. Arda 9 da oynayabilir. Daha iyisini de oynayabilir. Ama doğru bir oyuncu tercihleriyle. Bak bugün Arda'nın oynamasına en büyük neden olan arkasında Salih'le Orkun. Orkun'un müthiş oynamasını
0: golünü de attı.
1: Orkun'un müthiş oynamasını sebep olan nedenlerden bir tanesi Arda. Arkasında Salih. Sağında işte Oğuz, solunda da Kenan. Yani oyuncu tercihleri, oyuncu topluluğu ve sistem her zaman evet. Arkadaşlarını da seni de geliştirir, ön plana çıkartır. Ben çok üzüldüm açıkçası. Sevgili Montella, keşke doğru tercihler, forma adaleti dediğimiz o aidiyeti, liyakati sağlamış olsaydı, ben sana söyleyeyim tam tersi olurdu şu anda. Bakıyorsun tabloya, en alttayız. En evet. Üstte biz olurduk. Amerika ikinci, Avusturya
0: İnanılmaz üçüncü. Bir şey değil mi ya? Tam Amerika 6 puan, biz 3 puan, biz gidemiyoruz, onlar lider gidiyor.
1: İnanılmaz
0: mesela.
1: Bir şey değil. Bu inanılmazı biz yarattık. Evet. Biz yaptık. Yani biz değil.
0: Nasıl böyle
1: yaptı.
0: Bir şey yapabilir?
1: Yapamaz kardeşim. Benim elimde iyi oyuncu topluluğu var.
0: Evet.
1: Hedefe giden oyuncu topluluğu var. Kaleye her türlü organizasyonla gidebilecek oyuncu topluluğum var. Hücum yapabilecek. Bekleyerek defans yapabilecek her türlü oyuncu topluluğum var. Bunları iyi harmanlarsan, değerlendirsen muazzam işler çıkar.
0: Doğru, doğru.
1: Yapamazsan bak böyle buruk bir sevinç dedim başlangıçta değil mi?
0: Evet.
1: Buruk bir sevinç değil. Üzüntü bu.
0: Evet.
1: Bu
0: ağır bir üzüntü ya. Değil mi?
1: Bana göre ağır. Ben çünkü çok çok daha iyi işler yapacağına inanıyordum milli takımımızın ya. Yazık günah. Yani
0: kesinlikle.
1: Bu durumda olmamız beni çok üzdü. Gerçekten.
0: Şimdi diğer iki maça göre şimdi şöyle bir değişiklik var. Bunu da söylemek gerekiyor. 11'e de baktığımızda bir farklılık vardı mesela. Orkun Kökçü yerine Hakan Çalhanoğlu oynadı Paraguay maçında. Bir de bu maçta Meri, Kerem, Hakan yoktu. Bu takımın gidişatını nasıl etkiledi? Acaba önceki maçlarda da mı böyle çıkmak gerekirdi?
1: Zaten gösterdi bu maçtaki. oynanan oyun.
0: Ya bunu böyle nasıl söylesem, çekinerek soruyorum ama çünkü takımın kaptanı oynamıyor.
1: O, fark etmez, takım kaptanı.
0: Şunu da söyledik, 85'te Orkun girdi ya Paraguay maçında, 85'te 86'da girecek oyuncu değil Orkun. Evet, değil. Bugün de gördük.
1: Evet, gördük.
0: Ya bu oyuncu 6 numara oynamasına rağmen, 8'e evrilmesine rağmen Orkun bu şekilde skora katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Tamam, Hakan Çalhanoğlu'nun da kumaşını biliyoruz. Çok iyi oyuncu, çok değerli oyuncu. Saygı duyuyorum ama milli takımda oynayamama rutinini sürdürdü.
1: Bugün mesela mesaj verdiler hocaya, biliyorsun değil mi? Bakıyorsun Orkun verdi, Ozan verdi, Eren verdi, Salih verdi. Resmen evet, mesaj verdi. Yani sen bizi niye oynatmadın dedi. Bunun mesajı zaten yaptığın yorumun içinde, sorduğun sorumun içerisinde zaten o yorumu yaptın yani. Bunlar olması gereken şeylerdi ama niye hoca görmüyor, bunu yapmıyor? Biz görüyoruz, söylüyoruz.
0: En başında söyledik bir de.
1: Evet, biz bunları söylüyoruz, görüyoruz. Çok söylediğimiz acayip. Zaman niye kulüpçülük yapıyorsunuz?

0: Burada sen moderatörlük, burada karşılıklı anlar yapacağız, ikiye bir yapacağız, koşu yapacağız. Bak saldım önüne, cevap ver.
1: Evet, doğru söylüyorsun.
0: Ya, sen de doğru söylüyorsun. O birisi yalan söylüyor o zaman veyahut da biri yanlış yapıyor işi. Yanlış. Kim yapıyor? Yanlış Montella, yaptığı için Vincenzo, bu durumdayız.
1: Montella.
0: Yapmayacak kardeşim. Yapmayacak. Benim o duygularımla oynamayacak. Bizim bir aidiyetimiz var biliyorsun. Milli duygularımızın bir aidiyeti var. Türk bayrağının altında, bu sınırlarımızın altında bir aidiyet, bir sevgi, bir aşk var. Burası bizim evimiz.
1: Evet.
0: Biz bu duyguları...
1: Biz sonuna kadar da gideriz yani.
0: Her türlü gideriz. Gider. Türk halkı gider ama... Sen bizim gibi Türk değilsin. Tabii biz yani düşmanız değil mi? Yani eleştirdiğim zaman sen bizden daha çok Türk gibisin değil mi?
1: Öyle diyor.
0: Ya öyle diyorsun. Al ne oldu abi? Üzülen kim? Sen gideceksin şimdi İtalya'ya. Gideceksin bir ay tatil yapacaksın. Oradan belki neresi yakın sahil kesimleri var.
1: Como Gölü var Bologna'da.
0: Napoli'nin orada bir neydi o şeyin olduğu yer. Çok güzel bir yer var. Unuttum, aklıma gelmedi. Geldiği zaman söylerim.
1: Çok, gezecek çok yer var.
0: Yer var abi, istediği yere gider.
1: Oradan İsterse Amerika'da kalır, tatil orada devam eder.
0: Aynen, oradan şeye geçer. Hawaii'ye, Florida'ya, oradan
1: İbiza'ya.
0: Her yere gider. Yani bu tabii işte, ironi yani. Burada acınacak halimize gülüyoruz açıkçası. Niye? En azından bir tebessüm edelim, gülelim diye böyle bir espriler yapmaya çalışıyoruz ama ya vallahi çok üzülüyorum biliyor musun Furkan? Yazık ya. Ne güzel Dünya Kupası ya. Ya bu takım orada, o oyuncular oraya gidebilmek için canını dişine takmış.
1: İnanılmaz ya. Haiti'ye baktım mesela. 2 gol attılar. Dünya Kupası'na ilk kez katıldılar. Attıkları gol, evet elenmişler ama öyle bir sevindiler ki mesela. Ya Dünya Kupası'nın değerini burada ifade etmek istiyorum ben.
0: Ya oyuncuların değerine de değer katıyor bu turnuva.
1: Tabii. Tüm dünya izliyor ya.
0: Onu
1: tüm
0: da
1: dünya.
0: Bırak. Onu da bir kenara koyuyorum. Bak. Maddi, manevi, çok önemli liglerde, takımlarda ve turnuvalarda oynamış bir oyuncu topluluğumuz. Ya torunlarına yarın öbür gün anlatacaklar. Biz Dünya Kupası'na katıldık. Dünya Kupası'nda oynadım.
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi bir yere kadar. UEFA Ligi bir yere kadar. Lig şampiyonu. Ama Dünya Kupası'nda ben bunları yaptım.
1: Tabii ki.
0: Bütün bunu kalkıp torunlarına anlatacak anıları oluşacaktı, olacaktı ama buna engel olan. Ben buradan senin yanına, bak şu anda var ya, bir adımla yanına gelirim değil mi? Ama beni buraya bağlasınlar, gelemem. Bu takımı resmen bağladın sen ya. Evet. Ya Hakan değerli iyi oyuncu. Melih çok önemli işler yaptı.
1: Farklı bir şekilde katkı sağlamasını sağlayabilirsin.
0: Bravo. Bunlar çok değerli işler yaptılar. Ama görüyorsun kardeşim, olmuyor. Formsuz.
1: Diretme.
0: Kerem bravo. Kerem orada olmuyor. Bak Ozan bugün muazzam işler yaptı. Çok iyi oynadı.
1: Evet.
0: Eren bugün o koridor
1: Barış
0: var ya.
1: Barış ileri uçta iyiydi.
0: O Eren geleyim mi oraya?
1: Tabii.
0: Tek tek giderim bence.
1: Olur.
0: Doğru, katılıyorum.
1: Uğurcan nasıldı o zaman kalede maçı?
0: Eren mesela o koridoru muazzam kullandı.
1: Evet.
0: Nasıl iç koşu yaptı? O koşu çok değerli bir koşudur. İkinci goldeki koşu. Niye biz bunları kapalı Avusturya'ya, Paraguay'a yapamadık? Bugün attığımız o koşuda, yaptığı koşuda, atılan golde 7 kişi vardı Amerikalı futbolculardan. Biliyor musun ceza sahasının içinde? Kapalı bir konumlanmış. Yani orada alanları daraltmış bir milli takımın defans hattına yapıyorsun bunu.
1: Evet.
0: Yani bunu daha önce yapabilen, bunu yapabilen bu takımda daha önce de yapabilir. Gel ön tarafa Barış. Müthiş bir koşu yaptı. Arda'nın önüne bıraktı. Arda golü attı. Sen... Olma. Ya Kerem de çok iyi oyuncu. Az önce saydım ama babacığım, o gün o oyuncular hem formsuz hem fiziksel olarak yetersiz. Niye doğru tercihlerde bulunmuyorsun? Niye liyakatli davranmıyorsun? Benim gücüme giden bu Furkan.
1: Evet, evet.
0: Beni kabul etmedin bu dostum. Yazık günah ya.
1: Evet. İyi olanı oynatmak ya Furkan, bu kadar basit.
0: Sana bir şey söyleyeyim. Yıllardır bu işin içindesin. Hep sen soru soruyorsun. Rolünü çalmak istiyorum müsaade edersen. Teşekkür ederim. Ne yıllardır demek? Bu işin içindesin. Futbol izliyorsun, takip ediyorsun. Bu jenerasyonu yakalamadan önce, ya bundan gelelim 2 yıl öncesinden daha öncelerine gelelim. Yaklaşık bir 10 yıl öncelerinden bu zamana kadar.
1: Arda Turanlı, Selçuk Şahinli kadroya gidelim mesela.
0: Gidelim, oradan buralara kadar gelelim mesela. Tabii onların da yaptığı önemli işler var ama uzun yıllardır bu milli takım maçlarımız olduğu zamanlar, hı hı, ya ne zaman diye insanlar soruyor muydu, sormuyor muydu? O ekran başında o dönemlerde, bu dönemlerdeki gibi, bu jenerasyondaki gibi heyecanlı mıydılar?
1: Yok işte, uzun bir süre milli takımın maçı ne zaman, maçı mı var yarın falan denildiği noktayı ben biliyorum kendi çevremden dolayı.
0: Bravo.
1: Çok güzel soru.
0: Herkes de biliyordu.
1: Doğru.
0: Anladın mı? Güzel soru sorduysan moderatörlük de yapabilirim.
1: Yapabilirsin demek. Abi. Bugün yap istersen.
0: Yok, yapmadığım iş yok ya. Saha içinde top oynadık.
1: Abi senin salonuna... Şampiyonlar Ligi'de Chelsea ile maçın var ya.
0: Ya zaten bir o maçım var. Onunla buluşturuyoruz başkanımızla.
1: Olsun işte. Olsun ne demek.
0: Lazio da var ha. Prag da var. Bak oralarda eski
1: geçmiyor.
0: Lazio işte. Maçında da iyi oynadım yani. Öyle deme yani.
1: Yani
0: Lazio'da sonuçta... O zaman gir kadroya, bak kimler var Lazio'da.
1: Bir bakayım ben Lazio'ya.
0: Bak da zaten sabah olur bakana kadar. 50 yıl önce oynadım.
1: Buluruz.
0: Şaka yapıyorum, takılıyorum da. Yani şunu demek istiyorum. Ya burada tabii ki de bak gülüyoruz, espri yapıyoruz da biraz kafalarımızı dağıtalım diye yapıyoruz bunu ama yani bilmiyorum abi, üzülüyorum bu oyuncuların bu duruma. Yani bu

0: milli takımımızın ilk elenen takımlardan birisi olması beni çok üzüyor.
1: Şimdi farklı bir sorum olacak. Amerika Birleşik Devletleri maçı ilk maç olsaydı ne değişirdi? Bir şey değişir miydi?
0: Hiçbir şey değişmezdi. Aynı senaryoyla karşılaşırdık.
1: Öyle mi?
0: Yine belki daha farklı bir senaryoyla karşılaşabilirdik. Yine aynı 11'le çıkacaktım.
1: Yani diyorsun ki Montella'nın kafası değişmediği sürece istediği kadar farklı takımla başlayalım, önemi yok.
0: Aynen. Ha, şunu sorsaydın, şu tarz bir 11'le Avustralya ile Paraguay ile oynamış olsaydık ne değişirdi diye ben sana soruyorum.
1: Dünya Kupası'ndan bir kere devam ederdik, gruptan çıkardık kesin. Sonrasında da açılırdık, daha iyi noktaya giderdik işte. Bravo, o hedeflediğimiz noktaya bence giderdik.
0: %100
1: katılıyorum. Son 16'ya bence kesin kalırdık.
0: %100 katılıyorum.
1: Çeyrek finalde rakibimize göre söyleyebilirim şu
0: bravo,
1: an.
0: Bravo, bravo.
1: Yani Fransa, İspanya, Portekiz. Ya Portekiz'de belki bir şey yapabilirdik ama mücadele edebilirdik ama şu anki noktada ifade edeceğimiz şey, yani bilmiyorum, çok motivasyonumuz düştü, önümüze bakmamız gerekiyor. Eylül ayında Uluslar Ligi var. Uluslar Ligi'nde de Belçika, Fransa ve İtalya'nın olduğu gruptayız. A Ligi'ndeyiz. İlk kez Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde yer alacağız. Orası bak, gerçekten bizler için çok çok kritik, önemli. Fransa ve İtalya ile Türkiye'de oynayacağız. Bir hafta içerisinde. İkinci haftada ise Fransa'ya, Bordeaux şehrine gideceğiz. Gittin mi bilmiyorum abi Fransa Bordeaux'a, nasıl bir şehir
0: gitmedim,
1: bilmiyorum.
0: Gitmedim.
1: Oradan da İtalya'ya geçip Bologna'da İtalya ile İtalya-Türkiye mücadelesi oynanacak. 4 tane Uluslar Ligi maçı oynayacağız. Orada çok çok çok dikkatli olmamız
0: ATV
1: gerekiyor.
0: ATV ve A-Spor ekranlarında olacak değil mi o maç?
1: Aynen öyle.
0: Yayıncı kuruluş olarak tabii ki de orada en iyi şekilde, yani kurumumuzu
1: İnanılmaz,
0: da
1: tabii,
0: milli takımımızı
1: tabii,
0: da destekleyeceğiz.
1: Tabii, kesinlikle. Şimdi artık yani bazen düşmek iyidir, daha iyi ayağa kalkmak için, daha da güçlenmek için. Ben bu Dünya Kupası'nı maalesef böyle görüyorum. 24 yıl sonra gittik, oranın değerini, oranın heyecanını, oranın etkileşimini biz daha yeni anladık. Üçüncü maçta anladık bence. Galibiyet dışında söylüyorum bunu. İnşallah çok daha iyi noktalarda olacağız. Sevindiğim nokta şu Okan abi, Can Uzun 20 yaşında, Arda Güler 21 yaşında, Kenan Uzun, Kenan Yıldız aynı şekilde.
0: Orkun 22 yaşında.
1: Orkun 22 yaşında.
0: Salih 24 mi? 23, 24 yaşında.
1: Salih'in biraz yaşı galiba büyük. Aynen. Onun dışında gerçekten önemli bir jenerasyonumuzun olduğunu görüyoruz. Barış Alper Yılmaz keza aynı şekilde. Bu oyuncular oynayacaklar. Daha en az 2-3 turnuva var.
0: Oynar, rahat oynar. Ozan
1: bu,
0: oynar.
1: Tabii bu 11'i Ferdi düşündüğümüzde oynar. En az 7 oyuncu daha birlikte 2-3 turnuva geçirebilecek kabiliyette. Bu sebeple mutluyum.
0: Alttan'la geliyor.
1: Alttan gelen oyuncular var. Daha doğru dedin. Aral Şimşir gibi bir oyuncu var. Değerlendirmedik. Sonradan dahil olacağını düşünüyorum. Buradan Beşiktaş Midland maçı var mesela şimdi. Bence şunu soracağız. Beşiktaş Midland maçında biz bu Aral'ı nasıl oynatmadık? Bu Dünya Kupası'nda hani forvetimiz yoktu? Hani skorerimiz yoktu diyeceğiz bak.
0: Tabii bunu da diyebiliriz. Bravo. Ama Aral Şimşir büyük ihtimal Lille veyahut da bir takıma transfer oluyor. Orada Midlands takımlarından mesela iki tane, bir tane daha çok değerli, önemli bir oyuncu var. Onun ismini de unuttum. Hı hı. İki oyuncuyu da şu anda bitme aşamasındaymış. Onu da takip ediyorum yani, düşün yani. Beşiktaş Avrupa.
1: Tabii Beşiktaş şimdi
0: kupalarını elemesi olduğu için yani en azından oralarda rakiplere de bakalım dedik. Bu oyuncular önemli oyuncular. Transfer süreci bayağı bir ciddi ilerliyormuş. Oyuncular talepleri çok, talipleri çok. Bakalım onlar da gidecekler ama Aral Şimşir dediğin gibi çok yetenekli, iyi bir oyuncu. Bak o da geliyor. Kenan var genç mesela, o da çok
1: tabii,
0: yetenekli.
1: Tabii, tabii.
0: İyi bir jenerasyon. Bak ben her zaman söylerim bak. Babacım, at sahibine göre kişiler. Bu bir tabirdir. Argo bir tabirdir.
1: Evet.
0: Daha kibarını söyleyeyim mi?
1: Tabii.
0: Oyuncuyu değerli kılan hocadır. Hocayı değerli kılan o oyuncuya göre uyguladığın sistemdir. Anladın mı? Doğru tercihlerle o sistemi harmanladığın zaman bugün Amerika'yı 3 tane atarsın. Rotasyonlu diyorlar ama ikinci yarı birçok oyuncu oyuna girdi.
1: Tabii ki.
0: Bu, az önce söyledim, bu Amerika Paraguay'a 4 tane attı. 8 de 7 de olabilirdi.
1: Aynen öyle. 2
0: tane attı.
1: Aynen
0: 5 de olabilirdi.
1: Doğru.
0: Yani pozisyon verme. Ama sen ne yaptın? Pozisyona girdin. Neymiş? 63 şut çekmişiz. İşte direkten döndü 2 tane. Tamam da hocam, istatistikler dekor. Bak bu maç 9 tane çekilmiş.
1: Son vuruş kaliten olmadıktan sonra onu...
0: Topu nerede vurdun? Nereye getirdin?
1: Evet.
0: Bak bugün nerelerde topu vurdun? Nerelerde bulundun? Nerelere koşu yaptın değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Ya, anladın mı? Önemli. İstatistik dekordur. Aldanma. Bak sen dinle kardeşini. Sahanın içinde ben bunu defalarca yaşadım. Bir gün bakıyorum abi, 15 depar atmışım, 2 tane isabetli ortam yok. Ama bazen 5 tane depar atıyorum, 2 tane isabetli ortam, 2-0 oluyor
1: tabii. Bitti.
0: Ve hatta 2 tane araya bugün ve hatta Arda ile Barış'ın yaptığı organizasyon.
1: Aynen
0: Orkun,
1: öyle.
0: Orkun, Arda, Kenan, Eren'in çok değerli koşusuyla yaptığı organizasyon. Bak istatistikler, 5 isabetli şut, 3 gol.
1: Kesinlikle.
0: Ne diyordu? 62 mi 63 tutumuz vardı, evet, iki maçta. Ama bunlar ne bileyim, göz boya.

0: Ama insanları yani yaptığın hatalarını göstermemek açısından yani bakın biz bunları yaptık göz boyuyoruz yani hata yapmıyoruz gibiler ama insanlar yemez yemiyor. İnsan tabelaya bakıyor oynanan oyuna bakıyor. Adam diyor kardeşim Avustralya'da Paraguay'da ne yaptın? Hangi pozisyonların var senin? Bak bu maçta ne pozisyonlara girdi. Net evet, pozisyonlar.
1: Maalesef yani bugün sabah 5.
0: Son dakikaya kadar bak son dakikaya son saniyeye kadar bırakmayan bir milli takımımız vardı.
1: Aynen
0: bu çok
1: öyle.
0: Değerlidir aynen sevgili öyle. Furkan. Arda köşede aldı. Hala golü arıyor. Ama Arda bunu niye Paraguay maçında yapmadı? Arda bunu niye Avustralya maçında yapmadı?
1: Bir şey vardı.
0: Mısın bana?
1: Arka planda bir şeyler
0: ne var biliyor musun? Yani. İşte çevrendeki oyuncular iyi olursa bunu yaparsın.
1: Aynen.
0: Belli bir yere kadar atıyorsun gelmiyor. Atıyorsun gelmiyor. Tükenmişlik sendromu bırakıyorsun. Ya olmuyor diyorsun. Psikolojik ben etkili ama bakıyorsun arkadan Salih destekliyor, Orkun destekliyor, Kenan koşu yapıyor, Barış koşu yapıyor, arkadan Eren giriyor o koşuları gösteriyor, mecbur zaten o pasları atabilen bir yeteneğe sahipsin, atıyorsun seni de iştahlandırıyor. Kusura bakma.
1: Aynen
0: bak
1: öyle.
0: Sana bir şey söyleyeyim, ben karar merci olsam, federasyon başkanı olsam bu ihtimallerle yine karşılaşma ihtimalim var mı bu hataları yapacak teknik
1: var.
0: Adamda var değil mi baba, niye ihtimallerle yaşıyorum? Sevgili karar verici olan sevgili İbrahim Başkanım. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz, etmeye de çalışıyorsunuz.
1: Montella'yla yollara ayır.
0: Beni eğer dinlersen nacizane tavsiyede bulunmak istiyorum bir kardeşiniz olarak. Bak ülkemizde çok değerli, kıymetli. Bu oyuncuları bak sadece bireysel performans anlamında değil. Takım halinde bireysel performans halinde değil. Bak takım halinde yukarı taşıyabilecek. Bu milli duyguları tekrar insanlara o aidiyeti son dönemlerde yaşatılan aidiyeti yaşatacak çok değerli teknik adamlarımız var ya. Vallahi var.
1: Benim aklıma Nuri Şahin geliyor mesela.
0: Ya şimdi ben bir isim söylerim birçok linç yeriz küfür yeriz boşver.
1: Fatih Terim mi?
0: Yok.
1: Arda Turan mı? Aykut Kocaman mı?
0: Hayır.
1: Bu isimler dışında kim olabilir ki? Sergen Yalçın mı?
0: Hayır.
1: Tamam abi.
0: Son sezonların en formda en iyi teknik direktörü kim?
1: Okan Buruk.
0: Yani.
1: Galatasaray'la beraber mi götürmesi lazım ya? Anlamadım.
0: Ya o tabii şimdi bak. Beşiktaş 2 yıl üst üste şampiyon oldu. Ne oldu? Milli görev, milli dava dendi.
1: Evet.
0: Şenol Güneş'e teklif edildi. Beşiktaş kulübü de zaten sağduyulu davrandı. Sonuçta milli görev, milli dava değil mi?
1: Evet.
0: Milli takım bizim futbolun çatısıdır.
1: Tabii ki.
0: Sonra kulüplerimiz o çatı evin altında, o çatının altında yaşayan ve konumlanan kulüplerimizdir. Milli dava farklı olduğu için şimdi Galatasaray Kulübü bunu tabii ki de kabul eder mi etmez mi? O beni ilgilendiren konu ya değil ama şu anda bu oyunculardan oynattığı oyun sisteminde
1: Okan
0: de maksimum verim alacak.
1: Şu anda bir şey olurdu.
0: Başka bir şeyler konuşabilirdi.
1: Tabii Şenol Güneş var, Fatih Terim var. Görevi devam edecek şekilde Okan Buruk teknik direktörlük
0: onu
1: yapsaydı.
0: Onu bilmiyorum. O şekilde devam edebilir mi edemez mi ama yani Okan Buruk gerçekten bir de Okan Buruk'un oynattığı oyun sistemi.
1: Ya bir de oyuncuların Türk oyunculardan şeyinden anlıyor nasıl diyeyim böyle.
0: Psikolojisinden, ruh halinden.
1: Psikolojisinden, frekansından anlıyor.
0: Tabii bir de oyun sistemi.
1: Montella böyle sanki böyle uyuyor gibi geliyor.
0: Ne bana. Biliyor musun? Bravo. Bir de oyun sistemi, oyun anlayışı bir de oyunculara çok uyuyor bizim oyunculara. Hep hücum, ofansif organizasyonlar onlar bunlar. Yani başarılı olurdu. Bu turnuvada mesela Okan Buruk ve Fatih Terim örnek mesela Şenol Güneş bu seviyedeki teknik direktör olsa farklı
1: Arda
0: şeyler
1: konuşuyor.
0: Arda Turan da bravo. Çok büyük çıkış yakaladı. Arda da olabilir mesela bak bu tercihlerin arasında. Ama tabii ki de karar verici biz değiliz. Biz burada tavsiyelerde bulunuyoruz. Sevgili İbrahim Başkan değerlendirsin bir kardeşi olarak nacizane tavsiyede bulunuyorum. Yani ben değerlendirdim. Sonuçta bu başarısızlık yarın öbür gün sana sirayet eder.
1: Evet.
0: Sana
1: evet.
0: da yansır.
1: Yani genel pencereden bakacağız. Bu altın jenerasyon Dünya Kupası'nda gruptan çıkamadı Okan abi. Doğru mu?
0: Evet.
1: Bu başarısızlıktır. Bunun da bir faturası bence olmalı.
0: Evet kesinlikle olmalı.
1: Montella.
0: Şimdi bak burada isim veriyorum. Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar, Trabzonlular ve hatta herhangi takımlar. Fatih Tekke de var çok değerli bir mesele.
1: Fatih Hoca var.
0: Fatih Hoca
1: bile Montella'dan 5 kat daha iyi yapar.
0: Hepsi, bak sana saydığım isimlerin hepsi 5 kat daha iyi yapar. Ama sonuçta burada kulüplerin taraftarları bunu ne kadar kabul eder? Etmez. O zaman Şenol Güneş gittiği zaman Beşiktaş taraftarı tabii ki de bunu kabul etmedi. Sonuçta milli davalar, duygular farklı. Tabii kulüpçülük farklı ama hem orası hem burası olsa senin dediğin gibi daha iyi olur. Ama o dönem Beşiktaş'ta mesela Şenol Hoca eğer gitmemiş olsa Beşiktaş belki 4 sene, 5 sene, 6 sene üst üste ambargo koyabilirdi lige.
1: Evet.
0: Yani o da yaşanabilirdi. Yani ne diyeyim abi üzülüyorum ya. Bak benim en çok kanıma dokunan, içime dokunan ne biliyor musun? Bir açıklaması vardı. Eleştirilere maruz kaldı ya.
1: Montella.
0: Dedi ya ben birçok Türk'ten daha çok Türk'üm gibi bir
1: ağır söylem. Yani ağır
0: bir söylemde. Şimdi ben soruyorum. Sen o seni eleştirenlerden daha mı çok Türk'sün Ve o senin o seni eleştirenler şu anda senden daha mı

0: az üzülüyor? Soruyorum.
1: Tabii ki.
0: Senden daha mı az üzülüyor? Sen şimdi gideceksin İtalya'ya veyahut da İspanya'ya, oraya buraya. Birçok yere gideceksin, kafanı dağıtacaksın, bir kendini düşüneceksin, hareket ne yapabilirim, ne edebilirim, özel hayatına devam edeceksin. Ama bu insanlar ülkesine, vatanına gelecek, acaba ben halkımın yüzüne nasıl bakarım tedirginliği, üzüntüsü içerisinde hareket edecek. Bir de o açıdan bakmak lazım. Benim gibi düşünecek, o kulübede evet. Benim gibi yaşayacak, düşünecek. Bunlar önemli detaylar Furkan, bakacağız inşallah. Yani geçmişten ders çıkartırız ama bu dersleri çıkartırken doğru insanlarla, tercihlerle en azından bir başlayalım çıkartmaya.
1: Kesinlikle katılıyorum abi. Seni bulmuşken abi, Beşiktaş'la ilgili de kısaca konuşmak istiyorum. Vincenzo Italiano şu an için eski öğrencisi Vlahovic'i çok fazla istiyor. Beşiktaş başkanı Serdal Adalı'nın da Vlahovic'i getirmek istediğini duydum ben. Şu an için Vlahovic de İstanbul'a gelmiş. Bunun sebebi şu, tatile gidiyor Bodrum'a. Yani Türkiye'de bir hafta geçirecekmiş. Orada mutlaka Beşiktaş'la bir temas durumunun da oluşmasını bekliyorum. Eski öğrencisi Fiorentina'dan Vincenzo Montella olduğu için direkt kendisini de görüştüğü söyleniyor. Bu noktada ben Beşiktaş'a çok yakıştırdığım bir isim benim açıkçası. Sence böyle bir transfer durumu oluşur mu? Mutlaka senin de duyduklarım vardır, almış olduğun bilgiler vardır ve tabii ki yorumlayabileceğin bir şu an ortam var, yani görüş, ne demek istersin?
0: Oluşur
1: yani
0: mu oluşmaz mı beni ilgilendirmez ama oluşması gerekiyor. Bu seviyede oyuncuların oluşması gerekiyor Furkan.
1: Evet, bonservissiz bir de oyuncu.
0: Hem kalite anlamında hem bonservissiz, bu da büyük bir avantaj, doğru bir yere değinin. Ama bu seviyede olması gerekiyor. Vlahovic olmaz. Örnek çok mesela doğru, Charlotte olur. Doğru. Charlotte olmaz, Gressi olur. Mesela anladın mı? Evet. Bu seviyede, çünkü senin ihtiyacın var. Yıllardır hasret kalmış taraftar. Hasret içerisinde. İki tane net kanata. Örnek sağ tarafa Greenwood.
1: Net bir stopere.
0: Net bir stopere, dediğim gibi Greenwood gibi yaratıcı, istatistikleri alt üst eder.
1: Evet, 8 numara.
0: Alacaksın abi, Beşiktaş formasına yakışır bunlar. Beşiktaş'ın da parası var. Zaten sen kendin dedin, limitler sorun değil dedin. Para sorun değil dedin. Sevgili başkanım, Greenwood gibi oyuncu. O olur olmaz. Gidersin, o seviyede bir oyuncu bulacaksın. Sol tarafa Rashford, Garnacho. Anladın mı? Bu tarz oyunculara ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Beşiktaş yıllardır kanatlardan hasret çekiyor. Senin problemlerini çözecek 3. bölgede bu seviyedeki oyuncularla oluşturursan o zaman hedefe gidersin.
1: Değil mi?
0: Orkun'un yanına da alacaksın bir tane, bir 8-10. Orkun'un yükünü hafifletecek. Arkaya da kimi koyacağım biliyor musun? Mesela 8-10 kim aklıma geliyor? Sabayos geliyor. Elmat, bak çok beğeniyorum onu. 6-8 oynuyor. Oralarda oyun kurar. Geri gelir 6 oynar, 8 oynar. 3. bölgede şutları mutlu. Muhteşem bir oyuncu. Orkun'la var ya, müthiş hayaller kurdurur. Hayalleri de gerçekleştirir. Arkaya da koyacağım bir tane 6 numara. Kim gibi mesela profil diye sorsam, mesela şu an aktif olan Sangare'ye bayılıyorum. O tarz mesela. Veyahut da Atiba, Josef gibi, oralar da süpürecek. Pozisyon bilgisi olup arkada sarkan topları rakibi alana girdiği zaman ısıracak, alan vermeyecek, topu iyi kullanacak, sorumluluk alacak, hava hakimiyeti. Ya bu özelliklerde 2 ile 3 oluşturduğun zaman arka tarafı bir şekilde oluşturursun. Sağ bekte Morillon, Agbadou Diallo, sol tarafa gidersin. Örnek mesela iyi bir sol bek, kaleci de iyi bir kaleci aldığın zaman o zaman bu masada ben de varım.
1: Kesinlikle.
0: Bunları yaparsan karavana atma ihtimalin yok. Bunları yaparsan o zaman Beşiktaş Kulübü o masanın en güçlü adaylarından bir tanesi olur.
1: Tabii ki.
0: Yapma ihtimalin var mı? Var. Yapma zamanın, şansın var mı? Var. Beşiktaş Kulübü patenti, kartvizitim var, para var. Cebinizden çıkmıyor. Nasıl 21 oyuncu aldıysanız bu zamana kadar 3 transfer döneminde 1,5 sezondur Beşiktaş'ın bir kupası, bir finali yoksa.
1: Şimdi sağlam 5 tane futbolcu aldın diyorsun.
0: Bunları bir şekilde alacaksın. Alman gerekiyor. Bak tekrar ediyorum. Vlahovic seviyesi. Olur olmaz isim. Parti isim de olur.
1: Kaleci olarak Nübel de iyi oyuncu.
0: Sağ tarafa Greenwood. Sol tarafa Garnacho, Rashford. Seviye olarak söylüyorum. Yani bunların şimdi ben profil bireysel olarak yaptıklarını kafamda bir böyle şey yapıyorum. Geçiriyorum. Yani bunlar dikte neler yapar? Bu evet. Üçlü. Sana bir şey söyleyeyim mi? Cevabını vereyim mi?
1: Ver abi.
0: Ligin içinden geçer.
1: Değil mi?
0: Bak net söylüyorum. Ben bekte oynadım. Böyle bir profildeki üçlüyle karşılaştığım zaman ne yaparım biliyor musun? Aman abi derim yanımdaki oyuncuya. Furkan derim, bak derim, Greenwood'la birebir kaldığım zaman hemen kadememe gel derim. Bak sakın, yalnız bırakırsan beni var ya.
1: Beni geçebilir.
0: Yalnız bırakırsan beni ne derim biliyor musun Furkan? Soyunma odasında var ya, kulaklarını çınlatırım Furkan. Bak samimi söylüyorum. Abi bunlar nasıl? Garnacho nasıl biliyor musun? Zaten oynamıyor.
1: Her yerden delik arıyor böyle.
0: Bravo. ağzına sağlık. İnatçı, her yerden delik arıyor.
1: Evet, evet,
0: baba adam kaptırsa bile gidiyor. Bazı oyuncular kaptırdığı zaman demoralize oluyor, oyundan küsüyor. Aynen, böyle evet, değil, doğru. Gidiyor. Hemen dedim Furkan, elle işaret ederim. Böyle gel kadememe tut. Üstümü üstümü.

0: atıyor. Çünkü üstüne üstüne giden oyuncular abi ters oyuncular, çalım atıyor. Tabii hedefe ki. Giden oyuncu. Orkun'un o açığa paslar. Yanına da işte o tarzdaki oyuncularla beraber. O zaman sana bir şey söyleyeyim mi? Şampiyonluğun en güçlü adayı olursun. Sağda da güçlü olman gerekiyor. Sağda güçlü olursan masada her türlü güçlü olursun. Taraftarı da yanına alırsın. Yıllardır bundan zaten muzdaripsin, sıkıntılar yaşıyorsun. Bunun önüne geçmek istiyorsan bu seviyelerde sevgili Serdar Adalı son şansınız. Eğer yaptınız yapamadınız zaten yani o koltuklarda durma ihtimalleri yok. Çünkü taraftarın sabrı kalmadı. Durmuyor Beşiktaş. Taraftar artık ne biliyor musun? Ya kendisi zaten bu vaatleri verdi. Söyledi. Ki olması olanı da söyledi.
1: Evet.
0: Ama olması olan yeterli değil. Söylenmesi yeterli değil. Uygulanması, yapılması yeterli sevgili Furkan.
1: Somut bir şey istiyor sonuçta taraftarda.
0: Ya çok zekisin biliyorum.
1: Eyvallah.
0: 2 dakikada yakaladım. Bravo sana.
1: Dediğini çok iyi anlıyorum abi. Beşiktaş'ta gerçekten artık şampiyonluk potasında olmak istiyor.
0: Şimdi Fenerbahçe...
1: Ne oynadığını bilmek istiyor. Köpük... Nasıl diyeyim, hayaller, hedefler düşüncesinden çıkmak istiyor Beşiktaş. Artık ayağımız yere bassın istiyor. Bunu anlıyorum yani gerçekten.
0: Şimdi bu isimleri getirdiğin zaman Beşiktaş taraftarının ruh halini sana söyleyeyim mi? Saydım. Akşam böyle yatacaklar. Ya yarın maç bir an önce gelsin.
1: Evet.
0: Bir an önce oynansın. Şu Greenwood neler yapacak, anladın mı? Örnek
1: Greenwood Rashford. Şu an hep gündemde. Yani hep söyledin ama var mı gündemde şu an Garnacho, Greenwood?
0: Bilmiyorum abi yani onlar daha
1: iyi. Sen o profilde oyuncular mı olması gerekiyor?
0: Tabii o seviyede, o kalitede.
1: Anladım.
0: O özelliklerde. Şimdi anladın mı, taraftar şimdi yatacak gece bir an önce. Yarın maça gitmek için, gidebilenler için. Bir an önce sabırsızlanacak. Evet. Ekran başını izleyebilecekler için ulan diyecek bir an önce şu maç oynansın.
1: Tabii.
0: Ya bu oyuncularla sen neler yaparsın, evet. Yaratırsın, yaşatırsın. Şimdi bakıyorum ben nasıl değerlendiririm kulüpleri, takımları biliyor musun sezon içerisinde? En son şampiyon olan takım kim?
1: Galatasaray.
0: Galatasaray'ın kadrosuna bakarım. Geçtiğimiz sezon neler yapmış eldeki oyuncular. Sende ne eksik? Oraya yetişebilmek için nereleri doldurmam gerekiyor? Ne seviyede oyuncular almam lazım? Fenerbahçe'ye bakarım. Orta sahası çok güçlü. Sağ beki fena değil. Sol bekleri iyi. Stoperleri iyi. Kalecileri fena değil. Bakıyorum mesela. Ha, benim gibi işte 1-2-2 onun 2-3 bölgede problem var. Senin 7-8 bölgede problem var. Ona yetişebilmek için yine oraları doldurun.
1: Evet.
0: Trabzon'a bakıyorsun. Her geçen gün güçlendiriyor kadrosunu. Önünde zaten
1: çok iyi gidiyor.
0: Orlanta gibi bir oyuncu topluluğu var. Bir de çok değerli bir teknik direktörleri var Furkan.
1: Evet.
0: Oyuncuyu geliştiriyor. Bak oyunu geliştirmiyor. Oyunu geliştiriyor. Bak onu ayrı parantez açayım, yanlış anlaşılmasın. Ama oyuncuyu da geliştiriyor oynattığı oyunda. Yani bu seviyelere yakalamak istiyorsan ben böyle değerlendiririm. Bu tarzdaki oyunculara gideceksin. Gidersen hedefe gidersin. Gidemezsen
1: aynı şekilde
0: koltuktan gidersin.
1: Ha.
0: Net söyleyeyim sana. Sen çünkü sevgili başkanımızı biz seviyoruz. Sayıyoruz. Sonuçta bizim kulübümüzün başkanı. Her zaman da yanında olacağız.
1: Doğru.
0: Ama sen bunları yaparsan biz yanında koşarız. Önünde siper oluruz. Her masada, her kulvarda Beşiktaş taraftarı. Bakalım Furkan, önümüzdeki sezon inşallah çok değerli kulüplerimiz var. Anadolu kulüplerimizde, alttan yeni çıkan kulüplerimizde. Bence keyifli bir lig izlettirme adına bir oluşumlar içerisine girecek. Bir de bu hakemler bir oluşumlar içerisine adaletli bir maçlar yönetirse güzel bir lig izleriz diye düşünüyorum.
1: İnşallah. Okan abi çok teşekkür ediyorum değerli görüşlerinden dolayı. Çok çok sağ ol abi.
0: Niye gönderiyor musun beni?
1: Devam edelim mi?
0: Resmen git diyorsun, kovuyorsun beni. İyi bir daha çağır mısın? İlk ve son aşkımdı bu gençlik
1: edelim.
0: Çağımda bu şarkıyı biliyorsun değil mi?
1: Okan abi program öncesinde tamam. 20 dakikam var dedim.
0: Bak kardeşim ilk ve son aşkımdın gençlik çağımda bu şarkıyı sana her gün atacağım böyle sana bu şeyini.
1: At abi.
0: Linkini dinle.
1: Abi hemen o zaman kısaca şöyle bir Fenerbahçe'yi de geçmek istiyorum. Zamanın var. İsmail Kartal şu an için Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü. Orada da bir transfer çalışması, planlaması söz konusu. Vedat Muriç'i kadrosuna kattı Fenerbahçe'de. Ve
0: fena oyuncu değil.
1: Bu noktada
0: iyi oyuncu, iş yapar gitti.
1: Lige erken başlayacak Fenerbahçe'de. Beşiktaş gibi bu arada, biliyor musun Beşiktaş'ın maç programını? Söyleyeyim hemen sana.
0: Biliyorum yani söyle ama.
1: Şöyle 2 Temmuz'da yani 7 gün sonra hazırlık maçı var.
0: Evet.
1: Girmot diye bir takımla. Ardından ikinci maçı MTE diye bir takımla oynayacak. Sonrasında 23 Temmuz'da yani bir aydan daha az bir süre kalmış ki ilk resmi maçına Beşiktaş evinde Midland'la karşı karşıya girecek. Sonra rövanş maçı 30 Temmuz'da oynanacak. Şimdiden başarılar Kara Kartal'a. Fenerbahçe'de aynı şekilde Gornik Zabze ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin de tabii ki bu noktada hızlı hareket etmesi gerekiyor. Antrenman zaten kamp başladı Fenerbahçe'de de. Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdürüyor.

0: Vedat Muriç bir golcü takviyesi yapıldı. Vedat Muriç geldi. Onlar da Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye çalışacaklar.
1: Şimdi Fenerbahçe'de İsmail Hoca ile beraber yeni bir oluşum ve başlangıç içerisine girildi. Biliyorsun İsmail Hoca da ligi biliyor.
0: Evet.
1: Yani 99 puanla ligi ikinci bitirdi. O sezon mesela iyi işler yaptı bence İsmail Hoca. Önemli başarıları imza attı.
0: Tabii.
1: O bir kere beni en çok tatmin eden unsurlardan bir tanesi oynanan oyundu. Fenerbahçe hakikaten bir şey vaat ediyordu oynadığı oyunda. Yani devam etseydi şu anda İsmail Hoca'nın bir şampiyonluğu daha olabilir miydi? Olabilme ihtimali yüksekti.
0: Tabii
1: değil
0: ki.
1: Mi?
0: Tabii
1: ama
0: ki.
1: İşte bak futbol akıllarımız çok iyi biliyor ya o futbolu ya mesela bizim yöneticilerimiz. Yani hepimizden daha iyi biliyor. Sağ içinden gelen, dışından gelen. Yani şirketlerini yönettiği gibi futbolu yönetmeye çalışıyorlar ama öyle olmuyor
0: öyle
1: abi.
0: Değil.
1: Öyle olmuyor. Biz bunu yıllardır söylüyoruz, defalarca söylüyoruz. Şimdi İsmail Hoca ile devam edilmiş olsaydı belki bir şampiyonluğu daha vardı. Belki o şampiyonluğun üstüne bir şampiyonluk daha yaşardı. İki tane olmuş olabilirdi. Çünkü şampiyonluklar avantaj getirir. Avantajlar, seçenekler, alternatif istediğin gibi alım gücün oluyor, özgüven kazanıyorsun, oyuncuların yani o sahanın içinde farklı kimliğe bürünüyor. Ben Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu olduğunu, iyi bir iskeleti, omurgası derler ya, olduğunu düşünüyorum. Zaten ligin çok çok iyi üstünde bir orta saha kurgusu var. Asensio, Talisca, Guendouzi, Kante, İsmail. Orta sahaya bakar mısın?
0: Müthiş.
1: Harika. Sağ tarafta İyi bir oyuncu aldıkları takdirde Vedat Muriç bu ligde çok iş yapar ben sana söyleyeyim.
0: Değil mi?
1: Bak görürsün Okan demişti dersin sana. Sakatlık geçirmediği takdirde Vedat Muriç iş yapar oynarsa eğer ki. Sol tarafta Kerem. Sol bekte Aşçı Brown'la veya şeyin Osterwold'un durumu belli değil.
0: Doğru.
1: Sağ bekte Samedov'la Mert var. Şikrinyar. Şikrinyar'ın yanında bir tane zaten konuşulan isimler Sar'la konuşuyorlar. Lukumi'yle konuşuyorlarmış, görüşüyorlarmış mesela. Bunlar o defansı hakikaten müthiş güçlendirir ve harika bir defans kurgusu oluşturur. Yani orta sahanda iyiyken bir de kaleci bakıyorsun abi Livakovic Dünya Kupası'nda. Ederson Dünya Kupası'nda. Yani Fenerbahçe'nin bütün kalecileri abi. Dünya Kupası'nda. Mert'i bir kenara koy. Artık o emekli ayrılacak duruma geldi. Ama Fenerbahçe nokta atışları yapacak. Yapması gerekiyor. Fenerbahçe'nin öyle 6-7 tane transferi olmazsa olmaz işte şu tarz bu tarz oyunculara ihtiyacı yok. Fenerbahçe iyi bir kanat oyuncusu, bir forvet, bir de iyi bir sol stoper alırsa Östervoll'la Aşçı Brown durumuna göre sol stoper aldığı takdirde sana söyleyeyim yine muazzam bir kadrosu olmuş olur. Yani onların da bir de Avrupa'da Şampiyonlar Ligi elemesi var. Biliyorsun 2 maç mı 3 maç oynayacak galiba onlar. Bunları da atladığı zaman o arenada da bulunmasını istiyorsa başkan da bu hamleleri yapacaktır ben sana söyleyeyim. Şu anda Aziz Yıldırım geldi biliyorsun. Yani bir yıldız muhakkak getireceğini düşünüyorum. Yani böyle hakikaten ses getirebilecek bir transfer getireceğini onun peşinde koştuğuyla ilgili duyumlar alıyorum ama isim bilmiyorum. Çevremdeki insanlardan futbol camiası küçüktür. Böyle bir isim getirdiği takdirde Geki getirecektir. Sonuçta bir şey hep ses getirecektir yani ses getirmesi gerekiyordur.
0: Yani
1: onun farkında birincisi hareket ediyor.
0: Önceliği şu Şampiyonlar Ligi'nde bir kere kesin olarak olmak istiyorum demiş.
1: Herkes ister.
0: Gelir oradaki edeceğim. Gelir çok önemli, prestij çok önemli. 36 takım içerisinde olacaksınız. 8 maç var. 8 maçın 4'ü içeride. Her maç günü kazanacağınız para.
1: Onun dışında ona da bir artı daha ilave edeyim mi?
0: Tabii.
1: Oyuncular bir orada attırdığın gollerle 3'se 5 oluyor değerin abi.
0: Aynen öyle. Çok
1: en
0: doğru,
1: önemlisi
0: çok
1: bu.
0: Doğru, çok
1: Beşiktaş 16 17 yıllarında 18 yıllarında sattı oyuncular.
0: Cenk Tosun'un ilk örnek.
1: Ya bir sürü sen Atıncı Nukan'dan tut Ersan Adem Gül'ü ön tarafta Marcelo bir sürü oyuncu sayılır nasıl?
0: Evet, çok
1: muazzam
0: doğru.
1: Gelirler. Çünkü orada ne biliyor musun? Adam oraya bakıyor.
0: Benim kriterim burası diyor.
1: Bitti.
0: Ben diyor buranın istatistiğine bakarım diyor. Kendi liginde iyisin eyvallah ama bir milli takıma
1: senin
0: bakıyorlar.
1: Senin kriterin neresi?
0: Benim için de Şampiyonlar Ligi yine tabii ki.
1: UEFA Ligi olmaz mı?
0: Olur, Avrupa Ligi de olur.
1: Konferans Ligi.
0: Ama şöyle orada da lig aşamasını çok da baz almam. Ligden sonraki aşamaya bakarak hareket ederim yani.
1: Ya Aston Villa, Freiburg değil mi? UEFA finaline gittim yine Münih stadında, Tüpraş stadında.
0: Evet.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Hadi Aston Villa'yı tenzih ediyorum bir kenara koyayım da. Freiburg tabii bir oluşum yıllardır bir yapılanma içerisinde adamlar bir plan belirlemiş. O plan doğrultusunda hareket ediliyor ama bizim ligimizde harcanan paralar yapılan transferlere bakıyorum. Onların harcadığı paraya yapılan transferlere bakıyorum. Ya çok üzülüyorum biz niye oralarda değiliz diye. İzliyorum takım mesela. Ya bizde hakikaten ligimizde daha iyi kadrolar, daha iyi takımlar var ama adamlar bir sistem belirlemiş. Sahaya çıkıyorlar abi makine gibi oynuyorlar. Yani niye biz o finali yaşamıyoruz? Yaşayamıyoruz.
0: Zor değil ki.
1: Daha çok paralar harcıyoruz.
0: Zor değil.
1: Bakalım görelim abi. Önümüzdeki yıllar inşallah bunları yaşayacağız sevgili Furkan.
0: Kesinlikle katılıyorum. Buradan Galatasaray'a geçeceğim. Okan abi Galatasaray'da da Mauro Icardi ile yollar ayrılacak mı?

0: belirsiz ama 4 gün sonra sözleşmesi bitiyor. Diğer taraftan Victor Osimhen'e gelen tekliflerin olduğu söyleniyor. 120 milyon euro civarında masamızda teklif var diyor Galatasaray.
1: Bir dakika tutmam.
0: Öyle mi?
1: 120 milyon öyle mi? Bak.
0: Şu an öyle söylüyor.
1: Yani öyle mi dedin ya bana şimdi? Öyle bir öyle mi dedin ki?
0: Evet.
1: Ya abi ne gerek var yazık gibilerinden.
0: Yok, Osimhen'den bahsediyoruz. Yani Galatasaray'daki gücünü biliyoruz. Galatasaray'da yaptığı işleri biliyoruz. Galatasaray'ın Avrupa hedefi var. Yine kadroda olması gerekiyor ya. Avrupa piyasasında da golcü yok.
1: Bunları herkes biliyor biliyor musun?
0: O sebeple söylüyor.
1: Bak bunları herkes biliyor. Çok güzel bir sebeple söyledin. Ama senin bilmediğin ve çok önemli bir sebep söyleyeceğim. 120 milyon euronun ne olduğunu biliyor musun? Veyahut da nasıl bir yerde veyahut da nasıl bir alanı kaplayacağını biliyor musun?
0: Bilmiyorum.
1: Bak şu katı var komple kaplanmış. Sen ne diyorsun 120 milyon euro sevgili Furkan? Bak onları herkes biliyor ama bunu bilmiyor. 120 milyon euro bak sana bir şey söyleyeyim mi? Neler getirirsin, neler bulursun, ne oyuncular alırsın. Muazzam işler yaparsın ama doğru hamlelerle. Yani Galatasaray'ın kadrosu çok iyi bir kadrosu var. İyi oyuncu topluluğu var. Galatasaray'ın ben sana söyleyeyim mi? Çok panik, stres, acele edecek bir durum yok.
0: Yok şu anda.
1: Ben Galatasaray başkanı, hocası, yönetimin yerinde olsam ne yaparım biliyor musun?
0: Ne yaparsın abi?
1: Beklerim.
0: Niye?
1: Şu anda bir bütçe ayırmışlardır transfer için değil mi? Benim olmazsa olmazım neresi? Bir İlkay'dan, bir Yunus'tan, Schneider etkisi geldi mi? Mertens etkisi geldi mi? Gelmedi. Baba giderim bir tane oraya bir Schneider, bir Mertens bulurum. Koyarım. Ondan sonra ne yaparım biliyor musun? Fırsat transferi beklerim. Çünkü sağ bekim var mı? Var. Sol bekim var mı? İki var. Tane var. Stoperlerim var mı? Var.
0: Bir tane de o alacaksın.
1: Singo da var oraya çekersin. Doğru. Hayır şu anda al demiyorum fırsat
0: transferi. Acil olarak. Transferi yok anladım.
1: Niye hemen yani hemen şey yapıyorsun? Fırsat acil ihtiyaç. Orta sahan var mı? Var. Kanat forvetlerim var mı? Var. Santraforum var mı? Var.
0: Var.
1: Olmayan yer neresi? Bu sene sıkıntı muzdarip durduğun
0: 10 numara.
1: Neresiydi babacığım?
0: 10 numara.
1: Gideceksin oraya maliyetin büyük bir bölümünü harcayacaksın. Ondan sonra fırsat transferinde sana bir şey söyleyeyim mi? Elde mesela kimi sattın? Örnek Furkan'a. Kaç para geldi? 30 mu? Git abi. Bonservis elinde o fırsat transferinde ne oyuncular düşer eline biliyor musun? Şu anda en tedirgin, en stresli ve en acele etmesi gereken takım Beşiktaş. Ha tabii ki de acele bazen hataya sürükler. Ama bu planlamayı zaten sevgili başkanımız gelmeden önce 1,5 senedir bu takımın başında. Eksiklikleri de gördü, biliyordu. Ona göre hamleler yapacak. Galatasaray'ın öyle bir paniğe transfere ihtiyacı yok. Panik transferine. Galatasaray'ın iyi kadrosu var. Fenerbahçe'nin de öyle mesela. Trabzon'da keza öyle. Mesela bakıyorsun.
0: Tabii.
1: Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var. Okan Hoca da ligi biliyor. Ha, önümüzdeki sezon lig var ya nasıl olacak biliyor musun? Bak sana bir şey söyleyeyim. Yanacak lig. Büyük savaş var önümüzdeki sezon ligde. Büyük.
0: Sanki 4 büyük takım da şampiyonluk yarışı ile başlayacak gibi geliyor bana.
1: He. Olması gereken bu olacaktır. Aynen. Da. Ama sadece nacizane tavsiyede ve seslenmekte gereği duyuyorum. Müsaade edersen.
0: Tabii ki.
1: Bizi dinleyen sevgili hakem kardeşlerimiz abilerim. Lütfen gördüğünüzü çalın. Keyifli güzel bir lig izleyelim. İki takımlı lig olunca yarışın içerisinde ne oluyor biliyor musunuz? Uzar? Siz daha çok baskı altında stres altında kalıyorsunuz. Siz dinleyin şu kardeşinizi. Babacım gördüğünüzü çalın. Bir tarafa çalmayın, bir tarafa çalıyorsun. O zaman ne oluyor biliyor musun? İnsanlar bu sefer sizi orada burada gördüğü zaman veyahut da sosyal medyada
0: sıkıştırıyor. Işte.
1: Sıkıştırıyor babacım. Kendinizde, ailenizde, çoluğunuzu, çocuğunuzu, sevdiklerinizi zor durumda bırakmayın. Doğru. Yani böyle bir teknolojiye sahipsiniz. Ben inanıyorum. Burada artık bak tekrar ediyorum. Sevgili Serdar Adalı, dinle şu kardeşini. Bak bu camia yıllardır hakikaten hayal kırıklığı yaşıyor. Artık bu camianın hayallerini gerçekleştirme tam zamanı. Git bu seviyelerde oyuncuları al. Bak Galatasaray'la ilgili neler söyledim. Fenerbahçe'yle ilgili neler söyledim. Trabzon'la ilgili. Sen de bu camianın hayallerini artık gerçekleştirmenin tam zamanı. Sana şampiyonluk da yakışır.
0: O sezon bu sezon diyorsun.
1: Bu sezon artık o sezonu bu sezona getirme fırsatı senin elinde. Zaten bütçeler olarak, transferler olarak kendisi de söyledi. Bekliyoruz. Galatasaray takımı da işte konuyu oradan oraya atlıyorum. Sonuçta bir yaram olduğu için anladın mı? İstiyorum abi. Bak geçen gün son sayfada Koray'la mı Furkan'la yayın yaparken birçok Galatasaraylı'dan mesaj geldi bana biliyor musun? Ne dediler söyleyeyim mi? Hı hı. Söyleyeyim mi?
0: Söyle abi.
1: Rütük'ten ceza alır mıyız?
0: Ne söyleyeceğine bağlı abi dikkat et.
1: Şaka yapıyorum espri yapayım. Ne dediler bilmiyorum. Vallahi Okan abi dediler. İnan dediler biz de Beşiktaş'ı bu yarışın içinde görmek istiyoruz. Bak Galatasaraylı Fenerbahçelisinden, Trabzonlusundan yani.
0: Tabii ki abi, çok oldu ya. Uzun zaman oldu.
1: 4 sene, 5 sene bu.
0: Ne
1: bu
0: demek
1: sene
0: ya?
1: 6. sene olmaz inşallah sevgili Furkan.
0: Ne demek ya?
1: Yani bakalım, hayaller gerçek olacak. Basket şubemiz muhteşem gidiyor. Özkan Arsefen, Nedim Yiğit.
0: Euroleague'e katılma ihtimali var.
1: Bugün belli olacak.
0: Bugün Allah'ın mü belli izniyle, oluyor?
1: Tabii,
0: orada... O var ya, inanılmaz bir şey.
1: Harika, sen ne diyorsun abi? Senin 5'te 5 katı büyük bütçelerle Fenerbahçelere, işte bir diğer takımlara karşı kafa tutuyorsun. Final oynamışsın Euro Cup'ta.
0: Bu noktada final Monaco yerine yani, Euroleague'de
1: sevgili Özkan Arsefen, Dujan Olimpijanić, sonra bizim Nedim Yücel.
0: Olimpijanić de çok
1: Olimpia,
0: iyi.
1: Olimpijanić hoca abi. Çok iyi. Sana bir şey diyeyim, o kenarda duruşu, karizması, otoriterliği, liderliği hissettiriyor işte. Teknik adam da böyle olacak.
0: Onu diyecektim.
1: Az önce Montella ile ilgili diyoruz ya. Abi işte orada adaletin olduğunu görüyor insanlar. Bizim Montella'ya bakıyorsun abi, gol
0: öyle
1: oldu
0: böyle
1: mu?
0: Aynen.
1: Gol oldu mu seviniyor. Biz de seviniyoruz gol oldu mu. Ama evet, sen o oyunun içerisinde babacığım o reaksiyonu göstereceksin. Bak adamlar neler yapıyor. Sen
0: parçalıyor kendini ya o sağ kenarında Olimpiyat.
1: Ya parçalama acayip kendini. Ama sahanın içindeki öyle bir takım oluştur ki o forma adaletini de sağla, o oyuncular zaten parçalar sahanın içinde. Senin parçalamana da gerek yok. Ama sen onu da yapamıyorsun, öbürünü de yapamıyorsun.
0: Evet,
1: müdahale de edemiyorsun. Ama Olimpijanić'e bakıyorsun, isyan ediyor. Oyuncular inanıyor, güveniyor, adalet var diyor. Ne oluyor, finale kadar geliyor. Kafa kafaya gidiyorsun ha.
0: Müthiş.
1: Fenerbahçe bütçesi senden 5 katı daha yüksek. Vallahi Özkan Arsefen'e de tebrik ederim. Adam ailesinden, çocuğundan, işinden, gücünden kısıyor. Büyük imkanlar sağlıyor. O yüzden sevgili Furkan, bakalım spor dallarımızda iyi işler oluyor ülkemizde, kendi ligimizde. Avrupa'da da inşallah bunları da baskette uyguluyoruz ama futbolda da uygularız. Gerçekleştiririz umut ediyorum.
0: İnşallah. Okan abi çok teşekkür ediyorum. Programın sonuna geldik.
1: İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda.
0: Bunu dinleyeceğim abi, çok söyledin.
1: Hem bunu dinle.
0: Tamam.
1: Hem ilk ve son aşkımdın, ilk ve son programı, beni göndermeye çalışıyorsun.
0: Yok
1: teşekkür
0: abi
1: ederim.
0: İlk ve son değil, seni hep bekliyoruz, her zaman da bekliyor olacağız. Yani Okan abi kusura bakma.
1: Göndermek için can atıyorsun, yayını kapatıyorsun. Normalde 1'e kadar gidiyordu bu yayın. Baktın çok fazla konuşup kafayı tülettim.
0: Yok ya.
1: Dedin Okan abi senden kopayım, uzaklaşayım, yayını kesin. Oradan mesaj atıyorsun içerideki reyciye kaca. Okan
0: yok,
1: abi hadi görüşürüz.
0: Tüm kontrol bende abi.
1: Adamsın dostum, kardeşim benim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Seviyoruz,
0: çok sağ ol abi. Renk kattın değerli görüşlerinden dolayı.
1: Şerefi, onur duydum.
0: Çok çok teşekkür ederim. Programımızı noktalıyoruz ve tabii ki Bir Oluruz Yoluna şarkısıyla tamamlıyoruz. Bugüne, bugünün anlam ve önemine binaen diyorum. Dünya Kupası'na veda ettik ama sağlık olsun. İçimiz buruk bir sevinç yaşadık bugün. Amerika Birleşik Devletleri'ni yensek, yenmemizle beraber önemli bir galibiyet aldık. En azından puansız dönmedik, golsüz dönmedik. Gelecekte çok daha işler yapacağız. İnanıyoruz ve sabrediyoruz. Hepinize mutlu günler diliyorum efendim. Hoşça kalın.
2: Furkan Bozoğlu'yla Spor Ekspres sona erdi.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Amerika Birleşik Devletleri küresel savaş riski ve ekonomik şoklara karşı ekonomisini güçlendirmeye yönelik geri bir strateji uygulamaya aldı. Washington yönetimi enerji, tedarik zinciri ve sanayi üretiminde kritik adımlar atıyor. Başkan Donald Trump, akaryakıt fiyatlarının düşüşe rağmen pompaya yeterince yansımadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na petrol şirketleri hakkında soruşturma talimatı verdi. Hedef tüketici fiyatlarındaki baskının azaltılması.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
7: Reklam.
8: A Spor Radyo.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 26 Haziran 1861. Osmanlı İmparatorluğu'nda Sultan Abdülmecit vefat etti ve yerine Sultan Abdülaziz tahta çıktı. 1945. 50 ülke temsilcisi tarafından Birleşmiş Milletleri kuran antlaşma San Francisco'da imzalandı.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
13: Jilet, erkek için en iyisi.
12: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Chaos på Radio.
1: İfinans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İfinans günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet, erkek için en iyisi.
5: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: Ajansı'na stüdyo konuklarımızla devam ediyoruz değerli izleyenler. Bugün Selahattin Kınalı ve Burçin Keskin'le birlikteyiz. 2 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri kendileriyle değerlendireceğiz. Selahattin Kınalı hoş geldiniz.
1: Dejavu.
0: Dejavu. Artık birlikte yayın yapmayınca bir eksiklik hissediyoruz değil mi? Hoş geldiniz. Burçin Keskin hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Çok İyi yayınlar diliyorum. Şimdi ekranda çok güzel bir son dakika haberi var değerli izleyenler. Elbette ki onunla başlayacağız. Beşiktaş camiasına bir süredir beklediği güzel haber geldi. Euroleague'den müjde geldi. Beşiktaş Gain Euroleague'de mücadele edecek. Gelecek sezon. Hemen bu konuyla ilgili ilk bağlantımızı yapalım. Haber merkezimize bir gidelim. Taha Çetin Sürmen bizi bekliyor. Bu konuyla ilgili ayrıntıları paylaşmak üzere. Taha'yı hemen bir görelim. Ve elbette iyi bir sezon geçiren hem Avrupa'da hem de ligde iyi bir sezonu geride bırakan Beşiktaş Gain bu başarısını bakalım Euroleague'de nasıl sürdürecek gelecek sezon. Taha hoş geldin, söz sende.
3: Hoş bulduk Ezgi. Evet, çok mutluyuz. Çok da sevinçliyiz çünkü Beşiktaş hak ettiği Euroleague'e bu sene geldi. Başlayacak Euroleague'de. Evet, Beşiktaş burayı hak etti çünkü neden? Türkiye'de oynanan finallerin hepsinde Fenerbahçe'nin rakibi olarak biz artık en tepede mücadele etmek istiyoruz. Gerek yönetimsel olarak, gerek oyuncu kalitesi olarak, gerek koç olarak bunu defalarca kez kanıtladı. Euroleague'de sonunda kabul etti ve Beşiktaş Euroleague'de, seneye Euroleague'de 3 Türk takımıyla mücadele edeceğiz. 2012-2013'ten sonra Beşiktaş tekrardan Euroleague'de. Ya bunlar neden kritik, neden önemli? Ezgi, bunlardan bahsetmek gerekiyor. Çünkü biz basketbol olarak ülkece çok başarılı bir süreçteyiz. Hep başarı kazanıyoruz. Nasıl peki Beşiktaş Euroleague'e geldi? Monaco yatırımlarını düşürdü ve Beşiktaş Monaco yerine Euroleague'de mücadele edecek. Detaylar açıklandıkça size bilgiler verilecektir. Beşiktaş'tan da bağlantılarımız olacak. Söylemekte fayda var. Şimdi bir konuda daha bahsetmem gerekiyor. Beşiktaş gerçekten final serisine izlediğimde Euroleague'den temsilciler o salonda olduğu, onu gördükten sonra zaten hiçbir Euroleague yönetim kurulu üyesi Beşiktaş'ı burada Euroleague'de barındırmamak istemezdi. Çünkü Beşiktaş taraftar olarak da, yönetim olarak da, koç olarak da, oyuncu olarak da Euroleague'i hak eden bir kulüp. Hayırlı olsun Türk basketbolu için ve Beşiktaş için Ezgi.
0: Teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Tabii yeni bir gelişme olursa veya Beşiktaş cephesinden bir açıklama gelirse sıcağı sıcağını izleyicilerimizle paylaşacağız. Şimdilik sana çok teşekkür ediyoruz. Şu detay önemli tabii. Monaco'nun yerine dahil oluyor Beşiktaş Gain Euroleague'e. Muhakkak ki taraftarıyla, enerjisiyle renk katacak ama renk katmanın ötesine de umarız ki geçer ve güzel de bir sezon geçirip burada kalıcı olma yolunda da önemli bir adım atar diyelim Beşiktaş Gain'e. Hayırlı uğurlu olsun demek lazım tabii ki ilk olarak. Bakalım şimdi yeni sezon planlaması nasıl şekillenecek? Belki bu konuyla ilgili de bağlantılarımız olabilir ama şöyle bir sizden de birkaç cümle almak isterim Burçin Keskin.
2: Ezgi, ben bir Euroleague fanıyım. Çok seviyorum maçları. Özellikle Final Four'lar ve playoff'lar çok daha farklı bir sezon sonuna itiyor bizi. O yüzden acayip mutlu oldum. Çünkü Beşiktaş'ın basketbol şubesinin zaten Dušan Alimpijević'le beraber çok iyi yönetildiğini düşünüyorum. Tabii bu gelişme birazcık ekonomik anlamda zorlayacaktır Beşiktaş'ı. Şimdi Euroleague'de biraz daha rekabetçi olabilmek için birazcık daha pamuk eller cebi olması
0: biraz
2: lazım.
0: Öyle.
2: Ama yani elindeki kadroyu bence müthiş kullanan bir koça sahipler. Ben Dušan Alimpijević'in çok daha önemli yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Bu final serisinde zaten ilk maçta Fenerbahçe'yi yendikten sonra, ikinci maçta Jonah Matthews sakatlandıktan sonra zaten dar olan kadro rotasyonu iyice daralmıştı. Zaten o sakatlıktan sonra birazcık daha İbre Fenerbahçe beko tarafına dönmüştü. Ya özellikle Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Efes Pilsen'le beraber yani kulüp takımlarının da bu seviyede olması bence Türk basketboluna çok fazla şey katacaktır. Yani bu programa bu kadar iyi başlayamazdık herhalde. Yani hakikaten çok mutluyum
0: tabii,
2: ben.
0: Tabii ki. Yani milli takımın da bir tesellisi oldu. Evet. Zaten güler yüzle başlayacaktık ama tabii bu gerçekten büyük bir müjde tabii oldu. Onu söylemek lazım.
2: Derbiler izleyeceğiz yani, müthiş bir şey.
0: Üç takımla temsil edilmek evet, gerçekten çok önemli. Çünkü yani basketbol, Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague. Selahattin Kınalı.
1: Yani Ben Burçin'e de gibi basketbol fanı değilim. Ben aslında futbolun da fanı değilim. Ben sadece severim, izleriz. Basketbol da sonuçta bir spor dalı. Severek izliyoruz. Heyecanlı doluyuz. Zaman zaman futbolu geride bırakıyor heyecan. Sürekli bir heyecan var. Ama şimdi Beşiktaş'ın katılımıyla aklıma şu geldi. Fenerbahçe basketbol takımı kaç yıldır, yıllardır çok başarılı mücadele ediyor, şampiyonluklar alıyor filan. Ve futbol takımıyla gelmeyen başarının tesellisini basketbolda buluyordu Fenerbahçe. Beşiktaş'ta acaba öyle bir yola mı giriyor diye düşünmeleri değil mi insan? Çünkü en azından öyle bir beklenti olacak. Yani yeni Obradoviç denen hocalarıyla Beşiktaş bayağı güzel işler yaptı, yapıyor. Ve sürekli beklenti yüksek olacak. O beklenti yüksekliğinin de bir mali karşılığı olacak. Dediği gibi hocanın. Zaten borçları, borç harçlısını yürüyor ama muhtemelen sponsorlar üzerinden o mali yükü kasaya hissettirmeden halledecektir Beşiktaş. Hayırlı olsun yani, sonuçta Efes, Beşiktaş, Fenerbahçe.
0: 6 Türk derbisi izleyeceğiz normal sezonda.
1: Evet.
0: Güzel.
2: Çok harika,
0: çok keyifli şey olacak. Peki hayırlı uğurlu olsun diyelim, evet, öncelikle. Tabii ki başarılar dileyelim. Bağlantımız olursa yeniden bu konuya döneceğiz değerli izleyenler. Bir kez daha paylaşalım son dakika gelişmesi olarak. Beşiktaş Gain gelecek sezon Euroleague'de mücadele edecek.
1: Monaco niye çıkmış onu merak ettim.
2: Finansman olarak
1: başarılıydı Monaco. Hatta final mi oynadı bir sene önce? Gayet iyiydi, evet, yani.
2: Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu.
1: Neyse, sözünü kestim.
0: Estağfurullah. Hı. Peki basketbola şimdilik bir ara vermiş olalım. Dediğim gibi yeniden bir gelişme olursa, bir açıklama olursa döneriz. Bir kez daha hayırlı olsun diyelim Beşiktaş'a. Ve milli takımımızla devam edelim. A milli takım için Dünya Kupası defteri bu sabah oynanan ABD maçıyla birlikte kapandı değerli izleyenler. Ancak defteri galibiyetle kapattık. Tüm detaylarıyla konuşacağız. Hem ABD maçını konuşacağız, hem Dünya Kupası'ndaki genel performansı elbette masaya yatıracağız. Ama Türkiye'nin ABD'yi son dakika golüyle geçtiği mücadeleyi şöyle bir hatırlayalım. Özeti izleyelim, sonra devam edelim.
4: A milli futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri

0: pozisyon bitiminde bayrak havada offside. Offside pozisyonu yeniden ekrandaydı. ...31. dakikadayız. Arda Güler. Pası Kenan'a. Kenan Yıldız. Tekrar bıraktı Arda'ya. Arda'dan Eren'e. Eren çevirdi içeri. Orkun vurdu. Barış'ın da teması var. Topu Arda. Milli takımımız üstünlüğü yakalıyor. İlk yarı 2-1 sona erdi. İkinci devredeyiz. Savunmamız topu karşıladı. Beralter sert vuruyor. Durum 2-2 oluyor. Christian Pulisic, Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Sonrasında savunmamız araya giriyor. Pulisic'in teması, Uğurcan Çakır'ın kritik hamlesi ekrandaydı. 90+8'deyiz. Arda Güler. Bir bacak arası Pulisic'e. Arda, Mert, Salih Özcan yaptı ortayı. Can Uzun, onun vuruşu, savunma ayak koydu. Kaan Ayhan tamamladı. 3-2 öndeyiz. 90+8'de A Milli Futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. Bu gol maçın da skorunu belirliyor. Türkiye Dünya Kupası'nı 3 puanla noktalıyor.
1: Evet, Dünya Kupası'nı bir galibiyetle 3 puanla tamamladık. Bunun nasıl bir teselli olacağını birazdan değerlendiririz ama şöyle 3 maçlık performansa istatistikler özelinde bir bakarsak hatırlarsınız. Özellikle Montella'nın hep üzerinde durduğu konu. İşte şu kadar şut attık, bu kadar yüzdeyle toplu oynadık ama mağlup olduk şeklindeydi Avustralya ve Paraguay maçlarında. Şimdi ABD maçındaki istatistiklere baktığımız zaman en az toplu oynadığımız yüzdeyi görüyoruz. Gördüğünüz gibi %48 oranında bir toplu oynama var. Avustralya maçında 72, Paraguay maçında 78'di bu oran. Toplam şutlara baktığımız zaman 30 şut Avustralya maçında, 32 şut Paraguay maçında, ancak 0 gol vardı. Burada 9 şutta 3 golden bahsediyoruz. Tabii hepsi şut değil, ayrı konu, ama netice itibariyle 9 şutta kazanılan bir maçtan bahsediyoruz. İsabetli şut sayısı 4 değerli izleyenler. Başarılı pas oranı yine 333 ile diğer iki karşılaşmanın neredeyse yarısı diyebiliriz. Bütün istatistiklerde ABD maçının bizim adımıza aslında ne kadar kötüymüş gibi göründüğü ama sonucun galibiyet olduğu bir performans. Belki başlı başına şu konu bile Dünya Kupası performansını değerlendirmek için bir yol gösterebilir bize. Neler söylersin Selahattin Kınalı? Önce isterseniz ABD maçıyla başlayalım, sonra biraz daha genele yayalım.
2: Şimdi Türk milli takımının ön tarafının çok yetenekli olduğunu hep söyledik. Hatta şampiyona başlamadan bir çeyrek finalin benim için sürpriz olmayacağını söyledim. Aynı kafadayım, aynı fikirdeyim. Bizim ön taraf oyuncularımız çok kaliteli. Her rakibe ceza kesecek yetenekteler. Ama şöyle bir sorun vardı. Kapanan rakipleri nasıl asacağımız konusunda çok bir arşivimiz yok. Bunun nedeni de Türkiye'nin bu oyunu yıllardır, yani 50 yıldır, 60 yıldır, daha da bir 70-80 yıldır spontane oynaması. Dünya futbolu teknik adamlar eliyle elbette spontane oyundan çıkarak bir set hücumu planlı, metrekare metrekare ölçülen bir oyuna dönüştü. Türkiye ısrarla spontane, doğaçlama oynamaya devam ediyor. Böyle olunca da birkaç tane yetenekli adamla bulunca ön tarafta, özellikle orta sahada ve önde, yorumlarken yorumlama hatasına düşebiliyoruz. Yani ıskalayabiliyoruz yalın gerçeği. Yalın gerçek nedir? Paraguay ve Avustralya gibi tek varlık, var olabilme ihtimali, şansı savunma olan takımlara karşı öndeki oyuncularımızın çaresiz kaldığını izledik. Ama bu sadece Türk milli takımının oyuncularına, onların yaşadığı bir sıkıntı değil. Lamine Yamal da olsa İspanya'da

0: aynı sıkıntıyı yaşıyor kapanan takıma karşı. Almanya'da yaşıyor. Bu dünya futbolunun geldiği nokta konusunda bir fikir vermeli bizi ve biz o fikri alamadık maalesef. Aslında alsak da sonuçta mesela biz de turnuva öncesi Türkiye son 16 işte çeyrek final oynar sürpriz olmaz derken aslında kapanan takımları açmada sıkıntı yaşayabileceğimizi biliyoruz. Doğaldır bu. Bu bilinmez bir şey değil. Herkes görüyor bunu. Yani bazı takımlar kendilerinin daha yetersiz olduğunu en baştan kabul edip sahaya öyle çıkıyorlar. O takımlara karşı Türkiye'de zorlanır, İspanya'da zorlanır, Almanya'da, İtalya'da gayet doğaldır. Önemli olan o kapanan takımları açacak oyununu geliştirmek. Fakat Türkiye'nin maalesef medyanın, futbol direktörlerimiz, anlaşanlı hocalarımızın hiçbirinin derdi Türkiye'nin futbolunu geliştirmek, oyununu geliştirmek olmadı şimdiye kadar. Hepsi futbolumuza yön veren akil adamların, büyük teknik direktörlerin, medyanın, hepimizin ortak kanaati şuydu. Bizim çok iyi oyuncularımız var. Biz çok iyi oyuncularımızın günlük performansları üzerinden ulusal ve uluslararası düzeyde başarıyı yakalarız. Evet, ulusal düzeyde yakalamak kolay oluyor ama uluslararası düzeye gittiği zaman evdeki hesabın çarşıya uymadığını daha ilk doğrudan senin yüzüne çarpıyorlar. İşte çarptılar. Türkiye spontane oynama alışkanlığından vazgeçemediği sürece bu hüsranları hep yaşayacak. Sen oyununu geliştiremezsen eğer, güçlü bir oyunun olmazsa kapanan takımları açmakta hep zorlanacaksın. Çünkü dünyanın her yerinde savunma yapmak hücum zenginliğine göre çok daha kolaydır. Arkadaşının kademesine girersin, rakibin ne yapacağını önceden biliyorsun, analiz ediyorsun. Yetenekli adamlarla eğer kendini fizik güçle de donatırsan yetenekli adamlara alan bırakmıyorsun. Biraz da şansın yardım edecek. Montella'nın dediği gibi işte iki maçta da top iki direğe birden vuruyor. İçeri girmek istemiyor. Canı dışarı çıkmak istiyor. O toplardan Avustralya ve Paraguay maçlarında birer tane top içeri girmiş olsa zaten şu an Türkiye 7 puan ya da 9 puanla grup lideri olarak çıkmıştı gruptan. Ama bu yine bizi yanıltabilirdi. Çünkü yine biz o oyunlarda da oyunumuzla değil, oyuncularımızın kişisel yetenekleriyle var olmaya çalıştık. İşte %78 topla oynadık, %72 topla oynadık. Ben burada hani Mourinho göndermesi yaparak işte alın top sizin olsun, o tarafında değilim. Türkiye'nin çok yetenekli çocukları var. Elbette ki futbolu oyuna hükmeden, en azından rakibi kadar hükmedebilecek kadar bir iddia koymasını bekleriz biz. Çünkü öyle oyuncularımız var. Gerçekten çok yetenekli oyuncular var Türk milli takımının elinde. Ama şu gerçeği ıskalamamak gerekiyor. Eğer Türkiye futbolda bir kimlik sahibi olmak istiyorsa, rakiplerinin saygı duyduğu bir oyuna sahip olmak istiyorsa buna yatırım yapmalı. Teknik adamlarının fikirsel zeminde ya futbolun önder kurumu TFF tarafından ya Spor Bakanlığı tarafından bir futbol kimlik inşası konusunda Türkiye bir adım atmak zorunda. Eğer sen oyununu bir karakter etrafında bütünleştirip Türk milli takımı da şöyle top oynuyor, şu şekilde oynuyor dedirtemiyorsan dünya futbol kamuoyuna, teselli galibiyetleriyle yurda dönüşlerimiz, yani kupadan ayrılışlarımız devam eder. Oysa Türkiye'nin müthiş bir enerjisi var. 85 milyonluk bir ülke. Zamanında Fatih Terim şey demişti, 77 milyonluk bir ülkeyiz futbol direktörü olduğunda, 77 tane dünya yıldızı yaratacağız demişti. Biz de bayağı umutlanmıştık. Ama sonra da şunu anladık Ezgi. Ya Fatih Hoca 77 tane dünya yıldızı bulsa bile mesele o değil. Mesele bir oyununun olmaması. Yani bir oyun karakteri Türkiye'nin kültürel kodlarına da yakın. Onlardan da esintiler taşıyan, fakat elbette ki oyuncularının yetenekleri ölçüsünde katkı verebileceği, evet, bir oyuna ihtiyacımız var ve şu an hala öyle bir kaygımız yok. Mesela dün Montella'ya basın toplantısında bir gazetecidir herhalde, bilmiyorum, birisi bir soru sordu. İşte şey dedi, niye 60 tane şut atınca olmuyor da bak işte 9 tane atınca oluyor, nasıl açıklarsın bunu gibi böyle imalı bir soru. Ya soru soranın acizliği. Ya kardeşim, rakibin kapanırsa 10 kişi defans yapıyor. Ne yaparsın, kapalı defanslara nasıl atacaksın? Şut atacaksın işte. Bir tanesi girse kurtarıyorsun. Girmedi, kötü vurdular. Kötü gününde de oldu çocuklarımızın bazıları. İyi şut atan oyuncularımız şut atamadı.
1: Ama şimdi bir taraftan da bu bir turnuva. Yani açamadın, gol atamadın, o zaman gol yeme.
0: Tamam ama
1: stratejisini ya belki bu bir oyun, uygulasaydık birileri şu an son 32'de olabilirdik.
0: Bak şunu söyleyebiliriz.
1: O yüzden B planı C planı diyoruz ya.
0: Şunu söyleyebiliriz. Türkiye Avustralya ve Paraguay maçlarına birer puan için çıksaydı alırdı birer puan.
1: Yani işte.
0: Ama
1: belki
0: şu
1: Paraguay maçına işte öyle çıkmış.

0: gerekiyordu. Şu Avustralya oyuncu grubuna bazı dersler Ezgi, almak gerekiyordu.
1: Oynandıktan sonra söylemek kolay. Biz Kenan'la, Ardal'ı, Kerem'li, Barış Alper'li, canlı gruba Paraguay'la bir puan oyununa çık diyemezsin. Futbolun ruhuna aykırı bu.
0: Tamam.
1: Çıkacaksın, meydan okuyacaksın, yenilebilirsin. Keşke atıp yenseydik de devam etseydik.
0: Tamam.
1: Birisi yenecek, birisi yenilecek. Doğru. Ya bu bir oyun.
0: Hayır, işte beraberlik gibi bir seçenek de var ya bu sonuçta maçlarda. Grup maçı oynuyoruz ve belli ki Paraguay mücadelesinde de Avustralya'ya benzer bir tarzla karşılaşacağız.
1: İkinci dakikada gol yedik Paraguay'a.
0: Oradan itibaren belki tamam galibiyetle çıktık ama maç 90 dakika. Bazı stratejileri değiştirmek de bu işin
1: ama en başta gerekliliği. Ne dedik? Türkiye'ye karşı oynamak isteyen bir rakip bulduğu zaman Türkiye her rakibini halleder, ayıklar. Al işte. Peki. Amerika oynamak için çıktı. Kaç tane pozisyon bulduk? Gayet verimli oynadık. Hiç de ezilmedik değil mi? Gördük oyununu yani. Ve Amerika bütün illüzyon unsurlarını, bütün görsel dünyaya sunduğu görsel şovun partnerleri, her kimse hepsini sahaya taşımıştı. Yani orada bir şov için çıktı Amerika. Fakat ikinci dakikada golü yemesine rağmen Türk milli takımı bir irade koydu. Çünkü ama oyuncular kaliteli.
0: Çünkü bizim bunu koymamız gerekiyordu. Onu da söylemek lazım. Şimdi acaba şartlar eşitken bu karşılaşmaya çıkılsa nasıl bir maç izleyeceğimizi de bilemiyoruz bir taraftan. Hemen Burçin Keskin'e de döneyim. Bu tabloyu nasıl okumak lazım?
2: Şimdi Ezgi, öncelikle tabii turnuvayı Amerika galibiyetiyle kapatmak müthiş bir şey. Milli takımımızı tebrik edelim. Ancak bu galibiyetin bizi gerçeklerden uzaklaştırmaması lazım. Bu çok önemli. Hı hı. Şimdi maçtan önce Amerikan basınını takip ettiğimde bu maça dead rubber diyorlar. Önemsiz maç. Gazozuna maç. Hı hı. Çünkü Amerika kaybetse ne olacak, kazansa ne olacak? Türkiye kaybetse ne olacak, kazansa olur. Bir kere
0: Amerika için bir antrenman maçı, hazırlık maçı gibi bir şey oldu.
2: Aynen öyle. Turnuvalarda bazen grubun son maçları ne yazık ki böyle olabiliyor.
1: Rakibe göre oynayabilirsin hocam. Birinci olursan rakibin başka, ikinci olursan başka. O hesaplar vardır yine. Siz inanmayın o söylenenlere. Medyanın yazdıklarına çok bakma yani.
2: Amerika'nın ikinci olma şansı yok Selahattin abi.
1: Niye?
2: Çünkü ikili averajda hem Paraguay'dan hem de Avustralya'dan önde olduğu için, evet, aynı puan olsalar doğru, bile doğru. Yani o nedenle hiçbir fark yoktu. Hı hı. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Bu istatistiklerde topla oynama oranımız düşmüş ama daha fazla gol şansı
0: etkili
2: edilmiş.
0: Olmuş. Evet.
2: Şimdi bununla ilgili internette dolaşırken bir araştırmaya denk geldim. Kimin yaptığını unutuyorum şimdi. Kusura bakmasınlar. Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda bir araştırma yapılmış Ezgi. Maç başına gol oranı 1.55'miş. Ve bu maç başına 1.55'in top oynama oranlarıyla karşılaştırılmasına bakılmış. Şimdi top oynama oranı %50'den %70'e çıkana kadar bu gol oranı artıyor. Yani 1.40, 1.50, 1.55. %70'in üzerine çıktığında bir takımın toplu oynama oranı %70 ile 75 arasında ne olmuş biliyor musun? Gol oranı 0.55 olmuş. Yani 3'te 1'e düşmüş. Biraz önce Selahattin Kınalı'nın söylediği gibi. Niye? Çünkü 22, yani neredeyse 20 oyuncu ceza sahasının içine ve önüne yığılıyor. Boş alan yok. Ve tabii ki de gol oranı düşüyor. Ama biz bunu nasıl çözeceğiz? Yani bu zaten çok belliydi. Avustralya'nın da Paraguay'ın da böyle oynayacağı çok belliydi. Bu tip oyunlarda hız çok önemlidir. Biz çok ağır oynadık. Fiziksel güç çok önemlidir. İlk defa Amerika maçında biraz daha diri bir milli takım gördük. Yani ben açıkçası şöyle bakıyorum. Şimdi 24 sene sonra bir Dünya Kupası'na katılmışız. 2026 FIFA Dünya Kupası'nı biz böyle bitirmeyi, yani Amerika galibiyetiyle bitirmeyi hak etmedik. Biz daha trajik bir şekilde bitirmeyi hak ettik aslında. Hmm. İlk iki maçtan sonra bizim bu maçta normalde gol atamadan 3-4 tane daha gol yiyip elenmemiz gerekirdi.
0: O zaman ama başka şeyler de konuşuyor olurduk şu an.
2: Bravo. Aslında doğrusu oydu. Neden? Çünkü radikal bir takım şeylerin yapılması lazım. Futbol Federasyonu mu karar alır? Teknik ekip ve teknik direktör mü
1: ya
2: karar
1: hocam
2: alır?
1: Şu anda yenilmemiz daha iyi olurdu mu diyorsunuz? Ya, yanlış mı anladım?
2: Ben bu turnuvadaki gidişata göre ilk iki maçı kaybediyorsanız üçüncü maçı
1: hocam futbol bu oyun matematik değil ki.
2: İşte zaten
1: maç
2: ondan seviyoruz.
1: Bir daha yenilelim. Oyun bu.
2: Ondan seviyoruz zaten.
1: Evet yani o mantık bana şey gelmedi.
0: Burçin Keskin'i söylediğinden ben şunu anladım. Hani dibe tam olarak aynen vurmadan yukarı ama çıkamazsın ya. O.

0: Ama Burçin Hocam, zaten Türkiye ülke olarak futbolda özellikle onlarca kez dibe vurdu zaten. Hiç yukarı çıkmıyoruz ki. Yani o dediğin olsa da yine yukarıya çıkmayacaktık. Önemli olan çağdaş aklın kaptan köşküne gidip geminin rotasını belirleme yeteneği, belirleme iradesi koyması. O yoksa yani 50 tane de yesen aynı. Biz çünkü hamasetle yola devam edeceksek eğer, ki bundan önceki bütün örneklerde öyle olduğunu gördük. O yüzden yani boş ver, yine yenerek bitirelim de.
1: Tabii.
0: Biz akıllanacaksak akıllanalım. Ayrı mesele. Başladık.
1: Şimdi buradaki önemli olan nokta mesela maç nasıl başladı?
2: En azından saatini kuranlar, saat 5'te kalkanlar, hani boşuna kalktık demesinler.
1: Ya Ezgi, ben bugün bu yayına katılmayacak olsaydım kalkmayacaktım maçı seyretmeye. Çünkü hakikaten Amerikan yani gazetelerinin ve oradaki medyanın yazdığı gibi dead rubber, yani önemsiz bir maç. Maç nasıl başladı? Bak çok ilginç. Bu turnuvanın aslında özeti. Maç başladığında Amerikan milli takımının oyuncusu topu vurdu taça doğru, ileriye doğru.
0: O bir taktik.
1: O top gitti, korner direğine çarptı hocam. Korner direğine çarpıp geri döndü.
0: Evet.
1: Dedim ki yani hakikaten.
0: Bugün değişik bir maç.
1: Evet yani şimdi 50-60 şut atmışız, gol atamamışız daha önceki maçlarda. Bu top da gidip korner direğine çarpıp geri dönüyor. Ve ondan sonra ilk iki kornerde inanılmaz hatalar yapıyoruz. Sonra zaten gol yiyoruz. Eyvah dedim. Amma ve lakin işte oyunu değiştiren ne oldu? Fiziksel olarak takımın daha diri kalması. Orkun ve Salih Özcan'ın müthiş oynaması.
0: Hocam bence oyuncu değiştiren ne oldu biliyor musun? Bence 1-0 iken Arda 1-2 hareket yaptı. Rakip şey dedi, ha biz Real Madrid'de Arda oynuyor ya bunlar da filan. Yani onların bir özgüvenini bir sarstık. Ondan sonra oyun döndü.
1: İlk 6 dakika ama evet, inanılmaz ezildik.
0: Tabii.
1: Ben dedim ki bu nasıl bir hız?
0: 3'e 5'e mi gidecek dedik. Evet.
1: Yani o korner, ilk korneri zaten boş kaleye 7 numarası vuramadı.
0: Ama işte hocam diyorum ya, sen dedin ya işte Amerikan medyası diyor gaz ozan ama evet, öyle değil. Öyle bir koşullamışlar ki kendilerini o şımarıklar topluluğu. Bütün Brad Pitt'ler orada bir sürü şeyleri gösterdi.
1: DiCaprio hepsi vardı orada.
0: Esaretin Medeli'ni oynayan çocuk. Tim neydi? O herkes orada. Ya maçı maçtan çok şey, tribündeki şeyleri gösterdi. Ha, yani hazırlamışlar kendilerini. Türkleri yenecekler. Yenemediniz. Bizim için iyi bir tesellim.
1: Ya zaten oldu, aslında öyle açtık. Yani müthiş bir galibiyet. Ya insan mutlu ya, olmaz
2: tek,
1: mı?
2: Tek kelime.
1: Harika bir şey.
2: Yani.
1: Ev sahibini son maçta gazozuna da olsa yeniyorsun.
2: Hayır, bir de şu teselli. Şimdi tarihte bazı şeyler yazıyor ya netice itibarıyla. Sıfır galibiyet ve sıfır golle tamamlamamış olmak. Belki bu hikayeleri 10 yıl sonra, 15 yıl sonra çok fazla hatırlamayacak insanlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri zaten garantilemişti. Daha yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktılar gibi değil. Yani netice itibariyle 2026 Dünya Kupası'nı Türkiye 3 puanla kapattı.
1: Haklısın.
2: Yazılacak.
1: Haklısın. Ya şimdi Dünya Kupası'nda başarılı olmak için 3 tane çok önemli element var. Bir tanesi taktik, bir tanesi fiziksel durum, bir tanesi de mental durum. Hı hı. Ya biz bu üçünden de
0: yetenek 4 edelim şimdi. Yani o oyuncu grubunun yeteneği.
1: Evet, onu da sayabiliriz aslında. Evet. Ama onu da çok iyi olduğumuz için onu atladım. Evet. Şimdi biz bu kriterlerin hiçbirinden yeterince başarılı bir şekilde hazırlanıp gelememişiz Dünya Kupası'na. Bu çok belli oldu. Yani hakikaten hala inanamıyorum ya. Yani Haiti'den sonra elenen ikinci Dünya Kupası ülkesi olmamıza, ki yani grubun en zayıf iki tane takımıyla oynayıp da elenmiyor. Hakikaten ya,
2: benim
1: inanılmaz
2: hala inanamadığım
1: bir şey.
2: Ne biliyor musun? Hepiniz hatırlarsınız. Maçlar daha başlamadan önce Kerem Aktürkoğlu'nun bir basın toplantısı vardı. Ve orada Kerem şöyle bir ifade kullanmıştı. Hocamız takımları, rakiplerimizi evet, öyle bir analiz ediyor ki biz artık sıkıldık. Bizi bunaltacak kadar fazla analiz ediyor. Yani artık kendi aramızda biraz böyle bununla dalga geçiyoruz gibi bir açıklama yapmıştı. Şimdi gelinen noktada biz tam tersini konuşuyoruz. Ne kadar analiz edememişiz aslında rakipleri, ne kadar onların oyunlarına bir yanıt veremediğimizi konuşuyoruz. Benim hala inanamadığım nokta bu. Yani o oyuncuları bunaltan analiz neydi, ben bunu çok merak ediyorum.
1: Burada ya, bence baştaki o hazırlık maçlarında bile hata yapmışız. Yani Kuzey Makedonya ve Venezuela maçları, belki daha farklı rakiplerle oynamak lazımmış.
0: Kuzey Makedonya bence uygun rakipti de hocam. Venezuela'ya katılıyorum.
1: Yani sana, daha kapanan takımlarla oynamamız lazım.
0: Makedonya da öyleydi.
1: Ama çok rahat bir maç geçti.
2: Ama mesela Makedonya maçı, Makedonya'yı Avustralya'ya benzetmişti, evet, Montella. Makedonya karşısında oynadığı kadroyla ve anlayışla Avustralya maçında oynamadı.
0: Ya olabilir. Rakibin oyun şekline göre, oyuncu grubunun, yetenek grubunun her bir sürü skalaya bakarsan ona göre
2: taktik işte değişiklik olabilir. Rakibin oyun şekillerini benzetmişti, o yüzden diyorum.
0: Ama biz mesela Türk futbol severler olarak Panama'ya falan rakipleri küçümsemeye öyle teşneyiz ki. Şimdi Panama diyoruz ya. Paraguay. Paraguay şöyle zayıf, böyle zayıf. Dünya futbolunda 5 tane takım saysan ikisi herhalde Brezilya ile Arjantin olur mu? Biri 5 defa almış Dünya Kupası'nı, biri 3 defa. Paraguay Güney Amerika elemelerinde Arjantin'e de Brezilya'ya da Brezilya'nın eleme tehlikesi var. Yendi ya. İkisinde birini 1-0, birini 2-1. O kadar da küçümsemeyin o rakipleri.
1: Bizim temel ben zaten sorumuz... aslında gruptaki en zor maçımızın Paraguay olmasını evet. bekliyordum.
0: Yani çünkü... Zaten öyle oldu aslına bakarsan. Yani o 9 kişi, o adamla bir kişi eksik kaldı yine de. Takımı evet. daha çok yıpratan Paraguay oyunu oldu. Gerçekten. Evet. Ama rakipleri çok küçümsemeyelim ya. Biz şimdi ben de sık sık söylüyorum. Çok yetenekli çocuklarımız var. Eyvallah var. Yani gerçekten yetenekliler. Yani bu yeteneklerin nedenlerini konuşmaya, aramaya kalkarsak pek çok şey söylenebilir. Ama sonuçta yazıyorum. Bunlar çok yetenekli çocuklar ama rakiplerinde de yetenekli çocuklar var. Biz tabii diyoruz ki biz kimsenin kızından aşağıya kalmayız. Bizim söylediğimiz o aslında. Ama arka tarafı toparlayamazsan eğer, Türk milli takımının böyle bir sorunu da var. Dün yine ikinci dakikada gol yememizin nedeni bana göre defansif yetersizliklerimiz. Ozan'ın oynamasının ne kadar isabetli olduğunu söylememe rağmen, yani defansa katkısı büyük oldu Ozan'ın. Bu arada şeydi söyleyeyim ben, Salih tercihini gördüğümde Montella ne yaptı falan dedim yani. Ama Salih maçın en iyi adamı oldu bu arada. Bana göre en iyi oyuncusuydu. Çok kritik hamleleri oldu. Çok sakin oynadı. Rakipten çok top kaptı. Çok kritik atakları kesti. Hocayı da Salih'i de ayrı ayrı tebrik ederim. Birisini seçim için, birisini performansı için. Ama kendimizle bir yüzleşme yaşayamazsak eğer, kendi bizim futbolumuz nedir? Bizim futboldaki hedefimiz, beklentimiz nedir? Biz çağdaş dünyanın normlarına göre mi bir oyun inşa edeceğiz, yoksa doğaçlama, spontane ilerlemeye devam edeceğiz? Spontane ilerlemenin de keyifli tarafları var. Bir itirazım yok. Hatta ben spontaneciyim. Ama çalışmıyor işte. Avustralya ile Paraguay yenemiyorsun. %78'de top oynuyorsun, yenemiyorsun. Ha, demek ki oyun başka bir yere evrilmiş. Bu adamlar nasıl oynuyorlar? Çok basit yani. Türkiye'de bunu Fatih Tekke yapmaya çalışıyor şu anda. Set oyunları yapıyor. City topu belki soldan sağa, sağdan sola 10 defa dolaştırıyor. Bir boşluk bulduğunda skoru alıyor. Ondan sonra da iş kolaylaşıyor zaten. Ama vazgeçmiyor set oyununu oynamaktan. Bütün dünya bunu oynuyor şu anda. Biz ille de Barış Alper girecek. Dün yine az da öyle bir gol atıyordu. Girdi aralara, bana gücüyle.
2: Sabah erken kalkınca dün gibi geliyor değil mi?
0: Ayağını...
1: Ben zaten son gün şeyini uzattım. Kaybettim. Yani bugün cumartesi gibi geldi bana bugün.
0: Evet. Şey, gün mefhumu kaybettim ama bu saatte sonra herhalde sabah 5'te kalkıp maç izlemeyiz ya. Yani final oyunları kaçta olur bilmiyorum da.
2: Vallahi maçın adına göre artık değişir. Evet, şimdi güzel evet. maçlar gelecek artık yavaş yavaş. Peki biraz da Montella'nın açıklamaları üzerinden konuşalım. Şimdi maç sonrası bu takım bunu hak etmedi. Onurumuz için oynadık. Futbolcumuz bu kadar spesifik saldırıları hak etmedi ifadelerini kullanıyor Montella. Büyük ölçüde gerçekten bireysel işi kişiselleştiren saldırıları elbette ki desteklemek mümkün değil. Bunu söylemek ve hak vermek lazım. Ben şu cümleye takıldım, oradan sormak istiyorum. Bugünkü galibiyet 1000 zafere denk.
1: Malazgirt zaferi, bin atlı o gün dev gibi ordu yedi.
0: Ya Kemal.
1: Ya şimdi
0: çok baskı olduğunu anlıyoruz
2: bu bizi, ama bu biraz da bizi küçülten bir şey olmuyor mu bir taraftan? Yani biz garantilemiş Amerika Birleşik Devletleri'ni yenmiş olmayı, bin zafere denk görürsek bu bizi geliştirir mi? Aslında bu noktadan ben biraz eski aslında sormak çok istiyorum. Güzel... Elbette ki Montella'nın öyle bir amacı olmadığını tabii ki biliyoruz, yani bu yönüyle bakmasının mümkün olmadığını, ama böyle düşünmek gelişmeyi engellemez mi?
1: Şimdi ben de tam basın açıklamalarına değineyim diye düşünürken sen açtın konuyu zaten. Montella'daki en büyük hayal kırıklığımdan bir tanesi basın toplantıları. Yani öz eleştiriden çok uzak kaldı bence. Ve bu öz eleştiriden uzak kalmak bak insanı geriye iter. İleriye itmez. Sen ya insan insanın en iyi gözlemcisidir. Bak ben hakemlik eğitiminin başında bulunurken hep onu söylerdim. Ya, gözlemci notu önemli değil. Bir hakemin en iyi gözlemcisi kendisidir hocam. sen kendini ne kadar acımasız eleştirirsen o kadar aslında ilerleyebilirsin.
2: İnsan kendinden rahatsız olmadıkça
1: aynen
2: o yönünü geliştiremiyor ve değiştiremiyor.
1: Yani

0: Yani bu eleştiriler çok haksızdı. Ya eleştiriler haksız olabilir de eleştirenler, yapanlar yapar, yapamayanlar eleştirir derler zaten, biliyorsun futbolun altın kurallarından bir tanesi budur. O eleştirilere siz sahada daha iyi performans göstererekten cevap vereceksiniz. Yani Arda Güler'in kişisel analiziyle Montella'nın kişisel analizi arasında bu kadar dağlar kadar fark olması bence zaten milli takımın neden kötü bir turnuva geçirdiğini altını çiziyor. Ya ben hakikaten büyük hayal kırıklığına uğradım Montella'nın maç sonrası yaptığı basın toplantılarında. Daha farklı, daha bir şeyleri nasıl daha iyi yapabiliriz anlatmak yerine bence gereksiz
1: çok
0: laf,
1: büyük baskı altında yaptı. Kaldılar hocam. Ve o baskıyı yani dışarıdan yönetemedi. Türkiye yönetemedi. Sadece Montella ya da TFF'nin işi değil bu. Medyanın da büyük etkisi oldu. Ama tabii Montella'nın oradaki serzenişi eleştirilere değil hocam, hakaretlere. Onu ayırmak gerekiyor.
2: O ayrı tabii ki. Onu kabul etmek mümkün
1: hocanın da,
2: değil.
1: Hocanın da tepkisi hakarete varan eleştiri adı altındaki hakaretlere. Yoksa Montella boş bir adam değil ki. Montella Roma'yı, Milan'ı çalıştırmış, Roma'da oynamış, Milan'ı çalıştırmış. İtalya'da teknik adam deneyimi var. Yani çaylak birisi değil Montella. Ama basın toplantısı yapıyor olması başka bir şey diyor hocam. Hoca çok iyi hoca olur, basın toplantıları kötü geçebilir. O konuda senin aynı fikir
2: değil. Mesela Arda Güler şimdi geliyor. İnsanlar ne dese haklı. Drama yapamayız, kötü oynadık ve eğlendik. Arda, bunun üzerine Arda'ya veya bunu diyen birine ne diyebilirsiniz?
1: Arda'ya ben hep Efe çocuk diyorum. Arda yine Efe'liğini gösterdi. Yani sorulu yönü böyle yönlendirmeli soruya rağmen düşündüğünü söyledi. Aferin Arda, biz senin bu yüzden seviyoruz. Çok güzel tavrını koydu. Helal olsun. Oyunda da dedim ya rakibin çok şişirilmiş bir özgüvenle çıktı Amerika sahaya. O özgüveni aşağıya çeken Arda oldu. İlk ateşi Arda yaktı. Zaten ondan beklenirdi, ona yakışırdı. Ama öyle eleştiriler yapıldı ki ya şimdi burada isim vermek istemiyorum da çok çirkin eleştiri adı altında hakaretler edildi oyunculara, teknik kadroya, TFF yönetimine. Ya eleştiri olmadan dünyanın hiçbir yerinde gelişim olmaz. Eleştiri olacak. Eleştiri insanın önüne tutulan ışıktır.
0: Selahattin Kınal, bir şey söyleyebilir mi bu konuyla ilgili? Ben de bununla ilgili çok düşündüm. Çok sert, bel altı eleştiriler oldu değil mi?
2: Doğru.
0: Bak şimdi Confucius 3000 yıl önce söylemiş bununla ilgili. Ne demiş? Zayıflar intikam alır. Güçlüler affeder. Akıllılar umursamaz. Umursamayacak. Bak 3000 yıl önce Confucius söylemiş bunu.
2: Ya da belki bu kadar etkileniyorsak.
1: Confucius düzeyine ulaşmak lazım.
2: Ya da belki bu kadar etkileniyorsak daha az bakacaktık.
0: Umursamayacaktık.
2: Biraz uzak kalacaktık. Hani umursamamak belki başka bir seviye. Doğru olabilir. O çok zor bir seviye. Ama belki biraz görmemek. Şöyle. Yani örnek veriyorum, ben sevmediğim insanları sosyal medyadan gizliyorum. Takibi bırakmıyorum ama gizliyorum. Onları görmiyorum yani.
1: De,
2: çok
1: evet,
2: basit.
1: Evet evet.
2: Çok basit benim bir matematik.
0: İşte umursamıyorsun bak, sen de seviyeye ulaşmışsın.
2: Evet, niye canımı sıkayım ki, görmüyorum.
1: Farkı şekilde aramaya başladığında umursamama eşiğini ıskalamış oluyorsun. Şimdi saçlarını Barış Alper, ben sevdiğim bir çocuktur. Yani şey eleştiri için söylemiyorum. Şimdi Barış Alper 3 gol 2 asistle oynasaydı kimse saçını konuşmayacak.
2: Tabii ki.
1: Ama saçını o hale getiren çocuk umursuyor. Sosyal medyada takip edecek. Telefon hep elindedir, emin ol. Yani i̇şte, başka bir düzey, başka bir mental altyapıya ihtiyacımız var. Ama o da
2: orada belki bir psikolojik destek gerekirdi yani.
1: Yetmez. Toplumsal bir talep olacak. Yani bazı değişimler toplumlarda dipten gelen dalga gibi dayatır kendisini o değişimle. Bizde öyle bir şey yok ki. Yani özellikle üç büyüklerin spora ve futbola bakış açısı bizi çağdaş metodlardan olabildiğince uzaklaştırıyor. Bakış açılarına paran kadar transfer et, en iyi oyuncuları transfer et ve şampiyon ol. Ol Türkiye'de şampiyon, ne olacak? Oluyorsun, 150 yıldır oluyorsun. Biri 70 defa olmuş diyelim, biri 90 kere olmuş. Ne olacak yani? Şurada bir hikaye yazamıyoruz ya. Şu yetenekli çocuklarla şurada bir hikaye yazamadık. Yani yine bir kısa öykü yazdılar bize. Yani bir Anayurt Oteli, bir ne bileyim kimden bir örnek verelim, güzel yani Sait Faik'in herhangi bir hikayesi gibi bir hikaye yazamadık. Hep 3 sayfalık 5 sayfalık hikayeler yazıyoruz. Niye? Bakışımız sakat. Yani futbolu ve sporu algılama düzeyimiz o kadar çağdaş dünyanın uzağında ki buradan bir saygı duyulası hikaye yazma ihtimalimiz yok.
2: Peki sonrası için?
1: Kendimize de yüzleşme cesaretimiz yok.
2: İşte tam o noktada. bir yüzleşme

0: Yaşayacağız ki gelişeceğiz. Şimdi evet. Buradan çıkarılacak dersler. Oyuncular özeline baktığımız zaman işte eleştiriler haklı, ne deseler haklılar gibi açıklamalar görüyoruz. Bazı oyunculardan o tepkilere karşı tepki geldiğini de gördük şimdiye kadar. Belli ki oyuncu grubunu herkesin kendine göre bir fikri var. Ama önemli olan Montella'nın ne düşündüğü. Şimdi buradan devam nasıl
1: gelecek? Önemli olan Montella'nın ne düşündüğü de değil Ezgi.
0: Orada bir öz eleştiri çıkması şart ama.
1: Montella bir çalışan. Çalışanın senin. Sen devlet olarak bir felsefe, bir irade, bir hedef koyacaksın.
0: Ya o
1: sen,
0: zaman federasyon boyutundan mı başlayacağız?
1: Hatta belki yani Spor Bakanlığı ya da diyorum ya toplumsal bir talep olacak. Yani Spor Bakanlığı ya da başka herhangi bir devlet kurumunun tepeden inme karar almasının da bir karşılığı olmaz uzun vadede. Toplum böyle bir talebi olacak. Diyecek ki bizim de Türk milli takımının, Türkiye'nin futbolda dünyaya anlatacağı bir hikayesi olsun. Bir hikaye
0: toplumun
1: yazalım.
0: Toplumun böyle bir talebi var.
1: Hikaye sahada yazılmıyor. Önce zihinsel arka planını inşa edeceksin. Toplumun öyle talebi yok. Bizim toplumumuzun tek istediği şampiyon ol da nasıl olursan ol. Şike dahil. Öyle bir toplumdan dünyanın saygı duyacağı bir hikaye çıkması çok zor. Yani bizim şu an başlamaya karar versek, irade koyarak başlamaya karar versek en az 10 senemiz var.
0: Ama başlamıştık. Biz bunu yapmaya başlamıştık. Yani netice itibariyle Uluslar Ligi'nde sergilediğimiz performans gibi. Bunları da Montella ile yaptık. Orada da hakkını teslim etmek lazım. Yani hem oradaki performans hem Dünya Kupası'na katılmak doğru. Hem Euro 2024.
1: Bazı başarılar gerçeği görmeni engeller, engelliyor. Ben Türkiye'nin milli takımının Türk futbol temsil eden her kimse, kulüp takımları da olabilir. Hepsi spontane oynuyor ya. Yani sen evet Avrupa Uluslararası Ligi'ne kaldık. Evet yetenekli çocuklarımız var da kaldık. Hangi takımı biz oyunumuzla oyunumuzu kabul ettirdik, oyunumuzla ezdik diyelim.
0: Sadece gelişerek değişmek değil mi? Bir taraftan senin. Gelişelim, biz bir taraftan değişelim.
1: Bizim keşke öyle bir şey mümkün olabilse. Tabii ki senin dediğin ideal ama şimdiye kadar hiç yapmadık. Bizim gelişmekten anladığımız işte o gün Hakan çok iyiydi, 40'tan vurdu, aldık maçı. Arda çok iyiydi, 3 kişi ipe dizer gibi dizdi, çıkardı, işte Deniz'e vurdu, attı, öyle kazandık yani. Bizim oyunumuzla bir hikaye yazmamız lazım. Yani bir Portekizli futbol sever, bir ne bileyim Afrika'dan bir ülke olsun, Nijeryalı bir futbol sever, üzerinde formasından hangi takım, hangi ülke olduğu anlaşılmayan bir takımı izlediğinde diye dedirtebilmeliyiz ona ki ulan şunlara bak Türkiye gibi oynuyorlar. Çünkü İspanya gibi oynuyorlar her takıma diyebiliriz değil mi? İspanya forması giymese bile. Alman'ı diyebiliriz değil mi? İngiliz'i deriz değil mi? Bize bir şey diyemiyoruz ki. Biz de oyuncularımızın toplam kalitesi, o günlük performansları her neyse ortaya koyduğumuz ürün de o oluyor. Yani bunda bu sürdürülebilir bir şey değil. Bununla anlık başarılar yaşarsın. UEFA kupası da almışız. Onu da alırsın. Dünya ikincisi de olur. Üçüncü mü olmuştuk? Ya pardon. Dünya üçüncüsü de oluruz. Yarı finalde oynarız. Bir de Avrupa'da yarı finalimiz mi?
0: 2008.
1: Ne var? Hepsini yaparız. Fakat hepsi saman alevi gibi olur. Çünkü bir sistemin, bir emeğin, bir birikimin sonuçları değil. Günlük performansların sonuçları. Mümkün günlük performanslarla şampiyon da olabilirsin.
0: Buyurun.
2: Yani tabii bu Selahattin Kral'ın söylediklerine katılmamak mümkün değil ama bu çok derin, anormal bir konu yani. Yani
1: bugün
2: çok
1: burada
2: farklı kırılımlar var.
0: Evet. Şu yönüyle doğru. Yani hakikaten Avustralya ile ilgili konuşurken kapanıyorlar diyebiliyoruz. Evet. Paraguay ile ilgili konuşurken kapanıyorlar diyebiliyoruz. Belli ki yıllar içinde böyle bir inşa süreci geçirmişler. Evet. İşte Amerika'ya konuşurken en azından birkaç cümle kurabiliyoruz. Ama mesela rakipler açısından bakınca Türkiye ne oynar diye sorulduğunda muhtemelen birkaç arka arkaya sıralanacak cümle
2: 4-6-0 oynar. Son dönemde en iyisi.
0: Ama onu da kabul etmiyor Montella. 4-6-0 cümlesinden hoşlanmıyor.
1: Montella ne yapsın? Senin liginde bir tane santforun yok Türkiye. Türk santforu yok. 11'lerde yok yani. Ne yapacak Montella? Ne yapabilir yani?
2: Ama kadrodakiler vardı yani.
1: Ya hocam ya Montella'nın sorunu değil onu değil. Söylemek. Tabii ki Montella'ya bir sürü eleştirecek bir sürü tarafı var. Ben de söyleyeyim canı niye bu kadar bekletiyorsun? Ha. Ne yaptı sana bu çocuk? Çay mı getirmedi istediğinde? Ama bunlar
0: i̇şte
1: başka
0: biraz
1: şeyler.
0: Biraz böyle katı düşüncelere sahip olmak ve...
1: Biraz katolik, zaten katolik.
0: Evet.
1: Düşünsel anlamda da katolik.
2: Ya uzun lafın kısası biz kendimizi çok dev aynasında görmüşüz. Ve yapmamız gereken hazırlıkları yapmamışız. Ya bu çok belliydi. Yani çok ağır oynadık. B, C, D planlarımızı sergileyemedik. Yoktu belki de. Yani işte kaldığımız

0: kamp yaptığımız yerden bir spor psikoloğumuzun olmamasına kadar. Yani biz masada kaybetmişiz. Biz sahada kaybetmemişiz. Biz masada kaybettiğimiz için sahada zaten hiçbir şey yapamadık. Amerika maçına kadar. Ki Amerika maçı da zaten parantez içerisinde gazozuna bir maçtı. Okey, eğendik, çok güzel oldu. Ama biz masada kaybetmişiz.
1: Her hocam, yönüyle aslında çok doğru hazırlanılamayan bir
2: milli maçlar gazozun olmaz hocam. Şu Amerikan basınının şeyinden kurtaralım kendimi. Milli maç bu yani. O kadar şova hazırlanmışlar. Gazozdan ama olsun. Olsun. Gazozu biz içtik en azından.
0: Tabii. Yok, size katılıyorum. Ben de Brad Pitt'i, Edward Norton'u orada böyle hay hay hay yaparken böyle suratların düşmesi acayip hoşuma gitti.
2: Evet.
0: Müthiş bir şey. Ama bunun bin zafere ya bedel.
1: Grubun son maçı olsaydı, hani Amerika ile birincilik
2: onu
1: mücadelesi
2: iyi hatırlattınız.
1: Olsaydı hakikaten o bin zafer olurdu
0: aslında
1: yani.
0: Aslında Ezgi ilk maçı olsaydı.
2: Tabii
0: o zaman tabii, çok tabii, farklı zaman bir hikaye yazacakmış.
2: Tabii ki böyle olmazdı ama o konuyu açıkladın, hatırlattın, iyi oldu. Ya bu oyun ya, yani oyun. Amerika'yı yenmek elbette en tatlı kazançlardan biridir. Eyvallah, ama yine de bu bir oyun yani. Karşındaki de oyun oynuyor, sen de oyun oynuyorsun. Ya yani kedi bir yumakla nasıl oynarsa o da bir oyun. Yani zevkle yapılan bir şeydir. Bu da bir oyun. Yok 10.000 yıllık şey falan. Ya o kadar da değil hocam. Ne onur lafını etmeye gerek yok. Bizim çocuklarımızın hiçbirinin onurundan falan bir kuşkumuz yok ki.
1: Tabii.
2: Ya rakip oyuncuların onurlarından da kuşkumuz yok. Oyundur, oynarsın, yenilirsin. Evet, yani bel altı hakaret düzeyindeki eleştirilerden çok fazla üzülmüş olabilirsin. Fakat Montella'nın da o tarafı yönetemediğini gördük şimdi. O kadar abartmaya gerek yok. Bu bir oyun. Amerika'ya güzel bir tokatladık. Aferin, helal olsun. Keşke Paraguay ve Avustralya maçlarına daha iyi hazırlansaydık da yolumuza devam ediyor olsaydık. Olmadı mı? Bir dahaki sefer olur. Oyundur bu yani. Çok da anlamlar yüklemenin bir alemi de yok yani.
0: Ya hakikaten 24 sene sonra katıldık ve bu kadar yetenekli bir jenerasyonun böyle Haiti'den sonra elenen ikinci ülke olması.
1: Şimdi her dünya kupasına
0: hala yani bir şeyim.
1: Her dünya kupasına
0: gidiyor. Yani yumruk yemiş olsak, boksör gibiyim.
1: Bu yine kabul edilebilir. Her dünya kupasına gidiyor olsak. Çünkü birinde elenirsin, birinde
2: en
1: çıkarsın, birinde şehre. Hani orada işte istikrar denen şey zaten tam olarak o anlama
2: geliyor. İşte Ezgi, her dünya kupasına katılan bir takım olabilmenin yolu
1: önemli olan
2: bir
1: tabii
2: oyun inşasından geçiyor. Biz hala işte dün Arda bir sorumluluk aldı. Biz rakibin özgüvenini sarstı. 2 saat uyudum ya maçtan sonra. Maç bitti, bir 2 saat daha uyudum. O dün gibi geliyor bana.
1: Şimdi,
2: bir türlü kalkamadım. Evet.
1: Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki 3 maçını şöyle bir hatırlayalım değerli izleyenler. Artık serüven tamamlandı bizim için. Bu saati tamamlayalım. Saat başında artık kulüp gündemleriyle devam edeceğiz.
3: Milli takımımız Dünya Kupası'nda D grubunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Popovic ve Montella iki teknik direktör görüntüye geldi. Milli takımımızın atağı Barış Alper. Orada vurdu, kalecide kaldı, bir iç başarılı. Milli takımımız böyle goller attı. Karşılaşmada 27. dakika. İran Kunda topla buluştu. İran Kunda topu alarda gol. Avustralya milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. İran Kunda topu filelerle buluşturuyor. Skor 1-0. Milli takımımız beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı sert vurdu direkt. Önce kaleci, sonra direkt. İç parmaklarının ucuyla dokunuyor, sonrasında direkt gole izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Baskısı var milli takımımızın. Cezalarında tehlike, uzaklaştıramadılar. Baskımız devam ediyor. İsmail Yüksek uzaktan vurdu dışarıya. Gol aradı millilerimiz. Köşe vuruşunu kullandı Avustralya. Cezalarında tehlike, Uğurcan. Bu pozisyonda kritik bir dokunuş Uğurcan'dan. Arda kullandı serbest vuruşu, kaleci Miç. Yine gole yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz. Yine atak milli takımımız. Zeki cezalığında. Zeki kaleciyi geçemiyor.

0: bu pozisyonda sonuç gelmedi. Dakika 75. Metcalf top bir kez daha ağlarımızda. 2-0. Avustralya ikinci golü böyle buluyor. Milli takımımız 2-0 geride. Ay yıldızlarımız yükleniyor. Kenan cezalarında penaltı bekliyoruz. Gözler maçı rakibinde. Valenzuela bu pozisyonda devam diyor. Bir başka hata millilerimizin. Kenan vurdu Kalicevic. İki hamlede topun sahibi oluyor. Gole çok yaklaştık. Kullanılan serbest vuruş Hakan Çalhanoğlu da Kalicevic'i geçemiyor. Amili takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oluyor ilk maçında grupta.
1: Amili futbol takımımız Dünya Kupası'nda gruptaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geliyor. Savunmadan çıkarken yaptığımız bir top kaybı. Galarza'nın vuruşunda topu ağlarla buluşuyor. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle Paraguay öne geçiyor. Serbest vuruşu Hakan'la kullandık. Mert Müldür'ün kafası top direklerden döndü. Büyük bir şanssızlık. Kaleye top böyle yöneldi. Önce üst, sonrasında yan direk. Topu ağlarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim. Maçın El Salvador'lu hakemi Ivan Barton. Oyunu durdurdu. Sağ içinde tansiyon yükseldi. Sonrasında VAR'dan gelen bir inceleme tavsiyesi. Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı bir şeyler söylüyor. Yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. El Salvadorlu Ivan Barton pozisyonu açıkladı ve Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Merin şutunda kaleci Hill başarılı. Pozisyonun devamında sonuç çıkmadı. Yüklenmeye devam ediyoruz. Kenan çevirdi. Kafa Deniz'den, top kaleci ilde kaldı. Oyuna ikinci yarıda dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim ortası kaleye yöneldi. Bir kez daha başarılı kaleci Hill. Paraguay serbest vuruşu kullanıyor. Kafa vuruşu Uğurcan Çakır. İkinci gole izin vermedi Uğurcan. Son bölümlerde baskımız artıyor. Deniz kale alanında ama istediği dokunuşu yapamadı. Barış hareketli. Barış Alper topla buluştu. Barış bıraktı. Can Uzun vurdu. Kaleci Hill başarılı. Devamında Deniz topu dışarı yolladı. Bu pozisyondan da sonuç çıkmadı. Maçta artık son anlar. Meri'nin kafası top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor.
2: Amili futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya. Vincenzo Montella ve Mauricio Pochettino arka arkaya ekrandaydı. Korner kullandı Birleşik Devletler. Gol atan oyuncu Trusty. 3. dakikada durum 1-0. 10. dakikadayız. Barış Alper Yılmaz pası Arda'ya. Arda Güler topu ağlarda gol. 1-1. Amili futbol takımımız Arda Güler'in golüyle eşitliği yakalıyor. Korner kullandı Birleşik Devletler. Önce Pepe, sonrasında Mackenzie vuruşların sahibi.

ancak pozisyon bitiminde bayrak havada offside. Offside pozisyonu yeniden ekrandaydı. ...31. dakikadayız. Arda Güler pası Kenan'a. Kenan Yıldız tekrar bıraktı Arda'ya. Arda da Eren'e. Eren çevirdi içeri. Orkun vurdu. Barış'ın da teması var. Topu Arda. Milli takımımız üstünlüğü yakalıyor. İlk yarı 2-1 sona erdi. İkinci devredeyiz. Savunmamız topu karşıladı. Beralter sert vuruyor. Durum 2-2 oluyor. Christian Pulisic, Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Sonrasında savunmamız araya giriyor. Pulisic'in teması, Uğurcan Çakır'ın kritik hamlesi ekrandaydı. 90+8'deyiz. Arda Güler, bir bacak arası Pulisic'e. Arda, Mert, Salih Özcan yaptı ortayı. Can Uzun, onun vuruşu, savunma ayak koydu. Kaan Ayhan tamamladı. 3-2 öndeyiz. 90+8'de A-Milli futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. Bu gol maçın da skorunu belirliyor. Türkiye Dünya Kupası'nı 3 puanla noktalıyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten

0: sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Osipov radio. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ospor Radyo. Sporun radyosu.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
3: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
0: Reklam. Aspor Radyo.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: tuvalette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Reklam.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Yıl 1977. Karadeniz fırtınası Trabzonspor 1977 yılında da şampiyonluğa ulaştı. O yıl Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde Şenol Güneş, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Kadir Özcan, Bekir Barçın, Ali Kemal Denizci, Cemil Ustaoğlu, Hüseyin Tok, Bülent Kantarcı, Tuncay Soyak, Ali Yavuz, Güngör Şahinkaya, Necmi Perekli, Ahmet Ceylan, Necdet Erürgünlü kadrosuyla ligin tozunu attı. Bordo Maviller 1976 yılında 43 puanla sezonu zirvede tamamladı. Trabzonspor bu müthiş kadrosuyla kupalara da ambargo koydu. Bordo Maviller 1977 yılında Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la gollerini paylaştı. Trabzon'daki maçı ev sahibi takım 1-0 kazanırken İstanbul'da oynanan rövanş maçının 90 dakikası 0-0 eşitlikle bitince Karadeniz ekibi kupayı havaya kaldırdı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Sporun radyosu A-Spor Radyo.
5: Canlı yayın.
6: Ayakta kalan kazanıyor abi, omuz omuza mücadeleyle. Vuruyorsun, yıkıyorsun. Bizim ceza ilerken bunu uygulamadı ama hatta çok basit fauller çaldı. Çok basit. Ama kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum tabii ben. Fakat Türkiye Ligi'ne yansıması nasıl olacak acaba? Bize birine bir vuruyorsun. 8 takla, 3 feryat, 2 ambulans falan. Yani resmen hakemler Dünya Kupası'nda şov yapıyorlar. Futbol severlerin çoğunun da hoşuna gidiyor. Artık ikili mücadelelerde ayakta kalan kazanıyor. Hakemden düdük bekleme, imdat bekleme şeyi özellikle büyük takımlarımıza da duyurulur. Türkiye'ye tabii bizim hakemliğimize ne kadar yansıyacak bunu kestiremeyiz.
7: Onlar da bu performansları
6: ama bütün futbol severler dünyada hakemlerin

0: performanslarını izliyorlar. Bizim hakemlerimiz de iyi izlesin.
1: Tabii ki.
2: Genel anlamda hakem yönetimleri bence de çok iyi. Sadece ben şöyle bir gözlemimi paylaşmak istiyorum. O da şu. Normalde dünya kupalarında hakemlik standartında birazcık daha faul çizgisi benzer olurdu. Bu turnuvada hakemler birazcık daha kendi stillerini evet uyguluyorlar. Yani mesela bir Arjantin maçını bakıyorsunuz çok oynatıyorlar. Sonra bakıyorsun Türkiye maçında çok fazla kesiyorlar. İşte Almanya maçında fazla oynatıyorlar. Ya ben mesela bu biraz benim kafamdaki soru işaretleri arttırdı. Şimdi 2014...
1: Bir de şu kural konusundaki tamam. O ağız kapama konusundaki standart.
0: Peki hocam Ezgi.
1: Bellingham'a çıkmaması.
0: Evet. Messi'ye de var hatta. Şu mudur önemli olan hocam? Bir turnuvada turnuva standardı mıdır hakemlik için değer katıcı ya da değer giderici, düşürücü etken? Yoksa hakemin kendi standardına sadakati midir? Ya hakemleri de sonuçta oyunun bir parçası. Herkesin oyunu, ikili mücadeleyi, faulü, kırmızıyı, sarıyı yorumlama biçimi kendine özgü. Kendine özgü yorumlamalar eğer ona bir alan açılacaksa, kararlarda değişiklik olması aslında normal değil mi? Futbol severin hoşuna gitmese de. Kaybeden taraf olduğun zaman diyorsun ki o hakem verdi, sen niye vermedin? Ama şunu kabul etmek daha doğru bir bakış açısı olmuyor mu sence de? Yani bu hakemin bu yoğurdu yeme biçimi bu. Ona saygı duymak gerekiyor. Bu mudur yoksa turnuva standardını herkes tutturmak zorunda mıdır?
2: Selahattin Kınalı, bu çok güzel bir soru. Aslında bu böyle futbolcular gibi düşünmek evet. lazım. Şimdi nasıl... Hakan Çalhanoğlu'nun, Arda Güler'in, Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de bir rolü var. Arda Güler'in Real Madrid'de bir görevi var. Ama milli takımda daha farklı yaklaşıyorlar oyuna. Bu hakemler de kendi stilleri ve kendi özellikleriyle beraber seçiliyorlar.
0: Evet.
2: Bir kampa giriyorlar. Kampta Pierluigi Collina ve ekibi, Cüneyt Çakır da eğitimcilerinden bir tanesi, diyor ki biz bu turnuvada şunu hedefliyoruz. İkili mücadelelere fazla izin vereceksiniz. Kolay penaltı çalmayacaksınız.
0: Evet, hiç çalmayacaksınız.
2: Kolay sarı kart çıkartmayacaksınız.
1: Oyunu İkinci sarı kart çok. Yani.
2: Şimdi o yüzden biraz daha kendi kimliğini yansıtırken o turnuvada ondan beklenen özellikleri de sergilemeye çalışırlar.
0: Bir karma.
2: Evet, bir karma. Peki. Ama tabii ki de yine de hakemin özelliği önemlidir.
1: Peki, sizden de bir son cümle rica edeyim Dünya Kupası ile ilgili.
0: Hikayemiz bitti, üzgünüz.
1: Teşekkür ederim. Galatasaray'a geçiyorum değerli izleyenler. Şimdi transfer gündeminde biraz aslında yollar ayrılacak gibi diye konuşulurken Mauro Icardi ile ilgili menajerinden gelen sıcak bir açıklama yeniden Icardi'yi gündemin ilk sırasına yerleştirdi. Şöyle ki Icardi Galatasaray'a saygı duyuyor. Şu anda Galatasaray dışında hiçbir teklifi dinlemiyoruz. Dursun Özbek Mauro'yu seviyor şeklinde bir açıklama yaptı Icardi'nin menajeri. Ve anlıyoruz ki buradan pazarlıklar hala devam ediyor. Veya başka bir şey mi anlamalıyız? Ben sözü size bırakayım. Kim başlamak ister? Buyurun.
0: Ya, Özbek Mauro'yu seviyor diyor menajeri. Okan Buruk sevmiyor mu? Onu mu anlayacağız? Bir şeyi söyleyip öbürünü eksik bırakırsan...
1: Onu mu anladın?
0: Tabii ki bazen söylemediğin şeyler de saklıdır.
1: Ama görüşmeleri
0: istedim.
1: Hani yönetimle yürütüyorlar ya belki...
0: Ya yok, hoca sevecek ya, başkan değil yani. Ha, ikisi de sevse daha iyi tabii de. Ama yani ben sonuçta bu menajer ve para kazanmanın... Ben haberi bantında izledim senin bir önceki kuşakta. Parayla işimiz olmaz diyor. Sonra diyor 7-8 milyon bekliyoruz. Parayla işin olmazsa 7-8 milyon şey mi?
1: Hayır, şöyle Arabistan'dan işte 20 milyon euroluk ya teklifleri bıraksın, reddettik
0: ya,
1: diyor.
0: Ya şimdi lan Icardi'yi seviyorum ben şimdi. Icardi'ye yönelik içimde negatif bir duygu beslemek istemiyorum ama menajerine karşı oluştu yani. Sen, bizi yani şey mi, saf mı zannediyorlar bizi? Biz hiçbir şey anlamıyoruz yani. Icardi'ye kimseyle görüşmüyoruz. Görüş bakalım, sana Galatasaray'ın vereceğini yarısını verecek adam var mı ya? Yani sanki biz dünyadan habersiz yaşıyoruz yani. Ya Icardi kardeş, ya şu işi bir fazla menajerine de bırakma yani. Çok güzel bir hikaye yazdın. Yani nesilleri boyu anlatacak bir hikaye yazdın. Yönetim sana, bana göre yapmaması gereken bir teklifi de yapmış. Onur etmiş seni. Vefa göstermiş. Kabul et ya da etme. Yok bir yıl daha ver. Yok şunu daha ver. Yok 8 milyon. Yok paraya değer vermiyoruz. Yok Özbek Mauro'yu seviyor filan. Özbek Mauro'yu seviyor da parasını şeyini cebinden mi verecek? Galatasaray'ın kasasından mı verecek? Yani işte Özbek'e de şey gibi olmasın da Sayın Başkanı. Yani Ya duygusal insanlar olduğumuz için duygu tarafından kazıyor işte.

0: Verimemen gereken bir 5 milyon euroyu veriyorsun bana göre. 5 milyon euroyu bir altyapıya harca bakalım ne oluyor? Ama yok, biz istiyoruz ya, biz paramız yettiği kadar işte devletin bize sunduğu arazileri, olanakları nakde dönüştürüp markayı büyütmenin peşindeyiz. Ya marka cisim olarak büyüyebilir. Büyüyorlar da zaten. Bütçeleri büyüyor.
1: Bu arada arazi demişken yarın olağanüstü genel kurul toplantısı var Galatasaray'da. 11 farklı konudaki çoğu da araziler konuları. Dursun Özbek üyelerden yetki isteyecek. Tabii o yetkinin gelmesi halinde orada farklı gelir kalemlerinden de bahsedilecek Galatasaray'da.
0: Evet, zaten kulüplerimiz gayrimenkul yatırım ortaklıklarına dönüştü yani. Futbol takımlarından ziyade. Devlet her türlü kolaylığı gösteriyor ama ben devletin hiç kulüp ayırmadan suistimal edildiğini düşünüyorum. Ama devletin de kulüpleri bu şekilde yönetmek isteğinden dolayı çok etkin bir tavır almadığını görüyoruz. Yani bunlar halkın arazileri, bunlar da halkın takımları. Bir itirazım yok. Ama sen bunları spor kulüpleri olduğu için spor kulübü altyapısı olarak kullansınlar diye veriyorsun. Bunları nakde dönüştürüyorlar. Hepsi yapıyor. Sadece biri değil. Benim bir kuruşum varsa haram olsun. Ben de bu ülkede yıllardır çalışan bir kuruşum vardır yani. Bir kuruş düşer bana haram olsun diyorum.
1: Peki
0: hepsini.
1: Bu arada şimdi Icardi konusunda şu ne kadar belirleyici olacak onu bilmiyorum bu pazarlıklarda. 10+4 kuralı var ya. Şimdi bugün 14.30'da Kulüpler Birliği'nin toplantısı başlayacak ve belki oradan bir
0: tavsiye kararı çıkabilir.
1: Birliğe varılıp resmi bir başvuru yapılabilir. O yönde de bir değişiklik olabilir.
0: Olabilir ama bir karşılığı olmayacak onu söyleyeyim.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Yani sayın o yüzden gidecek gelecek isimler takımlarda buna göre de aslında belirlenecek olabilir.
2: Şimdi öncelikle Galatasaray-Icardi ilişkisinden başlayayım.
1: Tabii.
2: Galatasaray-Icardi ilişkisinin geldiği noktada karar merci Icardi. Neden? Çünkü Galatasaray teklifini sundu.
1: Bekliyor.
2: Muhtemelen arttırmayacak. Doğrusu da bu. Icardi kabul ederse kalacak, istemezse gidecek. Bir kere bu kadar basit. Bu arada Icardi'nin Galatasaray'la olan bu ilişkisinde geldiğimiz bu noktada Icardi'nin kalması da gitmesi de bence olumlu. Kalırsa olumlu. Çünkü ben Icardi aşığı bir adamım. Yani müthiş bir bitiriciliği var ve ben önümüzdeki sene de Icardi'yi Galatasaray'da görmek isterim. Giderse de ne yapalım?
0: Buraya
2: eski kadar performansında değilmiş. Bazen ayrılıklar da
1: sevdaya
2: dahil diyeceğiz. Yani o yüzden ben Galatasaray'ın Icardi konusunu iyi yönettiğini düşünüyorum. Dursun Özbek ve yönetiminin. 10+4 yabancı konusuna gelirsek ben burada kulüplerimizin popülist davrandığını düşünüyorum. Yani aslında Galatasaray haricinde diğer kulüplerin hepsi 10+4'ü istiyor. Ama taraftar baskısı, medya baskısı, biz 10+4'ü istemiyoruz aslında, 12+2 olsun işte, yok 10, böyle bir biliyorlar aslında. Çünkü 10+4'ü değiştirdiğin anda sen ekonomik olarak daha da açılacaksın. Daha da fazla para harcaman gerekecek. Hı hı. Ve bu aslında Galatasaray'ın şu anda marka değeri ve bu yeni bütçesiyle arayı daha da kolay açmasına bence yol açabilecek bir şey. O yüzden ben Galatasaray haricinde ve bu Galatasaray haricinde diğer takımların 10+4'ün değişmesini çok da içten istediğine inanmıyorum. Ama Galatasaray 10+4'ün değişmesi için bence de çok fazla bastırıyor ve en çok da Galatasaray'a yarar zaten.
1: Evet, özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın da aynı şekilde istediğini biliyoruz. Daha önce Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan bu kural hiç değişmeyecekmiş gibi planlarını yaptıklarını zaten söylemişti ama tabii bu toplantıda nasıl
0: kararı
1: çıkacak onu bilmiyoruz.
0: Çünkü üç büyükler ne istiyorsa Türkiye'de şimdiye kadar hep o oldu. Kulüpler Birliği'nin o şekilde bir karar çıkabilir ama ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu haliyle kalmasına yana olduğunu biliyorum. Hı. Yani zannetmiyorum. Peki. Değişeceğini çünkü işte milli takımda bir santforumuz yok. Biz de çünkü santforu oynatamıyoruz, kimseye yok. Bulamıyorsun. Yurt dışındaki çocuklarımız da olmasa hepten şapa oturacağız yani. Bu arada müzisyen Sayın Fuat Sakan'ın Akdeniz dramına, mülteci dramına ilişkin Göç Yolları Senfonisi var. Onu 3-4 Temmuz'da Datça ve Bodrum'da sahnelenecek. Oralarda olanlar kaçırmasın.
1: Peki.
0: Akdeniz'in vicdanı.
1: Peki, şimdi Galatasaray'da tabii uzun süredir yine konuşulan isimlerden

0: biri Can Uzun. Özellikle de Dünya Kupası'nın Türkiye için tamamlanmasıyla birlikte Can'la ilgili girişimlerin de hızlanması bekleniyor. Buradan devam edersek şimdi ihtiyaçlar doğrultusunda Galatasaray'ın aslında çok fazla transfer yapmasını beklemiyoruz ama gelen haberler ilk transferin Can Uzun olabileceği şeklinde Burçin Kesin.
1: Yani Türkiye'nin turnuvadan erken elenmesinin tek avantajı bence Can Uzun Galatasaray ilişkisinin daha farklı bir boyuta daha kolay taşınabileceği demek.
0: Galatasaray için avantajı.
1: Galatasaray için avantajı. Neden? Çünkü Can Uzun'un turnuvada çok daha farklı bir performans göstererekten Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girebileceğini umuyorduk hepimiz. Ama hem milli takımımız hem de Can Uzun o beklediğimiz patlamayı yapamadı Dünya Kupası'nda. Ve ben başından beri bu 10+4 kuralı veya gidecekler kalacaklar bağımsız Can Uzun'un zaten bir numaralı transfer hedefi olması gerektiğini düşünüyordum Galatasaray'ın ve zaten o da olacaktır. Ben Can Uzun'un Galatasaray'da oynayacağını düşünüyorum. Yani özellikle bu Dünya Kupası'ndan sonra Eintracht Frankfurt'un da bence birazcık o beklentilerinde daha rasyonelist bir yaklaşım olacaktır. Hı hı. O nedenle Galatasaray Can Uzun'u transfer ederek transfer sezonunu başlatır diye düşünüyorum.
2: Çok da isabetli olur Can Uzun'u. Tabi kulüpleri, scout ekipleri bulunduruyorlar ya, organizasyonlarında var. İşte Can Uzun'u biz 12-13 yaşından beri biliyoruz. Onu işte 100 bin avro iken alıp gelmek scout başarısı oluyor. 3-5 milyona da razıyız. Şimdi 50-60 milyonlardan bahsediyoruz. Ama yani teknik adamsın, Okan Buruk'sun ya da işte Fatih Tekke'sin. Can'ı kim istemez yani? Ve dün oyuna girdi, ne kadar çabuk ve sakin. Bak hem çabuk hem sakin. Niye? Mental altyapı Avrupa'da.
1: Aynen öyle.
2: Kafası iyiydi, şeydi. Aile karışmamıştır işe. Bizde ailelerin hiç karışmadığı oyuncu yok. Çocukların ya milli takım kampına ismi vermeyeceğim, bir oyuncunun babası falan gitmiş. Böyle sağa sola her tarafa sallamış. Haklı da olabilir. Milli takım kampında ailenin ne işi var? Rahmetli Özkan Sümer kulübe girişlerini yasaklamıştı ailelerin. Çünkü herkes Messi ya, bir tane maskara anı yok. Herkesin çocuğu Messi arkadaş. Olmuyor, çocuğun kafası da karışıyor. Olacak olan çocuklar olamıyor hocam ya. Aileler öyle bir baskı koyuyorlar.
1: Alex Ferguson'un kitabını okumuştum. Orada da şey diyor. Altyapı antrenmanına gitmiş bir kere. Bakmış aileler çok bağırıyor. Yasaklamış. Aileler altyapı antrenmanlarını bile izleyememeye başlamışlar. Bırakın maçları. Demiş bunlar dışarıda.
2: Evet. Alex Ferguson haklı bunu demiş. İşte biz bugün nerelerdeyiz? Milli takım kampına gidiyor oyuncunun babası.
0: Sadece futbolcular için geçerli değil ki bu. Bütün bebeğinler için, çocukları dünyanın en zeki, en yetenekli insanları biliyorsun.
2: Karar koyucu sensin. Yasaklayacaksın yani. Aileler en üst düzeyde, alt düzeyde de oyun alanına, mahrem alana girememeli yani.
0: Peki. Can'la ilgili?
2: Can en iyi transferi olur sezonun. Okan Hoca da onu her türlü kullanır. Can Künkü kenarda da oynar.
0: Kendisi de söyledi zaten.
2: 10 da oynar. Evet söyledi de. O oyuncu çünkü kendini belli ediyor. En önemlisi mental altyapısı. Can hiçbir şekilde savrulmaz. Bir gün 6'lık oynar, bir gün 9'luk oynar. Ama 4'lük oynamaz mesela. Çünkü bir altyapısı var, bir temeli var.
0: Bir vasatı var tabii ki. Peki Fenerbahçe'de iddialar var tabii ki transferle ilgili ama henüz netleşen bir isim yok değerli izleyenler. Hala hem stoper bölgesi için hem santrfor bölgesi için arayışların olduğunu, görüşmelerin devam ettiğini biliyoruz. Ama dün itibarıyla topuk yaylası kampı başladı. Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları başladı. Kayt İsmail Kartal'ın ekibine dahil oldu ve şimdi artık taraftarlar nasıl bir takım göreceğimizi merakla beklemeye başladılar. Hemen buradan devam edelim.
1: Şimdi seçim zamanı...
0: Bu arada çok özür dileyerek bir şey daha söyleyeceğim. UEFA'dan da Fenerbahçe'ye bir ceza geldi. Onu da hatırlatalım. Belki takip edemeyen izleyicilerimiz de olmuştur. Harcama limitleri ve transfer süreçlerinde tespit edilen mali ihlaller sebebiyle 7,5 milyon euroluk bir para cezası, bir de mali disiplin ihtarı verildi Fenerbahçe'ye UEFA tarafından.
1: Yani bu ceza tabii... aslında çok önemli bir konu ve çok yüksek bir miktar. Yani umarım kulüplerimiz gerekli dersleri alır. Bir daha böyle cezalarla karşılaşmayız diyorum ama çok da umutlu muyum? Pek de değilim. Yani bu maaş yükünün altında bu transferlerle yani
2: yine
1: Fenerbahçe...
0: Bahsi geçen isim de bu arada Mourinho ve Diego Carlos isimler.
2: Kerem işi yok mu işin içinde?
1: Bir de Kerem Aktürkoğlu da var galiba. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili de bir takım söylentiler vardı. Şimdi şöyle başlayayım. Aziz Yıldırım rekor oyla Fenerbahçe başkanlığına yeniden seçildiğinde Şampiyonlar Ligi ön elemesinde maçlarının çok erken olduğunu, sezonu erken açacaklarını ve transferleri erken bitireceğini söylemişti. Şimdi baktığımızda bugün 26 Haziran. Hani tamam, bir hafta daha böyle bir bence zor da olsa ona tanıyabileceğimiz bir süre var. Ama sadece Vedat Muriç ve Amara Diouf transferleri var. Şu anda Fenerbahçe
2: Diouf'da geleceğe yönelik.
1: Geleceğe yönelik. Evet. Yani stoperde ve yani özellikle forvette daha hala istenilen yerde değil Fenerbahçe. Hani Vedat Muriç de stoperi de ön eleme maçı için kapattığınızı varsayalım. Stoper olmazsa olmaz bence bu ön eleme maçı öncesinde. Ama bir hafta daha bir süre vermekte fayda var. Çünkü hem 10 artı 4 diyoruz. Yani Fenerbahçe'nin kontratı devam eden yabancıları yazdığımda tahtaya benim uykularım kaçıyor.
2: 20
0: tabii
2: bin,
0: önce birileriyle yolların ayrılması evet lazım. Yani. 19 yabancısı var.
1: Yani bu yani benim uykularım kaçıyorsa Sayın Başkan'ın daha fazla kaçıyordur muhtemelen. O yüzden Allah kolaylık versin.
2: 19'da 21 oldu herhalde. İki de geldi şimdi. Vedat'la Diouf geldi. 19'da 21 oldu. Yani şu anda evdekilerden kurtulmak transferden daha zor ya. Şimdi Kante'yi göndermek istiyor. Şimdi öyle haberler çıkıyor.
0: Sözleşmesini nasıl yapılandırmak istiyorlar.
2: Nasıl yapılandıracaksın? Zamanında Sayın Cumhurbaşkanı'nı araya koyup Kante'yi alıyorsun. Hiç gereği yok yani. O zaman da burada kaç defa söyledim. Ya en iyi yerin orta saha oraya adam oluyorsun. Stoperin yok. Stoper almıyorsun. Böyle bir durumda zorla Kante alındı. Niye alındı? Neden alındı? Kimler aracılık etti? Kim hocanın aklına girdi? Hocamın yönetimin aklına girdi. Ne oldu? 60-70 milyonluk bir maliyet. Aziz Yıldırım tabii böyle şeyleri tahammül edecek bir adam değil ama kapı gibi imza var.
0: Forma satışından gelir paylaşım maddesinin kaldırılması hedefleniyor.
2: En ucuz kalemdir o ya forma satışı. Kante taraflara da işte Kante forması almayın dersin.
0: Sadece o değil, o da.
2: Yani Fenerbahçe yıllardır kötü yönetiliyor. Taraftar her durumda taraftara diyor bize sahip çıkın. Çıkıyor sana taraftar sahip. Sen taraftara ve markaya sahip çıkıyor musun? Şimdi Aziz Yıldırım size söylemiyorum bunu. Ya Aziz Yıldırım daha gelmeden işte 30 milyar aşan borç olduğunu, durumun çok da parlak olmadığını, evet para bulabileceklerini ama sürdürülebilir olmadığını söylüyor. Zaten bunu bu arada hakkını da yemeyelim. Ya şimdi Oğuz'u gördüm. Oğuz da dün çok iyiydi.
0: Bugün.
2: Ya tamam işte uyuyoruz hala. Öyle say. Oğuz Aydın da çok iyiydi. Onu da hakkını verelim. Çocuk hiç oynamayan bir çocuk. Gayet de hazır bekliyormuş. Yani buradan da hoca da hazır tutuyormuş yani. İlle de hocayı her konuda eleştirmeyelim. Oğuz'la şeyi attı sahaya. Salih'i ikisi de sahneyin iyilerindendi.
1: Bence Selahattin Genel çok önemli bir noktaya temas ettim. Ben de notumu almıştım onun. Yani Oğuz Aydın Fenerbahçe'nin bu sezonki en önemli transferlerinden biri olabilir.
0: Ki İsmail Çünkü, Kartal muhakkak evet, ki yerli oyunculara da evet, şans verecek.
1: Yerli oyuncuları birazcık daha iyi motive edebildiğini biliyoruz İsmail Kartal'ın. Ben büyük bir patlama bekliyorum.
0: Onlardan nasıl faydalanacağını da biliyor. Evet. Şimdi yabancı teknik direktörlerin çok oyuncularla ilgili bir bilgisi olmadığı için ve bilgi edinmek için de muhtemelen çok ciddi bir çaba sarf etmediklerinden dolayı İsmail Kartal çok daha iyi biliyor kimden nasıl bir verim alacağını.
2: Ama Oğuz'a da şunu söyleyelim. Oğuz kardeş, biz bak şimdi Amerika maçında senin nasıl canın istediğini defansa yardım ettiğini gördük. Burada da onu yapacaksın artık yani. Ki orada ya olumsuz iklim koşullarına rağmen bunu yapabiliyorsun. Ha. Onu yaparsa da zaten Fenerbahçe'nin hem sağda hem solda oynuyor. Yani nereden ne eksiği var ya? Yani neneyi almışsın?
0: Sıradaki transfer hangi mevkiye yapılmalı Fenerbahçe'de?
2: Kesinlikle stoperden başlamalı. Kesinlikle, hatta bir değil iki stoperden başlamalı.
1: Başkan ama, onu da söyledi zaten.
2: Evet, söyledi. Ama ya transferle öyle zor bir şey ki ben...
0: Hala Malanksar'dan mesela bir yanıt gelmedi.
2: Ama o belli ki çok parası istiyor. Bunun başka talepleri var. Ben öyle anladım. Yani kulüp bir teklifte bulunmuş. 5 milyon mu ne önermişti ona maaş? Ya kulüp 6,5-7 falan vermeye de hazır ama oyuncu daha çok büyük bir beklentisinde. Onlar da profesyonel, bir şey diyemiyoruz da Türkiye'de herhangi bir iyi oyuncunun aman da aman ben de bir Türkiye'ye gideyim diye hevesle koşacağı bir ülke değil. Bunu da kabul edelim. Ancak doğal
0: ülke
2: olarak...
0: Ülke olarak bence çok
2: futbol,
0: öyle bir ülke.
2: Futbol ikliminden bahsediyorum değil mi? Tabii ki ülke çok güzel ama hani bu buraya gezmeye gelmiyorlar. Çalışmaya geliyorlar. Oyuncular da sonuçta işçi çalışacak. Ve bu bizim çok cazip bir marka olmadığımızı hepimiz biliyoruz. Ne olacak? 3 lira kazanan adama 6 lira vereceksin.

0: gelecek. İşte bunu niye yapıyoruz? Türkiye Ligi şampiyonluğu için. Değer mi? Kesinlikle değmez. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor zaten %25 diyor. Lig şampiyonluğu adaysın ya. Bunu %40 yapmak için kulübü borçlandırmaya, geleceğini ipotek altına aldırmaya gerek yok. Siz şu taraftar baskılarını karşı koyacak ilk yönetimi ne hediye edebilirim ben? Ne bileyim bir tepsi midye ısmarlarım onlara diye.
1: Midye mi?
0: Benim o kadar gücüm var. Bizim çocukluğumuzun en güzel yiyeceği midye de o yüzden aklıma o geldi. Biz denizden çıkarıp geldik. Sadece iki tane taş, bir teneke üstüne atarsın midyeyi bir pişer. Biraz pişti mi ağzını
1: tek
0: açar.
1: Tek seferde kaç midye yiyebilirsiniz?
0: 33 tane yersin.
1: Dolma.
0: Yok, sade olarak.
2: Sade mi?
0: Yok ya dolmasın onlar bizim çocukluğumuzun
2: ben sadesini
0: hikayeleri değil zaten.
1: Sadesi.
2: Yani o sizin de anlattığınız.
1: Ben seviyorum. Ben denizden babam çıksa yerim.
0: Hocam, sadesi.
1: Şeklindeyim ama.
0: Yani Anzerbalı bir Karadeniz midyesi. İyi ki öyle söyleyeyim. Marmara demiyorum tabii. Yani temiz denizin, Karadeniz'in de dibi çok parlak değil de neyse nereden ne
1: İşte bileyim. Orada bir cıva sıkıntısı olduğu için evet. Çok da masum bir yiyecek değil.
0: Halkımıza da bir
1: da
0: bilgi verelim.
1: Lazım.
0: Dip balıklarını haftada 2'den fazla yememek lazım. Dip balığı dediklerimizde cıva biraz
1: cıva
0: fazla olur.
1: Var, evet.
0: En güzel dip balığı da Karadeniz'in nadide çiçeği mezgittir. Mezgidi de haftada 2'den fazla yememeye çalışalım ama gaybına pişti mi de yeniyor yani.
1: Güzel pişirilirse güzel olur gerçekten. İşte öyle saati bu yemek muhabbetine girince böyle oluyor. Evet. Şimdi mahvolduk. Peki. Fenerbahçe'de sıradaki transfer stoper olmalı dedik. Ama işte maliyetler var. Bir de az önce söylediğiniz hani yönetimler bunu başarabilirse noktasından aslında devam edersek. Şimdi Fenerbahçe belki diğer takımlardan bu yönüyle biraz ayrılıyor.
0: Doğru.
1: Selahattin Kınalı.
0: Evet haklısın iyi hatırladın.
1: Hani gelecek ya bir yıllık sonuçta. Aziz Yıldırım'ın da görev süresi bir yıl şu an. İsmail Kartal'ın da öyle.
0: Taraftarı bu şekilde beklentiye sormak ne derece doğru? Yani bu beklentiye girince taraftar ne olduğunu geçmişte gördük. Ya sen doğru işleri yapacaksın diyeceksin ki bana göre ya ben futbol takımımız için en doğru işleri yapacağım. Bana bu yetkiyi veriyor musunuz? O kongre sana o yetkiyi gene verir. Yani elde de şampiyon olacağız. Ne taraftarı germeye gerek var ne oyuncuyu ne hocayı. Sen doğru işleri yaparsan zaten %25'lik şansını %40-50'ye çıkarıyorsun. Çünkü futbol dediğin şey yanlışlardan arınma oyunudur. Yani 3 tane yanlışı azaltıp 3 tane doğru eklesin oraya zaten fark yaratıyorsun. Yani çok fazla sözler verip taraftarı da camiayı da futbol dünyasını da germenin bir alemi yok. Sana da bir geri dönüş olmuyor çünkü. Olursa da genellikle negatif bir geri dönüş oluyor. Ya sen Aziz Yıldırım zaten o anlamda güçlü bir figürdü. Yani ille de biz bir yıl şampiyonluğa geliyorum demese de sesimi kazanırdı Aziz Bey. Çünkü Fenerbahçe taraftarı da artık herhalde yavaş yavaş şeyi görüyor. Ya en pahalı transferleri, en flash transferleri yaparak şampiyon olunmuyor. Doğru işler yapman gerekiyor. Galatasaray bu işleri son yıllarda iyi yapıyor. 5 sene önce bir doğru hamle yaptı, Icardi'yi getirdi. 2 sene şampiyon oldu. Bir doğru hamle daha yaptı, Osimhen'i getirdi. Ya parayla yapılan transferlerden bahsediyoruz. Osimhen'le 2 yıl daha şampiyon oldu. Yani en yakın, en ciddi rakibinle ilgili doğru gözlem yapabilirsen eğer aslında sen de doğruyu daha kolay yoldan ulaşabilirsin ama yani hem kendini bütün varoluşunu rakibin pozisyonuna göre planlıyorsun hem de rakibinin yaptığı doğruları örnek almıyorsun. Ya rakibinin yaptığı doğruları alıp onun üzerine bir doğru daha katabildiğin anda zaten onun önüne geçiyorsun. Ve bunun için camialara çok fazla böyle ille de şampiyon olacak bir yılına geliyorum olamazsan giderim. Bunlara gerek yok ya bu bir oyun. Fenerbahçe
1: ama bu gerçeklik...
0: 88 yıl şampiyon olamazsa 89. yıl gene şampiyonun en güçlü adaylarından biri. Doğruları yapabilirsen eğer yanlışları azaltabilirsen şampiyon da olursun ama futbol öyle bir yere evrildi ki ezgi dünyada. Şampiyonluk filan sadece o Şampiyonlar Ligi pastasının paydaşlarından biri olmak için alınan vize. Vize işlemi yani ligindeki şampiyonluk. Pasta orada ya. Türkiye'de şampiyon olduğu zaman Galatasaray, Fenerbahçe, Galatasaray fark etmiyor kim olursa olsun aldığı para Kante'nin yıllık maaşı.
1: Peki.
0: Bir oyuncunun yıllık maaşı.
1: Şimdi Beşiktaş'la devam edelim. Siyah beyazlılarda merakla ve heyecanla artık bir transferin açıklanmasını bekliyor. Henüz açıklanan bir isim yok. Bu arada dün şimdi bizim tabii bir grubumuz var. O gruba Efecan'dan bir mesaj geldi. Dušan Vlahović İstanbul'a geliyor diye. Ben bir ne oluyor dedim. Meğer aktarma için geliyormuş. Buradan Bodrum'a geçip orada bir tatil yapacakmış.
2: Ama doğru haber.
1: Doğru haber doğru. Orada sıkıntı yok ama hani birden böyle hızlıca okursun ya detayına bakmadan mesajı. Önce öyle bir mesaj görünce dedim Beşiktaş Vlahović'i bitirmiş getirmiş ama anladığımız kadarıyla

0: Türkiye tatili, belki burada devam edecek görüşmeler. Tabi bu haber bile bence Beşiktaş taraftarını heyecanlandırmıştır diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın transfer gündemi.
1: Ya şimdi Dušan Vlahović'i tabi kim istemez?
2: Ben.
1: Ama
2: ben istemem.
0: Hiç şaşırmadım.
2: Aşağıya giden oyuncuların hiçbirini istemiyorum ben. Bana yukarı giden oyuncu.
1: Peki Selahattin Kral'ı istemezmiş.
2: Evet, evet. Sordum
0: bana. Kim istemez? 81.
1: Hangi Beşiktaşlı istemez diyeyim o zaman?
2: Evet. Yine vardır benim gibi. Yani.
1: Şimdi yani Beşiktaş'ın bence öncelikli transfer yapmak istediği noktalardan bir tanesi santrafor ve elimizde en önemli adaylardan biri de Vlahović ama yani maliyet faydaya baktığımız zaman maliyetin çok fazla olduğunu görebiliyoruz. Yani Juventus kalmayı da isteyen bir oyuncu. Sonuçta maaşını ödeseniz bile hakikaten bunlar Türk futbolunun ekonomisinin karşılayabileceği transferler değil bence. Ama göreceğiz bakalım ne oluyor. Ben yani Vlahović'i tabii ki de Beşiktaş formasını giyerken görmek isterim. Ama daha akıllı, daha farklı bir seçeneklerle de Beşiktaş'ın daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Yani mesela şimdi Fenerbahçe Greenwood'u istiyor ya. Hı hı. Şimdi İrfan Can var orada sağ tarafta oynayan. Oğuz Aydın müthiş oynadı bugün. Şimdi onlar varken elinde yani... Büyük bir bütçeni oraya ayırmaktansa daha gerekli, daha akıllı hareketler yaparaktan aslında fark yaratabilirsin diye düşünüyorum. Ve burada Beşiktaş'ta Önder Özen olduğu için birazcık daha da umutluyum. Yani en azından o bütçeyi birazcık daha ya buraya 5 birim koymak yerine buraya 3 birim koyalım. O geri kalan 2 birimi sağ sol beke, stopere aktaralım diyebilecek bir kişilik bence. Popülizmden biraz daha uzak olacaktır Beşiktaş bu sezon diye düşünüyorum. Teknik direktör hamlesi çok mantıklıydı. Şimdi yavaş yavaş üzerine ortak akılla koyacaklardır diye düşünüyorum. Ve Beşiktaş taraftarının biraz daha sakin kulübüne ve yeni yapılacak işlere sabır göstermesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Beşiktaş taraftarı şu an sadece şunun için biraz endişeli. Şimdi bir aylık bir süreden bahsediyoruz. İlk Avrupa eleme maçı öncesi. Şimdi dikkate alınması gereken de bir rakibi olacak. Midtjylland'la karşı karşıya gelecek Beşiktaş. Ve şu anda takımdan ayrılacak isimler net değil. Zaten sezon yeni başlıyor. Yeni top başı yapıyor Beşiktaş ama bir aylık bir sürede hem ayrılacaklar hem bir kamp programı hem kimler dahil edilecek, dahil edilenler bu sisteme ne kadar sürede adapte olacak, teknik direktör yeni. Yani bir anda kötü bir sürprizle açıkçası karşılaşmak istemiyor yine Beşiktaş taraftarı.
1: Şimdi Beşiktaş zaten bu sorun yumağına Konyaspor'a elendikten sonra atladı diyelim. Yani bu arada tüm son Konyaspor'u da tebrik edelim. Yani o maçta Beşiktaş elediler. Ama Beşiktaş'ı çok zorlu bir devreye doğru ittiler. Hı hı. Zaten o maçtan sonra aşikardı. Ve ama ona rağmen dediğim gibi Sergen Yalçın'ın beklenmedik ayrılığı diyeyim. Sonra çok hızlı Önder Özen hamlesi ve teknik direktör belirlenmesi bence Beşiktaş yönetimi şu anda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Hı hı. FC Midtjylland maçı önemli ama o da çok daha iyi bir durumda olsaydı zaten bu konumda Beşiktaş'ın rakibi olmazdı. Yani gözümüzü de çok fazla büyütmememiz lazım bence. Yani tabii ki de Nordik takımlar özellikle ligleri daha önce başladığı için çok daha hazır oluyorlar. Ama Vincenzo Italiano'nun özellikle baskı ve pres ve fiziksel durum konusunda Beşiktaş'ı o zamana kadar birazcık daha o maç seviyesine çıkarabileceğini düşünüyorum. Yani ben umutluyum açıkçası.
0: Mevcut kadroyla da çıkılmak evet. Zorunda kalınsa...
1: Ben umutluyum.
0: Peki.
2: Ya Vlahović Juventus'ta epeydir yedek. Niye yedek kaldı sorusunun cevabı bulunmalı önce. Bir de o maaşları, o beklentileri falan karşılanacak gibi değil. Beşiktaş gayrimenkul yatırım ortaklığından gelecek olan paraya nakit olarak bir para gelmiş galiba 45 milyon. Ama onun da belli bir kısmı tabii şeye gidecek, devlete gidecek yine. Belki o yüzden hani bir tane yıldız isim Çilek Milek ama ben Vlahović'in o isim olduğunu düşünmüyorum. Yani alırsan ondan sonra da kurtulmak için mesela Ho muydu? Oh.
0: Yang Yo.
2: Öyle oyuncu mesela bir tane de onun gibi bulabilirsin. O çocuğu da bir anda çok yukarı çıkardık. Bir anda yok ettik. Öyleli bir oyuncu değil. O kadar da değil. Hep faydalı olabilecek bir oyuncu. Bir de yani çıkışta

0: olan, umut vaat eden oyuncular bulmak gerekiyor son kullanıcısı olmamak için. Şimdi sen bu oyuncuya Vlahovic'e verdiğin parayı daha sonra ne kadarını geri alabilirsin? Diyelim 2 sene önce de iyi işleri de yaptı. Sonuçta çocuk kötü oyuncu değil. Tabii ki iyi oyuncu. Ama ben kendisini Türk takımlarına armağan olarak gören oyuncu tipinden rahatsızım. Hakim Ziyech'ydi Galatasaray'a mesela. Sanki hediye edilmiş adam. Kendi tanrısal bir armağanmış gibi yani. Neredeyse topu getireceğiz, önüne koyacağız, elimize vur golü, sen at golü, sen at. Yani sen at. Yani bizden onu bekliyor artık. O duyguyu yaşatacak bir oyuncu profili gibi duruyor bende. Vücut dilinden de öğrendiklerim yani, çıkardığım biraz da bu. Yoksa oyunculuğuna kimsenin söyleyecek bir lafı yok. Juventus'ta ilk 11 oynadı. Nice yıllar oynadı yani. İtalya Ligi'nde milli takımda oynadı ama Beşiktaş'ın mesela 5 yaşın elinde Musrati diye bir çocuk, bir oyuncu var. Hala 5 yaşın malı. Bence İtalyan'a ondan faydalanmayı düşünebilir. Onun sevdiği tarz bir oyuncu. Hiç masrafı da etmezsin. Bir yeri kurtarmış olursun.
1: Ama sanki onun istediği hız ve çabuklukta değil Selahattin.
0: Onun önüne 2-8 koyar hocam. Yani biraz İtalyan'a 2-8'de oynuyor ya. Arkada sağlam bir Musrati, önde 2-8. İki tane 8 çabuk oyuncu. Onların açıklarını kapatacak bir oyuncu. Yani hoca karar verecek tabii. Biz bir şey demiyoruz. Benimki bir öngörü. Ya çok da değersiz bir oyuncu değilim. Alıp hemen değersizleştiriyoruz oyuncuları. Ya onlar birer insan, birer profil. Onlar da anne baba evladı ya da baba çocukların birinin babası, birinin dayısı. Yani onları da bu kadar çabuk değersizleştirmeyelim. Belki de Vincenzo İtalyan elinde o da bir değer kazanacaktır. Yani Beşiktaş'ın biraz da bunu bütün Türk takımlarının hatta yapmaları gerekiyor. Hocalar biraz da eldeki oyunculardan bir profil sonucu etki edecek, oyunu etki edecek birer profil değermeleri gerekiyor. Birazcık hocalık budur. Hocalık şey değil, burada eksik var, al buraya iki adam. Burada eksik var, al üç tane de buraya. Beş tane de senden olsun. Böyle teknik direktörlük olmaz. Yani birazcık da oyunculardan da bir değer üretmesi gerekiyor. Ve Beşiktaş'ın elinde değer üretilmeye müsait en az 5-6 tane oyuncu var. En az. Ben Vincenzo'dan öyle bir şey bekliyorum. Ben ya daha artırıyorum. Bence Vincenzo böyle şeyler yapacak zaten. Böyle bir adam. Yani Beşiktaş gerçekten doğru bir isim buldu. Ama eğer planlamayı, yapılanmayı doğru yapamazsan bir kişinin bir yapıyı, bir bozuk yapıyı tek başına düzeltme ihtimali yok. Yoksa eğer taraftar alan açmaz, yönetim hocanın işini kolaylaştırmazsa, hoca da bekleyen oyunculardan değer yaratmayı beceremezse eğer, 3 ay sonra şuraya 5 tane daha resim koyarız.
2: Kaç takviye?
1: Şimdi Vincenzo Italiano için kanatların çok önemli olduğunu biliyoruz ve okuyoruz da zaten. Bir kere sol bek olmazsa olmaz. Yani forvet olmazsa olmaz gibi duruyor.
2: Savunmaya.
1: Bir de kaleci Ersin'le ilgili hala Vincenzo Italiano'nun ne düşündüğünü ben anlayamadım.
2: Ersin şu anda teklifleri topluyor. Bir taraftan da yönetimin eğer Ersin kalmak isterse iyi bir sözleşme önüne koyacağına dair haberler var. Ama tabii şu an teknik direktörün bilgisi, daha doğrusu düşüncesini bilmiyoruz.
1: Yani şimdi FC Midtjylland maçı için konuşacak olursak, yani eğer Dünya Kupası'ndan dönerse oradaki problemi o maç için aslında giderir. Savunmadaki alternatifleri de bence çok sıkıntılı değil. Olmazsa olmaz bence bir sol bek şu anda. Yani o kısım en acil çözülmesi gereken nokta.
2: Ve kanat.
1: Evet.
0: Hocam bence Beşiktaş'ın savunması sadece Murillo var şu anda. Başka görmüyorum yani. Bir onu görüyorum. Peki. Sağlam.
1: Ama Agbodu da Dünya Kupası'nda da oynuyor. Yani Agbodu, Calo'yu galiba biraz beğenmiş İtalyan'ın, öyle haberler okuyorum.
0: İnşallah.
1: Yani en azından evet, kısa vadede yani şu sol bek transferini yapabilirlerse evet.
2: Evet.
1: Sanki eldeki kadro eğer Dünya Kupası'ndan da dönerse sol bek transferiyle kaleci bilmiyorum halledebilirler mi? Yeterli.
2: Peki. Şimdi Trabzonspor'un gündemine baktığımızda kaleci Onana ile anlaşmanın artık çok yakın olduğuna dair haberler geliyor değerli izleyenler. Son birkaç detayın görüşüldüğü haberleri var. Onun dışında Felipe Augusto'nun Zenit'e transferi artık tamamlanmak üzere. Bir değerli rotasyonunun güçlendirilmesi için gündeme Yusuf Sarı ve Emre Kılınç gibi isimlerin geldiği haberlerini bugün sizlerle paylaştık. Hemen değerlendirme için Selahattin Kınalı, buyurun.
0: Ya Yusuf Sarı'yı Türkiye'de istemeyecek takım yoktur. Trabzonspor Abdullah Avcı zamanında iteleyerek gönderdi onu kulüpten. Çok uzun görüşlülük varmış demek ki o kararda. Şimdi Trabzonspor geri almaya çalışıyor. Hocanın da onu istediğini, beğendiğini biliyoruz. Emre Kılıç iyi bir futbolcu bence de ama hoca istiyor mu istemiyor mu ondan bir haber.

0: yok. Ama her takımda oynar yani regular rotasyonda. Büyük takımı ne kadar taşır ondan çok emin değilim ama iyi futbolcu yani o net. Onun dışında Trabzonspor'un bir an önce kanat sağ kanat transferini çözümlemesi lazım. Hatta iki tane alması lazım. Hoca bu konuda sürekli hatta ben Vincenzo için dedim ki İtalyano için Beşiktaş yönetimine. Hoca hazır geliyor oradan. Bir şeyi alsın gelsin. Altyapıda altyapı takımının kaptanı hocanın oğlu. Çok iyi bir oyuncuymuş sol ayaklı. 10 numara oyuncu.
1: Sefer torpilli derler
0: ama. Ya torpilli mi? Sahaya attığın zaman oyuncu kendini gösterir yani. O futbolcuysa kimse bir şey demez.
2: Biz Türkiye'de baba oğul ilişkisini pek sevmiyoruz biliyorsun. Hakemlikten çok çekti evet. Değil mi?
0: Atletico Madrid'de Simeone'nin oğlu aslan gibi oynuyor işte. Bir de Orsolini'yi al getir dedim. Beşiktaş'a ihtiyacı var. Şimdi Orsolini herhalde çok çalışma. Orsolini. Evet o Trabzonspor'un da ilgi gösterdiği, ilgi duyduğu bir oyuncu Orsolini. Hmm. Onu biliyorum. Ama maliyeti nedir ne değildir onları bilemeyiz. Benim anladığım şey oldu. Onana'nın tekrar kiralanması yönetimsel olarak Trabzonspor'un önümüzdeki sezona net şampiyonluk parolasıyla başladığının işareti. O yüzden ben Onana işinin sonuçlanmasını merak ediyordum. Biz Sayın Başkan'ın kamu önünde şampiyonla oynayacağımızı sık sık söyledi Trabzonspor'un. Ama bunun sözlediği eyleme dönüşmesi gerekiyordu. Bunun eyleme dönüşmüş hali Onana'ya 6-7 milyon euroluk kiralama bedelini ödemeyi göze alması Trabzonspor'un. Bunu göze alıyorsan eğer kesinlikle şampiyonla oynayacaksın. Yani geçen sene gibi ilk dörde oynuyorum diyemez Trabzonspor artık. Onana imza attığı anda. Ama bu sefer de şimdi Trabzonspor o kadar oyuncu aldı. 3 tane yabancı oyuncu aldı. Fakat Trabzonspor'un ilk 11'inden 4-5 oyuncu gitti zaten. Ve geçen sene Trabzonspor'un zaten kadrosu yine daralmış. Dar bir kadro vardı. Alternatifi çok yoktu. Şimdi bu kadar transfer yapıldı söyleniyor kağıt üzerine. Evet yapıldı. Fakat hala giden adamların eksikleri doluyor. Hala Trabzonspor'un kulübesine dönüp baktığında genç çocuklardan başka kimseyi göremiyorsun. Ya da işte Santor, Umut'u görüyorsun. Öyle çok fazla alternatifi yok. O yüzden Trabzonspor'un özellikle Zubkov gittikten sonra sağ kanada en az hem sağda hem solda oynayabilecek iki kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Acil. Tim Polcarelli hocanın en beğendiği oyuncu. Çok beğenenleri de var Türkiye'de. Ben o çok beğenenlerden değilim. Beğenenim de. Çok sık sakatlandığı için Trabzonspor'un onun alternatifi olabilecek bir 6-8 oynayabilecek bir oyuncuya daha ihtiyacı var. Topla dirimlikle yapabilen orta sahadan. Çünkü ona olay da gidiyor biliyorsunuz. Artık onu tutmak imkansız hale dönüştü. Trabzonspor'un bir de stoperde Konyaspor'la Adil pazarlığı var ama Adil pazarlığı böyle olmazsa olmaz bir pazarlık gibi değil.
1: Adil Fenerbahçe'nin de gündeminde.
0: Olabilir. İyi bir stoper.
2: Başakşehir'in de gündemindeymiş herhalde. Çünkü Duarte'yi de onların çok hızlı bir şekilde yedeklemeleri lazım. Onların da maçları başlıyor.
0: Başakşehir'de Opoku da var sol stoper. Evet. O da çok iyi bir oyuncu.
2: Dünya Kupası'nda da çok
0: iyi oynuyor. Dünya Kupası'nda da gayet iyi oynuyor. Yani Trabzonspor'un şu anda şu haliyle hala yapılan kağıt üzerinde 8 reel olarak 3 transferinin yanında en az 3-4 tane daha ilk 11 oyuncusuna ihtiyacı var. Ertuğrul Doğan'ın ona ana hamlesiyle anladık ki o oyuncuları da Trabzonspor kadrosuna katacak.
1: Buyurun.
2: Yani Selahattin Kılıç'ı güzel özetledi. Ben de şöyle söyleyebilirim. Hızlı bir giriş yaptı Trabzonspor transfer dönemine. Evet. Ve çok iyi bir scout ekibinin olduğunu biliyoruz. Bence çok akıllı ilerliyor Trabzonspor. Bu konuda onları tebrik etmek lazım. 10+4 kuralının da değişmemesi halinde Trabzonspor herhalde ona en doğru yaklaşım gösteren kulüp olacak. Onana transferi çok önemli. Hatta arttırıyorum, Onana transferi bence Trabzonspor'un bu sezonki hedefini belirleyecek. Yani atan ve tutan çok önemli Türkiye Ligi için. Evet. Onana ve Onaçu'nun olduğu bir Trabzonspor'un Onana olmadığında çok daha farklı bir seviyede olacağını düşünüyorum. Çünkü kolay değil tekrardan hızlı bir şekilde iyi bir kaleci bulmak. Eğer Onana'yı alabilirse Trabzonspor bu sezonki hedefleri bir iki çıta yukarı taşıyacaktır diye düşünüyorum.
1: Tabii bir de özellikle Selahattin Kınalı'nın söylediği o diğer mevkilere de evet. Yapılacak o nokta atış takviyelerle birlikte atan tutan da iyi olunca zaten
0: ya bu başlı atan
1: başına
0: tutan
1: iddialı
0: de,
1: oluyorsun.
0: Atan tutan işi çok söyleniyor. Bunun rahmetli Ahmet Suat Özyazı'nın lafıdır. Ama Ahmet Suat Özyazı döneminde oynanan futbolla günümüz futbolu çok değişti. Atan tutanın iyi, orta sahan berbat. Ne olacak? Asıl orta saha artık iyi olacak. Orta sahan çadırı ayakta tutar. Kalecin bir iki tane top çıkarır.

0: santraforun bir tane atar, maçı kazanırsın.
1: Tutan hala bence geçerli. Yani netice itibariyle gol yememen gerekiyor.
0: Yani şunu söylüyorum Ezgi. Artık öyle bir şey kalmadı. Sol bekinde çok iyi olacak, sağ açığında çok iyi olacak. Sol stoperinle, santraforunla, kalecinle. Yani eskisi gibi değil. Yatlarla geç beş kişi.
1: Takım oyunu yani netice itibariyle elbette ki öyle.
2: Evet. Ya şimdi bu klişeleşmiş bir söylem aslında. Evet. Genelde zaten atanın ve tutanın iyi olduğu zaman sen diğer mevkilere de birazcık daha fazla o seviyede yaklaşıyorsun.
1: İşte onu demeye çalıştım.
2: Yani, şimdi Osimhen'ini aldığın zaman zaten orta sahan çok kötü olamıyor. Yani Osimhen de gelmiyor zaten orta sahası kötü olan.
0: Evet. Hocam Torreira olmasın orta sahada da Osimhen.
2: İşte onu söylüyorum yani. Zaten gelmezdi. Evet. Gelmezdi. Evet. Sané'yi aldı Galatasaray Osimhen'i almadan önce. Neden? Çünkü Osimhen de diyor ki sağ tarafta Sané oynayacak. O zaman ben daha rahat gelebilirim o takıma diyor.
0: Bu arada Sané dedin de hocam Ekvator'u kutlayalım.
1: Evet.
0: Şahane bir geri dönüş yaptılar.
2: Zaten... Ama Ekvador kaybettiği maçta da zaten inanılmaz goller falan kaçırmıştı ya Gana maçında.
0: Avrupa, Latin Amerika elemelerinde de en az gol yiyen takım. O da Brezilya, Arjantin kök söktürmüş hepsine. Valencia takım liderleri.
2: Tabii, tabii.
0: Gayet adanmış oynuyor. Latin ülkeleri zaten adanmış oynuyorlar hep. Fakat çok da güzel oynuyorlar. Çok güzel bir geri dönüş yaptılar. Onlar da çok güzel maç izlettiler bize. Teşekkür ederiz onlara.
2: Şimdi zaten elemeler tarafına geçiyoruz. Çok daha eğlenceli maçlar geliyor.
1: Evet evet artık evet. Seviyesi de yüksek ama. Maçlar oynanacak.
0: Niye var hocam? Yeşilburun adaları ve şey.
1: Şimdi Türkiye erenince sorabilirim. Kimi tutuyorsun?
0: Yeşilburun adaları.
1: Yeşilburun adaları. Tamam. Hiç şaşırmadım.
2: Yani şu an hiçbir yakın olduğum takım yok.
1: Ha, normalde de mi yoktur?
2: Yani tabii
1: herkesin
2: Brezilya'yı
1: böyle biraz
2: severim.
1: Sempati duyduğu bir...
2: Brezilya'yı severim, Almanya'yı severim genelde. Yani çok İspanyacı ve Fransızcı değilimdir ben.
1: Ben de tam tersi biraz Latinci, Arjantin ve İspanya.
0: Ya ben...
1: Arjantin zaten.
0: Turnuva başladı, ben dedim ya hayalim şey Fas, Japonya finali. Mesela Fas da çok iyi.
1: O da bayağı gündem
0: Japonya
1: oldu, takip ettiniz mi?
0: Japonya da güzel top
1: mi?
0: Oynuyor. Evet. Ben hala şaşırmam.
1: Japonya berabere kaldı.
0: Ya o biraz şey konsantrasyon, grup üste çıkmayı, takımlar biraz Amerika'nın bize karşı yaptığı gibi birazcık gevşediler son 3. maçta.
1: Tabii garantileyenler artık normal. Biraz.
2: Aslında onu yapmak çok mantıklı biliyor musun Ezgi? Yani bir sonraki maça daha hazır çıkmak, yani o grubu çok anormal bir eforla bitirmektense.
1: 9 puanla bitirmek falan değil.
2: Yani sen zaten şimdi Amerika'da
1: enerjiyi biraz daha verimli kullanmak
0: adına. Hocam 82 İtalya mıydı hatırlasana? İtalya 3 beraberlik de geldi. 3 beraberlik de çıktı gruptan şampiyon oldu.
2: Şampiyon
1: peki. Bitirmedik. Yanlış anlamayın. Kim bilire geçiyoruz.

0: İçin Ercan size çok güzel sorular hazırladı. Hazır mısınız? Gerçekten bu arada sorulara baktım, çok güzel sorular. Gelsin ilk sorumuz, görelim.
1: Gelsin görelim. Merak ettim sen öyle söyleyince.
0: Aa, Emre Tuğrul hazırlamış, Ercan hazırlamamış. Editörümüz Ercan olduğu için ben onun hazırladığını düşündüm ama Emre Tuğrul hazırlamış. Eline sağlık diyelim. Hangi ülke Dünya Kupası'nda final oynamamıştır? Yugoslavya, Macaristan, Çekoslovakya, İsveç.
2: İsveç oynadı, Çekoslovakya oynadı, Macaristan oynadı, A Yugoslavya.
1: Katılıyorum. Çok, A son karar.
0: A böyle olmaz ama yani bir 5-6 dakikamız var, sonra mahalledeki tanıdıklarınıza selam gönderirsiniz.
2: İsveç şöyle diyelim, İsveç Brezilya ile oynadı galiba.
1: 5-2 yenilmişti.
0: Tamam, diğer sorularda da kullanabilirsiniz hakkınızı, ille zorlamayın kendinizi.
1: 5-2 yenilmişti. Çekoslovakya kimle oynamış?
2: Sonra bir gün bardaktan boşanırcasına yağmura yakalanınca anladık serenderlerin ne kadar kıymetli şeylermiş meğer. Doldurabiliriz bak
0: yani. Yugoslavya dediler. Görelim. Tebrikler. Hatırlatmayı izleyicilerimiz için yapalım. Macaristan 38-54'te 2 final. Çekoslovakya 34-62'de 2 final. İsveç'te 58'de 1 final oynadı Dünya Kupası'nda. İkinci sorumuz geldi.
1: Yugoslavya ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. İtalya 90'da Almanya 4-1 yenmişti ilk maçta.
2: Yugoslavya.
1: Evet, Yugoslavya. Sonra zaten turnuvadan çekildi Yugoslavya. Ondan sonra Alman gazeteleri Mateus için futbolun Beethoven'ı diye başlık atmıştı. Hiç unutmuyorum yani. Ludwig van Beethoven futbol.
2: Mateus'un da neresi Beethoven ya? Emekçi yani.
1: Ama Beethoven, o maçta çok efsaneydi.
2: Beethoven dahi.
0: Bu tartışmayı yayın sonrasında yemekte yaparsanız çok sevinirim. Toprak Kort'un kralı unvanını elinde bulunduran Rafael Nadal'ın kazandığı Roland Garros sayısı ondan az mıdır, çok mudur?
2: Ondan az olsa kral olmazdı ya. Ondan çoktur herhalde. Ondan az olan...

0: Bunlara prens deniyor.
1: Güzel bir bakış açısı.
2: Ondan çoktur. Ben çok severim.
1: Federer prens. Mi Nadal mı?
2: Ben çok
1: Messi mi Ronaldo mu?
2: Ben çok
1: gerçekten mi? Burada çok ayrıldık.
0: Ben de Nadalcıyım.
1: Tebrikler.
2: Ben hiçbir zaman Nadalcı olmadım. Daha o zaman da Federerciydim. Daha önce Sampras'cıydım. Ben bir de
1: İstanbul tenis
2: oynadım yani 2-3 turnuvaya
0: falan. Sen şeye kadar gideceksin. Bjorn Borg mu vardı?
1: O Boris zaman Messi mi Ronaldo mu diye soracağım ve kesin Ronaldo yanıt alacağım değil mi?
2: Çok fena bir Ronaldo
1: İşte.
0: Ama bu dedi ama değişti galiba.
2: Bu son iki Dünya Kupası'nda Messi çok fark yarattı.
1: Peki.
0: Ondan çoktur. Sağ dışındaki halleriyle Ronaldo, sağ içiyle Messi diyorum.
1: Güzel cevap. Süre doldu. Ondan çoktur dediler. Görelim. 14. Gerçekten Toprak Kort'un kralı. Onu izlemeyi de çok özledik. Üçüncü soruyu da görelim.
2: Tam Türkiye İtalya ile oynadığında Euro'nun ilk maçında öbür tarafta da Djokovic ile Nadal'ın yarı final maçı vardı. Ben maçı bırakıp öbürüne dönmüştüm. Bitmişti çünkü biz.
1: Peki hangisi Dünya Kupası tarihinde gerçekleşmemiştir? A. Katar açılış maçını kaybeden ilk ev sahibi. B. Meksika 3 kez ev sahibi olan ilk ülke. Fas yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi. Arjantin kendi kıtası dışında kupa kazanan ilk ülke. Birkaç kez okumak isteyebilirsiniz tabii ki. Hangisi gerçekleşmemiştir diye soruyoruz.
0: Şimdi Arjantin kendi kıtası dışında yani Avrupa'da, o zaman eskiden Afrika yoktu zaten, son bir şey kazanan ilk ülke. O yanlış çünkü az önce dedi 1954'te İsveç'te Brezilya kazandı. Yani Avrupa'da Brezilya kazanmış oldu. Yani D değil. Ama Fas yarı finalinde ilk Afrika ülkesi o doğru. Meksika 3 kez ev sahibi olan ilk ülke galiba o da doğru.
2: Bu sezon, bu sene 1986'da Meksika'daydı zaten.
0: Evet.
2: Ondan önce bir kere daha Meksika'da.
0: Maradona'nın ilahlaştığı.
2: Evet. İlk benim Maradona hayranlığımın başladığı turnuvaydı o.
0: Halen devam ediyor.
2: Benim için şu anda hala Maradona bu.
0: Herhalde
2: Messi Ronaldo da değil.
0: Ya Messi
1: Maradona Ronaldo bile Messi diyor ama yani demişti
0: Messi
1: vaktiyle.
0: Diyorlar insanın gülüsü geliyor.
1: Peki.
0: Messi Ronaldo mu? Ya Maradona varken. Ha Maradona kategorisi.
1: Cevabı şey alayım.
0: Alınır, eyvallah. Ben yani çok akıl yürütmek istemiyorum. O kadar akıl da üzüldü. Depo boşaldı biraz. Çeyrek deponun altında şu anda akıl istiyor.
1: Alayım cevabı. Diyarbakır.
2: D.
1: Görelim. Tebrik ediyorum. Burçin Keskin çok teşekkürler. Selahattin Kınalı çok teşekkürler. Spor Ajansı'nı noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Bankası'nda ilk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de. DNR.

Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofisleri.

0: Aragaz. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 26 Haziran 1861 Osmanlı İmparatorluğu'nda Sultan Abdülmecit vefat etti ve yerine Sultan Abdülaziz tahta çıktı. 1945 50 ülke temsilcisi tarafından Birleşmiş Milletleri kuran antlaşma San Francisco'da imzalandı.
0: Güzellikler dünyası parafın katkılarıyla.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Smokin bizim işimiz.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Reklam.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Proace ailesi Haziran ayında

Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.com.

0: Chaos på Radio.
1: Spor Radyo. Spor'un radyosu.

0: Aspor ekranlarına ve gün ortası programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Demet Gedik. Programımızda, bültenimizde yaklaşık bir saat boyunca burada birlikteyiz. Gündemdeki spor gelişmelerini sizlere aktaracağız. Hem transfer, hem Dünya Kupası, hem de milli takımımızla ilgili gelişmelere bakacağız. Önce milli takımımızla başlayalım. Bugün sabah saatlerinde D grubumuzdaki son mücadeleyi Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynadık. Bu karşılaşmayı son dakikalarda Kaan Ayhan'ın da kaydettiği golle 3-2 galibiyetle tamamladık. Ne yazık ki turnuvaya veda ettik bu mücadelenin ardından. Karşılaşmanın özet görüntülerini izleyerek başlayalım.
1: Amili futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya. Vincenzo Montella ve Mauricio Pochettino arka arkaya ekrandaydı. Korner kullandı Birleşik Devletler. Gol atan oyuncu Trusty. 3. dakikada durum 1-0. 10. dakikadayız. Barış Alper Yılmaz pası Arda'ya. Arda Güler topu alır da gol. 1-1. Amili futbol takımımız Arda Güler'in golüyle eşitliği yakalıyor. Korner kullandı Birleşik Devletler. Önce Pepe, sonrasında McKenzie vuruşların sahibi, ancak pozisyon bitiminde bayrak havada offside. Offside pozisyonu yeniden ekrandaydı. ...31. dakikadayız. Arda Güler pası Kenan'a. Kenan Yıldız tekrar bıraktı Arda'ya. Arda'dan Eren'e. Eren çevirdi içeri. Orkun vurdu. Barış'ın da teması var. Top Arda. Milli takımımız üstünlüğü yakalıyor. İlk yarı 2-1 sona erdi. İkinci devredeyiz. Savunmamız topu karşıladı. Beralter sert vuruyor. Durum 2-2 oluyor. Christian Pulisic, Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Sonrasında savunmamız araya giriyor. Pulisic'in teması, Uğurcan Çakır'ın kritik hamlesi ekrandaydı. 90+8'deyiz. Arda Güler, bir bacak arası Pulisic'e. Arda, Mert, Salih Özcan yaptı ortayı. Can Uzun, onun vuruşu, savunma ayak koydu. Kaan Ayhan tamamladı. 3-2 öndeyiz. 90+8'de Amili futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. Bu gol maçın da skorunu belirliyor. Türkiye Dünya Kupası'nı 3 puanla noktalıyor.
0: Dünya Kupası gruplarında bizim de yer aldığımız D grubunun son maçları itibariyle durumuna bakalım değerli izleyenler. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri mücadelesi 3-2'lik milli takımımızın üstünlüğüyle sonuçlandı demiştik. Özet görüntülere de baktık. Yine aynı saatte de Paraguay-Avustralya karşılaşması oynandı. Ama bu mücadelede gol sesi çıkmadı. Takımlar birer puanla ayrıldılar bu mücadeleden. Amerika Birleşik Devletleri 6 puanlı grubunu lider tamamladı ve son 32 turunda Bosna Hersek ile eşleşti. İkinci sırada Avustralya'nın 4 puanı var. Üçüncü basamakta Paraguay'ın da 4 puanı var. Türkiye'de 3 puanla turnuvaya veda etti. Paraguay'ın en iyi üçüncülerde olup olmayacağını tüm karşılaşmalar bitince öğreneceğiz. Şu anda en iyi 8 üçüncü arasında yer alıyor ama oynanmayan gruplar, maçlar var biliyorsunuz. Onlardan sonra belli olacak. Şimdi tekrar milli takımımıza dönecek olursak milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın açıklamalarına bakalım maç sonunda. 1000 zafere bedel bir maç oldu açıklamasında bulundu.
2: Son hafta hepimiz için çok zor oldu. Kadroda zihinsel olarak enerji sarf eden çok futbolcumuz vardı. Gol yiyip Bir dakika sonra ayağa kalkabilmek takımın ruhunu ortaya koyan bir göstergeydi. Bu akşam çok mutluyum. Bütün futbolcular yeteneklerini gösterdi. Türk halkı adına, oyuncularım ve başkan adına çok mutluyum. Başımız dik bir şekilde ülkemize döneceğiz. Biraz adaletsizlikler de oldu. Ben çok duygusallaştım maçın sonuna doğru. Bu akşamki galibiyet, 1000 tane zafere bedel bir maç oldu. Ben doğru bağlamda olayları incelemeyi tercih ederim. Biz ilk iki maçta şanslı değildik. En azından iki maçtan birinde berabere kalmak bizim için işleri kolaylaştırabilirdi. Ama ben takımın bu akşam nasıl tepki vereceğini görmek istedim. Tabii ki elendiğimiz için hayal kırıklığı içindeyiz. Ama buna rağmen gurur duyabileceğimiz bir noktadayız. Bu maçta sergilenen futbol gururumuz açısından önemliydi. Bazı fırsatları daha iyi değerlendirebilirdik. Hiç kimseye suç atmak istemem. Bu bir tecrübe. Dersler çıkaracağız. Bu konuda yapabilecek bazı konuları gündeme getirdim. Ama belki biraz aceleci davranmasaydık daha iyi ilerleyebilirdik. Kale önünde bitiricilikte daha etkili olabilirdik. Ama bazen olmuyor. Futbol bu. Hemen de eleştiri bombardımanı oldu. Ve takım üzerinde farklı bir baskı oluşturuldu. Bizim takım gerçekten büyük baskı altında kaldı. Bütün bunlara rağmen iyi bir tepki verdiler. Elimden geldiğince onların psikoloğu gibi davranmaya çalıştım. Bence bir psikoloji uzmanına ihtiyaç olmayacak. Çünkü takım becerilerini, karakterinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi. Bundan sonra Dünya Kupası'na gelmek 24 sene sürmeyecek. Çok daha kısa sürede geleceğiz.
0: Milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Salih Özcan Amerika Birleşik Devletleri karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.
3: Öncelikle çok üzgünüz. Ülkemizde vatandaşlarımızdan özür diliyoruz. Çünkü bunu hak etmediler. Daha güzel başarılar elde etmek istiyorduk. Daha iyi yerlere gelmek istiyorduk bu turnuvada. Ama ne yazık ki bunu başaramadık. Şu an diyecek çok bir şey yok. Maçtan sonra yani duygular yüksek olur. Yanlış şeyler söyleyebilirsin. Ama herkes kendine özel stresi yapar bu tatilde. Ve onu yaparak da inşallah gelecek turnuvalarda daha iyi bir şekilde yani ülkemizi daha güzel bir şekilde gururlandırabiliriz. Bu bizim en önemli düşüncemiz şu an. Ben şahsen öyleyim. İnşallah gelecek turnuvaya da katılırız. Orada da daha iyi bir, daha kaliteli, daha başarılı bir Türkiye'yi gösterebiliriz. Tabii ki moralleri daha hala düşük çünkü sonuçta hiç kimse bunu hayal etmiyordu. Herkesin hedefleri daha da ileri, yani turnuvada daha da ilerlemekti. O yüzden moralleri daha hala biraz düşük ama bu galibiyetten yine de az çok kendi onurumuzu kurtardığımızı düşünüyorum. O da önemli bir şey. Dediğim gibi gelecek turnuvalarda inşallah daha başarılı olabiliriz. İkinci maçtan sonra elendiğimizi biliyorduk. O da ister istemez herkesin moralini bozuyor. Galibiyete dönsem bile çok şey ifade etmiyor turnuva için. Dediğim gibi tek onurumuz için oynadık bugün.
4: Gerçekten bu takım fazlasıyla aslında hak ediyor. Takımda gerçekten yetenek var. Kendimize aslında güveniyorduk ve son maçta da yüzümüzü göstermek istedik ve öyle de yendik maçı. Her maçta bir ders alabilirsin. Dediğim gibi şimdiki gelecek maçlarda da son maçı örnek olarak alabiliriz ve öyle de maçlara

0: ABD karşısında 3-2 kazanan Vincenzo Montella'nın ekibi Dünya Kupası tarihinde ilk kez geriye düştüğü bir maçı kazanmayı başardı. Organizasyonun ev sahibi ülkelerinden ABD ise son 32 turuna yükseldi ve Bosna Hersek ile eşleşti. Amili takımın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk golüne imza atan Arda Güler, 21 yaş 120 günlükken fileleri havalandırarak Türkiye'nin Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcusu oldu. Genç yıldız 2002 Dünya Kupası'nda Costa Rica'ya gol atan Emre Belezoğlu'nu da geride bıraktı. ABD karşısında galibiyet golünü kaydeden Kaan Ayhan'sa 31 yaş 228 günle Bülent Korkmaz'ın ardından Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı ikinci Türk futbolcu olarak kayıtlara geçti.
1: Süper Lig ekipleriyle devam edelim. Fenerbahçe'nin transfer gündeminden bahsedeceğiz. Çalışmalar devam ediyor ve İngiliz yıldız Mason Greenwood için Fenerbahçe Marsilya kulübüyle pazarlık halinde.
0: Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Temaslara hız veren sarı lacivertliler Mason Greenwood'u kadrosuna dahil etmek istiyor. Fenerbahçeli idareciler İngiliz yıldız ve kulübü Marsilya ile görüşmelerini sürdürüyor. Fransız ekibi Greenwood'un takımdan ayrılmasını onay verdi. Mali problemleri olan mavi beyazlı kulüp İngiliz kanat oyuncusu için 50 milyon euro talep ediyor. Seçim öncesinde Greenwood'la anlaştığını açıklayan Hakan Safi, oyuncuya bonuslarla birlikte 15 milyon euro ödemeyi taahhüt etmişti. Aziz Yıldırım ve yönetimi ise bu rakamı aşağı çekmeye çalışıyor. Greenwood, Temmuz 2024'te Manchester United'dan 26 milyon euro bonservisle transfer edildi. Mason Greenwood geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 45 maça çıktı. İngiliz yıldız bu maçların 42'sini 11'de başladı. Greenwood 26 kez fileleri havalandırırken 11 asist yaptı. Başarılı bir sezon geçiren futbolcunun geleceği kulübü Marsilya'nın kararına göre şekillenecek. Mason Greenwood'un Marsilya ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

0: Fenerbahçe Kulübü N'Golo Kante'nin sözleşmesini yapılandırmak istiyor.
1: Fenerbahçe geçen sezonun ara transfer döneminde N'Golo Kante'yi renklerine bağlayarak tüm dünyada büyük ses getirmişti. Başkanlık seçimi sonrası Saadettin Saran koltuğu Aziz Yıldırım'a devrederken yeni yönetim Fransız Yıldız'la ilgili önemli bir adım atmak istiyor. Fenerbahçe yüksek maliyeti nedeniyle Kante'nin sözleşmesini yeniden yapılandırmak istiyor. Şu anda Fransa milli takımıyla Dünya Kupası'nda olan deneyimli orta sahanın sözleşmesinden forma satışlarından gelir paylaşımı maddesinin kaldırılması ve yıllık 11 milyon euro olan ücretinde indirim yapması istenecek. Kante'nin yönetimin bu talebini geri çevirmesi durumundaysa ayrılma ihtimali var. Fenerbahçe anlaşmaya yanaşmaması durumunda Kante'ye gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
0: UEFA harcama limitleri ve transfer süreçlerinde tespit ettiği mali ihlaller sebebiyle Fenerbahçe kulübüne 7,5 milyon euro para cezası ve mali disiplin ihtarı verdi.
1: Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber geldi. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun sezon içinde yürüttüğü incelemelerin ardından Sarı Lacivertli Kulübe 7,5 milyon euro para cezası verildi. 24 Ocak 2026 tarihinde UEFA müfettişleri ve bağımsız denetim kuruluşu DELUA yetkilileri Fenerbahçe'de 2 gün süren detaylı incelemeler gerçekleştirmişti. Yapılan denetimlerde Jose Mourinho ve Diego Carlos'la imzalanan sözleşmelerde harcama limitlerinin aşıldığı, Kerem Aktürkoğlu transferinde ise talimatlara aykırı uygulamalar tespit edildiği belirtildi. Fenerbahçe'den yazılı savunma talep eden UEFA, değerlendirme sürecinin ardından

0: Sarı lacivertli kulübe 7,5 milyon euro para cezasının yanı sıra mali disiplin ihtarı uygulandı. Henüz resmi olarak tebliğ edilmeyen cezanın Fenerbahçe'nin UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirlerden kesileceği ifade edildi. Sarı lacivertlilerin bu sezon dahil olmak üzere önümüzdeki dönemde benzer ihlaller sebebiyle yeniden UEFA'nın radarına girmesi halinde daha ağır yaptırımlarla karşılaşma riski bulunuyor.
1: Beşiktaş kulübünde bazı futbolcuların gelecekteki durumları artık netleşmeye başladı. Yönetim Ndidi, Taylan ve Udokai için kulübe ulaşan resmi teklifleri değerlendirmeye alacak.
2: Beşiktaş'ta transfer ve ayrılacak futbolcularla ilgili hareketlilik devam ediyor. Siyah beyazlarda Wilfred Ndidi, Taylan Bulut ve Felix Udokai için kulübe ulaşan resmi teklifler değerlendirmeye alındı. Yönetim 3 futbolcu için hem teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporunu hem de kulübün mali planlamasını dikkate alarak karar verecek. Taraflar arasındaki görüşmelerse olumlu şekilde ilerliyor. Beşiktaş'ta Taylan Bulut konusunda da önemli bir gelişme yaşandı. Alman ekibi Augsburg'un genç futbolcuyla kişisel şartlarda prensip anlaşmasına vardığı ve Beşiktaş'ın kararını beklediği öğrenildi. Siyah beyazların bonservis bedeli, ödeme planı ve sonraki satıştan alınacak pay gibi detayları değerlendirdiği belirtildi. Ndidi ve Udokai için gelen resmi teklifleri de masaya yatıran yönetimin her iki futbolcu ile ilgili kısa süre içerisinde nihai kararını vermesi bekleniyor. Serdal Adalı ve yönetimi kadro planlamasını aksatmadan süreci sonuçlandırmayı ve yeni sezona daha güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyor.
1: Beşiktaş'ta kiralıktan dönen Semih Kılıçsoy için yeni bir sayfa açıldı. Genç futbolcu ise kendine duyulan güveni boşa çıkartmak istemiyor.
3: Semih Kılıçsoy yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezonu Serie A ekibi Cagliari'de kiralık geçiren Beşiktaş'ın 20 yaşındaki futbolcusu, satın alma opsiyonunun kullanılmamasının ardından siyah beyazlı takıma geri döndü. İtalyan ekibinde 25 resmi müsabakada forma giyen ve 4 gol kaydeden Semih Kılıçsoy, Avrupa'da edindiği tecrübeyi bu kez Beşiktaş formasıyla sahaya yansıtmak istiyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun takımda kalması yönünde olumlu rapor verdiği Semih Kılıçsoy'u yeni sezon planlamasında önemli bir rolde düşündüğü öğrenildi. Başkan Serdal Adalı ise Semih Kılıçsoy'la görüşerek genç futbolcuya olan güvenini dile getirdi ve oyuncudan gerçek potansiyelini ortaya koymasını istedi. Teknik ekip ve yönetime yeni sezon öncesi başarılı olacağını sözünü veren Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş'ta 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Galatasaray'la yeni sözleşme aşamasında olan Mauro Icardi'nin menajeri, Arjantinli oyuncunun geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Önceliğimiz para değil dedi.
0: Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, yıldız oyuncunun Türkiye'deki geleceği hakkındaki iddialara açıklık getirdi.
4: Ahmet Kutucu aldı Pino karşısında. Şimdi Kazımcan'a doğru. Kale sahası bir gol daha geldi. Mauro Icardi.
0: Pino, Türkiye'de Galatasaray dışında hiçbir kulüple görüşmediklerini belirterek, Galatasaray'la sözleşme uzatması konusunda görüşmelerim devam ediyor. Bildiğiniz gibi Galatasaray sadece bir kulüp değil, gerçek bir aile. Bu nedenle Galatasaray'a büyük saygı duyuyor ve burası hakkında övgü ve sevgiyle bahsediyor. Başkan Dursun Özbek ve taraftara duyduğumuz saygıdan dolayı şu anda başka hiçbir teklifi dinlemiyoruz. Şayet anlaşamazsak bu durumda başka fırsatları değerlendireceğiz. Ama Başkan Özbek Mauro'yu çok seviyor ve onun takımda kalmasını istiyor dedi. Icardi'nin eski eşi Vandanara'nın "Onun için River Plate'le görüştüm ama onlar Mauro'yu istemedi" açıklamasının doğruluk payı olmadığını söyleyen Pino, "Bahsettiği kişiler kulüpler değil, her türlü hakka sahip olduğunu zanneden aracılar ve komisyoncular. Eğer bir kulüp Icardi'yi istiyorsa benimle iletişime geçmeliler. Çünkü onun tek yetkili temsilcisi benim" ifadelerini kullandı. Vandanara'nın bir televizyon programına katılarak Icardi'nin Türkiye'yi sevmediği yönünde yaptığı açıklamalarında komik ve baştan aşağıya yalan olduğunu kaydeden Pino, "Hiçbir Türk buna inanmaz. Icardi'nin Galatasaray'ın

0: Galatasaray sevgisi o kadar büyük ki ilk yıl kiralık oynarken bile Arap takımlarından gelen yıllık 20 milyon euroyu bulan teklifleri reddetti. Icardi'nin meselesi para değil. Bugün de aynı şey geçerli. Yeni sözleşme konusunda önceliğimiz para değil şeklinde konuştu.
1: Baskı sonrasında kazandı Galatasaray topu. Ahmet Kutucu girdi ceza alanına. Mauro Icardi! Mauro Icardi! Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oluyor.
0: Galatasaray'ın Icardi'ye 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği, ancak 33 yaşındaki futbolcunun 2 yıllık tam sözleşme için 8 milyon euro maaş istediği iddia ediliyor.
2: Galatasaray Kulübü olağanüstü genel kurul toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Dursun Özbek yönetimi 11 farklı konuda yetki isteyecek.
3: Galatasaray Kulübü'nde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek. Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Auditorium'unda düzenlenecek genel kurul toplantısı saat 10'da başlayacak. Toplantıda Dursun Özbek Başkanlığındaki yeni yönetim kurulu 11 farklı konuda üyelerden yetki isteyecek. Söz konusu yetki talepleri arasında Mecidiyeköy'deki Leo Residence, Kemerburgaz Metin Oktay tesislerindeki akademi ve kadın futbol kamp binasıyla yeni sahaların yapılması, Aslantepe Vadisi projesi, yeni Florya Metin Oktay spor tesisi, Hastun Galip binası, Riva ile Büyükçekmece'deki arazilerle ilgili önemli maddeler yer alacak. NBA Avrupa Organizasyonu'nda yer almak için kritik öneme sahip Basketbol AŞ'nin kurulması, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ'nin halka arzı gibi konularda üyelerin onayına sunulacak.
2: Trabzonspor geçen sezon Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana ile yeni sezon için anlaşmaya çok yakın. Bordo Maviler kaleci transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Trabzonspor geçen sezon Manchester United'dan kiraladığı yıldız file bekçisi Andre Onana ile yeniden anlaşmaya çok yaklaştı. Bir yıllık kiralık sözleşme için İngiliz kulübüyle anlaşan Karadeniz ekibi tecrübeli kaleciyle de maddi konuda el sıkıştı. Bordo Maviler 30 yaşındaki Kamerunlu kaleciyle son detayları görüşüyor. Onana geçen sezon Trabzonspor'da 34 maçta 42 gol yedi, 6 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Trabzonspor'un Brezilyalı santriforu Felipe Augusto'nun Zenit'e transferi de tamamlanmak üzere.
4: Felipe Augusto Zenit yolcusu.
5: Muçi orta geldi. Kafa vuruşu, topu alarda gol. Felipe Augusto ile Trabzonspor öne geçiyor.
4: Trabzonspor'un geçen sezon Cercle Brugge'den 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Brezilyalı forvet için Zenit'le yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Trabzonspor ve Rus ekibi 22 yaşındaki golcünün transferi için 16 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşma sağlarken Zenit yöneticileri transferi resmileştirmek için İstanbul'a geldi. Geçen sezon Trabzonspor formasıyla 33'ü ilk 11, 40 maçta görev alan Felipe Augusto 15 gol kaydetti.
5: Olay Igbe son çizgiye indi. Ortası ve gol! Trabzonspor farkı 1'e indiriyor Augusto'yla.
4: Bordo Mavili ekiple Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci de yaşayan Brezilyalı futbolcu, gösterdiği performansın ardından Avrupa ve Rusya'dan birçok kulübün dikkatini çekmişti. Kariyerinde daha önce Corinthians ve Cercle Brugge formaları giyen Augusto, yeni sezonda St. Petersburg ekibi Zenit'in başarısı için mücadele edecek.
2: Transferin hızlı takımı Trabzonspor, yerli rotasyonunu güçlendirmek için iki önemli yıldızı gündemine aldı.
1: Trabzonspor yerli rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar 8 takviye gerçekleştiren Bordo Mavililerin gündeminde eski futbolcusu Yusuf Sarı yer alıyor. 2019-2022 yılları arasında Trabzonspor forması giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Başakşehir'de 21 maçta 1 gol 7 asistlik katkı sağladı. Vişça ve Zubkov'un ayrılığının ardından sağ kanatta takviyeye ihtiyaç duyan Karadeniz ekibi bu bölgeye bir yabancı olmak üzere en az iki transfer yapmayı planlıyor. Fatih Tekke'nin de olumlu rapor verdiği Yusuf Sarı'nın yeniden Trabzonspor forması giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Yönetimin kısa süre içinde Başakşehir'le temas

0: temaslara başlaması bekleniyor. Trabzonspor'un gündemindeki bir diğer isimse Samsunspor forması giyen Emre Kılınç. 31 yaşındaki futbolcu sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon 26 müsabakada forma giyen Emre 2 gol 7 asistlik performans sergiledi. Fatih Tekke'nin çok yönlü oyuncu profiline uyan Emre Kılınç için de önümüzdeki günlerde girişimlerin hız kazanması bekleniyor. İki futbolcunun da kulüpleriyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geleceği merak edilen yerli oyuncular Taha Altıkardeş ve Ogün Bayrak'la ilgili kararını verdi.
2: Başlıyoruz taraftarlarımız sayesinde.
0: Göztepe'de yeni sezon kadro planlaması şekilleniyor. Sarı kırmızılı ekibin stoper Taha Altıkardeş ve sağ kanat oyuncusu Ogün Bayrak'la yola devam etme kararı aldığı öğrenildi. Teknik ekibin raporu doğrultusunda kadroda tutulması planlanan iki futbolcuya şu ana kadar herhangi bir resmi teklif de gelmediği belirtildi. 2023 yılından bu yana Göztepe forması giyen 22 yaşındaki Taha Altıkardeş takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu. Genç savunmacı geride bıraktığımız sezon 28 müsabakada görev alıp bir gol katkısı sundu. 27 yaşındaki Ogün Bayraksa geçen sezon başında omzundan sakatlanmasına rağmen 16 Süper Lig maçında forma giydi. 10+4 olarak belirlenen yabancı oyuncu kuralını da düşünen Göztepe yönetimi her oyuncuyu yeni sezonda kadronun önemli parçaları arasında görüyor.
1: Evet değerli izleyenler, bugün biliyorsunuz Kulüpler Birliği toplantısı gerçekleştiriliyor. Muhabir arkadaşımız Emre Kaplan da bu toplantıyı yakından takip ediyor. Hemen canlı yayın noktamıza dönelim çünkü yabancı kural dahil birçok konu bu toplantıda konuşulacak. Emre'ye de sözü bırakalım hemen. Neler konuşulmasını ve nasıl kararlar çıkmasını bekliyoruz Emre Kaplan bugünkü toplantıdan.
3: Demet, teşekkürler. Senin de söylediğin gibi Türk futbolunda önümüzdeki sezonları yakından ilgilendiren bir toplantı. Kulüpler Birliği'nin bugün gerçekleşecek toplantısı dakikalar içerisinde de başlaması bekleniyor. 14.30 olarak planlanmıştı. Başlama saati, senin de ifade ettiğin gibi, bugünün en önemli konularından bir tanesi, en önemli gündem maddelerinden bir tanesi yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralı ile ilgili durum ki burada Türkiye Futbol Federasyonu 10+4 kuralını geçtiğimiz sezon itibariyle bu yıldan itibaren uygulanmak üzere açıklamıştı. Fakat bazı kulüplerin, özellikle Galatasaray ve Beşiktaş gibi büyük kulüpler, yanı sıra Anadolu'dan da bazı kulüplerin bu kuralla ilgili bir güncelleme talebi var ve bu Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'a da iletildi. Geçtiğimiz haftada Sayın Ertuğrul Doğan bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Federasyona gelen talepleri ileteceklerine dair bugün tabii ki bu konu daha detaylı bir şekilde masaya yatırılacak. Kulüp temsilcilerinin yer aldığı bu toplantı içerisinde burada 10+4 kuralı devam etse bile bazı kriterlerin değişmesine dair talepler var. Nasıl değişiklikler olabilir? Hemen onu açalım. 10+4'ün içindeki 2003 doğumlu ve sonrası oyuncularla ilgili kriterin biraz daha esnetilmesini talep eden kulüpler var. 2001 ya da 2000 doğumlu oyuncuların bu kriterin bir bölümünü karşılaması, en azından 2+2 gibi bir duruma getirilmesi yönünde bazı talepler var. Bugün bu toplantı itibariyle bu konuda ortak bir karar alınıp sonrasında da Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmesi bekleniyor. Yanı sıra yine gündemin önemli maddelerinden bir tanesi, pazartesi günü itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu harcama limitlerini açıklamıştı kulüplerin. Burada yine önümüzdeki sezon yapılacak harcamalarla ilgili problem yaşayabilecek bazı kulüpler var. Limitleriyle ilgili sorun yaşayan bazı kulüpler var. Daha öncesinde bazı sapma payları belirlenmişti ve o sapma payının içerisinde kaldıkları takdirde en azından olası bir cezanın önüne geçilmişti. Bununla ilgili de, limitlerle ilgili de bir güncelleme yapılmasına dair taleplerin olduğunu söyleyelim. Yine başka gündem maddeleri de var ama en dikkat çeken, belki de yapısal anlamda Türk futbolu adına önümüzdeki sezonu en yakından ilgilendiren iki durum olarak bu hem yabancı kuralı hem de limitlerle ilgili olası düzenleme geliyor. Kulüpler bugün saat 14.30 itibariyle temsilcilerin katılımıyla, birçoğunun başkanının katılımıyla bir araya gelecekler. Bu konuya dair bir fikir alışverişi yapılacak, talepler iletilecek. Sonrasında da Türkiye Futbol Federasyonu'yla buradan çıkacak ortak kararlara dair bir görüşme yapılması planlanıyor. Biz de toplantıyı yakinen takip ediyoruz. Gerçekleştiği otelin hemen önündeyiz. herhangi bir açıklama olması durumunda, ki zaten toplantının bitiminde tahmin ediyorum ki Sayın Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulunacak. Yine kulüp temsilcilerin de vereceği röportajlar olursa, görüşlerini paylaşacakları durumlar olursa onu da takip etmeyi sürdüreceğiz diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım Deniz.
1: Evet değerli izleyenler, şimdi de Dünya Kupası haberlerimizle devam ediyoruz. Gün ortası bültenine biliyorsunuz son hafta karşılaşmaları oynanıyor. E grubuyla bir başlayalım. E grubunun maçları tamamlandı. Grupta son maçlarda Ekvador Almanya'yı 2-1 mağlup etti. Fil dişi sahili ise Kroşa'yı 2-0 yendi. Bu sonuçlarla Almanya 6 puanla grubu lider tamamlarken aynı puanla sahip fil dişi sahili averajla ikinci olarak adını son 32 turuna yazdırdı. Grubu 4 puanla 3. tamamlayan Ekvador ise en iyi 3. olarak son 32'ye kalmak için grup maçlarının bitmesini bekleyecek. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Kroşao 1 puan alarak turnuvaya veda etti. ...2026 Dünya Kupası'nda F grubunda da karşılaşmalar tamamlandı. Hollanda ve Japonya bir üst tura yükseldi. Dünya Kupası'nda F grubu son maçlarında Hollanda Tunus'u 3-1 mağlup ederken Japonya ile İsveç 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Hollanda 7 puanla grubunu lider tamamlarken Japonya 5 puanla ikinci olarak son 32 turuna yükselmeyi başardı. Grupta 4 puan toplayarak 3. olan İsveç ise adını en iyi 3.ler arasına yazdırabilmek için grup maçlarının bitmesini bekleyecek. Tunus ise puan alamayarak Dünya Kupası'na veda etti. Evet, şimdi basketbolla devam edeceğiz değerli izleyenler. Bir önceki saat dilimimizde Beşiktaş için güzel haberi sizlerle paylaşmıştık. Önümüzdeki yıl Euroleague'de mücadele edecek Beşiktaş Gain. Şimdi de telefon attığımızda Beşiktaş Kulübü'nde basketbol yöneticisi Özkan Ayseven var. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Tebrik ederiz öncelikle. Bu güzel haber için Beşiktaş'ı Euroleague'de izleyeceğiz. Bu süreç öncelikle nasıl gelişti? Bu soruyla başlamak isterim.
4: Yani bu bir süreçti. Yani bir günde iki günde olan bir süreç değil tabii ki. Öncelikle çok mutluyuz. Beşiktaş camiasını, Beşiktaş tarihinde uzun bir süreden sonra tekrardan Euroleague de görmek camiamızda bizleri de heyecanlandırdı. Biz sezon başında aslında bu hedefle sezona başlamıştık. Euroleague hedefimiz sezon başından geliyor. Euro Cup'ı kazanarak bu Euroleague serüvenine katılmak istedik ama şanssız bir finalde mağlubiyetle Euro Cup'a alamadık. Euroleague'e katılamadık. Bunun neticesinde de Euroleague temsilcileriyle olan görüşmelerimiz sürdü. Burada Euroleague Başkanı Dejan Bodiroga ve CEO'su Chu Boaino kendileri inanılmaz Beşiktaş'a karşı pozitifler Euroleague tarafında. Tabii Euro Cup'ta rakibimiz bu takımı da Euroleague'e katılmayınca bizde böyle bir şans oldu. Güzel yönettik bu süreci de. Bunun neticesinde de bugünkü toplantıda 13 hissedar kulüp tamamı oy birliğiyle Beşiktaş'ın Euroleague'de olması kararını verdiler. Euroleague 20 takımla önümüzdeki sezon oynanacak. Bir sonraki sezon 24 takıma çıkma hedefleri var. Ama şu an 20 takımla Beşiktaş'ın olduğu bir Euroleague bence 3 Türk takımıyla beraber çok heyecan verici olacaktır.
1: Peki tabii şimdi Euroleague'e baktığımızda çok güçlü kadrolar, çok güçlü oyuncular görüyoruz. Beşiktaş'ın önümüzdeki yıl için nasıl bir kadro planlaması olacak?
4: Şimdi biz oraya gelirken yani Euroleague hedeflerini koyduğumuzda tabii ki bu bütçelemeyi Sayın Başkanımız Serdar Adalı ve yönetim kurulu kararıyla aldık ve bu Euroleague'e geldiğimizde de ciddi bir sponsorluk alacağımızı, yani büyük firmalardan sponsorluk alarak bu yola çıkacağımızı düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş basketbolu büyüyen bir marka, hedefte olan bir marka ve bu markaya da sponsor olmak isteyen şu an görüştüğümüz de birçok firma var. Firma ismi zikretmek istemiyorum ama çok ciddi üç ana sponsorla görüşüyoruz. Ciddi bir yatırım yapmayı planlıyoruz. Zaten geçmişteki sezonlarda da koçumuz Dušan Elimpijević ve Nedim Yücel'le çok ciddi bir kadro mühendisiyle, düşük bütçelerle iyi kadrolar kurduk. Biz daha iyi paralarla, daha iyi bütçelerle daha iyi takımlar kuracağımıza, daha iyi kadrolar kuracağımıza inanıyoruz. Biz burada kalıcı olmak için buradayız. Hedefimiz burada kalmak. Bir senelik bir programımız yok. Zaten yaklaşık 3-4 senedir de Dışarı Olimpiyeviç'le beraber bir yükselen trenddeyiz ve Euroleague'de de bu trendi yükselterek inşallah önümüzdeki dönemlerde artık finaller oynayan, Final Four oynayan bir Beşiktaş yaratmak istiyoruz.
1: Beşiktaş basketbol taraftarının merak ettiği konulardan biri de aslında koç Dušan Olimpijević bu kararın ardından sizinle konuştu mu, neler söyledi?
4: Evet, hocamız şu an milli takım kampında. Kamp öncesinde biz görüşmüştük, 26'sında bu kararın alınacağını az çok biliyorduk. Çünkü nezdinizde yine teşekkür etmek istediğim Anadolu Efes ve Fenerbahçe spor kulüpleri var. Çok desteklediler bu tarafta bizi de. Euroleague CEO'su ve Euroleague başkanına da ve diğer 13 kulübe de teşekkür etmek istiyorum. Biz bunu az çok biliyorduk. Yani %99.9 Beşiktaş Euroleague'de olacaktı, bu başından beri belli olan bir şeydi. O nedenle biz hocamla iki alternatifli bir kadro yapılanması üzerine konuştuk. Hem birincisi Eurocup'ta devam edip Eurocup'ı kazanarak Euroleague'e gitmek, ikincisi de Euroleague direkt katılmak. Bununla ilgili şu an hazırlıklarımız sürüyor, iş transfere bakıyoruz. Hocamızla bugün görüşemedik milli takım kampında. Kendisine bir WhatsApp üzerinden bir mesaj gönderdim, müsait olduğunu araması yönünde. Müsait olduğunu arayacaktır, biz onu değerlendiririz. İyi bir takım yapacağımızı ümit ediyorum.
1: Sormak istiyorum, belki konuşmak için erkendir ama Beşiktaş Gen Euroleague'deki karşılaşmalarını nerede oynamayı planlıyor? Akatlar mı ya da Sinan Erdem spor salonu mu?
4: Bunu gördük biz. Bir önceki Eurocup yarı finallerinde, işte finalinde Türkiye Ligi'ndeki Süper Lig finalinde Fenerbahçe ile oynadığımız başta biz Sinan Erdem'i çok rahat bir şekilde dolduruyoruz. 16.000-16.500 seyirci kapasiteli yer doluyor. Zaten Euroleague'in de bununla ilgili olarak bir kararı var. 10.000 üzerinde bir salon tercih etmemizi istiyor. Burada Sinan Erdem olacağını düşünüyorum. Daha planlamasını yapmadık. Tabii Türkiye Basketbol Federasyonu'yla da bu konuları görüşeceğiz. Hidayet Bey'in de bize destek olacağını düşünüyorum. Euroleague başlarını büyük ihtimalle Sinan Erdem spor salonunda oynarız. Yine lig başlarını içeride oynarız diye düşünüyorum. Yine büyük maçları yine Sinan Erdem'e geçeriz. Bunun daha kararını vermedik. Önümüzdeki kısa bir zamanda bununla ilgili kararımızı da açıklarız kamuoyuna.
1: Çok teşekkür ederiz Özkan Ayseven.
4: Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. İyi yayınlar.
1: Evet değerli izleyenler, Beşiktaş Gen önümüzdeki yıl Euroleague'de mücadele edecek. Beşiktaş Kulübü'nde basketboldan sorumlu yönetici Özkan Ayseven de yayınımıza bağlandı. Ve bu konuyla ilgili son detayları da kendisinden aldık. Şimdi basketboldan voleybola bir geçiş yapalım. A Milli Erkek Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçta Polonya ile karşı karşıya gelmişti. Ve bu karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Dünya sıralamasında zirvede yer alan Polonya Milletler Ligi'nde bu sezon 4. galibiyetini aldı. Türkiye ise 6. maçında 3. mağlubiyetini yaşadı. 31 sayıyla maçın en skorer ismi olan Ay Yıldızlı voleybolcu Adis performansı galibiyet için yeter mi olmadı? Ev sahibi Polonya karşılaşmada maçı karar setine taşıyan milli takım Milletler Ligi'nde rakibiyle daha önce oynadığı 2 maçı 3-0 kaybetmişti. Milliler son dünya şampiyonasında çeyrek finalde Polonya karşısında yine set alamamıştı. Türkiye 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 3. maçını cumartesi günü saat 21.30'da Arjantin'le oynayacak. Üç kupalı Fenerbahçe Beko şovuna devam ediyor. Sarı lacivertliler Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin ve 5 oyuncuyla anlaşma sağladı.
5: Fenerbahçe Beko kadro planlamasına sürpriz isimlerle start verdi. Sarı lacivertlilerin geçen sezonki kadrosunda yer alan Nando De Colo basketbolu bırakırken Cam Birch, Devin Hall, Brandon Boston Jr., Armando Bacot, Arthur Jagart ve Gilson Bengo'yla da yollar ayrılmıştı. Fenerbahçe bu isimlerin yerini doldurmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonu 3 kupayla tamamlayan Sarı lacivertliler 6 önemli isimle el sıkıştı. Bu isimlerin en flaşı Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin. ...2018 yılından bu yana ülkemizde Anadolu Efes için ter döken 33 yaşındaki oyun kurucu bu süreçte lacivert beyazlı formayla 2 Euroleague şampiyonluğu yaşadı. 33 yaşındaki Larkin geçtiğimiz yıl modern Euroleague döneminin en iyi 25 oyuncusu arasına seçildi. Tecrübeli yıldızın Efes'le olan sözleşmesi normal şartlarda 2028 yazında sona erecek.

0: Sarı lacivertliler Euroleague'de Valencia ile kariyer sezonunu yaşayan uzun forvet Braxton Key, Armani Milano forması giyen ligin tecrübeli skoreri Shaven Shields ve Baskonya ile iyi bir sezon geçiren oyun kurucu Trent Forrest'la da anlaşma sağladı. Euroleague dışından iki transfere daha imza atan Fenerbahçe, Vilnius Litas'tan Ignas Sarhuinas ve Unix Kazan'ın atletik pilotu Marcus Bingham'ı da kadrosuna kattı.
1: Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji son iki sezonun MVP'si Marcus Reed ile anlaşma sağladı.
2: Bahçeşehir Koleji transferde önemli bir hamle yaptı. Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor formasıyla geçiren Marcus Reed, İstanbul ekibiyle anlaşma sağladı. Türkiye'de daha önce Tofaş ve Büyükçekmece formaları giyen 31 yaşındaki oyun kurucuyla bir yıllık sözleşme imzalandı. Reed, son iki sezonda Basketbol Süper Ligi'nin en değerli oyuncusu unvanına layık görüldü. Birleşik Amerikalı basketbolcu, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'u playofflara taşırken 23.4 sayı, 4.2 rebound, 3.9 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
1: NBA'de oynanan sezon kadar takas dönemi de heyecanlı geçiyor. Minnesota Timberwolves, LaMelo Ball'u kadrosuna katarken Charlotte'a da Nazrit ve draft haklarını verdi.
3: NBA'de yaz döneminin önemli takaslarından biri daha gerçekleşti. LaMelo Ball, Charlotte Hornets formasıyla geçirdiği 6 sezonun ardından Minnesota Timberwolves'un yolunu tuttu. Takasta Ball'la birlikte Josh Green de Minnesota'ya giderken, Charlotte cephesi ise Nazrate ve önemli draft hakları aldı. Minnesota bu takas karşılığında Charlotte 2028, 2029 ve 2030 yıllarının birinci tur takas hakkıyla 2029, 2032 ve 2033 ikinci tur seçimlerini, 2033 birinci tur draft hakkını ise korumasız olarak verdi. Böylece Timberwolves yönetimi gelecekteki draft sermayesinin önemli bir bölümünü kullanarak yıldız oyun kurucuyu kadrosuna ekledi. Bu hamlenin en büyük amacı takımın süper yıldızı Anthony Edwards'ın yanına top yönlendirebilen, hücum organizasyonunu üstlenebilen ikinci bir yıldız eklemek. Minnesota'nın geçtiğimiz sezon playofflarda yaşadığı oyun kurucu eksikliği yönetimi bu agresif hamleye yönlendirdi. Charlotte açısındansa bu takas yeni bir yapılanmanın başlangıcı olarak görülüyor. LaMelo Ball 2025-26 sezonunda takımını play-in mücadelesine taşırken 20.1 sayı, 7.1 asist ve 4.8 rebound ortalamalarıyla oynadı.
1: Formula 1'de sezonun 8. yarışına Avusturya ev sahipliği yapacak.
3: Formula 1'de heyecan Avusturya Grand Prix'si ile devam edecek. Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull pistinde yapılacak yarış 71 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları cumartesi günü 17'de başlayacak. Yarış ise pazar günü saat 16'da start alacak. Formula 1'de şu ana kadar İtalyan Kimi Antonelli 5, Büyük Britanyalı pilotlar George Russell ve Lewis Hamilton birer galibiyet aldı. Avusturya Grand Prix'si öncesinde pilotlar klasmanında 156 puanı bulunan Kimi Antonelli ilk sırada, 115 puanı Lewis Hamilton ise ikinci durumda bulunuyor.
1: Messi ve Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndaki performansı bu ikili arasındaki rekabeti tekrar yine alevlendirdi. Al Spor ekibi de sokağa çıktı ve yine yıllardır aslında birbirimize sorduğumuz o soruyu taraftara sorduk. Messi mi, Ronaldo mu? Sizi bu cevaplarla baş başa bırakıyoruz ve gün ortasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.
4: ...2026 Dünya Kupası'na iki efsane isim damga vuruyor. Bir tanesi Lionel Messi, Dünya Kupalarında en çok gol atan futbolcu rekorunu kırdı. Diğer tarafta Cristiano Ronaldo, 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atma başarısını gösteren tek futbolcu. Peki tarihin en iyisi Lionel Messi mi, Cristiano Ronaldo mu? Abi Ronaldo mu Messi mi?
5: Ronaldo.
4: Ronaldo mu Messi mi?
6: Abi ben her zaman kraldan vazgeçmeyiz.

0: Ronaldo tabii ki de.
1: Gençler, Ronaldo mu Messi mi?
0: Messi abi.
1: Ronaldo or Messi?
2: Ronaldo.
1: Ronaldo mu Messi mi?
3: Ronaldo tabii.
1: Ronaldo mu Messi mi?
4: Ronaldo.
1: Abi Ronaldo mu Messi mi?
5: Messi.
1: Ronaldo mu Messi mi?
6: Messi.
1: Ronaldo mu Messi mi?
7: Ronaldo.
1: Amca Ronaldo mu Messi mi?
8: Messi.
1: Gençler, Ronaldo mu Messi mi?
9: Messi.
1: Ronaldo mu Messi mi?
10: Messi.
1: Ronaldo mu Messi mi? Tek cümle.
0: Abi Ronaldo. Bence Messi abi.
1: Ronaldo mu Messi mi?
8: Messi ben ya.
1: Ronaldo mu Messi mi?
11: Ronaldo'cuyuz abi.
1: Ronaldo mu Messi?
4: Gardı valla. İkardı, İkardı.
12: Aa, çok iyi.
1: Abi Ronaldo mu Messi mi?
5: Messi.
1: Ronaldo mu Messi mi?
13: Kanada.
1: Ronaldo mu Messi mi?
3: Ronaldo abi.
1: Ronaldo mu Messi mi?
14: Messi.
1: Ronaldo mu Messi mi?
15: Ronaldo.
1: Abi Ronaldo mu Messi mi?
3: Nasıl?
1: Ronaldo mu Messi mi? Hangisi daha iyi?
3: Ronaldo.
1: Ronaldo mu Messi mi?
15: Ronaldo.
1: Ronaldo mu Messi mi?
14: Messi abi.
1: Beyler, Ronaldo mu Messi mi? Tek soru.
16: Messi.
1: Messi.
14: Net Messi.
16: Messi.
1: 4 mesajı geldi. Ronaldo mu Messi mi?
3: Messi bence.
1: Messi. Ronaldo mu Messi mi?
16: Abi. Messi.
1: Beyler, Messi mi? Messi mi?
14: Ronaldo. Messi abi tabii.
3: Messi abi.
1: İki Messi geldi. Messi mi, Ronaldo mu?
15: Ronaldo.
1: Messi mi, Ronaldo mu? Tek soru.
16: Ronaldo.
1: Messi mi, Ronaldo mu?
16: Ronaldo.
1: İki Ronaldo geldi. Messi mi, Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
8: Messi mi, Ronaldo mu? Ronaldo.
1: Eyvallah. Merhaba, Messi mi, Ronaldo mu?
8: Messi.
1: Messi mi, Ronaldo mu?
8: Messi.
1: Messi mi, Ronaldo mu?
16: Messi.
1: Messi mi, Ronaldo mu?
14: Eskiden Ronaldo'ydu ama artık büyüdük, Messi.
1: Abi Messi mi, Ronaldo mu?
14: Ronaldo.
1: Messi mi, Ronaldo mu?
14: Ronaldo.
1: Messi mi, Ronaldo mu?
16: Ronaldo abi.
1: Eyvallah. Messi mi, Ronaldo mu?
3: Ronaldo.
1: Tabii. Abi Messi mi, Ronaldo mu?
5: Figo Ronaldo.
1: Ronaldo.
5: Ronaldo kardeşim, Ronaldo.
1: Messi o Ronaldo.
15: Ronaldo.
1: Messi o Ronaldo.
15: Ronaldo.
1: Merhabalar, Messi mi, Ronaldo mu? Tek cümle.
4: Messi. Messi.
1: Gençler, Messi mi, Ronaldo mu? Tek cümle.
16: Messi, Messi.
14: Messi abi. Messi, Messi.
1: Messi mi, Ronaldo mu? Tek cümle. Hangisi daha iyi?
16: Ronaldo.
1: Messi mi, Ronaldo mu? Tek cümle.
0: Abi Ronaldo.
1: Daha mı iyi?
0: Bana göre daha iyi abi.
1: Beyler, Messi mi, Ronaldo mu? Tek cümle.
16: Ronaldo.
8: Messi.
1: Haberi soralım hemen. Messi mi, Ronaldo mu?
16: Ronaldo.
1: Abi Messi mi, Ronaldo mu? Tek cümle.
3: Valla bilmiyorum ya. İkisi de iyi ya. Messi diyelim hadi.
1: Merhabalar. Messi mi, Ronaldo mu? Tek cümle.
4: Ronaldo. Ronaldo dur ya.
1: Kolay gelsin. Abi Messi mi, Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
16: Ronaldo.
1: Messi o Ronaldo?
4: Messi.
1: Abi Messi mi, Ronaldo mu? Tek cümle.
7: Ronaldo.
1: Messi mi, Ronaldo mu?
16: Ronaldo.
0: Ben Ronaldo'cuyum abi.
16: Ronaldo abi.
14: Ronaldo. Ronaldo.
1: Afiyet olsun. Messi mi, Ronaldo mu?
15: Ronaldo.
1: Messi mi, Ronaldo mu?
14: Messi.
1: Merhabalar. Messi mi, Ronaldo mu? Tek cümle.
4: Ronaldo.
1: Messi mi, Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
16: Ronaldo tabii.
14: Ronaldo.
1: Messi mi, Ronaldo mu? Tek cümle. Hangisi
8: Messi.
1: Daha iyi?
8: Not work.
1: Messi or Ronaldo?
8: Aa, Ronaldo.
1: Messi mi, Ronaldo mu? Tek cümle.
0: Messi.
14: Messi.
11: Ronaldo.
14: Ronaldo.

0: Messi mi Ronaldo mu, tek cümle?
1: Messi.
0: Messi. Abi Messi mi daha iyi Ronaldo mu, tek cümle?
1: Messi.
0: Messi mi daha iyi Ronaldo mu?
1: Messi.
0: Messi mi daha iyi Ronaldo mu, tek cümle?
2: Messi. Ronaldo.
3: Efendim?
0: Messi mi daha iyi Ronaldo mu?
4: Ronaldo. Bizim sevgimiz, aşkımız Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu, tek cümle? Messi mi Ronaldo mu?
1: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu?
5: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu?
1: Messi.
0: Messi mi Ronaldo mu?
6: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu?
1: Messi, Messi.
0: Messi mi Ronaldo mu?
7: Merhaba.
0: Messi o Ronaldo?
5: Ronaldo. Of course.
1: Messi, Messi.
5: Ronaldo.
0: Tek soru, Messi mi Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
1: Messi, Messi daha iyi.
2: Ben bilmiyorum.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
2: Ronaldo.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
2: Ronaldo.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo?
2: Ronaldo.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
1: Ronaldo tabii.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
1: Ronaldo abi.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
1: Her zaman Messi de.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
1: Ronaldo.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu? Tek cümle. Hangisi daha iyi?
1: Messi.
0: Abi Messi mi daha iyi, Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
8: Ya ben Ronaldo'yu seviyorum ama Messi de tabii ki tartışılmaz. Bence Ronaldo.
1: Ronaldo'dur abi. Ronaldo. Bu işin piri Ronaldo.
0: Abi Messi mi Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
1: Gol Ali, Istanbul Beautiful.
0: Messi o Ronaldo.
1: Ronaldo.
0: İki efsane isim, iki tane rekorların adamı. Bir tarafta Lionel Messi, bir tarafta Cristiano Ronaldo. Şimdi dünya bu sorunun cevabını arıyor. Tarihin en iyisi Ronaldo mu, Messi mi? İstanbul'un göbeğinde Beşiktaş'ta 100 kişiye sorduk. 56'ya 44 Cristiano Ronaldo kazandı.
9: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten 30

0: dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emekliliği. Gücü adında.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 26 Haziran 1861 Osmanlı İmparatorluğu'nda Sultan Abdülmecit vefat etti ve yerine Sultan Abdülaziz tahta çıktı. 1945 50 ülke temsilcisi tarafından Birleşmiş Milletleri kuran antlaşma San Francisco'da imzalandı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
4: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyat.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
5: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
6: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
4: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Bambaşka yere taşır Toyota.
12: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

Spor Radyo. Sporun Radyosu. Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Spor gündemine hoş geldiniz. Mutlu günler değerli izleyenler. Milli futbol takımımız Dünya Kupası'nı galibiyetle de olsa tabii ki hepimiz için az buzla böyle buruk bir tat bırakarak tamamladı. Birleşik Devletleri 3-2 mağlup ettik. Ev sahibini yendik ama maalesef eve de geri dönüyoruz. Bu akşam milliler yurtta olacak. Milli takımın Dünya Kupası serüvenini konuşacağız. Bir yandan tabii transfer devam ediyor. Transferle ilgili konuşulacak fazlasıyla detay var. Zafer Tüzün ve Mahmut Alparslan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş gördük. İyi yayınlar.
2: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Valla böyle erken saatte kalktık. En azından hani bir gol, galibiyet, hani dönüş yolu moralli olsun diye.
1: Değdi mi diyorsun?
0: Ya hocam yani... Yıldız'ın olduğu her yerde galibiyet güzel.
1: Herhalde. Zaten hep erken kalkıyor. Maçları seyrediyoruz. Hep seyrediyoruz. Hepsini de.
0: Ya ama şey oldu. Ekstra. O üzücü. Yani hani seviniyoruz tabii ki gole falan ama sonrasında böyle genel tabloyu düşününce üzülüyoruz.
2: Ederinin karşılığını bulamayan bir milli takımdan olmaz. Bahsedebilir miyiz?
0: Çok daha fazlası olabilirdi. Çok daha fazlasını hayal kurduruyordu bize. Milli takım olmadı. Bir maçın özetini hatırlayalım değerli izleyenler. Sonrasında tabii ki milli takıma dair konuşacağımız fazlasıyla şey olacak.
3: Amili futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya. Vincenzo Montella ve Mauricio Pochettino arka arkaya ekrandaydı. Korner kullandı Birleşik Devletler. Golü atan oyuncu Trusty. 3. dakikada durum 1-0. 10. dakikadayız. Barış Alper Yılmaz pası Arda'ya. Arda Güler topu alır da gol. 1-1. Amili futbol takımımız Arda Güler'in golüyle eşitliği yakalıyor. Korner kullandı Birleşik Devletler. Önce Pepe, sonrasında McKenzie vuruşların sahibi ancak pozisyon bitiminde bayrak havada offside. Offside pozisyonu yeniden ekrandaydı. ...31. dakikadayız. Arda Güler pası Kenan'a. Kenan Yıldız tekrar bıraktı Arda'ya. Arda'dan Eren'e. Eren çevirdi içeri. Orkun vurdu. Barış'ın da teması var. Topu Arda. Milli takımımız üstünlüğü yakalıyor. İlk yarı 2-1 sona erdi. İkinci devredeyiz. Savunmamız topu karşıladı. Beralter sert vuruyor. Durum 2-2 oluyor. Christian Pulisic, Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Sonrasında savunmamız araya giriyor. Pulisic'in teması... Uğurcan Çakır'ın kritik hamlesi ekrandaydı. 90+8'deyiz. Arda Güler. Bir bacak arası Pulisic'e. Arda, Mert, Salih Özcan yaptı ortayı. Can Uzun onun vuruşu. Savunma ayak koydu. Kaan Ayhan tamamladı. 3-2 öndeyiz. 90+8'de Amili futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. Bu gol maçın da skorunu belirliyor. Türkiye Dünya Kupası'nı 3 puanla noktalıyor.
0: 3-2 kazandık. İlk gollerimizi attık bu turnuvada ve ilk galibiyetimizi aldık. Ama dediğim gibi hocam eve buruk bir şekilde dönüyoruz. Ya galibiyet ne olursa olsun güzel Dünya Kupası'nda. Aslında biraz şöyle oldu. Hani bazen büyük beklentiyle gittiğimiz turnuvalar. İşte Euro 2020 gibi. Ondan önce Euro 2016 gibi. Çok büyük beklentiyle gidip kötü başlayıp iyi bitirdiğimiz turnuvalardı bu turnuvalar. Gerçi Euro 2020 her türlü çok kötü gitti ama yani biraz o turnuvalara benzedi. Nasıl değerlendiriyorsun hocam maçı? Tabii maçla ilgili belki çok konuşulacak detay yok ama hani şöyle genel bir turnuva ve bundan sonrası için milli takım ne vaat ediyor onu konuşalım.
2: Şimdi bu biz her pozisyonda kaliteli genç bir havuza sahibiz derken beklentilerimizi yükselttik, evet. Bu beklentiler karşılığında son 16 belki çeyrek final beklentileri kamuoyunda yayıldı. Onun karşılığında gelen iki mağlubiyette tabii bir hayal kırıklığı olunca haliyle bizim coğrafyamızda eleştiriden doğal bir şey de olmaz. Ama şöyle bir gerçek var ki bu elenmenin tek bir sorumlusu yok. Şimdi teknik ekip tercihleri, oyuncu performansları, kaçan fırsatlarla birlikte her şey etken oldu milli takımımıza. Şimdi son maçta çok fazla katı savunma yapmayan bir rakip karşısında koridorları çok rahat kullanan, delince oyuncularıyla pozisyon bulan, pozisyon yaratan, hücum aksiyonlarını daha fazla elde eden bir milli takım gördük. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Daha kaliteli takımlara karşı bizim takımımız büyük tehlikedir. Bunu artık bütün dünya kabul etsin. Ama sıradan bizi hakikaten tehlikeli gören ve buna karşı paradını alan, savunmayı 5 kişiyle 6 kişiyle kapatan, kanatları beklerin yanına daha yakın kademe yapan, bize koridor vermeyen takımlara karşı üretemeyen bir milli takımımızın olduğu da bir gerçek. Bunu da söylemek lazım. Onun için uzun vadede bu jenerasyonu hala Türk futbolu adına önemli bir potansiyel taşındığını düşünüyorum. Bizim takımımızda bu potansiyel var. Çok şeyi becerebilecek jenerasyon bu. Ama doğru dokunuşları da yapmak gerekiyor tabii ki milli takımımıza. Şimdi eldeki üretemeyen milli takımın sorunları tespit edilip bu konuda daha iyi fikirler geliştirdiği zaman milli takımımızın görülüyor ki gollerden sonraki çocuklarımızın o hırslarını gördüğümüzde demek ki bayağı kafaya takmışlar, bayağı üzülmüşler. Hayır, böyle olmamalı. Sen en üst seviyede bizim ülkemizi temsil eden bireyler olarak mental olarak çok daha kendinizi iyi yetiştirmeniz lazım.
0: %100.
2: Yani bu gol sevinci, evet, bir reflekstir, bir boşalmadır. Ama oradan ne çıkıyor? Hangi sonuç çıkıyor? O kadar fazla üzülmüşler, o kadar fazla kafaya takmışlar ki. Ama bu seviyede bu olmaz. Bizim milli takımımız artık o tecrübeye ulaşmış bir milli takım. Dünyada sayılı takımlardan biri haline gelebilmek için nasıl ki kaliteli takımlar sana çok katı savunma yapmayanları çabuk çözebilen bir milli takımsan, hem göz zevki veriyorsun, hem oyuna hakimsin, hem oyunun duygu durumunu yönetiyorsun, hem de skor alıyorsun. Biz böyle milli takımı seviyoruz. Ama bunlar karşına daha katı defans yapan rakip çıktığı zaman da çözüm üretmesi gereken bir teknik heyetten bahsetmek gerekir. Ha, bu potansiyel, şimdi bu maçtaki bu potansiyeli gördükten sonra beklentiler tabii ki yükseliyor, ama yükselirken şunu bilhassa artık kafamıza tamamen yerleştirmemiz gerekiyor. Bizim milli takımımızın bir oyun kimliği olması gerekiyor. Şimdi bizimle beraber aynı kalitede olan veya bizden yüksek seviyede olan takımlara karşı büyük tehlikeyiz. Ve ben her takımı yenebiliriz derim. Ama benim bu söylemim sisteme dayalı bir söylem değil. Bizim bireysel oyuncularımızın Allah vergisi yeteneklerini koridor bulduğunda çok iyi kullanıp skora etki etmelerini söyleyebilirim. Bu ne oluyor? Bu birazcık da bireyselliğe kaçan bir galibiyetler oluyor. Hayır. Bu takımımızın bir kimliği olsa, bir oyun kimliği olsa, bu yaratılsa, kapanmış defansa karşı hücum organizasyonları denense veyahut işte bir sürü bunun şeyi var. Şut atma var, ondan sonra bir tane çakılı santrafor pozisyonunda birini koyup duvar olması var, kenarlara açma var. Kenarlara açma fazla yok, bizde santrafor yok. Onun için biz ne yapıyoruz? Amerika kendine güveniyor. İlk golü attı, ah dedi, ben bu şimdi Türkiye milli takımını daha nasıl yenerim. Ondan sonra bir defansif güvenliğini kaybetti.

0: Peki, yani sadece Montella'ya da bağlayamayız. Bu başarı sizin dediğiniz gibi hocam genel bir, daha doğrusu başarısızlık, genel başarısızlık. Mahmut hocam siz
1: oyuncu performansları biraz sonra.
0: Yani çok şey var, etken var içerisinde. Milli takımın Amerika karnesini.
2: Yani tabii beklentiler, uğurlamalar, şaşalı gidişler biliyorsun. Ondan sonra da iki tane maçta hüsran. Bu sabahki maçı çıkar bir tarafa bırak. Yani herkes kendine göre bir top oynadı. Ne bir pozisyon var ne bir şey var. Herkes gidiyor. Onlar da aynı şekilde. Bakıyorsun çıkardıkları kadro 8 mi 9 kişi hiç oynamayan takım. Kaleci maleci bir defa hepsiydi. Bir Pulisic bir girdi ikinci devre. Bizi darmadağın etti. Tek bir oyuncu bak.
0: Sumolası imdadımıza yetişti
2: yani
0: orada.
2: Yani biraz o taraflara bakmak lazım. Biz hep kendimizi övüyoruz yeteneklerle. Galibiyet güzel bir şey. Galibiyetle kapatmak güzel bir şey. Teşekkür ederim yine galibiyetle kapattıkları için. Etmemiz gerekir. Ama turnuva takımları bu şekilde olmaz. Saman alevi gibi olmazsınız. Kişilerin üzerine yükleyemezsiniz. Bu hocalardan da kaynaklı. Bizim bu futbolumuz bu. Yani 25 senede bir kere gidiyorsun. Şimdi bakıyorsun Paraguay devamlı var. Avustralya var. Yedincisine gitmiş. Adamlar ne şekilde oynanacak? Buralarda ben açık oynayayım edeyim yok. Kişi de gitmiyor. Sen oyun prensiplerini bilmezsen oynamazsan işte bunu yersin. Ondan sonra bizleriz ki bizimkiler iyi oyuncular. İyi oyuncuya bakmıyor kimse. Bak bir kişiden bahsetti. Pulisic bir girdi. McKenzie ortada bir götürdüler orası. Bak beraberlik golleri geldi. Ki o süreç içinde galibiyete de gidebilirler. İş orada değil. Bitmiş artık. Onlar da bitmiş. Kimlerle oynayacaklarına bakmak istiyorlar. Ama giden orta saha bomboş. Forvet bomboş. Alan gidiyor. Alan gidiyor. Burada o şekilde gidersek yanılırız. Bizim şimdi önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Burada da dişli rakiplerimiz var. Ve buralarda devamlı olan rakiplerimiz var. Avrupa Şampiyonluğunu kazanmış olan rakiplerimiz var. Bunlara karşı bizim ne göstereceğimiz, nasıl bir turnuva oyunu oynayacağımız veyahut da grup maçlarını nasıl oynayacağımız bunlar önemli. Tabii dönüp dolaşıp biz bir de bu tarafa bakmamız lazım. Bu kardeşlerimiz buralara geliyorlar. Atıyoruz hani 50-50 diyelim. Kendi Avrupa'da oynayan takımlarda oynayanlar var. Onların performansları bir de bizim ligimizin performansını düşünmek lazım. Buradaki performanslarla çıktığınız zaman işte bu kadar o kadar çok sırıtıyor ki her şey.
0: Doğru.
2: Direkt fiziksel olarak, direkt oyun anlayışı olarak. Bizim beklentilerimiz ağrıda gidecek. Geniş alan buldu merkez o. Dar alanda neredesiniz? Bir de dar alanda oynamasını bilmek lazım. Messi nasıl oynuyor? Örnek veriyorum. Ronaldo nasıl oynuyor? Hakimi nasıl oynuyor? Örnek. Bunlara bakmak lazım bir de. Hem dar alanın geniş alan topçusu olmanız da olmazsanız sadece böyle biz buralarda kalırız. Bak turnuva takımları sizi bir kapattılar. 1-0 dediler yeter abi ben 1-0'la götür. Bulurlarsa ikinciyi gidiyorlar işte kontrataklarla. Biz bugünkü maçtan evet kişisel ferdi oyuncularımız, yetenekli oyuncularımız var. Bunlara hiçbir şeyimiz yok, söyleyecek lafımız yok ama bu yetmiyor. Yetmiyor yani. Şimdi bugünkü maça baktık. Rakip ne kadar 9 kişiyle de oynamış olsa elini kolunu sallaya gelmeye geldi. Başladı. Rahat yani geldi. Sen istediğin kadar ne olursan o son maçı da oyna pozisyonları bilmen lazım, oynaman lazım. Ya bu kadar şimdi bunlar Pulisic gibi 3 tane 4 tane atmış olsaydı ne olacaktı o çabuk çıkan oyuncuları?
0: Sıkıntı.
2: Bir de işin o tarafına bakmak lazım. Yani genel komple milli takımımız bir oyun şablonu kişiler üzerine biz hep ittik. Onların üzerine yükledik. Onların üzerinden çıktık. Öyle de çıkınca maalesef işte iki maç sonrası bir galibiyetle kapatıyorsun veyahut da üç maç sonrası bir galibiyet geliyorsun.
0: Üzücü.
2: Yani çok da fazla mutlaka ne söyleyeyim yorumlar olacak. Mutlaka eleştiriler olacak ama eleştirinin de dozajı olması lazım. Eleştirirsin. Örnek Uruguay çıkmadığı zaman eleştir. Onlar yerden göğe kadar İspanya çıkmadı mı eleştir. Yani biz öyle bir değiliz ki. Devamlı buralarda olmuş olsak aminna. Şimdi bu çocuklar da buraya gitmişler. Yapabildiklerinin en iyisini yapmaya çalışmışlar. Olmuş olmamış. Bundan ders çıkmaz abi. Oyuncular kendilerini ders bulurlar. Şeyler değil. Hocalar filan değil. Teknik heyet değil. oyuncular demek ki dar alan oyununu da

0: çok iyi çözmemiz lazım. Oynayan takımlara karşı, onlara karşı daha fazla maçlar yapıp, tabii bunlar FIFA'nın verdiği, UEFA'nın verdiği o maç, hazırlık maçları temposunda gidiyorsunuz. Sizin şansınız yok devamlı oynamaya. Bakalım inşallah Avrupa Şampiyonası'nı, bundan sonra Avrupa Şampiyonası'nı hazırlamak lazım takımı. Hep birlikte. Bu bütün federasyonu falan eleştiririz, sabaha kadar eleştiririz. Söylemlerini eleştiririz. Yanlış yaptın deriz, deriz. Ama eninde sonunda bizim milli takım, gene birileri gelecek, bizi yönetecek. Kim olursa olsun. Ama takım, hepimiz sahip çıkmamız lazım. Oraya bakalım.
1: Şimdi benim için hayal kırıklığı şu turnuvada. Yani olabilir. Sonuç hani alamamış olabilirsin. Bu sadece bizim başımıza gelmiyor. Uzun yıllardır farklı farklı önemli takımların da başına geliyor. Ama maçı nasıl okuduğumuz, bizim teknik adamımızın ya da bizim profesyonellerimizin bunu nasıl değerlendirdi? Şimdi ilk iki maç oynandıktan sonra nasıl bir değerlendirme vardı? Şanssızlık olmadı. Rakipler şanslıydı, oldu. Yani İşte Avustralya iki kere geldi, Paraguay bir kere geldi. Şimdi biz de bugün 3 isabetli şutumuz var, 3 gol attık. Şimdi Birleşik Devletler hocası dese ki Pochettino, biz çok iyi oynadık, rakip sadece geldi ve gol attı, biz şanssızlık dese, bu da Vincenzo Montella'ya sorulsa, o zaman ne diyecek Vincenzo Montella? Yani 3 kere gelmekle, 5 kere gelmekle, 1 kere gelmekle, yani oyunu böyle okumamak lazım. Profesyonellerin en azından oyunu böyle okumaması lazım hocam. Benim için turnuvadaki en büyük yani hayal kırıklığından bir tanesi Montella'nın ve zaman zaman bazı oyuncuların maç ya da basın toplantılarında ya da maç sonlarında yaptığı açıklamalar oldu.
2: Şimdi bir kere o Montella'nın iki maç sonunda verdiği beyanatlar ucuz bahane. Neden? Şimdi şöyle bir gerçek var. Böyle potansiyelli takımla biz daha iyisini beklediğimizden dolayı bu eleştirileri yapıyoruz.
1: Tabii ki.
2: Ve o maç bazında sana söylüyoruz. Yani genel anlamda ne diyoruz? Bizim bu her mevkide genç ve yetenekli bir havuza sahibiz. Bu çocuklarından bizim beklentimiz çok diyoruz. Ama bizim hem umut veren hem de düşündüren yanları vardı bu Dünya Kupası'nda millilerimizin. Biz bunun sebebini öğrenmeye çalışıyoruz. Yani büyük turnuvalarda sonuç belirleyicidir. Ben her zaman sonuca değil performansa önem vermeli diyorum, değil mi teknik direktörler? Sen bu çocukları performansa yönlendirirken onlara belli bir oyun şablonuyla kapanan rakipte şöyle şöyle yapmalıyız çocuklar diyebilmeliydin. Biz onu söylüyoruz. Biz maç oynanmadan evvel hep ne dedik? Umut içerisindeydi bütün Türkiye. Ama ne oldu? Maçlar oynandıktan sonra düşündüren yönler çıktı ortaya. Biz onu sorguladık sadece. Bu kötü bir şey değil ki. Bu kadar hırslanmaya da gerek yok yani. Yani bu karşılıklı bir atışma da değil. Eğer ki biz bir eleştiri yapıyorsak daha iyisini beklediğimizden dolayıdır yani. Ama hep söylüyoruz. Ne olursa olsun bu jenerasyonun çok daha iyisini becerebileceğini hep söylüyoruz yani. Şimdi kadro tercihleri. Maç içindeki yaptığın hamleler veya yapamadığın zamanki hatalar, bunları konuşmaktan doğal bir şey yok ki. Eldeki oyuncu kalitesinin çok daha iyi değerlendirilebileceğini söyledik biz. Şimdi sen bunu yapamadığın zaman o hırslanmak, o şöyledir de böyle olmuyor.
1: Hocam bir senin... de şey olmuyor ya. Bugün bak tamam, kaç gündür konuşuluyor zaten değil mi? Hani işte eleştiri şöyle böyle. Biz de diyoruz ki oyuncuların ya da Montella'nın daha böyle hani mental bariyerinin, duvarının yüksek olması lazım. Bugünkü maç sonunda da yine çok eleştiri oldu diye konuşuyor. Hani Vincenzo Montella'ya da artık bunu bir geride bırakmamız lazım bizim evet, ya. Ha tamam, oldu bitti. Belki yanlış değerlendirmeler oldu. Belki yanlış eleştiriler oldu. Eleştirileri de geride bırakacağız ama Montella da lütfen geride bıraktıklarımızı geride bıraksın. Önemli olan nokta
2: abi,
1: bu.
2: Bak bak. Sonuçlar ne olursa olsun Ömer'cim, bizim milli takımımızın bir kere cesaretiyle, inancıyla, mücadelesiyle, ruhuyla orada bizim Türk milletinin karakterini ortaya koyuyor. Böyle de düşünüyoruz biz yani. Sen şimdi dünkü maçta Kenan'ın ayağına topu aldığı zaman o tık tık tık gidişi, Barış Alper'in orada rakibini zorlayışı, geçişi, ondan sonra Orkun'un sahte santrfor pozisyonuna girip golü atması filan. Bunlar alternatifli fikirler işte. Şimdi doğaçlama da Orkun'a bir hoca sen hücumdayken sahte santrfor gibi gir oraya demeyebilir. Futbolcu da bunu yaratmalıdır. Bu da vardır. Ama sen o çocuklara kapalı defansta da ne yapılması gerektiğini öğretmelisin. Çünkü bu, hep diyoruz bu potansiyeli olan kalitesinin bu kadar yüksek olduğu bir takımın daha iyi değerlendirebilirsin sen diyoruz. Daha iyisini yapamadığın için sana eleştiri yapıyoruz. Biz sana git demiyoruz ki. Şimdi federasyon başkanı ne yaptı? Uzun vadeli bir proje sundu da oyuncu grubu da hala hazırda teknik direktörüne inanıyorsa sayın federasyon başkanımız İbrahim Hacı Osmanoğlu da devam dediğimiz zaman hayır mı diyecek Türk milleti? Sen hakikaten uzun vadeli bir proje bize sunduysan, bu da bunun devam etmesi de herkese mantıklı geliyorsa bundan doğal da bir şey yok. Ya eleştirirken illa sen de git teknik direktör de gitsin denmiyor ki. Bak farkındaysan hep daha iyisini yapabilecek, daha iyi değerlendirilebilecek bir kadroya sahibiz diyoruz. Onun için ben mantıklı olabilir. Eğer ki Sayın Montella'nın federasyon başkanına ve yönetim kuruluna sunduğu uzun vadeli proje onlara mantıklı geliyorsa devam etmekte. Futbolcular da gördüğümüz kadarıyla teknik direktörlerine destek veren bir oyuncu grubu.
1: Evet.
2: Ve böyle olduğu zaman bunu devam etmek kadar doğal bir şey de yok. Ama Dünya Kupası'ndaki hataların yapısal olduğu, bir oyun kimliği dahilinde organizasyon olmadığı gerçeğini de ön plana çıkararak bunlar değerlendirilmeli yani. Ha sen şimdi Amerika'yı biz yendik. Ben çok fazla 9 eksikti falan onu kafaya takmıyorum. Yani bizde de rotasyon vardı. Amerika'da sonuçta 11-11 çıktı sahaya herkes yani. Ama o dünkü ruhu, o mücadele hırsı, o arzu, o istek. Yani bizim takımlarımız o ruhuyla bizim Türk milletinin karakterini sahaya yansıttığı için hoşumuza gidiyor bizim. Uyumadığın da farkında değilsin o zaman. Şimdi ben biraz dün itibarıyla Şile Spor, Şile Yıldız, Şile Deniz ve Ava Spor başkanlarıyla oturdum. Gece de biraz uzun sürdü. Maça yakın. Maçı seyrettik. Sabahleyin bir kahvaltı organizasyona gidecektim. Ondan sonra program. Şimdi uykusuz geldim ben buraya ama mutluyum. Ama niye mutluyum biliyor musun? Sadece skordan dolayı mutluyum. Ben daha iyi bu takımın değerlendirilebileceği tarafındayım.
1: Kesinlikle.
2: Hala.
1: Kesinlikle.
2: Onu yapan bir teknik direktör profili olduğu zaman karşımızda kim ne diyecek ki? Bu ama buraya kadar bizi getirdik demekle olmuyor. Geldin de gelişimizi de o zaman sorgularız öyle dersen sen. Şimdi, bir arada gerçeği var yani bir Kosova'yla Romanya'yı geçerken. Çok fazla pozisyon olmadan geçtiğin bir şey var.
1: Şöyle ilginç bir açıklama da var Montella'dan. Bu galibiyet 1000 galibiyete bedel bir zafer oldu diyor Montella. Bilmiyorum hocam siz bu galibiyeti bir zafer olarak ya da 1000 galibiyete eşdeğer bir zafer olarak değerlendirir misiniz?
0: Bizim için değil. Ya ben kendi şahsıma söylüyorum. Galibiyet tamam güzeldi. Turnuvalarda zaten genelinde bakarsanız grup, bakın Arjantin'den görüyor musun sen çok iyi bir oyunlar. Brezilya'dan hepsi turnuvanın ilk etaplarında maç kazanmaya gider.
2: Sonuç.
0: Maç. Sonuçtur bu. Sonuca gideceksiniz. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nda oynadığın futbolu çıktığın yere kadar kimse eleştirdi mi senin? Adamlar tek kal oynadılar bize. Hapsettiler. Direkten döndü. Kalenin çizgisinden çıkardın. Ama ne yaptın? Bir gittin abi. Pat golünü attın. Yendin. Herkes tutmuyor. Ama oyun neredeydi? Oyunu zaten yapamıyorsun. Zaten yoksun. Çünkü neden? Bu hoca 5 hafta, 1 ay, 2 ay sende çalışmıyor ki. Geliyor 3 ayda neyse bir oyun şablonu tutturmuş. Onunla gibi. Bu genelinde hepsinde böyledir. Milli takım hocalarının. Onların bir oyun şablonu vardır. Onunla gider. Biz Montella geldiğinden beri kontratak oynamasını, geniş alanda oynamasını seven bir takımız. Bugünkü maçta öyle oldu. Rakip de bu şekilde oynayınca her şey bize toz limay, toz pembe gözüküyor. Yendiğin zaman hiçbir şey görmüyorsun ama hiç. Kazın ayağı öyle değil.
1: Ya
0: bunun sürekliliği ne kadar? Bu süreklilik ne kadar oynarsın? Ne kadar oyun temponun içinde kalırsın? Defoları bakacaksınız abi. Çıktığınız zaman ucum orta sahadaki defolar var. O oraya gider, bu buraya gider değil ama o kadar çok fazla defomuz var ki. Kapatmalarda defomuz var. Bu teknik kısımlar. Bunları da konuşmakla. Eleştir olacak tabii abi. Yenilsen de olacak, yenilsen de olacak. Koskocaman büyük.

0: Ülkenin milli takımından mı bahsediyor?
1: Hocam Ronaldo'ya Messi'ye neler diyorlar ya.
0: Ya, ya abi ben bir şeyi anlamadım. Burada söylemler en baştakinden çıkalım. Federasyon başkanına karakterli. Bunların belki de karaktersiz miydi? Ne demek istiyorsunuz siz ya? Nereye getiriyorsunuz bu lafları?
1: Onu gerçi düzeltti.
0: Anlamadın nereden nereye yani. Geliyor? Gelirseniz millet eleştirir sizi. Seni de eleştirir, bütün takımı
1: sonuçlar
0: da eleştirir.
1: Sonuçlar gelmeyince geçmişe dönüp bir bakılıyor tabii ki.
0: Ne konuşacaksınız, ne edeceksiniz çok iyi tartmanız lazım. Bundan evvelki oyuncular karaktersiz miydi? Hocalar karaktersiz mi? Yöneticiler karaktersiz miydi? Hepsi karakterli hocam. Milli takım formasını giyen herkes öyledir. Kişiler hep öyledir. Herkes karakterlidir. Bu çocukları herkes bağrına bastı ama bak ne oldu? Öyle bir iki tane takıma karşı oynadı ki şu ana kadar oynamadığımız bir oyun modelinde geldiler bize. Bunu sen nasıl değiştireceksin Emin abi? Hadi değiştir bakayım. Birden bir 90 dakika oynuyorsun. Rakip kapanmış kontratak oyunda senin silahınla vuruyor. Şu ana kadar oynadığın oyun modelinle vuruyor. Turnuvalardan bahsediyorum. Birden ne hadi çek geri gel diyeceksin. Rakip gelmiyor. Uzun atsan atamıyorsun. Kapanmış oturmuşlar. Şimdi ne oldu? İki tane maç oynadın. Yarın öbür gün başka takımlarda geldiği zaman bu modelde bir gördün mü işte oyun planını ona göre ayarlamak gerekecek. Bundan sonra yaşadın çünkü sen bunu. Senin oyun planında seni çarptılar adamla. Seni tokatladılar. Hollanda'ya karşı oynadığına bak. Yenildin fark etme. Avusturya'ya karşı oynadığına bak. Oynadığın oyunlara bak. Senin rakiplere karşı. Demek ki sen bunu oynamışsın. Biraz ofansife gittiğin zaman rakip de öyle bir toplar atıyor ki onlar da geniş alanlar buluyor. Sana da işte bugünkü gibi rakibin geldiği zaman her şey bitmiş, ununa inemişler, garantilemişler. Oynadıkları anda bize de gözümüze hoş geliyor. Hiç öyle değil. Avrupa şampiyonusunu göreceğiz şimdi. Sen geniş alanlarda oynamaya kalktığın zaman neler başına geleceğini görürsün. Çünkü hiçbir türlü toparlayamazı orta sahada. Bir iki tane, iki üç tane teknik kapasitesi iyi olan oyuncularımıza götü. Biraz direkt konuşmak lazım. Her şeyi bizim en başta müdafaa oyununu çok iyi oturtmamız gerekecek. Bunlar da zamanla değil işte elimizdeki oyuncu potansiyelleri
1: hocam
0: bunlar.
1: Biz demek ki Ekvador olsak, Almanya'yı yensek, Gana olsak, İngiltere'den puan alsak. Şimdi, yani her Montella'nın maç sonu açıklamasına hani yönelik söylüyorum. Abi, demek ki kendimizi şampiyon ilan edeceğiz sonra.
0: O çok yanlış konuşmuş.
1: Daha çıkmayalım yeter diyeceğiz.
0: İşte hani o, maçlara. Sen şeyi seyretti mi Almanya-Gana maçını?
1: Almanya Gana ile oynamadı hocam. Şey, Gana İngiltere.
0: İngiltere'de istediklerini aldılar hepsi. Ha bak turnuvalar bunlar. Turnuvalarda paldır küldür oynayamazsın.
2: Tabii tabii.
0: Bu seviyede oynayamazsın. Bu seviyede oyunları, neticeyi çok iyi ayarlaman lazım. Kimlerle oynayacağını çok iyi bilmen lazım. Bugünkü maç senin bu tarzdaki takımla oynayacaktın. Nitekim oynadın. Rakipler de sen o şekilde bir takımla çıktı. Ama bak ne diyorum. İki tane oyuncu seni nasıl sürklas etti gördük. İki tane oyuncu. Bizim biraz da kardeşlerimize kolektif oyunda da söylemek lazım. Kolektif oyundan da çok uzaktayız biz. Hep bireysel yeteneklerle kolektif oyunumuzu
3: bunun, bak Kenan'ı mimarı da hoca olmalı.
0: Kenan'ı hep stajda bahsederim.
1: Bir virgül koyalım. Emre Kaplan'a gideceğiz. Hemen Emre'ye bir selam verelim. Çünkü Kulüpler Birliği'nde de önemli kararlar bugün alınabilir. Emre hoş geldin yayınımıza.
3: 10+4'e itiraz mı var?
4: Hoş bulduk
3: 4'e.
4: Ömer. İyi yayınlar dileyelim.
1: Emre tabii bütün kulüpler kararı konuşuyorlar, tartışıyorlar. Nasıl bir karar çıkacağını da futbol severler çok merak ediyor. Detayları senden alalım.
4: Yani Türk futbolunu gerçekten çok yakından ilgilendiren birçok konuyla ilgili bir toplantı başladı. Şu anda Kulüpler Birliği toplantısı başlayalı yaklaşık bir saatlik bir zaman dilimi oldu. Ve masada tabii ki çok çok önemli gündem maddeleri var. En çok merak edilenlerin başında tabii ki yabancı sınırı ve olası bir bu konudaki revizyon geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz sezon bu yıldan itibaren uygulanmak üzere 10+4 kuralını uygulamaya koymuştu. Ve bununla ilgili bazı kulüplerin itirazının olduğunu biliyoruz. Başta Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere burada sayısal anlamda bir değişiklik olmasa bile bazı kriterlerin en azından esnetilmesi konusunda taleplerin masaya getirilmesini beklediğimizi ifade edelim. detaylandırmak gerekirse şu an mevcut durumda 10 artı 4'teki o artı 4'ün içerisindeki oyuncu kriteri 2003 ve sonrasında doğan oyuncuları kapsıyor. En azından onun bir ya da ikisinin 2001 ya da 2000 sonrası doğumlu oyuncuları kapsaması yönünde bir talebin olduğunu söyleyelim. Daha öncesinde de zaten bu konuyla ilgili özellikle Galatasaray cephesinden sıklıkla açıklamalar gelmişti. Geçtiğimiz hafta Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın da bir açıklaması olmuş.

0: işte Kulüpler Birliği toplantısında talepleri dinledikten sonra federasyonla bu konuyu görüşebiliriz. Kulüplerin taleplerine göre böyle bir görüşme söz konusu olabilir şeklinde bir açıklaması olmuştu. Bugün burada çıkacak kararlar, daha doğrusu taleplerin dinlenmesiyle birlikte muhtemeldir ki önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu'yla da yine Kulüpler Birliği bir araya gelecek. Günün bir diğer önemli gündem maddesi de geçtiğimiz hafta başında açıklanan harcama limitleri. Pazartesi günü itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerin bu sezonki harcama limitlerini açıklamıştı. Fakat bazı kulüplerin burada hareket alanı bulmakta zorlandığı bir durum söz konusu. Eldeki oyuncu ödemeleri, daha doğrusu sportif anlamdaki ödemeleri kapsayan bir şey zaten harcama limitleri. Dolu olduğu için hareket alanını biraz kısıtlıyor. Daha önce bir sapma payından bahsedilmişti ve bu uygulanmıştı. Bununla ilgili bazı talepler olduğunu ifade edelim. Yine Dünya Kupası'nda gördüğümüz bazı yeni uygulanan kurallar var bildiğiniz üzere. İşte out atışlarında, taç atışlarında belli sürelerin olması ya da oyuncuların sakatlık esnasında sahaya doktor girip girmemesine göre oradaki durumun belirlenmesi gibi Dünya Kupası özelinde uygulanmaya başlanan kurallar var. Onların da Türkiye'de, Türkiye Ligi'nde uygulanması ile ilgili bir durum söz konusu olacak mı? Bu tip konular şu an itibariyle masada, yaklaşık bir saattir de görüşmenin, toplantının devam ettiğini söyleyelim ama hatırlatmakta fayda var. En önemli, en dikkat çeken maddeler yabancı sınırı ile ilgili olası bir esneme durumu. 10+4'ün içerisinde yeni kriterler konabilir mi, konamaz mı? Bununla ilgili durum tartışılıyor. Ve harcama limitleriyle ilgili de kulüplerin talepleri tabii ki masaya yatırılacak. Devamında da Türkiye Futbol Federasyonu'yla bu konuda bir görüşmenin gerçekleşmesini bekliyoruz. Sezonun ilk toplantısı ve biraz da uzun sürebilir. Saat 14.30'da başladı. Bitimiyle birlikte Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Toplantıya dair bazı bilgiler vermesi bekleniyor. Yanı sıra yine kulüpleri temsilen başkanlar, yöneticiler üst düzey katılımlarla gerçekleşti zaten burada toplantı. Onların da açıklamaları olursa takip edip aktarmaya çalışacağız diyelim ve buradan sözü tekrar size bırakalım.
1: Emre Kaplan, çok teşekkürler. Gelişmeleri almaya devam edeceğiz. Şimdi kararla ilgili de konuşuruz ama milli takımla ilgili şu noktayı da konuşup milli takım defterini minik bir süreyle kapatacağız tabii ki.
2: Çok kısa söyleyeyim. Sayın Montella konuşur eder, başkan da konuşur eder. Onlar bitti artık. Artık bitti. Şimdi önünüzde eğer devam edilecekse, federasyonla da devam edilecekse, hocayla da devam edilecekse, bütün konum Avrupa şampiyonası. Dişli rakipler var. Bak bunların hepsi şeyde oynuyorlar değil mi hepsi? Yanılmıyorsam bütün hepsi rakiplerimiz dünya şampiyonasına da varlar. Grubumuzdaki rakipler.
1: Uluslar Ligi'ndekiler mi?
2: Uluslar Ligi'nde.
1: Tabii ki.
2: Yani işte onlarla
1: İtalya hariç.
2: İtalya hariç, ona göre de hazırlayacaksın kendini. Oraya hazırlık olması lazım. Biraz da kişilerin performanslarından ziyade takım performansını ön tutarsak, kolektif oyunu da biraz getirsek, tabii mutlaka kişilerin performansı da ferdi ama kolektif anlayışını biraz daha tutursak daha iyi olur diye düşünüyorum.
1: Üzüldüğüm noktalardan bir tanesi bugün. Evet, tabii ki önümüze bakacağız. Aynen bizim yazdığımız gibi. Yani Dünya Kupası bizim için bitti. Milli takım her zaman bizim milli takımımız, önümüze bakacağız ama şimdi Uluslar Ligi'nde ya da gelecek işte önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda, ondan sonra 2030 Dünya Kupası'nda, yani Can Uzun, Deniz Gül gibi karakterleri muhtemelen daha fazla göreceğiz, görmeyi düşünüyoruz ve temenni ediyoruz. Bugünkü maçta yani 84 dakika Deniz hiç oyuna girmedi. Hani baktığımızda Can'ı 84 dakika göremedik. Tamam, belki ilk 11'de başlamayabilir.
3: Sonraki hazırlık maçında Deniz hep banka oynadı.
1: Evet. Yani ben Can Uzun'la Deniz Gül'ün de daha fazla oynadığı, dakika aldığı, belki bilmiyorum 11 başladığı bir milli takım sistemi düzeni de görmek isterdim.
3: Demek istediğim o. Şimdi kadro tercihleri ve maç içi hamlelerde Sayın Montella'nın hatalar yaptığını söyledim ben. Burada oyuncu grubunun hala hocasına inandığı düşünülüyorsa kendisiyle devam edilsin. Ama Dünya Kupası'ndaki hataların yapısal olduğunu, bir sistemin olmadığı, bir oyun kimliğinin olmadığını ve hala aynı sorunların tekrar edeceği düşünülüyorsa da o zaman devam edilmesin.
1: Hocam şunu söyleyeyim, şunu ekleyeyim. Çok pardon, lafınızı bölmüş oldum ama İrfan Can, Çağlar ve Kaan Ayhan, ki Kaan galibiyet golünü attı.
3: Evet.
1: Buna rağmen yani bu üç isim önümüzdeki yani Avrupa Şampiyonası'nda ya da Dünya Kupası'nda olup olmayacağı bence çok net isimler değil bana soracak olursan. Hani performans olarak da söylüyorum.

0: Şimdi her maç bence amaçsız maç yok futbolda. Ne olursa olsun. Yani bu maçı demek ki Montella tamamen şöyle düşünmüş diye görüyorum ben bu oyuncu değişikliklerine baktığımda. Ya çok eleştiri oldu ilk iki maç. Biz ne olursa olsun bir tane kazanalım da bu galibiyette benim kalkanım olsun.
1: Herkesi susturalım.
0: Diye düşünmüş. Ama ben bu bakış açısının çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Doğru olan milli takımın gelecekte de faydalanacağı oyunculara da bu maç tecrübesini ve Dünya Kupası tecrübesini kazandırmak. O yüzden de bu isimler gireceğine, yani bir sonraki diyelim Uluslar Ligi'nde ya da Avrupa Şampiyonası'nda bu isimler olmazsa bugünün bence tartışması daha büyük olmalı. Yani neden Can, neden Deniz daha fazla süre almadılar bugün?
1: Şimdi yani diyoruz ki günü kurtaran değil de geleceği planlayan bir yapı kurması daha iyi olurdu.
0: %100.
1: Montella'nın. O yüzden bireysel kalite, beceriyle takım oyununun dengeli birleşmesini sağlamasını istiyoruz. Çok şey istemiyoruz ki. Eğer bu yapı korunursa ve geliştirilirse millilerimiz çok daha büyük takımlara karşı da çok ciddi bir tehdit olur, tehlikeli bir takım olur. Ve bu potansiyelin olduğunu, bu milli takımın oyuncu grubunun daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini onun için söylüyoruz. Yoksa yani biz bugünü bu Amerika'yı yendik, günü kurtardık. Derdimiz o değil ki. Geleceği planlayan bir yapıyı kuralım. Çünkü bu jenerasyon çok genç, çok yetenekli. Onun için bunların kalitelerinin, bireysel becerilerin takım oyunuyla dengeli bir şekilde birleşmesinden bahsediyoruz biz. Kötü bir şey söylemiyoruz ki. Onun için yani bizim milli takımımız sahaya sadece oynamak için değil de, inan ki bunu çok gönülden söylüyorum, İz bırakmaya çıkan bir milli takım olsun, herkesin konuşacağı, işte bu takım diyeceği bir oyun oynayabilir bu çocuklar. Ama ne zaman? Rakip de sana karşı paradını aldığı zaman sen rakibin güçlü yönünden onu oradan vurmak istersen buna karşılık bulamazsın. Rakip senin zayıf yönünü kullanarak seni yener. Demek ki ne yapacağız? Bu kaliteli kadronun kapalı defanslarda orayı nasıl açacak? Bunun fikirlerini sen sonradan oyunu okuduktan sonra geliştireceksin. Yoksa gördük ki Amerika hiçbir zaman ben beşli defans görmedim, altılı defans görmedim. Klasik dört defans, kanatlardan biri çıktığı zaman üçlü kalıyorlar. Ne oldu? Bizim o kenarlardaki oyuncularımız koridorları boş buldu. Onlar da giden oyuncular.
0: Üçlü oynuyorlar yani savunma maç, yani hazırlık maçlarında da bazen üçlü savunmayı denediler ama yani genelde Amerika zaten hibrit oyunu tercih eder.
2: Ya onlar gibi yani yapacaktın sen de bak. Ya, bak bizde dört tane oyuncu değişmiş, hemen hemen dört tane. İşte Salih yeni oynamış, Ozan yeni oynamış değil mi? Öbürleri de maç esnasında öbür maçlarda girmişler. Bunlar oynamayan oyuncuları atmış. Sen de o gir. Seni sorduğun mesela soru çok düzgün bir soru. Onlarla biz niye oynamadık? Şimdi esas tehlike nerede? Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Grup Şampiyonası bir de Dünya Şampiyonası. Bunun tamam bu belli bir bölgelerimizde onlar Dünya Şampiyonası'na kadar gidecek genç oyuncularımız elimizde var. Esas tehlike arka tarafta müdafaa, bütün komple. Yaşlar geçiyor. Bizde de hiç yetiştirmediğimiz yerler stoper hatları.
0: Yani bir tek Ozan var. Hani.
2: Bak stoper hatlarını hiç yetiştirmediğimiz tabii, bölgeler. Doğru. Bekler. Hiç yetiştirmediğimiz yerler. Buraları nasıl toparlayacağız? Esas buraları hazırlığını planını burada yapman lazım. Bunu milli takım hocaları falan yapamaz. Onun sorunu değil o. Eğer senin alttan gelenler lig takımlarında bu bölgelerde çok fazla Türk oyuncularına sahip değilsen ancak nasıl olacak? İşte Ümit Milli Takım'dan çıkan U21'den. Biz bundan sonra buraya kafa yormamız lazım ve aynı şekilde bizden ziyade daha doğrusu oranın o teknik heyet grubu var ya bütün komple. Şimdi nasıl biz kızıyoruz şeye Fenerbahçe'de diyorsun ki işte bir tane yardımcı al yanına. Yardımcı alsana. Şeye diyorsun ne bileyim Okan'a işte yardımcılarını da. Abi milli takımda tecrübeli milli takım seviyesinde olmayan yardımcılarla dolu ya. Oraya kimse değinmiyor ama. He? Bir Adana Demirspor egemanyası gelmiş oraya komple oralarını almışlar. Oradaki sizin esasında bu seviyelerde çok üst seviyede yardımcıların olması lazım. Yani tam ne teknik direktörler orada olması lazım bu işlerle gidiyorsanız. Maalesef bu tarafa da bakmak gerekecek. İnşallah.

0: Allah doğrusunu buluruz ama bizim esas sıkıntımız milli takımda bu müdafaa hattına, yani daha doğrusu bütün genel o bölgeyi ilerleyen zamanları çok iyi hazırlamamız gerekecek. Ön tarafta iyiyiz bakın. Ön tarafta orta sahada genç bir generasyona sahibiz. Bunlar bizi götürür. Dünya şampiyonasına da önümüzdekini, ama arka taraf için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz.
1: Şimdi gerçekçi olmak gerekirse net gol pozisyonu üretmekte zorlanan bir milli takım seyrettik.
2: Bu turnuvada evet.
1: Bu turnuvada evet. Oyunu açamayan, topa sahip olduğu halde etkisiz kalan bir milli takım seyrettik. Söylemeyelim mi? Söyleyelim. Yani topa sahip olduk ama bir tehdit oluşturamadık. Bu gerçeği kabul edelim. Oyun, evet oyun kurduk. Oyunun duygu durumunu biz yönettik ama sonuç üretemedik. O biz galip olduk, sevinelim, mağlup olduk, üzülelim sorunundan önce bizim sonuçlar gider, mücadele kalır. Ay yıldızlılar dünya kupasında olduğu gibi Avrupa şampiyonasında da bizim başımızı dik tutmaya devam ederler. Sorun o değil. Bizim anlattığımız bu jenerasyona biz güveniyoruz. Ama biz diyoruz ki ay yıldızlı formanın geleceği konusunda umut veren bir oyuncu grubumuz, bir oyuncu neslimiz varken bunu değerlendirelim. Biz artık herkesin adından bahsettiği, büyüğü küçüğü fark etmez, tehdit oluşturan bir milli takım olalım diyoruz. Yoksa sıradan bizden aşağıdaki takımlara mağlup olduk da ama bak sonunda Amerika'yı yendik lan, bu iş geçiştirmeyelim. Geleceğin planını kuralım. O yüzden ben hep söylüyorum, yani bu milli takımımızın düşündüren yönleri olduğu zaman seviyeyi aşmadığımız müddetçe eleştiri kadar doğal bir şey yok. Ama bu sayın teknik direktör Montella ve ondan sirayet etmiş belli ki oyunculara, gördünüz mü gollerden sonraki o hırsları, mantığını geçiyor. Hırsı mantığı geçtiği için de o bin yıla bedel diye sayın Montella beyanat veriyor. Hayır, gayet rahat karşıla bunu, al göğsüne yerden tak, ver pasını.
2: Yani hocam şöyle söyleyeyim, ülkeden herhangi bir bugün milli takımın başında olsaydı bile bunu zafer diye bence nitelemezdi.
1: Kesinlikle.
2: Yani çok mutlu olurduk tabii böyle bir şey olduğu için. Kesinlikle. Ama galibiyetle zafer, yani bunu da bence bunu zaten hani defalarca ayırt edecek kadar zaferler yaşadı Vincenzo Montella. Zafer başka bir şey, o zaferleri yaşadık.
0: Oraya gelmek lazım. Milli takımın başına Türk hocalarının gelme zamanı var. Geldi bile, geçiyor bile. Böyle tamam, bir yakaladınız ettiniz, sadece belli bir düzende gitti. O düzeni hepimiz biliyor. Bunun dışına çıkamadık. Hani derler ya A, B, C, bir sürü planlar deniliyor. Bunun dışına çıkmak için kolektif oyunu da monte etmek lazım. Sadece tek bir pozisyonda kalmamak lazım. Bence tamam, sağ olsun iki turnuvaya gittik. Çocukların da gayreti var burada. Oyun düzenine de gittin ettin. Biz nasıl Paraguay'a, ne derler, Avustralya'ya tek gol oynadık diyorsak, rakipler de bize tek gol oynadı. Onların yaptığı gibi mağlup galip geldik. Ama biz bunu şey gördük, başarı olarak gördük. Biz ne istiyoruz? Oyun da istiyoruz değil mi bu genç oyunculardan? Madem bu potansiyeliniz var, bunu biraz da tamam, bunu da oyna da, bunu oynarken biraz oyuna da hakim olalım.
2: Bence hocam Montella ile, yani ben her zaman istikrardan yanayım. Montella'nın da başarılı olduğunu düşünüyorum ama bu turnuvada beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Bu turnuvadan da ders alabilecek tecrübede bir teknik
0: şey
2: adam
0: de önemli
1: açıkçası. Ama Ömer'im bak şimdi bir şey söyleyeyim. Ben demin ne dedim? Bu Dünya Kupası'ndaki hataların yapısal olduğu düşünülüyorsa ve bunun devam edeceği düşünülüyorsa burada sıkıntı var. Eğer buna hayır, bu yapısal sorunu çözecek bir teknik direktör, bu potansiyel onda var deniyorsa ve oyuncu grubu da hocaya hala inandığını sayın başkan ve yöneticiler düşünüyorsa o zaman devam edilir. Ama devam edilirken demin sen zaferden bahsediyorsun. Zafer nedir abi? Kendinden aşağıdaki takımları yenmek midir? Sen bu kaliteyle o kendinden aşağıdaki rakipleri geçmek minimum beklentidir.
2: Hocam,
1: bizim beklentilerimiz yüksek.
2: Orkun'la Arda, yani bugün gollerimizden iki tanesini atan oyuncularımızdan, maç sonu röportajlarını hepimiz dinledik. Orkun'la Arda o teşhisi koymuşlar. Yani şeyi görüyorsun, hani şimdi bunu zafer demiyorlar. Tamam, hani galibiyet güzel, önemli, keyifli, ne olursa olsun.

0: biz eleştirilmeyi de hak ettik. Biz kendimiz de bunun farkındayız.
1: Gerçekle yüzleşmişler çünkü.
0: Evet, ama zaten gerçek, bu arada gerçekle yüzleşmek kötü bir şey değil. O senin aynı zamanda iyi bir takım, yani iyi bir takımsın ki eleştiriliyorsun zaten, evet. Yani. Hani biz Paraguay, Avustralya kalitesinde bir takım olsaydık bu kadar da eleştiri olmazdı diye düşünüyorum açıkçası. Ama hani ben Orkun'la Arda'nın mentalinin hem diğer oyunculara hem de teknik heyete geçmesi noktasında bu işlerin düzeleceğini düşünüyorum. Bu şekilde bağlayabiliriz
1: bizim bence. Kadro değerimiz belli mi? Minimum 450-500 milyon euroluk bir takım
0: var hocam. Ama önemli olan mental değerde. Çok önemli değil. Bu araya böyle gidelim değerli izleyenler. Saat başında karşınızda olacağız.
2: Reklam. Smoking bizim işimiz.

0: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

Deli Malarda 10.000 TL'ye varan indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5.000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: spor gündemine devam ediyoruz değerli izleyenler. Spor gündeminde bu saate Galatasaray'la başlayacağız. Mahmut Hocam, Galatasaray'da taraftar transferi bekliyor ama Galatasaray yönetiminin tabii ki acelesi yok. ama bir yandan da hani geçtiğimiz, geride bıraktığımız birkaç haftaya göre de daha hızlanan transfer girişimleri var. Haftalardır Can Uzun konuşuluyor. Milli takım yurda dönecek. Muhtemelen Can'la ilgili bir gelişme olacaksa bundan sonra da o iş ilerleyecektir ya da görüşmeler hızlanacaktır. Olumlu ya da olumsuz anlamda söylüyorum. Tabii bir yandan da Icardi'nin kararı bekleniyor. Camavinga gündemde. Gündemde çok önemli, değerli oyuncular da var. Ama çok var yani konuşacağımız. Fakat istersen hocam yine biraz şey oldu. Ya klasik diyecektim de şu tabiri kullanayım dedim. Böyle her yaz çok uzun konuştuğumuz bir oyuncu var Galatasaray'da son yıllarda. İşte geçen yaz Osimhen kalacak mı, gidecek mi? Bonservisini Galatasaray alacak mı? Bu yaz da Mauro Icardi'yi konuşuyoruz. Taraftar çok istiyor haliyle. Çok ikonik ve sevilen bir karakter ama istersen hocam Icardi'yi konuşarak başlayalım. Sonrasında biraz da dış transfere bakarız Galatasaray'da.
1: Osimhen'in olayı farklıydı tabii. Osimhen bonservisi sizde değildi. O
0: alacaktı. 75 milyon euroluk dev bir transfer.
1: Yani o tabii haliyle, ama şimdi bu tarafta 30'unda bu kavresi biten bir oyuncu var.
0: Menajeri konuştu, Pino.
1: Konuşur. Bunlar hani büyük oyuncu diyoruz ya, doğru. Ama artık belli bir aşamaya geldi. Ben de Icardi'nin kalmasının hep taraftarım. Ama size şart koşmayacak. Artık koşma zamanında değilsiniz. Daha değişik bir oyuncuyu bulabilir misiniz? Piyasada var mı? Vardır, araştırırsınız, mutlaka vardır, ama şöyle de bir bakıyoruz. Yani işte izlediğimiz bütün maçları ben izliyorum. Burası şey, list dolu. Yani hep izlediğimiz maçlar var orada.
0: Oyuncudan bol bir şey yok.
1: O tarzda oyuncu var mı? Santrofor yok. Bulamıyorsunuz. Yok
0: o yani. Kalitede yok. Tarzda var da kalitede yok.
1: Bulamıyorsunuz. Doğru. Yok. Santrofor sıkıntısı var. Olanlar da kendi takımlarındalar. Sizin oyun prensiplerinize, oyun kültürünüze değişik formatlarda olan oyunculardır. Tabii Icardi'nin şartları kulüplerle birlikte konuşulacak bir şeydir, ama çok fazla da burada tok satıcı sizsiniz, tok alıcı sizsiniz, Icardi değil yani. O kadar ben hani dün akşam da izledim sizi, biraz yok işte bu böyle yapacaklar, ben beklerim ederim, ondan sonra giderim o tarzlarda olmaz abi burası. Ya. İş profesyonel kulüplerde olacak.
0: Şey sıkıştı yani. Şimdi iki tarafta ben ayrılmış olmayayım diyor.
1: Niye sen Galatasaray ayrılmıyor ki zaten.
2: Koz kimde Koz?
0: Koz Galatasaray'da.
1: Bitti. Yok, Galatasaray ayrılmıyor. Galatasaray ayrılmıyor. Mukavelesi bitmiş. Bütün sendesin, bekleyeceksin. Ben diyeceksin. Bir Galatasaray'ın şartlarını kabul edersin ve atletmezsin. Bakın tekrar söylüyorum. Bu tarzdaki oyuncuyu bulmak çok zor.
0: Doğru.
1: Kolay değil. Ama kapris de yapmayacaksın. Burası Galatasaray Kulübü, Fener, Beşiktaş, hangisi olursa olsun. Sen git bak bakayım, Paris Saint Germain ne yaptı? Sen hemen kapının önüne koydu, doğru mu? Ya abi dedi, ben ilgilendirmez. Sen ne olursan ol, Icardi beni ilgilendirmez dedi. Benim prensiplerim var. Sen kulüptür abi öncelikle. Ya verdikleri, yaşattıkları hakikaten, ya bir, hakikaten çok iyi bir golcü. İnkar edilmez. Ama burası da Galatasaray Kulübü. 120 küsür senelik bir camia. Ne santraforlar gelmiş Galatasaray. Hep iyi santraforlar bulmuş, çıkartmıştır. Hep bulup getirmiştir. Hepsi de skorerdir. Size şampiyonlukları taşımıştır. Gol krallıkları da çıkartmışlardır. Ama işin şöyle değil. Kulübün prensipleri önemlidir. Kulüp size ne şartları sunuyorsa kabul edersiniz. Etmezseniz de artık Arjantin'e mi gidersin? Paraguay'a mı gidersin? Avrupa'da olacağı olmaz yani. Avrupa'da Galatasaray gibi şartlarda bulmak çok zor. Rosario Center'e gidip de Di Maria ile beraber mi oynarsın? Arkadaşında bilemem onları. Ama öncelik tabii Galatasaray. Galatasaray'da bunları düşünerek mutlaka ellerinde 3 tane, 4 tane, 5 tane formül vardır. Çoğunlukla Icardi gibisini bulamazsın, ama Osimhen gibi o ayarda, hani dağıtıcı santraforlar deriz ya biraz böyle, o tarzdaki olaylar. Esas burada Icardi'den öncelikle Can'ı konuşmak lazım. Can'ı bitirebilecek misiniz? Can'ı bitirebilecekse, Can'ı bitirirseniz işte çok büyük bir iş başarmış olursunuz.
0: İşte Can'ı bitirmek orada, için de çok ciddi bir bonservis bedelini Galatasaray'ın gözden çıkarmış olması lazım.
1: Şimdi
0: Kolay değil.
1: Şöyle bakarız değil. Oyuncu olarak şöyle düşünebiliriz. Hani bunlar bizim tabii düşüncelerimiz, bu tarzdaki oyuncular uzun vadeli oyuncular olarak düşün. 10 senelik bir performans verebilecek oyuncu olarak düşün. Ve her senesi oynayacağı liglerde de kendi üzerine, kendi bilgisine, kendi oyun kültürüne daha derinlik katacak oyuncular olarak düşünürüz.

0: Tabii bizim söylemlerimiz sakatsız bir durum. Bir de tabii buraya geldikten sonra bizim ülkemizin futbolu ve o çocuğa katkılar ne olacaktır? Bir, en büyük katkısı Şampiyonlar Ligi'nde. Zaten öbür tarafta da oynuyorsun onu. İki, milli takımda devamlılığı olabilecek bir oyuncu potansiyeli ve oraya gelecek. Icardi bence şu anda konuşulması gereken ikinci pozisyonda kalan, ben cana yoğunluk sarf edilecek. Büyük meblağlar tabii bunlar, artık ufak meblağlara topçu kalmadı bu tarzdaki oyuncular. Bundesliga'da oynayan, direkt oynayan, orada kendini kabullendirmiş bir oyuncudan söz ediyoruz Ömer. Yani bu oyuncuların şeyleri de fazla olur. Yalnız yapacaksınız bir an evvel, Musiala'da gitme durumu var biliyorsun. Bir de burada gösterilecek performanslar. Onlar da apartta bekliyorlar. Çünkü canı aldıkları zaman Musiala'da yedeği bekletecek bir durumda değil Bayern Münih.
1: Tabii ki.
0: O söylentiler de var orada. Ancak onun gitmesi, o da 100 milyonların üzerinde bir transfer konuşuluyor. O vakit iş bu tarafa gidecek.
1: Yani Bayern'de tabii ne olur bilmiyorum. Bir sportif direktör değişikliği olacak
0: onlar
1: gibi görünüyor.
0: Onlar değiştiriyorlar. Onlar sorun olmuyor. Onlar yukarısı önemli onlarda. Yukarısı sportif direktörle bak, Bayern'de çok gelip gidiyor.
1: Yukarısı da çok değiştiriyor Bayern'de.
0: Bak yukarıda nasıl? Hönes uzun dönemde, şimdi Rummenigge. Onu kastettim. Orası. Buraya aşağısı onların altında gelen kişiler. Öyle de zaten olduğu zaman senin başkanların söyleyecek bir laf yok.
2: Peki Zafer Hocam, yani Icardi konusu nasıl çözülecek bilmiyoruz. Ama ben Galatasaray'ın Icardi'ye göre de plan yaptığını düşünmüyorum.
3: Şimdi
2: açıkçası.
3: Sayın Başkan Dursun'un Icardi'yi çok istediği söylendi. Kamuoyunda dün itibariyle bu dillendi. Şimdi bu işin uzayıp Icardi'nin memnun olmayacağı bir para, dışarıda herhangi bir bulamayacağı bir alternatif sonucu, tekrar Galatasaray'a memnun olmayacağı rakama imza atarsa ayakkabı içindeki taş olur. Rahatsızlık verir. Bunun için Galatasaray bu kadar düzenini oturtturmuş, bir oyun kimliği yakalamış Galatasaray olarak, çok fazla uzatmadan bu sorunu çözmesi lazım. Ya tamamıyla çok teşekkür ediyoruz, sen bir jenerasyonu Galatasaraylı yaptın, İki sene bizi şampiyon ettin, güzel bir törenle veda edilir. Ama uzadığı zaman bu sıkıntı olur. Çünkü Icardi gibi oyuncular çok fazla kenarda, ondan sonra süklüm püklüm sus pus oturacak adamlar değillerdir. Senin de takıma kazanların kimlikle bir yakaladığın havayı bir anda bozabilirler bunlar. Bu tehlike olduğu için bir an evvel netleşmesi lazım. Şimdi Galatasaray'da oyun anlayışı yüksek tempoyla agresif pres, hücum ağırlıklı bir oyun değil mi? Şimdi bu oyun doğrultusunda Galatasaray hiçbir zaman oyunu soğutmaya, rolantiye almaya, efendime söyleyeyim, sete oturup baskının şiddetini düşürmeye falan çalışmayan bir takım. Şimdi bu yüksek tempolu oyunla zaman zaman ikinci devrenin ortalarına doğru, işte Torreira'dır, Lemina'dır, hatta Davinson'la Barış Alper dahil, zaman zaman bu oyuncular tempoları düşüyor ikinci yarının ortalarından sonra. Şimdi burada daha enerjik, mesela Can Uzun transferinden bahsediliyor ya, 90 dakika tempolu, oyun temposunu fazla düşürmeyen, oyunun duygu durumunu yönetebilen bir çocuk. Şimdi bu çocuğun mesela transferi, evet, Galatasaray şu avantajı var, yarattığı sisteme göre eksik yerlere oyuncu transferi yapma şansı var onun. Yeniden bir takım olma kurgusu yok.
2: Yok evet.
3: Yani onun şimdi istikrar sorunu yok. Dediğim gibi net bitirici oyuncusu var şu anda elinde. İkinci net bitirici oyuncusuyla anlaşıp anlaşamayacağı, onun yerine başka bir oyuncu daha dahil edecek mi etmeyecek mi? Ya bu ufak tefek sorunlar ama Galatasaray takımı olarak Icardi sorunu bana göre bir an evvel çözülmeli. Onun için de şimdi futbolcu psikolojisini düşün. Ya hep mental olarak düşünüyoruz değil mi? Mental performans. Şimdi böyle bekleyen adam, o hep olumlu tarafından bakar. Herkes önce kendine yontar. Sonra önce Can, sonra Canan derler ya. Şimdi diyordur ki adam, ya ben iki sene bu takımı şampiyon yaptım. Bir jenerasyonu küçük çocukları Galatasaray'la ettim. Osimhen geldi, ona rağmen gollerime devam ettim. Ameliyat sonrası gene performansa baktığın zaman puan aldım almadım, ama gol sayıma baktığım zaman gene iyi.

0: Ya transferlerde %100 isabet oluyor mu Ömerciğim, Allah aşkına? Nerelere ne kadar milyon eurolar gidiyor?
1: %100 isabet Real Madrid'de de olmuyor, Bayern'de de olmuyor, olmaz. Büyük kulüplerde de olmuyor.
0: O zaman abicim sen Icardi'ye vereceğin 1-2 milyon euro fazladan
1: Sayın ne olur? Sayın Başkan abi? İstiyorsa, hani istediği konuşuluyorsa ben Okan Buruk'un başkanla aynı görüşte olduğu noktasında değil mi? Öyle
2: olay, sana bir şey söyleyeyim. Benim Ömerciğim, anladığım kadarıyla bildiğim yatta gelen bilgiler doğrultusunda ekonomik filandan ziyade seyahatler onun. Çok fazla seyahat.
0: Abi seyahatleri adam gasp mı etti Galatasaray'dan?
2: Efendim?
0: Karşılıklı anlaşarak mukavelesine yazdırdı.
2: Şimdi o dönemler belki oradaydı. Şimdi artık zaman geçiyor. Bunu hiçbir kulüp, bizlerin harici hiçbir kulüp kabul etmez. Avrupa'da bunu kabul ettiremezsiniz. Evet. Ettiremezsiniz. Yok böyle bir şey. Öbür adam da der ki ben de gideyim der. Sadece şimdi bakın biz Icardi'yi konuşuruz da Galatasaray sadece Icardi'yle bitmiyor sorun. Orta sahaya da bir yenilemesi gerekecek. Orta sahada bir dinamikleşme gerekecek Galatasaray'da. Herkes bir taktı şimdi Icardi. Biliyorsun bu çok popüler olduğu için. Ama esas ana noktalara bakma. Müdafada da bir değişim şart. Dinamiklik şart.
1: Şimdi Davinson'a Como istiyor. Davinson ayrılığı olabilir ki. Yani şu anki mevcut senaryoda bile bir stoper eklemesi Galatasaray'ın yapacağı konuşuluyor. Davinson giderse belki iki stoper birden Galatasaray'a transfer etmeye
2: düşünüyor. Gelen söylentiler güzeldir. Rakam olarak güzel. Hakikaten satı. Davinson da 30 yaşına geldi değil mi?
1: 30.
2: Güzel. Ama
0: nedir 30 daha genç ya.
2: Ama şu var.
1: Için artık genç.
2: Şu var. Burası öyle 2 sene 3 sene bozulacak bir de. Bak Liverpool'da kaç seneden beri oynuyorlar değil mi? Ya en önemli noktanız sizin. Ön taraflara ortaya buluyorsunuz ama burası kolay değil.
1: Kesin.
2: Burası çok birbirlerine fazla oynayan oyuncularla oynaması lazım. Bak Liverpool'un kaptanı bonservisi serbest bırak bitti. Adamlar uzatmaya gidiyorlardı. Konuşuyorlardı hala. Galatasaray'da istiyor mesela örnek. Bak Rudiger'in bitti. Tekrardan istiyorlar. Müdafaa değişmez. Öyle bir sene, iki sene, üç sene değil. 4-5 sene gidebildiğin kadarıyla. Ama bulacaksın. Onun alternatifini bulacaksın.
0: Ya bravo hocam. Bak sadece stoperlerin birbiri arasındaki uyum değil. Stoperlerin kaleciyle uyumu da çok önemlidir.
2: Şimdi bütün genel hocam.
0: Bu süreçtir yani.
2: Kolay kolay değiştirmezsin buraları. Onun için dedim yani tamam Sanchez satılır satılmaz değil ama o ayarda en aşağı o ayarda bir oyuncu getirmen lazım. İsmi geçen oyunculara bakıyorsun zaten bitmiş adamlar düşünüyorlar geleyim mi gelmeyeyim mi diye. Kendi kulüplerine mukavele uzatmaya çalışıyor. Bakın Icardi tamam güzel, Can güzel ama bir orta sahada da bir tam bir revizyon değil ama bir dinamikliğe ihtiyacınız var. Elinizdeki şu anda mevcut orta sahada. Müdafaa da aynı şekilde.
0: Şimdi ama Lemina'nın gelişiyle orta saha üstünlüğünü ele aldı Okan.
2: Hocam şöyle.
0: Torreira da biraz daha rahat şimdi serbestledi.
2: Ama onu hocam, siz buralarda güzel gidiyorsunuz. Şimdi tabii Galatasaraylılar, Galatasaray taraftarı falan hepsi artık diyor ki nasıl olsa biz burayı monte ediyoruz, götürüyoruz. Biz Şampiyonlar Ligi'nde artık daha aktif hale gelelim. Daha da ileri çıkalım. Şimdi bir yakaladın bir yer geldi. Çıktın. Bu sene onun üzerine çıkmaya çalışıyor. Bakarsın da öyle bir takım kurarsın ki çıkamazsın. Bu da futbolun cilvesidir. Yaşayabilirsin bunları.
1: Hocam şurada düşünce olarak bence biraz hata yapıyoruz. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi'nde her sene çeyrek finali, yarı finali gören takımlarımız yok. Zaten finalden bahsetmiyorum.
2: Herhalde yani.
1: O açıdan tabii ki hedef her zaman bir öncekinin üzerine çıkmak olur. Bunu anlamakla birlikte bir öncekini tekrarlamak da hiç fena fikir değil ya da kötü bir düşünce değil taraftarlar önce. Çünkü bazen takımlar 16'ya gidersin takılabilirsin. 16'ya gidersin bazen denk gelir. Senden hani kadro olarak belki daha bir zayıf ya da o kadar kadro maliyeti olmayan takıma da elenebilirsin. Ama yaparsın bir yerde çeyrek yaparsın sonrasında. Bir yerde yarı yaparsın. Yani bu seviyelerde olduktan sonra mutlaka şunu bir gün çeyrek yarı yaparsın. Ama önce oralarda daim olmak lazım.
2: Şunu çok iyi düşünmek lazım. Çift ayaklı maçlara kadar gidersin. Bak çift ayaklı maçlar zordur. Yaşadın onu. Ve geçen sene uzun bir dönemden sonra daha yeni bir şeye geldin Şampiyonlar Ligi'ne. Buradaki o tempo, ligdeki tempo hemen hemen aynı kadroyla oynadın. Seni yıprattı. Buradaki de temponu. Bundan evvelki öyle bir şey değildi ki. Aralık'ta bitiyordu. Ocak ayında istediğin gibi oynuyordun burada ama bu sezon
0: biraz daha alternatifli kadro diyorsun.
2: Öyle zaten. Bak şimdi çift ayaklı maçlara kadar Avrupa'da çıkarsın. Çünkü elindeki mevcut kadro seni oraya itiyor, götürüyor. Ama çift ayaklı maçların zorluğunu gördün. Juventus maçının zorluğunu yaşadın. Liverpool maçının zorluğunu burada yeniyorsun ama o tarafa gittiğin zaman çok olay o kadar geceyle gündüz. Ve kısıtlı bir kadroyla gittin yani belli bir kadroyla gittin. Onun için biz

0: Sadece Icardi ve Can'a kalmadan Galatasaray müdafaa hattında da bir dinamikliğe, orta sahadaki dinamikliğe Bekler'i zaten konuşuyorlar onlar. Bekler'e de alternatifler mutlaka bulacaklar.
1: Galatasaray'ın Ömer'cim bir kimlik arayışı yok ki abi. Oturmuş bir düzeni var, bir sistemi var, bir kültürü var.
0: Oyuncu değişikliği yani, olabilir.
1: O bir kadro zenginliği açısından evet, hem forma rekabeti açısından takviyeler olabilir ama Galatasaray'ın örneğin Beşiktaş gibi yeniden yapılanmaya ihtiyacı yok ki. En büyük avantajı bu. Zaten potansiyeli olan bir takımsın. Dört büyüklerin potansiyeli vardır. Beşiktaş'ın da potansiyeli güçlüdür. Fenerbahçe'nin de, Trabzonspor'un da. Ama buna rağmen istikrar sorunu da yok Galatasaray. Örneğin Beşiktaş gibi. Bunlar büyük avantaj. Sen sadece kadronu zenginleştirme açısından takviye yapacaksın. Elinde bir golcü var. Bütün dünyanın takdir ettiği. Anlaşamadığın golcü de bütün golcülerin takdir ettiği. O da olmazsa başka bir santifora giderim diyorsun. Gidebiliyorsun. Transferde açıklanan bütçesi gayet makul.
2: Hatta bence hocam dediğiniz noktalarda Galatasaray'ın en hani net görünen kısmı ön bölüm. Yani işte Osimhen, Barış, Sané. Yani seneye ilk maçta bu oyuncular ilk 11'de başlasa herhangi birinin itirazı olur mu?
1: Kimse itiraz etmez.
2: Olmaz ama işte geçen yıl şampiyonluğa rağmen bence Mertens'in dolmayan rolü. Merkezde yani Lemina'nın biraz daha yavaşlaması bence ve performans kaybı. Biraz daha onu hoca sanıyorum geriye çekmeyi düşünüyor. Yani merkeze bir oyuncu, hücum hattının arkasına bir oyuncu, muhtemelen savunmaya yapılacak
1: Mertens.
2: Ve beklere yapılacak takviyeyle herhalde Galatasaray. Yani baktığımızda bir 4-5-11 takviyesiyle bu sezona da çok daha ideal bir noktada girer diye düşünüyorum.
1: Vallahi Ömer'cim Galatasaray'ın bana göre benim gördüğüm en büyük avantajı ne biliyor musun? Galatasaray'da gelen oyuncu beklemediği bir sevgiye, bir saygıya kavuşuyor. O sevgi saygıyla takım olgusuna çabuk uyum sağlayıp performansı çabuk verebiliyor. Uyum çok sürecini şey çabuk atlatabiliyor. Bu kolay bir şey değildir.
2: Teknik kadroya da bu anlamda çok büyük artı yazar.
1: %100. Bu tablonun çizeni, altına imza atanı Okan Buruk'tur. Onu da söylemek lazım yani. Ya biz 4. kez üst üste şampiyon olan adamı eleştiriyoruz yani. Bizim coğrafyamız bu abi. Kimse kusura bakmayacak.
2: Doğru.
1: Biz çok fazla iyiyi söylemekten öte kötüyü söylemeyi tercih eden bir coğrafyayız yani. Onun için yani kulübün ve taraftarların sevgilisi haline gelen bir Osimhen, bir Icardi örneğiyle birlikte Mertens'i bağrına bastı. Gelen Sané uyumu geç olsa da evet o da bağrına basıldı. Torreira el üstünde taşınıyor. Sara aynı şekilde. Şimdi baktığın zaman Davinson, Abdülkerim ya bunlar büyük avantaj. Bunlar takım olma sürecini daraltan faktörler. Kolay değil yani şimdi o transfer yaptıkça hemen şak diye takım olunmuyor ki.
2: Tabii.
1: Ama bu süreci Galatasaray hem yarattığı sevgi ortamıyla hem efendimiz potansiyeliyle yeniden yapılanma sürecinde olmadığından dolayı onun içinde bir kimlik arayışında da olmadığı için büyük avantajlı. Çok rahat avantajlı yani. Onun için bak sakin sakin sindire sindire gidiyorlar transferde de. Kimse hiç Galatasaray hala transfer niye yok diyor mu demiyor.
2: Dememeli yani.
1: Onun için yani Galatasaray takımı Avrupa'da hedeflerini yükselttiği için öyle çok fazla takım oyuncusu arayışından öte gelir gelmez kendisine katkı sağlayacak kaliteli üst düzey oyuncuya gitmeli. Bugün Sané'nin uyumunun geciktiği zamanlar Sané çok eleştirildi.
2: Tabii.
1: Ama adamın oyun anlayışına baktığın zaman belki bireysel olarak hücum aksiyonlarında büyük zenginlik yaratamadığı zamanlar 60-70 metre geriye savunma yaptığını gördük. Bu da ne demek? Galatasaray'ın yapısının oturduğu demek. Ya oturmuş bir yapıya gelen oyuncu daha çabuk performans sergiler, daha çabuk uyum sağlar. Bu olguyu kaybetmediği müddetçe her zaman her maçta umut veren Galatasaray gerçeği ortaya çıkıyor.
0: Çok üst seviyede oyuncular getirdiler. Her çeresinde mesela o Drogba'ların geldiği dönemler, Snyder'in bunlar Bunlar girdiler, girer girmez de öyle bir ortama geldiler ki sanki atıyorum Avrupa'nın en baba takımından gelmişim gibi. O şey çok, çünkü Galatasaray'da o kültür yönetimden tut aşağı kadar bütün herkeste öyle bir evine gelmiş gibi hissediyorsun.
3: Evet, hocam işte ben diyorum sana.
0: Ben bak her zaman yayınlarda söylemişimdir. Flora'dan bahsetmişimdir. Flora'ya girdiğin zaman Flora'da kapıdan içeri girdi mi o halis başka bir yere giriyorsun. Çok değişik bir atmosferde.
1: Futbolcuları beklemediği bir sevgiye kavuşuyor Galatasaray kulübüne geldiği
0: tam
1: zaman.
0: Nedir biliyor musun hocam? Tam Avrupa'daki takımlar mesela Real Madrid'de de çalışıyor. Rahattır, serbesttir. Her şey planlıdır. Liverpool'a gidiyorsun bir görüyorsun tesislere girdin mi herkesin bütün her şey planlı hazırlanmış. Oradaki gelir hocası sarılır eder. Herkes birbirlerine aile gibidirler. Galatasaray'da da bu ortam var. Zaten aldıkları oyunculara bakıyorsun. Yani Avrupa'nın, dünyanın bildiği oyuncular. Bunlara ne diyebileceksin ki? Bunlar sadece çıkarsın, antre edersin. Takımın da prensipleri bellidir. Şimdi diyelim ki birisine teklif geldi. Osimhen'e teklif geldiği zaman ilk konuştuğu kişi kimdi? Didier Drogba.
1: Böyle.
0: Şöyle bir bak
1: en
0: bakalım.
1: En iyi reklam insandır.
0: Bak şimdi Brüksel'e gidiyorsun. Brüksel'de şampiyonluk kutlamaları var. Brüksel'e gidiyorsun. Mertens kraliyetle birlikte ya balkonda. Galatasaray'da. Şampiyonluk kutlamaları Ali Sami Yen'de. Mertens ailesinin orada. Onun gibi öbürleri. İşte Melota Brezilya'da bağlantılar yapıyor. Yani Galatasaray'dan gidenler de hiçbir zaman hiç unutmuyorlar. Ve hep onları Galatasaray onure itmiştir. Galatasaray'ın en büyük avantajları bu. Dezavantajı çok az Galatasaray'ın bu konuda.
1: Galatasaray'a geldiğinde beklemediği bir sevgiye kavuşunca futbolcu kabul gördüğünü hissettiği yerde performans veriyor oyuncu.
0: Tabii bunlar bir de başarılar da endeksli birbirlerine.
1: O zaten bunlar başarıyı getiriyor. Şimdi hocam, birliktelik, bak, o sevgi, saygı ve
0: izin. Mertens diyoruz değil mi? Mertens bir geliyor bir bakmışsın kimle oynuyor? Ya atıyorum Osimhen'le Icardi orada. Icardi'yi almış. Ya, zaten ben adamlarla oynadım, karşılıklı oynadım. Örnek Arjantin milli takımın oyuncusu, işte Inter'in oyuncusu, Paris'e. Öyle bir oyuncular sende var. Bunlarla kadro kuruyorsun. Ne oldu? 13. falan bitirdin. Herkes tabii eder, eyvah nasıl olacak? Bir toparladılar abi, gittiler, onu getirdiler, onu getirdiler. Bak 4 seneden beri götürülüyor. Şimdi de bak tekrar söylüyorum. Diğer rakipleri Galatasaray eğer toparlanamazlarsa, bu seviyedeki oyuncuları bulamazsa, geçen yayında da söyledim, gene de söyleyeyim, 2030'a kadar Galatasaray şampiyonluğu ambargo koyar. Hazır çünkü. Bak şu kadrosu, buraya Avrupa'yı konuşmuyorum. Avrupa orası çok zor bir konu. Belli bir yere kadar gidersin. Ona zaman ister. Ama Türkiye Ligi'nin şu kadrosu yapacağı takma. Zaten sen var kadron. Nasıl geçeceksin sen Galatasaray'ı? Nasıl geçebilirsin? Onun için diğer rakipleri de konuşacağız. Buraya şimdi, bu tarzdaki oyuncuları bulup ve takım hüviyetini bağlama. Bak hocası var, yöneticisi aynı. Herkes hep aynı, hiç değişmemiş. 5. sezona girdiler.
1: Hocam şimdi milli takımımızı eleştirdiğimiz bir yönden Galatasaray'a bir paralel geçiş yaparsam, Galatasaray camiası ve Okan Hoca kazanırken alkışlandığı gibi kaybettiği zaman da eleştirilere çok açık. Bu o zaman ne oluyor biliyor musun? Konsantreyi başka yere çekmiyor. O gene doğru işi yapmaya devam ediyor. Doğru işi yaptığı müddetçe de sonuçlar geliyor.
0: Yaşıyor zaten o.
1: Ya büyük takım olgusu bu. Büyük takım böyle olunuyor. Onun için şimdi bizim...
2: Hocam geçtik konuyu da şöyle ekleme yapayım. Şimdi sen, ben de yeni bir pencere açtın. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Mayıs'tan itibaren milli takım konuşuyoruz değil mi? Mayıs'tan itibaren işte bir ay diyelim hani.
1: Evet.
2: Yani işte bugün 26 Haziran, hadi 26 Mayıs, 25-26 Mayıs'tan itibaren daha çok konuşuyoruz. Ve bunun birçok bölümünde hani turnuva başlayıncaya kadar, evet, işte bizim ilk maçımız 14'ündeydi. Aslında 12 gündür milli takım eleştiriliyor.
1: Doğru.
2: Doğru değil mi? Şu 14'üne kadar herhangi olumsuz bir durum yoktu. Hatta tam tersi bir coşku vardı. Ya Okan Buruk 4 yıldır aldığı eleştiri, Montella'nın aldığı eleştirinin hani kat ve kat, yani sayamayacağım kadar fazlası ve Okan Hoca bunu şampiyonluklardan sonra aldı. Ne eleştiriler? Hatta işte Alkmaar turundan sonra hatırlayalım. Çok ağır şeyler de söylendi. Ama hoca kaldı ve başarıya devam etti. Ve sürekli geçmişe yönelik de hani eleştirilere dönüp de hani beni fazla eleştirdiniz, oyuncu grubumu fazla eleştirdiniz, buraya kadar biz getirdik, İşte neden bu kadar eleştiri oluyor demedi mesela. Yani bu anlamda da Okan Buruk'un da bence mental bariyerini

0: ayrıca bir tebrik etmek lazım diye düşünüyorum.
1: Bu bir liderlik vasfıdır ha.
2: Kesinlikle.
1: Yani kaybettiğin zaman eleştirile açık olmak öyle kolay bir şey değildir. Bak milli takımımız dağıldı, gördünüz mü? İfadeleri, hırsları mantıklarını geçti. Montella'nın da geçti. Oğlum neyin hırsını yapıyorsun abi? Eleştiriye açık ol. Evet haklısın. Bak Arda ne dedi? Kusura bakmayın. Performansımızı veremedik. Özür diliyoruz. Ama potansiyelin var. Bizi inandırdın. Biz senin arkandayız hala. Çatışma bizim coğrafyamızda zor abi. Bizde 85 milyon futbol bilen adam var ya. Kolay mı öyle tek başına 85 milyona kafa tutmak?
2: Hocam şimdi her ikinize sahanın içinden, kenarından hani yani önemli paydaşlar olarak buradasınız.
3: Okan Hoca'nın...
2: Teknik adamda bir çekingenlik ya da bir rahatsızlık olduğunu bence futbolcular anında hisseder ve o bütün takıma anında, sirayet eder. Anında. Tam tersi de olumlu sirayet eder.
1: Bak ne diyorum, futbolcu teknik direktörünü dinlemez, taklit eder. Onun karakteri futbolcuya yansır. Onun için biz diyoruz yani gerekirse psikolog olacaksın, bazen abi, bazen baba, bazen psikolog, bazen metodolog. Her şey olacaksın futbolcuya karşı. Onun için teknik direktör deyip geçme. Milli takım kısa sürelerle bir araya gelen ama bir sezon boyunca irtibatlı olduğun ve onları mental olarak belli bir seviyeye getirdiğin yani
2: şöyle milli takıma olduk. Dönmek için söylemedim bunu. Milli takım üzerinden Okan Buruk'a bence hani aslında hakkını ne kadar az verdiğimizi bravo, hatırlatmak için söyledim bunu.
3: Şimdi bak olay tabii, nedir biliyor musun? Biz hocaları da sanki bir şey gibi getiririz. Altyapı eğitme profesyonel abi. Ben seni alıyor muyum? Geliyorsun. Burada şartlar var. Bütün her şeyi ben de oynatırım oynatmam. Kimse karışamaz. Senin belli bir düzeyin vardır, belli bir maçlar vardır, maçına göre de değişiklikler vardır. Yani biz biraz hocaları da hem kamuoyunu hem de futbolcuları oynatıyoruz. Futbolcuları çok ayyuka çıkardığımız için taraftarların sevgisi halinde. Bu sefer de futbolcular siz buraya geldiği zaman olduklarından çok fazla şey görüyorlar, itibar görüyorlar. İtibar gördükleri zaman da hocalar bir ters tarafa, ben nasıl olsa bu takımda direkt oynarım havalarını. Bakın Avrupa'da bunları yapamıyorsunuz.
2: Tabii.
3: Bunlar yok. Sevgili Okan Hoca'nın en büyük şansı sadece işini yapıyor. Florida'yken de sadece Florida'da kendi işini yaptı. Onun etrafını, arkasını, önünü, hazırlık dönemlerini çok iyi bir ekip var orada. Çalışanlar yukarıdan, başkandan tutalım aşağı kadar. Kemerburgaz'da da aynı şekilde Metin Oktay tesislerinde. Böyle olunca sadece siz işinize konsantre oluyorsunuz. Sadece onlar ama çok fazla detaylara girdiğiniz zaman bir de ne var? Hep başarılısınız. Hep başarılı ve öndesiniz. Hep birincisiniz. Hep lider gidiyorsunuz. Sizi bütün takımlar kovalıyor. O diyor ki ben öndeyim abi, ben kendi işimi yapayım, daha da öne gideyim. Arkadan gelenler gelsin, yakalayarlarsa yakalarsın. Ama Galatasaray'da bir tek bir şey unutmamak lazım. Abi Galatasaray benzemez başka kulüplere. İyi giderken bile başkanını da indirir, hocasını da gönder. Galatasaray'da da böyle bir cami. Böyle bir prensipler vardır. Divan kurullarında olsun, gerek genel kurullarda olsun. Ama şu ana kadar her şey gerek şeyde dışında, futbolun dışında işte sayın başkanın yaptıkları yönetim kurulunda birlikte kazandırmaya çalıştıkları ve kazandırdıkları ve bununla meğer de işte ne oluyor, takımda başarılı gidiyor, beraber gidiyorlar, aynı şeyde yapılanma da, yapılanma nedir, tesisleşmede diyelim biz buna, mal mülklerde falan neyse onlar, takım bir taraftan iyi gidiyor, yani hepsi oturmuş bir şekilde. Onun için hep dedik ya, rakiplerin bu sezon yapacağı reaksiyonlar çok önemli. Biraz hoca da söyledi. Ne dedi? Hazır bir kadro var. Bunları yamalı ama yama yaparken bunların üzerindeki oyuncu getireceksin. Şimdi ne olacak? İyisi geldiği zaman Lemina. Ne olacak? Bekleyeceksin abi. Torreira'dan iyisini buldun mu bekleyeceksin. Ona göre hazırlıklarını yapacaksın. Futbol bu böyle. Sen yok ya ben burada 4 senede başarılıydım da şimdi niye 7'ye düştüm, öyle söyleme bir şansın yok. Hep İleri bakacak. Hep iyisini bulmaya çalışacaksın ki başarının üzerine başarıları kadarsın. Bakalım transferler ne şekilde ceyran edecek. Girdiğin zaman Galatasaray konusuna dedin. Hazır bekliyorlar. Her şey hazır. Acele etmiyorlar ki doğrusunu yapıyorlar.
1: Şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Kolay zannediyorum.

0: diyor herkes.
1: Herhalde.
0: Galatasaray'daki bu kadar kaliteli oyuncuyu yönetmek öyle her yiğidin harcı değil.
1: Değil.
0: Orada var ya, komutan olman lazım. Asker olursan yakarlar bitirirler seni. Hocam. Orada Okan Buruk lider oluyor ve belirleyici insan oluyor. Bak bu büyük bir vasıftır. Büyük bir liderlik vasfıdır bu. Okan'ı bu konuda tebrik etmek lazım yani. Onca yıldızı idare etmek dışarıdan çok kolay. Dışarıdan çok kolay.
2: İşin babası Carlo Ancelotti söylüyor ya. Bununla ilgili en güzel sözü yani soruyorlar. Antrenman metotlarını soruyorlar. Bana değil diyor, yardımcıma sorun diyor. Genelde antrenmanları o yaptırıyor. Ben daha çok diyor takımdaki yıldızları yönetiyorum diyor.
0: Bitti abi. Doğruyu yapıyor yani.
2: Bu. Yani günümüz oyununda bu.
3: Eleştirenler şey diyeceğim. Bırak hepsini al 5 kişi bir çalıştır bakayım bir saatte görevi senin.
0: Ya. Abi, yanına çağıramazsın. Işte. Abdullah Gegiş gibi Allah rahmet eylesin.
3: Allah rahmet eylesin.
0: Büyük teknik direktör.
3: Evet.
0: Dünyaya damgasını vurmuş bir adam. Herkesin kabul ettiği. Fenerbahçe'ye çalıştırmış. Eskişehir Spor'a geldi. Ondan sonra bir aksiyon, bir çalışma yapıyor. Belli bir kesiti alıyor, bizi çalıştırıyor. Ezberlettirmek için. O aksiyon bittikten sonra gelin buraya diyor, gelen giden yok yanına. Ertesi gün ne yaptı biliyor musun Ömer'cim? Bir tane megafonla geldi. Onda koyunlar gelin buraya dedi, biz hepimiz gidiyorduk yanına baba. Abi kolay değil. O takımda var ya, ilk defa 50 milli olmuş İsmail Arca, Ender Konca, Ömer Kaner, Hüdaye Doğu. Ondan Buran abiler, Tayfun abiler, Selahattin yani Kaptan. Hocam, abi bunları idare etmek öyle zor ki.
2: Bugün dünyanın hala en yani üst seviye teknik adamlarından gösterilen Marcelo Bielsa çok zor bir durumun içine sıkışıp kalmış durumda.
3: Evet.
2: Yani Valverde, Ugarte, Roche bir oyuncu daha, dört oyuncu toplantı yapıyorlar ve gidiyorlar hocaya diyorlar ki bu arada Uruguay'ın da maçı var bu gece İspanya ile. Yani yenilirse eleniyorlar ki yani İspanya'ya direnmek hiç kolay değil. Oyun sisteminin değişmesi lazım diyorlar. Ve konuşmak istiyorlar. Yalnız o konuşmayı Bielsa sonrasında kendi toplantısına döndürüyor. 50 dakikalık bir toplantı yapıyor. Ve oyuncuların istediği şekilde gitmiyor toplantı. 50 dakika sonra oyuncular yavaş yavaş ayağa kalkıp Bielsa hiçbir şey demeden toplantı odasından çıkıyorlar. Çıkmaması için bazı arkadaşlar hani oyuncuları engellemeye çalışıyor. Çıkıyorlar ve tamamen hani durum kontrolden çıkmış durumda. Uruguay milli takımı Bielsa'yı istemiyor. Yani ki bu hani bu Uruguay milli takımında baktığımızda o eski yıldızlar yok. Yani Luis Suarez yok. Edinson Cavani yok. İşte Diego Forlan yok. Hani o kadroda geride kaldı şu anda.
3: Muslera da çok kötü oynuyor.
2: Muslera çok kötü oynuyor. İşte Torreira yok hani eski kadrodan. Yani şu anki oyuncular yani özellikle son 20 yılda diyeyim, son 15-20 yılda futbolda bu oyuncuları yani bir arada tutmak, kontrol etmek çok hiç kolay değil.
0: Onun için ben diyorum ki teknik direktör lider olmalı, belirleyici olmalı. Okan Buruk'u o açıdan tebrik ediyorum. O bir lider oldu ve belirleyici oldu. Ve bütün kaliteli oyuncuları yönetebiliyor.
2: Çok pardon hocam, şunu da söyleyeyim. Yani bizde de çok konuşulduğu için şimdi sağ olsun Yusuf da altyazı olarak verdim. Bielsa isyanı sonuç çıkarmadı diye. Sonuç çıkmadı da bu gece hani İspanya'ya mağlup olduktan sonra bir sonuç çıkabilir. Şunu da diyor oyuncular. Ki kadroda ya orada Nathan Nández var. Yani Uruguay'ın daha önce de çok defa hani oynayan oyuncularından, tecrübeli isimlerinden bir tanesi. Nández sakattı, sen turnuvaya getirdin Nathan Nández'i diye hocayı suçluyorlar. Ya yani aynı kadro içerisinde bu oyuncular. Yani çünkü şöyle düşünüyor oyuncu. Ya sen sakat bir oyuncuyu turnuvaya getirdin. Tamam daha önce oyuncuya güveniyor olabilirsin, bunu da anlayabiliyoruz ama biz burada eksik kalıyoruz diyor oyuncular.
0: Haklı.
2: Ya yani bunlar oyuncu grubu içinde de konuşuluyor.
0: Haklı.
3: Senin söylediğin
2: çok kolay değil yani
3: saydığın oyuncular nerelerde oynuyorlar, nerelere gelmişler. Bir de tabii karşınızdaki hoca bir yeniliklere açık değilse, yeni planlara da açık değilse oyuncular sizde istediği gibi oynarlar.
0: Tabii.
3: Oynarlar. Yani teknik direktörlük hakikaten çok zor. Bu amatörde de olsa, en üst seviyede de olsa zapt etmesi çok zor. Herkese nabza göre şerbet veremezsin. Senin bir vasfın olacak, bir liderliğin olacak. Bir Fatih Terim, bir Mustafa Denizli, bir Şenol Güneş. Bunlar nasıl oldular?
0: Her şey olmalı. Hocam
3: bütün
0: şey
3: hepsinden olacaksın.
0: Direktör,
3: ya yeri şey geldiği zaman sana bir şey söyleyeyim. Ne yaparız biliyor musun? Baktın bir kıvılcım var. Ateşlenme olacak. Dönersin bakmazsın. Onlar birbirlerini hallederler. Her şeyin içine de girmezsin. Yani bir de şey vardır. Ben çok onu çok benimsemişimdir. Sepp Herberger'in bunu

0: Derval de söylemiştir. İyi bir teknik direktörün, profesyonel futbolcu da Beckenbauer onu profesyonel topçulara çevirmiştir. Arkada da gözler olacak. Hissedeceksin. Tabii. Buraya bakarken burada ne olduğunu hissedeceksin.
1: Bazen de salağa yatacaksın. Görmemez diye geleceksin. O işte, her şeyi tabii görürsen sıkıntı büyük.
0: İşte onun için dedim ya, burada baktı kıvılcım var. Ya gidersin oraya, bir dakika şuraya gelsene, şurada bak, bir yatta hiç görmezsin. Tabii. Onu başkaları idare eder.
2: İnsan
0: ederim.
2: Yönetimi bambaşka.
0: Kolay değil şey. Abi. Ya çok
2: hiç,
0: kolay
2: hiç
0: değil.
2: Hiç kolay değil. Ve bu hani normal hayatta başarılı olmak için bence bu insan yönetimine de sahip olmak lazım. Yani bu tamamen, ya bir kitabı çok iyi anlayabilirsin, bir matematik problemini çok da iyi çözebilirsin, herhangi bir sorunu da çok, hani şey olarak söylüyorum, problem açısından söylüyorum, çözebilirsin, ama insan ilişkilerini yönetemiyorsan bunları çözmenin hiçbir
0: sevgili
2: anlamı
0: öyle yok. Bravo. Bak şimdi hocam, hocalardan konuşuyoruz değil mi? 1.90 dakika, 1.90 dakikayı çıkıyorsun abi, sonunda böyle kilki bir ters gittim ya, tıkı bütün herkes seni eleştiriyor ama sen onun o hazırlığını ne şekilde geldiğini kimse sormuyor sana. Onlara kimse bakmıyor.
2: Hocam Guardiola da yıllardır yanlış değerlendiriliyor ki, yani şu anlamda yanlış değerlendiriliyor. İşte şöyle taktisyen, böyle tamam tabii ki hani inanılmaz taktisyen, ama oyuncuları buna ikna etmek, herhalde, yani oyuncuların çok oyuncu grubunun kendi yeteneğinden zaman zaman feragat edip hani inatla ısrarla onun istediğini yapmasına ikna etmek bence taktik kısmından, taktisyenliğinden daha önemli ve daha çok yani zor bir nokta. Yani.
1: Kabul edici olman lazım adama, ona kabul inandırman lazım. Yani.
0: Şimdi mesela hoca diyelim ki sağ açık oyunda değil mi? Aldım birebir konuşmamda, ya dedim ben bu hafta seni bek oynatacağım. İhtiyacım var, burada ben gidemiyorum. Burada ben çok statik kalıyorum. Benim bekim çıkmıyor elimdeki oyuncu. Ya bana der ki ya hocam ben orada yapamam. Ya oyna, bütün suç bende. Bütün her şey ben üstleniyorum, oyna. Bir çıkar abi, alır uçar gider. Çünkü biliyorum ben onun orada beni öne taşıyacağını.
2: İşte ama o güveni de veriyorsun.
0: Ama
2: işte.
0: şu rakibe göre oynatıyorum ben. Ben diyorum ki rakibin o tarafı zaafı var. Benim zaten oynayan, devamlı oynayan bekim statik oynuyor. Ben bu sefer buradan onları vurmaya çalışayım. Daha ucum. Onun da biliyorum süratli olduğunu, driptingli olduğunu. Ve alırım konuşurum. Bunlar çok oluyor hocalarla.
2: İşte bu biraz şöyle değil mi hocam? Şimdi oyuncuya şöyle demek var. Bir oyna bakalım demek var. Hani çünkü o tedirgin olduğunu yansıtırsın yani. Bir de dersin ki oyna, ben arkandayım. Ondan sonra hata da yapsam ben senin
1: motive
2: arkandayım.
1: Motive edip özgüvenini yerine getirmek.
0: Mesela
1: var.
0: Diyoruz ki bek oynuyorsun. Sen çık kardeşim. Hiç düşünme, çık arkayı ben kapatıyorum. O benim görevim. Teknik direktör olarak benim görevim. Ben görevi vermişim. Çık dersin ya, git. Ama işte bunları dışarıdakiler bilmezler. Hiç fikrim bilmez. Çünkü beşeri oturduğun senin çalışmalarını kimse bilmez.
2: İşte hocam teknik adamlık genelde şöyle görülüyor zaten. İşte hoca dörtlü mü üçlü mü sanki topluyor bütün takımı, diyor ki arkadaşlar bu hafta böyle bir şey var da. Bu işin görünen küçük bir kısmı yani. Çünkü bu oyuncuların problemleri oluyor, dertleri oluyor, sorunları oluyor, uyum sağlamakta zorlanan oluyor, oluyor da oluyor yani. Bunları zaten yönettiğin var zaman abi, çok işinler, başka noktada bir teknik adam oluyorsun. Yani.
1: Ama bak şimdi büyük takımlarda bir hasar olduğu zaman büyük hasar olur. Telafisi zor olur. Tabii. Hakikaten
2: büyük
1: öyle
2: oluyor.
1: Yani böyle şartlar, bu böyle olumsuz şartlarda hocam. Olumsuz şartlara rağmen kazanma mücadelesi veren teknik direktörler lider teknik direktörlerdir. Bak olumsuz şartlara rağmen kazanma mücadelesi veren o takımın yönetmenidir. Teknik direktör böyle olmalı. Öyle bir galibiyetten sonra bin yıllık zafer dememeli yani. Sen olumsuz şartlarda ondan sonra alternatif fikirler üreterek takımının kazanmasını sağlayacaksın. Yeri onun mücadelesini
0: zaman,
1: vereceksin.
0: Yeri geldiği zaman da kamçılı olacaksın. Fırçanı da atacak. Onları da bilecekler onlar. Nerede doğru, nerede eğrisi var. Onu
2: işte. Hocam her zaman övgü, her zaman da tenkit olmuyor. Bunları hani net bir şekilde doğru zamanda yaparsan oyuncu övgüyü de alır. Yani. Yergiyi de alır.
0: Şimdi soyunma odasını bilmezsin. Şimdi çalıştırıcı kişilerin antrenmanlarını bilmezsin. Maçların devre arasındakini bilmezsin. Verilen ne bileyim taktiksel olarak neler yapılmış, neler konuşulmuş, bunları bilmezsin. Ama tekrar söylüyorum bak, istediğin kadar iyi ol. 90 dakika bütün her şey senin sana gidişatına bağlı. Kötü gittiğin zaman eleştiriler fazla. İyi gittiğin zaman gene de eleştirin oluyor, gene de olmuyor diye. Ya hep fazlasını istiyoruz. Doğru, haklılar. Şimdi bu ne biliyor musun? Tiyatro gibi. Burası da bir sahne abi. Bunların hepsi sanatçı. Futbolcuların hepsi bir sanatçı. Bunlar da bir görsel sanatçı bunlar. Ve ağır işçiler. Öyle basit bir şey değil futbolculuk. Herkes zannedi ki gel ya topa vuruyorsun. Gidiyor. Öyle kolay bir iş değil abi. Çamuru var, karı var, bilmem nesi. Ailenden uzaksın. Her gün çalışıyorsun. Bir sürü fiziksel çalışmalarım var. Beslenmenim var da var. Zannediyorlar ki çok öyle bir şey. Çok ağır bir iş bu. Nereden nereye geldik?
1: Sen bak,
2: konu konuyu açıyor.
1: Bir, belli bir sistemin olur. Sistematik olarak o sistem doğrultusunda çalışırsın. Ondan sonra güçlü bir oyunun olur. Ömerciğim, o kendi oyununa bakarsın. Rakip sana önlem almaya çalışır. Ya bu kolay, aslında zor bir şey değildir yani. Buraya git. Sen eldeki oyuncularına göre ve ligin dinamine göre bir takım yaratmak ayrıdır. Belli bir sistemin olup da o sistem doğrultusunda oyuncu belirleyip oyuncu takviyesi yapmak apayrı bir şeydir. Abi sistem takımları her zaman iyidir ya. Yoksa bizim ligimizde, bizim genelde Allah vergisi yeteneklerimizde doğaçlama zaten oynayacak bir ton Türk oyuncumuz var.
0: Öyle zaten.
1: Yani bunun değişmesi lazım. Bunun değiştiği zaman her takım kendi oyun kültürünü yaratırsa onun devamında milli takıma da faydası olur. Ama biz öyle değil abi. Biz şimdi bahsediyorlar geçiş oyunu. Delireceğim ya. Ya arkadaş, geçiş oyunu da nereden geçiş oyunu? Sağ bekten mi? Stoperden mi? Orta sahadan mı? Ya bu çalışılacak şeyler bunlar. O geçiş oyunu biz oynuyoruz. Allah'ım delireceğim ya.
2: Hocam bu geçiş oyunu zaten
0: bütün dünyanın dediği kontrataktan bahsediyorsun.
2: 2012-2013'e kadar kontrataktı. Tam ona geldim. Gerrit Bale bir tane hocam, rakibinin ondan sonra hani sahandan attı, atletizm pistinden gitti ya. Ondan sonra geçiş oyununa döndü olay ya.
0: Yaya geçirdin hani
2: sana bir şey, o dönem şey geçiş oyununa döndü.
1: Bugün bütün dünyanın takdir ettiği Guardiola bile ne dedi? Artık dedi geçiş oyunu oynayan takımlar daha çok kazanıyor dedi.
0: Oyunları
1: bizim tiki taka dedi ya, bitti artık dedi.
2: Hocam
1: futbol, alternatif sistem üretmeye çalışıyor bu adam. Da, alternatif fikirler yaratmaya
2: hayatta
1: çalışıyor.
2: Hayatta da modada da zaman zaman 25 yıl geriye dönülüyor işte böyle.
1: İspanyol paça çıkar diyorsun.
2: Ya yani. Çıkar. Çıkar. Bazen insan geçmişe döner.
0: Ya.
2: Bazen futbol geçmişe döner.
0: Geri şakalar şimdi var bazen, yuvarlak.
1: Ya zannediyorsun hocam.
0: Elvis Presley.
1: Ömer'im şimdi bazen insanın unuttuğu gardırobunda bir pantolon falan olur ya. Ben de öyle birazcık paça var ya. Kalça tarafındaki gibi böyle aynı hizada geliyor. Boru gibi yani.
0: Boru şimdi moda onlar gene.
1: Ya bir tuhafıma gitti.
2: 20 sene sonra moda diye giyersin. Kesin. Sakla.
0: Şimdi moda değil mi onlar? Gene moda.
2: Yok şimdi geniş pantolonlar geniş, moda. Geniş işte o yüzden boru, 20 sene sonra tekrardan tabii, moda olur diye hocaya o yüzden sakladım.
1: Vallahi abi saklayacağım onu şimdi hocam.
2: Peki. Şimdi,
1: bak, dar paçalarımız var.
0: Söyledi sen dar paça. Seri 89 Kahramanmaraş'a geldim. Bilekli pantolon var ya bileğe kadar. Bileğe kadar. Onları giyiyorum. Maraş'ta arkadaşım bundan ne oldu? Şimdi onları giyiyoruz dar paçalarla. Peki. O vakitler modaydı onlar.
2: Messi'nin dünya kupasını atmaya devam ediyor. Biz MLS'te attıklarıyla sizlere bir ara verelim değerli izleyenler. Saat başında karşınızda olacağız.

0: bu fiyatlara uçarsın.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalık

yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Reklam. A Spor Radyo. Reklam.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Bankam, bank, kartıma bin.
7: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.

0: sadece spor olsun diye. A-Spor Radyo. Reklam.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
5: A-Spor Radyo.

0: Spor gündemi devam ediyor değerli izleyenler. Bu saatte Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe'de tabii kamp başladıktan sonra artık konuşulan tek konu transfer. Mason Greenwood transferini taraftar oldukça merak ediyor. Greenwood noktasında oyuncuya Fenerbahçe iyi bir teklif yapmış durumda. Ancak Mason Greenwood'a Roma'nın çok önemli bir ilgisi var ve Roma Marsilya'nın istediği bonservis bedelini şu an karşılar durumda. Fenerbahçe'nin transferde bu anlamda zorlu bir rakibi var. Tabii Malang Sarr transferinde konuşacağız. Malang Sarr'sa şu anda Fenerbahçe'ye yakın görünen isimlerden bir tanesi. Zafer Hocam, Greenwood Hakan Safi'nin de çok istediği, evet, bir transferdi. Adını zikrettiği bir transferdi. Şimdi de Aziz Yıldırım yönetiminde ismi geçen transferlerden bir tanesi. Marsilya oyuncuyu satacak. Marsilya zaten bir darboğazdı. Onlar da UEFA'dan ceza aldı. Ama Roma'nın 55 milyon euroluk bir teklifi var Marsilya'ya. Marsilya için bu teklif çok cazip. Mason Greenwood içinse Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı yıllık teklif çok cazip. Bakalım Mason Greenwood mu Marsilya mı istediğini alacak bu transferde, ilerleyen günlerde göreceğiz.
1: Futbolcu, bana göre futbolcu daha çok istediğini alır. Bu şu anki pozisyonda futbolcular etkili. Ben oynamayacağım dediği zaman ne yapacaksın? Adamı bırakmak zorundasın. Ha, der ki ben bu kadar para alıyorum, oraya gideceksin. Onlar arayı buluyorsa tamam, ama bulmuyorsa futbolcu parasal anlamda mutlu olduğu yere gitmeyi tercih eder. Ya bana göre çok da kaliteli bir oyuncu. Fenerbahçe'ye gelir gelmez katkı sağlayacak bir oyuncu profili. Üstüne üstlük Fenerbahçe'nin ihtiyacı doğrultusunda cuk diye oturan bir transfer olur. Katkı sağlar. Eğer Galatasaray şu an itibariyle gördüğümüz kadar biraz ağır gidiyor, biraz daha ılıman gidiyor, o açıdan baktığımızda ben bunu enerji düşüklüğü olarak görürsem Fenerbahçe'yi, yaptığı Greenwood transferleri falan eğer gerçekleşirse, şampiyonluk yolunda bir adım önde görürüm. Yani onun için Fenerbahçe taraftarların zihninde öncelikli olarak Süper Lig şampiyonluğu vardır. Süper Lig şampiyonluğu doğrultusunda bu Greenwood transferi büyük sınıf atlatır Fenerbahçe'ye. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Hakikaten bazı oyuncular vardır. Oyunsal anlamda takım düştüğü zaman ortaya çıkar. Takımına kimlik kazandırır. O karakterde bir oyuncu. Bizim ligimizin dinamiklerine baktığım zaman burada da çift rakamlı haneleri çok rahat görebilecek bir oyuncu. O açıdan yani bu teknik direktör İsmail geldikten sonra Fenerbahçelilerin beklentileri İsmail ile birlikte, her ne kadar bugüne kadar İsmail Hoca ile şampiyon olamasa da, şu anki kadronun yeterliliği, orta saha kurgusunun hiçbir ihtiyaç doğurmadı. Ondan sonra oyunu kontrol alabilen bir orta sahaya sahip oldu. Ama Fenerbahçe'nin genelde bazı maçlarda rakibini ezen, bazı maçlarda da oyunu tamamen kaybeden, yani istikrar sorunu olduğunu düşündüğümüzde Sayın İsmail Kartal'la birlikte sevgili takım arkadaşımız, o da benimle, o da arkadaşım, bu sorunu, istikrar sorununu çözeceğini düşünüyorum. Çünkü kadro kalitesi yüksek, orta sahası yıldızlarla dolu. Üstelik Avrupa tecrübesi olan bir takım Fenerbahçe. Bunlar Fenerbahçe'nin artıları. Ama takım dengesi, savunma geçişleri, oyun istikrarı da Fenerbahçe'nin eksileri gibi gözüküyor. Sonuçta Fenerbahçe iyi futbolculardan kurulu ama tam oturmamış bir takım halinde. İsmail Hoca da o dengeyi bulup bu takım olgusunu yaratıp bir oyun kimliğine kavuşturacağını zannediyorum Fenerbahçe'yi. Yani Fenerbahçe'de zaten her zaman transferlerde bana göre çok isabetli değil, hatta hatalı diyeceğim transferlere gidiyor. Şimdi orta saha mesela kurgusunda yıldız oyuncu çok ama takım mühendisliği açısından zayıf bir takım kurgusu oldu. Senin aynı pozisyonda birkaç tane üstelik kaliteli adam tercih edeceğine, ihtiyaç doğrultusunda santrfor eksikliğiyle geçiştirebileceğin transferi maalesef transfer politikası yanlışlığıyla orta saha takviyesiyle götürdün. Onun için ya Fenerbahçe'de futbolcular tek tek hepsi çok iyi. Ama bu oyuncuların rolleri net değil. Onun için onun içinde bazı maçlarda takım iyi gözükürken bazı maçlarda da kimse Fenerbahçe'nin oyununa baktığı zaman galibiyet falan beklemiyor. Öncelikli olarak Fenerbahçe takım olma yolunda ve hücum aksiyonları alma yolunda İsmail'le bir aşama kaydedeceğini düşünüyorum. Şu an itibariyle eldeki kadronun halihazırda güçlü kadro olduğu, yapılan takviyelerle de şampiyonluğun en önemli adayı olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe adına bu sene bazında. Onun için Fenerbahçe'de bundan sonra artık yüksek tempo olur. Agresif baskılı pres İsmail Hoca ile birlikte gelir. Daha fazla ön bölgede, üçüncü bölgede aksiyon alan, hücum ağırlıklı bir takım olur.

0: ortaya çıkar. Ama Fenerbahçe çok adamlı hücuma çıktığı zaman da savunma dengesi kaybolabilir. Aynı zamanda hücumdayken de savunmasını güncelleyebilen bir takım olgusu Fenerbahçe'yi şampiyonlukta birinci sıraya koyar. Yani orta sahası çok güçlü ama uyum sorunu olan bir takımdan bahsediyoruz. Hı hı. Onun için yani oyuncular isimler çok kaliteli ama biri top kazanıyor, biri oyun kuruyor, biri ileri çıkıyor. İşte burada rolleri tam oturtturmak lazım. Rolleri tam oturtturduğun zaman Fenerbahçe takım olur. O harmoniyi ne kadar erken sağlarsa şampiyonluk yolunda da büyük adım atmış olur. Ben bu Fenerbahçe takımının şu anki kadrosuyla dahi lige çok iyi giriş yapacağını düşünüyorum. Çünkü eldeki kadro bir arada oynayan gelen Vedat'ın da bizim santifor olarak netleşen bizim dinamiklerimize göre geçerli bir santifor olduğunu düşünüyorum. Hem sırtı dönük oynayabilen, hem hava topu hakimiyeti olan, hem gelen arkadaşına duvar olabilen, hem de kendisi golü koklayan, gol atabilen, ceza sahasında etkili olan bir oyuncu, bir profil. Bunun yanı sıra olası Greenwood transferiyle birlikte Fenerbahçe psikolojik üstünlüğü de ele alır, şampiyonluğunda en büyük aday olur.
1: Benim de hocam Greenwood'un yani kalitesine diyecek hiçbir şeyim yok. Ama siz psikolojik kelimesini kullandıktan sonra ben de onun üzerinden gideyim.
0: Evet, biraz es geçeyim dedim ama biraz sıkıntıları varmış herhalde.
1: Yani psikolojisini de bozabilecek de aynı zamanda bir profil. Yani psikolojisini daha iyi de bir yere çekebilir, boza da bile. Çünkü Marsilya'da defalarca antrenman cezası aldı, geç kaldı. İşte katılmadı, ceza aldı. Bazen işte devre arasında çok nasıl söyleyeyim onu, yani takım arkadaşlarının hoşuna gitmeyen ve hocasının hoşuna gitmeyen çıkışlar yaptığı konuşuluyor. Takım içine çok sevilen bir karakter olmadığı çok fazla yansıdı Fransız basınına.
0: Sıkıntılı.
1: Şimdi gelir buraya. Futbol şöyle bir şey. Ben burada sayarım Greenwood'un eksilerini. Greenwood gelir burada işte 20 gol 15 asist yapar. Ondan sonra da insanlar benim bu sözlerimi alır boy boy video yapar. Bu yaşanır futbolda, olabilir yani.
0: Şimdi
1: ama bunları söylemek de hani yani benim mesleğim icabı bildiklerimi aktarmak benim için önemli o bir şey burada. Yani onu da söylemek lazım. Zaten geçmişten de gelen hani o anlamda yükleri de var Mason Greenwood.
0: Teknik direktöre çok iş düşüyor Greenwood konusunda. Onu daha iyi motive etmek. Biraz ondan daha fazla uğraşacak diye. Şöyle bir şey anlatayım. Bir gün Fenerbahçe'nin efsanesi Cemil Turan'a, Cemil abiye sordum. Dedim ki ya Didi geldiği zaman Cemil abi dedim sen biraz dedim uyku sorunun olduğu için geç geliyormuşsun. Yumuşatarak gidiyorum yani. Biraz dolaştığı için.
1: Farkındayım hocam.
0: Ondan sonra sen dedim sabah antrenmanına gelemediğin için Didi dedim antrenmanları öğleden sonraya almış. Sendeki kaliteyi görünce doğru mu dedim. Ondan sonra bir gülümsedi şöyle. Çok cevap vermese de ondan sonra bu Fenerbahçe camiasında konuşulan bir şey. Şimdi bunlar yaşayan efsane bir tek Cemil abi kaldı. Şimdi bu böyle adamların varlığı tek başına hem Galatasaraylısı hem Beşiktaşlısı hem Trabzonspor bütün Türkiye'deki illerimizin sevdiği bir adam. Ne kadar güzel bir şey. Şimdi bu tür insanların varlığı bir aidiyet duygusunun, sahiplenme duygusunun önüne çıkıyor. Ama kaliteli oyuncu sorunlu oyuncağı. Birazcık onu idare edebilme, demin Okan'dan övgüyle bahsettik değil mi? Eldeki kaliteli oyuncuları bak nasıl idare ediyor diye. Sayın İsmail Kartal da sevgili arkadaşımız da sorunlu sorunsuz abi. Geldiği zaman onu idare edecek, yapışacak. Bendesin, sağa sola zıplama buradasın. Her şeyinden haberim olacak, şu bu filan. Sorunlu insanı idare etmek de basittir ya. Biz Beşiktaş'tan Batuhan Karadeniz'i aldık biz. Herkes diyor sorunlu çocuk, şöyle çocuk bilmem ne. Tamam bilerek aldık. Büyük performans verdi bana.
1: Önemli.
0: Ama ne yaptık? Hep diyalogdaydık. Bir yanlış olduğu zaman yapma oğlum bak böyle. Sıkıntısı olduğu zaman çözdük. O zaman ne yapıyor biliyor musun? Bizim insanımız seni severse her şeyini veriyor sana.
1: Doğru.
0: Sen de ona sevdireceksin. Şimdi demin Galatasaray'dan da bahsettik. Dedik ki ya bir öyle bir sevgi ortamı

0: Mahsulünde problemli. Yani orada problemli, buraya geldiğimde aynı problemleri yaşayacak değil. Çünkü Fenerbahçe'nin yapısında içinde çok seviyeleri yukarıda olan üst seviyede oyuncular var. Onlarla birlikte arkadaşlığı zaten pekinleştirirseniz gider. Senin dediğin gibi şehir olarak sıkıntılı bir şehir. Taraftar olarak çok sıkıntılı bir taraftar grubu var. Yani yakıcı diyelim, yıkıcı diyelim bir tarafta. Orada o ortamlarla birlikte tamam İstanbul.
1: Mesela ondan önce Getafe gibi bir takımda ki Getafe yani kısıtlı bir takım hücum anlamında İspanya'da yani yıllardır aynı şekilde. Orada da çok özel bir şey imza attı ama orada küllerinden doğması gerekiyordu
0: şimdi
1: zaten.
0: Şimdi ne var bak gittiğiniz yerlerde böyle problemliyseniz ki bu problemleri oyuncu kendisi de yaratmaz. Belki çevresinden kaynaklanabilir. Belki onun ufacık bir olayını etrafındakiler öyle bir büyütürler ki o bu sefer alev topuna döner. Yani bilemeyiz oyuncunun yapısını her yerde aynısını yaşayacak
1: tabii, tabii. Değil. Mutlaka.
0: Futbolculuğu zaten bak ben sana söyleyeyim mi? En çok kimin işine yarayacak bu biliyor musun? Semedo. Önünde olacak çünkü. Orası çok çok iyi bir işlev olacak. Yani doğru. İkisi çok iyi işleyecek. Semedo da bunun tabii oyun tarzlarını biliyor. Bunu böyle oyuncularla çok oynadı. Ne zaman boşaltacağını, ne zaman çizgide kalacağını ve Fenerbahçe'nin sağ tarafı çok iyi bir işlev hale gelecek. Tabii bunları da hazırlamanız için en başta arka tarafınızı
2: hocam çağırın. Sorunlu sorunsuz performansına bak adamın. 22 gol, 26 gol.
0: Hocam çok iyi bildiğimiz bir oyuncu.
2: İki ayağını da çok iyi kullanabilen.
0: İzlediğimiz bir oyuncu. Tabii biraz evvel mentali olayının her şey mentalle değil. Takımdaki arkadaşlıkla öne çıkar. Bak ne dedi Getafe'de. Getafe'de bir şey yaşamadı. Getafe'de onun arkadaşları onun o ufak tefek olaylarını görmeyebilirler.
1: Tabii.
0: Onlarla birlikte var. Burada da Fenerbahçe'de ben o ortamın olduğunu düşünüyorum takımın içinde. Çünkü abi Kante, Mante falan yani bunlarla Semedo bunlar nasıl söyleyeyim sana.
2: Getafe'de falan 21-22 yaşında değil mi?
0: Efendim?
2: Getafe'de kaç yaşında oynadı Getafe'de?
0: Daha aşağıda.
1: Aslında bakarsan 2 ya da 3 yıldır Marsilya'da hemen söyleyeyim hocam.
0: Yani iyi bir transfer olur biterse şimdi bunu bitirdiğini düşün de arka tarafı esas önemli. Arka tarafı almadığın müddetçe.
1: Evet 22 yaşında 24 yaşında.
0: İstediğin kadar ön taraftan bahset. Arka tarafın seni sağlam olmadı mı abi geçmiş olsun. Ve arkayı sağlam olacaksın. Bak sağ tarafta bir sıkıntı olmaz. Olmayacak da. Sol taraf bir de sol stoperiniz. Sadece bir de bak. Çağlar mağlar kızıyorlar ediyorlar stoper ama Çağlar da abi yaban atılacak bir stoper değil bak.
1: Vallahi hocam bilemiyorum ya. Çok hani çok seviye düştü. Bak, hani onu birkaç onu, seviye değil çok çok seviye düştü.
0: Neden düştü biliyor musun? Sakatlıklarından düştü. Çok çok sakat başladı. Çok sakat olmaya başladı. Sakatlıklar ne yaparsınız hep geriye gider. Çünkü arkadaşlarınız hep devamlı şey sıcak hep oyunun içindeler. Siz 2 hafta oynuyorsunuz, 3 hafta oynuyorsunuz, 5 hafta yoksunuz, 6 hafta yoksunuz. Yani bunları çok fazla yaşadığınız zaman o tempoyu, o enerjiyi, o oyunu tutturmak olmuyor. Çünkü arkadaşlar hep senin önündeler. 2 tık önünde, 3 tık önünde. Her hafta oynuyor bunlar. Sen de oynamayınca geri gidiyorsun. Ya tabii Fenerbahçe stoper tarafını bitirdikten sonra ki ismi geçen Sar'dan bahsederim. Geçen gün anlattık burada çok seri bir oyuncu.
1: Evet.
0: Çok çok iyi bir oyuncu. Çok çok faydasını görüyorum.
1: Yani savunma defoları var. Ama Skriniar'la birlikte tamam hani tamamlayabilecek bir oyuncu noktası.
0: Nasıl bir savunma?
2: Bekayı aldı şimdi yeniden. Abi ben Bekayı beğeniyorum abi topa sert.
1: Bekayı bence kadroda tutacak zaten İsmail Hoca.
2: Evet.
1: Ya zaten... Bence nasıl defoları var hocam şu Malaksar'ın?
0: Onun ne zaman gelmiş? Onun dönemi yok. Onun dönemde gelmedi. Yesus döneminde gelmiş değil mi?
1: Beka mı? Hayır İsmail Hoca döneminde gelmiş.
2: Vardı.
1: İsmail Hoca dönemi. Yani İsmail Hoca
0: o da çok sakatlanmaya başladı.
1: Yani.
0: O da çok sakatlı. Zamanında olmayan sakatlıkları Türkiye'de yaşadı. Çapraz bağlar gitti, geri gitti. Yani çok sakatlık yaşamaya başladı. Ama o da ne? Hani ağır deniliyor ya işte ağır stoperlerden bir tanesi ama pozisyon bilgisi falan çok iyi olan.
1: İşte bence de Malaksar yani ağır bir stoper hocam.
0: Kim?
1: Sar.
0: Sar ağır mı? Ağır olur mu ya?
1: Bana göre ağır hocam.
0: Çok süratli bir oyuncudur. Çok çabuk bir oyuncudur Sar. Sar öyle ağır
1: değil. Şöyle çıkış yaptığı dönem değil. Son yıllarda hızını kaybetmesinden
0: yo, gene
1: bahsediyorum.
0: Aynı. Gene o çabukluğundan kaybetmedi. Yani
1: Lans'ta
0: her
1: da bence.
0: Her oyuncunun her şeyde

0: Afrikalılardan bahsedeyim. Yani Afrikalı stoperlerin bilhassa bu tarzdaki biraz şeye gider böyle. O iki kişinin arasına girip o çalım sevdaları falan vardır. O sıkıntılar var ama çok çabuk bir oyuncu. Şu anda elindekilerinin falan hepsinden çabuk.
1: Yani atlet bir oyuncu diyemem mesela Malang Sara.
0: Kim? Aa, Sara öyle değil. Sara bak hep sol ayakta.
1: Hocam gidelim. İzledim ben oyuncuyu.
0: Ben yani, de çok izledim.
1: Yani şöyle yani izlemeden yorum yapmıyorum da hani farklı olabilir yorumlarımız.
2: Anadolu Üniversitesi'ye çağıralım. Yani. Teste sokalım.
1: Şey yani şöyle oyuncu hızlı olması çok önemli mi? Değil. Yani şöyle değil.
2: Düşünce hızı önemli olsun.
1: Pozisyon bilgisi stoperde daha önde gelir tabii ki.
0: Bak yani. Pozisyon bilgileri de iyidir. Bir de çabuktur öyle. Kısa alanda falan da çabuktur. Öyle şey bak mesela şeyden şıkkın yerden çabuktur. Dönüşleri falan çabuk seridir yani. Sar o kadar çok ağır bir oyuncu değil. Ha yani. Tabii burada onu mu tutarsınız?
1: İyi bir pasör.
0: Onun daha değişini mi alırsınız? Şu elindekilerinden abi, iyi bir oyuncu
2: bana,
0: yani.
2: Bana göre Fenerbahçe Greenwood transferi Fenerbahçe'nin ihtiyacıdır. Direkt gitsinler. Sorunlu morunlu. Sen de hallet yani. Herif sorunsuz çıkar sahaya.
0: Ya diyorsun ki beni götürsün de rahat, sorun ne olursa olsun.
2: Çoğunluk mutlu olur Fenerbahçe'de o transfer gerçekleşir.
0: Ya iyi oyuncu bak. Allah ver şimdi.
2: Evet abi.
0: Allah çok iyi oyuncu. İyi oyuncu alırlar.
2: Şimdi bak Vedat bu ligin bizim ligimizin ligimize uyan bir profil olmasına rağmen santfor olmasına rağmen Fenerbahçe'de azınlık mutlu oldu. Çoğunluk değil.
0: Tabii daha
2: ama Greenwood transferi Fenerbahçe'de çoğunluğu mutlu edecek daha bir transfer oldu.
0: Fenerbahçe'de çoğunluktan ziyade en fazla mutlu olacak kişi bak tekrar sor. Semedo.
2: Valla Semedo'da bir Semedo olsa S'de kaldı. Medosu yok.
0: Bak Semedo en faydalı
2: olacak. Bu kadar kaliteli adam bu kadar faydasız.
0: En mutlu olacak kişi o. Çünkü ne oynadığını biliyor. Şimdi neneyle oynuyorsun neneyle ne oynadığını bilmiyorsun. O da ne yapacağını bilmiyor.
1: Mutlu mu yoksa daha mı mutsuz olur hocam? Yükü de artacak yani. Mesela Nene savunmaya da çok yardım eden bir oyuncu.
2: Tabii.
0: Ya tamam ama burada sen önde abi bana savunmayı etsen olacak. Fenerbahçe'de oynuyorsun ya. Fenerbahçe'nin savunmayla ne işi var? Önde sen önde rakibine savunma yaptıracaksın. Benim açıklarımda savunma yapıyorsa vakit ben bitmişim onu, abi.
2: Son iki teknik direktörümüzü anlatamadık şu senin dediklerini hocam.
0: Hocam.
2: Anlatamadık yani.
0: Hocam ben
2: ön bölgede
0: ben
2: agresif
0: sana bir şey söylüyorum. Benim açıklarım Avrupa Ligi'nde falan bir şey demem. Beraber açılıp kapan. Ama Türkiye Ligi'nde senin açıkların da yani kusura bakma her maçta da senin buraya kadar savunmaya kadar gelecekse her maçta 90 dakikanın atıyorum 20 kere
2: şöyle olur mu? Olsun. Şöyle olur hocam. Eğer ki rakip gelip Fenerbahçe'yi 45-50 metrede karşılarsa o zaman tamam biraz
0: hocam,
2: gelsin
0: her şey dedi pozisyonuna göre yani. Sen driftingin olacak çabukluğun olacak topu öne taşıyacaksın benim rakibim bir iki tane rakipler hariç ligimizde geri kalanları ben savunma yapacağım yani, savunmaya geliyor
2: 10 milyon euro 11 milyon euro alınan yerlerde de kusura bakma da gelsinler geriye de yani
0: abi her pozisyonda olma her
2: illa oraya metro hattı mı kuracağız yani?
0: Niye eksileyim
2: geleceksin abi.
0: Önde niye eksileyim ki ben.
2: Nasıl?
0: Önde neden eksileyim ki ben? Rakibi orada tutarım ben. Benim şimdi ben Greenwood'un nedir? Benim yapacağım iş nedir? Çalımla gidiyorum değil mi? Mesela Sane. Sane'nin etkili oldu ya. Ben rakibi ister istemez orada tutarım ya. Orada kalır. Müdafasında kalırsın.
2: Top kayıplarında?
0: Çok fazla top kaybı yapmazsın ki abi. Bunlar zaten seni top kaybında bekin de önde geliyor. Kapatıyor. Orta sahanda geliyor. Bunlar tabii de teknik de direktörlerin işleri. Ne istiyorsun oyuncudan o önemli.
2: Her şeyi.
0: Ya işte ne istiyorsun oyuncuların Fenerbahçe'nin
2: şampiyon yap
0: Fenerbahçe'nin bizi. Açıkları şampiyon her
1: tek
0: maçta Fenerbahçe'nin açıkları Galatasaray, Beşiktaş, ne bileyim Trabzon her maçta devamlı defansıfa da gel dediğin zaman o vakit onu taşıma şansın çok az olur. Şimdi, önde önde abi önde. Bunlar hep önde oynayan takımlar.
2: Oynar. Şimdi Fenerbahçe'de İsmail Kartal tercihi oldu değil mi? İsmail Kartal'ın son senesine baktığımızda 99 gol 99 puan. Deplasmanda namalup. Eğer böyle bitiriyor 10 kişiyle en yakın rakibini Galatasaray'ı Toki'de arenada yeniyorsan Trabzon'da büyük bir mücadeleden çıkıyorsan bu kriterler senin buraya layık olduğunun göstergesidir. Çünkü bu bir kıyastır. Gelen her teknik direktörü bu şeyle kıyaslarım ben.
1: Ama hocam bence

0: İki maç değil, sezona bakmak lazım.
1: Ama her devamlılık o, önemli.
0: Ama başka bir kıyasla var. Olympiakos'ta.
1: Onunla çıkamazsın.
0: Yani. Olympiakos turu var hocam. Bence orada da çok önemli bir başarısızlık var.
2: Var. Yani. Zaten sonuçta Çin şampiyonu olamamasına rağmen ben bak bu kriterler, bu saydığım faktörler kıyastır. Ama niye? Gelen teknik direktörden ben rakibimi galip gelmem gereken Galatasaray deplasmanında ürkek bir oyunla sahaya yansıtıyorsa eleştiririm.
1: Ya hocam şimdi
2: o zaman İsmail Kartal'ın bu performansını kıyaslarım ben. Kriter
1: onunla,
2: olarak
1: onunla gidemezsin. Onu o bir sezonluk gidemem, bir başarının gidelim. Devamlılığı önemli. Bak hocam, rakibin senin önünde bitirmiş, daha fazla puan almış ve bak daha hala şampiyon. Lige lider başlıyor, lider getiriyor. Sen bunu devamlılık yaparsa haklısın ama bir sezonluk, bakalım bu sezon aynısını yapabilir. O puanı toplayabilecek misin?
2: Şimdi
1: buralara bakmak lazım. Buralara gelmek lazım. Şimdi en başta biz tabii oyuncuların gelip gelmemesi, gitmemesinden ziyade o takımın bütünlüğünü uygulamak lazım. Fenerbahçe'de çok fazla transfere gerek yok ki, belli onların da. Onların da hazır bir kadroları var.
3: Tabii ki.
1: Onlar da 3-4 bölgeyi kapattıkta ama 3-4 bölgede ya, hocam tabii. Baba topçu. Baba topçu.
2: Sana sınıf atlatacak. Ya, gelir gelmez performans verecek.
1: Onun için dedim senin gri foto aldığın zaman çok fazla geride değil, önde işini yapacak, önde bitirecek, rakibi önde tutacak oyunculara ihtiyacım var.
2: O tarz Fenerbahçe'de iyi futbolla ileride basan futbol oynamasının en büyük engeli Mourinho'da abi, dünyanın en büyük teknik direktörü. Ama sıralamasına giren adam değil mi?
1: Onun da futbol anlayışını hepimiz biliyoruz. Oynattığı oyunları da biliyoruz. Ya, yaptıklarını da biliyoruz. Abi öyle diyorsun ama adam
2: geçmişini, tarihini, DNA'sını falan bir araştırmaz.
1: Gene nereye gitti? Dünyanın en büyük takımına gitti.
2: Gitti, beni ilgilendirmiyor. Burada ne yaptı?
1: İlgilendirmez olur mu abi? Adam gitti, adam durmadı ki.
2: Hocam burada
1: buradan
2: yaptı,
1: gitti.
2: Burada.
1: Buraya şampiyon hoca olarak geldi. Yani şimdi onlara bakacağız. Adamların yaptıkları olmaz, ama burada ya. Senin DNA'n tutmayabilir. Sen Aragonis'i getirdin ya.
2: Ya adamın inadından Fenerbahçe çok şeyler kaybetti. Oğlum, ben Mourinho dünyanın bir numaralı hocası da olsa.
1: Adamları getirdiği zaman onu da sineyi çekeceksin.
2: O çiçek bu toprakta olmadı.
1: Bu hep böyle ama böyleydi. Yeni olmadı ki, burada olmadı ki bu. Hocam bu burada olmuş olsa senin dediğin en fikrim. Her gittiği yerde böyleydi. Onun kendine has bir çalışması var. Kendine has bir...
0: Kulüpler Birliği'nden açıklama var, hemen izleyelim.
4: Olan arkadaşlardan daha fazla da kimsenin isteyeceğine inanmıyorum ben. Ancak onlar kadar isteyebilirler. Sayın Federasyon Başkanımız da, hocamız Sayın Montella da, oyuncuların da tamamının hakkındaki her şey. Öncelikle zaten kendilerinin kariyerleri bunlar. Herkesin orada başarılı olmaktan başka bir isteği olması mümkün değil. Herkesin için çok büyük bir gurur kaynağı olacak bir Dünya Kupası'ydı. Herkesin niyeti iyi olduğuna ben adım gibi eminim arkadaşlar. Ben şuradayım. Bu arkadaşlarımızın eksikleri, hataları var mıdır? Muhakkak olabilir. Hepimizin olduğu gibi onların da olabilir. Hocamızın olabilir, yönetimin olabilir. Ama herkesin niyeti iyidir. Herkes orada Türkiye için oradaydı. Türkiye başarılı olsun diye oradaydı. Olmadı. Daha önce bu gruplarda, yanlış hatırlamıyorsam son iki grupta, son iki Dünya Kupası'nda Almanya çıkamamıştı. İspanya çıkamadı daha önce. Fransa çıkamadı. İtalya çıkamadı. İngiltere çıkamadı. Bunlar oluyor. Keşke başımıza gelmeseydi. Ama bunlar başımıza geldi diye o genç arkadaşlarımızın eleştirmek herkesin hakkı, en doğal hakkı. Futbolun içinde olan herkes eleştiriye açık olması lazım. Buna ben de dahilim. Yönetim kurulu arkadaşlarım, Futbol Federasyonu, oyuncularımız, teknik direktör. Bunları da karşılıyor herkes olgunlukla ama ben şuradayım. Bu arkadaşlarımıza yapılan hakaretler, küfürler, tehditler, bunlar bize yakışmıyor. Onu net olarak söyleyeyim. Bizim Türk milleti olarak böyle bir genetiğimiz, genimiz yok. Türk'ün Türk'ten başka dostu da yok. Bunların altını çizmek istiyorum. Bu arkadaşlarımızın hepsi çok değerli çocuklardır. Hataları olabilir, eksikleri olabilir ama çok değerli insanlardır. O milli formayı terletiyorlar. Sizlerden, basından ricamız, benim şahsım adına, bu arkadaşlarımıza lütfen daha dikkatli yaklaşılması. Yani eleştiriler okeydir. Herkes bunları karşılamak zorunda ama küfür, hakaret, tehdit, bunlar çok yanlış şeylerdir. Nasıl yapılırsa yapılsın, kime yapılırsa yapılsın. Benim Kulüpler Birliği Başkanı olarak halkımızdan ricamız budur. Lütfen bu konuda oyuncularımıza karşı hassasiyet göstersinler. Eleştirsinler ama onları sevmekten vazgeçmesinler. Bunu söylemek istiyorum. Bugün tüm kulüp başkanlarımız hemen hemen buradaydı. Bir Kulüpler Birliği toplantısı yaptık. 5-6 tane konu var. Bunları bir

0: sıralama olmadan sizle paylaşacağım. Birinci konumuz 7 yıl önce başlamıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle beraber bu vergilerden alınan tutarın özellikle amatör branşlarda kullanılması konusu çok önemli bir konu haline gelmişti. Özellikle büyük kulüplerimizin tamamından ciddi olarak faydalanıyor. Buna Trabzonspor da dahil. Altyapı, akademi, amatör branşlar buradan gelen gelir kalemleriyle hızlıca büyüyordu ve bir sürü başarı geldi. Ama son zamanlarda ilk tebliğ yayınlandığı tarih 01.01.2026 idi. Bu %100'lük oran %75'e düşürüldü. Bu kulüpler için ciddi bir gelir kaybıydı ama 01.07 itibariyle de bu oran %50'ye düşürülüyor. Dolayısıyla özellikle büyük kulüpler olmak üzere amatör branşlara önem veren gruplerde bu çok ciddi bir sıkıntı yaratacak. Biz bunu önümüzdeki günler içerisinde Sayın Maliye Bakanımızla aramızda bir heyet oluşturacağız. Heyet olarak gidip bunun düzeltilmesini talep edeceğiz. Çünkü buradan gelen paranın tamamı zaten harcama kalemleri belli ve bakanlığın kontrolünde amatör branşlara, akademiye ayrılıyor. Dolayısıyla kulüplerimizin buna ihtiyacı var. Mevcut gelir kalemleri ortada. Naklen yayın geliri ortada. Birazdan onlara da geleceğim. Ama bu konuda Sayın Bakanımızdan önümüzdeki hafta veya ondan sonraki hafta içerisinde kendisine randevu isteyeceğiz ve bir talebimiz olacak. Kulüplerimizin yabancı kuralı konusunda hassasiyeti var. Şu an itibariyle herkes diyebilirim buna. Yabancı kurulundan memnun değil. Bununla alakalı da şu anda kendi WhatsApp grubumuzda ekibimiz çalışacaklar. Kulüplerin görüşlerini alacağız. Futbol Federasyonumuzun verdiği bir karar var. Bu kararı saygıyla karşılıyoruz ama hiçbir şey değişmez değildir. Yani o zamanki şartlar itibariyle bu belki uygundu ama şu anda kulüplerimizden gelen haklı talepler var. Haklı sebepler de var. Bunların hepsini federasyonumuzda paylaşacağız. Bu konuda kendilerinden yardım isteyeceğiz. Şimdi önemli bir konulardan bir tanesi bu nakliden yayın gelirlerimiz. Arkadaşlarımız şimdi bu tabloyu hazırladık mı basına? Bana da bir tane verir misin? Arkadaşlar. Şimdi siz de bunları paylaştık arkadaşlar. Birazdan paylaşacağız veya. Şimdi 500 milyon dolarlık nakliden yayın geliri şu anda 185 milyon dolar civarlarında bir rakamla bunu arkadaşlarla paylaşalım. Bu tabloda siz de birazdan göreceksiniz. Bir düşüş, ciddi bir düşüş söz konusu. Biz Kulüpler Birliği ve buradaki bulunan kulüplerin tamamı Türk futbolunun değerinin bu olduğunu düşünmüyor ve buna inanmıyor. Biz kulüplerin bu ortak kararıdır, ortak düşüncesidir. Naklen yayın gelirinin 500 milyon dolar seviyeleri gelmesi konusunda ısrarımız olacak ve bu konuda direteceğiz. Çünkü kulüpler artık bu saatten sonra naklen yayın gelirleri ortada, diğer gelirler ortada, sponsorluk gelirleri ortada. Kulüplerin dayanacak gücü kalmadı. Özellikle Anadolu kulüpleri çok ciddi sıkıntı çekiyor arkadaşlar. Sürekli düşen bir gelir dağılımıyla karşı karşıyayız. Artan vergilerle karşı karşıyayız. Herkesin niyeti iyi. Herkes ülkeye faydalı olmak istiyor. Herkes şehrine faydalı olmak istiyor. Ama bu şartlarda çalışmak, bunları başarmak gerçekten imkansıza yakın. Yani bir yandan vergi artışları olacak. Bir yandan işte akademiyle alakalı alınan tutarlar aşağı indirecek. Naklen yayın gelirleri düşüyor. Tabii ki kulüpleri yönetenlerin yanlışları yok mudur? Bizlerin de muhakkak yanlışları vardır. Yani biz her şeyi doğru yapıyoruz da burası yanlış demiyoruz. Ama ortak müştereklerde bu konuların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve içeride alınan bir birlik kararı var bu konuyla alakalı. Önümüzdeki yılın sonunda bir naklen yayın ihalesi olacak. Dediğimiz gibi biz 2017-2018 sezonuydu. Sayın Göksel Başkan'ın Kulüpler Birliği Başkanı olduğu dönem. 500 milyon dolarlık naklen yayın ihalesi vardı. Biz bu rakamlara tüm kulüpler bir arada hareket ederse, bir ayrım olmazsa hep beraber de aynı şeyleri konuşarak Türk futbolunu yeniden bu değerlemeye getirmeye çalışacağız. Bu çok altını çizerek söylüyorum. Hiçbir şekilde daha düşük rakamlarla alakalı yani anlaşma şeyine gelmeyeceğiz. Kulüpler burada çok net. Biz bu rakamları sağlamak zorundayız. Bunu da şundan sağlamak zorundayız. Artık kulüplerin özellikle Anadolu'da yürütülebilir olmaktan çıktı. Herkes çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Ciddi mağdur. Ve herkesin dayanacak gücü kalmadı. Bu konuda da biz yetkililerden yardım isteyeceğiz. Yine MYK konumuz var. Şimdi Merkez Hakem Kurulu'yla alakalı Sayın Federasyon Başkanımızla görüşeceğiz. Kulüplerin genel olarak memnuniyeti söz konusu. Burada da yine bir çalışma grubu oluşturarak onların da muhakkak niyeti iyidir. Bizim başkanlarımızın da niyeti gayet iyi. ortak müştereklerde bu işi daha iyiye nasıl getirebiliriz? Biz kendi ekibi, aramızda bir ekip oluşturacağız ve onlarla bu görüşmeleri yaparak önümüzdeki bir ay içerisinde bu konuda da sağlıklı adımların atılmasını sağlamaya çalışacağız. Teknoloji anlamında da özellikle son Dünya Kupası'nda uygulanan çipli top teknolojisi var, izlemişsinizdir, ve gol çizgi teknolojisi. Bu iki teknolojinin de Türkiye'de uygulanması için kulüplerimizin yine ortak kararı oldu. Biz daha önce Kulüpler Birliği Çağrı Bey Serkan Bey'in ekibi çalışmıştı, bu firmalarla görüşmeler yapılmıştı zaten, hazırdı. Bununla alakalı maliyetleri kulüplerimizle paylaştık. Kulüplerimiz de bu teknolojinin kullanılmasını istiyor. Dolayısıyla maliyetler konusunu nasıl yapabiliriz? Yine federasyonumuzla bu konularda görüşmeler de yapacağız önümüzdeki hafta içerisinde veya bir sonraki hafta içerisinde. Genel konular bunlar arkadaşlar. Ben sizden gelecek olan sorular varsa onlara da cevaplayayım.
1: Evet.
0: Biz daha önce federasyonumuza yazı yazmıştık 12+5 diye. Ama geçen seneki kural gibi bir kural da uygulanabilir. Bunu federasyonla konuşmamız lazım. Yani bizim niyetimiz hem federasyonun hem de kulüplerin ortak noktada buluşması. Çünkü elimizde bir sürü oyuncu var. Bu oyuncuları göndermek ciddi problem, ciddi maliyet. Yani yabancı sınırından kaynaklı genç oyuncu, tamam gidiyoruz. Trabzonspor kulübü olarak mesela biz bunu hazırız ama diğer kulüplerimiz hazır olmayabilir. Buraya da bir itirazımız yok. Dolayısıyla genç oyuncuları, iyi oyunculara gittiğin zaman da çok ciddi bütçelerle karşılaşmaya başlıyorsun. Konuda kulüplerimizin hakkı var. Dolayısıyla ortak bir müşterekte buluşması lazım ama bu genel durum itibariyle kulüplerin tamamının memnuniyetsizliği var. Sayın Federasyon Başkanımız dönsün seyahatinden, gelecekler önümüzdeki hafta içerisinde. Biz içimizde bir kurul oluşturarak federasyonu ziyaret edeceğiz ve bu konuda ne yapabiliriz konuşacağız.
1: Bir sorun daha var.
0: Tabii ki.
1: Çiftli top dediğiniz zaman Dünya Kupası'nda başka yenilikler de oldu. 5 saniye kuralı var.
0: Evet.
1: Taç atışlarında, kale atışlarında. Aynı zamanda ağzını kapatarak konuşmada ceza.
0: Evet.
1: Bu tarz konuların ikimize uyarlanmasını bekliyor musunuz?
0: Bu konuda değerlendirildi. Biz kulüp başkanlarımıza bugün bununla alakalı sunum yaptık. Sunumu paylaştıktan sonra kulüp başkanlarımız, işte yönetimleri bize bir dönüş yapacaklar. Bu dönüşleri aramızda değerlendireceğiz. Eğer böyle bir talep olursa da bunu da federasyonla paylaşacağız. Ama hem top, çipli top hem de gol çizgisi konusunda kulüplerin görüşü net, ikisinin uygulanmasını istiyorlar. Başka sorusu olan arkadaşlar var mı? Yok herhalde. Beklettik sizi. Sağ olun, teşekkür ederiz arkadaşlar. Kolay gelsin.
2: Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları bu şekilde ki iki önemli altı çizilecek nokta var. İlki 500 milyon dolarlık bir yayın ihalesi beklentisinin olduğu ve kulüplerin bu noktada kararlı olduğu. İkincisi de gol çizgisi teknolojisinin yine kullanılmasının yeni sezonda talep edildiği, çok pahalı bir teknoloji olduğu hep konuşuluyor. O yüzden zaten Futbol Federasyonu hani tercih etmediği konuşuluyordu ve tabii ki yabancı kuralıyla da ilgili federasyona bir başvuru yapacaklarını söyledi Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan.
3: O beklenen bir karardı. Çünkü hemen hemen bütün kulüplerin şikayetçi olduğu bir durum 10+4 kuralı. O kural hakkında ama gene de net bir şey alamadık. Ama 100-150 milyon euro değeri şu anda, değil mi, bizim ligimizin? Oradan 500 milyona atlaması öyle çok kolay
2: şöyle,
3: bir şey değil.
2: Hocam, Sayın Başkan az önce ekranda gösterdi. Şimdi kağıdı arkadaşlarım bana attılar. Ondan gelen ben bilgiyi söyleyeyim. Bu 2017-2018 sezonunda ligin 500 milyon dolarlık bir bedeli var, değeri var yayın anlamında. Bir sene sonra 424 milyon dolara düşüyor. Bir sene sonra 406. Bir yıl sonra 344, sonrasında 218. Bence buradaki düşüş çok dramatik. Sonrasında 2021-22'den sonra, yani 218 milyon dolardan 2022-2023'te 122 milyon dolara düşüyor. 2023-2024'te 91 milyon dolara düşüyor. Ve sonrasında da 182 milyon dolara çıkıyor. 24-25, 25-26'da. Yani başkanın bahsettiği tablo bu. Ciddi bir azalma var. Erdem Akbaş'a gideceğiz şimdi de. Hemen Erdem'e de bir merhaba diyelim. Bağlantılar üst üste geliyor tabii. Önce Kulüpler Birliği'ne gittik. Şimdi de Topuk Yaylası'na gideceğiz ki Erdem Akbaş da Suya Gür'le birlikte hemen bu ikiliye, Fenerbahçe'deki gelişmeler için sözü bırakalım.
4: Açıyorlar. aşarlarsa size işaret yaparım. Böyle çekin.

0: Ömer Saraç, Topuk Yaylası'ndan Fenerbahçe'nin kamp tesislerinden selamlar. Süha Gür'le beraberiz. Anadolu Ajansı Fenerbahçe muhabiri. Süha Gür'le beraberiz. Süha, uzun yıllardır Fenerbahçe'yi takip ediyorsun ve daha önce birçok kez Topuk Yaylası'na geldin. Buradaki kampın atmosferini çok iyi biliyorsun. Takıma neler katabileceğini daha önce tecrübe ettin. 2 yıldır Fenerbahçe gelmiyor Topuk Yaylası'na ama sanki uzun yıllardır gelmiyor gibi bir hava da var. Açıkçası İsmail Kartal'la beraber Sayın Aziz Yıldırım'ın da başkan seçilmesiyle beraber yeniden Topuk Yaylası, buradaki tesis kullanılmaya başlandı. Bazı düzenlemeler yapıldı bu süreçte. Tesisin içiyle alakalı, sahanın çok daha iyileştirilmesiyle alakalı, futbolcuların sosyalleşebileceği alanlarla ilgili bazı yenileme, renovasyon çalışmaları yapıldı. Zaten dünya standartlarında bir tesis. Sana sözü bırakacağım ama futbolcuların çok fazla tesisten memnun kaldığını, Fenerbahçe'nin böyle bir imkanının olduğunu elbette bilmeyen oyuncular da bence vardır. Burayı gördüğü zaman mutlu olmuş oyuncular. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü birazcık da hissettiren bence bir tesis. Düzce'de, Bolu'da önemli bir tesis diye düşünüyorum. Ve taraftarlar, şimdi bu görüntüyü bir verelim. Evet, şu an taraftarı açıldı. Antrenman teknik direktör İsmail Kartal dün yapmıştı, bugün de taraftarı açtı. O anları da ekrana getiriyoruz. Taraftar şu an ilk girme yarışı, tribüne ilk gitme yarışı var. Kısıtlı da bir sayı var elbette ama Fenerbahçe sevgisi gerçekten bu bölgede inanılmaz. Taraftarlarda Fenerbahçe'nin bir saniyesini burada görebilmek için, burada da soğuk bir hava var. Kısa kolluyla duruyoruz ama Süha, sana bırakacağım.
1: Tam onu söyleyecektim. Yani bu havada şimdi şurada koşan çocukların şu mutluluğunu görmek hakikaten çok keyifli, çok güzel. Yani Fenerbahçe'nin aslında büyüklüğü dedin, tesis dedin. Evet, evet. Mükemmel bir tesis. Ki Vedat Muriç Fenerbahçe TV'de bir açıklama yaptı. Bir röportajda konuk oldu. Ve orada kendisi de söylüyor. Yani bu şartlarda bir tesis Avrupa'nın birçok büyük takımında da yok. Ama tabii Fenerbahçe'nin büyüklüğü bu tesislerden ziyade, gördüğün gibi yani bu soğuk havada tahmin ediyorum ki 500 civarında ya da 500'e yakın diyeyim bir taraftar topluluğu var burada. Hakikaten çocukların şu heyecanını görünce Erdem, Fenerbahçe'nin büyüklüğünü daha iyi anlayabiliyoruz. Tabii ki İsmail Kartal'ın da taraftara böyle bir jest yapması da çok önemli. Topuk Yaylası kısmına gelirsek, kamptan bahsetmiştin. Evet, daha geçmiş yıllarda burada takımı takip etme imkanı bulduk. Açıkçası bu sene birazcık daha seçim atmosferinden kaynaklı olarak sevgilerden belirsiz bir ortam vardı. Sonuçta üçüncü gün bugün. İlk iki günde açısı bunu hissediyordum ama özellikle takım içindeki uyuma baktığımız zaman, bununla ilgili içeriden konuştuğumuz insanlardan aldığımız bilgilere dayanarak şunu söyleyebilirim. Hakikaten keyifliler futbolcular, çok keyifliler. Özellikle bazı isimler zaten son yıllarda Fred'in biliyorsun takımda özellikle yabancılar üstünde çok büyük bir ağırlığı var. Çok eğlenceli bir karakter. Arşi Buran bu karakterler arasında yine bu sene ekstradan çok mutlu görüntü sergilen isimlerden bir tanesi. Vedat Muriç hiç takımdan ayrılmamış gibi, sanki hani yıllardır burada yokmuş gibi. Ben
0: oraya gireceğim. Orada senin notların var. Onu paylaşmanı isteyeceğim. Şimdi Fenerbahçe'de geçen sezon da aslında takımdaşlık anlamında bir sorun yoktu. Oyuncu grubunun birbirine bağlılığıyla alakalı hiç sezon içerisinde biz de takımı yakından takip ediyoruz. Şey hissetmedik. Oyuncular arasında bir gruplaşma var. Futbol takımında bir bölünme var. İşte bir gruba ayrıldı. Böyle bir şey yoktu. O durum devam ediyor. Hatta şimdi yeni eklenen bir isim Vedat Muriç en nihayetinde 2019'da Türkiye'den gitti. Başka takımlarda oynadı. Tabii ki de Türk kültürüne çok yakın, Türkçe biliyor. Türkiye tatillere geliyor. Bunlar bir faktör ama bu futbol dünyası transferlere, başka takımlarda oynamaya çok açık. Yani her ne kadar Vedat Muriç Fenerbahçe'de daha önce oynamış da olsa yani başka bir takıma da gidebilirdi. Ülkemizin çok güzide takımları var. Onlara da gidebilirdi ama Fenerbahçe'ye geldi. Seçim sürecinde Aziz Yıldırım'a verdiği sözü tuttu. Fenerbahçe'ye geldi ama Vedat'ın geldikten sonraki halini şimdi anlatmanı isteyeceğim. Ya sadece takımla değil. Yani Vedat Muriç sanki yıllardır buradaymış gibi.
1: Şimdi çok tecrübelendi bir kere Erdem. Röportajım, şimdi yayına gireceğimiz için röportajın çok az bir kısmını okuyabildim. Ama orada şu dikkatimi çekti. Hakikaten bu önemli bir detay bence. Vedat tekrar büyük bir kulübe geldiğim için, büyük kulüpte olduğum için çok mutluyum. Bana bu şans verildiği için çok mutluyum ifadesini kullanmış. Yani aslında evet, Vedat

0: burada olmaktan zaten mutluydu. Tekrar dönmekten daha da mutlu ama artık tecrübelip döndü. Orada kazandığı tecrübeleri burada arkadaşlarına, gençlere aktaracak. Zaten bu kamp ilk etap kamp çalışması. Yani bunu bir kere ayırt etmek lazım. Bu kamp çalışması daha çok futbolcuların artık sezona girişi, o fiziksel olarak hazırlanmalarını sağlayan bölüm burası. Avusturya'daki yani ikinci etap kamp çalışmaları daha çok teknik taktik üzerine gerçekleştirilecek. İşte hazırlık maçları yine orada yapılacak. Aslında takımın durumunu yine milli takımlardan dönen futbolcular oraya gelecekler biliyorsun. Daha hazır bir şekilde. Orada takımın durumunu daha iyi görme imkanı bulacağız. Açıkçası dediğim gibi yani bu saha içerisinde durum iyi görünüyor şu anda. Saha dışında elbette bir belirsizlik vardı. Seçimden kaynaklı olarak çok normal karşılamak lazım artık bunları. Yani bu hakikaten bu bir eleştiri değil. Çünkü yaşanan süreç bugüne getirdi. Yarın biliyorsun Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Barış Göktürk ile yöneticiler buraya gelecekler. Onlar da takımla beraber olacaklar. Aslında Fenerbahçe yarın itibariyle tam olarak kampa başlıyor diyebiliriz. Ama dediğim gibi yani bu kamp daha çok fiziksel ağırlıklı, fizik ağırlıklı, futbolcuları güçlendirmeye yönelik, dayanıklılığa yönelik çalışmaların gerçekleştirildiği bir kamp. Ama takımdaşlık senin de dediğin gibi geçen seneden aynı şekilde kalmış durumda. Gayet iyi gidiyor. Buradan gördüğümüz, içeriden aldığımız bilgiler ışığında söylüyorum bunu.
1: Peki tabii transfer dönemindeyiz. Ayrılacak gidecek oyuncular da olabiliyor. Ya mesela Archie Brown için transfer ihtimalini hep konuşuyoruz. Evet. Teklifler olduğu da söyleniyor. Hatta resmi teklif geldiği ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin bir sol bek arayışı var. İşte Osterwolde ayrılacak isimlerden bir tanesi olarak benim aldığım bilgiler de öyle. İtalya'dan Osterwolde'ye net bir teklif var. Ama sanki böyle hava değiştikçe bu transferde de isimler değişecek gibi.
0: Yani Erdem şimdi transfer biliyorsun hakikaten çok dinamik bir süreç. Şunu kabul edelim. Teknik direktör seçiminde Fenerbahçe Aykut Kocaman ve İsmail Kartal arasındaydı. Daha sonra Aykut Kocaman uzun süre teknik direktör olacak diye bizler de ifade ettik. Ama İsmail Kartal geldi. Şimdi bunu neden değindim? Şunu söyleyeyim sana. Mesela Fred gönderilmesi düşünülen hem yabancı kontenjanı sebebiyle hem de para edecek oyunculardan biri olduğu için gönderilme ihtimali olan oyunculardan biriydi ki son yıllarda Brezilya'da özellikle Brezilya'ya dönme düşüncesi vardı oyuncunun. Ama şimdi İsmail Hoca mesela Fred'i çok beğeniyor. Fred de İsmail Hoca'yla beraber olmaktan mutlu.
1: Eminim Fred de İsmail Hoca'yı beğeniyor.
0: Ya eminim öyle. Çünkü en iyi performansı onunla verdi. Doğal olarak Erdem böyle bakarsak transfer şekillenebiliyor. Yani düne kadar gönderilir dediğimiz isimler bugün muhtemelen takımda kalacak.
1: Kim o isim?
0: Fred için söylüyorum.
1: Bir tane daha var.
0: Şimdi Archie Brown kısmı şöyle çok önemli. Bir kere 10+4 diye bir kural varken evet. Yani artı 4'ü Archie Brown gibi kaliteli bir oyuncuyla doldurmuşken bu oyuncunun gönderilmesi şahsen ben yönetici başkan olsam Archie Brown hakikaten kesinlikle göndermeyeceğim bir futbolcu. Evet Fenerbahçe camiası son yıllarda maalesef bu futbolcu öğütme durumu olduğu için bu hakikaten zarar veriyor ama geçmişe döneceğiz Erdem sen de biliyorsun. Yani Archie Brown Milan'ın uçağından alınmış bir oyuncu. Milan alacaktı bu oyuncuyu. Ha diye bunu söyleyince de insanlar eleştiriyor. Daha çok para verdi Fenerbahçe geldi. Verdi de geldi yani. Sonuçta Milan'ın istediği bir oyuncuyu sen aldın ve bu artı 4 kontenjanın içinde. Ya bu çok değerli bir oyuncu.
1: Hakikaten arasan bulamazsın.
0: Tabii ki yani diyelim buldun zaten en fazla sattığın parayı bulabilirsin evet. Yani. O yüzden ben transferde İsmail Hoca'nın sol bekten daha önce başka mevkilere yöneleceğini düşünüyorum. Yani Archie Brown ve Levent şu anda Fenerbahçe'de sol bek rotasyonunu gayet götürebilecek isimler. Tabii ki kulübün mali durumu senin de bildiğin gibi yani bunları kabul etmek lazım. 38 tane profesyonel futbolcusu var Fenerbahçe'nin. Evet. Yani 4-5 tane transfer yapacağını düşünürsen nereden baksan bir 15 oyuncuyla yollarını ayırman gerekiyor. İşte kiralıktan dönen oyuncular olacak. Yine şu an Fenerbahçe'nin Dünya Kupası'nda çok değerli oyuncuları var ve kiralıktan dönüyor bunlar. Ya Amrabat mesela kiralık oyuncu Dünya Kupası'nda. Djokovic Dünya Kupası'nda. Ya bunlar değerli oyuncular. Bunlardan çıktıktan sonra yani bunlarla yolları ayırdıktan sonra oradan gelecek gelirlerle Fenerbahçe'nin eksik bölgelerine yöneleceğini düşünüyorum ama şu anda 21-22'sinde Fenerbahçe'nin ilk resmi maçı. Böyle bakarsak bu kadro şu an halihazırda buradaki kadro milli takımlardan dönenlerle birlikte düşünürsek elemeleri geçmek için gayet yeterli. O sebeple umutsuzluk olmaması lazım. Tamamen şu anda iyi çalışma dönemi bence Fenerbahçe için iyi çalışıp takımlaştığı geliştirip o maçları da geçtikten sonra ben transferlerinde yavaş yavaş geleceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani bu durumda, bu şartlar altında hem yabancı sayısından kaynaklı hem ekonomik tablodan kaynaklı olarak transferde birazcık daha beklenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Elbette Jadon Osterwelder'in ayrılması durumunda işte Malang Sarr ismi biliyorsun ön planda. Fenerbahçe'nin muhtemelen transfer olacak. Ama sonuçta Fenerbahçe'nin parası, bu oyuncular da en iyi şartlarda takıma katılsın isteniyor doğal olarak.
1: Süha, şimdi bir parantezde Dirk Kuyt'u açacağım. Dirk Kuyt'u birinci yardımcısı oldu İsmail Kartal'ın. Hatta Aziz Yıldırım'ın teknik direktör görüşmelerinde sunduğu isimdi Dirk Kuyt. Neden Dirk Kuyt'u sundu? Neden Dirk Kuyt'u bu kadar istedi Aziz Yıldırım? Sorusunu sana sormak istiyorum çünkü onun yanıtını bugün aldın diye biliyorum.
0: Evet, şimdi Kuyt biliyorsun Aziz Yıldırım'la çalıştı. Ve Aziz Yıldırım'ın bizzat çok sevdiği, karakterini çok sevdiği bir isim. Elbette diyenler olabilir. Ya sadece sevgi mi? Hayır. Sevgi için oyuncunun, o zamanki halinden bahsediyorum. Oyuncunun karakterine bakıyorsunuz, çalışkanlığına, disiplinine, işte çevresine, bağlantılarına. Kuyt çok şu anda teknik adam olarak başarılı olmuş bir isim değil. Bunu kabul edelim. Ama hakikaten çok düzgün bir profil, doğru bir profil. Buradaki birçok futbolcunun saygı duyacağı, neredeyse tamamının çok saygı duyacağı bir isim. Zaten iletişimi çok kuvvetli bir insan Dirk Kuyt. O sebeple aldığım bilgiye göre bu arada takım içerisinde şu anda birçok oyuncuyla gayet iyi de iletişimi varmış. Yerli ve yabancıya. Sadece yabancılarla.
1: Türkçe'de biraz anlıyor musun?
0: Birazcık anladığı kadar tabii. Günaydınlar. sonuçta yani o sıcaklık bu şekilde kuruluyor. Elbette burada tanımadığı insanlar var. Yeni tanıştığı insanlar var ama çok kısa sürede zaten o tecrübesiyle iletişim becerisiyle Kuyt'ın bunun üzerinden kalkabilir geleceğini düşünüyorum. Açıkçası bence önemli bir takviye. Normal şartlarda biliyorsun yani hiç bu saklayacağım bir şey değil. Ben Türkiye'de, bizim ülkemizde, bizim futbolumuzda işte sportif direktör, futbol direktörü ya da böyle önemli iki ismin bir arada çalışması, bunların geçmişte çok fazla başarılı olduğunu göremedik. Yani Aykut Hoca'dan Davuma, hatırlarsın sen de. İşte Erol Hoca ile Emre Belezoğlu dönemi yine. Bunlar açıkçası zaman zaman geçmişte başarıya götüremedi Fenerbahçe'yi. Ama ikilinin yani Sayın Dirk Kuyt ve İsmail Kartal'ın ilişkilerinin şu an için iyi olduğunu, iletişimlerin iyi olduğunu biliyoruz. Elbette takım başarı yakaladıkça yerde, bu başarı devam ettikçe bu problemler ya bu... Daha sonra problemler demeyeyim. Bu düşünceler ortadan kalkacaktır muhakkak. Çünkü hakikaten nereden artık Fenerbahçe'nin başarıya ihtiyacı var. Hani hep bir konuştuğumuz birlik beraberlik konusu var ya. O birlik beraberlik sağlanması için başarı olması şart. Başarı gelmedikçe çok zor. Ama ben bu ekibin iletişimi iyi kurduktan sonra o başarıya da götürebilecek bir ekip olduğuna inanıyorum.
1: Süha Gür, ağzına sağlık. Fenerbahçe antrenmanını buradan da olsa takip ediyoruz. Ben sözü tekrar stüdyoya bırakıyorum. Anadolu Ajansı muhabiri Süha Gür'den çok özel notlar dinledik. Söz tekrar sizde.

0: Kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
4: Yıldız. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1200

0: 50 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta, ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: getir. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Bir reklam.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopinflight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopinflight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
1: Bir reklam. A-Spor Radyo.
4: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
7: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Aspor Radyo.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
2: Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu Kamerunlu Roger Milla. 1994 Dünya Kupası'nda Rusya'ya karşı gol attığında 42 yaşındaydı. Milla'nın köşe bayrağı yanındaki meşhur dansı zaten hafızalardaydı. Bu golle birlikte Dünya Kupası tarihine bir de yaş rekoru bıraktırdı.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisi.

0: enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Kulüşiç'in teması, Uğurcan Çakır'ın kritik hamlesi ekrandaydı. 90+8'deyiz. Arda Güler, bir bacak arası Pulisic'e. Arda, Mert, Salih Özcan yaptı ortayı. Can Uzun, onun vuruşu, savunma ayak koydu. Kaan Ayhan tamamladı. 3-2 öndeyiz. 90+8'de A Milli Futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. Bu gol maçın da skorunu belirliyor. Türkiye Dünya Kupası'nı 3 puanla noktalıyor.
4: Evet, bizim için hiç de iyi geçmeyen Dünya Kupası'nda bugün aldığımız 3-2'lik galibiyetle en azından moralle bitirmiş olduk. Peki son maçların ardından D grubunda oluşan puan durumu nasıl? Gelin hep birlikte son maçlarla birlikte oluşan puan durumuna bir göz atalım değerli izleyenler. Bugün biz ev sahiplerinden Amerika'yı 3-2 mağlup etmeyi başardık. Gruptaki bir diğer karşılaşmada ise Paraguay ile Avustralya 0-0 berabere kaldılar ve üçüncü maçlar sonunda D grubunda Amerika 6 puanla liderlik basamağında oturuyor. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri 2 galibiyetle tamamlamış oldu grup etabını. Avustralya ise burada 4'er puanlı 2 takımdan Avustralya'nın 2. basamakta olduğunu görüyoruz. Direkt olarak son 32 turuna yükseldi Avustralya. Paraguay yine aynı puanda fakat averajı daha kötü olduğu için Avustralya'ya oranlı 3. olarak tamamladı bu grubu ve en iyi 8-3. arasına girmeye çalışacak Paraguay, ama bu anlamda şansının oldukça yüksek olduğunu söylemek gerekiyor. Biz ise ilk 2 maçımızdan mağlubiyetle ayrılmıştık. Bugün ise Amerika'yı 3-2 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla ve tek galibiyetle veda etmiş olduk. Devam ediyoruz. Şimdi maç sonuna gideceğiz. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Amerika galibiyeti için 1000 zafere bedel bir maç oldu ifadesini kullandı.
5: Posso dire possono strafelice per ragazzi.
6: Son hafta hepimiz için çok zor oldu. Kadroda zihinsel olarak enerji sarf eden çok futbolcumuz vardı. Gol yiyip bir dakika sonra ayağa kalkabilmek takımın ruhunu ortaya koyan bir göstergeydi. Bu akşam çok mutluyum. Bütün futbolcular yeteneklerini gösterdi. Türk halkı adına, oyuncuların ve başkan adına çok mutluyum. Başımız dik bir şekilde ülkemize döneceğiz. Biraz adaletsizlikler de oldu. Ben çok duygusallaştım maçın sonuna doğru. Bu akşamki galibiyet 1000 tane zafere bedel bir maç oldu. Ben doğru bağlamda olayları incelemeyi tercih ederim. Biz ilk 2 maçta şanslı değildik. En azından 2 maçtan birinde berabere kalmak bizim için işleri kolaylaştırabilirdi. Ama ben takımın bu akşam nasıl tepki vereceğini görmek istedim. Tabii ki elendiğimiz için hayal kırıklığı içindeyiz. Ama buna rağmen gurur duyabileceğimiz bir noktadayız. Bu maçta sergilenen futbol gururumuz açısından önemliydi. Bazı fırsatları daha iyi değerlendirebilirdik. Hiç kimseye suç atmak istemem. Bu bir tecrübe. Dersler çıkaracağız. Bu konuda yapabilecek bazı konuları gündeme getirdim. Ama belki biraz aceleci davranmasaydık daha iyi ilerleyebilirdik. Kale önünde bitiricilikte daha etkili olabilirdik. Ama bazen olmuyor. Futbol bu. Hemen de eleştiri bombardımanı oldu. Ve takım üzerinde farklı bir baskı oluşturuldu. Bizim takım gerçekten büyük baskı altında kaldı. Bütün bunlara rağmen iyi bir tepki verdiler. Elimden geldiğince onların psikoloğu gibi davranmaya çalıştım. Bence bir psikoloji uzmanına ihtiyaç olmayacak. Çünkü takım becerilerini, karakterinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi. Bundan sonra Dünya Kupası'na gelmek 24 sene sürmeyecek. Çok daha kısa sürede geleceğiz.
4: Maç sonu açıklamalarla devam ediyoruz. Bakalım Orkun Kökçü ve Salih Özcan ABD maçı sonrası neler söylemişler?
7: Öncelikle çok üzgünüz. Ülkemizde en baba maçlarımızdan özür diliyoruz. Çünkü bunu hak etmediler. Daha güzel başarılar elde etmek

0: istiyorduk. Daha iyi yerlere gelmek istiyorduk turnuvada. Ama ne yazık ki bunu başaramadık. Şu an diyecek çok bir şey yok. Maçtan sonra yani duygular yüksek olur. Yanlış şeyler söyleyebilirsin. Ama herkes kendine öz eleştirisi yapar bu tatilde. Ve onu yaparak da inşallah gelecek turnuvalarda daha iyi bir şekilde yani ülkemizi daha güzel bir şekilde gururlandırabiliriz. Bu bizim en önemli düşüncemiz şu an. Ben şahsen öyleyim. İnşallah gelecek turnuvaya da katılırız. Orada da daha iyi bir, daha kaliteli, daha başarılı bir Türkiye'yi gösterebiliriz. Tabii ki moralleri daha hala düşük çünkü sonuçta hiç kimse bunu hayal etmiyordu. Herkesin hedefleri daha da ileri, yani turnuvada daha da ilerlemekti. O yüzden moralleri daha hala biraz düşük ama bu galibiyetten yine de az çok kendi onurumuzu kurtardığımızı düşünüyorum. O da önemli bir şey. Dediğim gibi gelecek turnuvalarda inşallah daha başarılı olabiliriz. İkinci maçtan sonra elendiğimizi biliyorduk. O da ister istemez herkesin moralini bozuyor. Galibiyete dönsen bile çok şey ifade etmiyor turnuva için. Dediğim gibi tek onurumuz için oynadık bugün.
1: Gerçekten bu takım fazlasıyla aslında hak ediyor. Takımda gerçekten yetenek var. Kendimize aslında güveniyorduk ve son maçta da yüzümüzü göstermek istedik ve öyle de yendik maçı. Her maçta bir ders alabilirsin. Dediğim gibi şimdiki gelecek maçlarda da son maçı örnek olarak alabiliriz ve öyle de maçlara odaklanırız.
2: Rakip ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino ise maçın ardından sanki biz eve dönüyormuşuz, Türkiye ise turnuvada kalıyormuş gibi bir hava var. Bunu anlamıyorum dedi.
3: If you explain what means momentum,
4: Türkiye turnuvadan gidiyor. Ben mi yanlış anlıyorum? Sanki biz eve dönüyormuşuz da Türkiye turnuvada kalıyormuş gibi bir hava var. Bunu anlamıyorum. Şunu unutmamalıyız. Bu gruptan birinci çıktık. Bu gruptaki tüm beklentileri iyi yönettik. Sonuçta bu bir turnuva. Bugün Almanya-Ekvador maçını gördük. Almanya favorilerden biri ama kaybetti. Karşımızda elenmiş bir takım vardı. Ama olay sadece bundan ibaret değil. Amacımız grupta birinci olmaktı ki bunu da başardık. Önceliklerimiz vardı. Bu maçta da galibiyet istiyorduk. Ama dengelememiz gereken şeyler de vardı. Sakat ve cezalı oyuncuları düşünmem gerekiyordu. Şimdi bundan sonraki aşamaya bakıyoruz. Hazırız. Kazanamadık ama oyundan memnunum. Çünkü oyuncularım gayet iyi performans gösteriyor ve gruptan birinci çıkıyoruz. Şu ana kadar kimse bizi zor bir grubu birinci bitirdiğimiz için kutlamadı. Oyuncuları, personeli ve taraftarları tebrik ediyorum. Çok zor bir grubu birinci bitirdik. İnsan her zaman öğreniyor. Bugün pek çok olumlu şey gördük. Pek çok oyuncu ilk kez sahaya çıktı. Şu an bence çok daha iyi bir ekibiz. Tarihe geçmek için 3 maçı kazanmak değil, Dünya Kupası'nı kazanmak gerek. 3 maçı kazanıp kazanmamak o kadar önemli değil. Önemli olan bir sonraki aşamaya geçip ilerlemek. Gayet iyi oynadık. Derinliği olan bir takım olduğumuzu da ispat ettik. Ama Türkiye 3 puan aldı.
2: Sırada kulüp haberleri var. Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Sarı lacivertli ekipte transfer çalışmaları devam ediyor. İngiliz oyuncu Mason Greenwood için Marsilya ile görüşmeler sürüyor.
5: Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Temaslara hız veren sarı lacivertliler Mason Greenwood'u kadrosuna dahil etmek istiyor. Fenerbahçeli idareciler İngiliz yıldız ve kulübü Marsilya ile görüşmelerini sürdürüyor. Fransız ekibi Greenwood'un takımdan ayrılmasına onay verdi. Mali problemleri olan mavi beyazlı kulüp İngiliz kanat oyuncusu için 50 milyon euro talep ediyor. Seçim öncesinde Greenwood'la anlaştığını açıklayan Hakan Safi, oyuncuya bonuslarla birlikte 15 milyon euro ödemeyi taahhüt etmişti. Aziz Yıldırım ve yönetimi ise bu rakamı aşağı çekmeye çalışıyor. Greenwood, Temmuz 2024'te Manchester United'dan 26 milyon euro bonservisle transfer edildi. Mason Greenwood geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 45 maça çıktı. İngiliz yıldız bu maçların 42'sini 11'de başladı. Greenwood 26 kez fileleri havalandırırken 11 asist yaptı. Başarılı bir sezon geçiren futbolcunun geleceği kulübü Marsilya'nın kararına göre şekillenecek. Mason Greenwood'un

0: Nakattığı 20 yaşındaki orta saha gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibine girdi.
1: Şimdi Ulaye, Ulaye sıyrıldı yine rakiplerinden. Ulaye, top dışarıya gidiyor.
0: Trabzonspor formasıyla sergilediği başarılı grafiğin ardından Fil Dişi Sahili milli takımına da çağrılan Olayi, 2026 Dünya Kupası'ndaki performansıyla da dikkat çekiyor. Chelsea, Barcelona, Paris Saint-Germain ve Leipzig'in takibinde bulunan genç futbolcuya son olarak Premier Lig'den Nottingham Forest'ın da talip olduğu iddia edildi. İngiliz basınına göre Elliot Anderson'ın Manchester City'ye transferinin tamamlanmasının ardından Nottingham Forest'ın orta saha için Olayi'ye yönelmesi bekleniyor. Trabzonspor yönetimi ise Dünya Kupası'nda Fil Dişi Sahili ile gruptan çıkan Olayi için gelecek teklifleri turnuva sonrasında değerlendirmeyi planlıyor. Bordo Mavililerle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşayan Olayi 31 maçta 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
2: Galatasaray Spor Kulübü'nde olağanüstü genel kurul toplantısı yarın yapılacak. Dursun Özbek yönetimi tam 11 farklı konuda yetki isteyecek.
3: Galatasaray Kulübü'nde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek. Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Auditorium'unda düzenlenecek genel kurul toplantısı saat 10'da başlayacak. Toplantıda Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulu 11 farklı konuda üyelerden yetki isteyecek. Söz konusu yetki talepleri arasında Mecidiyeköy'deki Leo Residence, Kemerburgaz Metin Oktay tesislerindeki akademi ve kadın futbol kamp binasıyla yeni sahaların yapılması, Aslantepe Vadisi projesi, yeni Florya Metin Oktay spor tesisi, Hastun Galip binası, Riva ile Büyükçekmece'deki arazilerle ilgili önemli maddeler yer alacak. NBA Avrupa Organizasyonu'nda yer almak için kritik öneme sahip Basketbol AŞ'nin kurulması, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ'nin halka arzı gibi konularda üyelerin onayına sunulacak.
2: Sırada Beşiktaş'tan gelişmeler var. Beşiktaş sol bek transferi için girişimlerini hızlandırdı. Ouattara için Monaco'ya yeni bir teklif sunan siyah beyazlar transferi kısa süre içerisinde resmiyete dökmeye hazırlanıyor.
0: Beşiktaş, Kasum Ouattara transferini sonuçlandırmak için mesai harcıyor. Siyah beyazlılar uzun süredir gündeminde yer alan Monaco'nun 21 yaşındaki sol beki için girişimlerini hızlandırdı ve yeni bir teklif sundu. Beşiktaş yönetimi Ouattara için kiralık ve satın alma opsiyonu içeren bir formül üzerinde Monaco ile önemli mesafe kat etti. Futbolcunun da Monaco yönetimiyle birebir görüşmeler yaptığı ve transfer konusunda kolaylık sağlamasını talep ettiği belirtildi. Teknik direktör Vincenzo Italiano da futbolcunun hem oyun karakteri hem de gelişim potansiyeline tam not veriyor. Beşiktaş'ın futbol direktörü Önder Özen, Monaco ile transfer için son görüşmeyi gerçekleştirdi. Yapılan temasların olumlu geçtiği ve Fransız ekibinin uzlaşmaya açık olduğu ifade edildi. Siyah beyazlılar bu transferi bu hafta içinde resmiyete dökerek futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor. Amiens altyapısından yetişen Ouattara, geçen sezon Monaco'da 6'sı ilk 11 olmak üzere 16 maçta oynadı ve 4 asist katkısı yaptı.
2: Beşiktaş yaz transfer döneminde orta sahaya da takviye yapmayı planlıyor. Siyah beyazlı ekip Nottingham Forest'tan İbrahim Sangare için çalışmalara başladı.
0: Beşiktaş'ta orta saha transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlılar Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta forma giyen İbrahim Sangare'yi transfer listesine aldı. Serdal Adalı yönetiminin kulübüyle 2028'e kadar kontratı bulunan 28 yaşındaki Fil Dişili ön liberonun durumunu yakından takip ettiği ve olası transfer şartları üzerinde çalışmalar yaptığı belirtildi. Fizik gücü, top kapma becerisi ve savunma sertliğiyle dikkat çeken Sangare'nin, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun orta saha için belirlediği profile uyduğu ifade ediliyor. Beşiktaş'ın oyuncu tarafıyla temaslarını önümüzdeki günlerde hızlandırması beklenirken alternatif isimler üzerinde de çalışmalar sürüyor. Nottingham'la geçtiğimiz sezon 43 maça çıkıp 2 gol 3 asistle oynayan İbrahim Sangare, 2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkan Fil Dişi Sahili milli takımının da kadrosunda yer alıyor.
2: Beşiktaş'ta takımdaki bazı isimlerin ise geleceği netleşmeye başladı. Siyah beyazlı yönetim Wilfred Ndidi

0: Alan Bulut ve Felix Udokai için gelen resmi teklifleri değerlendirmeye aldı.
1: Beşiktaş'ta transfer ve ayrılacak futbolcularla ilgili hareketlilik devam ediyor. Siyah beyazlarda Wilfred Ndidi, Taylan Bulut ve Felix Udokai için kulübe ulaşan resmi teklifler değerlendirmeye alındı. Yönetim 3 futbolcu için hem teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporunu hem de kulübün mali planlamasını dikkate alarak karar verecek. Taraflar arasındaki görüşmeler ise olumlu şekilde ilerliyor. Beşiktaş'ta Taylan Bulut konusunda da önemli bir gelişme yaşandı. Alman ekibi Augsburg'un genç futbolcuyla kişisel şartlarda prensip anlaşmasına vardığı ve Beşiktaş'ın kararını beklediği öğrenildi. Siyah beyazların bonservis bedeli, ödeme planı ve sonraki satıştan alınacak pay gibi detayları değerlendirdiği belirtildi. Ndidi ve Udokai için gelen resmi teklifleri de masaya yatıran yönetimin her iki futbolcu ile ilgili kısa süre içerisinde nihai kararını vermesi bekleniyor. Serdal Adalı ve yönetimi kadro planlamasını aksatmadan süreci sonuçlandırmayı ve yeni sezona daha güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyor.
0: Basketboldan gelişmelerle devam ediyoruz. Beşiktaş Gey'nin yeni sezonda Euroleague'de mücadele etmesi kesinleşti.
2: Beşiktaş Gey'in uzun zamandır beklediği Euroleague müjdesini aldı. Siyah beyazlı ekip yeni sezonda Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonunda mücadele edecek. Beşiktaş Gey'nin organizasyona katılımı 13 Euroleague hissedarının gerçekleştirdiği toplantıda oy birliğiyle kabul edildi. Siyah beyazlar Euroleague'e mali problem yaşayan ve Eurocup'a giden Monaco yerine alındı. Böylece Beşiktaş Gey'in 2012-2013 sonrası tarihinde ikinci kez Euroleague'e katılacak. Başkan Serdal Adalı büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek şimdi hep birlikte Euroleague'de adından söz ettirecek, büyük zaferlere imza atacak bir organizasyon kurmak için kolları sıvıyoruz. Bütün Beşiktaşlıları Euroleague sezonlarımızda destekleriyle pay sahibi olmaya davet ediyorum. Önümüzdeki sezondan itibaren Avrupa'nın en büyük organizasyonunda buluşmak üzere ifadesini kullandı. Türkiye gelecek sezonda 20 takımla oynanacak Euroleague'de 2018-2019 sezonu sonrası ilk defa 3 takımla mücadele edecek.
0: Beşiktaş Gey'in adına gerçekleşen bu önemli gelişmeyi ise yönetim kurulu üyesi Özkan Arseven Aspor canlı yayınında değerlendirdi ve Arseven yeni sezonda basketbolda önemli bir yatırım yapacaklarını açıkladı.
3: Çok mutluyuz. Beşiktaş camiasını Beşiktaş tarihinde uzun bir süreden sonra tekrardan Euroleague de görmek camiamızda bizleri de heyecanlandırdı. Biz sezon başında aslında bu hedefle sezona başlamıştık. Euroleague hedefimiz sezon başından geliyor. Eurocup'u kazanarak bu Euroleague serüvenine katılmak istedik ama şanssız bir finalde mağlubiyetle Eurocup'a pay alamadık. Euroleague'e katılamadık. Bunun neticesinde de Euroleague temsilcileriyle olan görüşmelerimiz sürdü. Burada Euroleague Başkanı Dejan Bodiroga ve CEO'su Chu Boeno kendileri inanılmaz Beşiktaş'a karşı pozitifler Euroleague tarafında. Tabii Eurocup'ta rakibimiz bu takımı da Euroleague'e katılmayınca bizde böyle bir şans oldu. Güzel yönetip bu süreci de. Bunun neticesinde de bugünkü toplantıda da 13 hissedar kulüp tamamı oy birliğiyle Beşiktaş'ın Euroleague'de olması kararını verdiler. Beşiktaş basketbolu büyüyen bir marka, hedefi olan bir marka ve bu markaya da sponsor olmak isteyen şu an görüştüğümüz de birçok firma var. Firma ismini zikretmek istemiyorum ama çok ciddi 3 ana sponsorla görüşüyoruz. Ciddi bir yatırım yapmayı planlıyoruz. Zaten geçmişteki sezonlarda da koçumuz Dušan Elimkeviç ve Nedim Yücel'le çok ciddi bir kadro mühendisiyle düşük bütçelerle iyi kadrolar kurduk. Biz daha iyi paralarla, daha iyi bütçelerle daha iyi takımlar kuracağımıza, daha iyi kadrolar kuracağımıza inanıyoruz. Biz burada kalıcı olmak için buradayız. Hedefimiz burada kalmak. Bir senelik bir programımız yok. Zaten yaklaşık 3-4 senedir de Dušan Elimkeviç'le beraber bir yükselen trenddeyiz ve Euroleague'de de bu trendi yükselterek İnşallah önümüzdeki dönemlerde artık finaller oynayan, Final Four oynayan bir Beşiktaş yapmak istiyoruz. Nezdinizde yine teşekkür etmek istediğim Anadolu Efes ve Fenerbahçe spor kulüpleri var. Çok desteklediler bu tarafta bizi de. Euroleague CEO'su ve Euroleague Başkanı'na da ve diğer 13 kulübe de teşekkür etmek istiyorum. Bir önceki Euro Cup yarı finallerinde, işte finalinde Türkiye Ligi'ndeki Süper Lig finalinde Fenerbahçe ile oynadığımız maçta biz Sinan Erdem'i çok rahat bir şekilde dolduruyoruz. 16.500 seyirci kapasiteli yer doluyor. Zaten Euroleague'in de bununla ilgili olarak bir kararı var. 10.000 üzerinde bir salon tercih etmemizi istiyor. Burada Sinan Erdem olacağını düşünüyorum.
0: Sırada borsa var. 4 büyük kulüp Borsa İstanbul'da günü nasıl kapatmış hep birlikte bir göz atalım değerli izleyenler. Borsa İstanbul'da spor endeksinde bugün %0,02'lik bir düşüş söz konusuydu. Devam ediyoruz hemen. Beşiktaş'ta ise %4,35'lik bir artış bugün borsada dikkat çekiyor. Fenerbahçe %0,65'lik düşüşle bugün borsada günü tamamladı. Galatasaray ise %0,97'lik bir düşüş yaşadı sarı kırmızılı kulüp. Ve son olarak ise Trabzonspor günü sabit puanla tamamladı. Herhangi bir düşüş ya da artış Trabzonspor'da günün borsadaki hareketlerinde rastlanmadı. Devam ediyoruz. Atçılıkta değerli izleyenler pazar günü çok önemli bir koşu var, yarış var. 100. Gazi koşusu öncesinde ise at sahipleri Alspor'a özel açıklamalarda bulundu. Şimdi bu haberimizi izliyoruz.
4: Specialman da geliyor. Son 100 metre. Kulta lider. Ortada Rasim King geliyor. Specialman geliyor. Kulta kazanıyor.
5: Çok heyecanlıyız. 100. yıl Gazi koşusu bu sene düzenlenecek. Atçılıkla uğraşan herkesin çok önem verdiği, değer verdiği bir yarış Gazi koşusu. Bu sene 100. olması daha da bir önemli. Çünkü bir devrin kapanışı, yeni bir devrin açılışı olacak. Çok heyecanlıyız, gururluyuz. Bu tarihi anlara tanıklık ediyoruz. Bugün dekteler oldu, stat kurallarını izledik canlı. Gerçekten çok farklı duygular içerisindeyiz. Çünkü bu bizim bayramımız, açılığımızın bayramı Gazi koşusu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen çok büyük bir yarış. Dediğim gibi gururluyuz ve heyecanlıyız.
6: Son 200 metreye 4 boy farkla Urfa Aslan önde geldi. Kualisto saldırıyor 4 atma kadar. Urfa Aslan önde, Kualisto geliyor 2,5 atma kadar. Urfa Aslan'ı Gazi koşusunu 97.sini Urfa Aslan'ı kazanıyor.
5: Bu sene benim atım yok maalesef. Ben 97. Gazi koşusunda kazanmıştık Urfa Aslan'a isimli atımızda. Tabii bu sene hem babam yarışıyor hem amcam yarışıyor Selim Kaya. İsim benzerliği oluyor. Biraz da karıştırıyorlar aynı zamanda. Bu konudan ötürü tabii ki çok heyecanlıyız. İnşallah bizim Kaya ailesinden ya babam ya amcam güzel bir başarı elde ederler. İnşallah kazanırlar. Çünkü Kaya ailesinin zaferlerle doğaçılık tarihine bir yenisini daha özellikle 100. yıla ismimizi yazdırmak istiyoruz.
7: Gerçekten inanılmaz bir durum şu anda yaşadıklarım. Tarifi yok. Çok heyecanlıyım. 100. yılda burada olabilmek bile benim için paha biçilemez. Çok heyecanlıyız. İnşallah da sonucu da güzel olsun. Buralara kadar getirebildik kısrağımızı. Cihayramıza güveniyoruz. Kulvarımızdan da çok memnunuz. 6 numaradan çıkacağız. Bundan sonrası inşallah Gazi röportajı yapmak nasip olur sizlerle. Çok teşekkür ediyorum.
8: Açılık bayramımızı gerçekten açılım bayramı arefesindeyiz. 100 yıldır süren, aralıksız süren Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen koşumuz bir asır olacak. Onun için cami olarak çok heyecanlıyız ve biz de 100. Gazi'de ekibimizi temsil ettiğimiz için çok mutluyuz. Güzel bir yarış olacağına inanıyorum. Gazi koşular her zaman çok kalabalık oluyor. Gerçekten çok büyük rağbet görüyor. Ben bu sene rekorun kırabileceğini ve 80.000 kişi aşacağımızı düşünüyorum.
4: Son 200 metreye girildi dışarıdan. 3 numaralı Burgaz geliyor. Dışından da red takır atakları var. 3 numaralı Burgaz hakim oluyor. Ahmet Çelik rekora gidiyor. 3 numaralı Burgaz kazanıyor.
0: 100. Gazi koşusu pazar günü saatler 17.15'i gösterdiğinde Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. Bunun da hatırlatmasını bir kez daha yapmış olalım ve yeniden futboldaki gelişmelerle devam ediyoruz. Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Paris Saint Germain'in Fransız oyuncusu Kolo Muani kariyer planlamasını yaptı ve rotasını bir kez daha İtalya'ya çevirdi.
1: Kolo Muani'nin gözü Juventus'ta. Geçtiğimiz sezon Premier

0: Yerlik ekibi Tottenham'da kiralık oynayan ve bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan Fransız golcü kariyerine İtalya'da devam etmek istiyor. İtalyan basınındaki haberlere göre adı Fenerbahçe ile de anılan 27 yaşındaki santrfor için PSG ile Juventus arasında görüşmeler devam ediyor. Juventus'un 2025 yılında kiralık olarak siyah beyazlı formayı giyen Muani için yeni bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi. PSG ile 2028'e kadar kontratı bulunan Yıldız Santrfor, Juventus'ta kiralık oynadığı dönemde 22 müsabakaya çıkmış ve 10 gol 3 asistlik performans sergilemişti. Kariyerinde 6 kupası bulunan Muani geçen sezonsa Tottenham'da 41 karşılaşmada 5 gol 4 asistlik katkıda bulundu.
1: Dünya Kupası'ndan haberlerimizle devam ediyoruz. FIFA 2026 Dünya Kupası E grubunda Almanya, Fil Dişi Sahili ve Ekvator bir üst tura yükselmeyi başardı.
2: 2026 Dünya Kupası E grubunda liderliği ikinci maçlar sonunda garantileyen Almanya New Jersey'de Ekvador'la karşılaştı. Henüz ikinci dakikada Galatasaraylı Leroy Sané'nin golüyle öne geçen Almanlar üstünlüğünü koruyamadı. Angulo ve Plata'nın golleriyle tarihi bir geri dönüşe imza atan Ekvador güçlü rakibini 2-1 yenerek E grubunu 4 puanlı 3. bitirdi. En iyi üçüncüler arasına giren Güney Amerika temsilcisi 20 yıl sonra Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı başardı. Ekvador'un Arjantinli teknik direktörü Sebastian Becache ise Dünya Kupası'nda en iyi anlarını yaşadıklarını söyledi.
3: Bugün Dünya Kupası tarihimizdeki en iyi sonucumuzu elde ettik diyebiliriz. Almanya'ya karşı oynadık ve bir üst tura yükselmeyi başardık. Ekvador daha önce hiç çeyrek finale ulaşamadı. Bir sonraki turu geçebilirsek neler olacağını görmek harika olurdu.
2: Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann ise bu maçı unutup pazartesi günü oynayacakları son 32 turuna odaklanacaklarını belirtti.
4: Kazanmayı isterdik ancak bugün bunu hak etmedik. Bu yüzden kabul etmeliyiz. Önemli olan biraz daha sabırlı olmamız ve pazartesi günü kazanmamız. Hala buradayız ve pes etmiyoruz henüz.
2: Grubun diğer maçında Fil Dişi Sahili Kroşao'yu Nikola Pepe'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Afrika ekibinde Rizesporlu kaleci Yahya Fofana 90 dakika oynarken Trabzonsporlu Olay ikinci yarıda oyuna girdi. Beşiktaşlı Agbadu ve sakatlığı bulunan Galatasaraylı Singo ise forma giymedi. 6 puanla grubu ikinci sırada tamamlayan Fil Dişi Sahili tarihinde ilk kez grup aşamasını geçti. Fil Dişi Sahili Teknik Direktörü Emre Sefa'ya taraftarlardan bu başarının tadını çıkarmasını ve kendilerini ilerisi için cesaretlendirmelerini istedi. Tarihinde ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nı 1 puanla bitiren Kroşao'da Teknik Direktör Dick Advocaat'sa oyuncularının inanılmaz bir iş çıkardığını belirtti.
5: Dünya Kupası'na katılmayı hedeflemiştik ve bunu başardık. Oyuncuların burada dünya standartlarında 3 takıma karşı nasıl oynadıklarına bakarsanız inanılmaz bir iş çıkardıklarını görürsünüz.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda grup etabı sona eren bir başka grupsa F grubu oldu değerli izleyenler. F grubunu Hollanda lider tamamlamayı başarırken Japonya ve İsveç'te bir üst tura yükselmeyi başardı.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda F grubunda perde kapandı. 4 puanlı Hollanda 3. maçında iddiası olmayan Tunus'la karşılaştı. Portakallar rakibini 3-1 yenerek son 32'ye lider olarak yükselmeyi başardı. Hollanda son 32 turunda C grubunu 2. bitiren Fas'la 30 Haziran Salı günü saat 4'te karşı karşıya gelecek. Mücadelenin ardından Hollanda teknik direktörü Koeman gruptan lider çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi.
7: Turnuvada çok fazla garip sonuç oluyor ve biz grubumuzu lider bitirmeyi başardık. Oyuncularımı kutluyorum. Şimdi önümüzdeki maça çalışacağız. Fas'a karşı favori olup olmadığımızı bilmiyorum. Bu birincisi. İkincisi, Fas'ı yenersek ne olacağını biliyoruz. Çok fazla endişelenmemiz gereken bir durumda olduğumuzu düşünmüyorum. Öncelikle Fas'a iyi hazırlanmalıyız çünkü zor bir maç olacak.
6: Grubun diğer maçında ise İsveç'te Japonya 1-1 berabere kaldı. Grupta puanını 5'e yükselten Japonya ikinci olurken İsveç 4 puanla en iyi üçüncüler arasına girdi ve son 32 turuna yükseldi.

0: Japonya son 32 turunda Brezilya ile 29 Haziran pazartesi saat 20'de karşı karşıya gelecek. Maçın ardından Japonya teknik direktörü Moriyasu, Brezilya'ya karşı kazanma şanslarının olduğunu söyledi.
1: Bu gece galibiyet alamadık. Ancak diğer Asya takımlarında cesaretlendirebilmeyi ve onların umudu olmayı çok isterim. Brezilya'ya karşı oynamanın Japon futbolu için çok iyi bir deneyim olacağını düşünüyorum. Elbette mükemmeller. Ancak kazanma şansımızın olduğuna inanıyoruz.
0: İsveç'in İngiliz teknik direktörü Graham Potter da rakiplerini heyecanla beklediklerini belirtti.
2: Bence beraberlik adil bir sonuçtu. İkinci yarıdaki performansımızın biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak bir gol geriye düştüğünüzde iyi tepki vermeniz gerçekten önemli. Son 32'de kiminle karşılaşırsak karşılaşalım, üst düzey bir takım olacak, bunu biliyoruz. Bu Dünya Kupası bizim için bir meydan okuma. Bu yüzden elbette kiminle karşılaşırsak karşılaşalım, heyecanla bekliyoruz.
3: Evet, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda grup etabında bazı gruplarda 3 karşılaşmada oynandı ve gruplardaki son durumda şekillenmeye başlamıştı. Bazı eşleşmeler de yine FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turundaki bazı eşleşmeler de belli olmaya başladı. Şimdi o eşleşmelere birlikte bir göz atacağız. Güney Afrika ve Kanada son 32 turunda karşı karşıya gelecekler. Ev sahiplerinden Kanada son 32 turunda Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek. Güney Afrika aslında Meksika maçıyla beraber çok da iyi başlamadığı Dünya Kupası serüveninde gruptan çıkmayı başardı. Sonrasında yine son 32 turunun en dikkat çeken eşleşmelerinden birisi Hollanda ve Fas. Fas özellikle bu turnuvada en önemli sürpriz takımlardan birisi olarak gösteriliyor. Çok iyi bir grup etabı geçirdi Fas. C grubunda Brezilya'nın ardından 7 puanlı ikinci basamakta tamamlamıştı grup etabını ve Hollanda ile son 32 turunda kozlarını paylaşacak Fas. Oldukça dikkat çeken bir eşleşme ve bizim grubumuzu yani D grubunu lider tamamlayan bir diğer ev sahibi ABD ise Bosna Hersek'le karşı karşıya gidecek. Bosna Hersek de yine grupta 4 puan toplamayı başarmıştı. En iyi üçüncülerden birisi olarak son 32 bilet aldı Bosna Hersek ve tarihinde belki de en önemli maçlardan birisine çıkacak Bosna Hersek. Rakip ise bir diğer ev sahibi ABD. Yine bu turun en dikkat çeken eşleşmelerinden birinde ise Brezilya ile Japonya karşı karşıya gelecek. Japonya özellikle turnuvada şu ana kadar oynadığı oyunla futbol otoriteleri tarafından beğeni topluyor. Brezilya ise Carlo Ancelotti döneminde eski o görkemli günlerinden ne kadar uzak olsa da bu turnuvanın tabii ki favori takımlarından birisi. Brezilya-Japonya eşleşmesi de oldukça dikkat çekiyor. Son 32'yi garantileyen diğer ülkelere bakacağız. Almanya A, B, C, D ya da F grubunu 3. tamamlayan ekiple son 32 turunda karşı karşıya gelecek. Fil dişi sahili ise I grubunun ikincisiyle kozlarını paylaşacak ki I grubunu da ya Fransa ya da Norveç ikinci olarak tamamlayacak. Bugün bu iki takım karşı karşıya gelecekler. Fransa'ya beraberlikle yetiyor. Grup liderliği için eğer Norveç galip gelirse bu karşılaşmada fil dişi sahilinin son 32 turundaki rakibi Fransa oluyor değerli izleyenler. Meksika ise C, H, F, E ve I grubunu 3. tamamlayan takımlardan birisiyle karşı karşıya gelecek. Arjantin ise H grubunun ikincisiyle kozlarını paylaşacak. O grupta ise Uruguay, Yeşilburun Adaları veya Suudi Arabistan'ın grubu 2. tamamlama olasılığı devam ediyor. Bizim grubumuzdan çıkan bir diğer takım Avustralya olmuştu. Onlar ise G grubu ikincisiyle karşı karşıya gelecek. İsviçre F, G, I ya da J grubunu 3. tamamlayan takımla eşleşecek son 32 turunda ve diğer gruptan çıkması kesinleşen takımlar ülkelerse Fransa, Norveç, İsveç, Ekvator ve Kolombiya olmuştu şu ana kadar ve turnuvaya veda etmesi kesinleşen ülkelerse ne yazık ki Türkiye, Çekya, Katar, Haiti, Curaçao, Tunus, Ürdün ve Panama oldu. Şu ana kadar bu takımların ise turnuvaya veda etmeleri kesinleşti. Grup etabında son karşılaşmalarda heyecan devam ediyor. Bunun da hatırlatmasını yapmış olalım. Şu ana kadar oluşan ve kesinleşen tablo ise

0: Bu şekildeydi. Devam ediyoruz. Fil Dişi Sahili Teknik Direktörü Emerse Faye, eski Alman futbolcu Bastian Schweinsteiger'in Afrika futbolu için söylemiş olduğu vahşi ve alışılagelmişin dışında sözlerini ırkçılık olarak değerlendirdi.
1: Bastian Schweinsteiger'in Afrika futbolu ile ilgili sözlerine sert tepki geldi. Alman televizyonunda Dünya Kupası yorumculuğu yapan eski futbolcu, ülkesinin grup aşamasının ikinci haftasında Fil Dişi Sahili ile oynadığı maç öncesi tartışmalı sözler kullanmıştı. Afrika futbolunu değerlendiren Schweinsteiger, "Biraz alışılagelmişin dışında, biraz vahşi ve belki taktiksel olarak da çok fazla şekillenmemiş bir oyun" açıklamasını yapmıştı. Fil Dişi Sahili teknik direktörü Faye'nin bu sözlere yanıtı sert oldu. 42 yaşındaki çalıştırıcı, Schweinsteiger'in açıklamalarını ırkçılık olarak değerlendirdi.
2: Par rapport au propos de Bastian.
3: Futbolu onun kadar iyi bilen birinin bu şekilde konuşması çok garip. Eğri oturup doğru konuşalım. Buna pekala ırkçılık diyebiliriz. Ama ne yazık ki durum bu. Günümüzde herkesin düşündüğünü özgürce söyleyebildiği bir dünyada yaşıyoruz. Onun bakış açısını ya da konuşma tarzını değiştiremem. Benim tek yapabileceğim, Afrika'nın sadece fiziksel güçten ibaret olmadığını sahada göstermek. Biz teknik olarak da, taktik olarak da gayet iyiyiz.
0: FIFA 2026 Dünya Kupası grubunda ise son maçlar bugün oynanacak.
3: Dünya Kupası grubundan çıkmayı iki maçta garantileyen Fransa ile Norveç liderlik için karşı karşıya gelecek. İki ülke de 2-2 yaparken Fransa averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Mücadelede gözler iki takımın süper yıldızı Kylian Mbappe ile Erling Haaland'da olacak. Her iki oyuncu 4 gol atmayı başardı. Boston Stadyumunda saat 22'de başlayacak Norveç-Fransa maçını İngiliz Michael Oliver yönetecek. Grubun diğer maçındaysa puansız iki takım Senegal ile Irak, Kanada'da karşı karşıya gelecek. Beraberlik halinde iki ülkenin de turnuva serüveni tamamlanacak. İki takımdan birisi kazanırsa, en iyi üçüncülere girip girmeyeceği ise diğer gruplara bağlı olacak. Toronto Stadyumunda saat 22'de başlayacak maçta İngiliz Anthony Taylor düdük çalacak.
0: H grubunda ise grupta son karşılaşmalar yarın sabah Türkiye saatiyle 03'te başlayacak.
3: Turnuvanın favorilerinden İspanya, Güney Amerika temsilcisi Uruguay ile karşılaşacak. Meksika'daki Guadalajara stadyumunda oynanacak maçı Birleşik Devletler'le hakem İsmail Elfat yönetecek. İlk maçında Yeşilburun Adaları ile golsüz berabere kalarak şok yaşayan İspanya, Suudi Arabistan'ı 4-0 yenerek liderliğe yükseldi. Uruguay ise Suudi Arabistan'la 1-1, Yeşilburun Adaları ile 2-2 berabere kalarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. 4 puanlı İspanya beraberlikte dahi lider olarak son 32'ye kalacak. Uruguay ise İspanya'ya yenilirse turnuvaya veda edecek. Grubun diğer maçında Yeşilburun Adaları ile Suudi Arabistan Houston'da karşı karşıya gelecek. Müsabakada Fransız hakem François Le Texier düdük çalacak. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Yeşilburun Adaları, İspanya ve Uruguay'dan aldığı birer puanla turnuvanın sürpriz takımı oldu. Yeşilburun Adaları son maçını kazanması durumunda adını son 32 turuna yazdıracak. Afrika ekibi beraberlik durumundaysa İspanya'nın Uruguay'ı mağlup etmesini bekleyecek. Suudi Arabistan ise 2 maçta 1 puan alabildi. Asya ekibinin yoluna devam edebilmesi için kazanmaktan başka çaresi yok.
0: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda 16. günse G grubundaki karşılaşmalarla tamamlanacak. G grubunda 4 takımın da gruptan çıkma şansı sürüyor.
4: Dünya Kupası G grubunda heyecan son maçlara kadar sürdü. Grupta 4 ülkede ilk 2 maç sonunda iddiasını sürdürdü. Yeni Zelanda karşısında tarihinin ilk galibiyetini alan Mısır 4 puanla zirvede yer alıyor. Her yönüyle tarihi turnuva geçiren İran 2 puanla ikinci, Belçika da yine 2 puanla üçüncü durumda. Son sıradaki Yeni Zelanda 1 puan aldı. Merakla beklenen Mısır-İran maçı Seattle'da oynanacak. Mısır kazanırsa grubu lider bitirecek, beraberlikte de kesin olarak tur atlayacak. Sabah 6'da başlayacak mücadeleyi Polonyalı Simon Marciniak yönetecek. şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

0: olmayan Belçika ise Yeni Zelanda ile Kanada'da karşı karşıya gelecek. Belçika kazanarak eleştirildiği turnuvada son 32 bileti almak istiyor. Yeni Zelanda'da sürpriz peşinde. Vancouver'da sabah 6'da başlayacak maçta Ürdünlü Atam Muhammed düdük çalacak.
1: Evet, bu kez Barko ekranımızda bir basketbol efsanesi var değerli izleyenler. LeBron James'ten bahsediyorum. Aslında sadece basketbolun değil sporun gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden, figürlerinden birisi LeBron James. Tarihte bugün sayfamızda tam 23 yıl önce draft edilmişti ve kolej kariyeri sonrasında Cleveland Cavaliers'la beraber NBA dönemine, NBA kariyerine başlangıç yapmıştı. 1984 doğumlu tam 42 yaşında LeBron James yaşlansa da aslında eski performansından ve hırsından çok da ödün vermiş değil. Öncelikle rakamlara bir göz atalım LeBron James'in. 4 kez şampiyonluk yaşamıştı NBA'de ve 3 farklı takımla bunu başarma, bu şampiyonluğa ulaşma başarısı göstermişti LeBron James. Cleveland'la, Miami Heat'le ve Los Angeles Lakers'la NBA'de toplamda 4 kez şampiyonluğa ulaştı. Tabi Cleveland'a geldiği, draft edildiği ilk dönemde 7 yılda şampiyonluk gelmemişti ve sonrasında free olarak, yani serbest oyuncu olarak Miami Heat'e gitmesiyle beraber de aslında Cleveland şehrinde en çok nefret edilen figürlerden birisine dönüşmüştü. Devamında ilk şampiyonluklarını Miami Heat formasıyla yaşadı. Bir kez daha Cleveland'a döndü NBA kariyerinde LeBron ve Cleveland'daki ikinci döneminde ise bu kez yaşamış olduğu şampiyonlukla beraber şehrin bir anda en nefret edilen isminden en çok sevilen ismine dönüşmüştü ve Cleveland şehrinin de tüm spor branşlarındaki o şampiyonluk özlemine LeBron ve arkadaşları o dönemlerde son vermeyi başarmışlardı. 4 kez ise finallerde MVP oldu LeBron. Normal sezonda ise yine tam 4 kez NBA'de MVP olmayı başardı. Toplamda NBA kariyerinde ise 22 kez All-Star'da boy gösterdi 42 yaşındaki süperstar LeBron James ve ABD takımıyla beraber 3 kez olimpiyatlarda şampiyonluk yaşamıştı. Bir kez ise bu şampiyonlukların geldiği dönemde bir kez ise yine MVP olmayı başardı olimpiyatlarda. LeBron James tüm zamanların NBA'de en çok sayı kaydeden oyuncusu. 43.440 normal sezonda tüm zamanlarda forma giydiği NBA döneminde kaydettiği sayı değerli izleyenler 43.440 ve 8.521 ise playofflarda yine kaydettiği sayı. En çok playoff galibiyeti ise 188. Burada şöyle de bir detayı paylaşalım. LeBron James'in en çok playoff galibiyeti 188 dedik. Bu rakama NBA'de LeBron James'in forma giymeye başlamasıyla beraber 188 rakamına ulaşamayan takımlar dahi var. Burada bireysel bir rakamdan, performanstan bahsediyoruz ama bu rakama ulaşamayan takımların da olduğunu belirtelim. Bakalım LeBron'un NBA kariyeri tabii ne kadar daha sürecek, bunu da hep birlikte göreceğiz. Bu Barko ekranımızla beraber değerli izleyenler, ana haberde sadece ilk saati noktalıyoruz. Kısa bir aramız olacak, ardından yine haberlerimizde karşınızda olacağız.
2: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Reklam.
7: Ajet'le bu fiyatlara uçar.

0: topluyor. Maksimum olan 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş. Jilet, erkek için en iyisi. 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Aspor Radyo.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
2: Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcu Pele. Brezilyalı efsane 1958'de Galler'e karşı gol attığında yalnızca 17 yaşındaydı. O turnuva Pele'nin dünya sahnesine çıkışıydı. Genç yaşta gelen bu gol sadece bir rekor değil, futbol tarihinin en büyük kariyerlerinden birinin başlangıcıydı.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Reklam. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
4: Post başvurunuza özel

0: Avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
1: İş Bankası. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Et'te bulacaksın.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartım hadi.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Reklam.
8: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Bankom, bank kartıma bin.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet, erkek için en iyisi.
5: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Reklam.
8: Aspo.

0: Spor Radyo.
1: Yeniden beraberiz. Bir son dakika gelişmesiyle bu saat dilimine başlıyoruz. Trabzonspor, Metehan Mimaroğlu'yla anlaştığını Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirdi. Anlaşma bir yıllık, deneyimli oyuncu yeni sezonda Süper Lig'de bordo mavili formayı giyecek. Son olarak da yine Natura Dünyası Gençler Birliği forması giymişti Metehan Mimaroğlu. Devam ediyoruz Galatasaray'la değerli izleyenler. Sarı kırmızılı kulüpse yarın olağanüstü genel kurul toplantısı yapacak. Yeni başkan Dursun Özbek ve yönetimi ise bu genel kurulda kongreden tam 11 farklı konuda yetki isteyecek.
2: Galatasaray Kulübü'nde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek. Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Auditorium'unda düzenlenecek genel kurul toplantısı saat 10'da başlayacak. Toplantıda Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulu 11 farklı konuda üyelerden yetki isteyecek. Söz konusu yetki talepleri arasında Mecidiyeköy'deki Leo Residence, Kemerburgaz Metin Oktay tesislerindeki akademi ve kadın futbol kamp binasıyla yeni sahaların yapılması, Aslantepe Vadisi projesi, yeni Florya Metin Oktay spor tesisi, Hastun Galip binası, Riva ile Büyükçekmece'deki arazilerle ilgili önemli maddeler yer alacak. NBA Avrupa organizasyonunda yer almak için kritik öneme sahip basketbol AŞ'nin kurulması, Galatasaray mağazacılık ve perakendecilik AŞ'nin halka arzı gibi konularda üyelerin onayına sunulacak. Üçüncü kez şampiyon olarak
1: Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçiyoruz. Beşiktaş sol bek transferi için girişimlerini hızlandırdı. Uğurtara için Monaco'ya yeni bir teklif yapan siyah beyazlar bu transferi kısa bir süre içerisinde resmiyete dökmeyi planlıyor.
3: Beşiktaş, Kasum Otara transferini sonuçlandırmak için mesai harcıyor. Siyah beyazlılar uzun süredir gündeminde yer alan Monaco'nun 21 yaşındaki sol beki için girişimlerini hızlandırdı ve yeni bir teklif sundu. Beşiktaş yönetimi Otara için kiralık ve satın alma opsiyonu içeren bir formül üzerinde Monaco ile önemli mesafe kat etti. Futbolcunun da Monaco yönetimiyle birebir görüşmeler yaptığı ve transfer konusunda kolaylık sağlamasını talep ettiği belirtildi. Teknik direktör Vincenzo Italiano da futbolcunun hem oyun karakteri hem de gelişim potansiyeline tam not veriyor. Beşiktaş'ın futbol direktörü Önder Özen, Monaco ile transfer için son görüşmeyi gerçekleştirdi. Yapılan temasların olumlu geçtiği ve Fransız ekibinin uzlaşmaya açık olduğu ifade edildi. Siyah beyazlılar bu transferi bu hafta içinde resmiyete dökerek futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor. Amiens altyapısından yetişen Otara, geçen sezon Monaco'da 6'sı ilk 11 olmak üzere 16 maçta oynadı ve 4 asist katkısı yaptı.
1: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe İngiliz oyuncu Mason Greenwood'un transferi için Marsilya ile görüşmelerini sürdürüyor.
2: Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Temaslara hız veren Sarı Lacivertliler Mason Greenwood'u kadrosuna dahil etmek istiyor. Fenerbahçeli idareciler İngiliz Yıldız ve kulübü Marsilya ile görüşmelerini sürdürüyor. Fransız ekibi Greenwood'un takımdan ayrılmasına onay verdi. Mali problemleri olan mavi beyazlı kulüp İngiliz kanat oyuncusu için 50 milyon euro talep ediyor. Seçim öncesinde Greenwood'la anlaştığını açıklayan Hakan Safi, oyuncuya bonuslarla birlikte 15 milyon euro ödemeyi taahhüt etmişti. Aziz Yıldırım ve yönetimi ise bu rakamı aşağı çekmeye çalışıyor. Greenwood, Temmuz 2024'te Manchester United'dan 26 milyon euro bonservisle transfer edildi. Mason Greenwood geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 45 maça çıktı. İngiliz Yıldız bu maçların 42'sini 11'de başladı. Greenwood 26 kez fileleri havalandırırken 11 asist yaptı. Başarılı bir sezon geçiren futbolcunun geleceği kulübü Marsilya'nın kararına göre şekillenecek. Mason Greenwood'un Marsilya ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın gençliğini geçirdiği Düzce'de şehir halkına mikrofon uzattık. Bakalım neler söylemişler. Sokak röportajıyla devam ediyoruz.

0: İlkokul ve ortaokul eğitimini Düzce'de gördü. Düzce'de Hamidiye Spor'da amatör olarak futbol oynadı. Düzce Spor'a fahri başkanlık yaptı. Bahsettiğimiz isim Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım. 2021 yılında Düzce'deki bir bulvara ismi verildi. Peki Düzce halkı rekor oyla yeniden Fenerbahçe Başkanı olan Aziz Yıldırım için neler düşünüyor? Mikrofon uzattık, cevapları aldık. Söz Düzce'li vatandaşlarımızda.
1: Aziz Yıldırım'ın gelmesine çok sevindik. Yani daha önce de başındaydı zaten. Şampiyonluklar yaşattı bize. 10-11 sene oldu. Biz şampiyonluk yüzünü göremedik. O açıdan onun gelmesine çok çok sevindik. Aynı zamanda Düzce'nin evladı. Düzce'ye çok faydası var. Topuk yaylası testleri yaptırdı. Efendime söyleyeyim, yani Düzce halkına, çevresine, esnafına çok çok çok faydası var. Çok teşekkür ediyoruz Aziz Yıldırım'ın geldiği için. İnşallah bundan sonra şampiyonluk görürüz. Devamı da gelir inşallah. Yani bizi bırakmasın. Biz her zaman arkasındayız.
2: Valla çok güzel oldu bence. Türk futbolu için bir kazançtır. Kısaca öyle söyleyeyim yani.
3: İsabetli olmuş. Sevindik yani. İnşallah bu sene Fener şampiyon olur.
4: Çok mutluyuz. Döndü baba ocağına geri. Yani bir ihtiyacımız vardı şu bir senelik süreçte. İsmail Kartal bana ihtiyacımız vardı. Çok mutluyuz yani.
5: Umutlusun.
4: Tabii ki Aziz Yıldırım varsa mutlu vardır. Çok umutluyuz yani. İnşallah şampiyon olacağız yıllar sonra. 13 sene sonra. Takımımız da geldi Düzce'ye. İnşallah şampiyon olacağız yani.
2: 10 numara 5 yıldız kılçıksız. Yakışır.
6: Aziz Yıldırım gençliğinden beri zaten Düzce'de vakit geçiren bir insan olarak ki ben bir Beşiktaş taraftarı olarak Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye gelmesini olumlu bir durum olarak görüyorum. Ki Aziz Yıldırım

0: Başçı için zaten yıllarını harcayan bir insan. Ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Düzce sporumuza da katkılar sağlayacağını düşünüyorum.
1: Vallahi iyi olmuş uzun zamandan beri başkan olması. Ben de bir Fenerbahçeli olarak çok sevindim yani. Mutlu oldum. İnşallah bundan sonra daha güzel, başarılı günler bizleri bekler diye düşünüyorum yani.

0: Bir hatırlatma, Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç'in kulüp kanalına yapmış olduğu açıklamalarda birazdan A-Spor ekranlarında olacak. Bunun da hatırlatmasını yapalım ve devam edelim. Kulüpler Birliği Vakfı ise başta yabancı kuralı olmak üzere birçok konuya ilişkin bugün toplandı ve yapılan toplantı sonrasında ise Vakıf Başkanı Ertuğrul Doğan toplantının gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.
1: Herkes orada Türkiye için oradaydı. Türkiye'ye başarılı olsun diye oradaydı. Olmadı. Daha önce bu gruplarda, yanlış hatırlamıyorsam son iki grupta, son iki Dünya Kupası'nda Almanya çıkamamıştı. İspanya çıkamadı daha önce. Fransa çıkamadı. İtalya çıkamadı. İngiltere çıkamadı. Bunlar oluyor. Keşke başımıza gelmeseydi. Ama bunlar başımıza geldi diye o genç arkadaşlarımızın eleştirmek herkesin hakkı, en doğal hakkı. Futbolun içinde olan herkes eleştiriye açık olması lazım. Buna ben de dahilim. Yönetim kurulu arkadaşlarım, Futbol Federasyonu, oyuncularımız, teknik direktör. Bunları da karşılıyor herkes olgunlukla. Ama ben şuradayım. Bu arkadaşlarımıza yapılan hakaretler, küfürler, tehditler, bunlar bize yakışmıyor. Onu net olarak söyleyeyim. Bizim Türk milleti olarak böyle bir genetiğimiz, genimiz yok. Türk'ün Türk'ten başka dostu da yok. Bunların altını çizmek istiyorum. Bu arkadaşlarımızın hepsi çok değerli çocuklardır. Hataları olabilir, eksikleri olabilir ama çok değerli insanlardır. O milli formayı terletiyorlar. Sizlerden, basından ricamız benim şahsım adına, bu arkadaşlarımıza lütfen daha dikkatli yaklaşılması. Kulüplerimizin yabancı kuralı konusunda hassasiyeti var. Şu an itibariyle herkes diyebilirim buna, yabancı kurulundan memnun değil. Bununla alakalı da şu anda kendi WhatsApp grubumuzda ekibimiz çalışacaklar. Kulüplerin görüşlerini alacağız. Futbol Federasyonumuzun verdiği bir karar var. Bu kararı saygıyla karşılıyoruz ama hiçbir şey değişmez değildir. Yani o zamanki şartlar itibariyle bu belki uygundu ama şu anda kulüplerimizden gelen haklı talepler var. Haklı sebepler de var. Bunların hepsini federasyonumuzda paylaşacağız. Bu konuda kendilerinden yardım isteyeceğiz. Biz daha önce federasyonumuza yazı yazmıştık 12+5 diye. Ama geçen seneki kural gibi bir kural da uygulanabilir. Bunu federasyonla konuşmamız lazım. Yani bizim niyetimiz hem federasyonun hem de kulüplerin ortak noktada buluşması. Çünkü elimizde bir sürü oyuncu var. Bu oyuncuları göndermek ciddi problem, ciddi maliyet. Yani yabancı sınırından kaynaklı genç oyuncu, tamam gidiyoruz. Trabzonspor kulübü olarak mesela biz bunu hazırız ama diğer kulüplerimiz hazır olmayabilir. Buraya da bir itirazımız yok. Dolayısıyla genç oyuncuları, iyi oyunculara gittiğin zaman da çok ciddi bütçelerle karşılaşmaya başlıyorsun. Bu konuda kulüplerimizin hakkı var. Dolayısıyla ortak bir müşterekte buluşması lazım ama bu genel durum itibariyle kulüplerin tamamının memnuniyetsizliği var. Merkez Hakem Kulüle alakalı Sayın Federasyon Başkanımızla görüşeceğiz. Kulüplerin genel olarak memnuniyetsiz söz konusu. Burada da yine bir çalışma grubu oluşturarak onların da muhakkak niyetidir. Bizim başkanlarımız da niyeti gayet iyi. Ortak müştereklerde bu işi daha iyiye nasıl getirebiliriz'in biz kendi ekip aramızda bir ekip oluşturacağız ve onlarla bu görüşmeleri yaparak önümüzdeki bir ay içerisinde bu konuda da sağlıklı adımların atılmasını sağlamaya çalışacağız. Teknoloji anlamında da özellikle son Dünya Kupası'nda uygulanan çipli top teknolojisi var, izlemişsinizdir, ve gol çizgi teknolojisi. Bu iki teknolojinin de Türkiye'de uygulanması için kulüplerimizin yine ortak kararı oldu. Biz daha önce Kulüpler Birliği Çağrı Bey, Serkan Bey'in ekibi çalışmıştı. Bu firmalarla görüşmeler yapılmış zaten, hazırdı. Bununla alakalı maliyetleri kulüplerimizle paylaştık. Kulüplerimiz de bu teknolojinin kullanılmasını istiyor.
0: Evet, Dünya Kupası'ndan gelişmelerle devam ediyoruz. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'nı 3 puanla tamamladı değerli izleyenler. Ay Yıldızlılar da milli futbolcular Arda Güler ve Kaan Ayhan ise bugün ABD karşısında tarihi gollere imza attı.
2: A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti.

0: üstü bir maçı kazanmayı başardı. Organizasyonun ev sahibi ülkelerinden ABD ise son 32 turuna yükseldi ve Bosna Hersek ile eşleşti. Milli takımın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk golüne imza atan Arda Güler, 21 yaş 120 günlükken fileleri havalandırarak Türkiye'nin Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcusu oldu. Genç yıldız 2002 Dünya Kupası'nda Costa Rica'ya gol atan Emre Belezoğlu'nu da geride bıraktı. ABD karşısında galibiyet golünü kaydeden Kaan Ayhan'sa 31 yaş 228 günle Bülent Korkmaz'ın ardından Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı ikinci Türk futbolcu olarak kayıtlara geçti.
1: Evet, bir bağlantımız var. Konuğumuzla birlikte Dünya Kupası gündemini değerlendireceğiz. Teknik direktör Rea Kapsal bizlerle birlikte olacak. Ve milli takımın ABD galibiyeti başta olmak üzere genel bir aslında turnuva değerlendirmesi alacağız Rea Kapsal'dan. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi programlar Furkan.
1: Teşekkür ederim hocam. Aslında çok iyi hatırlayamayacağımız bir turnuva olduğu ne yazık ki. Bugün her ne kadar galibiyetle tamamlasak da birçok keşkeyi içerisinde barındıran bir Dünya Kupası yolculuğu oldu. İlk olarak isterseniz Dünya Kupası'nda genel olarak 3 maçlık performansımızı süreci değerlendirerek başlayalım.
2: Şimdi tabii ki hayal kırıklığı. Ben şuradan başlayayım hatta senin söylediğin 3 maçlık performansı. Hatta sana da burada bir soru ileteyim. Buyur aynı hocam. Şekilde bizi izleyenlere de. Şimdi kurallar çekildi. İşte grubumuz belli. Burada deselerdi turnuva başlamadan Avustralya, Paraguay, Amerika var. Ve Türkiye burada ilk iki takım direkt gidecek. Üçüncü olan takım da 4 puanla en iyi 8'lerin arasına girip 32'ye son 32'ye kalacak. Burada hepsini bir yüzde olarak vererek bunları bir şekilde değerlendirelim. Bizim yüzdemiz kaç olurdu Furkan? Yani burada bir takım gidemeyecek, 3 takım gidecek. Son 32'ye kalacak. Bizim yüzdemiz sence kaç olurdu?
1: Hocam ilk 3 içerisinde yer alma ihtimalimize neredeyse bence evet. %100'e yakın bir oy çıkardı diye tahmin ediyorum.
2: Çok güzel söylüyorsun. %100 tabii ki denmez. İşin gerçeği %99 evet. deriz. Yani ben şahsen öyle derim. Yani burada 3 takım gidecek. Biz şu kadarı böyle bu kadroyla. Yani düşünebiliyor musun? Bu kadar kaliteli oyuncularla Avrupa'da oynayan, o yani net bir şekilde oynayıp katkı veren oyuncularımız var bir kere. Oynamak değil. Hepsi bir kere oynuyor. Yani Avrupa'ya gidip oynamış oyuncu yok. Bir tek Sadi işte bütün sene belki oynamadı. O vardı. Ve bununla ilgili %99 ben derim. Sen de öyle diyorsun. Birçok insan da. Biz gruptan çıkamadık. Yani esasen turnuvanın özeti bu. Yani net bir şekilde başarısız. Ya başarısız bir turnuva geçirdik. Şimdi ben şuradan da başlayayım. Şimdi Avustralya, şimdi Paraguay, Amerika Birleşik Devletleri biz gruptan evet eşleştik. Buraya ilk turnuva başladığı zaman bunlara derin ama çok sağlam bir analiz lazım. Hepsinin ayrı ayrı ne oynuyor? Genelde futbol kültürleri, atletik performans olarak nasıl bir turnuvada bu takımlar reaksiyon verecek sahada bizi neler bekliyor diye çok ciddi anlamda öyle taktiksel analiz yapması gerekirdi hamili takımın. Biz mesela ilk maçımızı Avustralya ile oynadık. Ben buradan soruyorum. Eğer biri gitmişse bana söylesinler. Avustralya İsviçre ile oynadı. Biri berabere kaldı. Hatta çok iyi oynadı. 1-0 gerideydi. 1-1 ben de seyrettim. Bayağı iyi oyun oynadı Avustralya milli takımı. Aynı şekilde kompakt 5-4-1 gibi top İsviçre'deyken dizildi. Geçiş ucumuyla aynı şekilde gol attı. Bir tane ben merak ediyorum. Oradan yardımcı antrenörlerden ve analiz ekibinden bu gidip maçı seyreden, raporlayan biri var mı? Yani varsa bizi de bir bilgilendirirse çok iyi olur. Biz de deriz ki ya tamam biri gitmiş de yani orada seyretmiş, rapor vermiş. Şimdi böyle derin analizlerin yapılmadığı bir milli takım turnuvası başladı. İlk maç, ikinci maç birbirinin kopyası oldu. İkinci maç bir de rakip 10 kişi kaldı. Ve de biz genel olarak topa sahip olarak oynadık ve de bu topa sahip olarak oynadığımız bizim istemediğimiz bir oyundu esasen. Bize bir bana göre bir tuzak kurdu rakipler çok doğru bir şekilde Hele Paraguay

0: Gol erken attı. Bir de 10 kişi kalınca daha fazla o düşük blokta derinlemesine bir savunma yaptı. Bu kompakt savunmayı enine ve boyuna aşmak için birçok parametre vardı. Bununla ilgili bu set hücumu da kolay bir hücum değildir. Milli takımda kısa dönemli de ben de asbel kadar Ümit milli takım çalıştırdığında geliyor orada oyuncu 3-5 günde bazı şeyler çalışıyorsun, ediyorsun. İşte rakibin analizini yapıyorsun. Ona göre daha çok kompakt savunma yapıyorduk. İşte rakip duran topu kendi duran topun. Yani bu zordur ama bu kadar da hazırlıksız bir milli takım ya bu maçları oynar mı? Neyin beklediği baştan belli. Burada milli takımın antrenörünün daha doğru bir kere yani bunları tahlil etmesi, planlaması, kurgulaması gerekirdi. Şimdi bu olmayınca ne oldu? İstatistikler bizim lehimize oldu. Şimdi istatistikleri kullanmaya başladık. Şimdi böyle bir istatistik duydun mu sen? İki tane kaybedilen maçta işte gol atıldı. Pardon, rakip ceza sahası içinde işte topla buluşma, şu topla sahip olmak. Ya bunlar bir yere kadar. Esas çağımızda en önemli kulüpler ve bana göre Amerika başta olmak üzere çok ciddi bir departmanı var bununla ilgili. Çünkü parantez içinde bizde eğitim dairesi hiçbir şey 2024'te hiçbir montele falan analiz yapmadı. Amerikan ve Alman ekibi 24 kişilik bir ekip. Amerika ne alaka diyeceksiniz? Avrupa'daki şampiyonluğu Almanya ile beraber analiz ettiler. Bizde tabii böyle hiçbir şey yok. Teknik adamlara böyle bir bununla ilgili CD'ler verilsin şu analiz çıktı 2024 Montella'nın da böyle bir derdi yok. Hadi bu parantezi kapattım. Şimdi böyle bir oyun oynandı. Bununla ilgili ben şunu soruyorum. Kaç defa hatlar arasında kırıcı paslar attın dikine? Yani bu pasları attın. Üçüncü adam koşsun. Kaç defa yapıldı? Bizim kaldı ki bugün attığımız Amerika'ya ikinci gol gibi. Yani Eren'in orada üçüncü buluşturması, Orkun'un attığı gol gibi. Kaç defa bu iki maçta üçüncü adam koşusu yapıldı? Kaç defa duran top organizasyonu vurdun devamlı yanlış duran toplar iki tarafta da kullandığın sağdan soldan köşe vuruşları ve serbest vuruşlarda duran top setin vardı. Kaç tane saha içi konumlanman doğru parsalasyonun vardı? Kaç tane rakiple ilgili ikili üçlü kombinasyonlarla sıfıra inmediğin içeri o yarım alanları da kullanarak doğru paslar atmak ve topu geçirmek. Yani topu yüksekten değil bel hizasında yapılan kenarda oynanan ikili üçlü oyunlardan sonra topu bir şekilde içeri çevirmek. Kaç defa rakip ceza sahasına kalabalık bir şekilde girip doğru yerde doğru vuruş pozisyonu aldık. Kaç defa yarım alanları kullandık gibi gibi bu parametreler esasen önemli. Biz bunları yapamadık. Sen ilk maça başlıyorsun. Bugün de gördün topun önündeki 10 numara Arda olur ve Arda'ya göre şekillenecek bir oyun olur. Sen sağ çizgide oynatıyorsun. Sağ çizginin içeri giriyor, konumlanmıyor. Yani ya bir sete ucuma en kötü bir teknik adam bunu daha doğru konumlanma çok önemli. Parsalizasyon yani saha içindeki pozisyonel oyunu doğru oynamak. Bizde herkes kafasına göre oynadı. Şimdi ben konudan konuya atlıyor gibi oluyorum ama çok malzeme var Furkan. Hakan Çalhanoğlu ilk maçtan sonra ne dedi? Takım olarak dedi mağlup olduk ama disiplinimiz dedi iyi değildi. Niye iyi değildi? Çünkü herkes kafasına göre oynuyor. Bu hocadan kaynaklanır. Yani şimdi sen böyle bir turnuvaya başlıyorsun ilk maç, ikinci maçta aynı bunları istatistikleri söylüyorsun. Peki son maçta ne oldu? İstatistiklerle ya bir şeyi okumak veri tabii ölçmediğin veriyi geliştiremez ama sırf bunun üzerinden değil. Az önce söylediğim esas futbolla taktiksel olarak saha içinde plan ve en önemli prensiplerdir. Bu prensiplerle aynı şekilde hareket edilip bu az önceki parametreleri saydığım futbol sahasında önemlidir. Sen at kıran pas atmıyorsun. Böyle bir şey var mı? Üçüncü adam koşun yok. Yani bununla ilgili az önce söylediklerini tekrar düşme. Birçok parametre futbol adına önemli. Bu prensipleri ne getirmiyorsun? Diyorsun istatistik var. E son maçta ne oldu? Biz %47 topla oynadık. 4 şutun 3'ü gol oldu. Niye? Çünkü biz alan zaman bulduk. Bunu nerede aynı şekilde başarılı olduğumuzda bulduk? Almanya'daki Avrupa Şampiyonası. 20 gün ben de oradaydım. 5 tane maç oynadı Furkan. Çekya'da en iyi orta sahancısı atıldı. Ve o maçta bir tek biz rakip 10 kişi kalınca topa fazla sahip olduk. Biz Gürcistan'a bile Gürcistan maçı düşün yendiğimiz ilk maç bile topa daha sahip olduk Avrupa Şampiyonası'nda. Yani biz oyun olarak bizim milli takımın saha içindeki kimliği net şekilde bellidir. Biz topu kazandığımızda çok doğru geçiş hücumu yapacağız. Bu hücumlarda hızlı bir şekilde zaten geçiş çok şiddetli hızlı olması gerekir. Bunu yap aynı şekilde hani bugün yaptığımız gibi aynı şekilde duran topları da doğru kullanacağız. Bizim yapacağımız başka yani bizim saha içindeki üretkenliğimizle ilgili ekstra yapılacağımız bir şey çok yüzdesi düşüktür. Bir de mesela Uluslar Lig var. Mesela diyorum ya, konudan konuya çok Montella ile ilgili malzeme var. Biz Uluslar Ligi, işte Montella diyor ki biz, ben geldim işte Avrupa Şampiyonası ve Uluslar Ligi A Ligi'ne çıktık. Evet çıktık, şimdi farklı başkaları da bakabilir. Ben onlara saygı duyuyorum. Ben şimdi Galler'i iki maçta yenemediğimiz, Galler'i yenemiyorsun. Galler'de teknik adam gibi yeni futbolu bırakmış. Yani düşün, çaylak bir antrenör geldi, Galler milli takım çalıştırdı. Bu gruptan birinci çıktı. O Galler takımı Dünya Kupası'nda yok. 48 tane takımın tabii ki bütün kıtaların ayrı bir mutlaka işte onunla ilgili adeti belli, kaç takım gidecek onunla ilgili, Avrupa tabii ki daha zor ama sonuçta Galler yok. Galler oradan birinci çıktı. Biz Macaristan'la playoff maçı oynadık ya. Ya playoff maçı oynanmasa Galler birinci bitirdiği, biz Uluslar Ligi'ni konuşuyoruz başarı diye. Maalesef bu böyle yani. Ve de işin tuhafı, Montella son maçta fark neydi? Biz %47 toplu oynadık. Biz alan zaman bulduk. Geçiş yaptık. Çok doğru. Bizim takımın oyununa çok müsait. Ve ona rağmen bütün turnuva boyunca bana göre savunma performansımız çok kötüydü. Hem savunma, o kompakt duruşu, hem de aynı şekilde sağ içinde takım savunmasında sıkıntı yaşadık. Ve bununla ilgili de zaten az önce söylediğim birçok prensip, karşı presi de doğru yapamadık. Üç maçta da yapamadık. Bu da aynı şekilde en önemli bir prensip, ilkedir. Bunları da yapamadın bir maçta, ilk iki maçta, bunları üçüncü maçta da yapmasan bile galip gelmesini bildik. Galibiyet tabii ki önemlidir. Milli duygular hepimizde fazlasıyla var. Ne kadar turnuvadan da eğlensek hepimiz mutlu olduk. Yani bu oyuncuların evet kötü oynadılar, kötü performans verdiler ama kötü art niyetli hiçbiri değil. Hepsi bizim kardeşimiz, evladımız. Mutlaka bundan sonraki Uluslar Lig ve Avrupa Ligi'nde başarılı olacak. Biz onlara sahip çıkacağız ama bizim Montella'ya, ben şahsen başkası sahip çıkıyor. Ben niye Montella'ya sahip çıkayım? Şurada düşünebiliyor musun? Az önce söyledik, gruptan %99 3 takım çıkması, yani istatistiği verdik. İkimiz de %99 yazılsa maç, yani turnuva başlamadan Türkiye çıkar. Buradan çıkamıyorsun, Montella'ya destek. Bir de işin tuhafı, yani ben bazı şeyleri, yani ben 1000 tane zaferden mesela sabah bağlandım ben haberi, orada bunu konuştum. 1000 tane zaferden daha önemli, biz ne yaptık? Amerika rotasyon yaptı, biz de rotasyon yaptık. Bizim rotasyonumuz Amerika'dan farklı. Amerika'nın yaptığı rotasyon 9 tane oyuncu oynatmadı. 2 maçını da seyrettim. Çok ciddi derin analizle, hem hazırlık maçlarında da yapmıştım. Çok yani 3-1-6 gibi oyunu kuruyorlar. Fiziksel olarak turnuvanın en iyi takımlarından biri. Ne oynadığı biliyor. Konumlanması belli. Pochettino zaten muazzam bir teknik adam. 9 rotasyonu niye yaptı? Bir, cezalı duruma düşebilecek oyuncuları korudu. Aynı şekilde hafif sakatlığı olan oyuncuları korudu. Yorgun oyuncuları korudu. O rotasyonu mecburen yaptı. Bizim Montella niye yaptı rotasyonu? 7 tane oyuncu oynattı. Çünkü doğru bir rotasyon. Geç gelen adalet, yani adalet değil denir ya, maalesef adaletli davrandı, onun performansını doğru bir şekilde aldı Montella. Yani Montella, yani adaleti dağıtması gereken birinci merci, teknik adam olarak amili takımda, ilk iki maçta bunu dağıtmadı. Son maçta bir rotasyon, ya bizimki rotasyon değil, adaletli olan kadro çıktı 3 aşağı 5 yukarı. Galip gelinmesindeki en önemli faktör bu. Aynı şekilde Arda da topun önündeki 10 numara gibi oynadı. Çok doğru konumlandı. Yani evet, yaptığı yanlışları kendi bir şekilde düzeltti.
1: Hocam şunu da sormak istiyorum. Şimdi artık günahıyla, sevabıyla bu turnuva geride kaldı. Önümüzde çok önemli bir Uluslar Ligi'nde A Ligi süreci var ki rakiplerimiz Belçika, Fransa ve İtalya olacak o turnuvada da. Devamında Avrupa Şampiyonası 2028 elemeleri yine bizi bekliyor olacak. Görünen o ki açıklamalardan anladığımız kadarıyla Vincenzo Montella devam edecek görevine. Bu Dünya Kupası iyi veya kötü anlamda bundan sonraki sürece sizce neler taşıyacak? Nasıl tesir eder?
0: Ya bir kere net bir şekilde çok güzel bir soru Furkan. Yani kredisi yok. Kredisini bitirdi. İlk kötü bir skor aldığı zaman Montella ciddi bir şekilde eleştirilecek. İstifası istenecek. Bu iş böyle. Performans verirse, yani başarılı olursa, skoru sonucu alırsa devam eder. Alamadığı ilk maçta ciddi tartışılır. Yani bu yenilir yutulur böyle bir şey değil bu gruptan çıkanmak. Böyle Amerika falan, hani Montella abartıyor falan, böyle bir şey değil. Maçtan sonra ona soruyorlar ya, Paraguay maçı niye berabere kalmadın? 4 puan, başka sorular soruyor. Bak çok enteresan. Futbolla ilgili sorulara adam cevap vermiyor ya. Yani. Ben az önce prensiplerden bahsettim. Yani orada biri sordu, dedi ki ya iki maçta bu maçta daha az top oynadınız gibi şeyler.

0: enteresan cevaplar veriyor. Bir amirli takım teknik adamı aydınlatır. Bütün ulusu, herkes aydınlatır. Ya verdiği beyanatlarla şu şöyleydi, böyleydi. Yani ben hiç şaka gibi ya. Yani Montella'nın konuşmaları. İşin de tuhafı bak, bu tartışılmıyor. Montella diyor ki ben diyor 24 yıl sonra Avrupa Dünya Kupası'na götürdüm. Ya esasen 24 yıl biz niye gidemedik? Bunun tartışılması gerekir. Yani bu kadar futbol ülkesiyiz. Yani bu kadar iyi jenerasyonlar da yer aldı. Niye gidemedik? Bunun bir tartışılması gerekir. İki, en büyük şansımız bu sene neydi? Geçmişte 32 takımla yapılıyordu değil mi Dünya Kupası? Şimdi 48 takıma çıktı. Avrupa kontenjanı daha fazla oldu. Bu kontenjanda da biz playoff oynayacaktık. Zaten ilk 4 takım belli olduğunda. Ve de biz Gürcistan, Bulgaristan'ı geçerek playoff oynadık. Playoff'tan da işte Kosova'yı, Romanya'yı, bunları eleyebileceğimiz takımlardan sonra gittik. Bizim böyle bir 32 takım olsaydı gitmeyebilirdik. Grup birincisi İspanya giderdi. Ya yani bir de bunları böyle Montella'ya bir şekilde anlatmak gerekir. Yani 32 değil 48 takım gitti. Bir de daha önceki niye gidilmedi? Bunların bir şekilde yani sorgulaması gerek. Hep Montella kendiyle ilgili devamlı bir şeyler anlatıyor, bir şeyler anlatıyor, bir şeyler. Ya Hakan Çalhanoğlu evet önemli bir Inter'in o 3-5-2'de derin 3-1-6 gibi oyun kurulduğunda orta sahada önemli bir oyuncudur ama sakatlık geçirdi ve formsuz, bunu oynatmayabilirsin. Kenan'ın oynayacak gücü yok, oynatıyorsun bu maçta da bari çıkar, sonradan çıkarmıyor. Geçen maçta keza öyle, Paraguay maçını, korkuyor bu oyuncuları çıkarmak için. Yani Arda da mesela geçen maçta yoruldu, o da uzun süre sakat, Kenan da, bunlar bizim evladımız, değerimiz. Yani Hakan, Meri bakıyorsun hazır değil. Meri yani iyi performanslar da verdi. Allah için Avrupa Şampiyonası'na ben çıplak gözle 5 maçı da orada seyrettim. Yani bir anda bu çocukları yok bitti falan demeyelim ama yani bu oyuncuları, yani hazır olmayan oyuncuları gözlemlemek gerekir. Teknik adamlık, teknik taktik, yani aynı şekilde gözlem önemli. Hangi çağda yaşıyoruz? 21. yüzyılın artık bir üçte birine doğru 26-30'lara gidiyoruz. Düşünebiliyor musun? Mental anlamında diyor ki ya mental bir psikoloğa, işte mentöre gerek yok dedi Montella bu çağda. Yani böyle bir teknik adam ben varım dedi. Sen İtalyanca konuşacaksın, o Türkçe çevirecek, böyle motive edeceksin. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Profesyonel Türkiye'den bir tane mentor götürmek bu kadar zor mu? Yani işin tuhafı bundan sonraki zamanda hem Uluslar Ligi'nde hem de aynı şekilde Avrupa Şampiyonası var. Bu oyuncular çok değerli, bizim oyuncularımız, evet kötü performans verdi, sıkıntı yaşadık. Ama diyorum ya, ona buna, saçına başına, yok şöyle olmuş odada, yok şöyle balkonda, şu bir yer, bunlara bakmamak gerekir. Esas oyunla ilgili çok büyük sıkıntımız oldu. Montella elindeki malzemeyi doğru kullanamadı. Yani bu kadar kötü performans, yani bu potansiyeli olan bir takım hakkı değil. Şimdi
1: Doğru.
0: evet, performansı olmayan, bakarsın performans veremeyecek bir takımla oraya gidersin. Ya dersin ki bu takım performans vermez. Potansiyeli belli. Hayır. Bizim takım performansı saha içi enerjiye maalesef Montella yüzünden çeviremedi. Ya bunun da hep söylüyorum bir bedeli olur. Bunlar bak Furkan, yani bunlar bu, geçen de söyledim. Bunlar normal şeyler değil. Ya oldu bitti devam edelim falan. Tam İbrahim Bey devam etmek istiyor, devam edebilir. Ama sana az önce sorduğun soruyu tekrar söyleyeyim. Yani devam etmesi var ya, kolay değil. Yani kolay da olmayacak. İlk mağlubiyette bunlar hep ciddi anlamda pişirip pişirip önüne getirilecek basın tarafından. Çünkü bu dört takımın üçü gittiği bir yerde, hadi Amerika Birleşik Devletleri iyi bir takım. Biz 11'e, yani tam böyle biz bir maç oynasaydık puan maçı görürdük ne kadar güçlü olduğunu. Yani büyük bir olasılıkla yürüyebilirler de turnuvada. Onu da ne söyleyeyim. Ya Paraguay ile Avustralya. Bir Avustralya'yı seyrettiniz mi Amerika maçında? Kaleye gidemiyor ya. Ya bu kadar kötü, stratejik, plansız, kurgusuz bir amirli takım teknik direktörü olur mu? Ondan sonra
1: Doğru.
0: işte çocuklarla gurur duyuyorum. Amerika'yı yendik vesaire falan. Yani bunları geçmeli Montella. Bir öz eleştiri olmaz mı Furkan? Bir öz eleştiri. Biz iki maç
1: Evet.
0: hatalıydık. Ya işte şöyle oldu vesaire. Bir tane öz eleştiri duymadık biz ya Montella'dan hiçbir maçtan sonra.
1: Evet, hocam çok teşekkür ederim. Değerli, kıymetli yorumlarınızdan dolayı.
0: Rica ederim. İyi programlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Teknik direktör Rea Kapsal bizlerle birlikteydi ve Amili Futbol Takımı'nın Dünya Kupası serüvenini, yolculuğunu değerlendirmiş olduk. Bu değerlendirmeyle birlikte de ana haberi bugünlük noktalıyoruz değerli izleyenler. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Mutlu akşamlar. Vedat Muriç'in röportajıyla noktalıyoruz.

0: Ya çok mutluyum. Öncelikle statta da söylemiştim yani. Önce tekrar söylemek istiyorum. Yani bu formayı tekrar bana layık gören değerli başkanımıza, hocamıza, yönetim kurumuna ve bütün değerli Fenerbahçe taraftarına gerçekten canı gönülden hem ailem adına hem kendi adıma çok teşekkür ederim. Burada olmak gurur verici. Kulübe ilk adım attığımdan beri yani burayı ne kadar yani özlediğimi biliyordum ama yani bu kadar ne kadar çok özlediğimi gerçekten oradan anladım. Yine bu büyük kulüpte, bu büyük camiada tekrar bana fırsat verdiler sağ olsunlar. Gittiğimden beri zaten sürekli takip ediyorum. Sürekli aslında uzakta da olsam aslında işlerin içindeydim yani bir bakıma. Burada bütün arkadaşlar çoğuyla yani takımda futbolcusu, işte doktor staffı vesaire falan hepsiyle iletişimi vardı zaten, devam ediyordu. Yani sanki hiç gitmemiş gibi vallahi. Yani bu büyüklük başka bir yerde yok. Biz ya fırsat da buldum yani, tecrübelendim ama diğer takımlarda Avrupa'da vesaire falan oynadık ama ya gerçekten yani bizim takımın büyüklüğü başka. İmkanı yok abi, şuraya bakar mısın ya? Ya burası cennet abi. Vallahi cennet. Yani müthiş bir yer. Müthiş ve bence Türkiye'de zaten yok da hani Avrupa'da birçok büyük kulübün bile böyle bir tesisi yok. Yani özellikle sezon başı kamplarında millet gidiyor işte oralara falan. Biz Avusturya'ya gitmemizin amacı tamamen sadece hava değişikliği olsun diye. Yoksa atıyorum burada 20 günlük 30 günlük de kamp yapabilirsin yani. Bütün imkanlarımız var. Sağ olsun buradaki çalışanlar, kulüp vesaire falan. Zaten futbolcudan çok beyaz tişörtlü çalışanlar var burada. Hepsi bizim emekçilerimiz, sağ olsunlar. Hiçbir zaman bizi burada olsak bile yani bir eksiğimiz, bir şeyimiz hepsini tamamlıyorlar. Allah razı olsun hepinizden. Yani Ocak'tan beri şöyle, Ocak'ta bir iletişim falan oldu ama tabii Mallorca zorluk demeyeyim de onlar da kendi derdine düştüğü için çok fazla konuşulmadı bu olay. Tabii sonra sezon başı başlarken menajerim zaten bütün Fenerbahçeliler de tanır. Mirsat abi, Mirsat Türkçen, eski basketbolcu. Evet. Beni aradı, böyle bir durum var dedi, benimle Oğuz Hoca dedi iletişime geçti falan. Abi dedim hemen. Diyor ki yani daha lig bitti, istiyorsan bir tatil falan. Abi dedim siz Almanca tatili falan yaparız, önemli değil dedim. Biz dedim fırsat gelmiş yani, bu kadar şimdi artık takım da düştü yani, belli ayrılacağım. En azından diğerleri çok böyle fazla atlamadan, diğer takımlar işin içinde işleri karıştırmadan biz hemen okeyleyelim abi. Sonra Oğuz Hoca ile konuşma fırsatım oldu. Sağ olsun, o da güzel kelimeler konuştu. Yani tecrübeli oyuncuya ihtiyacı duyduğunu söyledi. Yani buraya gelme sebebim zaten 6 yıl sonra yani gerçekten daha farklı geldiğimi şöyle söyleyebilirim. Çünkü tecrübelendim. Evet. Birçok bir şey gördüm. İyi durumda, kötü durumda. Artık yani 25 yaşındaki Vedat yok. Daha tecrübeli bir Vedat var. Ama 25 yaşından çok daha istekli bir Vedat var yani tecrübenin yanında. O yüzden öyle bir iletişimimiz oldu Oğuz Hoca'yla. İstediler. Biz de zaten direkt benim zaten sözümün söz olduğunu biliyordu Oğuz Hoca sağ olsun. Duymuş da. Orada konuşma fırsatım oldu. Hocam siz kulübü halledin dedim. Benlik hiçbir şey yok. Ondan sonra biz zaten rahatça tatilimizi yaptık. Artık işte ayın 18'den son aradılar işte akşama, uçağım var falan. Ama ilk aradıklarında tabii ki sevgili eşim beraberdik biz, ben onu söyledim böyle bir durum var diye. O da çok mutlu oldu çünkü büyük Fenerbahçeli.
1: Bütün aile Fenerli.
0: Bütün zaten. Aile Fenerli. Eşim ayrı bir Fenerbahçe sevgisi var. O da çok mutlu oldu. Tamam yaparız dedi. Hatta bir anda ya işte bakalım nerede duracağız, ne yapacağız, ne edeceğiz, girdi araştırıyor. Ya bir dur dedim önce bir yani bir konuştuk tamam da dedim, bir teklifler vesaire falan, bir kulüpler anlaşsın. Ama çok mutlu oldu. Biz de çok mutlu olduk ailecek. O yüzden böyle ilk onu aramıştım yani o süreçte vesaire. Gerçekten çok tecrübelendiğimi söyleyebilirim. Yani özellikle aslında benim Lazio'ya gitmem burada, o gerçekten yani topuk yaylasındaydım. Buradan ayrılmıştım. Şu tekrar buraya geldim yani ilk idmanlarıma. Yani Lazio'da şöyle oynama fırsatı bulamadım. Önümde o dönemin altın ayakkabı sahibi Ciro Immobile vardı. İşte bayağı zorlandık, orası kültür. Yani emekçilere teşekkür ederken daha önce bu soruyu soracağın için de oraya değinmek istiyorum. Orada böyle bir şey yok. Yani orada

işte burada geliyor bir yeni futbolcu, sizler, tercümanlar vesaire, herkes bir ihtiyacı, bir isteğini söylüyor, tercüman oluyor falan. Orada öyle bir şey yok. Orada yani tek başınasın, kaderinle baş başınasın. Ya kendin alışacaksın ya da işte benim yaşadıklarımı yaşayacaksın. Bir de biz Türkiye'den geldik, yani bu kadar dil, kültür, din farkı vesaire falan orada olunca biraz zorlandım. Sonra bir Mallorca serüvenim oldu. Kısa olacağını düşündüm. Bir anda işler değişti. Böyle bir 5 yıllık bir süreç oldu. Orada da yani oradaki insanlar da sağ olsunlar beni bağrılarına bastılar. Yani biz de onların takımı için mücadele verdik. Aldığımızın karşılığını sürekli vermeye çalıştım. Zaten bunu dile getirmeyi yok. Beni tanıyan bilir. Onun dışında orada da bayağı güzel günlerim geçti aslında. Ama tabii süreç topladığında yani hep ayrıldığımdan beri hep bir gün mutlaka geri dönmek istiyorum diyordum. Yani inşallah dedim bir fırsatım tekrar olur da bu sefer daha tecrübeli, daha iyi bir şekilde takıma katkı sağlamaya başlarım diye düşündüm. Yani hocamız zaten yanılmıyorsam 4. dönemi kulüpte. Yani artık kulübün şey yani böyle sembol isimlerinden biri, hatta en başına da gelebilir diyebilirim yani, bunu tartışmasız. Gittiği de ne zaman geldiyse tekrar aynı performans, aynı istek, aynı arzuyla, aynı oyunuyla gerçekten hem taraftara keyifli oyun izlenimi sundu, hem de puan olarak yani artısını yaptı. İsmail Hoca'nın son dönemlerde bu ulaştığı puana başka bir hoca ulaşmadı diye biliyorum ben, yanlış hatırlamıyorsam. İsmail Hoca'yla ben Rizespor'dan Fener'e gelirken İsmail Hoca'mla anlaşmıştı Rizespor. Orada bir görüşmemiz olmuştu. Hatta ufak şöyle bir konuşmamızı anlatayım. Yani hocam dedim, yani burada Fenerbahçe var dedim, yani biz Fenerbahçe'ye gitmek istiyoruz. Yani tek dediği şuydu, doğru dedi, ben de oynadım dedi. Bir şey diyemiyorum dedi yani. Çok güzel kulüp falan dedi. Yani anladı beni sağ olsun. Ama işte kader yıllar sonra tekrar bizi bir araya getirdi. İdmanlarda gördüğüm gerçekten çok dişe diş geçiyor. Onun sevdiği tarzda geçiyor. Böyle ikili mücadele, daralan oyunlarla falan. O yüzden onun önderliğinde bu yıl inşallah hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız. Ya hepsi konuştum zaten, böyle ilk geldiğimden beri sanki hiç gitmemiş gibiyim yani. Siz de görüyorsunuz içeride falan. Ya Mert de zaten, ben ilk geldiğimde o yıl Mert transfer olmuştu. Orada tanıştık. Cengiz'le uzun yıllar karşılıklı oynadık. Şimdi tekrar aynı takımda oynama fırsatı buldum. Yani birçok kişiyle burada, birçok çalışanla falan geçmişten bugüne kadar bir iletişimin devam etti, evet, bir şekilde. Yani fizyoysa fizyo, işte ne bileyim tesisse tesis falan. O yüzden böyle hiç gitmemiş gibiyim yani. Bu da çok daha güzel. Yani alışma süreci denen şeyi ortadan zaten tamamen kaldırıyor. O yüzden gerçekten mutluyum. Onlara da teşekkür ederim. Beni ilk günkü gibi yine burada çok sıcakkanlı bir şekilde karşıladılar. Ya tabii şimdi forvet adamız yani sonuçta. Herkes gol bekliyor bizden. Tabii ki hedefim ne kadar çok gol atabiliyorsa atmak. Ama hiçbir zaman kendime sezon başı bir hedef belirlemedim. Benim tamamen amacım, bunu herkes zaten beni bilen biliyor, tanıyanlar biliyor. Buradaki benim tamamen amacım kulübe bir şekilde katkı sağlamak. Bu benim golü olur, asist olur, işte takıma mücadele katkısı olur, işte saha dışında abilikse abilik vesaireyse o yüzden ne kadar katkı sağlayabilirsem o kadar katkı sağlamak istiyorum. Buradaki ana unsur, hedef şampiyonluk. Bu şampiyonlukta sizin, bizim futbolcu olarak, herkesin, çalışanların, hepimizin el birliğiyle biraz katkı üstüne koyarak böyle hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum. O yüzden elimden nasıl bir katkı gelebiliyorsa bu büyük kulüp için, Fenerbahçe için yapmaya hazırım her zaman. Bırakmadılar, gerçekten bırakmadılar. Beni de, eşimi de bu transfer süreci, dedikodular çıkmaya başladıktan bu yana sürekli bir sürü mesaj aldık gerçekten. Onlara da çok teşekkür ederim. Yani beni bu kulübe yakıştırdıkları için minnettarım onlara, hepsine. Bizim taraftarımızın farklılığı şu, yani besteler yapılıyor iyi günde kötü günde falan, ama bu bence sadece Fenerbahçe için geçerli. Bizim taraftarlarımız çok yüce bir taraftar topluluğu, ki benim oynadığım dönemde kötü bir sezon geçirmemize rağmen sürekli full stat oynuyorduk, sürekli destekliyorlardı. Son dönemlerde uzaktan izlediğimde hangi maç olursa olsun yine taraftarımız bizi yalnız bırakmıyor. O yüzden aynı şekilde o bahsettiğim katkıları taraftar katkısı olarak da

ekliyorum. Onların da destekleriyle inşallah hep birlikte bu yıl müthiş bir şampiyonluk yaşayıp harika kutlamalar yapacağız. Ya tecrübelendim dedim, hiç heyecanlı değildim ama havalimanından iner inmez sağ olsun abi kamera ışığını şöyle bir şey yaptı. Bir anda heyecan bastı, böyle dışarıda beklemeye gelmişler sağ olsunlar. Ayakları dört görmesi. Heyecanlıyım valla, heyecanlıyım. Özlemişim o atmosferi, Kadıköy'ü, o çimleri, taraftarımızı, herkes özlemiş.

0: de bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Ajet. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: getir. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
1: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam. Smokin bizim işimiz.

0: kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
1: iş bankası. Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim Gidefix'te seni bekliyor. Gidefix, alışılmadık alışveriş.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
8: Jilet, erkek için en iyisi.
9: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Yıl 1977. Karadeniz fırtınası Trabzonspor 1977 yılında da şampiyonluğa ulaştı. O yıl Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde Şenol Güneş, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Kadir Özcan, Bekir Barçın, Ali Kemal Denizci, Cemil Ustaoğlu, Hüseyin Tok, Bülent Kantarcı, Tuncay Soyak, Ali Yavuz, Güngör Şahinkaya, Necmi Perekli, Ahmet Ceylan, Necdet Erürgünlü kadrosuyla ligin tozunu attı. Bordo Maviller 1976 yılında 43 puanla sezonu zirvede tamamladı. Trabzonspor bu müthiş kadrosuyla kupalara da ambargo koydu. Bordo Maviller 1977 yılında Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la gollerini paylaştı. Trabzon'daki maçı ev sahibi takım 1-0 kazanırken İstanbul'da oynanan rövanş maçının 90 dakikası 0-0 eşitlikle bitince Karadeniz ekibi kupayı havaya kaldırdı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Altın Yıldız. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Aragaz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
8: Sana çiçekler toplardım ama çok utandım.

0: Spor Radyo.
1: Ev sahibini yenerek eve dönüyoruz. Milli takım için maalesef Dünya Kupası defteri bu şekilde tamamlanmış oldu. Milli takımın Dünya Kupası macerasını konuşacağız. Sonrasında diğer gruplara geçeceğiz. Uruguay'da çok enteresan şeyler oluyor Marcelo Bielsa ile ilgili. Bunu da konuşacağız tabii ki. Ve diğer gruplarda da hem çok ilginç haberler var hem de gelişmeler var. Eşleşmeler de son 32 acıda yavaş yavaş belli oluyor. Bunların hepsini konuşacağız tabii ki. Abdullah Ercan ve Ahmet Akcan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
3: İyi yayınlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi milli takımla başlayalım. Tabii milli takıma dair çok analiz yapıldı. Biz analiz anlamında bir şeyler söylemeyeceğiz. Zaten bütün gün söylenildi. İşte 12 günden itibaren, yani ilk Avustralya maçımızdan itibaren söyleniliyor, konuşuluyor ama biraz açıklamalar üzerinden gitmek istiyorum. Montella öyle bir zafer ki dedi. Zafer kelimesinin de altını çizerek öyle bir galibiyet ki bin zafere bedel dedi. Çok yadırgadım açıkçası. Yani ben Vincenzo Montella'nın her zaman için ya aslında hakkını savunacak bir durum yok ama yaptığı işleri burada ne kadar doğru olduğunu, bence bizim için ne kadar iyi bir teknik adamlık gösterdiğini ve basın karşısındaki bazı sorulara, tabii son 2-3 yıldan bahsediyorum, Kunz döneminden sonra özellikle, ne kadar dirayetli durduğunu gördüm. Ama özellikle de bu Dünya Kupası'nda, bu dönemde biraz benim fikirlerimi değiştirdi Montella'nın maç önü maç sonu açıklamaları. Bu açıklama da onlardan bir tanesi hocam. O açıdan size bırakayım ama konuşacak ya, çok şey var tabii.
2: Ben iletişim konusunu zaten milli takımımızın ilk maçından sonra milli takımımızda yapılması gerekirken yapılmayan önemli bir konu olarak burada gündeme getirmiştim. Montella da orada en güzel örneklerden biri oldu. Özellikle Avustralya mağlubiyetinden sonra bazen hakarete varana kadar çok ciddi eleştiriler yapıldı hem hocaya hem de futbolculara. Haliyle onların da bunlara bir cevap verme hakları doğdu. Cevap da verilir, insanlar bazen kendilerini savunmak zorunda da kalabilir. Ama belki de o eleştirileri daha da tırmandıracak veya iki taraf arasında bir sürtüşmeye, gerginliğe, hatta kavgaya yol açacak açıklamaların gelmesini de çok yadırgadım. Kaldı ki Montella'yı konuşuyorsan ondan bu tür bazı açıklamalar geldiği gibi işin teknik yönünü ilgilendiren, saha içini yönlendiren açıklamalarında da o iletişim eksikliğini gördük. Yani bugün bu tür özellikle organizasyonlara milli takımımızın sadece futbolcu ve antrenörlerle değil, aynı zamanda bütün sene boyunca futbolculara da eğitim verecek, ihtiyaç halinde, keza teknik heyete, ihtiyaç halinde onlara destek olacak hem psikolojik performans danışmanı, bakın psikolog değil, psikolojik performans danışmanı veya eski tabiriyle mentor, daha iyi performansa teşvik eden kişi.

0: o konuda onları yönlendiren kişi. Bir de iletişim günümüzde artık en önemli konulardan biri haline geldi. Bu konuda beraberce yapılabilecek bir istişare sonrası en doğru açıklamaları yapma. O yüzden benim için de Montella'nın devirdiği çamlar biraz fazla oldu bu dünya şampiyonasında. Onu da şu açıdan doğal karşılıyorum. Ya gerçekten çok büyük bir organizasyon. Yani oraya evet ben de katılmadım. Hocam o konuda belki biraz daha iyisini söyleyecektir. Kendi katıldığı için. Oraya katılmak çok özel bir şey. Yani bazen de oraya hayatında bir defa gitme şansını bulduğun zaman onun sihirli atmosferine kendini kaptırabilirsin. Montella'da kariyer olarak şu ana kadar oralara çok uzak kaldı. Bizim milli takımımızda da sürekli yükseliş trendi içinde olan bir performans sonrası ki biz abartıyoruz. O abartıların da etkisinde kalarak ayrı bir dünya yarattı kendine. O hayaller yıkıldığı anda da insanlar daha fazla hata yapıyor. Biz bunu bu hataların bir parçası olarak görelim. Fazla büyütmeyelim. Çünkü bugün Kulüpler Birliği toplantısı vardı. Ertuğrul Başkan'ın açıklamaları resmen şu yorumu yapmama neden oldu. Hem federasyon görevine devam edecek hem de Montella görevine devam edecek. Eğer bu böyle olacaksa bizim futbolcularımız ve teknik heyetimizde arayı kırıp dökmeden, arayı gerginleştirmeden bu ilişkiyi iyi bir şekilde yönetmemiz lazım. Ortak bir şekilde. Sadece onun değil bizim de birbirimizi tahrik etmeyen, hatta buradaki hatalara biraz da hoşgörüyle yaklaşan bir tarz bence bizim için en doğrusu olur. Hocamızın da buradan çıkarması gereken dersler var. Çok hata yaptı.
1: Peki. Çünkü. Abdullah Hocam size dönmeden özeti bir hatırlayalım tamam. İsterseniz. Bir özete gidelim değerli izleyenler. Sonrasında tabii ki milli takımın genel Birleşik Devletler macerasını konuşacağız.
2: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: A Spor Radyo. Bir reklam.

bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: yollara.
1: Aspor Radyo.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya. Vincenzo Montella ve Mauricio Pochettino arka arkaya ekrandaydı. Korner kullandı Birleşik Devletler. Golü atan oyuncu Trusty. Üçüncü dakikada durum 1-0. Onuncu dakikadayız. Barış Alper Yılmaz pası Arda'ya. Arda Güler topu ağlarda gol. 1-1. Amili futbol takımımız Arda Güler'in golüyle eşitliği yakalıyor. Korner kullandı Birleşik Devletler. Önce Pepe, sonrasında McKenzie vuruşların sahibi, ancak pozisyon bitiminde bayrak havada offside. Offside pozisyonu yeniden ekrandaydı. ...31. dakikadayız. Arda Güler pası Kenan'a. Kenan Yıldız tekrar bıraktı Arda'ya. Arda'dan Eren'e. Eren çevirdi içeri. Orkun vurdu. Barış'ın da teması var. Top ağlarda. Milli takımımız üstünlüğü yakalıyor. İlk yarı 2-1 sona erdi. İkinci devredeyiz. Savunmamız topu karşıladı. Beralter sert vuruyor. Durum 2-2 oluyor. Christian Pulisic, Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Sonrasında savunmamız araya giriyor. Pulisic'in teması, Uğurcan Çakır'ın kritik hamlesi ekrandaydı. 90+8'deyiz. Arda Güler, bir bacak arası Pulisic'e. Arda, Mert, Salih Özcan yaptı ortayı. Can Uzun, onun vuruşu, savunma ayak koydu. Kaan Ayhan tamamladı. 3-2 öndeyiz. 90+8'de Amili futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. Bu gol maçın da skorunu belirliyor. Türkiye Dünya Kupası'nı 3 puanla noktalıyor.
1: Galibiyetle tamamladık ama tabii ki oldukça mutsuzuz. Hocam dediğim gibi yani maça dair artık sabahtan bu yana çok şey konuşuldu. Ben biraz daha işin hani baskı kısmını konuşmak istiyorum. Çünkü Montella bugün de maçtan sonra baskı ile ilgili ifadelerde bulundu. Yani tamam, bu milli takım bizim milli takımımız olabilir bu arada. Yani turnuva da kötü geçebilir. Yani ben aslında hani turnuvadaki başarısızlığı, hani bugün dünyanın en önde gelen takımları da işte az önce beraber sohbet ederken 2002 Fransa'yı hatırladık. 98'in şampiyonu olarak gelip gruptan çıkamadan ve gol atamadan elendiler. Yani bizden daha kötü elenen takımlar da var turnuva tarihine baktığımızda, ama bu açıklamalar bence çok kabul edilir değil. Çünkü bu açıklamalar ilerideki yaşanabilecek yine muhtemel sorunları çağrıştırıyor bana. O da şöyle, yani sorunu doğru tespit etmek lazım ki bundan sonra çözümünü bulabilelim. Yani bu anlamda Montella benim için büyük hayal kırıklığı yaratan bir turnuvaya imza attı. Ya tabii ki o da bundan sonra muhasebesini yapabilir hocam, ama sanıyorum Montella'nın bir maç önü maç sonu açıklamalar, basın toplantıları, buraları biraz konuşmamız lazım.
3: Sana şöyle destek vereyim Ömer. Herhangi bir maçın önü ve arkasında Montella bence gerek sorulara gerek düşünce olarak herhangi bir şeye çok doğru cevap vermedi. Mağlup olduğumuz iki tane maçtan sonra istatistiklerle cevap verdi. Bence kesinlikle maçların neticelerini yansıtmıyor. Biraz da bize alışmış galiba, kader kısmet demeye başladı. Bu da enteresan. Özellikle bu seviyede, milli takımlar seviyesinde bir maç sonu açıklamasını kaderle kısmetle açıklanamaz diye düşünüyorum.

0: Artı maalesef oyuncular bunlara da inanmış. Kenan'ın açıklaması var. Evet. Yani orada örnek, istatistik üzerinden gidelim. Ben örnek vereyim. O zaman bugünkü istatistikleri okuduğumuzda biz istatistiklerde gerideyiz. Sadece
1: doğru.
0: Ceza sahası içinde topla buluşmada gol oranında yükseğiz. Diğerlerinde kornerde, topa sahip olmada hepsinde gerideyiz.
1: 3 şutumuz var. 3'ü de gol zaten. İsabetleyen daha
0: 63
1: doğrusu.
0: 63 şutla bize anlattı bunu, 2 tane mağlubiyeti.
1: Şimdi hocam Pochettino da çıkıp şunu söyleyebilir yani. Biz oynadık, Türkiye kazandı.
0: Ya bu neye benziyor biliyor musun Ömer? Düğün bitmiş, davulcu daha yeni geliyor. Samimiyetle söylüyorum. Hocam biz artık iş işten geçmiş yani. Biz grup liderini yenmişiz. Adamlar bir üst tura çıkıyor, biz evimize dönüyoruz. Ve bunu doğru tespit edemediğin zaman sorunları aşamıyorsun, çözemiyorsun. Şu anda böyle bir kaotik bir durum var. Montella kendisine göre doğru olduğunu inanıyor. Ama görünen tabloyu bize doğru olarak anlatmıyor söyledikleri. Hiçbir şekilde anlatmıyor. Bunlar dediğim gibi Ömer, 63 şut atmışız, bütün istatistiklerde öndeyiz. Puanımız yok, sonuncuyuz. İki maç özelinde konuşuyorum. Son maçı bir kenara bırakıyorum. Ya biz burada biraz daha realist olmak zorundayız. Neden? Neden? Ya biz çok hemen milli maçlar başlıyor. Çünkü milli maçların artık hazırlığı kalmadı. İşte doğru. Eylül'ün sonlarına doğru biz
2: başlayacak.
0: Başlıyor. Evet. Uluslar Ligi için başlıyoruz. Eğer oraya da işte kader, kısmet, istatistiklerle gidersek Ömer, biz orada da istediğimiz neticeleri alamayız. Onun için ya bu seviyede tercüme hatası mı diyeyim ki çok olduğunu düşünmüyorum. Bu seviyede daha tespit edilmiş sorunlar, daha net ifadeler bulunması lazım.
1: Hocam yani benim anlamadığım nokta şu. Yani Vincenzo Montella baskının ne demek olduğunu bilecek kadar önemli finaller oynadı.
0: %100.
1: Yani Euro 2000 finali, işte Roma, hani çok önemli yani Roma Lazio derbileri, yani oynadı da oynadı. Şimdi benim yani anlamadım, bugün sadece Portekiz değil, dünya efsanesi olarak gösterilen Ronaldo'ya Demokratik Kongo maçından sonra Portekiz taraftarları, ya kendi ülkesinin taraftarları bile neler söyledi. Messi Dünya Kupası'nı kazanmadan önce 2 kere milli takımı bıraktı. O dönem Messi ile ilgili Arjantinliler neler söyledi? Ya ona geçtim hocam. Yani futbol hala bizim bildiğimiz futbol değil denilen Birleşik Devletler'de, yani tam olarak hala futbol algısının oturduğuna emin olunamayan Birleşik Devletler'de, bugün bizim maçtan sonra basın toplantısında Pochettino basın toplantısını terk etti, sinirlendi.
0: Evet. Bence haklıydı.
1: Ve haklıydı, evet.
0: Bence
1: yani,
0: haklıydı.
1: Bugünkü mağlubiyetle ilgili çok fazla hani soru gelince ve sert soru gelince o da dedi ki haliyle, ya biz 2 maç 6 puan yaptık, onu doğru. Niye konuşmuyorsunuz dedi, kısaca hani özetini söyleyeyim. Yani baskı her yerde var. Sadece biz yaşamıyoruz bunu. Bütün milli takımlar ya da bu kadar büyük karakterler ki Messi, Ronaldo, yani neler neler yapmışlar. Bu adamlar bile yani hiç hak etmedikleri bazen şeylerle uğraşıyorlar, karşılaşıyorlar. Ben neden baskı konusuna bu kadar takıldık anlamıyorum. Gelecekte de bu baskı konusuna böyle takılmaya devam edersek maalesef bugünkü faturanın aynalarını yaşamaya devam edebiliriz.
0: Ben baskının da olması taraftarıyım. Yani şahsen, kişisel ben bir futbol takımında gerektiği ölçüde de baskı da olmalı. Yoksa başarıya gidemiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ha, bunun derecesi önemli.
3: Katılıyorum. Belirli bir seviyede baskı mutlaka olmalı. Hatta bizde taraftarı az olan takımlar için hep şunu deriz. Ya onların zaten fazla taraftarı yok. Ne kadar işleri rahat. Bir açıdan belki rahat ama diğer taraftan o baskının olmaması da onlar için bir dezavantaj kesin. Tabii günümüzde futbolun çok değiştiğini konuşuyoruz biz ama Montella'nın oynadığı yıllarla kıyaslandığında baskı da çok değişti Ömer. Doğru. Yani o dönemde cep telefonları bile çıkmamıştı daha. Yani şu an baskının büyüğü zaten sosyal medyadan geliyor. Yani günümüz ulusal basın en azından belirli bir kaliteyi de beraberinde getirdiği için oradaki eleştiriler yine belirli bir seviyede kalıyor. Orada bir sorun yok ama olmazsa olmazlardan biri şu: artık bir futbolcunun eğitimini salt

0: sağ içinde onun oynadığı oyunla ilgili gelişme olarak göremeyiz. İşte demin ne dedik? Bir psikolojik performans danışmanı o futbolcunun en iyi performansı vermesi için onun bazı çalışmalar yapması lazım. Veya o baskıyı yönlendirmesi için iletişim konusunda kendini geliştirmesi lazım. Biz hep şunu deriz, futbolcunun da stres toleransı biraz yüksek olacak. O stres baskı sonrası oluştuğu zaman bu stresle baş etmeyi bilecek. Yani çok basit bir şekilde işte okumasın veya dinlemesin demek çok kolay. Bazı şeyler sen istemesen bile senin karşına çıkıyor. Bizim ülkemiz öyle bir ülke ki biz aşırı uçlarda yaşamayı seviyoruz. Bugün bu baskı sonrası bazı spor adamlarının, futbolcuların, hakemlerin evlerine kadar gidilip eşlerine, ailelerine bazı sorular sorulduğunu biliyoruz. Gel de sen baskı için yazılanları dinleme evine kadar geliyorlarsa.
1: Peki hocam haklısın ama
0: kolay değil. Hocalara
1: canlı,
0: da bu eğitim şart.
1: Canlı sormak isterim. Yani Abdullah Hoca buradayken hocam Dünya Kupası'na gittiniz. Evet. Son giden kadroda.
2: Evet.
1: Ve yani oynadığınız kulüpler çok büyük kulüpler hepsi. Evet. Baskı hocam o dönemde az mıydı? Bence değildi. Tabii siz daha yakından yaşadınız.
2: Ya tabii şimdi daha farklı yerlerden daha büyük eleştiriler geliyor. Özellikle sosyal medyanın o dönem olmaması baskı anlamında bir avantaj. Onu bir kenara koyalım. Ama Ömer, bu işin doğasında eğer bu işi yapıyorsan baskı olacak.
1: Tabii.
2: Olmalı da yani. Baskı insanı geliştirir ya. Baskı daha iyi çalışmaya yönlendirir. Ve bunu sadece ya işte baskı var diye bunun altında ezilmek, ya yapamayacağım demek falan, bunlar çok geçerli şeyler değil. Çok ciddi paralar kazanıyorlar. Hocasından oyuncusuna kadar. Ve yani şu mudur? Yani baskı oldu, iki maçı kaybettik. Bunun açıklaması bu mudur? Bence kesinlikle bu değil hocam.
0: Bence
2: bunun bir
0: de
2: sürü
0: değil.
2: Sebepleri var. Şimdi sen baskı konusunu açtığın için oradan devam edelim. Dağıtmayayım konuyu. Ama bu şey değil Ömer. Ya yani bu bir maharet şey mazeret değil.
1: Çok pardon hocam. Üç tane örnek vereyim. Amerika Birleşik Devletleri kendi evinde oynuyor. Meksika kendi evinde oynuyor. Kanada kendi evinde oynuyor. Bu takımlar da mı hani baskıdan etkilendi?
2: Üçü de çıkıyor.
1: Üçü de ev sahibi. Bu takımlarda baskı yok muydu mesela?
2: Ya biz işin kolayına kaçıyoruz. Ya mesela ilk maç sonrası açıklamalar var. Samet'in filan açıklaması var. Çok etkilendik, çok üzüldük. İşte ülke de üzüldü Samet. Biz o sabah hatırlıyor musun? Pazar sabahıydı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet.
2: Dev ekranlar kuruldu. Biz de üzüldük. Ne yapacağız yani? Nasıl bulacağız çözüm? Biz size güveniyoruz, inanıyoruz diye. Siz seçilmiş insanlarsınız. Oraya gittiniz. Ya Ömer, bu baskıymış, işte şeymiş, istatistikmiş, kadermiş, kısmetmiş. Ya bunlar artık futbol lügatında çok yeri yok. Artık aklın, bilimin, metodolojinin, olaya doğru adapte olmanın, hazırlanmanın, biz o baskının yerine şunları bir konuşalım bence. Biz niye bu turnuvanın en kötü 5 tane fiziksel anlamında kötü takımlarından biriyiz? Biz niye bu turnuvaya daha formda oyuncularımız varken son maçta kullanmak zorunda kaldık? Biz niye kapalı savunmaları 2 maç özelinde açamadık ve bu bizim hastalığımız bildiğimiz halde çözüm üretemedik?
0: Biz niye 62 tane şut atıyoruz? Başarı şansımız en düşük olan milli takımız.
2: Nasıl şut hocam o da? Biz, işte şutun kalitesi neresi?
1: 21 şutta bir tane gol ihtimali olmak hani yüksek biz, şut atıyoruz. Yani
0: biz ön alan baskısı
1: kalitesi
0: yaptığımızda defans güvenliğini niye sağlamayı bilmiyoruz?
2: Veyahut da biz niye hala geçiş savunması istenilen seviyede değil?
1: Bir soru da ben sorayım hocam. Önümüzdeki turnuvalara hazırlık anlamında böyle bir Dünya Kupası maçı varken önümüzde, Birleşik Devletler maçından bahsediyorum. Can Uzun neden 84. dakikada oyuna giriyor? Deniz Gül hiç oynamıyor ki önümüzdeki turnuvalarda. Biz hani bu oyuncuları daha çok göreceğimizi düşünüyoruz ve neden hazırlamıyoruz?
2: Altını genişleteyim sana. Ozan niye oynamadı? Bundesliga'da çok iyi sezon geçirmiş bir Ozan. Niye son maç tercih edilir ki? Bence sahanın en iyi oyuncusuydu. Benim futbol anlayışıma göre. Niye? Yani o zaman biz bizi götürenleri formsuz olsa dahi kullanmak zorunda mıyız?
1: O zaman bir soru da sorayım hocam. Soruyu çünkü şöyle doğuruyor. Montella demişti ki Ozan'la ilgili soruya galiba ikinci maçtan sonra Abdülkerim'le Meri'nin daha uyumlu

0: oynadığını düşünüyorum. Abdülkerim'in yanına dedi daha doğrusu. Meri'nin daha uyumlu olduğunu düşünüyorum dedi.
1: Ne anlamda düşünüyor?
0: Hayır şöyle hocam, o zaman Abdülkerim'in yanına Merih daha uyumluysa bugün biz uyumsuz bir ikiliyle mi Montella'ya göre sahaya çıktık?
1: O zaman tercih değil o zaman son evet. Maç tercihi.
0: Aynen öyle.
2: Şimdi biz hep bu sorulara Montella'dan cevap bekliyoruz. Ne yapılması gerektiğini doğru bir şekilde tespit edip bunları yapmasını bekliyoruz. Ama aynı şekilde bizim de bu sorulara bir cevap bulmamız Türk futbolunun lehine olacaktır. Ve burada yapılması gerekenleri bizim de sadece Montella'dan değil, kulüplerimizden, kulüplerimizdeki teknik adamlardan ve futbolculardan istememiz lazım. Şimdi kendi ligimize bir baktığımızda bizim milli takımımızın da büyük ölçüde ligimizdeki takımların bir yansıması olduğunu görüyoruz. İşte hocamın demin söylediği fiziksel yönden eksiğimiz var mı? Var. Ligde takımlarımızın eksiği oldu mu? Oldu. Bu sene rekor seviyede şampiyonluğu oynayan takımlar, özellikle Avrupa'da oynayan takımlar sakat verdi hocam. Bunun en önemli nedeni fiziksel yönden eksiklik. Diğer taraftan biz başarısızlık halinde o nedenleri kulüplerimizden bahsediyorum, ülke futbolundan bahsediyorum. O nedenleri açık açık araştırma, bulma, giderme yerine hep mazeret üretiyoruz değil mi? Montella da bizden biri oldu. İşte o da mazeret üretmeye başladı. Sadece kısmetle değil. O yüzden benim çözüm önerim hep şu oldu, ısrarla da altını çiziyorum. Bizde milli takım teknik direktörünün görevi sadece milli takımı seçmek, o milli takımı İşte 2 günlük, 3 günlük kamplardan sonra yarıştırmak olmamalı. O futbolcuların eksikleri. 2. Milli takımda oynayacağı oyunun bugün bütün planlarını içeren kapalı defansları açma, işte defans güvenliğini sağlama, şut yüzdelerini çoğaltma gibi bütün konularda futbolcuların gelişimi için kulüp teknik adamlarıyla işbirliği yapması lazım. Hocama direkt bir soru. Hocam, senelerdir sen de futbolun içindesin. Herhangi bir milli takım teknik direktörünün kulüp teknik direktörleriyle böyle bir işbirliğine gittiğini gördün mü? Böyle bir istekte bulunduğunu duydun mu?
1: Yani şöyle küçük yaş gruplarında şöyle temenniler hocam, oluyor.
2: A milli takımdan bahsediyorum. Yok. Takımdan. Yani kısa öz gidelim.
1: Yok.
2: Peki en büyük hata bu değil mi hocam? Şimdi
1: ama orada kulüp parametreleri devreye giriyor. Ya ben anlıyorum sizin demek istediğiniz de.
2: Hocam sen milli takım teknik direktörü olarak bana kulüp teknik direktörü olarak ya sene içinde yaptığım bir ziyarette hocam işte 6 ay sonra biz de Dünya Kupası'na katılacağız. Burada işte senin futbolcun Ömer de milli takım kampında. Ömer de büyük bir ihtimalle orada oynayacaktır. Ömer'in oraya daha iyi hazırlanması konusunda senin biraz da kulüp hocasını da onore edecek şekilde Ömer'i oraya nasıl daha fazla geliştirebiliriz sorusu. Arkadan ne türlü bir işbirliği yaparız sorusu. Ömer'in oraya hazır bir şekilde gelmesini sağlayacaktır hocam.
1: Bir de hocam
2: böyle bir sohbeti yapmak ya hocam, ricada bulunmak yapılması kötü lazım. Bir şey
1: katılıyorum
2: mi?
1: Da bizde çok Avrupa'da oynayan oyuncu var. Orada o değil mi? Yani o yönden bir şey. Bir de hocam şöyle bir gerçekle yüzleşiyoruz. Oyuncular son dönemlerde kendilerine yapılan eleştirileri kabul etmiyorlar.
0: Kesin.
1: Şöyle Ömer diyorlar ki biz bunu hak etmedik. Biz de hak etmedik arkadaşlar. En iyi açıklamayı bence kim yaptı biliyor musun hocam? En küçüğü yaptı. Ki bence ilerleyen zamanda da Türk milli takımının kaptanı olacak. Öyle görünüyor. Dedi ki bir öz eleştiri yaptı. Kötü oynadık dedi. Ben de kötü oynadım. Biz de kötü oynadık.
0: Hocam hiç lam cim demedi yani.
1: Tabii. Yani kötü aslında çok düz mantık. Dedi ki kötü oynadık. Başarısız bir turnuva geçirdik. Biz buranın takımı değiliz. Sonuncu olacak kadar kötü bir takım değiliz. Ya zaten insanlar bunu bekliyor hocam. Bu bir erdemliktir bence. Kesin. Hatta bir büyüklüktür. Bunu da maalesef takımın en kötüsü yapıyor. Uzatmıyor. İşte 63 şut atmışız. Kaderimiz buymuş, kısmet. İşte 1000 kere sevindim. Ya neyi seviniyorsunuz? Şimdi... Nedir yani? Sonuçta gelinen noktada kabul ediyor muyuz? Milli takım başarısız.
0: Başarısız.
1: Başarısız milli takım hocam. Yani

0: Bunu Amerika ile örtmeye gerek yok Amerika galibiyetiyle. Amerika 9 rotasyonla oynuyor. Biz son maçtan 7 rotasyonla oynuyoruz.
1: Hocam biz hep aşırı uçlarda yaşadığımız için bakın bu gerçekleri biz maçtan önce de bunlar vardı. Maçtan önce de konuşamadık. Biz rakip kapanmış defansları açmakta geçen sene de zorlanıyorduk. Evet.
0: Biz Romanya'ya Kosova'ya da zorlandık hocam.
1: Biz bu kadar şut atıp gol yüzdemizin düşük olduğunu hepimiz biliyorduk. Maçtan önce Türkiye'deki gündem neydi? Bizim çok genç, çok yetenekli, çok iyi bir takımımız var. İşte birlik beraberlik çok iyi. Bakıyorum bizim çok iyi dediğimiz takım. Hocam iyi bir futbolcu iyi şut atar değil mi?
0: Evet.
1: İyi pas yapar değil mi? Baktık bizim çok iyi dediğimiz futbolcularımız iyi şut atamadı. İyi pas yapamadı. Bizim çok iyi dediğimiz futbolcularımız iyi defans yapamadığı gibi şimdi iki tane kötü sonuç aldık diye aslında milli takımda çok övülen o birlik beraberliğin de övüldüğü kadar olmadığını artık hepimiz biliyoruz. O yüzden gerçekleri konuşmak önce hepimizin görevi.
0: Yoksa doğruları bulamıyoruz hocam.
1: Bir de şu gerçeği ben söyleyeyim. Evet, futbolcularımızın iyi niyetinden zerre kadar kuşkum yoktu. Onlar kötü oynadıkları iki maçta bile istekliydiler, ellerinden geleni yapma gayreti içindeydiler. O kadar yapabildiler. Biz iki maçı değil, üç maçı daha büyük farkla kaybetsek bile hiç kimsenin hiç kimseye onun kazancı ne olursa olsun hakaret etme, ona şiddet uygulama hakkı kesinlikle yok. Bunun da altını çizelim. Ülke gerçeği de şu, sosyal medyayı belirli bir seviyenin üzerinde artık herhangi bir şekilde kontrol etmek şart.
0: Hocam
1: yani bu gidişat çok iyi değil.
0: Ahmet hocam bence biz bu turnuvaya gerekli şekilde hazırlanamadık. Bak küçük bir örnek vereyim hocam. Kuralar çekildiği zaman herkes dedi ki çok iyi kura. Değil mi?
1: Evet.
0: Kesin çıkıyoruz. Hatta grup lideri olarak çıkıyoruz. Ama takımları biraz bilen, aklı selim insanlar da şöyle yorumlar yapıldı. Dediler ki bak fizik gücü yüksek olan takımlar var, disiplinli oynayan takımlar var. Dikkat edilmesi, bu grup biraz dengeli grup. Oraya doğru gidiyor dediler değil mi?
2: Öyle bir grup ki bir de olursun, dört de olursun.
0: Aynen, bunu demeye başladılar. Şimdi gelinen noktada kabul ediyorum, yetenekli miyiz, yetenekliyiz Ömer. Ama biz yetenekle beceriyi bazen karıştırıyoruz. Beceri daha farklı bir şey, yetenek daha farklı bir şey hocam. Biz diyoruz ki kendi ölçütlerimizde Avustralya'yı yeneriz. Yenemedik. Yenemedik işte. Bir de bak Ömer, ben hocamla biz pro lisansta beraberdik. Ben milli takımların aşağı yukarı bütün kategorilerinde çalıştım. Özellikle bu dört takımlı gruplarda turnuvaya giderken şöyle bir plan yapardık. Stratejimiz şu olurdu. Biz derdik ki arkadaşlar, dört takım var. İlk maçı mümkün olduğu kadar kazanalım ama kaybetmeyelim.
2: Kazanamıyorsak da.
0: Aynen öyle. Neden? Çünkü kazandığın zaman büyük avantaj elde ediyorsun. Ama berabere kaldığın zaman en kötü turnuvaya moralli şekilde devam ediyorsun. Bence bu grupta bu strateji yapılmamış. Biz Avustralya'yı yeneriz, biz Paraguay'ı yeneriz. Ya biz iki tanesini de berabere kalırız diye oynasaydık, belki berabere kalırdık, bugün 5 puanımız vardı.
2: Doğru.
0: Hocam orayı da biz doğru planlayamamışız. Avustralya'yı kapanır mı kapanır, geçiş hücumunu kovalar mı kovalar. Biz biliyorduk Avustralya'yı, yine yenildik. 2-0 yenildik.
1: Ama, hocam,
0: ama onlar şöyle zannediyor. Hocam şurayı bağlayayım. Onlar şöyle zannediyor Ömer. Ya işte dünya bir daha gelip gelmeyeceği belli değil. Bir daha gelip ya bu şartlarda takımlar çoğaldı. İmkan arttı, şans arttı. Tamam, gelme ihtimali yüksek. Avrupa Şampiyonası da keza öyle. Ama hocam bazıların bu şampiyonayı bir daha görme şansları yok. Evet. Takımda 94 doğumlu en az 4-5 tane oyuncu var. Bunlar şu anda 32. 4 sene sonra 36, bunlar yok Dünya Kupası'nda. Onun için bunun kıymetini bilmeleri lazımdı. Benim hoca da dahil. Benim üzüldüğüm konu bu. Yoksa maçlar yenilir, kazanılır, kaybedilir ama takım olarak Yani gösterdiğimiz reaksiyon bu turnuvanın altındaydı. En azından şunu yapabilirdik ya, örnek Avustralya veya Paraguay maçlarını kaybetmemeyi oynasaydık, çok samimiyetle söylüyorum, yine çıkardık bu grupta.
2: Hocam ben ilk iki maç kadar bugün şuna üzüldüm yani. Son galibiyet golünü atan, hatta Kaan dahil olmak üzere, Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü, sonradan oyuna giren isimlerden bahsediyorum. Kuvvetle muhtemel diyorum. Kuvvetle muhtemel bu oyuncular ya Avrupa Şampiyonası ya da bir sonraki Dünya Kupası'nda olmayacaklar. Sadece yaş olarak ya söylemiyorum. Form durumları olarak da söylüyorum. Şimdi neden bu oyuncular oyuna dahil olurken bizim beklediğimiz Can, Deniz ya da başka bir oyun planı, sadece oyun, yani oyuncu üzerinden de gitmiyorum. Neden biz hani Birleşik Devletler maçına bunu denemedik? Yani neden hani sadece mesela şuna baktım ben maçta. Yani maç sonu açıklamasıyla olunca maalesef örtüştü. Montella sanki demiş ki ben bu Birleşik Devletler maçını kazanayım, kendime bu anlamda bir bariyer yapayım ya da bunu bir siper yapayım. Hani diyeyim ki bakın gördünüz mü, ilk iki maç olmadı ama bu maç işte biz Amerika'yı yendik, aslında bizim kalitemiz bu diyeyim. Döndükten sonra da böyle devam edelim gibi. Ben bu arada şu yanlış anlaşılmasın, Montella bıraksın, hani o bu bıraksın demiyorum yani. Ama bu hatalardan ders almak lazım. Hiç ders alınacak maç sonu açıklamaları ya da maç planları yapmıyoruz gibi geliyor bana.
1: Şimdi bizim de sene içinde bunları tabii ki sorguluyor olmamız lazım. Hatta ligin başlamasına uzun bir süre var. Bence bu dönemde bizim ayrı programlar yapmamız lazım. Her konuyu burada detaylı bir şekilde tartışmamız lazım. Strateji konusunda bence ilk iki maça bir defa kesinlikle yanlış başladık. Biz genelde duygu ağırlıklı yaşayan, öyle karar veren, öyle plan yapan, öyle oynayan bir milletiz. Akıl ağırlıklı değil. Duygu bizde hep ön plandadır. Zaten maçları konuşurken de işte maça, daha maçın başında gol bulmaktan bahsederiz. Hem Avustralya maçında hem de Paraguay maçında şöyle bir hissiyat oluştu. Ben de gözlemim de o yöndeydi. Oyun başladığı gibi hurra rakibin üzerine çullanalım, hemen gol bulalım. Ya bu niye bu acelecilik? İşte onu... Niye bu panik? Niye bu telaş? Biz onların üzerine çullandığımız anda defans güvenliğini hiçbir şekilde almadık. Senin söylediğini destekleme amacıyla, evet ilk maçı ben de kazanmak istiyorum, rakip kapanacak, doğru. Benim ön alan baskısı da yapmam gerekecek, o da doğru. Ama ben bunu yaparken madem rakip iyi kontratağa çıkıyor, bunun tedbirlerini öyle iyi bir şekilde almam lazım ki, bırak gol atmayı, rakibin pozisyon bulmaması lazım. En kötü ihtimalle o maç 0-0 bitmeli. Şimdi bakıyoruz ilk maçta zaten yediğimiz ilk golde sağ tarafta Zeki'nin hücuma katkısıyla sağ tarafta oluşan boşluğun tedbirlerinin alınmaması sonrası oluştu. Amerika maçına bakıyorum. Zeki o kadar az hücumlara katıldı ki o yetmiyormuş gibi. Beşli onun yanında gibi oldular. Oynayan Oğuz ya defansı devamlı beşledi. Beşli. Yani tedbir almak budur. Yani ben hocanın ya biz Amerika'yı mutlaka yenelim, kendime kalkan hazırlayayım zihniyetinde olduğunu iddia etmek istemiyorum. Ama benim iddiam şu olacak. Oyunun son bölümünde hoca oyuncu değişikliklerini yaparken ya bu oyun berabere bitsin. Yani biz en azından gollerimizi attık. Puan da alarak buradan ayrılıyorsak olumlu bir ayrılık olur bizim için.
0: Hocam o değişiklikler şey değişikliğiydi Ahmet hocam.
1: Aldı.
0: Bunlar da Dünya Kupası'nda oynasın değişiklik.
1: Şimdi hocam o mutlaka o şekilde söylenebilecek şeyler. Ama aldığı oyunculara bakıyorum. Topu alıp da dripling özelliği olan, rakip üzerine gidebilecek, top sürme özelliği olan futbolculardan ziyade pas yapma özelliği
0: süreyi
1: olan
0: geçirme
1: oyuncuları aldı. Onlarla biz pas yapmaya başladık golden önce. Ama bizim bence bir şansımızdı. Ki şansa izah etmiyoruz biz. Arda'nın oyun içinde sorumluluk üstlenmesi, Arda'nın kararlı olması, o golü attığımız zaman korner bayrağının orada ısrarla o mücadeleyi yeri geldiğinde korakor temaslı bir şekilde sürdürüyor olması bize golü de getirdi. Ama bu da bir tesadüf sonrası değil. Bu da bir kader kısmet sonrası değil. İstediler, rakip birinci bölgede topu tuttular. En azından pozisyon ürettiler. Rakibe çarpıp da Kaan'ın önüne gelmiş olması da futbolun içinde var olan bir şey. kalabalıktık, çok adamlıydık.

0: O yüzden bütün bunlara varıncaya kadar bizim her şeyi detaylı bir şekilde burada analiz etme görevimiz var. Ya biz artık ligimizin oynandığı sezon içinde bile takımlardan bunları isteyelim. Bir maç bitiyor, biz hakemden başka bir şey konuşmuyoruz. Niye geriden oyun kurulur? Niye ön alan baskısı yapılır? Bunları devamlı istiyorsak bu milli takımımıza kadar yansıyacak.
1: Ömer, duran top kullanıyoruz. Korner atıyoruz. 3 tane maçta da aynı tip korner attık. 3 tane. Hep aynı atıyoruz. Daha önceki maçlarda da atıyoruz. Yani biz, ya rakip belki uzun olur. Rakip belki alan savunması yapar. Bir paslaşalım.
2: Yok.
1: Bir varyasyon
2: evet.
1: var mı?
2: Yok, hepsini ortaladık.
1: Ben bunların çok plan dahilinde olmadığını düşünüyorum. Bak sana bir tane örnek vereyim. Bizim ilk 2 maçımızda, ilk 11'de direkt oynayan 3 tane oyuncu var. Bir tanesi Hakan, bir tanesi Merih, bir tanesi Kerem. Son oynadığımız 3-2 kazandığımız maçta bu 3 oyuncu oyuna girmedi. 3 oyuncu oyuna girmedi
2: Evet.
1: Ömer. Demek ki biz bir planlama falan bir şey yok. O günün şartlarında, o anın, o maçın şartlarında durumu değerlendiriyoruz.
2: Planlama olsa hocam diyeceğim ki hani ya bu oyuncular isteneni hani veremedi, moralleri de bozuk. O yüzden hani onların yerine diğer oyuncular, ama yine aynı yere geliyor. Yani Can'la Deniz oynasa mesela, 11 başlasa diyeceğim ki hani en azından bu oyuncuları
1: ya bir de
2: bu
1: bu
2: atmosfere
1: oyuncular
2: tattırmak, öyle bir
1: devam
2: şey de
1: edecek
2: yok yani.
1: Ömer.
2: Tabii.
1: Yani ya mesela ben hocanın Can'la ilgili bir tutumu olduğunu düşünüyorum tercih konusunda.
2: Ya var bence de.
1: Yani bence o hoca Can'la ilgili oyunun onu oyununda bir oyuncu gibi görmüyor. Süreli oyuncu olarak görüyor. O, ama ben de aksini düşünüyorum. Mutlaka milli takım 11'ine monte edilmeli. Benim görüşüm. Farklı bölgelerde oynatılıp doğru yeri bulunmalı. Can için konuşuyorum. Hatta ben Deniz Gül için de keza oyunun eğer süre verirsen bunun sürelerinin arttırılmasını düşünüyorum. Çünkü başka biz santrofor bulamıyoruz 2 senedir. Ya onun için Montella gerek açıklamalarıyla, gerek baskı var çocukların üzerinde demeleriyle belki kendine göre bir çözüm üretti ama benim için hiçbir zaman geçerli çözüm değil.
2: Benim gördüğüm maç sonu açıklamalarında turnuva tarihinin en kötü performanslarından bir tanesi maalesef.
0: Şimdi Montella'da geçmiş dönemde kazanılan başarılarda pay sahibi olan futbolculara pozitif ayrımcılık yaptığı düşüncesi bende de var. Şimdi bu futbolcuları sayalım. İşte önden başlayacak olursak Kerem. Kerem'in santrofor oynadığı 1-11'de solda kim oynuyor? Kenan. Sağda kim oynuyor? Barış. Forvet arkasında kim oynuyor? Arda. Bakın bunlardan eğer Can'ı oyuna süreceksen birini çıkarman lazım. Orta sahaya bakıyoruz. 2 tane oyuncumuz var. Ki orada onlardan biri Hakan'dı. Hakan'ın yanında kim oynar sorusuna da Orkun mu İsmail mi cevabı geliyordu hep. Şimdi bu üçlüden bile bir taneyi çıkarması gerektiğinde Montella zorlandı. Bizim bunları aşıyor olmamız lazım. Şimdi ben hep farklı örnekler veriyorum. Bakın, bizim santroforumuz yok. Peki santroforumuzun olmayışında Süper Lig takımlarının santroforlarının hepsinin yabancı olması etken mi?
1: Etken.
0: Etken. Federasyonun şu an için 10 artı 4 kuralı var. Bugün Kulüpler Birliği açıklama yaptı. Bu kuralın değiştirilmesi için, belki de 12 artı 5 olması için federasyona başvuracağız. Bu konu Montella'yı ilgilendiren bir konu mu? Bence evet. Ben milli takım teknik direktörü olsam bu konuda bırakın federasyona, Türkiye futbol kamuoyuna bunun nasıl olması gerektiğine dair kendi düşüncelerimi açıklarım. Belki de bu futbolcuların kulüplerde yetişmesi için hocanın yapması gereken hamleler var. Ne diyoruz? Bir Deniz. Evet, Deniz yurt dışında, Porto'da. Kim diyoruz? Bertu, genç olduğu için. Bertu nerede? Başakşehir'de. Bu tür futbolcuların hocalarıyla daha önceden görüşüp belki de ben Bertu'yu milli takıma alacağım. Açıklamalarını daha önceden yapsa, Bertu'yu bir milli takıma alsa Bertu Başakşehir'de bile bir seneden fazla kalamaz hocam. Büyük takımlardan biri mutlaka evet. alacaktır onu. Bakın bir futbolcunun gelişimine milli takım teknik direktörünün yapabileceği o derece büyük katkılar var ki bizde hiçbir milli takım teknik direktörü böyle bir anlayışta şu ana kadar çalışmadı. Bizim artık bunları düzenliyor olmamız lazım. Bizim ligimizin planlamasına Montella'nın bilahare katılması lazım ki futbol takımların hepsi doğru bir diyelim organizasyon içinde fiziksel yönden o hazırlıklarını geliştirebilsinler. Sen bu kadar yoğun bir şekilde bu kadar organizasyonun kötü olduğu bir maç takvimi içinde oynuyorsan milli takım futbolcularımız da sakatlanacaktır veya formsuz veya kondisyonu düşük bir şekilde oraya gelecektir. Bunların çözümü hep onlarda.
2: Yani ne yapacağız bilmiyorum ama iyi birkaç ay lazım bize, iyi sonuçlar lazım.
0: Diye söylüyoruz
2: lazım.
0: Ömer bütün bu söylediklerimizi. Biz ısrarla sene içinde konuşacağız.
2: Hocam biz olumsuzluktan geri dönmekte çok zorlanıyoruz. Mutlaka olumlu bir şeyler hani yanımıza koyarsak onu büyütüp yolumuza devam edebiliyoruz. O yüzden Uluslar Ligi'ne iyi başlamamız çok önemli. Çok zor rakiplerimiz Tabii. olacak. Yani kadro nasıl olacak, mutlaka yeni oyuncular olacak ama hani maç önü maç sonu açıklamalar bana biraz yani birkaç ay daha bizim iyi değerlendirme yapmak için vaktimiz var, o vakit var ama bu vakti iyi kullanmak lazım. Beni biraz düşündürüyor bu durum açıkçası.
0: Peki futbolcuların üst düzey formda olmaları milli takımımız için bir avantaj mı?
2: Avantaj diyelim hocam. Araya gidelim. Ara zamanımız Peki. gelmiş. Aranın ardından yeniden saat başına karşınızda olacağız.
3: Milli takımımız Dünya Kupası'nda D grubunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Popovic ve Montella iki teknik direktör görüntüye geldi. Milli takımımızın atağı Barış Alper orada vurdu, kalecide kaldı, bir iç başarılı. Milli takımımız böyle goller attı. Karşılaşmada 27. dakika. İlhan Kunda topla buluştu. İlhan Kunda topu ağlarda gol. Avustralya milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. İlhan Kunda topu filelerle buluşturuyor. Skor 1-0. Milli takımımız beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı sert vurdu direkt. Önce kaleci, sonra direkt. Hiç parmaklarının ucuyla dokunuyor. Sonrasında direkt gol izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Baskısı var milli takımımızın. Cezalarında tehlike, uzaklaştıramadılar. Baskımız devam ediyor. İsmail Yüksek uzaktan vurdu dışarıya. Gol aradı millilerimiz. Köşe vuruşunu kullandı Avustralya. Ceza alanında tehlike, Uğurcan. Bu pozisyonda kritik bir dokunuş Uğurcan'dan. Arda kullandı serbest vuruşu, Kalicevic. Yine gole yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz. Yine atak milli takımımız. Zeki cezalığında. Zeki kaleciyi geçemiyor. İşte bu pozisyonda sonuç gelmedi. Dakika 75. Metcalf top bir kez daha ağlarımızda. 2-0. Avustralya ikinci golü böyle buluyor. Milli takımımız 2-0 geride. Ay yıldızlarımız yükleniyor. Kenan cezalarında penaltı bekliyoruz. Gözler maçı rakibinde. Valenzuela bu pozisyonda devam diyor. Bir başka hata millilerimizin. Kenan vurdu Kalicevic. İki hamlede topun sahibi oluyor. Gole çok yaklaştık. Kullanılan serbest vuruş Şakan Çağlanoğlu da Kalicevic'i geçemiyor. A milli takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oluyor ilk maçında grupta.
4: Amili futbol takımı.

0: Dünya Kupası'nda gruptaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geliyor. Savunmadan çıkarken yaptığımız bir top kaybı. Galarza'nın vuruşunda topu ağlarla buluşuyor. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle Paraguay öne geçiyor. Serbest vuruşu Hakan'la kullandık. Mert Müldür'ün kafası top direklerden döndü. Büyük bir şanssızlık. Kaleye top böyle yöneldi. Önce üst, sonrasında yan direk. Top ağlarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim. Maçın El Salvador'lu hakemi Ivan Barton. Oyunu durdurdu. Sağ içinde tansiyon yükseldi. Sonrasında VAR'dan gelen bir inceleme tavsiyesi. Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı bir şeyler söylüyor. Yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. El Salvadorlu Ivan Barton pozisyonu açıkladı ve Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Merin şutunda. Kaleci Hill başarılı, pozisyonun devamında sonuç çıkmadı. Yüklenmeye devam ediyoruz. Kenan çevirdi, kafa Deniz'den, top kaleci Hill'de kaldı. Oyuna ikinci yarıda dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim, ortası kaleye yöneldi. Bir kez daha başarılı kaleci Hill. Paraguay serbest vuruşu kullanıyor. Kafa vuruşu Uğurcan Çakır. İkinci gole izin vermedi Uğurcan. Son bölümlerde baskımız artıyor. Deniz kale alanında ama istediği dokunuşu yapamadı. Barış hareketli. Barış Alper topla buluştu. Barış bıraktı. Can Uzun vurdu. Kaleci Hill başarılı. Devamında Deniz topu dışarı yolladı. Bu pozisyondan da sonuç çıkmadı. Maçta artık son anlar. Meri'nin kafası, top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor.
1: A milli futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya. Vincenzo Montella ve Mauricio Pochettino arka arkaya ekrandaydı. Korner kullandı Birleşik Devletler. Gol atan oyuncu Trusty. 3. dakikada durum 1-0. 10. dakikadayız. Barış Alper Yılmaz pası Arda'ya. Arda Güler topu ağlarda gol. 1-1. A milli futbol takımımız Arda Güler'in golüyle eşitliği yakalıyor. Korner kullandı Birleşik Devletler. Önce Pepe, sonrasında McKenzie vuruşların sahibi, ancak pozisyon bitiminde bayrak havada offside. Offside pozisyonu yeniden ekrandaydı. ...31. dakikadayız. Arda Güler pası Kenan'a. Kenan Yıldız tekrar bıraktı Arda'ya. Arda'dan Eren'e. Eren çevirdi içeri. Orkun vurdu. Barış'ın da teması var. Top ağlarda. Milli takımımız üstünlüğü yakalıyor. İlk yarı 2-1 sona erdi. İkinci devredeyiz. Savunmamız topu karşıladı. Beralter sert vuruyor. Durum 2-2 oluyor. Christian Pulisic, Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Sonrasında savunmamız araya giriyor. Pulisic'in

0: teması Uğurcan Çakır'ın kritik hamlesi ekrandaydı. 90 artı 8'deyiz. Arda Güler. Bir bacak arası Pulisic'e. Arda. Mert. Salih Özcan yaptı ortayı. Can Uzun onun vuruşu. Savunma ayak koydu. Kaan Ayhan tamamladı. 3-2 öndeyiz. 90 artı 8'de A-Milli futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. Bu gol maçın da skorunu belirliyor. Türkiye Dünya Kupası'nı 3 puanla noktalıyor.
1: Dünya Kupası özel devam ediyor değerli izleyenler. Bu saat diliminde diğer gruplarda yaşananlara ve puan tablolarına bakacağız. Artık son maçlar oynanıyor ve yavaş yavaş da artık son 32 eleme turuna doğru gideceğiz. İlk defa Dünya Kupası'nda son 32 turunu göreceğiz. Bazı eşleşmeler belli, bazıları belli olacak. Ama biz H grubuyla başlayacağız. Çünkü Uruguay'da işler karışık. Uruguay'da ortalık tamamen karışmış durumda. Benzer kaoslar var diyelim, yakından tanıdığımız kaoslar var diyelim. Son maç gününde İspanya Suudi Arabistan'ı 4-0, Uruguay Yeşilburun'la 2-2 berabere kalmıştı. İspanya kazanmıştı, Uruguay Yeşilburun maçı berabere bitmişti grubun ikinci maç fikstüründe. Bu gece Uruguay İspanya Yeşilburun Suudi Arabistan maçları var ve Uruguay mağlup olursa çok çok büyük ihtimalle Dünya Kupası'na veda edecek, onu söyleyelim. Tabii yani Yeşilburun Suudi Arabistan maçında da mutlaka bir taraf puan alacağı için zaten Uruguay'da 2 puanla muhtemelen çok yüksek kuvvetle muhtemel 3. bile olsa grupta, yani Yeşilburun Suudi Arabistan'ı yenip İspanya Uruguay'ı mağlup ederse Uruguay 3. sırayı alacak ama 2 puan da yetmeyecektir en iyi 3.'ler sıralamasında. İşler şöyle karışık Uruguay'da. Roche, Ugarte, Bentancur ve Valverde teknik adam Bielsa'ya gidiyorlar ve oyun sistemini değiştirmesini istediğini söylüyorlar. Bununla ilgili bir toplantı talep ediyorlar. Sonrasında Bielsa o toplantıyı yapıyor ama o toplantıyı biraz kendi şovuna dönüştürüyor. Yani şovuna derken önce tamam diyor oyunculara bu oyuncularla konuşmasında. Sonra birden bu oyuncuların dediği hiçbir şeyden bahsetmiyor ve tamamen maç planını anlatmaya yönelik bir toplantı oluyor. Oyuncular da biraz bekliyorlar. Yaklaşık 45-50 dakika, yani uzun da bir toplantı. Bu oyuncular ayağa kalkıyor birden hoca konuşurken taktik tahtasında ve odayı terk etmeye çalışıyorlar. Santiago Jimenez de Uruguay'ın tecrübeli isimlerinden bir tanesi, eski oyunculardan. O da hani direkt şey yapıyor. Ya hani hemen gitmeyin bak ayıp oluyor hoca var falan diyor ama oyuncular dinlemiyor, çıkıyorlar. Sonrasında işler daha da karışık bir hale geliyor. Tabii bu biraz o odadan dışarı taşıyor bu konu haliyle. Ve grubun içine bulunan Naitan Nandes ki tecrübeli bir isim. Uruguay milli takımına daha önce de davet edilen bir isim ama bu oyuncular şunu söylüyor. Yani hem oyun planından memnun değiliz diyorlar. Hem de evet biz burada bir turnuva oynuyoruz. Her oyuncunun rolü çok önemli. Naitan Nandes sakattı ve sen Naitan Nandes'i turnuvaya getirdin diyorlar. Bielsa da buna karşılık şöyle bir şey söylüyor. Evet getirdim. Oynamayacağını da biliyordum ilk başta ama Naitan Nandes bizi buralara taşıdı. Ben de buralara taşıyan kadroda olduğu için buraya getirmek istedim diyor. Bu hikaye biraz bizim tanıdığımız bir hikaye yakından. ve böyle biz karışıklar.
2: Bizde çok kişi geldi, bir kişi değil.
1: Karışıklıklar içerisinde bu kadar karışıklık içerisinde Uruguay İspanya gibi kupanın favorilerinden bir tanesinin karşısına çıkıyor. Ve yenilmesi demek yani %99.9 yenilmesi anlamına gelecek. Bakalım. Bielsa isyanı, Yusuf Güzel yazmış arkadaşımız, nasıl sonuçlanacak hep birlikte göreceğiz. Ha, buradan her zaman belki olumsuz bir şey çıkmaz, olumlu da çıkabilir ama Uruguay bayağı bir karışmış durumda.
3: Felaket. Yani ki Bielsa'dan bahsediyoruz yani.
1: Çok tecrübeli
3: antrenörlerin yani çok en önemli isimlerinden biri ama tabii oyuncular sonuç itibariyle bu işi yapan insanlar. Şu olamaz mıydı? Esneyemez miydi hoca en azından Dünya Kupası için?
1: Esnemeyenleri gördük hocam demek. Yani, esnenmediği zaman esnenmiyor.
3: Ama
1: esneyebilirdi
3: ama yani muhtemelen bu turnuva sonrasında bunun sonuçlarına katlanacak.
1: Kulağıma Yusuf da diyor ki Oscar Tabarez gelir mi diyor Uruguay'ın efsane hocalarından.
3: Oyuncularından. Şimdi,

0: Aralarından.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Ama yani şimdi şöyle bir şey var. Tabarez gelmesine gelir de hani diyelim gelir. Diego Forlan geri gelmez. Cavani geri gelmez. Yani o kadro çok başka bir kadroydu tabii ki. Eski Uruguay yok zaten. Onu da kabul etmek lazım.
1: Şimdi bu bakın, şeyle de alakalı hocam. 2-2 beraberlik var ya.
2: Ya
1: o onunla da galibiyet de gelmiyor.
0: Ve Yeşilburun ve Suudi Arabistan. Çünkü İspanya ile oynayacaklar için bir tanesini kazanmaları çok önemliydi bence.
1: Ya şu da olabilir mi Ömer? Bu gibi durumlarda bazen oluyor. Çok olmuyor da oyuncular birleşip tekrar bir reaksiyon gösterebilir
0: yani
1: mi?
0: Bu arada.
1: Olabilir belki
2: bence
1: hocam.
2: Bence reaksiyon göstermeye çalışacakları kesin.
1: Evet.
2: Şimdi bakın bizim bölümümüzü konuşurken, bizim milli takımımızı konuşurken önemli bir tespitimiz de şuydu. İletişim günümüzde. Yani teknik direktör futbolcuları arasındaki iletişim de çok önemli. Hatta en önemlisi bence bu. Yani günümüzde artık bu derece yüksek seviyelerde teknik adamlık yapıyorsan, ki Bielsa'nın bunu bilmemesi mümkün değil, bunun da bilincinde olmak lazım, ona göre hareket etmek lazım. Bazen futbolcularını diyelim onların başlangıç istekleri ne olursa olsun herhangi bir şekilde ikna edebilirsin. Sonuçta bu milli takım, bu Dünya Kupası. Yani aynı şey onlar için de geçerli. Gerçi Uruguay her ne kadar düzenli katılıyor olsa bile böyle bir Dünya Kupası'nda da onlar gruptan en azından çıkmak isterler. Baştan bunu yapmamış olsalar bile İspanya maçından önce bunların kamuoyuna yansıması dahi Uruguay için büyük bir kayıp. Varsayalım İspanya'yı yendiler ve yollarına devam ediyorlar. Bu yine futbola hiçbir zaman yakışmayan, futbolda yeri olmayan bir gelişme. Yani bu tür olumsuzluklarla kimse gündeme gelmez. Tabii oradaki konuşmaları bilmiyoruz. Yani futbolcular hocaya, hocam sistemi değiştir diye mi gittiler?
0: Öyle
2: yoksa
0: gitmişler. Öyle
2: yoksa ya hocam, yani biz kendi aramızda konuşurken acaba böyle biraz farklı bir şey düşünsek mi diye kendi aramızda konuştuk. Aklımıza böyle bir çözüm geldi. Bunu da sizle paylaşmak istiyoruz diye yumuşak mı yaklaştılar?
0: Yok hocam, sert gitmişler. Yani
1: Ömer,
0: yazılan
1: benim
0: çizilen
1: merak ettim,
0: bayağı sert gitmişler.
1: Benim biz merak hani ettiğim konu ne biliyor musun hocam? Olasılık dahilinde olur mu? Olur. Ne olur? Uruguay bir türlü berabere kaldı veya yendi şeyi. İspanya'yı. Değil mi? Çıktı. Sonra nasıl devam edecek olaylar? Oyuncular mı haklı olacak? Bielsa mı haklı?
0: Enteresan hikaye de çıkabilir yani. Bilmiyoruz tabii ki.
1: Bir de hayır. Böyle de devam edebilir. Gruptan çıktıklarını düşünsene hocam. Hoca orada bu şeyi hani isyan gibi konuşan oyuncular orada nasıl devam edecek? Bir de şöyle bir şey var değil mi Ömer? Listeye yazılan oyuncuları bu nedenden dolayı çıkaramıyorsun kadrodan.
0: Yok, evet.
1: Sakatlık hariç tabii, çıkaramıyorsun.
2: Tabii canım.
1: Bu enteresan bir durum. Bir Tunus'un hocası değişti, bir de bu enteresan şimdi.
0: Ya, Tunus'un hocası da yani şöyle, hani her ve Renard'da bir suç yok yani, geldi adam da şimdi bir maçına gelmiş oldu.
1: Hayır,
0: elendi zaten.
1: Yani şöyle,
2: hoca değiştirebiliyorsun da futbolcu değiştiremiyorsun.
1: Hayır hocam, şey onunki de enteresan. 3 maç var. İlk maçı kaybettin, getirdin, yine kaybettin. Bir şey değişmedi
2: hocam,
1: yani.
2: Yani bu da ayıplandı yani.
1: Ya hayır ya, bu enteresan olaylara değil. Mesela bu da bence ya, çok enteresan.
2: Hocam onu
1: ki
2: bak,
1: bu Bielsa yani.
2: İspanya maçı nasıl geçecek? Şimdi hoca bir 11 belirleyecek. Hocanın belirlediği 11 çıkacak. Kaldı ki sonuçta o listelerin imzalanması lazım. Genelde o imzaları teknik direktörler atmaz.
1: Evet,
2: yani
1: yönetici atacak.
2: Her takımın idari yönden bir yetkilisi vardır. O atar. Yani o 11'i büyük bir ihtimalle hoca belirleyecek. Kenardan hoca futbolcu değişikliğine kalktı. İçerideki futbolcu çıkmıyorum dedi.
1: Çıkmaz.
2: Yani zorla kimse çıkaramıyor. Çıkamaz. Onu biliyoruz. Yani bu İspanya Uruguay maçını ayrı bir gözle de izlemek lazım.
0: Bu arada Uruguay
2: o hocanın verdiği talimatlar ne kadar dinlenecek?
0: İşte Uruguay İkinci çıkarsa Arjantin'le oynuyor.
1: Of.
0: O da enteresan.
1: Of.
0: Bielsa da kendi ülkesine karşı oynayacak. Yani hikaye de hikaye.
1: Çok
0: hikaye var içinde. Ne olacak göreceğiz bakalım ama bence eğer hocam sizin dediğiniz gibi Yani bu gece İspanya, Uruguay mağlup eder, Uruguay veda ederse Bielsa zaten tabii dönüşte yani görevden alınır herhalde, devam etmez diye düşünüyorum. Onun dışında tabii çok hikaye var.
1: Çok enteresan bir gruplarda... Ömer, bir şey söyleyeyim. Suudi Arabistan yense Suudi Arabistan'da çıkma şansı var.
0: Tabii.
1: Değil mi? 4 yapıp.
0: Hocam bu arada
1: 4'le çıkılıyor hocam, 4 puanla.
2: 4 puan
1: çıkıyor.
2: Aynı yani hikaye. Yani 3 artı ama... iyi avara çıkacak.
0: 4 puan bu arada grupta çıkmasa bile, yani 4 puanla 3. olsam bile en iyi 3'üncülerde.
1: Onu söyleyeyim.
2: En iyi 3'üncülerden zaten 4 puan çıkıyor. 2 tane 4 puan olan iyi 3'üncü var şu an.
1: Şimdi herkes şeyi bekliyor. Yeşilburun adalarını bekliyor ya. Suudi Arabistan yendi Yeşilburun adalarını. İspanya'da Uruguay yendi. Suudi Arabistan devam ediyor.
0: Güney Afrika çıktı hocam.
1: Güney Afrika çıktı.
0: Turnuvanın en kötü, bence en kötü 1,5 maçını oynadı.
1: Ya
0: bir
1: Ömer, ben seyrettim Çekya maçını.
0: Da dahil olmak üzere.
1: Evet, seyrettim. Ya, bir penaltı. Bir tane geçiş yakaladılar, golü buldular ya.
0: Bir penaltı sonrasında da. Evet. Yani son maçta da Güney Kore'yi mağlup etmiş olma. Bu arada şu çok enteresan. İşte Uruguay'da böyle bir durum var. İki maçtan da beraberlikle ayrıldılar. İşte oyuncuların isyanı diyeyim. Bu arada baskı falan, yani onlarda da var. Var zaten dünyanın bütün takımında. Güney Kore'de olay çıktı. O da şöyle oldu. Bir antrenman sırasında çok pardon. İşte antrenmanı veren devlet kanallarından bir tanesinin muhabirinin sesi açık kalıyor. Güney Kore televizyonunda ve Minson'u eleştiriyorlar. Yani kendi aralarında sesin kapalı olduğunu düşünerekten Minson hakkında konuşuyorlar. Bu tabii olay çok büyüyor. Güney Kore'de oyuncuların kulağına kadar gidiyor ve bütün oyuncular medyayla irtibatı kesiyor, sonlandırıyor. O günden itibaren ki Çekya maçını kazanarak başlamıştı Güney Kore. Bu olay Çekya maçından sonra oldu. 2 maç, 2 mağlubiyet o maçtan sonra. Onlar da çok acayip bir nokta. Yani hani yine işi bize getirmek istemiyorum ama yani ne kadar kendisiyle içten bir çatışma yaşayan milli takım varsa, işte Uruguay, Güney Kore, biz, bir sürpriz yok. Yani puan tablosunda iyi yerlerde değil ya da bu kupada büyük kriz yaşıyor bütün takımlar. İtidalli olmakta fayda var diyeyim. Diğer gruplara bakalım.
1: Benim şeylerim var. Sürpriz takımlarım var.
0: Kimdir hocam?
1: Biri Fas, biri Japonya.
2: Hocam
1: yani... Fas çok sürpriz değil artık.
0: İkisi
1: ama
0: de 32'de değil. Veda edebilir.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Peki. Biri Hollanda, diğeri de Brezilya ile oynuyor.
1: Öyle mi?
0: Hollanda, Fas, Brezilya, Japonya.
1: Hollanda, Fas oldu. Maçı için Hollanda, çok, Fas. Hollanda kazanır diyemem. Brezilya, hocam, Japonya maçı.
0: Hocam cümleye öyle bir girdin ki şöyle düşündüm ben de. Hollanda Fas maçı için uykusuz kalırım diyeceksin gibi düşündüm. 4'te çünkü
1: yok,
0: maç.
1: Yok, kalırım izlerim ama. Yok, ama şu değil yani. Hollanda kesin kazanır veya değil. Brezilya kesin kazanır diyemem ben.
2: İlk maçtan itibaren her iki takım da bence müthiş bir performans ortaya koyuyor.
0: Bu grupta sabaha doğru oynanacak. Ya burada da çok enteresan. Şimdi İran biri olabilir. Mısır, İran maçı var. Belçika, Yeni Zelanda maçı var. Belçika elenebilir gün sonunda. Belçika bir de olabilir burada. Yani çok enteresan bir grup.
1: Burada yani, Yeni Zelanda'nın bile
0: grupta
1: şansı var.
0: Grupta bu arada
1: var.
0: Herkesin farklı bir sıralamada yer alma şansı
2: var. Şimdi mutlaka hepimizin de belirli tahminleri var. Futbolda hiçbir maçın sonucunu daha önceden biliyor olmamız mümkün değil. Ama benim bu grupla ilgili tahminim, Mısır İran'a karşı kazanacaktır.
0: Berabere biterse hocam iki takım da çok çok büyük ihtimalle çıkıyor.
2: Evet, benim tahminim şeyde 5 şu an 4 7 puan yapacaktır. Belçika Yeni Zelanda'yı yenecektir. Mısır'dan grup lideri olarak çıkmasını bekliyorum. Ki Mısır grup lideri olursa Arjantin'in bulunduğu gruba gidiyor. Avustralya ile oynayacak 32'de. Avustralya maçını kazanırlarsa Arjantin Uruguay. Eğer çıkarsa Uruguay.
0: Şimdi geldi hocam.
2: İkinci evet. Olarak onun galibiyle oynayacak.
0: Geldi, üzülme.
1: Anladım ne demek
2: istiyorsun. Evet. Şimdi eğer biz Avustralya'nın yerinde olsaydık büyük bir ihtimalle öyle grup birincisi olursa Mısır Mısır şeyle oynayacak. Bir üçüncüyle oynayacak. Grup birincisi olursa.
0: Ha, bu arada onu da konuşalım.
1: Ömer şöyle... sana bir şey söyleyeceğim. Sen Hollanda Fas maçın için Hollanda'yı mı favori görüyorsun?
0: Hollanda'yı favori görüyorum.
1: Fas'ın kaç maçtır yenilmediğini biliyor musun?
0: Biliyorum. Uzun zamandır.
1: Ay.
0: Tam maç sayısı bilmiyorum. 40 Uluslar Kupası'nda da yenilmediler.
1: 40 maçtır.
2: Hocam 41. de maşallah diyecek Ömer. O maçı kaybederler.
1: Yani, hayır. Şimdi tamam Hollanda, ha ben şöyle düşünüyorum.

0: takım oyununda müthiş oynadı.
1: Evet.
0: Yani o yüzden favorilerden
2: 32
0: biri.
2: 32 maç önce kime mağlup olmuşlar?
1: Kime?
2: Kenya'ya. Ha şöyle bir şey var tabii. Şimdi orada Afrika'da çok zayıf takımlar da olduğu için elemelerde.
1: Belki şeydir. Kadro olarak hani, daha düşük bir kadroyla çıkmış olabilir.
2: Evet ama yani.
1: Hayır ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani. Uzun zamandır kaybetmiyorlar. Doğru. O bile takımın yani ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Onu anlatmaya çalışıyorum.
2: Tabii ben bu arada şöyle demiyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. FAS benim çok beğendiğim bir takım zaten.
1: Yok ya biz görüşümüzü bildiriyoruz ama sadece.
2: Ya biraz hissiyat olur ya. Yani şimdi böyle hani tam underdog diyeyim ben. Hani evet. Olarak turnuvada ilerleyen takım gelir ve ya Hollanda'yı da bak çok zorlar dediğin noktada bir bakarsın enteresan bir mağlubiyet. Ben bu arada Hollanda'nın oynadığı futbolu beğeniyorum.
1: Evet evet.
0: Hocam o maçın galibi de Güney Afrika ile Kanada galibiyle oynayacak. O maçı da geçerler. Sonra da son 8'de Fransa'ya karşı oynuyorlar. Orada artık Fas da olsa Hollanda da olsa işleri zor.
2: Yani enteresan bir eşleşme yine buradan gelebilir. C grubundan. Brezilya'nın İspanya tarafına düşme şansı var yine. Bir bakalım. Çünkü orada ilginç bir eşleşme vardı. Eşleşmeler de yani şunu konuşmak istiyorum. Pardon Brezilya Japonya ile oynuyor da yol anlamında söyledim. Arjantin'le.
0: Hayır Brezilya zaten İspanya'nın değişik tarafına gitti. Şimdi İspanya'nın Brezilya tarafına gitmesi için de grup birincisi olduğu takdirde gidemiyor.
2: Yok yok şeyi söyleyecektim hocam. Yolda Arjantin Portekiz ilerleyen dönemde de Brezilya Arjantin maç ihtimali var.
0: Hayır, onu söyleyecektim. Benim oradaki hesabım şu. Çeyrek finalde Arjantin Portekiz var.
2: Mümkün.
0: Diğer çeyrek finalde Brezilya İngiltere aynı grupta. Sonra bu ikisinin galibi yani Brezilya Arjantin'de yarı finalde oynayacak.
2: Evet evet mümkün. Yolda yani, karşılaşmaları mümkün. Şeye hak veriyorum ama. Nagelsmann'ın yaptığı açıklamalara hak veriyorum. Çünkü dedi ki bu üçüncülerle oynama işi çok karışık. Hani dört tane takımdan bir tanesi gelecek. Ve biz rakibimizi dedi cumartesi gecesi öğreneceğiz. Maçımızı pazartesi oynayacağız. Yani arada iki gün var. Hı hı. Hangi takımın geleceğini bilmediğimiz için de ben de yardımcılarım takımları paylaştık dedi. Ben oturdum sabaha kadar dedi. 3 tane maç izledim. Yardımcılarım da o şekilde. Yani o 4 takım hepsi paylaşmışlar. Ben, tüm maçlarını izlemişler. Bu dedi adil değil çünkü rakibimize hazırlanamıyoruz dedi.
1: Senin bana biraz önce yemekte söylediğin bence çok can alıcı. Genel avaraj, ikili avaraj.
2: Böyle bir şey olmaz hocam.
1: Yani. Bu yani muhteşem bir ayrıntı bence. Aynı turnuvada değil mi? Bir genel averajı.
2: İki tane farklı.
1: Bu mesela çok olağan dışı bir şey
2: yani
1: hocam.
2: Gruplarda ikili averaj ama en iyi üçüncüleri belirlerken genel averaj. Yani aynı turnuvada iki tane farklı averaj sistemi olmaz. Çok büyük bir hata bana
1: göre. Bence de.
2: Bunun düzeltilmesi lazım sonraki turnuvada.
0: Şimdi gruplarda en azından takımlar kendi aralarında karşılaştığı için ikili averaj var. Ama en iyi üçüncüleri belirlerken o takımlar herhangi bir şekilde birbirleriyle oynamamış oluyorlar ki orada ikili avaraj zaten yapamazsın. Şimdi bunu belki de bu Dünya Kupası'nın organizasyonuyla ilintili bir şekilde konuşmak lazım. O da belki Dünya Kupası sonrasına kalacak. Yani bence dünya futbolunda çok olumsuz bir gidişat var. O gidişat içinde Infantino'nun futbolun bütün güzelliklerini para karşılığında yok sayıyor olması benim kabullenemediğim bir gelişme. O yüzden bakın bu kadar çok maç oynatıp futbolcuların direkt kendilerine hatta o sezon için bütün performanslarını etkilediği için kulüplerine zarar veriyor olması hatta bu yeni uygulamalar işte arada 3 dakikalık reklamlar falan futbolun geçmişteki o naif güzelliklerini yok etme tehlikesini beraberinde getirdi. Bizim çok sevdiğimiz bu oyunu biraz korumamız
1: onda
0: lazım.
1: Onda ısrar etmeyecekler sanki hocam.
2: Bu arada hocam.
1: O 4 devreli oyun o gibi oldu futbol.
2: Evet. Çoğu yerde Fas hani 39-40 maç deniliyor ama ben geriye dönüp baktım bende 32 görünüyor. Yanlışlık bende olabilir.
1: Hayır bende görünen 32 galibiyet 7 beraberlik.
2: Yok ben maç sayıp döndüm.
1: Ha tamam ya problem değil ya.
2: Yani ama önemli olan bir şey uzun zamandır yenilmiyorlar yani.
1: Onun için onu söylüyorum.
2: Avrupa Şampiyonası'nda olabilir hocam konuşmaları o şekilde.

0: Neyi?
1: Su molası.
0: Ha evet.
1: Olabilir gibi konuşuluyor. Biraz kapalı kapılar ardında.
0: Ya ama o su molası mı, o su molası da çok hocam, olmadı Ömer yani.
2: Yani bizim ligimizde su molası hep veriliyor hocam. Bir dakikayı geçmiyor ya.
0: Hocam o dakikanın önü ve arkasına bakmak lazım. O istatistikleri çıkarmak lazım. Hangi takımın hızını kesiyorsun? O su molası denilen şeyden sonra duran top olduğu zaman orada ulaşılan gol sayısına bakmak lazım. Gibi gibi bir sürü şey var. Hocam sen momentumu yakalamışsın, atak yapıyorsun, bir bakıyorsun su molası. Hadi 3 dakika geçiyor tekrar. Rakip zaten moralleniyor, molasını almış oluyor.
1: Bugün ikinci devrede bizim işimize geldi. Pulisic çok iyi başladı.
0: Tabii tabii, bravo. Evet,
1: su molasına bir girdik.
0: Hatta ben orada
1: durdu.
0: Şey, niye oyuncu değiştirmiyor diyordum içimden. Çok baskı yemiştim, evet, biliyorsun.
1: Evet, evet.
2: Ki bu su molasını sadece oyuncular açısından değil, izleyenler açısından da yorumlamak lazım. Yani biri su molası diye bir çay kahve almaya gittiği zaman yani oyunun bir kısmından kopuyor da olabilir. Ve günümüzde şu gerçeği de bilelim. Artık günümüz gençliği zaten bu kadar uzun süreli oyunlara çok sıcak bakmıyor.
1: Jürgen Klopp da tam aksini söylüyor hocam. Biraz yaşınız varsa diyor, su molası iyi olabilir diyor.
2: Yani. Onun yaptığı espri biraz daha farklı.
0: Ben hepsi
2: değerlendirmeye muhtaç.
0: Benim şahsi görüşüm olmaması yönünde.
1: Bu grupta Fransa Norveç liderlik maçına çıkacak ama şöyle ilginç bir durum var. Norveç bayağı yedek kadrosuyla Fransa karşısında, Fransa az kadrosuyla oynayacak. Şöyle bir açıklama yapmıştı Haaland ikinci maçtan sonra, Senegal maçından sonra. Fransa maçını sordular. Hiç de umurumda değil. Muhtemelen bizi yenip grup lideri olurlar. Yani bizim için burada iki maçta kazanmak çok önemliydi dedi. Gerçekten umurlarında değilmiş, onu anladık yani.
0: Grup lideri olmak
1: evet, çok ilgilenmeyen.
0: İkinciliği kabul etmişler burada.
1: Öyle görünüyor şu anda. Yani Fransa kazanmaya yakın gibi kadrolardan sonra. Senegal ne yapacak bakalım?
2: Hocam eğer onlar...
1: Onların Irak'a farklı geçmesi lazım en iyi üçüncüler için.
0: 3 puan çıkarıyor mu Ömer?
1: Hocam 3 puan şöyle çıkarabilir. Eksi averajda Senegal hani 3 farklı ya da 4 farklı bir galibiyet alırsa averajdan kurtarabilirler. Evet.
2: Senegal'in fark atması lazım. Güney Kore 3 puanla -1'i var averajı. İskoçya 3 puanda -3'ü var. Yani
1: İskoçya'ya yetmeyecek galiba.
2: Tabii 3 puan artı 0 averaj sanki yetiyor olabilir.
1: Evet, muhtemelen yetecek.
2: Beklemek lazım ama ben şu bilgiyi de vereyim. Norveç grup ikincisi olursa fil dişiyle oynayacak.
1: Evet.
2: Yani büyük bir ihtimalle oraya geçerler. Sonra da Brezilya maçları var. O maç ilginç olacak tabii.
1: Norveç fil dişi çok iyi maç olur ama.
0: İyi maç evet. olur evet.
1: Çok iyi maç olur. Yani bu arada şöyle bir ilginç nokta da var. Avusturya-Cezayir maçı var. Arjantin grubunda ki tam geldik şu anda o maça.
0: Evet.
1: Şimdi kazanan grup ikincisi olacak bu maçta. Ama kazanmamak daha değerli gibi görünüyor. Ha,
0: çaprazda mı?
1: İspanya'ya gidiyorsun çaprazda. Üçüncü olursan İsviçre'ye gidiyorsun.
2: Üçüncü olursa nereye gidecekleri belli değil.
1: Hayır, yani İsviçre olabilir gibi.
2: Nagasman söylemiş söyleyeyim. Ya.
1: Evet, evet. Daha çok İsviçre olacak gibi görünüyor sıralamada. O yüzden yani bu iki takımın kazanmaması daha hayrına olacak gibi bir görüntü var. Bilmiyorum bu maça nasıl yansıtır yani. Mesela bugün Paraguay-Avustralya maçı bizim milli takımla aynı saatteydi ama
0: evet.
1: Yani neredeyse oyuncular hani şöyle arada çok kısa bakmaya çalıştım. Yani rakip kaleye bile gitmediler. Açıkçası bu etkiliyor tabii ki takımları.
0: Etkilemez mi? Bunlar hep plan, strateji. Diyor ki berabere kalayım, ben iki olayım. Öbür gruptan kim geliyor?
2: J2. J2 direkt İspanya'ya gidiyor.
1: Evet evet.
2: J3 de hocam üçüncüler genelde hep grup birincileriyle doğru. oynuyorlar.
0: Ama doğru o, yani.
2: Onların tabii ki güçlü bir rakiple eşleşecekleri kesin ama İspanya'dan daha güçlü olmayacak.
1: Yani bu grup sonra oynayacağı için yani İspanya-Uruguay maçı oynanmış olacak, biraz rakibini seçebilecek. Yani öyle de bir durum var. Şimdi İspanya bir tamamladığı noktada ben bir Avusturya-Cezayir maçını oturup tamamını izlemek zaten izlerim de. Eğer hani yayına denk gelmezse, saatine bakmadım o maçın henüz. Valla çok ilginç bir maç olur ya.
0: Enteresan.
1: Avusturya kaybetmek zorunda. Berabere kalırsa ikinci çıkacaklar için kaybetmek durumundalar.
2: Ya
1: yani.
2: Şimdi
1: Cezayir de karşı tarafa gitmezse o biraz.

0: bazen garip olacak yani.
1: Bazen çok kötü maçlar bile izlendiği zaman iyi ki izlemişim diyorsun. Onlar dünya futbol tarihine geçen maçlar. Şöyle bir örnek vereceğim. Hangi dünya kupasıydı hatırlamıyorum. Almanya-Avusturya maçı var. Almanya 1-0 kazanırsa iki takım da gruptan çıkıyor. Diğer bir sonuçta işte sonuca göre kaybeder.
2: Almanya kim hocam?
1: Avusturya.
2: Biliyorum hocam o maçı.
1: Avusturya
2: şaibeli
1: yani.
2: Maç.
1: Evet.
2: Şimdi hatırlıyorsun değil mi?
0: Gijon faciası utancı diye geçiyor 82 İspanya.
1: Şimdi hocam o maçı izlemiş olmak lazım işte.
2: Evet. Berabere bitti yani, 0-0 değil mi?
1: Hayır 1-0. Almanlar 1-0 1-0 da zaten ikisi birden çıkıyor.
2: Öyle mi?
1: He. Tabii. Şimdi isim vermeyeceğim. Yani Alman milli takım teknik direktörüyle daha sonra konuşuyorum. Biz diyor daha önce hiçbir şey konuşulmadı. Yani maçla ilgili. Yani herhangi bir şike falan yok. Ama oyun öyle gelişmiş ki futbolcular kendi aralarında sahada konuşuyorlar. Evet. Şimdi Avusturya 1-2-3-5 pas yapıyor. Ayıp olmasın diye atıyor topu oraya. Almanlar 5 pas yapıyor atıyorlar. Avusturya'da da o dönemde Proaska diye bir futbolcu var.
2: Santrafor.
1: Evet, hücum oynuyor, sağ kanatta oynuyor. Bu topu biraz da dripling özelliği iyidir, çabuk bir futbolcudur. Topu aldığı zaman rakibin üzerine gidiyor.
2: Ne yapıyorsun mu diyor.
1: Ona kulübeden seslenmişler, ne yapıyorsun demişler. Şimdi rakibi kızdıracaksın, adamlar bir gol daha atacak diye. Onun için diyorum bazen bu tür maçları bile izliyor olmak lazım. Yani Dünya Kupası'nda bile biz nice buna benzer içimize sindiremediğimiz maçlar izledik.
0: Bu arada Çağatay kardeşimden de güzel bilgiler geldi, onu da aktarayım. Gustavo Alfaro da Amerika maçından sonra istifa ediyor ama diyor federasyon kabul etmiyor dedi. Sonrasında Paraguay zaten bizi mağlup etti ve bugün beraberlik 4 puanla çıktı gruptan. Bir de Barış Alper Yılmaz'ın bir paylaşımı gelmiş. Az önce sözümü tutamadım, özür dilerim baba şeklinde. Babası onu izlerken o yönde bir paylaşım yapmış Barış Alper.
2: Bugün yani, golü Barış Alper'e mi yazmışlar Ömer? Bugün atılan ikinci golü.
1: Orkun'un evet, attığı şutta Barış'a çarpmış.
2: Çarpmış mı?
1: Evet.
2: Çünkü orada bir ikilem var. Kime, Orkun'a mı Barış'a mı diye yazılması.
0: Orkun da diyecek ki yani Kosova maçında da bana yazmadınız.
1: Burada da
0: atıyorum ondan sonra yazılmıyor diye. O
2: mesela
0: enteresan.
2: Enteresan orası.
1: Ya hocam yani şimdi genelde çok önemsemeyiz ama
2: Dünya
1: Kupası'nda
2: yani
1: bir gol atmak var. Tarihe geçiyorsun ya.
0: Tabii. Tabii şimdi mesela.
1: Yani ikisinin de yaşı genç. İnşallah bundan sonraki Dünya Kupası'nda ikisi birden atar da.
0: 25 yıl sonra ben Dünya Kupası'na gol atmıştım çocuklar diye bir ortamda anlatırken o dönem birisi alacak eline telefonu bakacak diyecek ki
2: gol yok.
0: Yani Orkun amca sen de bize anlatıyorsun ama bak Barış Alper atmış diyecek değil mi? Böyle bir sahne yaşanabilir tabii ki.
2: Evet.
0: Bakalım hemen diğer gruplara da. Tabii ama Messi ile ilgili bir hikayeyle döneceğiz az sonra. Zaten
1: Messi dedi hocam. Şu bizim büyük futbolcu dediğimiz yıldızlar yani gerçekten insanın yağlarını eritiyorlar ya.
2: Evet.
1: Müthiş performanslar izledik. Bundan sonra da izlemeye devam edeceğiz inşallah.
0: Büyücü grubuna geldik.
2: Evet.
0: İngiltere, Gana, Hırvatistan, Panama. Gana Panama'yı yendi. Sonra çok konuşulan büyücüyle İngiltere'den bir puan aldılar.
2: Evet.
0: Ya o hikayede ne hemen kısaca söyleyeyim. Harry Kane'e bir büyü yapacağını söyledi. Ganalı bir tanınmış büyücü diyeyim. Kendi topraklar içerisinde tabii ki tanınmış birisi. Ve Harry Kane gerçekten de inanılmaz etkisiz oynadı. Sonrasında dedi ki ya ben Harry Kane'i seviyorum. Sadece hani biz puan almak istemiştik. Bu dedi büyüyü kaldırıyorum. Oğlumun adında dedi ileride Harry Kane koyacağım dedi. O şekilde gönlünü almaya çalıştı ama İngiltere bu arada Gana maçında bayağı bir şaşırttı beni. Hırvatistan evet. maçından sonra. Ki Gana çok beğendiğim takımlardan bir tanesi değil 4 puan almalarına rağmen. Ya bu grupta son maç fikstüründe her şey açık.
1: Evet.
0: Bir kere Hırvatistan'ın Gana'ya mağlup etmesi lazım.
2: %100.
0: Yani -1. Ya tabii şöyle 4 puan da çıkarır Hırvatistan'ı.
2: Gana'ya beraberlikte
1: ama ikinci olarak gitti.
0: Tabii ikinci olarak.
2: Hayır Gana berabere kalırsa çıkıyor.
0: Tabii tabii çıkıyor.
2: Yani 5 yapıyor.
0: Gerçi hocam 4 puanla da hani bir farklı. 4 puan
2: eksi 1

0: 4 yeter.
1: 3'ü Hırvatistan için yetiyor.
2: Şey diyor.
0: Hırvatistan ikinciliği için söyledim.
1: Yani burada ikinci olan takım büyük bir ihtimalle Kolombiya ile oynayacak. Büyük bir ihtimalle diyorum, benim çok tahminim.
0: İkinci olan takım için iyi bir eşleşme olmaz bence. Evet. Kolombiya ondan bir de bayağı ev sahibi gibi oynuyor zaten.
1: Hemen arkadan da İspanya ile oynayacak. Yani onlar da ya bundan sonra zaten kötü takım yok hocam. 32'ye kaldın. Hadi orada biraz kolay bir rakip gelse bile
0: 16'dan sonra
1: kolay rakip.
2: Tabii. Ama ben favori olanlardan bir veya birkaç tanesinin kırılabileceğini düşünüyorum. Son 32'de.
0: Mümkün.
2: Yani eşleşmelere bakarak bir iki tane takım hocam kırılabilir. Yani favori gibi görünen takımlar kaybedebilir. Çünkü birebir eşleşmeler hep böyle neticeler çok, çok açık maçlar oluyorlar.
0: Bu arada şunu değiştiriyor FIFA. Penaltı atışlarında iki tane para atışı yapılıyordu. Önce kaleyi seçmek için, evet, sonrasında da ilk penaltıyı kullanmak için. Şimdi bazen avantaj iki takımda birden olabiliyor. Şampiyonlar Ligi finalinde kurayı da Paris Saint Germain kazanmıştı. Bu olmasın diye ilk kurayı kazanan takım işte dediğim gibi kaleyi seçecek, diğer takımda penaltılara başlayacak.
2: Eşitlik gibi bir şey düşünüyorlar. Eşitlikle ilgili
0: sonra,
2: evet,
0: muhtemelen. K grubu bu şekilde. Portekiz bir rahatladı, kendisine geldi.
1: Daha mantıklı olmuş. Orada şu bilgiyi verelim. Herkes kendi taraftarının olduğu kaleyi tercih ediyor. Bir de benim görüşüm, hocam katılır mı bilmiyorum. Eğer başlama konusunda bir seçim yapma şansı bende olursa benim takımımın başlamasını ben her zaman tercih ediyorum.
2: Doğru.
0: Ben de penaltıları başlamak daha ideal gibi geliyor bana.
1: Şu açıdan, yani penaltının gol olma yüzdesi daha büyük. Sen golü atarak başlıyorsan bu rakip üzerinde her zaman daha büyük bir baskı yaratır. Bu küçük de olsa bir avantajdır. Bu gece baskıyı da çok konuştuk.
0: Bu arada Didier Deschamps bugün maçta olmayacak. Annesi vefat etmişti. Fransa-Norveç maçı öncesinde de bir saygı duruşu olacak. Onu söyleyelim. Tabii Deschamps için çok üzücü bir turnuva, ki son turnuvası olacak Fransa'yla. Didier Deschamps'ın böyle bir şey yaşadı. Başı sağ olsun diyelim. Onun dışında Lionel Messi ile ilgili. Tabii önce bu grubu konuşalım da Kolombiya lider bitirecek gibi görünüyor şu an. Görüntü öyle ama bir Portekiz-Kolombiya liderlik maçı var. Bence çok keyifli maç olacak. Bakalım orada neler olacak, göreceğiz. Portekiz kazanırsa lider.
1: Yani ben sanki Portekiz kazanacak gibi düşündüm. İlk maçta Ronaldo her ne kadar beklenenini verememiş olsa bile ikinci maçta, yani bu yaşta bir Messi-Ronaldo düellosunu daha izledik, karşı karşıya olmasalar bile. Ama teorik olarak bir Arjantin-Portekiz çeyrek finalde karşı karşıya
0: hocam
1: gelebilir.
0: Bence hocam, ben de tarihinin en çok izlenen maçı olur.
2: Evet. Ben bu grupta sanki Kolombiya'nın lider olarak çıkacağını düşünüyorum.
0: Bir beraberlik yani, maçı gibi geliyor
2: ya
0: bana.
2: Ben Kolombiya'nın çok sert takım olduğunu düşünüyorum ve iyi oynadıklarını düşünüyorum.
1: İyi takım.
2: Yani o yüzden liderliği çok bırakacağını düşünmüyorum ama güzel maç olur Kolombiya-Portekiz maçı.
0: Yani biraz iki takım için şöyle bir senaryo mevcut. Ya belki bilmiyorum, çok önemli olmayabilir ama bence böyle ufak detaylar önemli. Yani bu maçtan çıkan takım biraz yara almış olarak çıkabilir. Yani sert maç olacağını düşünüyorum. Yani kart olabilir bu, sakatlık olabilir tabii, Allah korusun ama yani eşleşmeler de çok yakın oynanıyor çünkü. Hiç neredeyse ara vermeden 2 gün 3 gün arayla oynayacak takımlar. Son 32 tur için de ara verilmeyecek. Pazar akşamı başlıyor, onu söyleyelim. Yani o açıdan bu Kolombiya-Portekiz maçı sert maç olur bence. Şimdi geldik işin enteresan noktalarından bir tanesi. Lionel Messi 5 golle şu anda Dünya Kupası'na gol krallığında ilk sırada. Vinicius 4 gol, Mbappe 4 gol, Haaland 4 gol. Bu arada nefis liste ya. Yani Messi, Vinicius, Mbappe, Haaland, yani saysak 4 tane öne çıkan isim, zaten bu isimleri sayacağız. Evet. Ve 4'ü de şu anda çok iyi oynuyor turnuvada. Arkasından da Deniz Undav, Manzambi'yi çok beğeniyorum İsviçre'de. Brian Broby, Mateus Cunha, İsmail Saibari ve Jonathan David listede yer alan isimler. Messi burada da şöyle bir rekora imza atmış. Rekor derken rekoru ben söyledim tabii de. gol krallığı tablosundaki her oyuncudan en az 10 yaş büyükmüş Lionel.

0: vermesi.
1: Yani müthiş bir performans.
2: Müthiş.
1: Yani ben şu ana kadar Messi Ronaldo karşılaştırmalarında hep Messi'den yana kullandım oyumu. Ki bu dönemde onun bir daha keyfini yaşıyorum. Ronaldo'ya da büyük saygım var. Ama Allah vergisi böyle büyük bir yeteneği bu kadar da olgun kullanıyor. Artık olgun da değil. Ben Messi bilgelik çağına ulaştı diyorum. Bilge bir futbol oynuyor ya. Aldığı her topu ne yapacak diye merakla ağzım açık izler miyim izliyorum.
0: Işte aynı yaştayız hocam.
1: Müthiş ya.
0: Lionel Messi ile.
1: Yani senin 4 golün mü vardı Dünya Kupası'nda?
3: Benim daha golüm yok Dünya Kupası'nda ama bakalım yani. Hayatta ümitler tükenmez. Bakacağız 2030'a. Çok acayip bir şey.
2: Vallahi Ömer yani hani geçen yayında söyledim ya yeryüzünden büyük futbolcusu. Hakikaten öyle.
1: Evet.
2: O da hocam bir de
3: ama yeryüzünden
2: olmayabilir. Yani bir de çok büyük saygı duyuyorlar ya. Yani takım arkadaşları, staff, taraftarlar.
3: Hocam son maça bir çıkış vardı tünelden.
2: Gördün
3: musun?
2: Mü böyle herkes etrafı?
3: Biraz da şey yapmışlar orada da hani.
2: Ama çok güzel olmuş.
1: Ayakkabı esprisini konuştunuz.
2: O da çok
1: evet.
2: Konuştuk
1: evet.
2: Hocam şey işi de güzel. Hani normalde 2-2 çıkarsın ya evet. Biliyorsun tünelden. Evet. Böyle bir etrafını kalabalıklaştırmışlar. Ya,
3: rakipten haraç kesecek
2: ama
3: gibi.
2: Ama hocam bak yani oyunu izliyorum. Özellikle Arjantin maçı.
3: Alayım hocam tamamlıyoruz.
2: Ha, öyle mi? Yani Arjantin'i zaten işte ne bileyim Messi çok büyük.
3: Lionel Messi ya son cümlemiz Lionel Messi yani. Peki Abdullah Ercan ve Ahmet Akçen çok teşekkürler. Ağzınıza
1: ben
3: sağlık diyelim.
1: Ediyorum.
3: Keyifli bir turnuva oluyor. Biz tamamladık ama olsun Dünya Kupası her zaman güzel diyelim. Ve programı da tamamlayalım. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.
4: ...2026 Dünya Kupası'na iki efsane isim damga vuruyor. Bir tanesi Lionel Messi, Dünya Kupalarında en çok gol atan futbolcu rekorunu kırdı. Diğer tarafta Cristiano Ronaldo, 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atma başarısını gösteren tek futbolcu. Peki tarihin en iyisi Lionel Messi mi, Cristiano Ronaldo mu? Abi Ronaldo mu, Messi mi?
5: Ronaldo.
4: Ronaldo mu Messi mi?
6: Abi ben her zaman kraldan vazgeçmeyiz. Kim? Ronaldo tabii ki de.
4: Gençler Ronaldo mu Messi mi?
6: Messi abi.
4: Ronaldo or Messi?
7: Ronaldo.
4: Ronaldo mu Messi mi?
7: Ronaldo tabii.
4: Ronaldo mu Messi mi?
8: Ronaldo.
4: Abi Ronaldo mu Messi mi?
5: Messi.
4: Ronaldo mu Messi mi?
7: Messi.
4: Ronaldo mu Messi mi?
7: Ronaldo.
4: Amca Ronaldo mu Messi mi?
7: Messi.
4: Gençler Ronaldo mu Messi mi?
7: Messi.
4: Ronaldo mu Messi mi?
7: Messi.
4: Ronaldo mu Messi mi? Tek cümle.
6: Abi Ronaldo. Bence Messi abi.
4: Ronaldo mu Messi mi?
9: Messi ben ya.
4: Ronaldo mu Messi mi?
6: Ronaldo'cuyuz abi.
4: Ronaldo mu Messi?
8: Nerede valla? Icardi.
4: Aa, çok iyi. Abi Ronaldo mu Messi mi?
10: Messi.
4: Ronaldo mu Messi mi?
11: Canada.
4: Ronaldo mu Messi mi?
7: Ronaldo abi.
4: Ronaldo mu Messi mi?
11: Messi.
4: Ronaldo mu Messi mi?
8: Ronaldo.
4: Abi Ronaldo mu Messi mi?
7: Nasıl?
4: Ronaldo mu Messi mi? Hangisi daha iyi?
7: Ronaldo.
4: Ronaldo mu Messi mi?
8: Ronaldo.
4: Ronaldo mu Messi mi?
11: Messi abi.
4: Beyler Ronaldo mu Messi mi? Tek soru.
7: Messi.
3: Messi.
11: Net Messi.
7: Messi.
4: 4 mesajı geldi. Ronaldo mu Messi mi?
7: Messi bence.
4: Messi. Ronaldo mu Messi mi?
7: Abi. Messi.
4: Beyler Messi mi? Messi mi?
11: Ronaldo. Messi abi tabii.
7: Messi abi.
4: İki Messi geldi. Messi mi Ronaldo mu?
8: Ronaldo.
4: Messi mi Ronaldo mu? Tek soru.
7: Ronaldo.
4: Messi mi Ronaldo mu?
7: Ronaldo.
4: İki Ronaldo geldi. Messi mi Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
7: Messi mi Ronaldo mu? Ronaldo. Eyvallah.
4: Merhaba. Messi mi Ronaldo mu?
7: Messi.
4: Messi mi Ronaldo mu?
6: Messi.
4: Messi mi Ronaldo mu?
6: Messi.
4: Messi mi Ronaldo mu?
6: Eskiden Ronaldo'ydu ama artık büyüdük Messi.
4: Abi Messi mi Ronaldo mu?
6: Ronaldo.
4: Messi mi Ronaldo mu?
6: Ronaldo.
4: Messi mi Ronaldo mu?
6: Ronaldo abi.
4: Eyvallah. Messi mi Ronaldo mu?
12: Ronaldo.
4: Tabii. Abi Messi mi Ronaldo mu?
13: Kesinlikle Ronaldo.
4: Ronaldo.
13: Ronaldo kardeşim Ronaldo.
4: Messi o Ronaldo.
14: Ronaldo.
4: Messi o Ronaldo.
15: Ronaldo.
4: Merhabalar, Messi mi Ronaldo mu? Tek cümle.
16: Messi. Messi.
4: Gençler, Messi mi Ronaldo mu? Tek cümle.
6: Messi, Messi.
15: Messi abi. Messi, Messi.
4: Messi mi Ronaldo mu? Tek cümle. Hangisi daha iyi?
6: Ronaldo.
4: Messi mi Ronaldo mu? Tek cümle.
17: Abi Ronaldo.
4: Daha mı iyi?
17: Bana göre daha iyi abi.
4: Beyler Messi mi Ronaldo mu? Tek cümle.
6: Ronaldo.
13: Messi.
4: Haberi soralım hemen. Messi mi Ronaldo mu?
6: Ronaldo.
4: Abi Messi mi Ronaldo mu? Tek cümle.
6: Valla bilmiyorum ha. İkisi de iyi ya. Messi diyelim hadi.
4: Merhabalar. Messi mi Ronaldo mu? Tek cümle.
18: Ronaldo. Ronaldo dur ya.
4: Kolay gelsin. Abi Messi mi Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
6: Ronaldo.
4: Messi o Ronaldo?
18: Messi.
4: Abi Messi mi Ronaldo mu? Tek cümle.
6: Ronaldo.
4: Messi mi Ronaldo mu?
6: Ronaldo.
17: Ben Ronaldo'cuyum abi.
6: Ronaldo abi.
15: Ronaldo. Ronaldo.
4: Afiyet olsun. Messi mi Ronaldo mu? Tek
19: cümle. Ronaldo.
4: Messi mi Ronaldo mu?
15: Messi.
4: Merhabalar. Messi mi Ronaldo mu? Tek cümle.
18: Ronaldo.
4: Messi mi Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
6: Ronaldo tabii.
15: Ronaldo.
4: Messi mi Ronaldo mu? Tek cümle. Hangisi
6: Messi.
4: Daha iyi?
6: Messi. Not work.
4: Messi or Ronaldo?
17: Aa Ronaldo.
4: Messi mi Ronaldo mu? Tek cümle.
17: Messi.
15: Messi.
6: Ronaldo.
15: Ronaldo.
4: Messi mi Ronaldo mu? Tek cümle.
6: Messi.
4: Abi Messi mi daha iyi Ronaldo mu? Tek cümle.
6: Messi.
4: Messi mi daha iyi Ronaldo mu?
6: Messi.
4: Messi mi daha iyi Ronaldo mu? Tek cümle.
18: Messi. Ronaldo.
16: Efendim?
4: Messi mi daha iyi Ronaldo mu?
20: Ronaldo. Bizim sevgimiz, aşkımız Ronaldo.
4: Messi mi Ronaldo mu? Tek cümle. Messi mi Ronaldo mu?
6: Ronaldo.
4: Messi mi Ronaldo mu?
15: Ronaldo.
4: Messi mi Ronaldo mu?
6: Messi.
4: Messi mi Ronaldo mu?
12: Ronaldo.
4: Messi mi Ronaldo mu?
6: Messi, Messi.
4: Messi mi Ronaldo mu?
21: Merhaba.
4: Messi o Ronaldo?
15: Ronaldo, of course.
17: Messi, Messi.
15: Ronaldo.
4: Tek soru, Messi mi Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
6: Messi, Messi daha iyi.
19: Ben bilmiyorum.
4: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
19: Ronaldo.
4: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
19: Ronaldo.
4: Messi mi daha iyi Ronaldo?
19: Ronaldo.
4: Messi mi daha iyi Ronaldo mu?
6: Ronaldo abi.
4: Messi mi daha iyi Ronaldo?
6: Ronaldo abi.
4: Messi mi daha iyi Ronaldo mu?
6: Her zaman Messi de.
4: Messi mi daha iyi Ronaldo mu?
6: Ronaldo.
4: Messi mi daha iyi Ronaldo mu? Tek cümle. Hangisi daha iyi?
6: Messi.
4: Abi Messi mi daha iyi Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
6: Ya ben Ronaldo'yu seviyorum ama Messi de tabii ki tartışılmaz. Bence Ronaldo. Ronaldo'dur abi. Ronaldo. Bu işin piri Ronaldo.
4: Abi Messi mi Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
6: Gol Ali Istanbul Beautiful.
4: Messi o Ronaldo.
6: Ronaldo.
4: İki efsane isim, iki tane rekorların adamı. Bir tarafta Lionel Messi, bir tarafta Cristiano Ronaldo. Şimdi dünya bu sorunun cevabını arıyor. Tarihin en iyisi Ronaldo mu, Messi mi? İstanbul'un göbeğinde Beşiktaş'ta 100 kişiye sorduk. 56'ya 44.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Mutlu akşamlar. Transfer raporuna hoş geldiniz. 2 saat boyunca birlikteyiz. Transferdeki günün öne çıkan gelişmeleri, kulüplerin gündemini transfer raporunda konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Bugün Suat Umurhan ve Salim Manaf bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Furkan.
0: Nasılsınız?
1: İyiyiz, teşekkürler.
2: İyiyiz.
0: Her şey yolunda Salim. Yani... En son bıraktığımda yolundaydı.
1: Vallahi her şey yolunda gibi ya. Bugün yani biraz yoğunluk vardı. Bir yakın, çok yakın arkadaşımın kayınvalidesi vefat etti. Oradaydım.
0: Başınız sağ olsun.
1: Sağ olun.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Oradan sonra da direkt yayına geldik. Allah geride kalanlara sabır versin. Amin. Mekanı cennet olsun teyzemizin. Yani ölüm hayatın en önemli gerçeklerinden birisi.
0: Kesinlikle.
1: Ölümü unutmamak gerekiyor ve vicdanlı ve merhametli bireyler olarak yaşamımızı sürdürmemiz gerekiyor. Yani öyle.
0: Biz de ailesine başsağlığı dilelim.
1: Evet.
0: Arkadaşının, teyzemizin de mekanı cennet olsun.
1: Amin.
0: Tabii Dünya Kupası devam ediyor. Fakat evet, artık bizim için bu sabah itibariyle Dünya Kupası yolculuğu sona erdi. Transfer dönemi 22 Haziran itibariyle resmen başlamıştı artık. Dördüncü günü geride bırakmak üzereyiz. Transferde son yıllara oranla biraz daha sessiz bir yaz transfer dönemi şu ana kadar yaşanıyor. Ama yine de elbette merak edilen birçok konu başlığı var. 2 saat boyunca da tüm bu merak edilen sorulara da yanıt vermeyi çalışacağız. Bugün önemli bir toplantı vardı. Kulüpler Birliği Vakfı'nın gerçekleştirmiş olduğu bir toplantı vardı. O toplantıda yabancı kuralı başta olmak üzere birçok konu görüşüldü. Toplantı sonrası Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan bu toplantının gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Birazdan o açıklamaları ekranlara getireceğiz. Fenerbahçe'de Mason Greenwood iddiaları giderek daha da güçleniyor. Daha yüksek sesle konuşulur bir hale geldi Mason Greenwood ki seçim döneminde Hakan Bey anlaştığını açıklamıştı ama ekranlara da yansıyor. Bir transfer gelişmesi, bir son dakika ile bugün transfer raporuna tabiri caizse başlıyoruz değerli izleyenler. Trabzonspor'da Felipe Augusto Zenit'te Rus ekibi Brezilyalı oyuncu için 20 milyon euro ödeyecek artık Felipe Augusto Zenit'te diyoruz. Zaten son birkaç gündür bu gelişme bekleniyordu. Böyle bir beklenti vardı Trabzonspor kulübünde de. Ve bu satıştan Trabzonspor kulübü 20 milyon euroyu kasasına koyacak. Bağlantımız var mı diye arkadaşlarıma bir sorayım. Peki, tamam. Biz o zaman bu gelişmeyi konuşarak transfer raporuna başladım Suat Umurhan. Özellikle bu transfer döneminde zaten takımdan ayrılması beklenen isimlerden birisi Felipe Augusto'ydu. Evet. Önemli de bir geliri Trabzonspor yine kasasına koyuyor. Neler söylemek istersin?
2: Şimdi Trabzonspor tabii geçen sene bu başlattığı yenilenme durumunu Fatih Tekke Hoca ile beraber, yönetimin de biraz daha deneyim kazanmasıyla beraber farklı bir üsluba gittiler. Burada bence öne çıkarılacak şey şu: Trabzonspor oyuncu satar bir kulüp haline geldi.
1: Evet.
2: Yani bu bir oyuncuda da, bir teknik heyette de hep bir bakarsın. Ya ben bundan sonraki kariyerimde ne yaparım? İşte Trabzonspor'u seçersem ne olur diye oyuncular düşünür. Özellikle biraz daha yaşı genç oyuncular. Trabzonspor burada bence bir basamak atlama evresinde. Bunun devamı gelirse mesela Folcarelli'ye de teklif olduğu belli o masada. Evet. Onun için Trabzonspor ve şöyle bir yol izliyor. Biraz cebi sağlam, kasası sağlam olarak devam edip istediği fiyatı bekliyor.
0: Tok satıcı.
2: Tok satıcı. O olayda bunu gördük. Evet. Ara dönemde. Doğru. Şimdi gene aynı şeyleri devam ettiriyorlar. Bence bu bir aşama. Bunu açtığın zaman oyuncu akışı gelip onu bir de yüksek bütçeli sattığın zaman, şimdi mesela birazdan Kulüpler Birliği toplantısına geliriz. Sayın Ertuğrul Doğan ne diyor? Anadolu kulüpleri darda diyor. Anadolu kulüplerini döndürmek için işte yayın ihalesi vesaire, evet, saydı ama bak farkında mıyız? Anadolu kulüpleri oyuncu satamıyor. Eskiden dört büyükleri oyuncu satarlardı.
1: Evet.
2: Şimdi o da yok. Oyuncu da çok fazla yetişmiyor. Yerli yabancı.
0: Evet. Yerli oyuncu büyük takıma
2: iyi paraya satırdı. Yabancılar giderdi. Doğru. El değiştirdi. Para dönerdi. Şimdi o kalmadı. Trabzonspor burada ciddi bir çıkış yolu buldu bence. Augusto'yu da bu fiyata satmak, ki aldığı fiyat neredeyse bunu

0: dörtte biriydi diye hatırlıyorum.
1: Yaklaşık evet 5 milyon euro seviyesinde.
0: 5 diye aklımda kalmış. Yani müthiş bir satış bir sene sonrası için. Hani umarım yeni aldıkları oyuncuları da bu seviyelere döndürüp bir bu girdabı kurarsa Trabzonspor daha fayda maliyette başarılı olur.
1: Şu bence çok kıymetli Trabzonspor'da. Bu tip satışlara rağmen, yani bu tip satışlar sonrasında bence, yani görebildiğim kadarıyla da Trabzonspor taraftarında da bir güven söz konusu artık. Hı hı. Kulübün yönetimine, doğru, işte transfer planlamasına, futbol aklına, teknik scout heyete, departmanına, doğru, teknik heyete. Örnek veriyorum, Felipe Augusto eğer ayrılıyorsa, hı hı, bizim mutlaka bir hazırlığımız, planımız vardır anlayışı, hissiyatı artık Trabzonspor camiasında görebildiğim kadarıyla hakim. Bence bunu oluşturabilmek Trabzonspor yönetimi açısından çok kıymetli diye düşünüyorum.
0: Güven vermek önemli bir şey. Şimdi bazen Avrupa takımlarını övüyoruz ya burada. Bir oyuncu sattığı zaman diyor ki 2 milyon euroya, 5 milyon euroya, 7 milyon euroya gidiyor. Kendi liginden bir oyuncu alıyor. Ya da Brezilya'dan, Portekiz'den daha genç jenerasyon birini alıyor. Evet. Trabzonspor da bunun aşamalarını bence yaşıyor. Umarım o scout ekibi daha da genişleyerek, daha da ciddi çalışmalarla, doğru, hani bu yetenekleri keşfeder. Trabzon kenti de şehri de bir futbolcuyu yetiştirmek için, basamak atlatmak için bence çok güzel bir alan. Yani hani mesela Sayın Fatih Tekke geçen sene dedik ya, her istediğimizi alamıyoruz. Çünkü oyuncuları ikna etmekte zorlandığını söyledi ama biraz daha genç jenerasyon, şimdi taraftar var, doğru, futbola sevgi var, ortam var, şampiyonluğa oynayan bir kulüp, evet, seni bir basamak yukarı çıkartacak kıymetli bir yer haline geliyor daha da.
2: Doğru.
1: Peki detayları o zaman öğrenelim. Salim, senden de yorum alacağım birazdan ama Yunus Emre Sel telefon hattımızdaymış. Felipe Augusto'nun Zenit'e transferine ilişkin detayları Yunus Emre Sel bizimle paylaşacak. Yunus Emre Sel, hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk Furkan, kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Trabzonspor adına transferde gelenler ve gidenler noktasında hareketlilik devam ediyor. Felipe Augusto'nun ayrılığı konusundaki detaylar için sözü sana bırakalım.
3: Tabii ki tam olarak bahsettiğim gibi aslında Trabzonspor için sadece bir yandan oyuncu alış gündemi yok. Satma noktasında da Trabzonspor'da hareketli bir gündem yaşanıyor. Şu an itibariyle Felipe Augusto'nun transferi için Trabzonspor Zenit kulübüyle 15 milyon euro bonservis ve 5 milyon da bonus olmak üzere toplamda 20 milyon euroluk bir rakama anlaşmaya vardı. Yaklaşık bir sezon önce Trabzonspor 5 milyon maliyetle bir oyuncuyu transfer etmişti ve geçen süre içerisinde Felipe Augusto hem skor katkısıyla hem performansıyla Trabzonspor'a önemli bir hizmet sundu. Bu hizmetin karşılığında da Rus kulübünün dikkatini çekti ve bu transfer şu an itibariyle gerçekleşti. Aslında önceki gün Aspor ekranlarında ilk kez duymuştuk Rus kulübü yetkililerinin artık bu transferi bir an önce sonuçlandırmak istediğini ve oyuncuyu kampa getirmek istediği noktasındaydı. Bugün itibariyle de ödeme detayları ve diğer detaylar netleşince transfer kesinlik kazandı. Trabzonspor Augusto'nun ayrılmasıyla birlikte o bölgeye transfer gerçekleştirecek. Şu an itibariyle zaten bir süredir devam eden forvet arayışlarının da hızlanacağını söyleyebiliriz. Bu tek ayrılık olmayacak ama Trabzonspor'da. Burada özellikle Chris Olay'ın şu anda Dünya Kupası'nda sergilediği performans birçok kulüp tarafından yakından takip ediliyor ve şu ana kadar kendisiyle ilgilenen kulüplere yeni kulüpler eklenecek gibi gözüküyor. O gruplardan bir tanesi de İngiliz ekibi Nottingham Forest. Trabzonspor için bu önemli bir adım. Çünkü Trabzonspor zaten Olay'ı satabileceğini daha öncesinde de belirtmişti. Oyuncunun performansı, kendisine gelen ilgilerden dolayı böyle bir karar alınmıştı. Ve şu an itibariyle Olay için Trabzonspor'un net kasasına girmesini beklediği rakam yaklaşık 40 milyon euro seviyelerinde. Bu rakamı Trabzonspor'a teklif eden ilk kulüp hangisi ise olacaksa Trabzonspor çok yüksek ihtimalle bunu kabul edecek. Ama Chibuke Vivu ile ilgili de özellikle İngiliz ekiplerinin bir talebi var, beklentisi var. Fulham bu konuda çok ısrarcı. Trabzonspor şu an itibariyle çok satıcı gibi davranıyor Chibuke Vivu konusunda. Teklifleri belki öteliyor, kabul etmiyor ama Fulham'ın da bir yandan bu oyuncu ile ilgili ısrarı da devam ediyor. O konuda da önümüzdeki günlerde bir hareketlik yaşanabilir. Bunu illa satacakmışız gibi düşünmüyorum ama belki Trabzonspor net bir karar alıp oyuncuyu göndermeme noktasındaki kararını da belirtebilir. Bunun yanı sıra sağ kanat pozisyonu için Trabzonspor

0: kariyerini devam ettiriyor. O pozisyona önemli bir yatırım yapmayı düşünüyor Trabzonspor ve yaklaşık 15 milyon avro seviyelerinde rakamlara kadar çıktı sağ kanat pozisyonu için. Aynı zamanda forvet hattı içinde yine önemli isimler. Yani direkt belki sadece potansiyelli değil, geldiğinde takıma katkı sağlayacak önemli isimleri de kadrosuna katmak istiyor. Bir diğer sıcak gelişme olarak da gün içerisinde şöyle bir durum yaşandı. Trabzonspor Metehan Mimaroğlu ile ilgili henüz kamuya aydınlatma platformuna resmi bir açıklama yapmadı. Ama Türkiye Futbol Federasyonu'na oyuncuyla bir yıllık sözleşmeye imzalandığına dair bildiriyi de yayınladı.
1: Çok teşekkür ediyoruz Yunus Emre Sel'e. Trabzonspor'un bir anlamda transfer gündemine dair detaylı bir bilgi paylaşmış oldu. Bilgileri paylaşmış oldu bizimle Yunus Emre Sel. Felipe Augusto bir kez daha tekrar edelim. Rus ekibi Zenit'le her konuda anlaşmaya vardı artık Trabzonspor bu transfer için ve Bordo Maviller bu transferden de yaklaşık ekranlara yansıdığı gibi 20 milyon euro gibi önemli bir geliri de kasasına koyacak. Yunus Emre Sel'in de detayları bizimle paylaştı. Salim, senden de Yunus Emre Sel'in bıraktığı noktadan devam etmeni isteyeyim. Yani Felipe Augusto konusunda bir bağlantımız daha varmış. Peki Ulaş Özdemir de telefon attığımızdaymış. Trabzonspor'un transfer gündemini onunla da değerlendirelim istiyoruz. Ulaş Özdemir, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar sevgili Furkan'cığım.
1: Teşekkür ediyorum. Yunus Emre Sel'le de aslında Trabzonspor'un gündemine dair oldukça detaylı bir şekilde konuştuk. Hareketli bir transfer dönemi başlangıcı yaptı Trabzonspor ve son olarak da Felipe Augusto Zenit'le anlaşmaya vardı. Yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde de bir geliri kasasına koyacak Trabzonspor. Hem Augusto'nun ayrılığı hem de Trabzonspor adına nasıl bir transfer dönemi oluyor, isterseniz bunu konuşarak başlayalım.
2: Yani Trabzonspor özellikle bu sezon başı başlatmış olduğu bu doğru politikasını başarılı bir şekilde de uyguluyor aslında, onu diyebilirim. Felipe Augusto transferi bu sezon üzerinde baktığımızda, yani birkaç sezon sonra işte genç ve gelişime açık oyuncuların transferiyle birlikte, yani hem geliştirilebilir hem oyuna katkı sağlayan ve aynı zamanda da işte değerini bulduğu anda da satılabilecek düzeyde oyunculara yönlendi ve bunların ilk meyvesi de Felipe Augusto'ydu ve bunda da bir başarılı bir transfer politikası, yanılmıyorsam 5 milyon euroya alınmıştı Brüj kulübünden Belçika'dan bonservis bedeli olarak ve şimdi de yani 15+5 transfer bedeliyle beraber bir satışı gerçekleştirdi. Tabii Felipe Augusto'nun gelişimini de bu anlamda iyi değerlendirmek lazım. Yani nerede görev verilirse verirse, hani net bir santrafor diyemeyeceğimiz ama yani santrafor bölgesinde de aynı zamanda işte solda da sağ kanatta da veya forvet arkası diyebileceğimiz noktalarda da ve özellikle Onaçu ile beraber oynadığı maçlarda skor katkısıyla da öne çıkabilen bir oyuncuydu. Yani ön alanda Trabzonspor'un özellikle o rakip takımın presini, rakip takımın hücuma çıkmasını engelleyen o baskıda da çok önemli oyunculardan bir tanesiydi Trabzonspor açısından. Tabii bu da görüldü ve şimdi de Zenit kulübüne transfer oldu. Bence başarılı bir transfer politikası Trabzonspor'un izlediğini söyleyebiliriz. Yani daha sezon başlamadan da 8 oyuncuyu kadrosuna katan bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz ve muhtemelen Trabzonspor'un yani belki Türkiye'de başlayacak olan, Trabzon'da başlayacak olan 6 Temmuz'daki kampa yeni oyuncular yetişmeyebilir ama yani yapılanların dışındakilerden bahsediyorum. Ancak Avrupa kampında muhtemelen hazır bir kadroyla birlikte Trabzonspor ikinci kamp dönemine başlayacağını ben düşünüyorum.
1: Ulaş Özdemir, şunu da sormak istiyorum. Biz aslında yayında da bu konu hakkında biraz konuştuk. Bilmiyorum katılacak mısınız? Trabzonspor adına en kıymetli kazanımlardan birisinin özellikle taraftar, camia ve işte Trabzonspor yönetimi olsun, futbol aklı, teknik heyet, scout departmanı, bu noktada bir artık güven ortamı oluştuğunu görüyoruz. Yani transferde de satışlar sonrasında, örnek olarak Felipe Augusto'nun ayrılığı sonrasında Trabzonspor taraftarında

0: devam ettiriyor Trabzonspor. Yani transfer politikasında bunları görüyoruz. Kadrosu evet genç oyunculardan kurulu ama içerisinde mutlaka ve mutlaka tecrübeli oyuncuları da dahil ediyor Trabzonspor. Elbette bu sezon yani Fatih Tekke'ye de burada bir parantez açmak lazım. Yani belki Trabzonspor şampiyon olamadı ama şampiyonluktan daha değerli işlerin altına imza attı. Şimdi burada baktığında Felipe Augusto gibi bir oyuncunun gelişimine sağladı katkı. Keza olay alındığında 18 yaşındaydı. Birçok eleştirilere de maruz kaldı kulüp. Hani nereden buldunuz bu ikincilikten, Fransa ikinciliğinden alındı sonuçta bu çocuk. Nereden buldunuz denildi ama olay bir anda Trabzonspor'daki oyunuyla beraber ön plana çıkan bir futbolcu oldu. Hem Afrika Kupası'nda gösterdiği performans, hem Trabzonspor'da gösterdiği performans ve ayrıca işte Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansla beraber artık bütün takımların neredeyse radarına girdi. Belli ki Trabzonspor olayı da bir yani yüksek bir bonservis bedeliyle satışını gerçekleştirecek. Ha şimdi burada biraz Trabzonspor tok bir tüccar gibi davranıyor. Yani nihayetinde belki Felipe Augusto'ya 15 artı 5 değil de 10 artı 5 ya da 7 artı ya da işte 12 artı 3 gibi bir teklif gelmiştir ama Trabzonspor bu teklifleri ben ya bu seviyeye gelinceye kadar tok bir tüccar olarak hareket ettiğini düşünüyorum. Keza olay transferinde de eğer olacaksa aynı politikayı izleyeceğini ben düşünüyorum. Çünkü kolay değil yani böyle oyunculara gidip bulacaksınız, sonra getireceksiniz, takımınıza dahil edeceksiniz. Burada onların gelişimine bir katkı sağlayacaksınız ve oynatacaksınız. Bu önemli bir şey yani. Trabzonspor işte bugün Galatasaray'a giden mega transferinde gerçekleştirmiş olsaydı, Galatasaray almasaydı bu oyuncuyu, Trabzonspor alsaydı, bugün kadroda oynayan bir mega belki aynı Felipe Augusto gibi, Olayi gibi, işte Naga gibi isimlerle beraber de daha farklı bir noktaya taşınacaktı. Yani burada mesele oyuncuyu almak değil, oyuncuyu alırsın ama bunu oynatabilmek ve aynı zamanda bunun gelişimine katkı sağlayabilmek, senin oyununu da oyuncuyla beraber büyütebilmek ve bu fiyatını da bulduğu zaman satabilmek. Evet, olayı ve şeyi Augusto'yu 5'e aldın, bugün 15 artı 5'e sattın. Olayı 5.5'e aldın, yarın bunu belki 25-30'da 40'lar seviyesinde satacaksın. Yani bu politika Trabzonspor için en doğru yol. Burada tabii hem Sayın Başkan'ın hem Fatih Hoca'nın ve aynı zamanda da Trabzonspor Scout ekibini tebrik etmek lazım. Yani bütün kulüplerimiz özellikle bu doğru politikanın bir copy paste'ini de kendilerine yapabilirler. Evet. Yıldız oyuncu alabilirsin, pahalı oyuncular alabilirsin ama sana ne kadar katkı sağladıklarıdır önemli olan. Yani milyonlarca euro, işte Beşiktaş devre arasında değil mi Furkan, yanlış söylemiyorum.
1: Doğru.
0: 57 milyon euro para harcadı.
1: Doğru.
0: Bu 57 milyon euro harcadı ama bunun karşılığını alabildi mi? Hayır. Ama Trabzonspor sezon başında yani 25-28 milyon eurolar seviyesinde bir para harcadı. Ve şimdi bunun karşılığını kat be kat alacak. Belki şampiyonluk olarak alamadı ama şampiyonluktan daha değerli bir şey yapıyor şimdi. Yani meseleyi hep böyle şampiyon olma ekseninde biz değerlendirirsek o zaman Türk futbolunda hakikaten yani bu tür paralar harcanır. Ama karşılığını alamadığın zaman da ne oluyor? O zaman kulüpler teknik anlamda olmasa bile iflas noktasına geliyorlar. Zaten sponsorluk gelirleri yok. Zaten kombine satışları, işte ne bileyim forma satışları eskisi gibi değil. Ne yapacaksın? İşte bu tür işlerle beraber ancak oyuncuları değerli hale getirip satabileceksin ama 32-33 yaşındaki oyuncuları kadrona dahil edip onlardan verim alamadıktan sonra elbette ki yani iflasa doğru sürüklenirsin ve borcun da 10 milyar, 15 milyar, 20 milyar seviyelerine çıkar. Yani Trabzonspor açısından baktığında evet bu tür bir doğru transfer politikası başarılı ilerliyor ama aynı zamanda bir de kulübe gelir getirecek başka projeleri de Trabzonspor uygulamaya geçiriyor ve geçirecek. Buradan da gelecek olan ciddi miktarda meblağlar Trabzonspor kasasına girdiğinde yani biz yakın

0: gelecekte Trabzonspor, yani 4 büyük kulüp içerisindeki takımlardan tek borçsuz kulüp olarak Trabzonspor'u görebiliriz.
1: Çok teşekkür ederiz Ulaş Özdemir kıymetli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim Furkan'cığım. Değerli konuklarına da iyi akşamlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz.
0: Herkese de iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Trabzonspor'un gündemini önce Yunus Emre'sel ardından da Ulaş Özdemir'le değerlendirmiş olduk. Biz de konuşmaya devam edelim kaldığımız noktadan. Salim, senden de bir Trabzonspor değerlendirmesi rica edeyim.
2: Yani Suat abi de, Ulaş abi de, Yunus abi de, Yunus Emre abi de bahsetti. Trabzonspor'un doğru yolda olduğunu düşünüyorum ben de. Sizinle aynı fikirdeyim. Trabzonspor geçtiğimiz sezonu hatırlayalım. Augusto 5 milyon euroya geldi. 20 milyon euroya satıldı. Olay'ı 5,5 milyon euroya Fransa Ligi 2'den geldi. Oynamış olduğu maç sayısı çok azken geleceğe yatırım olarak potansiyelinden dolayı transfer edildi. Yine en az 30-35 milyon eurolar konuşuluyor şu anda. Ben daha da fazlasının olacağını düşünüyorum Olay'ın bonservis bedelinin. Çünkü Trabzonspor artık zaten Trabzonspor'un altyapısını biliyoruz. Trabzonspor ülkemizin, ülke futbolunun en önemli altyapıları arasında. Altyapıyla birlikte artık bu doğru model yurt dışında da devam ediyor. Yurt dışından scouting transferleri işliyor. Yani ben burada önemli bir başarı olarak nitelendiriyorum bunu. Çünkü şunu söyleyebilirim Furkan. Scouting anlamında gelecek vadeden 5 tane oyuncuyu transfer ettik. Bu 5 oyuncudan çok değil. 3 tanesi tutsun, olay bitti. Hatta 2 tanesi tutsun, olay bitti. Çünkü bu farklı bir model. Türkiye'de bunu doğru yapan kulüpler arasında Trabzonspor, Anadolu kulüplerine baktığımızda bu modeli az önce de ifade etmişti Suat abi. Anadolu takımları artık yerli oyuncuların satışını yapamıyor dedi. Büyük takımlara, İstanbul ekiplerine. Evet, böyle bir durum söz konusu. Fakat Türkiye'de bu modeli doğru yapan takımlardan birisi. Yani hem camiasının büyüklüğü hem de şampiyonluk sayısının fazla olması sebebiyle Trabzonspor ve Anadolu kulüplerinden de kim var? Göztepe var. Göztepe bu modeli doğru yapıyor. Bence Anadolu kulüplerinin yerli oyuncu satamamasının sebebi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a yerli oyuncuların maliyetinin artması ve ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Ülke futbolunda yabancı kuralını konuşuyoruz. Bugün de zaten Kulüpler Birliği toplantısı vardı. Yabancı kuralı konuşuldu. Ülke futbolunda yabancı kuralını konuşurken kurallarda sayıları değiştiriyoruz ama sayılar değişirken altyapıyla ilgili çözümler üretmemiz lazım. Tesisleşme anlamında, stadyum anlamında devletimizin ciddi desteği var. Bu anlamda ciddi bir destek sağlanıyor. Fakat bu noktada o işin içerisindekiler de, yani kulüplerdeki sorumlular da bu noktada çözüm üretmeli ve taşın elini taşın altına koymalı.
1: Böyle Kulüpler Birliği toplantısına evet, dair olaylar, bu arada Salim Balav'ın bugün özel bir haberi var. Birazdan detaylarını kendisinden rica edeceğim. Evet. Konuşacağız birazdan toplantının yansımalarını. Fakat Trabzonspor'a dair konuşmak istediğim bir diğer konu, Yunus Emre'sel de bahsetti, Chris Ulay konusu.
2: Evet.
1: Şu ana kadar nazar değmesin, çok iyi bir Dünya Kupası getiriyor. Evet. Fildişi sahili de gruptan çıkmayı başardı. Almanya, Ekvador ve Curaçao'nun olduğu grupta ikinci tamamladı grubu Fildişi. Ulay de gerçekten dikkat çeken bir performansı var bu anlamda ve taliplerinin de her geçen gün arttığı konuşuluyor. Son talibinin ise Nottingham Forest olduğu haberleri var Premier Lig'den. Tutmak çok zor olacak gibi artık.
3: Şimdi Ulaş Özdemir yorum yaparken şöyle bir şey dedi, hemen oradan bir cımbızla çekeyim. Aslında Türkiye'yi özetledi yani.
2: Evet.
3: Fransa 2. liginden topçu mu alınır diye eleştirildi yönetim dedi. Yani Fransa 2. liginden yeni yetenek buluyorsun, taraftar eleştiriyor. Deneyimli oyuncuya para yatırıyorsun, eleştiriyor. Her türlü bir ya başarılı bir operasyon var. Yapılmış, edilmiş. Genç oyuncu alınmış. Hiç durmuyoruz, eleştiriyoruz. Burada olayın geldiği yer oynama meselesi çok önemli. Yani parayı gömdüğünüz oyuncuları, kaba tabirle söylüyorum, kulübeye de unutursanız, tribüne gönderirseniz hiçbir manası yok bu planlamanın. Olayı yani açık konuşalım, Galatasaray Trabzonspor satmadı. Daha yüksek bedele de satmadı. Dedi ben yeni bir planlamadayım. Olayı bu sene kullanacağım. Sene sonuna kadar şampiyonluk ihtimalim var dedi.
1: Rakamı
3: sene...
1: hatırlıyor musunuz Galatasaray'ın yaptığı teklif?
3: 35-40 banko artı bonuslar için. Evet. Hani öyle bir aşamaya da çok gelmedi. Bu bir tercihtir. Ben yurt dışına oyuncu satışını devam ettireceğim dedi. Augusto bunlardan biri. Olayı da biz yani izlediğimizle beraber onun klasmanındaki oyunculara da bakınca artık 35'in altına bu transferin ben düşmeyeceğini düşünüyorum. Yaşı da çok genç. Burada milli takım özellikleri de önemli. Yani başka bir ülke Afrika ülkesinin formasını giyse belki bu kadar para verilmez. Ama bazı nüfus kağıtları önemli oluyor oyuncular için. Olay da bu. Nottingham Forest ilgisi var. Bir ara Wolverhampton'ın adı geçmişti. Ama şu anda 35'in altına Trabzonspor yönetimi bırakmaz olayı aslında.
1: Chris Olayi henüz 20 yaşında ve geride bıraktığımız sezonun başında 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle Bastia'dan transfer etmişti. Trabzonspor haberimizdeki detayları paylaşayım. Chelsea, Barcelona, Paris Saint-Germain ve Leipzig'de yine Chris Olayi'yi yakından takip eden diğer takımlarmış. Yani evet. Dünya Kupası bittikten sonra çok yüksek olasılıkla ki Sayın Başkan da zaten bunu katıldığı hemen hemen her canlı yayında ifade ediyor. Chris Olay konusunda da Trabzonspor'u hareketli günler bekliyor gibi Salim.
4: Yani Olay konusunda ben haberini yapmıştım. A-Spor ekranlarında da paylaşmıştım. Olay noktasında bendeki bilgiler sen Nottingham Forest'ten bahsettin. Nottingham Forest
1: son eklenen kulüp
4: son
1: listeye
4: eklenen kulüp,
1: Forest.
4: Premier Lig ekibi Nottingham Forest oldu. Onun öncesinde Barcelona oyuncuyu takip ediyor. Barcelona dışında Leipzig'in teklifi oldu fakat Trabzonspor cephesi bu teklife Dünya Kupası'ndan sonra karar vereceklerini söyledi. Leipzig teklifi yaptı. Yıl içerisinde Chelsea'nin de izlediğini biliyorum. Potansiyeli olan bir oyuncu. Burada transfer edenlerin de scouting ekibinin, teknik direktör Fatih Tekke Hoca'nın ekibinin emeğine sağlık. Çünkü maç sayısı az olan bir oyuncuyu transfer edip aslında büyük bir riski barındırıyor. Bu noktada yani gözünüz iyiyse zaten bir dakikalık video bile yetiyor sizin için. İyi futbolcu olduğunuzu kanıtlıyor. Ben burada Trabzonspor'un ciddi bir ücret kazanacağını düşünüyorum ve sonraki satışından da pay elde ederek satacaktır. Çünkü artık yeni model bu.
1: Doğru. Fil dişi bu arada az önce ifade ettim. Grupta mesela Almanya'ya mağlup oldular öne geçtikleri maçta. 2-1 kaybetmelerine rağmen Chris Olay o maçta gerçekten sahada parlayan isimlerden birisiydi Fil dişi sahilinde. Zaten birkaç oyuncusu var Fil dişinin. Başta Yan Diomande olmak üzere. Bu turnuvada Avrupa'nın büyük kulüplerinin, scout ekiplerinin çok yakından takip ettiği bir takım Fil dişi sahili. Chris Olay konusunda da son durum bu şekildeydi. Gelelim günün önemli haberlerinden birisi. Salim Manav bizimle detayları paylaşacak. Bugün bir Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı vardı. Önemli bir toplantıydı. Çünkü başta yabancı kuralı olmak üzere gündemdeki birçok önemli konuyu ele aldı kulüpler bu toplantıda. Sayın Ertuğrul Doğan'ın başkanlığında vakıf bir araya geldi. Toplantıda yabancı kuralı kısmını konuşmaya geçmeden önce bu toplantıda yaşanılanları merak ediyoruz. Salim Manav'ın da bir özel haberi vardı. Bu özel haberin detaylarını da bizimle paylaşırsa tabii ki daha da mutlu oluruz.
4: Evet, sevgili Koray Baloğlu abiye de selam olsun. Çünkü Koray abi bu bilgileri elde ederken yanımdaydı. Direkt kuruma girdiğimde bir mesaj geldi. Kulüpler Birliği'nde tartışma çıktı şeklinde. Tabii teyit etmemiz gerekiyor haberi. Sayın Başkan Yüksel Yıldırım ve Fenerbahçeli yöneticiler Mahmut Uslu ve Barış Göktürk arasında
1: Başkan
4: bir tartışma.
1: Başkan vekili Barış Göktürk'le genel sekreter
4: Mahmut Uslu. Ve bu ikisinin arasında Sayın Başkan Yüksel Yıldırım'la tartışma çıkıyor. Hatta şu anda da zaten sağ olsun basındaki arkadaşlar da bizleri kaynak vererek paylaştı. İlk çünkü haber bizden çıkmıştı. Önemli bir haberdi.
1: Tebrik ederim.
4: Teşekkür ederim Furkan. Hemen detaylara gireyim. Şu olay şöyle yaşanıyor. Bilindiği üzere Kulüpler Birliği toplantısı bugün Beşiktaş'ta bir otelde düzenlendi. Doğru. Tüm kulüpler katılım gösterdi. Hedef yani orada gündem maddeleri vardı. Gündem maddelerinden en önemli öne çıkan madde yabancı kuralı. harcama limitleri, bu tarz konular işlendi. Futbol takımı

0: takımlarımızın, Süper Lig kulüplerimizin gündemine dair konular işlendi. Bu noktada Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş devletten bedava arsa aldılar. Bu arsaları satarak dünya para kazandılar diyor. Sonrasında Mahmut Bey, Mahmut Uslu, biz hiç kimseden para almadık diyor. Bizi karıştırma diğer kulüplerle diyor. Ardından Yüksel Bey de, Yüksel Yıldırım da direkt, burası diyor Kanarya Severler Derneği değil diyor, tırnak içerisinde söylüyorum. Herkes haddini bilecek diyor. Ardından Barış Bey araya giriyor, Barış Göktürk. Mahmut Bey'in kendisinden yaşça büyük olduğunu ifade ediyor. Tartışma alevleniyor. Yani ana konu bu. Tartışmanın ana konusu bu. Sonrasında toplantıya araya giriyor Ertuğrul Bey, Abdullah Bey, Abdullah Kavukçu Bey, diğer kulüp başkanları araya giriyor. Toplantıya 30 dakika ara veriliyor. Sonrasında toplantı 30 dakika aradan sonra devam ediyor. Olay bu şekilde
1: yani
0: yaşanıyor. Sonrasında neler konuşuldu? Ben yayına girmeden önce bir telefon trafiği yaptım. Böyle anlatınca millet bazen şey zannediyor, işte yazıyorlar Furkan'a, ya kim aradı falan diye yazanlar oluyor. Allah'tan Koray abi yanımdaydı, sağ olsun.
1: Kime yazıyor ben söyleyeyim, toplantıya katılan, genellikle orada o toplantıda bulunan kişilerden elde ediliyor. Yani kim olduğunu söylemeyeyim ama o toplantıda bulunan kişilerden.
0: Kurtlar Vadisi'nde bir söz var, bilir misin?
1: Birileri.
0: İki kişinin bildiği sır, iki kişinin bildiği şey sır değildir. Yani laf sahibinde dolaşır derler. Türk
1: Salim'de
0: futbolunda
1: de bu var işte. Yani böyle evet, araya bırakıyor.
2: Kurtlar Vadisi repliği.
1: Kurtlar Vadisi repliği. Peki gerçekten şunu bu arada önemli bir aslında
0: önemli bilgi, önemli habercilik yani.
1: Yani Salim'in anlattıklarından aslında tartışmanın biraz sertlik dozajının yüksek olduğunu, gerilimin bayağı arttığını.
2: Yarım saat ara veriliyorsa bir toplantıya, orada hararet vardır, evet, orada bağırış çağırış vardır. Ya
1: çünkü konuşmalar, diyaloglar evet, da
2: bir de o sert figürleri de şimdi gözlerimizin önüne getirirsek, daha önceki toplantılarda da bu isimlerin ben, evet, kendi aralarındaki konuşmalarını da hani düşünürsek, orada ciddi bir alevlenme var. Tabi konu da kritik. Yani
0: ya orada
2: orada
0: mesela tırnak içerisinde, hı-hı, söylüyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın, Yüksel Bey, hı-hı, burası Kanarya Severler Derneği.
2: O ne demek? Onu biraz hani ben acaba şey diye düşündüm. Hani, hı-hı, Sayın Yıldırım'ın böyle konuşmalarında hani diyor ya, ben İngiltere'de yaşadım, evet, tam bazı şeyleri yanlış anlatıyorum gibi bir şey mi? Yani ne alaka Kanarya Sevenler
1: Salim
2: Derneği?
1: Tekrar o diyalogları bizimle paylaşma şansın var.
0: Diyalog şöyle gelişiyor. Toplantı başlıyor Beşiktaş'taki, evet, özel bir otelde. Tüm kulüpler katılım gösteriyor.
1: Eksiksiz bir
0: katılım
1: toplantı
0: var. Kulüp başkanları toplantıya katılamazsa genel sekreterler, başkan vekilleri katılıyor. Toplantıdaki genel ana gündem maddeleri, yabancı kuralı, harcama limitleri, yayın gelirleri. Sonrasında bu gündem konuları tartışılırken, konuşulurken Yüksel Bey, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş devletten arsa aldı. Arsalar
1: ama
0: geldi.
1: Bu çok enteresan bir, evet, çıkış. Neden enteresan diyorum?
0: Yani direkt.
1: Yani toplantının
2: nasıl geldi buraya?
1: Bir, evet, yani
0: devletten
1: nasıl
0: bedava arsa alıp
1: buraya geldi acaba?
0: Burayı, bu arsaları satarak dünya para kazandılar diyor. Hatta genele vurduğumuzda yani direkt Anadolu kulüplerinin yaşadığı sıkıntıdan bahsediyor. Ardından Mahmut Bey, Mahmut Uslu Bey, burası
1: kabul etmiyor.
0: Bizi diyor diğer kulüplerle karıştırma diyor.
1: Biz almadık diyor.
0: Ardından Yüksel Bey, burası Kanarya Severler Derneği değil, herkes haddini bilecek diyor. Sonrasında Barış Bey, Barış Göktürk Bey araya giriyor. Araya girdikten sonra ikisinin arasında hararetli bir tartışma yaşanıyor. Bu tartışmalar yaşanırken araya Ertuğrul Bey, Ertuğrul Doğan Bey, Ertuğrul Bey dışında Abdullah Bey, Abdullah Kavukçu, diğer Süper Lig kulüp başkanları araya giriyor. Sakinleştiriyorlar. Toplantıya 30 dakika ara veriliyor. Sonrasında başlıyor. Olay bu. Bu arada bir yabancı kuralıyla ilgili de şunu söyleyelim. Yabancı kuralı noktasında masada olan seçenekler vardı. Seçenekler masadaydı. Tekrardan federasyona bir başvuru yapılacak.
1: Bir izleyelim mi Sayın Başkan'ın açıklamalarını?
0: Tabii ki
1: bugün
0: izleyelim.
1: Toplantı sonrası senden sonra
0: bu arada
1: sonra
0: anlattık anlattığım olay içerisinde mübalağa yok.

0: direkt net bilgiler. İnsanlar şaşırabilirler. Kulüpler Birliği toplantılarında zaman zaman böyle gerilimler yaşanıyor. Daha önce de yaşandı, hatırlarsın.
1: İlk defa olmuyor.
0: Berna Hanım Kayseri Spor'da başkanken hararetli bir tartışma yaşandı. Berna Hanım dışarı çıktı. 1-1,5 saat dışarıda durdu. Geri tekrardan içeri girdi. Yani bu toplantı
1: içinde... Kulüpler de zor dönemlerden geçiyor. Bu tip
0: kulüpler de zor dönemlerden
1: zaman
0: geçiyor.
1: Gerilimlerin de yaşanması normal. Şimdi Salim, bu toplantıda özellikle iki kulüp yetkililer arasındaki, Fenerbahçe ve Samsun Sporlu yetkililer arasındaki o tartışma kısmını anlattı. Az önce ifade ettiğim toplantının ana gündem maddelerinden birisi aslında yabancı kuralı konusuydu. Vakıf Başkanı Ertuğrul Doğan da bu toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Açıklamaları bir izleyelim. Sonrasında yabancı kuralı konusunda da yine Salim'in elde etmiş olduğu haberleri kendisinden dinleyeceğiz.
2: Herkes orada Türkiye için oradaydı. Türkiye'ye başarılı olsun diye oradaydı. Olmadı. Daha önce bu gruplarda, yanlış hatırlamıyorsam son iki grupta, son iki Dünya Kupası'nda Almanya çıkamamıştı. İspanya çıkamadı daha önce. Fransa çıkamadı. İtalya çıkamadı. İngiltere çıkamadı. Bunlar oluyor. Keşke başımıza gelmeseydi. Ama bunlar başımıza geldi diye o genç arkadaşlarımızın eleştirmek herkesin hakkı, en doğal hakkı. Futbolun içinde olan herkes eleştiriye açık olması lazım. Buna ben de dahilim. Yönetim kurulu arkadaşlarım, Futbol Federasyonu, oyuncularımız, teknik direktör. Bunları da karşılıyor herkes olgunlukla ama ben şuradayım. Bu arkadaşlarımıza yapılan hakaretler, küfürler, tehditler, bunlar bize yakışmıyor. Onu net olarak söyleyeyim. Bizim Türk milleti olarak böyle bir genetiğimiz, genimiz yok. Türk'ün Türk'ten başka dostu da yok. Bunların altını çizmek istiyorum. Bu arkadaşlarımızın hepsi çok değerli çocuklardır. Hataları olabilir, eksikleri olabilir ama çok değerli insanlardır. O milli formayı terletiyorlar. Sizlerden, basından ricamız benim şahsım adına, bu arkadaşlarımıza lütfen daha dikkatli yaklaşılması. Kulüplerimizin yabancı kuralı konusunda hassasiyeti var. Şu an itibariyle herkes diyebilirim buna, yabancı kurulundan memnun değil. Bununla alakalı da şu anda kendi WhatsApp grubumuzda ekibimiz çalışacaklar. Kulüplerin görüşlerini alacağız. Futbol Federasyonumuzun verdiği bir karar var. Bu kararı saygıyla karşılıyoruz ama hiçbir şey değişmez değildir. Yani o zamanki şartlar itibariyle bu belki uygundu ama şu anda kulüplerimizden gelen haklı talepler var. Haklı sebepler de var. Bunların hepsini federasyonumuzda paylaşacağız. Bu konuda kendilerinden yardım isteyeceğiz. Biz daha önce federasyonumuza yazı yazmıştık 12+5 diye. Ama geçen seneki kural gibi bir kural da uygulanabilir. Bunu federasyonla konuşmamız lazım. Yani bizim niyetimiz hem federasyonun hem de kulüplerin ortak noktada buluşması. Çünkü elimizde bir sürü oyuncu var. Bu oyuncuları göndermek ciddi problem, ciddi maliyet. Yani yabancı sınırından kaynaklı genç oyuncu, tamam gidiyoruz. Trabzonspor kulübü olarak mesela biz buna hazırız ama diğer kulüplerimiz hazır olmayabilir. Buraya da bir itirazımız yok. Dolayısıyla genç oyuncuları, iyi oyunculara gittiğin zaman da çok ciddi bütçelerle karşılaşmaya başlıyorsun. Konuda kulüplerimizin hakkı var. Dolayısıyla ortak bir müşterekte buluşması lazım ama bu genel durum itibariyle kulüplerin tamamının memnuniyetsizliği var. Merkez Hakem Kulüple alakalı Sayın Federasyon Başkanımızla görüşeceğiz. Kulüplerin genel olarak memnuniyetsizliği söz konusu. Burada da yine bir çalışma grubu oluşturarak onların da muhakkak niyetidir. Bizim başkanlarımızın da niyeti gayet iyi. Ortak müştereklerde bu işi daha iyiye nasıl getirebiliriz'in biz kendi aramızda bir ekip oluşturacağız ve onlarla bu görüşmeleri yaparak önümüzdeki bir ay içerisinde bu konuda da sağlıklı adımların atılmasını sağlamaya çalışacağız. Teknoloji anlamında da özellikle son Dünya Kupası'nda uygulanan çiftli top teknolojisi var, izlemişsinizdir, ve gol çizgi teknolojisi. Bu iki teknolojinin de Türkiye'de uygulanması için kulüplerimizin yine ortak kararı oldu. Biz daha önce Kulüpler Birliği Çağrı Bey Serkan Bey'in ekibi çalışmıştı. Bu firmalarla görüşmeler yapılmıştı zaten, hazırdı. Bununla alakalı maliyetleri kulüplerimizle paylaştık. Kulüplerimiz de bu teknolojinin kullanılmasını istiyor.
1: Evet, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın yapmış olduğu açıklamalar bu şekildeydi. Açıklamaları konuşacağız. Evet. Salim, ama şimdi VTR arasındayken bir kez daha sosyal medyada göz attım. Tebrik ederim. Yani şu anda sosyal medyada da bu arada en çok spor medyasında konuşulan konu şu an kulüpler medyasındaki bu tartışma ve Salim'in özel haberiydi. Tebrik ediyorum bir kez
3: daha. Günün skandalını patlattı aslında.
1: Evet, günün haberini aslında paylaşmış oldun kamuoyuyla.
0: Ama şöyle bir durum var. Sağ olun, Allah razı olsun. Yani sizlere çok teşekkür ederim. Yayına girmeden önce paylaş.

0: açtım haberi de çünkü haber beklemiyor. Ama son dönemde özellikle de X'te, Twitter'da, Instagram'da şunu gördüm. Salim Manav, Furkan Yıldız, Suat Umurhan özel haber paylaşıyor. Ardından o haber paylaşıldıktan sonra nefes alınmadan direkt yetkililer arayıp teyit ediliyor. İşte Salim, Furkan, Suat böyle bir haber yazmış, doğru mu şeklinde teyit ediliyor. Teyit edildikten sonra haber kendi haberi gibi insanlar paylaşıyor. Adeta şey gibi, trende ilk vagona biniyorsun, posta treni gibi herkes trene biniyor. Ardından bir konvoy oluşuyor. Bazı arkadaşlarımız teyit etmeden falan girenler oluyor mesela.
1: Güzel özetledin.
0: Aa diyor, Furkan girmişse, Suat girmişse kaynakları sağlamdır falan.
1: Ben bunu doğrulatmayayım bile.
0: Aynen.
1: Diyor.
0: Neden Laf. Zaman kaybı olsun ki diyor.
1: Maalesef. Oluyor bunlar. Ama işte kibir hiç hoş değil.
0: Evet.
1: Fazla kibir insanları maalesef bu tip durumlara sürükleyebiliyor.
0: Evet.
1: Ne diyordu? Yabancı ne diyordu?
2: Kurtlar var.
0: En sevdiğim günah kibirdir.
1: Kim diyordu?
0: Al Pacino muydu? Al Pacino olabilir.
1: Birileri demiş.
0: Al Pacino'ydu ya, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Peki yabancı kuralı konusunu konuşalım. Evet. Suat Umurhan.
0: Tabii ki.
1: Sayın Başkan'ın ifade ettiği, diyor ki daha önce 12+5 talebinde bulunduk. Kimse yabancı kuralından memnun değil diye de ekliyor Sayın Başkan.
2: Memnun değil, evet doğru. Hatta Fenerbahçe serbest bırakılsın diye de toplantıda bir çağrıda bulundu, haberleri var.
0: Evet.
2: Şimdi yabancı kuralı, ya maalesef ki yine Türk işi yapıyor kulüplerimiz. Yumurta kapıya dayandı. Oyuncuların yüksek maliyeti var. Evet. Gönderemiyorlar. Yeni transfer yapamıyorlar. Sıkışıp kilitlendiler. Klasik bir iş. Ama burada şimdi bu işleri döndürürken planlı programlı yapmak, sürekli bir değişikliğin içinde olmamak lazım. Federasyon burada şimdi Amerika dönüşü, eğer bu kuralı değiştirecekse, tekrardan değiştirecekse, ki Sayın Başkan diyor ki, Sayın Ertuğrul Doğan hiçbir şey değişmez değildir diye de bir cümlesi var orada.
0: Evet.
2: Değiştirsin, budur desin ve bundan sonra da böyle devam edelim. Yani biz transfer dönemi başlamışken yabancı konusunu değiştirmek çok garip bir durum.
1: Doğru.
2: Ama kulüplerden bağımsız da bu süreç ilerleyemez. Yani sizin üyeleriniz, size futbolun görselini sunan bütün kulüpler kural değişsin derken bazı şeylerde de diretemezsiniz.
1: Bunu görmezden gelemezsiniz.
2: Ortak noktada buluşmak lazım. Bu işi keyif için, mutluluk için yapıyorsak kulüpleri de bir dinlemek lazım. Bunun sonu bu iş değişecek. Açık konuşalım. Kulüpler gelecek. Hele ki Amerika'da kötü sonuçlar geldikten sonra federasyona tavsiye niteliğinde görüşmeler olacaktır. Sonrasında da federasyon kulüpleri dinleyecektir. Bu çok fazla uzayacağını düşünmüyorum. İnşallah da uzamaz.
1: Bu arada şu da olmuş. Süreci
2: etkiler.
1: Futbol federasyonunu biraz zayıflattı mı diyorsun? Müzakere
2: ya şöyle,
1: masasında.
2: Ya o başka bir yere de gidebilir bu durum ama şöyle, ya federasyon da, ya biz Amerika'da zaten keyifsizdik. Bir de futbol camiasını, bir de halkı burada sorunlara
1: bir
2: devam ettirmeyelim.
1: Görmeyelim.
2: Yani tepki demeyeyim de, yani tekrar futbolu bir canlandıralım diye.
1: Doğru.
2: Böyle bir görüşe gidecek diye düşünüyorum. Oradan gelen bilgiler de bu yönde zaten.
1: Peki, reklama gideceğim. Kısaysa alayım yoksa dönüşte alayım.
0: Dönüşte daha detaylı olabilir çünkü
1: toplantıya
0: hem transferlerle evet, hem de yabancı kuralıyla alakalı.
1: Tamam. Peki öyle yapalım. O zaman dönüşte dinleyelim Salim'in yine aktaracağı bilgileri. Reklam vaktimiz geldi. Kısa bir ara istiyoruz. Ardından transfer raporu devam ediyor.

pası Arda'ya. Arda Güler topu alır da gol. 1-1. Amili futbol takımımız Arda Güler'in golüyle eşitliği yakalıyor. Korner kullandı Birleşik Devletler. Önce Pepe, sonrasında McKenzie vuruşların sahibi, ancak pozisyon bitiminde bayrak havada offside. Offside pozisyonu yeniden ekrandaydı. ...31. dakikadayız. Arda Güler, pası Kenan'a. Kenan Yıldız tekrar bıraktı Arda'ya. Arda'dan Eren'e. Eren çevirdi içeri. Orkun vurdu. Barış'ın da teması var. Topu al Arda. Milli takımımız üstünlüğü yakalıyor. İlk yarı 2-1 sona erdi. İkinci devredeyiz. Savunmamız topu karşıladı. Beralter sert vuruyor. Durum 2-2 oluyor. Christian Pulisic, Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Sonrasında savunmamız araya giriyor. Pulisic'in teması, Uğurcan Çakır'ın kritik hamlesi ekrandaydı. 90+8'deyiz. Arda Güler, bir bacak arası Pulisic'e. Arda, Mert, Salih Özcan yaptı ortayı. Can Uzun, onun vuruşu, savunma ayak koydu. Kaan Ayhan tamamladı. 3-2 öndeyiz. 90+8'de A-Milli futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. Bu gol maçın da skorunu belirliyor. Türkiye Dünya Kupası'nı 3 puanla noktalıyor.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Reklamların ardından transfer raporu devam ediyor. Suat Umuran ve Salih Manav ile birlikteyiz. Programın ilk diliminde detaylı bir şekilde özellikle bugün Kulüpler Birliği toplantısında yaşanılan kavgaya ve daha doğru ifadeyle tartışmaya biraz değindik. Salim'in özel haberiydi. Tartışmanın detaylarını Salim bizimle paylaştı. Öncesinde Trabzonspor'daki önemli gelişmeyi paylaştık. Bir kez daha tekrar edelim. Belki ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz olabilir. Felipe Augusto Zenit'e transfer oldu ve Bordo Mavi'li ekip bu transferden 20 milyon euroyu kasasına koyacak. Şimdi ise bu kez İstanbul Havalimanı'na gideceğiz. Değerli izleyenler, A Milli Futbol Takımı

0: Burada dönüyor. Millilerin dakikalar içerisinde artık İstanbul Havalimanı'na inişini gerçekleştirmesini bekliyoruz. Tabii çok umduğumuz gibi seyretmeyen bir Dünya Kupası serüveni oldu milliler için. Grubu son basamakta tamamladık. Bugün sabah saatlerinde tek galibiyetimizi ev sahiplerinden Amerika'ya karşı 3-2'lik skorla aldık. Bu arada yani turnuvadaki durumumuzdan bağımsız çok güzel bir maç oldu. Evet. Son dakikada santrası dahi olmayan bir golle maçı kazanmamız da biraz tabii trajik de bir durum aslında. Nasıl değerlendirmek lazım, neresinden başlamak lazım bilmiyorum ama keşkelerle dolu bir Dünya Kupası geride bıraktık.
1: Ya gerçekten üzüntü verici bir Dünya Kupası'nı geride bıraktık. Hele ki bugünkü keyfimizi görünce, tamam Amerika bir oyuncu değişikliğine gitti, biz de gittik son maçta, evet, ama yani orada olmanın keyfini ilk defa yaşadığımız bir 90 dakikaydı. Milli takımın biz şimdi o turnuvaya giderken bugün döneceğini herhalde kimse söylemezdi.
0: Kimse yani, ihtimal vermezdi.
1: Kimse ihtimal vermezdi. Bir de şöyle benim için acı bir durum var. Yani Amerika'nın lider olup devam ettiğinde oynayacağı takımları görünce çok daha fazla üzülüyorsun. Bosna ile oynayacaklar şimdi. Sonrasında yine bizim bence derece olarak daha da kalibremizin altındaki takımlarla oynayacaklar. Yani çok güzel bir yolu açıp hep o bazı şeyler hep üstünde tepiniyoruz ya, 2002 2002, orayı yakalayabileceğimiz bir turnuva olabilirdi. Ama tabii ki her şeyde bir deneyim var, her şeyde bir tecrübe var. Buradaki hatalardan artık tamam eleştiriler oldu, mutsuzluklar oldu. Artık ders alıp hataları telafi etme, bunu hem idari anlamda hem teknik anlamda nerede problem varsa çözüp yola devam etme zamanı. Unutmayalım, uluslar A ligindeyiz. Dünyanın daha da gözünün önündeyiz. Dünya devleriyle mücadele edeceğiz. Yani her grup artık bir Avrupa şampiyonası grubu kadar, hatta daha kaliteli bir turnuva. Sonrasında Avrupa şampiyonası geliyor. Türkiye'de düzenlenecek bir Avrupa şampiyonası var. Doğru. Bizim bundan sonra devamlı olarak burada olmamız lazım. Genç bir jenerasyonumuz var. Buradan da en iyi dersleri çıkarırız inşallah.
0: Yani diliyorum öyle bir süreç bundan sonra yaşanır ki geriye dönüp baktığımızda 2026 Dünya Kupası için aslında ne kadar büyük bir tecrübe olmuş diyebileceğimiz turnuvaları bundan sonra yaşarız. Euro 2028 var, sen de ifade ettin. Tabii öncesinde Uluslar A Ligi süreci başlayacak, evet. Eylül ayıyla sonbaharla birlikte. Orada da rakiplerimiz İtalya, Belçika ve Fransa oldu. Aslında devam edeceğiz. Devam etmekte zorundayız. Yani
1: buralarda kalmamız lazım. Evet. Açık konuşalım. Yani bundan sonra 20 yıl bir turnuvayı bekleyelim, 12 yıl sonra başka turnuvaya gidelim falan, artık bunlar kabul edilebilir durumlar değil. Zaten takım sayısı arttı. Uluslar Ligi'nde orada korakor mücadele edip kalmamız lazım. Yani biz eğer burası şanssızlıksa bize onu oyuncular ve teknik heyet, hatta federasyon gösterecek. Evet. Biz Fransa, İtalya, Belçika ile korakor çata çat oynadık diyecek. Öyle bir sürece giriyoruz. Tabii ki problemler vardır. Çözülür, eleştirilir. Yeni oyuncuları buraya sokmamız lazım. Santrfor sıkıntımız aşikar, evet. Zaten en çok tartıştığımız konulardan biri. Buralara yeni jenerasyondan belki kendi takımında bile iyi oynamayan, hatta zor süre bulan genç birkaç oyuncuyu çıkarıp bu kafilenin, bu kadronun içine atmamız gerekir diye düşünüyorum.
0: Bu arada ben tartışmalara kesinlikle katılmakla beraber şunu da bence bir noktada kabul etmek lazım. Futbolda özellikle ya Dünya Kupaları tarihine baktığımızda bizden çok daha ciddi buhranlar yaşayan ülkeler de var. Yani tabii bu ki. Aslında futbolun da özellikle Dünya Kupası seviyesinin gerçeklerinden biri. Biz 24 yıl sonra katıldık. Beklentimiz büyüklü bir hayal kırıklığı yaşadık ama örnek olarak mesela işte Brezilya'dan sonra bu turnuvayı en çok kazanan ülke İtalya. Son iki turnuvaya gidemedi dahi. Yani İngiltere yıllardır bu kupada başarıya hasret. Almanya keza aynı şekilde eski günlerinden uzak. Yani dünyanın en büyük ülkelerinin, en güçlü ülkelerinin dahi böyle dönem dönem ciddi buhranlar yaşadığı bir turnuva aslında Dünya Kupası. Yani bize has bir hayal kırıklığı değil, bizim dışımızda da, bu turnuvada da aslında bizim dışımızda hayal kırıklığı yaşayan başka ülkeler de oldu. Ama tabii ki bizim meselemiz bizi ilgilendirir. Biz şimdi, buradan gerekli
1: Ne dersiniz bilmiyorum yani ikiniz de ama.
0: Bileriz yaparız.
1: Amerika

0: maçındaki oyun diğer maçlarda olsaydı, kaybetseydik de yine herhangi bir eleştiri olur muydu? Benim tarafımdan olmazdı. Genelde öyle olurdu. Yani biz ilk iki maçta istediğimiz hiçbir şeyi göremedik. Tabii ki mücadele var. Tabii ki yürek var sahada. Ama o milli takım bize vaat edilen, bizim beklediğimiz milli takım değil. Hem oyuncu bazlı hem teknik heyet bazlı. Hatalar zinciriyle devam eden iki maçtı. Yoksa ABD maçında berabere de kalsaydık, kazanamasaydık da hepimiz mutluyduk yani açıkçası.
1: Ya bu arada kimsenin niyetinden zaten şüphemiz yok. Tabii yani hiçbir oyuncunun iyi niyetinden, mücadelesinden yana zaten bir en ufak şüphemiz yok. Ama burada turnuva boyunca aslında hepimizin takıldığı ortak nokta Vincenzo Montella'nın biraz oyuncu tercihleri ve taktiksel anlamda çok bazı konularda ısrarcı olmasının ne yazık ki biraz mağdur olduk gibi bu turnuvada. Evet. Mesela ben şunu da düşünüyorum biraz. Paraguay maçını işte ahlar vahlar keşke bir puan alabilseydik diye hatırlıyoruz ama biz acaba Paraguay maçından o puan alabilseydik bugün Amerika maçına bu oyuncu tercihleri mi olurdu veya
0: Amerika böyle oynar mıydı?
1: Tabii o da işin bir başka boyutu aslında. Bugünkü maçın daha farklı bir
0: atmosferi
1: önemi vardı. Forma şansı bulamayan isimler Dünya Kupası'nda tabii oynama hissi çok önemli her futbolcu için. Hoca biraz bu anlamda da tercihlerde bulunmuştu bugün. Golü atan Kaan Ayhan dahi turnuvadaki ilk dakikalarını bugün Amerika maçında aldı.
0: Biz bu sabah final maçı oynamalıydık grupta. Evet. Bizim hak ettiğimiz, bizim kadromuzun kalitesi buydu. Kesinlikle. Hele ki bu grupta. Yani grupta İspanya olur, Fransa olur, Brezilya, Arjantin olur. Tabii ki böyle bir şey düşünmeyiz. Ama bizim hedefimiz, planımız bu grupta bu sabah final maçı oynamakta ABD ile. Biz bu tip turnuvalara neden 25 yılda bir, 24 yılda bir katılmamamız gerektiğini anladık herhalde. Yani bu başka bir deneyim. Her turnuvanın içinde olacaksın ki bundan sonrasına katılırken işi sıkı tutacaksın. Hataları aylarca burada konuşuruz, problemleri. Ama oyuncu grubunu bir sonraki turnuvaya farklı bir kafayla hazırlamak lazım. Farklı oyuncuları içeride barındırmak lazım. Montella ile devam edilecekse eğer ki federasyon tarafı bu öyle görüşte görünüyor. Gözüküyor. O zaman hocanın arkasında durup yeni sürece dair yenilikler yapmak gerekir. Evet. Kabatarsak görüşlerim böyle. Yani.
1: Bu kupa artık geride kaldı. Çok da takılı kalmamak lazım. Bu arada bugün şimdi isim isim konuşmak doğru olmaz. Kimseye hedef göstermek gibi de bir derdimiz zaten yok. Asla yok. Ama bugün maç sonunda bazı açıklamalar bence çok samimiydi bu anlamda. Geleceğe dair umut veren bazı ifadeler en azından ben kendi adıma gördüm. Bu sevindiriciydi. Yani bu oyuncu grubu bundan sonra da yine bize aynı sevinçleri dilerim yaşatmaya devam edecektir. Salim senden de milli takım konusunda bir kısa değerlendirme alayım.
2: Suat abiyle aynı fikirdeyim. Seninle de aynı fikirdeyim ama oyunsal anlamda bazı yorumlarda bulunacağım. Şöyle ki milli takımımız hepimizin milli takımı. Milli takım özelinde şunu söyleyebilirim. Milli takım noktasında biz duygularını yoğun yaşayan bir milletiz ve milli takımımız özelinde dikkat çeken konu şu oluyor. Milli takımımız başarı elde ettiğinde çok büyük kahramanlar oluşturuyoruz. Ve herhangi bir tökezlemede, küçük bir aksaklıkta bu kahramanları kendi ellerimizle öldürüyoruz. Bu olmamalı. Üzüntüyü ve sevinci uçlarda yaşıyoruz. Saha içine dönecek olursam, saha içerisinde Vincenzo Montella'nın B planı ve C planı yoktu. Özellikle de Paraguay maçında, Avustralya maçında bu B planı ve C planı olmamasının bedelini ağır ödedik. Turnuvalarda dikkatimizi çeken özellik şudur. Maçları takip ediyoruz. Turnuvalarda takımlar genellikle savunma anlayışını ön planda tutarak, maçlar kazanıyor ve turnuvalarda en azından çeyrek final, yarı final, final oynuyor. Hatta güzel bir söz var. Hücum oynayarak maçlar, savunma yaparak turnuvalar kazanılır şeklinde. Bizim B ve C planlarımızın olması gerekiyordu. En önemlisi de şu, sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bu turnuva özelinde, Dünya Kupası özelinde dikkatimizi çeken nedir? Dikkatimizi çeken savunma anlayışının çok sert olması, adam adama savunmalar, 5-4-1 denilebilecek savunma anlayışı ve burada çizgiye inen oyuncular, yani

0: bloklar arasında savunma yaptığı için dar bloklar topun olduğu bölgede, burada çizgiye inebilecek oyuncular daha da kıymetlenecek. Bu noktada biz özellikle ilk maçı hatırlayalım. Avustralya maçında çizgilere inip ataklar bulabilirdik. Paraguay maçında rakip 10 kişi kaldıktan sonra yine zorlandık açmakta. Yani B ve C planlarımızın olması gerekiyor. Pas trafiğimiz yüksek, şut trafiğimiz, şut sayımız yüksek, ancak nitelikli şut, nitelikli pas olması gerekiyor. Trabzon'da güzel bir futbol deyimi vardır, dik oyna diye. Dikine oynamamız gerekiyor. Kadroda Uluslar Ligi'nde önemli takımlarla karşılaşıyoruz. Fransa, Belçika, İtalya. A Ligi'ndeyiz. Önemli bir aşamadayız. A Ligi'ne yükselmek önemli ama kazandığınız başarılar önemliyken o başarıları sürdürebilmeniz daha kıymetli. Bunu sürdürmemiz için Montella Hoca'nın B ve C planını ortaya koyması gerek. Artık santraforlu oyun mu dersiniz, santraforsuz oyun mu dersiniz, buna ne derseniz deyin ama bence milli takım özelinde, Uluslar Ligi öncesinde Ozan Kabak bu sene Bundesliga'da iyi işlere imza attı. Ozan Kabak dönebilir. Dünkü maçta da ilk 11'deydi. Orkun Kökçü bence bu milli takımın en önemli parçalarından birisi. Barış Alper Yılmaz yerinde oynarsa yine aynı şekilde. Yani Arda Güler zaten dün yapmış olduğu açıklamada direkt liderliğini ortaya koydu. Bir mesaj verdi. Ben bu takımın lideriyim şeklinde. Berke Özer konusu var. Berke Özer konusunda da herkes hata yapabilir. Her insan hata yapabilir. Berke Özer'in de kimdi? Tuğba ablaydı değil mi? Tuğba Hacı Bayramoğlu'na evet. Yapmış olduğu röportaj vardı. Birkaç gün önce İstanbul'da. Berke Özer konusunda da artık Montella ve Berke Özer'in görüşmesi gerekiyor. Çünkü bizim ortak amacımız ne abi? Milli takım. Milli
1: Berke
0: takım
1: de denildi. Hatasını kabul etmeli.
0: Berke de hatasını kabul edecek. Ne diyoruz? Hata yapar küçükler, affeder büyükler.
1: Milli takım kimsenin oynama garantisi
0: isteyebileceği bir şey değil. Onu da söyleyelim. Berke'nin de burada hatası var. Montella'nın da teknik direktör olarak bir abilik yapması, bir büyüklük yapması gerekiyor. Çünkü neden? Bizim ortak amacımız ay ve yıldız abi. Olay bitti, bayrağımız. Milli takım konusunda ben böyle bakıyorum. Yani
1: elma ile armutu birbirine karıştırmayalım. Şimdi burada bizim kötü bir dünya kupası geçirmiş olmamız da geçmişte yaşanılan bazı konularda süreçleri tam tersine çevirmedi. O günleri de hatırlayalım. O dönemde de söylemiştik. Berke'nin de hataları vardı.
0: Berke'nin
1: ama
0: de
1: hatayı
0: hataları.
1: Her insan yapar. Önemli olan zaten
0: ne diyorum?
1: Hatayı
0: hata yapar küçükler,
1: fark edebilmektir.
0: Bak, ne diyorum abi? Hata yapar küçükler, affeder büyükler. Burada kimsenin oynama garantisi yok.
1: Zor bir konu değil. Orta yol bulunabilecek bir konu. Berke konusu. Yani Berke genç bir oyuncu zaten. Milli takıma kazandırılması gerekiyor.
0: Bu sene mesela bakın
1: gerekiyor.
0: Ben haberlerini de yaptım. Yayınlarda da bahsettik. Fransa Lig 1'de ligin en önemli kalecilerinden birisi oldu. Bunları paylaştık. Berke de bizim değerimiz. Uğurcan Çakır da değerimiz.
1: Tabii.
0: Bunun dışında Mert Günok da, Muhammed Şengezer de, Kayseri'deki şimdi ayrıldı. Bilal Beyazıt da. Yani sonuçta milli takımımızın bunlar havuzunda yer alan oyuncular. Oyunu yani direkt oyuna bağlarsam B ve C planımızın olması gerekiyor. Ben buna tecrübe diyorum. Oscar White'ın da dediği gibi tecrübe insanların başarısızlıklarına verdikleri isimdir. Ve burada en önemlisi şu Furkan. Suat abi sen bizlerden daha tecrübelisin. Turnuvalardan önce hep basın toplantısında duyarız. Tecrübe, tecrübe, tecrübe diye. Böyle tecrübe kazanıyorsun. Yani üzgünüz. Geçtiğimiz hafta sonu evden dışarı çıkmadık, üzgünüz. Bu üzüntüleri de anlıyorum. Beklenti çoktu milli takım oyuncularımızdan. Ama artık önümüze bakmamız lazım. Uluslar Ligi'ndeki maçları ben bekliyorum Eylül ayında. İlk maç Fransa'yla içeride diyebiliyorum İssa'da.
1: Doğru.
0: Sonra İtalya.
1: Zor bir fikstür ama güzel, keyifli maçlar futbol severleri bekliyor.
0: Her maç zordur bir Furkan.
1: Kısa aradan sonra yani yaklaşık 2 aylık bir aradan sonra yeniden milli heyecan devam edecek. Yenilenmiş bir milli takım görmeyi umuyoruz her anlamda. Gerek kadro gerekse mental anlamda. Milli takımın İstanbul'daki ilk görüntüleri birazdan Alspor ekranlarında olacak. Ekip arkadaşlarımız İstanbul Havalimanı'nda haber bekleyişini sürdürüyorlar. Milliler Los Angeles'tan bugün maçın hemen ardından yolculuk başlamıştı. Tabii uzun bir yolculuk haliyle Amerika ile yaklaşık 13-14 saat kadar sürebilen bir uçak yolculuğu. İlerleyen dakikalarda

0: Sicilya'nın ciddi bir bond servis beklentisi var. Roma'nın net bir şekilde ilgisinin olduğunu biliyoruz. Greenwood noktasında bu aşamalar şöyle ilerledi. Bunu da söyleyelim Furkan. Aziz Bey'den önce Saadettin Bey yönetimi vardı. Saadettin Bey'in görüştüğü futbolcular vardı. Bunlarla ilgili ben yayında bahsetmiştim. Fenerbahçe'de eski yönetim yeni yönetime rapor verecek şeklinde. Bu raporlar verildi. Zaten burada Greenwood'dan konu açılmışken söyleyelim. Greenwood'un zaten menajeri belli, futbolcu belli. Hakan Bey'in görüştüğünü zaten tüm kamuoyu biliyor.
1: Kendisi açıkladı.
0: Kendisi açıkladı, anlaştığını da açıkladı. Burada tabii yani buradaki belirleyici nokta Greenwood'a siz ücret ödediğiniz zaman zaten masadaki en güçlü takım Fenerbahçe. Burada kulübü Marsilya'nın 40-50 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi var. Finansal fair play'i düşünmek lazım. Hatta şöyle bir Roma Greenwood'u istiyor demiştim. Bir global bir haber verelim. Hull City ve Roma'nın oyuncu satışı yapması gerekiyormuş.
1: Hull City'nin de mi?
0: Hull City ve Roma'nın oyuncu satışı yapması gerekiyor.
1: Transfer yapabilmek için.
0: Transfer yapabilmekten ziyade UEFA'dan yaptırım gelmesin diye böyle bir durum var. Yani UEFA ve FIFA bu konuları yakından takip ediyor. Küçük yani, miktardı yani.
1: Dün mesela serbest oyuncu mu alabiliyorlar?
0: Abi
1: bu şöyle, sadece bonservisle transferleri etkileyen şöyle, bir durum mu?
0: Ya onun detayını bilmiyorum. Bana dün gece söylenen...
1: Çünkü şundan dolayı soruyorum. Şöyle araya gireyim. Karşılıklı gidelim. Hull City mesela Ersin Destanoğlu'na teklif yaptığı konuşuluyor. Ersin'in bonservisi elinde olduğu için acaba hani serbest transfer noktasında bir engel yok? Belki bonservisle yapılacak olan transferlerde mi bu durum söz konusu?
0: Ya ben bana gelen bilgileri aktaran bir insanım. Çünkü bu transfer dönemi olduğu için direkt bilgi kaynağınıza böyle sık boğaz edip hadi detay ver, hadi detay ver diyemiyorsun. Çünkü sonuçta çocukluk arkadaşın değil karşındaki, kafede oturduğun lise arkadaşın da değil. Direkt bendeki bilgi şu, Hull City ve Roma'nın UEFA'dan ceza almaması için oyuncu satışı yapması gerekiyor.
2: Fenerbahçe'nin eli daha da güçleniyor aslında burada biraz da.
0: Ama eli güçleniyor ama Marsilya tok satıcı.
2: Marsilya fazla tok satıcı.
0: Greenwood mesela Fenerbahçe profiline uygun. Türkiye'de her takımda net bir şekilde katkı sağlayabilecek profilde bir oyuncu.
2: Şimdi 45-50 milyon eurolara yaklaşan bir istekleri var. Bir de evet. Fenerbahçe'nin işte Mateta var, Girassi var. Bunlar da için de bir ciddi bonservis harcaması gerekiyor. Fenerbahçe biraz bu konuda sıkışıyor. Onu çözmesi lazım. Yeni yönetim biraz da onun üstüne düşmüş durumda aslında.
0: Mesela şu da olabilir. Tabii burada sesli düşünüyorum. Sen de uzun yıllar muhabirlik yaptın. Suat abi de aynı şekilde. Bu olabilir. Masadaki alternatiflerden. Bir oyuncu transfer edildi. Örnek verelim. 1+3 yıllık sözleşme imzalandı. 1 yıl kiralık, 3 yıl opsiyonlu şeklinde. O satın alma şartı zorunlu hale getirilip örneğin ilk 90 dakikasında geçerli olabilir ve ödeme bu yaz transfer döneminde değil diğer yaz transfer döneminde olabilir.
2: Evet.
0: Mesela şunu da söyleyelim. Fenerbahçe bu yaz transfer döneminde Sıdıkı Şerif'in de ücretini ödeyecek. Buraya bunu da dahil edebiliriz.
1: O da kiralık bu sezon gelmişti çünkü.
0: Kiralık gelmişti. Satın alma şartıyla geldi. Yani burada biraz kulüplerimizin yani sadece Fenerbahçe özelinde değil tüm kulüplerimizin Allah yardımcısı olsun. UEFA bu konuda titiz.
1: Mesela Fenerbahçe bu anlamda bir zaten bir cezayla karşı karşıya
0: evet.
1: işte.
0: Evet.
1: Geçtiğimiz günlerde Erdem de anlatmıştı. Evet. 7 milyon euro muydu? Mourinho, 7 milyon dolar mıydı? O seviyelerde evet. bir ceza evet. gelmesi muhtemel şeyden Fenerbahçe.
2: 2,5 aldı Fenerbahçe bildiğim kadarıyla cezayı. Eğer devam ederse yani eksihane yazmaya devam ederse bir 5 daha artacak. 7,5'a çıkacak bir seviyede.
0: Burada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi kulüplerimizi tenzih ediyorum. Yanlış anlaşılmasın. UEFA'nın ve FIFA'nın sitesinde, genellikle FIFA'nın sitesinde biliyorsun transfer dönemlerinde dosya sayıları paylaşılıyor. Dosya sayılarına giriyorsun, tamam mı? Listeyi açıyorsun. Açtığın zaman
2: Türkiye'ye ayrı bir
0: elini sallasan Türkiye'deki kulüpler.
1: Yani maalesef.
0: Maalesef bakıyorsun mesela
1: özellikle şehir takımları.
0: Özellikle tabii. Anadolu'daki böyle güçlü şehir takımları. Mesela benim memleketim Adana Demirspor.
1: Tabii Kayserispor.
0: 31 dosya sayısı.

0: Kayseri Spor, Yeni Malatya Spor, Antalya Spor, Eyüp Spor, her takım var. Orada da bir yanılgı şu oluyor, transfer dönemindeyiz. Söyleyelim, FIFA tarafından verilen 3 dönem transfer yasağı şeklinde haberler çıkıyor. 3 dönem transfer yasağı aldığı şeklinde takımların haberler çıkıyor. Her transfer döneminde hatırlatıyorum. 3 dönem transfer yasağı gelmişse bir kulübe korkmayın. Neden korkmayın? Parasını ödediğiniz zaman açılan yasak. 2 dönem yazıyorsa, 2 dönem yasak geldi diyorsa ondan korkun. Çünkü o sportif ceza, sportif ceza olduğu için o cezayı çekiyorsun. Sadece Samsun Spor bir istisnadır. Yürütmeyi durdurma kararı aldı. 2 dönem transfer yasağı alınmıştı. Yürütmeyi durdurma kararını nasıl aldı? Ara transfer döneminde müsaade istediler. Bir transfer döneminde transfer yapıldı. Kadroya takviyeler yapıldı. Yine o ceza çekildi.
1: Tekrar Greenwood'a dönelim.
0: Evet.
1: Şimdi 50 milyon euro talep ettiği konuşuluyor.
0: Evet.
1: Marsilya'nın Mason Greenwood transferi için. Sizce bu rakamı karşılayabilecek bir transfer olur mu Mason Greenwood? Yani çok yetenekli bir oyuncu bu arada. Hala genç de bir oyuncu. Ama
2: para olarak önemli bir karşılığını verir.
1: Rakam.
2: Verir ama Fenerbahçe şimdiki başkan Sayın Aziz Yıldırım seçime girmeden önceki bir toplantısını, divan toplantısını kim aldı bu Sıddık'ı diye bir isyanı vardı.
1: Doğru.
2: Hatırlıyorsun. Böyle tam bir aslında jeneriklik bir söz. Fenerbahçe'nin daha ödeme dengesi, işte ara transferde yapılan yüksek bedelli harcamalar, işte buna Kante, Genduzi, Şerif'i dahil ettiğimizde çok yüksek bir bedel harcandı. Fenerbahçe yeni yönetimi aslında önce bunun düzenini kurmaya çalışıyor. Bazı oyuncuları elden çıkarabilir, teklifler var. İşte Osterwolde, Archie Brown, buraların tekrar bir güncellenmesi, bir stoper ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Bunlar üstünde çalışırken o bütçenin büyük bölümünü direkt aktarmak tek bir oyuncu üstüne hep bir kuşkudur.
1: Doğru.
2: Girasi için tekrar temaslar var. Orada da Dortmund bir türlü böyle 35'lerin falan altına inmiyor. Fenerbahçe tekrar bir masala
1: kalkmıştı. Serbest kalma maddesi var sanırım 35 milyon euro. Evet. O rakamdan çok taviz vermiyor.
2: Hiç adım Dortmund atmıyor geriye. Oyuncu da buraya gelmek istiyor. Fenerbahçe bir blöf yapıp Mateta'ya gitti aslında. Mateta da onların listesindeydi. Onun için bir temas kurdu. Ama ilk sırada gelen isim Giresi olduğu için tekrardan onun üstünde bir görüşme trafiği var. Ama bu maliyetleri tek tek topladığında yine bir en az 100 milyon euroya ulaşıyor ki bonservis. Fenerbahçe'nin bir çırpı da bunları ancak Salim'in dediği gibi farklı formüllerle, işte kiralık ya da bonuslar ekleyerek, bunların bir kısmı çünkü o limitlere girmiyor, ancak öyle ek formüllerle işi çözmeye çalışıyor.
1: Evet. Almanya Mannheim'den Cemal Bey yazmış, bizleri izliyormuş şu anda, selamlar gönderelim, yayınlar diliyorum hepinize, programı severek izliyorum demiş, teşekkür ederiz. Adana'dan Fatih Aktaş sormuş, Adil Demirbağ Fenerbahçe olacak mı demiş.
0: Yani Adil Demirbağ ile ilgili zaten haberini yapmıştım. Konyaspor'un bonservis beklentisi 3 milyon euro artı bir oyuncu talebi, takaslı oyuncu. Adil'in bonservisinin yarısı Adana Demirspor'a ait. Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı. İlk oyuncunun durumu hakkında bilgi alan takım Trabzonspor oldu. Trabzonspor'un o pozisyona takviyesi oldu, onu da paylaşalım. Bugün Çaykur Rizespor'a veda etti Samet Akaydın. Trabzonspor Samet Akaydın'la 2+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Samet Akaydın artık Trabzonspor'un oyuncusu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim.
1: Samet Akaydın'la ek olarak Trabzonspor bir yerli stoper daha alır mı?
0: Araştırayım.
1: Yani burada aynı transfer döneminde iki yerli stoper takviyesi yapar mı Trabzonspor? Sizce peki ihtiyacı var mı? Hadi öyle soruyu revize etmiş olayım.
2: Bence Samet doğru bir adım Trabzonspor adına.
0: Bence.
2: Net bir şekilde hani fiyat, performans, maliyet, Samet biliyorsun ikonik oyunculardan biri. Çok eleştirilen isimlerden biri ama.
1: Evet, eleştirilerin aksine bu arada çok sevilen bak, de bir oyuncu.
2: Şöyle bir durum. Tamam, Samet'i kenara ayırdın. Başka tamam. Kim var? Adil. Tamam, başka? Üçüncü bir isim çıkartamıyorsun.
1: Yani
2: o yüzden yani evet. Kulüpleri de biraz anlamak
1: çok
2: lazım
1: bu transfer.

0: Ümitak'ta mesela.
1: Ümitak'ta ama maliyet çok daha fazla.
2: Ümitak'ta maliyet, evet. Maliyet performans anlamında mesela düşündüğümüzde Adil için 3 milyon euro artı bir oyuncu talebi.
0: Samet'in bonservisi elinde.
2: Samet'in bonservisi elinde.
1: Elinde. Trabzonspor'u doğru adım.
2: Yani ülkemizde ne yazık ki şöyle bir durum var. Futbol severler daha çok büyük takımların maçını izlediği için Anadolu kulüplerinin maçlarını çok fazla tercih etmiyorlar. Ben bu sezon Çaykur Rizespor'un birçok maçını izledim. Samet Akaydın'ın Adana Demirspor dönemini biliyorum zaten. Ankara Keçiören Gücü'nden gelmişti. Daha öncesinde Sancaktepe. Yani burada Samet'in kariyerine baktığımda performansının en iyi olduğu takım Çaykur Rizespor'du. Yani bu noktada Trabzonspor'un Fatih Hoca ile oyun sistemini düşündüğümde aynı fikirdeyim. Katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. Metehan Mimaroğlu geldi. Melih Kabasakal geldi. Melih Kabasakal'da da şöyle bir detay verelim. Melih Kabasakal da Fatih Hoca'nın İstanbulspor'daki en fazla yararlandığı oyunculardan birisiydi. Sonrasında Eyüpspor'a gitti, Süper Lig'de oynadı. Yani Melih de Fatih Hoca'nın sistemine uygun bir orta saha. Metehan Mimaroğlu yine aynı şekilde. Metehan Mimaroğlu da patlayıcı gücü yüksek bir kanat oyuncusu. Ben Trabzonspor'da işlerin doğru gittiğini düşünüyorum. Fiyat bu performans arada anlamında değerlendirmek lazım bunu. Maliyet fayda anlamında.
0: Resmi Metehan bir girişim değil ama şöyle bir ufak bir bilgi olarak. Şimdi Melih Kabasakal deyince Salim aklıma geldi. Salih Uçan biliyorsun Beşiktaş'a veda etti. Evet. Yollar ayrıldı Beşiktaş'ta Salih'le. Şu an bonservis elinde Salih'in. Trabzonspor'da dolaylı olarak bazı isimler Salih ne durumda diye bir araştırma olmuş. Hı-hı. Fakat orada yerli orta saha noktasında tercih Melih'ten yana kullanılmış. Yani Salih Uçan konusunda da Trabzonspor'da oyuncu şu anda ne aşamada ne durumda diye bir araştırma yapılmış Salih Uçan'la ilgili ama tercihini Trabzonspor Melih Kabasakal'dan yana kullanmış orta saha hattı için. Beşiktaş'a geçelim. Henüz resmi bir takviye yok. Ama artık taraftar da takviyelerin, transferlerin gerçekleşmesini istiyor. İlk resmi maçı yaklaşık herhalde bir ay gibi bir süre var. 23 Temmuz İstanbul'da ilk maç Midland'da olacak. Haftaya kampı başlıyor Beşiktaş'ın. Ouattara ismi sol bek için. Evet. Monaco'nun 20 yaşındaki sol beki. Kaleci bölgesi için Alexander Nübel konuşuluyor. Vlahovic dün bir İstanbul'da göründü, bir heyecan yarattı. Aktarmalı olarak İstanbul'dan Bodrum'a tatil için geçtiğini Efecan paylaşmıştı bizimle. Beşiktaş'ta neler oluyor? Bu arada havalimanından canlı görüntüler. Şu anda milli takım kafilesi İstanbul'a geldi. Sözü Efecan Öztaş'a bırakalım.
3: Teşekkürler Furkan Yıldız, yayınlar diliyorum sana ve konuklarına. Milli takımımız 24 sene sonra Dünya Kupası'na katılmıştı. Turnuvada her ne kadar istediğimiz sonuçları alamasak da Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup ettik. Ardından, maçın hemen ardından milli takımımız yurda geri döndü. Yavaş yavaş da havalimanında çıkış yapmayı sağlıyorlar. Otobüse biniyor tek tek milli futbolcularımız. Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın. Çıkış yapan isimler arasında milli takımımızda futbolcu grubunun da Amerika Birleşik Devletleri maçı sonrasında hep birlikte bir grup toplantısı yemeği yediğini ve takımdaşlık adına da önemli mesajlar ve konuşmalar yapıldığını aktarabilirim. Avustralya maçıyla başlamıştı. Vancouver'da serüvenimiz. 2-0 mağlup olmuştuk ilk maaçta. İbrahim Hacı Osmanoğlu da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı şu anda çıkış yaptı. Evet, serüverimiz Avustralya maçıyla başlamıştı. Dünya Kupası'nda 24 sene sonraki ilk maçımız 2-0 mağlup olmuştuk. Ardından

Paraguay ile karşılaştık ve oyunu da oldukça domine ettiğimiz bir karşılaşmaydı. Fakat istediğimiz sonucu elde edemedik. Oradan da 1-0 mağlup ayrıldık. Ardından 3. karşılaşmada Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı, ev sahibi takıma karşı bu mücadelede 3-2 galip geldik. Kayaya'nın son saniyede attığı gol ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da az önce arabasına bindi. Önümüzde bir Uluslar Ligi var. Amerika karşılaşması sonrasında da aslında A milli futbolcularımızın verdiği mesaj da Uluslar Ligi'nde odaklanıldığına dairdi. Buradan iyi sonuçlar almak istiyoruz mesajını verdi A milli takımı futbolcularımız. Şu anda takımımız içeri tarafta teker teker artık görevlilerle, staffla birlikte vedalaşıyor. Biz de kendilerinin yavaş yavaş çıkış yapmasını bekliyoruz. Uluslar Ligi A grubunda yer alıyoruz. Önemli takımlarla mücadele edeceğiz. Önümüzdeki karşılaşmalar. İlk olarak Fransa ile karşılaşacağız. Ardından İtalya ile Türkiye'de bir karşılaşmamız var. Şu anda da Eren Elmalı çıkış yapan bir başka isim. Aynı zamanda ve Belçika ile karşılaşacağız. Önemli takımlarla mücadele edeceğiz. Uluslar Ligi'nin A grubundayız. Bunu da belirtelim. Dünya Kupası'na erken veda etsek de 24 sene sonra Dünya Kupası'na mücadele ettik. Ve Orkun Kökçü de an itibariyle çıkış yapan bir başka oyuncumuz. O da Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı iyi bir oyun ve mücadele ortaya koydu. Oyuncularımız artık yavaş yavaş çıkıyorlar, eşyalarını kendileri taşıyacak olan takım otobüsüne doğru yerleştirmek üzere gidiyorlar. Mert Günok şu anda çıkış gerçekleştiriyor. Teknik ekibimiz çıkış yapıyor. İstanbul Havalimanı'nda genel havacılık terminalinden A milli takımımız yavaş yavaş çıkış yapıyor. Turnuva öncesinde büyük ümitler barındırıyorduk. Gruptan çıkma hedefimiz vardı. İyi bir takımımız var. An itibariyle A milli takımlar teknik direktörü Vincenzo Montella da çıkış yapan isimler arasında. O da takım otobüsüne doğru ilerliyor. Kendisi aslında Uluslar Ligi'ni işaret eden açıklamalarda bulunmuştu. Görevine devam ettiğini söyledi İtalyan teknik adam. Dediğimiz gibi iyi bir takıma sahibiz. Turnuvadan belki istediğimiz sonucu alamadık ama futbolcularımızın da ifade ettiği bir mesaj var. Önümüzdeki turnuvalarda daha iyi bir Türkiye

0: takımını temsil etmek istiyoruz diyorlar. Ortak bir söylem olarak özellikle abilerin. İyi oynamadık, iyi mücadele edemedik açıklaması vardı. Milletimizden özür diliyoruz açıklamasında bulundular. Hem Arda Güler hem de Orkun Kökçü. Şu anda da hem staff hem görevli ekip çıkış yapmış durumda. İçeride hala çıkış yapmayı bekleyen milli futbolcularımız var. Hedefimiz artık hem Uluslar Ligi'nde iyi bir mücadele vermek hem de önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı sağlamak. İyi sonuçlarla yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Evet, Uğurcan Çakır şu anda çıkış yapıyor. O da milli takımımızın önemli isimlerinden biri. Evet, Dünya Kupası grubunda 3 puanla gruptan 4. şekilde ayrılmış olduk. Kamp merkeziyle ilgili ve milli takımımızın özellikle seyahatler anlamında çok zorlandığını dile getiriyorlar. Bu turnuva özelinde bu bilgiyi de verebilirim. Şu anda milli takımımızın görevlileri tek tek artık vedalaşıyorlar. D grubunda mücadele etmiştik. Tekrardan hatırlatayım. Grup lideri Amerika 6 puanla. İkinci Avustralya 4 puanı vardı. Üçüncü ise Paraguay. Onlar da averajla 3. konumda bulunuyorlar.
1: İstanbul Havalimanı'ndaki ilk görüntüleri Efe Can Öztaş İstanbul Havalimanı'ndan bizler için aktarmaya devam ediyor. Biz görüntüler eşliğinde biraz burada da sohbet edelim istiyorum. İstanbul'dan gidiş görüntülerini hatırlıyorum Dünya Kupası'na. Hı hı. İşte
2: Riva'dan çıkış.
1: Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki evet. O müthiş konvoy. Hı hı. Ardından havalimanındaki o uğurlama görüntüleri. Büyük bir coşkuyla aslında gitmişti milliler ama biraz buruk,
2: sessiz sakin dönüyor.
1: Sessiz sedasız yurda dönmüş oldu. Bu arada birkaç kare var. İşte teknik direktörümüz Vincenzo Montella, bazı isimleri tabii gördük. Bu arada anladığım kadarıyla kafilenin tamamı, hı hı, dönmemiş. Yani
2: izin için kalanlar,
1: evet,
2: vardır belki,
1: belki Amerika'da, evet, kalanlar olmuş olabilir. Çünkü çıkanlara baktığımızda çok eksik var gibi görünüyor. Bilmiyorum. Yanlış da bir şey söylemiş olmayalım. Anladığım kadarıyla yani şu ana kadar bazı isimler,
2: evet,
1: çıkış
2: başka
1: yapmadılar.
2: Ülkelere gidecek. Amerika'da kalacak isimler de olabilir. Sonuçta onlar, tabii, da kulüp takımları sonrası hiç izin yapmadı bu,
1: doğru,
2: oyuncular.
1: Artık
2: hepsi
1: dönemi başlayacak.
2: Evet. Yani turnuvayı içinde kapattılar. Artık kulüpleriyle artık devam edecek bir tatil planlaması.
1: Ben Eren'i gördüm, Orkun'u gördüm, Uğurcan'ı gördüm.
2: Samet Akaydın
1: çıkan
2: ilk başta geçti.
1: Mert Günoğ'u gördüm. Gözünden
2: Vincenzo
1: kaçanlar.
2: Vincenzo Montella ve ekibini gördüm.
1: Sayın Başkan'ı gördük. Hı-hı. İbrahim Hacı Osmanoğlu. Mutlaka gözümüzden kaçanlar da olmuştur ama benim en azından anladığım tamamen kafile

0: Gittiği gibi dönmemiş.
1: Evet,
0: eksikler var gibi görünüyor. Biraz burukluk var. Yani oyuncularda da var. Tabii yorgunluk da var. Uzun da bir yolculuk oldu.
1: Şimdi muhtemelen maçtan önce bütün valizler toplandı.
0: Evet.
1: Otel terk edildi. Hepsi havalimanına gitti. Maç biter bitmez de oyuncular devam etti. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu süreç hep böyle devam eder. 2002 Dünya Kupası'nda oynayan oyuncular şunu diyor. Her maçtan sonra önce valizlerimizi toplardık diyor. Çünkü orada kalmıyorsun. Elendiğin anda ayrılıyorsun, evet, ülkeden,
0: hatta
1: şehirden hemen.
0: Şenol Güneş hep anlatır. Şenol Hoca buradan da selam olsun. O dönem sponsor firma biliyorsun. Hı-hı. Şenol Hoca'ya sadece 3 tane takım elbise veriyor. Yani gruptaki 3 maçı düşünerek devamı öngörülmüyor. İhtimal verilmiyor. Doğru. Belki de ve hocaya 3 farklı takım elbise veriliyor.
1: Şimdi milli takım da orada toplanıp geri dönüyor. Burada tekrar söyleyeyim, gönül isterdi ki boyunlarından hani o havai çiçeği dediğimiz şeylerden takıldığı, daha böyle Temmuz'un ortalarına doğru bir karşılama olsaydı keşke. Ama artık yapacak bir şey yok. Yeni şeyler söylemek lazım. Yeni şeyler konuşmak lazım. Eksikleri tekrar planlamak lazım. Montella ile ilgili yaptığımız eleştirilerin federasyon cephesinde hocayla belki karşılıklı oturup tekrar tam ne istiyoruz, ne bekliyoruzun detaylıca konuşulması lazım. Birkaç oyuncu çıkartılması lazım. Yani mesela Salim'in dediği B planı, C planı yoktunun aslında eşiti, hep forvetsiz oynamaya çalıştık. Oralarda bir iki takviye yapmamız lazım. Şimdi kolay değil. Fransa, İtalya, Belçika ile başlayacağız. Yani Dünya Kupası olsa ölüm grubu diye tabir edeceğimiz yer olur. O yüzden Uluslar Ligi'nde kıymetli işler yapıp orada kalmak için buralara yeni oyuncular sokmak. Burada artık miadını dolduran oyuncuları teşekkür edip bir plaketle tribüne göndermemiz gerekiyor. Ufak bir yenilemeyle Arda'nın liderliğinde bence, evet, bu jenerasyonu bir kademe yukarı çıkartabiliriz.
0: Katılıyorum. Özellikle Arda Güler konusunda bence biraz daha ısrarcı olmamız lazım. Yani evet, Arda'nın etrafında bir milli takım inşa etmek gerçekten bizim adımıza gelecek yıllarda çok kritik bir karar olabilir.
1: Olabilir, evet.
0: İlk iki maçta kabul edelim, Arda da kendi standartlarının çok altındaydı ama bence Amerika maçıyla beraber o da bir kez daha aslında neler yapabileceğini göstermiş oldu. Hı-hı. Vaat ettiklerini sahaya da uygulamış oldu bir anlamda. Maç sonu açıklamaları da bence Arda Güler'in, isim vermeyecektim ama özellikle Arda'nın maç sonu açıklamaları da bence 20 yaşına rağmen tam bir liderlik örneğiydi diyorum. Ve noktalıyormuşuz. Süremizin sonuna geldik.
2: Biz Salim Manat, herkese teşekkür
0: herkese
2: ederiz.
0: Selamlar. Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben Suat teşekkür ederim.
0: Buran, ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, transfer raporunu noktalıyoruz. Bir başka yayında yeniden görüşmek üzere. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Balıoğlu. Bu akşam Ogün Şahinoğlu ve Kaya Temel'le birlikteyiz. İki gazeteci arkadaşımla birlikte gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi günler olsun.
0: Ogün denk gelemiyoruz sana hiç.
1: Bir süredir izindeydik yani. Yaz geldi, yıllık izinde çıktık.
0: Bir süredir derken?
1: Bir 15 gün.
0: 15 güncük.
2: tatildeydi evet.
0: İyi güzel geçmiştir tatili zaten.
1: Evet yani kısmen.
0: Neredeydin? Paylaşmak ister misin?
1: Yani ilk memleketime gittim. Trabzon'a. Sonra oradan Balıkesir'e.
0: Güzel.
1: Bu şekilde bir tatil yaptık geldik. Şimdi işimizin başındayız. Kamplar evet. Başlıyor ya dönüş. Doğru. Dönüş zamanı.
0: Ne zamandı? Hemen hazır konusu açılmışken.
1: Yurt dışı kampı 1 Temmuz'da başlıyor. Sezon açılışı 27'si. Yurt dışı kampı 1 Temmuz.
0: 1 Temmuz'da. Hı-hı. Gidecek misin hemen ilk etapta?
1: Evet gidiyorum 1 Temmuz'da gidiyorum. Orada 6 hazırlık maçı var zaten. Enteresan bir hazırlık maçı fikstürü vardı. Bilmiyorum denk geldiniz mi? Bir günde 2 tane falan oynayacağı 2
0: ayrı. Yok fark etmedim onu ben.
1: Bir günde 2 kez 2 maça çıkacağı gün olacak. Hatta bir tanesi 35'er dakikalık maçlar olacak. 2 farklı takımla. Yani 35'er dakikalık devreler halinde oynanacak. Sonra o maç bitecek, bir başka maça geçecek Beşiktaş. Yine sondan bir önceki gün yine aynı şekilde 2 maç

0: oynayacak.
1: Hatırlıyor musun daha önce böyle bir şey Beşiktaş adına?
0: İki maç olduğunu hatırlarım. Yaşandı. Bu oldu ama 6 maç 15 gün içerisinde 6 maç 2 kez çift maç. Hani onu çok denk gelmemiştim.
1: Kaya sen hatırlıyor musun Galatasaray'da?
2: Yok ilk defa duydum ben. Yani.
0: Yo, Beşiktaş daha önceki kampında da oldu. Şimdi kamp hangisiydi?
1: Ama normal 90 dakika değil diyorsun zaten.
0: Bu 35 dakika olacak. Daha önce oynadı ama 90 dakika. Öğlen ayrı, akşam ayrı bu şekilde maçlar
2: oldu. Ama da maç temposu farklı bir durum yani. Orada az da olsa
0: dikkat edilmesi, şimdi gidiyor mesela oraya işte olmaması için. Atıyorum 25-26 oyuncuyla gidiyorsun ya.
2: Evet.
0: Yani
2: evet.
0: Orada bir grubu bir tanesinde kullanıyor. Diğer grubu diğer maçta kullanıyor hocalar. Herkesi görmek adına böyle tercihleri oluyor.
1: Sorularınızı, mesajlarınızı bekliyoruz. X üzerinden son sayfa etiketine yazabilirsiniz. Yine aynı zamanda isteyenler Instagram'dan Koray Baloğlu hesabına mesaj da gönderebilirler. Hazır burada iki arkadaşımız varken transfere dair özellikle sorularınız varsa hepsini seve seve cevaplamaya çalışacağız arkadaşlarımızla birlikte. Milli takımla başlayacağız. Hemen böyle bir Dünya Kupası serüvenini konuşalım. Ardından da zaten dediğimiz gibi yavaş yavaş transfer bölümüne geçeceğiz. Turnuva çünkü bizim için bitti ama en azından galibiyetle tamamlandı. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ni ki grubumuzu lider bitirmeyi garantilemişti bu maç öncesi. 3-2 mağlup ettik. Özeti bir izleyelim. Galibiyetimizi 24 yıl sonra gelen o galibiyeti hatırlayalım.
3: Amili futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya. Vincenzo Montella ve Mauricio Pochettino arka arkaya ekrandaydı. Korner kullandı Birleşik Devletler. Gol atan oyuncu Trusty. 3. dakikada durum 1-0. 10. dakikadayız. Barış Alper Yılmaz pası Arda'ya. Arda Güler topu ağlarda gol. 1-1. Amili futbol takımımız Arda Güler'in golüyle eşitliği yakalıyor. Korner kullandı Birleşik Devletler. Önce Pepe, sonrasında McKenzie vuruşların sahibi ancak pozisyon bitiminde bayrak havada offside. Offside pozisyonu yeniden ekrandaydı. ...31. dakikadayız. Arda Güler pası Kenan'a. Kenan Yıldız tekrar bıraktı Arda'ya. Arda'dan Eren'e. Eren çevirdi içeri. Orkun vurdu. Barış'ın da teması var. Top ağlarda. Milli takımımız üstünlüğü yakalıyor. İlk yarı 2-1 sona erdi. İkinci devredeyiz. Savunmamız topu karşıladı. Beralter sert vuruyor. Durum 2-2 oluyor. Christian Pulisic, Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Sonrasında savunmamız araya giriyor. Pulisic'in teması, Uğurcan Çakır'ın kritik hamlesi ekrandaydı. 90+8'deyiz. Arda Güler, bir bacak arası Pulisic'e. Arda, Mert, Salih Özcan yaptı ortayı. Can Uzun, onun vuruşu, savunma ayak koydu. Kaan Ayhan tamamladı. 3-2 öndeyiz. 90+8'de Amili futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. Bu gol maçın da skorunu belirliyor. Türkiye Dünya Kupası'nı 3 puanla noktalıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri karşısındaki kazandığımız mücadelenin özet görüntüsünü izledik. Maçın ardından peki teknik direktörümüz Vincenzo Montella neler söyledi? Hep birlikte izliyoruz.
4: Son hafta hepimiz için çok zor oldu. Kadroda zihinsel olarak enerji sarf eden çok futbolcumuz vardı. Gol yiyip bir dakika sonra ayağa kalkabilmek takımın ruhunu ortaya koyan bir göstergeydi. Bu akşam çok mutluyum. Bütün futbolcular yeteneklerini gösterdi.

0: Türk halkı adına, oyuncularım ve başkan adına çok mutluyum. Başımız dik bir şekilde ülkemize döneceğiz. Biraz adaletsizlikler de oldu. Ben çok duygusallaştım maçın sonuna doğru. Bu akşamki galibiyet, 1000 tane zafere bedel bir maç oldu. Ben doğru bağlamda olayları incelemeyi tercih ederim. Biz ilk 2 maçta şanslı değildik. En azından 2 maçtan birinde berabere kalmak bizim için işleri kolaylaştırabilirdi. Ama ben takımın bu akşam nasıl tepki vereceğini görmek istedim. Tabii ki elendiğimiz için hayal kırıklığı içindeyiz. Ama buna rağmen gurur duyabileceğimiz bir noktadayız. Bu maçta sergilenen futbol gururumuz açısından önemliydi. Bazı fırsatları daha iyi değerlendirebilirdik. Hiç kimseye suç atmak istemem. Bu bir tecrübe. Dersler çıkaracağız. Bu konuda yapabilecek bazı konuları gündeme getirdim. Ama belki biraz aceleci davranmasaydık daha iyi ilerleyebilirdik. Kale önünde bitiricilikte daha etkili olabilirdik. Ama bazen olmuyor. Futbol bu. Hemen de eleştiri bombardımanı oldu. Ve takım üzerinde farklı bir baskı oluşturuldu. Bizim takım gerçekten büyük baskı altında kaldı. Bütün bunlara rağmen iyi bir tepki verdiler. Elimden geldiğince onların psikoloğu gibi davranmaya çalıştım. Bence bir psikoloji uzmanına ihtiyaç olmayacak. Çünkü takım becerilerini, karakterinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi. Bundan sonra Dünya Kupası'na gelmek 24 sene sürmeyecek. Çok daha kısa sürede geleceğiz.
1: Teknik direktör Vincenzo Montella'nın açıklamalarını da ekrana getirdik. Şimdi milli takımımızın hem dünkü karşılaşmasını hem de genel hatlarıyla Dünya Kupası serüvenini konuşacağız. O gün seninle başlayalım.
2: Olur.
1: Bir kere şimdi geldiğimiz nokta son maç itibariyle şu soruyu herkes sorduğu için benim de sormamda bir sakınca yok herhalde. Maçı canlı mı izlediniz? Beşte kalktınız mı? Bunu şimdi açık soralım.
2: Beşte kalkmadım. Yanlışlıkla 2-1'den sonra izledim.
1: Nasıl yanlışlıkla?
2: Basbaya uyuyordum. Ben deliksiz uyku uyuyan bir adam değilim. Uyandım. Öyle bir sosyal medyaya bakarken bir baktım. Maçla ilgili yorumları gördüm. Bir anda 2-1'lik skoru gördüm. Öndeymişiz, maç var falan derken izleyeyim dedim. Öyle izledim.
1: Kaya sen kalktın mı?
3: Yani ben gece 3.30'a kadar ayaktaydım ama 3.30'dan sonra bir uyku bastırdı. Dirensem direnirdim ama maçın yani çok fazla benim açımdan da taraftarlar açısından da çok fazla öneminin olmadığını düşünüyorum ben. Montella öyle düşünmüyor ama çok önemli görmediğim için daha sonrasında maçın geniş özetini, maç anında neler yaşandı.
1: Uyudun sen
3: tabii,
1: de zaten.
3: Tabii uyudum yani, onları izledim.
1: Ben de gece son sayfa 2'de bitiyor zaten. Eve gittim. 3.30-4 gibi yattım. Çünkü bu maçın bir önemi olmadığı için.
3: Evet.
1: Uyudum ben de yani.
2: Sen de dedin ki ilk 2 maçta futbolcular uyudu. Üçüncüsünde de bari ben uyuyayım
1: ben
2: dedim.
1: Tabii ilk 2 maç zaten gece 2'de buradan çıkıp sabah 6'da yine kalktım. Yani 3 saat 4 saat uykuyla ben üzerime düşeni yaptım. Ama artık bir ehemmiyeti yok. Heyecanım da kalmadığı için benim adıma. Yattım uyudum. Yani kalkar kalkmaz o ayrı. Gittim hemen ilk özeti izledim. Sonra bir kahvaltı yaptım. Kendime geldim. Sonra maçın tamamını kayıttan izledim bu arada. Onu söyleyeyim. Burada çünkü bir sorumluluğum var izleyicilere karşı. O ayrı konu. Ama öyle bir zaman dilimimde olduğu için gündüz bunu yapma imkanım vardı. Şayet gündüz yayına girecek olsaydım mecbur kalkardım ama elimde
3: tabii
1: imkan varken
3: vardı, evet.
1: Yani ben de uyumayı tercih ettim. Daha bünyemin sağlığımı düşünerekten öyle bir karar aldım. Fakat buradan nereye geleceğim şimdi yani aslında hoca diyor ya 1000 zafere bedel bir maç oldu. 7 kule İstanbul'da bir dün mesela ATV Haber'de gitmiş. A Haber'den de yayın yapmışlardı. 7 kuledeki ilk gün Avustralya maçını kaç kişi izlemiş? Oradaki kalabalığa bir bakın. Bir de dünkü maçı kaç kişi izlemiş? İki görüntüyü yan yana getirsek zaten bizim bu aramızdaki samimi sohbetimizin tüm Türk halkına yansıdığını çok net şekilde göreceksiniz.
2: Benim şu an daha büyük derdim var. Alyansım kayboldu.
1: Nasıl yani?
2: Basmaya yani.
3: Eyvah eyvah.
2: Aşağı inerken vardı şimdi yok. Ben onunla dertleniyorum şu an yani milli takımla değil.
1: Ciddi şu an mı fark ettin?
2: Evet şimdi fark ettim. Yayın arasında
1: sen
2: bakacağım artık.
1: Sen nerelere gittiğini düşün reklam arasında. Bir şey olmaz, şirkette bulunduğumu çıkar ortaya. Ondan yana sorun yok.
3: Yoksa eve giremeyecek gece. Böyle bir sıkıntı var.
1: Evet. Yani. Bol bol bütün maçları izlersin gece artık burada.
2: dışarıda izlerim işte o zaman.
1: Evet, şirkette izlersin. Bütün turnuvayı, maçları izlersin. Neyse buradan duyurmuş olalım. Bulan varsa, arayan olursa Yunus Emre söylersin sen şayet. O gününmüş diye Allianz. Maçı izlediniz sonuç itibariyle.
2: 2-1'den sonrasını izledim evet.
1: Şimdi Kaya senle başlayalım. Beklediğin bir skor muydu?
3: Ya beklediğim bir skor muydu? Evet. sen ikincisine gelmeden direkt ben söyleyeyim. Bir galibiyet bekliyordum açıkçası ben de. Çünkü turnuvaya çok kötü bir şekilde veda ettik. İlk karşılaşmada da her ne kadar çok işte yakaladığımız pozisyonlar, çektiğimiz şutları konuşulsa da sonuca gidemedik. Burada bizim için önemli olan diğer iki maçtı. Yani bu maçta yaptığımızı geride bıraktığımız iki maçta yapmamız lazımdı. Ben buradan bütün spor psikologlarından, normal psikologlardan, herkesten özür dileyerek şunu söyleyeceğim. Montella o zaman teknik direktörlüğü bırakıp psikolog olsun. Yani psikologlara da gerek yok diyor ya, ben onu da üstlendim. Hallediyorum cevabı verdi basın toplantısında anladığım kadarıyla. Yani şöyle bir durum var burada. Yani iki karşılaşmada neredesin Montella denir. Üçüncü karşılaşmada. Yani bütün maçlara bedeldi gibi bir açıklama. Ya da işte başımız dik bir şekilde Türkiye'ye dönüyoruz. Tamam, bir galibiyet aldınız. Ama bu galibiyetin ciddiyeti ve oranı ne kadar önemli? Tabii bence en önemli nokta şu. Maçı izlemekten de ziyade çıkan kadroyu çok fazla merak ediyordum ben. Ve sürpriz bir şekilde sürekli ısrar etti oyunculardan vazgeçip Montella farklı bir kadroyla sahaya çıktı. Ben açıkçası şunu da düşünmüyorum. Bu kadroyu oluştururken kazanmak için oynayacağız gibi. Yani çünkü as oyuncularını kenara bırakıp yedek oyuncularla çıktı. Nasıl şimdi ABD'de diyoruz ya 8-9 oyuncu eksikti. Ya milli takımımızın da normal kadrosu bu değildi zaten. Biz de yedeklerle çıktık diye ben bunu yorumlarım burada. Ama yani gecenin sonunda oraya göre 3-2'lik bir galibiyet. Tabii futbolcular için şöyle özel bir an oldu. Gol atabildik. Gol atan futbolcular buna sevindiler bence. Sonuçta bu Dünya Kupası'nda da elendik ama sonuçta gol atabildik diye düşünülüyor. Fakat bunun işte ne kadar çok elle tutulur bir yanı var bizim için. Şimdi evet, Uluslar Ligi, önümüzdeki turnuvalara bakmamız lazım. Bu galibiyet bizim için çok çok önemliydi. Fakat oraya kadar da mental olarak bu milli takım nasıl ayakta duracak? O turnuvada da benzer sonuçlar alabilir miyiz? Bunları da düşünmemiz lazım.
4: Tabii buradaki şimdi manşet olarak bakarsam 1000 zafere bedel bir maç oldu. Çok böyle abartılı bir söylem gibi duruyor. Ama bir daha o kısmı ben tekrarlamak istiyorum. Yani aslında yaşanılan bu zorluklar, mental olarak çok sıkıntılı bir periyot geçirirler. Doğal olarak belki de eleştirilerden dolayı. Ama hem yani inanılmaz eleştirildik. Ardından maç içinde başlangıç senaryosunda geriye düştük. Buna rağmen kazanmayı başardık. Belki de aslında bu mental olarak geri dönüşü bir 1000 zafere bedel anlamında. Yani bu geri dönüş çünkü kolay bir de bir şey değil aslında. Bakma yani üstünde bayağı yük var. Değil mi? Ardından eleştiriler vesaire derken yine bir şekilde maçı kazanmayı başardık. Herhalde o anlamda söylüyor hoca. Yoksa maçta kazanılan 3 puanın değerinin işte 1000 maça bedel olmayacağı aşikar. Ben biraz öyle yorumluyorum. Yani sadece böyle bir başlık üzerinden değerlendirmemek lazım. Yani
2: evet, ama şimdi ben de
4: sanki
2: şunu söyleyeceğim. Vincenzo Montella gayet kendisini net bir şekilde istediği zaman istediği şekilde ifade edebilen bir teknik adam. Buradaki isteği de yoruma açık bir şekilde, yani bu söylemi yoruma açık bir şekilde olmaz. Yani o cümlesi neyse ben ona bakıyorum. Neden? Çünkü gayet biliyoruz yani her zaman kendisini ifade edebilen, net bir şekilde açıklayan, kendi görüşünü, kendi düşüncesini açıklayan bir teknik adam. Ben niye o zaman ya böyle demek istedi yorumuna gireyim ki? Ben karşıma ne veriyorsa, bana ne malzeme veriyorsa onun üzerinden
3: ne anlarsam onu söyleyeyim.
2: Başımız dik bir şekilde dönüyoruz diyor. Yani kusura bakmasın, az önce havalimanındaydılar. Kim karşıladı? Başımız dik bir şekilde dönseydik oradan, o havalimanında binlerce insan karşılardı, öyle değil mi?
3: Doğru.
2: Başımız dik dönseydik Arda Güler'in yaşadığı mahcubiyeti görmemiş olurduk. Maçın ardından, galibiyetin ardından. Arda kaç yaşında? Henüz daha 20'li yaşlarının başında. Henüz 20'li yaşlarının başında bir genç oyuncu değil mi? Ama çıktı gayet net bir şekilde, hiç sağa sola oraya buraya bir şey bırakmadan yaptığı açıklama ortada. Herkes eleştirilerinde haklı dedi. Ben kendisi adına da söyledi. Kendisinin de iyi bir turnuva geçirmediğini, iyi oynamadığını, kendilerine yakışmadığını söyledi. Ya şunun, Arda'nın kurduğu 10 tane cümle var diyelim değil mi? 10-15 tane cümle var maçın ardından. Bir tanesini Montella'dan duysaydık. Bir tanesini ya.
3: Katılıyorum.
2: Bir tanesini Montella'dan duyabilseydik keşke. Bunu 21 yaşındaki bir futbolcu yapıyor. Ama milli takımın kadrosunu seçen, kadroyu seçen, elemesini yapan, nihai kadroyu belirleyen,

0: sahip olduk argümanlarıyla insanlara geliyor ya, bak daha fazla irrite ediyor. Farkında değiller. Bu söylemler insanları daha fazla böyle can sıkıcı hale getiriyor ve eleştirinin dozunu da artırıyor. Ya çıkın deyin ki biz bugüne kadar yaptıklarımızın aksini yaptık, beceremedik. Kadro tercihlerinde belki yanlış yaptım. Oyuncu değişikliklerinde yaptım belki. İşte farklı bir sistem deneyebilirdim. Hani bu da yok. Evet, Dünya Kupası'na giderken belli bir oyun mantığı, belli bir oyun felsefesi var diyorduk. İşte 4-6-0 biraz da işte santrafor bulamamak o yola itmişti zaten başlangıç aşamasında. Sürekli santrafor konuşulması ayrı. Montoya döneminde çok fazla oyuncunun gol katkısı verdiğini görüyoruz bu arada. Daha önceki turnuvalarda.
1: Evet.
0: Ama kendi oyunumuzu oynama konusuna ilk maçta denedin, olmadı. İkinci maçta yine aynısını yaptın mesela. İkinci maçtan sonra öz eleştirini yap. Hadi ilk maça deriz ki biz kaza. İkinci maçtan sonra yap o eleştiriyi. Yine yapmadı. Yine şutla, gol, işte şutla, pozisyon sayısıyla, topla oynamayla geldi. Bak, ilk maçın hataları ikinci maçta tekrarlandı. Ama biz yine duyamadık yani bir eleştiri. Arda Güler kendini eleştiriyor. Real Madrid oynuyor bak. Real Madrid'de oynayan bir oyuncu çünkü diyor ki ben kötü bir turnuva geçirdim diyor. İyi oynamadım diyor ya. Bu eleştiri kendisine yapabiliyor. Arda'nın sözlerini sadece biz konuşmuyoruz. Herkes konuşuyor değil mi? Ne denilecek mesela bir ay sonra, işte turnuva bittiğinde 15 gün sonra, 20 gün sonra turnuvada işte İspanyollar diyecek. Atıyorum Arda Güler beklenenin altına kaldı diyecekler. Mesela ki bu arada bugünkü maçta çok iyi oynadı. Benim izlediğim bölümde.
1: Evet. Genelde ama de iyiydi. Oğuz da çok iyiydi.
0: 21 yaşında genç bir sporcunun yaptığı eleştirileri 50 yaşındaki bir teknik adamdan duyamadık kendine dair.
1: Evet.
0: Yani sadece iş sahadaki futbolcular da biten bir hikaye değildi bu Dünya Kupası hikayesi. Kadronun seçiminden ilk 11'deki ilk maçını tamam. Avrupa Şampiyonası'ndan beri zaten kendi kafasında çizdiği şablon bu. Ama ikinci maçta da aynısını yapıp aynı hataları tekrarlayan bir teknik adam izlenim verdi. Ya bir eleştiri yapın. Ben şunu söylemiyorum. Yani Montella milli takıma hiçbir şey kazandırmadı bugüne kadar. Hayır, geldiği noktayla bugünkü süreci arası ben milli takımı yakından takip ediyorum biliyorsun.
1: Evet.
0: Önceki dönemine de hakimim. Şimdiki döneme de hakimim. Görüyoruz. Maçların skorları, işte Avrupa Şampiyonası'na giden süreç, sonrasında Uluslar Ligi süreci, Dünya Kupası serüveni. Hepsinde bir ivme yakaladık. Bir gelişim gösterdik. Ama gelişim bir süre sonra sanki Dünya Kupası'nda bize şunu hissettirdi. Acaba durdu mu? Yani hep aynı şeyi tekrar ediyoruz. Kendimizi tekrarlarken yeniliklere kapandı mı milli takım? Aynı şeyi izledik biz.
1: Şimdi bugün Amerika karşısında, gerçi saat 12'yi geçti yani dün en azından, Amerika karşısında Merih yoktu, Hakan yoktu, Kerem yoktu. Hoca bu değişikliklerle başladı. Sence nasıl yansımıştı takıma?
2: Yani çok olumlu yansıdığını düşünüyorum ben.
1: Bu bir mesela tepki bir değişikliği miydi yoksa taktiksel olarak sence
0: belki
1: stratejik
0: oyuncuların
1: bir
0: morali
1: miydi?
0: Bozuktu da psikoloji baskı altında olan oyunculardan bahsediyor ya, psikoloji bozuk oyunculardan.
1: Veya öyle bir şey olabilir mi
0: belki
1: oyuncularla? Biz şu an
0: oyuncular belki
1: verimli olabilecek durumda değiliz psikolojik olarak demiş olabilir mi oyuncularda?
2: Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bu oyuncular da iki maçta ısrar etti, değiştirmedi. Bu arada şu var, hata yapabilirsiniz. Hataya zaten hiç kimse bir şey söylemiyor. Ben hani yanlış anlaşılmasın burada sözlerimiz tabii ki. Meri için de hata yapabilir. Hakan da hata yapabilir. Herkes hata yapabilir. Barış da yapabilir. Kerem de yapabilir. Yunus da yapabilir.
1: Doğru.
2: Ama bunu ısrar ederek bu kadrodan vazgeçmemek, şiddetli bir şekilde bu takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, işte Hakan'dan da kaptan diye vazgeçmemek gibi duygusal yönlerden de bazen çıkmanız gerekiyor. Yani benim burada düşüncem şu, bu futbolcular eleştirileri de artık kaldıramayacağı için son maçta belki kendileri de oynamak istemediklerini dile getirmiş olabilirler. Ama onların yerine oynayan futbolcular da son maç olmasına rağmen, ortada bir iddia olmamasına rağmen sonuçta bir karakter koyup tamam biz eğlendik ama kazanalım da dönelim. Şimdi bunu bu şekilde anlatırsanız Montella da bunu bu şekilde anlatsa bu kadar çok tepki almazdı zaten. Ya futbolcuların da burada ruh halleri de çok çok önemli. Az önce dedim evet. Yani psikoloğa gerek yok vesaire diye Montella bunları açıklıyor. Ya şimdi ona gerek yok, buna gerek yok. Her şeyi biz yaparız, çözeriz düşüncesindesiniz. Ama 24 yıl aradan sonra milli takımımız turnuvaya katılıyor ve burada alınan sonuçlar bizi çok üzdüğü ve yıprattığı için biz de

0: bu kadar çok sert bir şekilde hani eleştiri yapabiliyoruz ya da bizim de canımız acıyor yani burada.
1: Doğru.
0: Biz yoksa keyfi niye eleştirelim milli takımımızı? Desteklememiz lazım ki hep desteklemeye çalıştık. Ben buradan
2: yine de hala da destekleyeceğiz yani.
0: Evet yani ben buradan şey şunu anlatmaya çalışacağım. Ben de aynı noktadayım bu arada Arda ile alakalı. Evet. Şimdi Orkun örnek veriyorum orta sahada.
2: İstersen biraz sonra devam edelim. Tabii, ona bölmeyeyim olur. Çünkü seni bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir ara veriyoruz ardından devam edeceğiz.

0: Biliyorsun kahve kortizolünü zıplatır.
1: Evet ama karaciğerine iyi gelir.
0: İşin sırrı manyetik sıvılarda.
2: Kardiyo kaslarını mahveder.
3: Hey! Ayakta durma, dizlerin yorulur.
1: Uyumak gereksiz.
4: En zararlısı.
5: Oturmak. Oksijen alsın.
6: Reklam.
7: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
8: Türkiye'nin spor radyosu. Aspor Radyo.

0: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
1: Son sayfaya devam ediyoruz. Kaya Temel ve Ogün Şahinoğlu'yla birlikteyiz efendim. Gündemdeki haberleri konuşuyoruz milli takımla birlikte. Bir yandan da mesajlarınızı yine bekliyoruz. Geliyor şu anda mesajlar, biraz bekletiyorum ama birazdan soruları yönelteceğim. Özellikle transfere dair çok soru var. Emre Tuğrul, Ercan Şimşek bizi izliyormuş. Selamları var size.
2: Selamlar.
1: Editör arkadaşlarımızın. Selamlar. O gün arada bulabildin mi Allianz'ı?
2: Yok, bulamadım. Bir araştırdım, bulamadım. İnşallah bulurum. Yavaştan bir stres gelmeye
1: başladı mı ufak ufak?
2: Evet.
3: Yoksa yarın olurum. Yenisini yaptıracak.
1: Nasıl?
3: Yarın yenisini yaptıracak.
2: Ama ilkinin yerini tutmaz ya işte. Tabii.
3: İnşallah bulurum.
1: Eşine haber verdin mi peki?
2: Mesaj attım
1: şu an
2: de.
1: Yoksa da olmuştur. Allianz...
2: Tabii mesaj attım da uyuyor şu an.
1: Tepki yok şu an.
2: Çocuk da belki
1: uyuduğuna emin misin? Cevap vermiyor olmasın ya, okudu mu?
2: Yok. Bakalım, bulacağız inşallah.
1: İyi, bulamazsan da şansına yine altının gramının düştüğü bir dönemde olduğun için yenisini yaptırırsın artık, yani yapacak bir şey yok. Milli takımı konuşuyoruz dedik. Yavaş yavaş toparlayacağız, ardından tabii ki kulüp haberlerine de geçiş yapacağımızı söyleyelim. Oyuncuların açıklamaları vardı. Arda'nın açıklaması bugün çok konuşuldu, paylaşıldı. Evet. Özür dilemesi özellikle. Eleştirilerde haklılar denmesi. Onunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu turnuvadan ne ders çıkarmamız lazım? Bir de onu özetleyelim isterseniz şöyle. Senin açından mesela o gün senle başlayalım.
2: Bir kez inatçı olmamak gerektiğini gösterdi. Yenilik gerektirdiğini gösterdi. Milli takımın tek bir oyun planı üzerinden ilerleyen yıllarında evet. İlerleyen süreçlerinde başarı vesaire, işte galibiyetler, bunlar elde edildi. Evet, bu süreçlerde çok şey vardı işte. Deplasmanda şu takımı bilmem kaç yıl sonra mağlup ettik. Şurada işte ilk kez bu yaşandı. İşte mesela ilk kez bir yabancı teknik adam hem Dünya Kupası hem Avrupa Şampiyonası'na milli takımı götürdü. Bunlar Montella'nın CV'sinde yazacak güzel şeyler ama yenilikler de getirmesi gerektiğini gösteriyor bu. Yani 3 yıllık periyot var ortada. 3 yıl önceki oyunla 3 yıl sonraki oyun aynı olmaması gerekiyor bir yerde. Yani daha gelişime odaklanması lazım. Ki şu an görünen tablo, federasyonun kendisiyle ilgili bir düşüncesi yok. Ayrılık vesaire. Montella'nın da keza aynı şekilde. Hani yola devam edecek düşüncesinden bunu söylüyorum. Ve artık bazı oyunculara tamam, teşekkürler, milli takım kariyeriniz için dinim.

0: etmesi gerekiyor. Hoca kontenjanı her zaman her milli takımda olmuştur. Yani bu Türkiye'ye özgü de bir şey değil. Geçmişte de bu arada yani ama Fatih Hoca, ama Şenol Hoca her dönem işte arada gelen diğer teknik adamlar, Lucescu vesaire kim olursa olsun herkes kadro seçimiyle eleştirilmiştir. Onu niye almadın, bunu niye aldın? Hoca kontenjanını İngiltere'de de görürsünüz, Fransa'da da görürsünüz. Lakin şöyle bir şey var. Bizde biraz fazla oldu sayısı.
1: Kaç oldu?
0: Yani şimdi 1-2 hoca kontenjanından denilir de bizde bence en az 5-6 oyuncu hoca kontenjanından gitti Dünya Kupası'na.
1: Kimler?
0: Ya zaten hepsi orada da yani bu sezon oynamayan oyuncular belli. Mesela İrfan Can bu sezon hiç oynamadı. İşte o grupta bu sürecin bir parçası olarak gitti.
2: Ortam bozulmasın diye alınmış oyuncular.
0: Tabii mesela işte Berke ile yaşanan bir süreç var ortada. Dolayısıyla hani orada bir ne Berke'ye yararı var ne milli takıma yararı var. Olsaydı o olacaktı bu kadroda. Bugün kalecilerden bir tanesi olmayacaktı. Şimdi mesela Altay Bayındır Manchester'da hiç oynamayan bir kaleci. Milli takımın havuzunda olabilir yedek kaleci. Mert Günok o da oynamıyor. Biz Dünya Kupası'na 3 tane kaleci götürüyoruz. 2 tanesi zaten takımında oynamıyor. Yoklar yani. Bakıyorsunuz Kaan Ayhan 2 sezondur kayıp. Evet bugün bir gol atmış olabilir. Bu arada çok sevinmedik dedi ama yani maşallah 4 farklı gol sevinci de yaptı.
1: Patlama yaşadı orada. Duygusal bir patlama olarak.
0: O reaksiyonun bir göstergesi. Şimdi ben golün dışında şunu söyleyeyim. Yani o da mesela 2 yıldır yok. Onun da teşekkür etme vaktinin geldiğini düşünüyorum. Ama tabii ki bu şu belirleyici olacak. Yeni sezonda bu oyuncuların performansı ne bileyim çıktı İrfan Can yeniden çok iyi performans gösterdi. İsmail Kartal geldi ya o gelince gösteriyor performans. Bir şey diyemeyiz.
1: Hayır, mesela Oğuz çok iyi miydi Fenerbahçe'de geçen sezon?
0: Değildi. Oynatılmadı çoğu zaman.
2: Yani Alanya'da daha
1: ama,
2: iyiydi.
1: Ama mesela dün sahanın en iyi isimlerinden birisiydi.
2: Evet. Ya Can Uzun da mesela en iyi isimlerden bir tanesi olabilir. Burada Montella şunu söylüyor. Bireysel oyuncular değil takım oyununa dikkat ediyoruz diye. Ama senin böyle maçlarda bireysel yetenekli oyunculara da ihtiyacın var. Kilidi açamadın mesela. Hazırlık maçlarında işte Can'dan, Deniz'den oynadığın maçlarda çok verim aldın. Tıkandığın yerlerde bu oyuncularla sonuca gidebildin. Ama gruplarda Dünya Kupası'nda net olarak iki tane karşılaşmada sen bu oyuncuları kullanmak istemedin mesela. Hani şans verip vermeme konusu çok fazla bana burada düşündürücü geliyor. Çünkü 3 oyuncu üzerinde durması ben de rahatsız oldum bu konuda. Yani biz burada tabii ki iyi olan kimse antrenmanlarda onlar forma şansı bulsun dedik. Meri, Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu. Şimdi Kerem Aktürkoğlu bir santrofor değil. Barış Alper Yılmaz bir santrofor değil. Bu oyuncular kanatlarda verim veren oyuncular. Mesela Orkun kaleye yakın oynattığında ya da işte kendi yerinde oynattığında demek ki verim alabiliyorsun. Ama Hakan'la başladığında Hakan da düşüşteyse seni Hakan'ın da yedek kulübesine çekmen lazım. Benim gözümde bu maçta bu oyuncular oynamak istemedi. Yedekleri de bunlar. Biz bunlarla çıkıyoruz. Ama yedekleri as oyunculara göre Montella'ya göre yani as olan oyunculara göre bence çok iyi bir performans sergilediler. Ve açıklamaları da bir kaptanın ve takımın teknik direktörünün konuşacağı verdiği demeçlere baktığımızda Arda Güler, Orkun gibi oyuncuların bence açıklamaları daha yerindeydi. Yani kaptanlık evet. rolünü Arda resmen gencecik yaşına göre kendi üstlendi. Yani biz bu sonucu hak ettik. Yani daha doğrusu bu söylenenleri biz bunun farkındayız. Tabii ki işin biz hakaret kısmından bahsetmiyoruz. Bunu hep biz de kınadık burada. Olmaması gerekiyor. Ama şunun bilincinde başarısız olduk. Ve bundan dolayı bizim de üzerimize almamız gereken bir şeyler var. Burada Hakan da takımın kaptanı olarak bunu başaramadı bence. Montella da teknik direktör olarak başaramadı. Arda Güler üstlendi.
1: Tabii rakamlar konusu ben zaten orada
0: şey
1: hocaya
0: mesela,
1: tepkilerin
0: Avrupa
1: olmasına sebep oldu.
0: Avrupa Şampiyonası'na başladığımızda hatırlarsınız. İlk galibiyeti aldık ama sonrasında Portekiz mağlubiyeti sonrası çok ciddi eleştiriler vardı. Hatta milli takım kampına yine girildi. İşte şunlar yaşanıyor, bunlar yaşanıyor vesaire. Ki aslında o kamp sürecinde çok bir şey yoktu milli takımın içerisinde. Oyuncular yine ağır eleştirilirken Hakan Çalhanoğlu ortaya çıktı ve ne demişti? Takımdaki genç oyuncular etkileniyor bundan demişti. Eleştireceksiniz, bir şey söyleyeceksiniz bana söyleyebilirsiniz demişti. Bak, o gün hatırlıyoruz bunu. Kendi
1: evet,
0: üzerine
1: evet.
0: çıktı, toplantı yaptı.
1: Sorumluluk almıştı.
0: Genç oyunculara söylemeyin. Hani bizlere, tecrübelilere, bana vesaire bunları söyleyebiliriz. Biz belki şey yapabiliyoruz ama genç oyuncular

0: kaldıramıyor. Onlar etkileniyor demişti. Bu kez biz bu turnuvada Hakan Çalhanoğlu'nu görebildik mi?
1: Tam tersi Arda sorumluluk aldı yani.
0: Göremedik. Bak, her maçtan sonra konuşurdu. İşte iyi oynadık, kötü oynadık. Yani hepsini yaşadık. Ama her maçtan sonra, mağlubiyetten sonra da çıkar konuşurdu. Yeri geldiğinde sorumluluk aldığını daha önceki turnuvada gördük. Ama bu kez bunu göremedik. Çünkü milli takıma yani milli takımın turnuvaya hazırlık sürecini biz milli takımın hazırlanmasını konuşmadık ki. Kim nereye transfer olacak? Milli takım kampında işte turnuvaya hazırlık süreçlerinde Meri'nin transferi, Hakan'ın transferi, ötekinin başka bir şeyi. Sürekli bu tarz şeyler konuştuk. İşin sonunda kamp yerine geldi konu. Evet, yani farklı tercihte bulunabilirdi. Evet, bunlar ayrı bir şey ama.
2: Aynen, tekrar kamp muhabbetleri zaten seçilen yer yanlış
0: kampla
2: diye
0: ilgili
2: çok fazla.
0: Bu sonuçların kampla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Ya kamp tesisi Arizona'da değildi. Başka bir yerde olsaydı 35 derece, yani 43 derecede değildi. 30 derecede olsaydı sonucu mu değiştirecekti mesela bu? Evet yani
2: o gün para, bak unutuyoruz, hatırladıkça yine üzülüyorum, daha da ya zaten üzgünüm de o geçmiş olan sinir ve öfke duygum yine böyle alttan geliyor. Ya Paraguay 45 dakika 10 kişi oynadı. Biz ne anlatıyoruz? Ne kamp, ne şeyi ya? Dağlara taşlara şutlar attık. Adamların üstüne şut çekip durduk. Abanma yarışması varmış gibi. Ali Naci Bey Instagram'dan yazmış. Diyor ki hayırlı geceler Koray kardeşim. Serdar Dursun ya da Bertu Yıldırım olsaydı kadroda şu anda Dünya Kupası'nda en az 4 puanla devam ediyorduk demiş. Katılıyor musunuz?
0: Ya olur,
2: ama elinde
0: olmaz.
2: Deniz Gül vardı, yine oynatmadı hoca.
0: Yani, hayır şöyle, yani Bertu olur olmaz, gol atar atmaz, bilemiyorsun bunu. Ya, bu bir ihtimal olarak görüyorsun. Bertu da bu arada Başakşehir'de kendini bulmaya başladı. Bugüne kadar geldiği süreçte Bertu da yoktu, kusura bakma. Yani
2: evet.
0: Başakşehir'de biraz değildi. Futbola dönmeye başladı.
2: Ama Serdar Dursun olsa bir gol atsaydı. Ya şimdi Ronaldo sevinciyle bütün dünyaya bir şok ederdi. Ne oluyoruz derdi herkese. Yani.
0: Farklı bir şey denedi mi ya? Yani farklı bir şey koydum ortaya Monte'ye bu turnuvada. Yani onu arıyoruz değil mi? Yani başaramadığımız bir ilk maç var. Çok kötü geçen bir ilk maç var. İkincisinde bir şey değiştirmek için ne çaba sarf ettik? Üçüncüsünde değiştirdi. İspanya maçını oynattığı gibi oynattı bu arada. Ya beşli savunmaya döndük. 5-4-1 oynadık. İspanya'ya karşı da böyle oynamıştık, hatırlarsınız. Orada da sonuç aldık.
2: Doğru.
0: Şimdi mesela kapanan takımlara karşı iki maç oynadın, zorlandın. İkisinde de aynı şeyi oynattın. Aynı şablon üzerinden gittin. Aynı oyunculardan bir şey bekledin. Elinde zaten Deniz vardı, sonradan oyunu attı. Mesela Canuzunu bu turnuvada görürüz diye bekledik. Kamp sürecini takip edenler, yani biz orada değildik ama yerinde takip eden bütün muhabir arkadaşlarımız, abilerimiz ne diyordu? Canuzun inanılmaz bir kamp dönemi geçiriyor demişti.
2: Evet.
0: Diye çoğu bunu söylüyordu değil mi?
2: Doğru.
0: Duyduk. Biz Canuzunu sonradan 10 dakika, 20 dakika, 25 dakika, işte 15 dakika oyuna giren oyuncu olarak gördük.
1: Yani Kerem, bu arada Kerem'le Barış'ın yeteneklerinden de faydalanamadık. Ya şimdi hani özür diliyorum, kanatlardan örnek veriyorum, ne yaparsınız? Fizik gücü yüksek olan oyunculardan faydalanmaya çalışırsınız. Kanatlardan gelirsiniz, baktınız olmuyor, diğer maç formatınızı değiştirirsiniz, oyunu ortadan yönetmeye çalışırsınız. Bir çeşitlilik olmadı yani kadroyla. Santraforumuz olsa da aynı oyunu oynasak bence bir çözüme gideceğimizi düşünmüyorum.
0: Ya bir de ben oyuncularda şunu
2: Ayça hissettim. Hanım diyor ki mesela hep performans, futbolcu performansından bahsediyoruz ama taktiksel hiç mi hata yok demiş.
0: İşte ondan bahsediyorum.
2: Zaten onu söylüyoruz.
0: Performanstan evet. Değil, hocanın farklı bir şey denememesi. Bir de yani hissiyatım, turnuva öncesinde oyuncuların röportajlarını izledik, konuşmalarını dinledik. İşte sosyal medya yayıncılığında Meri'nin evet. Bir kanalı var. Orada da eğlenceli bölümler var, keyifli bölümler var. Turnuvaya dair bölümler var. Mesela orada büyük büyük sözler eden oyuncular oldu. Ya, turnuvada gördük karşılığını. Demek ki büyük konuşmamak gerekiyormuş. Çıkıp sahada konuşmak gerekiyormuş. Yani sabah golle uyanmak istiyorum. Evet, uyanmak istiyorsun İrfan. Biz de uyanmak istiyorduk ama rakibin golleriyle uyandık. Ya, her maçın başında gol yediniz zaten. Bu şekilde uyandık. Yani biz orada Dünya Kupası'na gitmeden zaten kendimizi, evet, beklentimiz bu oyuncu grubunun ama birinci ama ikinci çıkması şeklindeydi. Evet.

0: hepimizin beklentisi buydu. Ama o yüzden oyuncular da zaten içerisindeyiz. Ama şimdi oyuncular da zaten şurada. Bir mi çıkarız, iki mi çıkarız? Yani bunun şeyinde yani bir mi çıkarız, iki mi çıkarız? Çıktılar. Turnuva öncesi onlar zihinde çıktı. Bir mi çıktı, iki mi çıktı? Sadece kendi işlerinde bunun şeyini yapıyorlar. Turnuvanın sonunu gördük işte.
1: Neyse, yapacak bir şey yok artık. Olan olmuş. İnşallah bundan sonrası için gerekli dersleri çıkarmışızdır diyelim. Milli takımımızla birlikte daha önümüzde önemli serüven var. Eylül ayında özellikle zaten Fransa, İtalya ve Belçika ile birlikte Uluslar Ligi'nde aynı gruptayız. Orada da bizi çok kritik maçlar bekliyor.
2: Daha zor maçlar yani.
1: Çok şu zor. An... Şimdi Fransa'yı görmüyor musun bugün?
2: Dembele.
1: İnanılmaz kabus gibi bir takım yani. Rakipler için kabus, Fransızlar için rüya gibi bir takım. O ayrı konu da.
2: Bir oyuncu birden fazla, daha doğrusu yıldızları var. Çok fark yaratabiliyorlar. Ama burada tabii şu an bu gruptan çıkamıyorsanız önünüzde oynayacağınız büyük maçlar var. Daha da riskli karşılaşmalar bunlar. Oraya çok iyi bir şekilde gitmeniz gerekiyor.
1: Neyse, oradan beklenti da... yüksek olmaz en azından orada herhalde. Ha, Fransa'ya karşı galibiyet evet. beklentisi olmayacağı için. Allah korusun, bir durumu. İspanya maçı gibi bir durum olmadığı sürece kimse abartı bir tepki vermez diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle, çünkü burada da
1: zaman var gerçi.
2: Ya, grubun genel olarak durumuna baktığımızda favori bizdik yani, kendimizi görüyorduk. Zaten en çok bu kadar şaşkınlığa uğramamızın sebebi de bu burada. Ya, birinci çıkarız, en iyi üçüncülüğü tamam. bile düşünmedik biz yani. Ama hayal kırıklığı yani.
1: Kulüpler Birliği'ne geçelim. Yavaş yavaş bu konuyu toparlayalım. Olan oldu artık. Yapacak bir şey yok. Üzgün ve mutsuz bir turnuva geçirdik. İnşallah bundan sonra turnuvalarda yine yer almaya devam ederiz ve her şey bizim adımıza çok daha iyi olur. Hatalarımızdan ders alırız diye ümit ediyorum. Sadece futbolcular değil, biz de bence hatalarımızdan ders almalıyız. Bundan sonra kazandıklarında da abartmanın bir alemi olmadığını biz de görmüş olduk. En azından bizim adımıza da ders kısmı bu olsun. Dengeli gitmekte fayda var her zaman. Kulüpler Birliği toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Başkan Ertuğrul Doğan açıklamalar yaptı. Dilerseniz o açıklamaları bir izleyelim.
3: Herkes orada Türkiye için oradaydı. Türkiye'ye başarılı olsun diye oradaydı. Olmadı. Daha önce bu gruplarda, yanlış hatırlamıyorsam son iki grupta, son iki Dünya Kupası'nda Almanya çıkamamıştı. İspanya çıkamadı daha önce, Fransa çıkamadı, İtalya çıkamadı, İngiltere çıkamadı. Bunlar oluyor. Keşke başımıza gelmeseydi. Ama bunlar başımıza geldi diye o genç arkadaşlarımızın eleştirmek herkesin hakkı, en doğal hakkı. Futbolun içinde olan herkes eleştiriye açık olması lazım. Buna ben de dahilim, yönetim kurulu arkadaşlarım, Futbol Federasyonu, oyuncularımız, teknik direktör. Bunları da karşılıyor herkes olgunlukla ama ben şuradayım. Bu arkadaşlarımıza yapılan hakaretler, küfürler, tehditler, bunlar bize yakışmıyor. Onu net olarak söyleyeyim. Bizim Türk milleti olarak böyle bir genetiğimiz, genimiz yok. Türk'ün Türk'ten başka dostu da yok. Bunların altını çizmek istiyorum. Bu arkadaşlarımızın hepsi çok değerli çocuklardır. Hataları olabilir, eksikleri olabilir ama çok değerli insanlardır. O milli formayı terletiyorlar. Sizlerden, basından ricamız, benim şahsım adına, bu arkadaşlarımıza lütfen daha dikkatli yaklaşılması. Kulüplerimizin yabancı kuralı konusunda hassasiyeti var. Şu an itibariyle herkes diyebilirim buna, yabancı kurulundan memnun değil. Bununla alakalı da şu anda kendi WhatsApp grubumuzda ekibimiz çalışacaklar. Kulüplerin görüşlerini alacağız. Futbol Federasyonumuzun verdiği bir karar var. Bu kararı saygıyla karşılıyoruz ama hiçbir şey değişmez değildir. Yani o zamanki şartlar itibariyle bu belki uygundu ama şu anda kulüplerimizden gelen haklı talepler var. Haklı sebepler de var. Bunların hepsini federasyonumuzda paylaşacağız. Bu konuda kendilerinden yardım isteyeceğiz. Biz daha önce federasyonumuza yazı yazmıştık 12+5 diye. Ama geçen seneki kural gibi bir kural da uygulanabilir. Bunu federasyonla konuşmamız lazım. Yani bizim niyetimiz hem federasyonun hem de kulüplerin ortak noktada buluşması. Çünkü elimizde bir sürü oyuncu var. Bu oyuncuları göndermek ciddi problem, ciddi maliyet. Yani yabancı sınırından kaynaklı genç oyuncu, tamam gidiyoruz. Trabzonspor kulübü olarak mesela biz bunu hazırız ama diğer kulüplerimiz hazır olmayabiliriz. Buraya da bir itirazımız yok. Dolayısıyla genç oyuncuları, iyi oyunculara gittiğin zaman da çok ciddi bütçelerle karşılaşmaya başlıyorsun. Konuda kulüplerimizin hakkı var. Dolayısıyla ortak bir müşterekte buluşması lazım ama bu genel durum itibariyle kulüplerin tamamının memnuniyetsizliği var. Merkez Hakem Kulüpler'le alakalı Sayın Federasyon Başkanımızla görüşeceğiz. Kulüplerin genel olarak memnuniyetsizliği söz konusu.

0: Burada yine bir çalışma grubu oluşturarak onların da muhakkak niyeti iyidir. Bizim başkanlarımızın da niyeti gayet iyi. Ortak müştereklerde bu işi daha iyiye nasıl getirebiliriz'in biz kendi ekip aramızda bir ekip oluşturacağız ve onlarla bu görüşmeleri yaparak önümüzdeki bir ay içerisinde bu konuda da sağlıklı adımların atılmasını sağlamaya çalışacağız. Teknoloji anlamında da özellikle son Dünya Kupası'nda uygulanan çipli top teknolojisi var, izlemişsinizdir ve gol çizgi teknolojisi. Bu iki teknolojinin de Türkiye'de uygulanması için kulüplerimizin yine ortak kararı oldu. Biz daha önce Kulüpler Birliği Çağrı Bey, Serkan Bey'in ekibi çalışmıştı, bu firmalarla görüşmeler yapılmıştı zaten, hazırdı. Bununla alakalı maliyetleri kulüplerimizle paylaştık. Kulüplerimiz de bu teknolojinin kullanılmasını istiyor.
1: Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını ekrana getirdik. Kulüplerin gündemindeki meseleler belli. Bir yabancı kuralı, ikincisi yine çipli top ve gol çizgisi teknolojisini talep edeceklerini söyledi Başkan Ertuğrul Doğan. Ve bunun da Süper Lig'de uygulanması gerektiğini söyledi. Yine yayın gelirleriyle ilgili görüşmeler yapıldı. Biz yabancı kuralıyla ilgili...
2: Merkez Hakem Kurulu konuşuldu.
1: MHK konusunda da federasyon başkanıyla görüşeceklerini, kulüplerin genel olarak memnuniyetsiz olduğunu dile getirdi Başkan Ertuğrul Doğan. Yabancı kuralı meselesi 12 artı 5 talebinde bulunduk daha önce dedi başkan. Sizce mevcut 10 artı 4 kuralı değişir mi federasyonla yapılacak görüşmelerin ardından?
2: Yani sayısal olarak ben çok değişeceğini düşünmüyorum. Belki içerisinde esneme olur. Yani hani sen 12 artı 5'ten bahsediyorsun değil mi? Böyle bir şeyin...
1: Önerilen oymuş daha önce, bu talepte bulunduk.
2: Ben 12 artı 5 gibi bir şeyin ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Bunu istemeyen kulüpler de var bu arada. Herkesin isteği bu şekilde değil. Yani mesela bir kuralı tekrar eski haline çevirmek isteyenler var. Farklı sayısal olarak farklı değişiklik isteyenler var. Bir de Beşiktaş gibi mesela. Bu kurala göre planlama yaptıklarını belirtip çok dahil olmayan kulüpler var. Beşiktaş'ın mesela bir talebi olmamıştı. Kulüpler Birliği toplantısına gelen süreçte işte değişiklik olsun, işte 10 artı 4, 12 artı 2 olsun tekrar vesaire, böyle bir talebi olmadı. Şimdi herkesin aynı şeyi düşündüğü bir konu değil bu arada. O yüzden zaten kendi içerisinde Sayın Başkan diyor ki hani bir çalışma yapacağız, bir değerlendirme yapacağız, sonra federasyonla görüşeceğiz. Ortaya ne çıkarılabilir herkesin, çoğunluğun ya da ya herkesin ya çoğunluğun işte üzerinde en fikir olacağı. Ama ben 12 artı 5'in çok olası görmüyorum açıkçası.
1: 10 artı 4'ün değişeceğini düşünüyor musun Kaya sen?
3: Yani bence orada 10 artı 4'te o 4'ün 2-2. Oyuncu 2003 doğumlu ve iki tanesi transferin o şekilde, diğeri 2000 doğumlu ve iki oyuncunun da diğer bir kontenjan olarak değişilmesini bekliyorum. Niye bekliyorum? Çünkü şöyle tamamlayayım altını da. Biz her transfer döneminde Anadolu kulüplerinin şu ana kadar illaki transferlerini konuşuruz, görürdük yani. Şu an Trabzonspor çok hızlı bir şekilde transferler yaptı. Az önce Sayın Başkan'ın açıklamaları da zaten Trabzonspor kulübü olarak biz hazırlıklıydık dedi. Bunu tamamlıyor orada. Ama diğer Anadolu kulüpleri ve diğer kulüplerin şu anki planlamalarına çok fazla bu durum uymuyor. Evet, geçtiğimiz sezondan TFF net olarak şunu söyledi. Yeni sezonda kuralımız bu olacak denildi. Ama Avrupa'daki futbolculara baktığınızda 2003 ve sonrası futbolcuların transferini gerçekleştirmek için ciddi rakamlar harcamanız gerekiyor. Ve daha çok yetenekli oyuncuların da 2000 doğumlu ve sonrası olduğunun da burada farkına varmanız lazım. Çünkü Galatasaray, şöyle örnek vereyim, yapacağı transferlerin çoğu şu an 2000 ve sonrası doğumlu olan futbolcular üzerinde duruluyor. Ve oyuncu satarken de tabii ki zorlanıyorsunuz elinizden çıkaracak olan oyuncuları da. Çünkü kontenjana uymayacak oyuncuları bonservis anlamında, işte Trabzonspor mesela yine satışta da başarılı olabiliyor ama planlamasını yapınca, Şampiyonlar Ligi'nde hedefi olan bir kulüp ya da Trabzonspor'un yok diye demiyorum ben burada. Galatasaray net olarak son 4 sezonda evet Süper Lig'de şampiyon ama Şampiyonlar Ligi'nde sürekli üzerine koyma çabası var. Ona göre bir transfer stratejisi, ona göre isimleri gündeme alıyor burada. Yani bu konuda net olarak bence biraz değişiklik olmasa bile esneklik olması gerektiğini tarafındayım. Çünkü Fenerbahçe'yi de zorlayacaktır bu durum. Fenerbahçe'nin elinde çok fazla yabancı oyuncu var. Şimdi genel olarak 4 büyük kulübe baktığınızda Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'a.

0: en az zaten yabancı sayısı olan Galatasaray bunların içerisinde. Fenerbahçe'de sıkıntı şu. Yönetimin değişmesi, Ali Koç'tan sonra Saadettin Saran'ın gelmesi ve şu an tekrardan Aziz Başkan'ın uzun bir aradan sonra takımın başına gelmesi, şampiyon olabilmek için 12 sezondur zaten sürekli transfer yaptınız. Bu oyuncuları da elinizden şu an çıkaramıyorsunuz. Almasaydınız konusu evet mantıklı kulağa geliyor ama şampiyonluk hedefi olunca da buna bakmıyorsunuz. Şu an ceza da alacaksınız. Daha doğrusu aldığınız Kerem Aktürkoğlu transferinden dolayı. Yani kuralları da burada hiçe saymamak gerekiyor tabii ki. Diğer yandan da Beşiktaş'ın da şu an yeni bir hedefi var. 4 yıldan beri ligde çok kötü bir şekilde ilerliyor. Üzerine koyması lazım devam ettirebilmesi için. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadı ama bundan sonra sıkıntı yaşamayacağı anlamına gelmiyor. Belki 2003 doğumlu ve 2000 doğumlu Beşiktaş'ın da listesinde olan, daha doğrusu 2000 doğumlu oyuncular vardır.
1: Var, şu an bir tanesi sol bek mesela yani almak üzere.
0: İşte bu şekilde örnek...
2: Zaten bu yabancı kuralı daha önce de yine Beşiktaş hatırla. Necip Uysal'la Mustafa Pekdemek'le yine Önder Özen döneminde sözleşmeler yaptı. Hı hı. Yabancı kuralından dolayı. 2 senelik 3 senelik sözleşmeler imzaladıktan sonra kural esnetildi.
1: Ya bak
2: şu an bence boşuna yani yetiyor. Sözleşmeyi uzatmış oldu.
1: Mavi kart geldi bir ara. Bak mavi kart geldi. Hatırlarsın.
2: Evet.
1: Beşiktaş onun özelini mesela Bahtiyar Zaynettin'e transfer etmişti hatırlarsınız. Doğru. O kural da değişti. Ya sürekli bir değişiyor bak. Yani rahatsız edici boyutu bu. Ya işte yaptık da kadromuz şişti. Çıkamıyoruz işin içerisine. Hadi kuralı değişelim. Ya biz ne zaman bir tam dönem projeksiyonunda o kuralların geçerliliğini koruduğunu göreceğiz. Yani mesela bunlar yapılıyor ya, açıklanıyor. Deniliyor ki 4 sezonluk, 3 sezonluk deniliyor ya. Bir kez de şunun 3 sezon uygulandığını, 4 sezon uygulandığını görelim. Yani sonuç itibariyle kulüplerde başkanlar, yönetimler değişiyor ama gelen yönetimin nereye geldiğini bilerek geliyor. Ondan sonrasında o zaman daha sağlıklı kadrolar hazırlayacaklar. 20 tane yabancı oyuncu al, sonra kirala, 14 tane kalsın elinde, yazın geri dönsün kiraladıkların, ben transfer yapamıyorum. O zaman yaparken sağlıklı yapacaksınız bunu. Öteki taraftan genç oyuncu konusu, gayet para harcıyor artık kulüplerimiz. Parası yok diyebiliyor muyuz?
2: Yok.
1: Harcıyor. Maaşlar havada uçuşuyor. Bonservisler havada uçuşuyor. Ya, genç oyuncuya da harcayabilin. Her şey ismin, cismin peşinde mi olacağız o zaman? Trabzonspor olaydan bugün kazanıyor. İşte Wagner Pinya'dan kazanacak. Augusto'dan kazanacak. Mesela Trabzonspor buldu, keşfetti. Sen de bul. Yedek kulübesini alıyorsun zaten. Ya da rotasyonu alıyorsun çoğunluğunu. Sonuç itibariyle 10 tane yabancını sen ilk 11 seviyesinde seçiyorsun. 2 tane de ilk 11 seviyesinde 23 yaş altı oyuncu bul. 12 olsun sana. 2 tane de rotasyona sağla.
2: Kolayına, yani kolayına geliyor çünkü şu an değişirse kulüplerin. Ya mesela Galatasaray istemiyor değil mi şu an? Bir tek istemeyen Galatasaray değil bu arada. Yani mesela Galatasaray'dan başlayalım. Her kulüp için örneklendiririz.
0: Ya tabii Anadolu
2: Saşa Boya Galatasaray aldığında kaç yaşındaydı? Ya Saşa Boya Galatasaray aldığında kaç yaşındaydı? Veya Nelson 30 yaşında mıydı?
0: Ya tabii ki değil ama burada şu var şimdi. 2003 doğumlu ve sonrası futbolculara gittiğinizde şu anki oyunculara dünya üzerinde zaten değerlendirmeye aldığınızda Türkiye'deki standartları bildikleri için kulüpler bunun farkında olduğu için bu oyuncu 30 milyon euro ise 45-50 milyon euro isteniliyor. Şimdi böyle bir durum da var burada. O yüzden bu durumu çok fazla da geriye çekme. Gidip de işte 95 doğumlu, 96 doğumlu, 97 doğumlu denilmiyor burada. 2000 doğumlu ve sonrası olsun. Hani daha çok oyuncu avucunu burada kapsasın. Arada bir 3 yaşlık bir fark olsun. Hani diğer iki kontenjanda tamam 2003 doğumlu ve sonrası 2 oyuncu olsun. 2000 doğumlu ve sonrası 2 oyuncu olsun. Bu zaten bütün kulüpler için daha rahat bir transfer süreci geçirmesinin sebebi olur bence. Herkes şu an, benim düşüncem bu, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da bu kuralda bir esneklik olacak mı diye bekliyor. Çünkü net olarak bize süreç şunu gösteriyor. Fenerbahçe şu an Vedat Muriç'i kafasında banko gördüğü için bitirdi, transferi getirdi. Şu an zaten Fenerbahçe'nin yabancı oyuncusu olduğunu, biz geçtiğimiz sezonlarda da çok fazla olduğunu hep konuştuk burada. Çünkü şampiyonluk hedefi var 12 yıldan beri. Sürekli olamayınca sürekli alındı. Elden de çıkarılmadı, kiralandı. Şimdi satıp oyuncu alma durumu farklı bir şey. Bu 2000 ve 2003 doğumlu oyuncuların esnetilmesi çok farklı bir şey burada.
2: Evet.
0: Yani burada kulüplere kolaylık olsun diye 2000 doğumlu ve sonrası yapılabilir. Ben burada çok fazla zarar olacağını düşünmüyorum.
2: Mesajlar var. Biraz onlardan da okuyacağım.
0: Tabii.
2: Tamamla sen lütfen.
0: Tabii ya yani şöyle. Hani bizde Türkiye'de yerli oyuncu yetişsin diye yapılmış bir kural olarak algılarsak biz bunu yanılırız. Neden? Ozan Kabak örneği var. Çıkmıştı zaten. O dönemde yabancı vardı.
2: Doğru.
0: Yani bunu böyle değerlendirmek lazım. Bence kulüplerin tabii ki sürekli şikayet etmesi de farklı bir şey. Çünkü geçtiğimiz sezondan söylenmiş kulüplere. Şimdi TFF'de kendini bu şekilde Sayın Başkan belki öyle kendini savunacak. Diyecek ki ben geçtiğimiz sezondan zaten bunu size söyledim. Ona göre kurallarınızı yapın. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan az önce zaten açıklaması ekranlara geldi. Ne diyor? Ben diyor hazırlığımı yapmıştım. Ona göre ilerliyorum ama diğer kulüpler zorlanıyor. Yani buradaki hedef tabii ki farklı da olabiliyor. Bilemiyorum ama bütün kulüpler için bir esneklik gerektiğini düşünüyorum.
2: Sami Başkaya son sayfa etiketine yazmış. 10+4 kuralının bizim ligimize tek bir faydası var mı? Yabancı gençleri yetiştirmek zorunda mıyız? Avrupa ile nasıl yarışacaksın? Türkiye Futbol Federasyonu'nun görevi Türk futbolunu geliştirmek. O artı 4 Türk olsun o zaman. Polatlı'dan selamlar demiş.
1: Orada sınırsız istersen almazsın yabancı. 10+4 sınırsız hakkını kullanabilirsin.
2: Burak Bey, kural acil kalkmalı. En son bu olay olduğunda Tarık Çamdal olayını vermiş. Yüksek paralara top oynamadan gitti. Asgari ücretli Adana Demirspor'la anlaştı demiş.
1: Şu an öyle bir şey yok ya, zaten çok az sayıda. Şu an 14 yani, yabancı hakkı var.
2: Zorlama sözleşmeye imzalattı Galatasaray.
1: Hayır, bir şey söyleyeyim. Şu an 14 yabancı hakkı var. 7 falan değil ki. Bu işler dörtlerle geçmişten dörtlerle
2: başladı. Sahaya 11 tane futbolcu başladı, çıkıyor beşten. Biliyorsunuz. Hayır. 10+4 var.
1: Geçmişte 5 yabancıydı. 7 oldu, 8 oldu derken sınırsıza doğru gitti. Şu an 14 yabancı neredeyse sınırsız demek zaten. Yani.
2: Hayır, işte diyorum ya, 11 futbolcu sahaya çıkıyor. Zaten mesela örnek veriyorum, 21... Uğurcan'ı kaleye koy. Zaten 10 tanesini oynatabiliyorsun.
1: 21 kişilik artı maç kontenjanı yapıyorsun.
2: Gelecek potansiyeli olan kişilere sen yatırım yap.
1: Zorunluluğun var zaten.
2: Tabii.
1: 21 kişilik maç kadrosu yapıyorsun. 7 tane de Türk oyuncu bulursun.
0: Kontenjan yani. Oyanı da ya,
2: kontenjan yani 4 değil ki zaten şu
0: bir
2: an.
0: Bir yandan da yani. Niyega örneği var. Tam bu sezon çok fazla forma şansı bulamadı Galatasaray'da ama hani oynayamadı oyuncu. Sonradan daha fazla. Zira Türkiye Kupası'nda süre aldı. Mesela Can Armando Güner diye bir oyuncu transfer edildi.
2: Tabii.
0: Taraftar göremedi. Şimdi böyle durumlar da var burada. O yüzden zaten 2003'e doğumlu oyunculara gittiğinizde hani ben sadece Galatasaray üzerinden örnek veriyorum ama yakın tarihte bunlar olduğu için anlatmaya çalışıyorum. 2003 yerine 2000 olsun da hedeflediğimiz oyuncular var. Hani diğer takımlara rahatlıkla transfer yapsın diye belki böyle bir düşüncenin içerisindeler. Oynatmanız da gerekiyor. Oynatmayacaksanız bu yatırımları yapmayacaksınız evet. O zaman yani. O söylediğimiz durum şu. 10 tane oyuncuyla, yabancı oyuncuyla çıkıyorsan elindekini satıp yenisini alıp onunla devam edeceksin. Kural uygun 3 tane daha oyuncu ekleyeceksin. Ne bileyim yani, bunun formülü illaki vardır. Ama hedeflenen işte oyuncu profilinden dolayı şu an kulüpler rahatsızlığını dile getiriyor.
2: Yine mesajlar üzerinden devam edeceğim. Şöyle Halil Çiftçi diyor ki yabancı kuralıyla ilgili fikri şuymuş. Serbest olsun, sıkıntı yok ama birincilik dahil her takım ilk 11'de 20 yaş altı bir oyuncu oynatmak zorunda olsun. Nasıl olur demiş. Ya ona da yine laf edilecek.
0: Ya her şeye bir şey bulunacak burada.
1: Yani bir tane bunun, oyuncu
0: bunun şeyi şey böyle... yok, çözümü yok bence.
2: Hayır, sana oynatma zorunluluğu asıl bir dayatma. Burada aslında bunun gibi bir dayatma yok. Şöyle
1: ya istersen 14 tane yabancı al, istersen 8 tane al.
2: Tabii sen istersen 11 yabancıyla sahaya çıkabilirsin. Sadece diyor ki bir tane gençlere de yatırım yap. Yani 10 tane zaten istediğin gibi alıyorsun. Bari 4 tane de potansiyeli olabilecek geleceğe yönelik de adam al ki yarın öbür gün bari satarsın edersin. 5 tane futbolcunun parasını çıkarırsın belki. Abartmıyorum 5 sayısını. İşte Sasha Boy kaça satıldı? 1 milyon euro civarı bir paraya 35. geldi. 35'e satıldı. Morutsan, Çıkıldao, Nelson hepsinin bonservisi çıktı ya bir tane Sasha Boy satışıyla. Evet. Yani aslında birazcık buna da yönlendiriyor seni. Ama tabii arada olmayan örnekler var. Veya çok abartı para isteniyorsa da almayacaksın o zaman artık. Onun da dengesini. Ya kulüplerin hepsinin çok güzel örnekleri var. Hepsi kendi bunu başarabiliyor zaten. Ama daha zor oluyor diye herhalde tercih etmek istemiyorlar.
1: Ya. Bunun scoutingini yapacaksın. Arayıp ligine uygun olanını, takımı katkı sağlayabileceğine inandığın potansiyelleri araştıracaksın. Bir olmaz, iki olmaz, üçüncüsü olur. Bu iş böyledir zaten. Her aldığın oyuncu sana katkı verecek diye bir şey yok. Bu genç oyuncu üzerinde olan bir konu değil ki. Ne yabancılar geldi buraya tecrübeli? Çoğu yapamadan gitti. Onlar o zaman şey mi? Yani ismiyle geldi ama ne şekilde gittiklerini hatırlıyoruz.

0: Şimdi yabancı da gençleri bırakalım, yine aynı şey olacak. Belki tutmayacak yine bu sistem. Ya yani isme gidilecek, tecrübeli önceye gidilecek, alınacak, paralar harcanacak, olmayacak. Gençte de ne o zaman? Ya bulabiliyorsunuz, evet. Bulunuyor, bulunmuyor diye bir şey yok. Bunu Galatasaray da buldu. Yakın dönemden işte az önce konuştunuz isimleri. Genç yaşta bulabildi. Saşa boyu 1 milyon euroya alan ben değilim, Galatasaray. O dönemin futbol yöneticileri. Nelson'u 6 milyon euroya mı almıştı Galatasaray?
1: Yapmıyorsam evet.
0: 6 milyon euroya Nelson'u aldı.
1: Şu an tabii bol servisi ne kadar
0: satacak? Marka'yı kaç yaşında aldı?
1: Yine 20'li.
0: Gitti Portekiz Ligi'nin en altından buldu getirdi. Tabii. Fayda sağladı mı? Sağladı. Arenci bulabiliyor musun?
2: Şimdi bir tane mesaj var. Eleştiri olarak okuyorum bunu. Hep şeyleri okuyorum gibi olmasın. Beşiktaş transfer yapamayacağı için 10+4 kuralını nasıl da savunmaya geçtiniz. Hakikaten doğru değil demiş bu yaptığımız. Ben orayı çevirerek söylüyorum. Zorla mı aldırdılar diyorsunuz. Evet. Diye eleştirmiş. Yani Beşiktaş transfer yapamayacak bir bütçesi var mı?
0: Yok, hayır, var. Yapacak.
2: Yani şu an Vlahovic falan konuşuluyor. Beşiktaş'ın şu an konuşulan mesela rakamı yıllık 10 milyon euro mu önerildi Vlahovic'e? 8 milyon euro yıllık bir ücret ödeyebilen bir takım sizce transfer yapamaz mı? Ya böyle bir derdim.
0: Beşiktaş Trossard, Vlahovic'i, Alexander Nübeli.
2: Beşiktaş devre arası bir stoper 18 milyon euro bonservis bedeli verdi.
0: Orkun'a 30 milyon euro verdi.
2: Beşiktaş 30 milyon euro Orkun'a verdi. Siz Beşiktaş'ın parası yok mu zannediyorsunuz? Yani Galatasaray kadar çok harcamıyor diye 10 milyon euro şey bütçeyle girmiyor yani. Beşiktaş zaten fazla alıyor. Ama bizim demek istediğimiz şu. Beşiktaş mesela, bilmiyorum izleyicimizin yaşı kaç. Bobo'yu Beşiktaş aldığında, ki Beşiktaş tarihinin en başarılı golcülerinden biri mesela, Avrupa'da attığı gol sayısı filan rekorlar kırmıştır. Beşiktaş Bobo'yu 18 yaşında Brezilya'dan getirdi buraya. O zaman yabancı sayısı sınırı 5'ti. Ben diyorum ki 5 tane yabancı zorunluluğun varken sen 18 yaşında Bobo'yu Brezilya'dan buraya getirip deniyorsan 10+4'te de, yani şu an şu kuralda, bırakın bir 4 tane de deneme yapın artık yani.
0: Fenerbahçe Kim Min-jae'yi nereden buldu?
2: İşte Uzak Doğu'dan getirdi.
0: Elif Elmas'ı nereden buldu?
2: Makedonya'dan, 18'den de küçüktü getirdiğinde.
0: Bulabiliyor musun? Yani hani yokmuş diye bir şey yok.
2: Ya ben işte diyorum zaten bak, kolayına geliyor. Galatasaray biraz, Barış Alper Yılmaz'ı nereden aldı? Şimdi, Barış Alper Yılmaz yabancı mı?
0: Bak Fransızlar nereden
2: geldi? Kerem Aktürkoğlu
0: Fransız
2: yabancı mı?
0: Kulüpleri nereden
2: zaten
0: beslenir?
2: Zaten yapabiliyorlar.
0: Fransız kulüpleri nereden beslenir? Çok iyi bir Afrika kıtasında çok iyi bir ağı vardır Fransız kulüplerinin, değil mi? Oradan beslenir. Bu arada sadece Lig 1 değil, Lig 2 de beslenir aynı şekilde. İşte Portekiz'e gidersiniz, Brezilya, Uruguay, dikkat edin Arjantin, oralardan çok çeker oyuncu. İşte Belçika'da bakarsınız kulüpleri, yine Afrika'da çok hakimlerdir. Böyle genç oyuncu bulup keşfetme üzerine. Şimdi bunu Fransız kulübü buluyor. Ne bileyim Benfica, Porto, Lisbon buluyor. İşte Belçika kulüpleri buluyor. Bize gelince ya işte biz bulamıyoruz mu olacak bunun hikayesi?
1: Banka isme gitmek var orada. Bulamamaktan yana değil de risk almayalım. Aman çok iyi bir kadromuz var. Örnek veriyorum. Yıldızlarla toplu bir ilk 11'imiz var. Ya da yedeklerimiz, alternatiflerimiz var. Şimdi gidip 18-19 yaşında genç bir oyuncu alırsak ya tutmazsa, bu paraları verdikten sonra risk almaktan korkuyorlar. Net olarak bunu görüyoruz. Ha, son dönemlerde başarılı olan kim? Trabzonspor. Doğruyu yapıyor mu? Yapıyor. Çok iyi oyuncular buldu. No name isimler getirdi. Düşük bütçeyle, düşük rakamlarla çok iyi rakamlara sattı. Ama şimdi kafayı oynayan takımlar da, şimdi Fenerbahçe diyorum ya, Fenerbahçe 12 yıldan beri şampiyon olamıyor. Yaş tahtaya basmak istemiyor. Hep garanti isimler. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bir şey belirliyor. Seviyeyi farklı yere getirmiş. Ben bu ismi alırsam zaten kadromda yıldızlar oynatamam. Ve Beşiktaş her sezon şampiyonluk yarışında zaten doğal olarak aday olduğu için yıldız isimler getiriyor. İşte Immobile'inden tut, Abraham'ından tut. Hani burada şu anlatılmaya çalışıyor ya, Beşiktaş'ta para mı yoktu? Ya zaten Beşiktaş üst üste bu kadar çok harcamalar yaptı. Kötü dönemindeyken bile yaptı. Başarılı olamadı, devamı gelmedi evet. Bunun. İstikrarsızlıktan yana aslında Beşiktaş'ın en büyük sorunu. Teknik direktörden yana, yönetimden yana sürekli üst üste takıldı bunlara. Şimdi bu kural dışında önemli olan burada doğru profildeki oyuncuları takıma kazandırabilmek zaten. Yani evet. İyi bir isim bulduğunuzda bununla ısrar ederseniz sonucunu alabiliyorsunuz. Ben o yüzden son dönemlerde mesela en çok...
2: Galatasaray mesela Buruma'yı aldığında muazzam bir bonservis ödemedi mi? Buruma gencecikti o zaman.
1: Evet ya, şu örneği de verelim.
0: Dönemine göre iyi bir bonservis.
2: Çok, yani, çok...

0: koruydu Galatasaray'ın.
1: Çok iyi bonservis verdi. Tabii, Vurma'da tabii. Allah var, o dönem bir turnuva vardı zaten.
0: U20'de miydi?
1: U18 miydi?
0: U20 diye
1: hatırlıyorum. U20'ydi. Turnuvanın en iyi 2-3 futbolcusundan biriydi zaten.
2: Tabii ya, şu örnek de var mesela, son dönemlerde genç oyuncular en çok forma şansı veren ve tamam bu hani zorunluluk olarak da görülebilir. Beşiktaş'tı. Semih, Mustafa sürekli böyle çıkarıp ön plana oynatmaya zorlayan, şartlardan dolayı dersin, öyle dersin, böyle dersin ama sonuçta oynattı. Şimdi her takımda her sezon bir tane böyle bir oyuncu çıksa, her takım dediğim büyüklerden bahsediyorum. Kadronuz çok iyi olabilir ama örnek veriyorum ya, ortalama ligde kaç maç oynanıyorsa bu maçın 3'te 2'sinde son 10 dakika 15 dakika sürekli istikrarlı bir şekilde bu gençlere de forma şansı verin. Zaten otomatikman altyapıdan çıkaracağınız oyuncu da belki yurt dışından genç yabancı oyuncu transferine de engel olacaktır. Oynatmıyorsunuz çünkü. Oynatsanız bir 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika skor üstünlüğünü elde edince. Sadece biz neyi görüyoruz? İyi bir transfer, genç oyuncu. Ziraat Türkiye Kupası var. Orada bir izleriz. Ya da işte ne bileyim hazırlık kampları var. Daha sezon başlamadan önce. Orada bir görelim. Tamam görüyoruz ama lig oynanırken göremiyoruz bu oyuncuları.
1: Evet. Hızlı hızlı birkaç mesaj okuyacağım. Farklı fikirler var çünkü. Erhan Aydemir diyor ki serbest bırakılsa ne zararı var ki? İyi oyuncu Türk de olsa yabancı da olsa çıkar oynar. Kimse kesemez. Avrupa'da başarı istiyorsak serbest bırakmak lazım demiş.
0: Bu da bir seçenek ama sonra bir daha değişmesin.
1: Ya tabii serbest bırakılıyorsa da sabit kalsın. Biz bu arada yani değişmesin demiyoruz. Şu an sadece böyle çok inanılmaz kulüpleri zorda bırakan bir kural gibi gözükmüyor. Buradan en azından öyle gözükmüyor.
3: Ya ben şuna söylemeye çalışıyorum.
1: Yoksa benim için hiçbir fark eden bir şey yok yani.
3: Ben şuna karşıyım. Ya 3 yılda bir karar alınıyor, 3 yıllık, 4 yıllık. Anlatılıyor işte gelecek sezon böyle olacak, ondan sonraki sezon böyle olacak, sonraki sezon böyle. Bakıyorsun yok, sonraki sezon
1: sürekli değişiyor.
3: Ertesi sezon bir daha değişiyor.
2: Ya sadece bununla alakalı niye bütün standartlar da değişti?
3: Karar almayın yani, evet. Kimse de işte kabul ediyoruz bunu falan demeyin. Bir sonraki sezon kabul etmeyeceksiniz çünkü bunu yani. Arkasında durmayacaksınız.
2: Doğru.
1: Ali Özek diyor ki serbest olsun, stüdyoda yorum yapmak, oradan bulsun kendine kulüpler demek de olmuyor demiş. Zaten stüdyodan demek de olmuyor, araştırmak gerekiyor. Serbest olmasından yana Ali Bey. Fenerbahçeli bir izleyicimiz, Rumuzlu ismi çünkü. Fenerbahçe'de artı 4 kuralı için 4 futbolcuya yatırım yapıldı. Ciddi paralar ödendi. Sıdıkı, Şerif, Dorgelej, Nene, Archie Brown, Amara, Diouf. Galatasaray bu kuralın geleceğini bile bile o hamleleri yapmadığı için bu kural değişmeyecek demiş.
2: Şu an Galatasaray'da bir tane kontenjan uyan var zaten. Niyega var. Galatasaray'ın aslında en rahat, bence diyorum ya, yabancı sayısı daha az olduğu için. Hani bu kuralı ayak uydurabilecek büyükler arasında en rahat takım Galatasaray ama transferdeki planlama buna göre değildi Galatasaray'da. Tamam geçtiğimiz sezondan söylense bile şu an 2000 doğumlu ve üzeri oyuncular da çok fazla üzerinde duruluyor. Gündemde yazılan oyuncular da bunlar. 2003 doğumlu ve sonrası doğan oyunculara baktığınızda da diyorum ya, kulüplerin burada beklentileri çok yüksek olabiliyor.
1: Evet.
2: Şimdi şöyle örnek vereceğim. Galatasaray Alanya Spor'dan Ümit Aktağ ile ilgileniyor. Geçen gün zaten konuştuk, beraberdik. Doğru. yayında. Net olarak şimdi bu oyuncuya gittiğinizde kulübü 10-15 milyon euro bir beklentiye kapılıyor. Çünkü değerlendi artık yani, kulüp böyle bakıyor bunu. İsteyebilir bu arada. Ben serbest kulüp isteyemez diye mi? Ya tabii Bertu yine aynı şekilde Başakşehir'den 13-15 milyon euro bandında bir bonservis beklentisi var. Başakşehir'in Bertu'dan dolayı. Şimdi böyle bir ortam da oluşuyor burada yani. Ya bu kural bence de eğer bir karar verilecekse serbest bırakılsın. İsteyen istediği futbolcu oynatsın yani.
1: Devam ediyorum yine. Burak Bey diyor ki takımların altyapılarından oyuncu çıkarma zorunluluğu olsun. Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Semih Şentürk gibi forvetler artık neden yetişmiyor demiş. Murat Su Bey diyor ki futbolcu bulma konusunda Trabzonspor çok başarılı demiş. Emre Bey diyor ki finansal fair play sert olacak ve sınırsız yabancı olacak. Belki Türk futbolcu sayısına ödül verilebilir nokta demiş.
0: Ki bu bana denendi, hepsi denendi.
1: Bu yine en aslında mantıklı nokta bu. Yani sınırsız bırakırsın ama finansal fair play noktasında yani çok
0: bir arada ciddi. Olduğu dönemi hatırlamıyorum ama işte yerli oyuncu oynatanlara teşvik primi adı altında işte
1: Fatih Hoca'nın
0: bonus yani
1: verdiği dönemde o vardı, öyle hatırlıyorum.
3: Vesaire vardı teşvik olsun diye. Bunların hepsi denendi. Ya şöyle olmalı. Bir kuralsız olmalı. Bir kural olmamalı yani, serbest bırakımın ne yapıyorsanız yapın.
1: Veya her sezon bittiğinde kulüpler birliği toplansın.

0: yapsın, bu sezon nasıl olsun diye karar versin. Ya 3-5 yıllık kimse plan yapmasın yani.
1: Asıl sıkıntı harcama limitleri bir de. Yani böyle bir durum da var. Şimdi hani kulüpler hep şikayetçi mi oluyorlar gibi TFF'nin tavrı olabilir burada ama harcama limitleri de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray mesela. Baktığınızda bu açıklanan harcama limitleri bu kadar çok başarıya rağmen şampiyon olduğunuzda gelen para belli. Çok yüksek bir para değil.
2: Evet.
1: Yayıncılıktan gelen para belli. Yani net olarak burada. Şimdi o bütçe açıklandığında futbolcuların orada giderleri, bol servisleri, maaşları, teknik ekibin, kadronun aklınıza ne gelirse bütün her şeyi kapsayan bir limit. Ben şöyle bir örnek vereyim. Şu an Galatasaray mesela harcama limiti 40 milyon euro, 45 milyon euro seviyelerinde. Yani orta sahaya zaten bakacağınız bir isim şu an Şampiyonlar Ligi'nde bir hedeflediğiniz için 40-45 milyon euro. Yani orta sahaya bir transfer yapsanız limitinizi tamamlıyorsunuz. Oyuncu satmanız gerekiyor. Elinizde de çok fazla yabancı oyuncu olmamasına rağmen mesela. O yüzden buradaki en büyük sıkıntı kuraldan ziyade limit de olacaktır. Yani hadi kuralı bir şekilde çözdünüz. Ardından bu sefer kulüplerin talebi de burada limit olacak. Aynı durumdan Fenerbahçe'de sıkıntı yaşayacak, Beşiktaş'ta yaşayacak, Trabzonspor'da yaşayacak belki de. Ha bunu şu an için kestiremezsiniz. Çünkü sezon sonunda transferler yapıldıktan sonra bu limitler zaten yeni sezona başladığınız ya da Ocak ayında önünüze çıkabiliyor. O yüzden evet, organize bir şekilde bu limiti de kullanmanız gerekiyor.
0: Yani bunun,
2: şimdi transfer onu gündemine de gireceğim yavaş yavaş.
0: Planlayacak. Barcelona'nın da limiti var. İşte Atletico Madrid'in de var.
1: Ama onların yayın gelir hakları falan yüksek. Şampiyonluk tamam payı da, yüksek.
0: Barcelona'da oyuncu kadrosunun maliyeti.
2: İnsanlar kabul etmiyor yani. Ki abi. Dışarıdaki örnekleri verme yani. Bizde insanlar kabul etmiyor. Bu kadar basit. Yani bak örneğe ya bakar mısınız?
0: Barcelona'da biriyle imza atabilmek
2: örneğin
0: için
2: bütün yaz zirvesini vereceğim bak sana. Ya. Örneğin zirvesini vereceğim. Finansal fair play ile ilgili olarak. Farz et Messi'yi düşün. Messi Barcelona'dan niye ayrıldı?
0: Maaşı konuşuldu işte.
2: Bütçeyi denkleştiremiyordu maaşı ya. Para denkleşmediği için mesela bütçeye denkleşmediği için Barcelona'dan ayrılmak zorunda kaldı Messi. Messi Barcelona yani daha zirve bir örnek yok. Yani Süper Lig'de mesela Osimhen örneğini vereceğiz. Velev ki Galatasaray'ın finansal fair play Osimhen ödeyeceği para yetmiyor diye Galatasaray Osimhen'le yolunu ayırmak zorunda kaldığını düşün. Ve burada da mesela federasyonun orada lig yönetimi var gerçi La Liga yönetimi. Burada da lig yönetiminin bir şey yapmadığını ve mecbur buna uymak zorundasın dediğini düşünür müsün? Burada neler neler olurdu yani, yer yerinden oynardı. Ama ben bunu Galatasaray üzerinde söylemiyorum bu arada. Farklı bir takım için de örneklendirebiliriz. Şu an en zirve tartışmasız domine eden performans olduğu için söylüyorum. Normalde mesela şunu da diyebilirlerdi ya, La Liga'nın izlenme seviyesi düşer. Bak bizim marka değerimiz aşağı gider. Biraz esnetin Barcelona'ya, Messi kalsın vesaire de yapılabilirdi. Hiçbiri yapılmadı. Çünkü adam diyor ki burada bir kural varsa bu kural değişmez, esnemez diyor. Günün ya sonunda da limit işte. Ondan dolayı bizde yani zaten her şey esnetilmeye alışıldığı için bu noktadayız biraz da.
0: O yüzden her sezon sonu bir toplanılsın, yeni sezonu öyle karar verirsin. Bence daha iyi.
2: Ya değiştirilebilir, mantıklı da olmayabilir kimilerine göre, değerlendirilebilir. O ayrı bir konu tabii ama ki şeyden biz sıkıldık yani. Ben sürekli dejavu yaşıyoruz yani. İki senede bir burada yabancı kuralı konusu açıyoruz stüdyoda.
1: Sanki hep aynı şeyleri.
2: Onu hep evet, aynı yani şeyleri konuşuyoruz. Sürekli kendimizi tekrar ettiğimiz için yoruluyoruz. Yoksa karar verici merci ben değilim. En doğrusunu biz de bilmiyoruz. Orada bir sürü zaten teknik direktörlerle falan konuşulması lazım bu konunun da. O da ayrı bir konu. Yani bir Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, ne bileyim Abdullah Avcı aklınıza kim geliyorsa, bir nasıl bilim kurulu vardı pandemide. Bir de böyle teknik adamlardan bir kurul oluşturulsa, herkes fikrini söylese, ona göre bir karar verilse. Sonuçta işin içinde olan asıl profesyonelleri ve anlayanları.
1: Fatih Hoca yakın zamanda söylemişti zaten. Hani o Ozan Kabak döneminden örnek vererek, o zaman zaten bizde yabancı sınırlaması diye bir şey yoktu. 14 tane yerli bulundurmak zorunluluğumuz vardı. Geri kalan istediğin kadar yabancı alabiliyordun gibi bir açıklama yapmıştı. Ya yine aynı standartta bir durum burada olabilir. Çünkü yerli oyuncu sayısı zaten hani kulüplere baktığımızda kulüp zaten ruhunu kaybetmemek için bazı yerli oyuncularla o DNA'yı uyumu yakalayınca bırakmak istemiyor. Yerli oyun mesela Galatasaray'ın bence en büyük avantajı Uğurcan Çakır transferi oldu. Bu kurala göre o zaman. Ya da Fenerbahçe'nin şu an saha içerisinde bir tane, hani son dönemlerde hep konuşuyoruz ya, liderlik ruhu olan yerli bir oyuncu var mı ön plana çıkan? Kulüplerde artık bunlar da azalıyor. Ya bu kadar çok yabancı kuralı buna engel olacak bir durum değildi ki. Bundan 10 yıl önce de mesela bunu yapanlar yapabiliyordu. Şu anda yapanlar yapabiliyor.

0: diyorsunuz ama Avrupa Birliği dışında örnek veriyorum Türkiye,
1: Brezilya'dan, Fas'tan, Brezilya, Türkiye'den Arjantin, birer tane oyuncu alabiliyor.
0: Oradan
1: mesela
0: sadece 3 tane alabiliyor.
1: Toplam 3 tane, evet. Mesela İspanya'nın kuralı
0: yani
1: bu.
0: Orada da o anlamda
1: yani var
0: Avrupalı
1: yani ülkelerin kendine göre bazı kriterleri var. Yani uzun süredir rekabet edemiyoruz. Yabancı sayısı serbestken de edemedik bu arada çok fazla. Yani bu sezon Galatasaray biraz orada işte yeniden böyle bir kımıldadı. Zaten arada çok uzun bir boşluk vardı yani Şampiyonlar Ligi üzerinde Türkiye'nin. Beşiktaş'ta Galatasaray'ın bu sezonu arasında ciddi bir boşluk vardı. Kimsenin hiçbir şey yapamadığı bir dönemdi. Avrupa'da örneklerine baktığımız zaman yani şu an Şampiyonlar Ligi seviyesinde herhalde finali şu an çok kolay görmez kimse o aşamalara gelmeyi. Gruptan çıkmalar, çeyrek final, yani ligden çıkma, çeyrek finallere kalma. Buralar şu anki mevcut kadrolarla da gidilebilen yollar oluyor. Avrupa Ligi'ne döndüğümüz zaman şu anki kadrolar zaten Avrupa Ligi'nde çok rahatla yarışabilecek kadrolar. Hani kimse yokmuş da böyle 4-5 tane yabancısı kalmış kulüplerimizin gibi bakıyoruz olaya da yani 14 tane kuralın içerisinde zaten çok tecrübeli 10 oyuncu alabiliyorsun. Evet. Deneyimli ve tecrübeli. Maşallah herkesin kadrosu da yıllar içerisinde gelen giden oyunculara baktığımız zaman çok Avrupa Ligi'nde yarışmaya müsait takımlar.
0: Dediğimiz gibi yani bizim yabancı kuralıyla hiçbir şeyimiz yok. Bizim hayatımızı etkileyen bir yönü de yok. Biz sadece şey kısmını, sürekli bu konunun açılması daha yorucu bence. Gündemi de çok fazla meşgul ediyor. Yoksa ister sınırsız olsun, ister sınırlı olsun. O açıdan şahsi fikrim, ben her zaman özgürlükten yanayım, o ayrı.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Kriterlere bağlı.
0: Evet.
1: Ben de kriterlere bağlı serbest diye düşünüyorum yani. Hani La Liga gibi.
0: Transferlere geçelim mi? Şöyle sorulardan bakayım. Murat Bey, Galatasaray hangi kanat forveti alabilir? Leo mu, Rashford mu yoksa Marmuş mu? Duyumları merak ediyoruz. Galatasaray'ın Rashford'a ilgisi var mı?
2: Şu an net olarak somut bir şey saydığımız oyuncuların hiçbirinde yok Galatasaray'da.
0: Marmuş ama ismi çıkmaya başladı.
2: Marmuş ismi çok zor bir ihtimal. Neden zor bir ihtimal? City'den zaten bonservisiyle alma durumunuz yok. Kiralama girişiminiz oluşabilir ama oyuncu da tabii ki yedek kalmak istemeyen bir oyuncu. Net olarak Galatasaray'a geldi diyelim. Buna göre boyun formatı sezon başında uygulamanız gerekiyor. Sistemi yine değiştirmeniz lazım. Ona göre savunma kurgunuz, orta sahanız, işte her şeyi bir planlamanız lazım. Yani şu an net bir somut bir girişim yok. Öyle söyleyeyim.
0: Erdal Cin Instagram'dan yazmış izleyenimize. Selamlar. Üstadım, Pape G'ye Galatasaray'ın gündeminde hala var mı? Kaya Temel'e sorar mısın demiş.
2: Takip ediliyor. Var. Galatasaray'ın listesinde olan isimlerden bir tanesi orta sahada. Ama bonservis rakamı geçtiğimiz sezon 40 milyon euro civarlarında olduğu için şimdi Dünya Kupası'nda da yine iyi bir performans sergiliyor tabii. Galatasaray'ın takip ettiği oyunculardan bir tanesi.
0: Dünya Kupası performansı işi zorlaştırdı mı sence?
2: Ya şöyle zaten Dünya Kupası öncesi de oyuncunun performansı işi zorlaştırdı. Çünkü Galatasaray'da bakış açısı şu: bonservis rakamı yüksek olabilir, maaşı düşük olsun, iyi bir orta saha transferi yapalım. Ama şunu net olarak söyleyebilirim. Galatasaray yönetiminin özellikle hayalini kurduğu orta saha oyuncusu Kamavinga. Şartlar oluşursa burada Gabriel Sara satışıyla beraber ciddi bir bonservis rakamı ödeyerek oyuncuyu takıma kazandırmanın yollarını arıyor Galatasaray tabii orada. Fakat yine listede işte PUBG gibi farklı isimlerinde olduğunun altını çizelim.
0: İki gol attı bugün bu arada. Senegal Irak'ı 5-0 mağlup etti. Onu da söyleyelim. 59 ve 71. dakikadaki goller. 3. ve 4. gol PUBG'ye aitti. Galatasaray'ın hala listesinde olduğunu söyledi Kaya Temel. O gün Beşiktaş'a geçelim.
1: Geçelim
0: derken yani kapatmıyoruz tabii. Sorular geldikçe yine devam edeceğimizi söyleyeyim. Özellikle şu an için bitmeye en yakın transfer sence neresi olacak Beşiktaş adına?
1: Sol bek gibi duruyor.
0: Monaco forması
1: evet,
0: giyen
1: Ouattara. Yani onun dışında işte sol kanat ve santrafor kaleci gündemlerini zaten artık isimleri hemen hemen herkes biliyor, konuşulan. Onlar biraz süreç içerisinde olumlu veya olumsuz çözülecek konular. Çünkü Vlahovic acele etmiyor. Bonservisini sözleşmesi elinde olan bir oyuncu. Avrupa'dan teklifler görmek istiyor. Şu ana kadar ama aldığım bilgiler çok arzu ettiği teklifleri bulmuş pozisyonda değil. Premier Lig özelinde mesela. Monaco, bu arada Juventus'tan kabul etmediği teklif de 6 milyon euro net maaş, 2 milyon euro

0: bonus öneriyor Juventus. Kabul etmiyor bu teklifi. Daha fazlasını istiyor. Ama İtalyanların da kriterleri var. Onlarda maaş dengesi var. Yazın.
1: Doğru. Artık eskisi gibi değil zaten.
0: Bir sezon boyunca Kenan Yıldız'ın maaşın için uğraştılar. O dengeyle alakalı. Vlahovic geçen yaz da çok tartışıldı. Orada evet. Oyuncu transferi konusunda Vlahovic'in gitmesi gündeme gelmişti. O kadar çıktı. Juventus kabul etmemişti. Yani Juventus sonradan teklif artırı vesaire, bunlar ayrı konular ama şu an mevcut önünde Beşiktaş'ın teklifi var. Bu da az önce bahsettik, 8 milyon euro seviyesinde ama yeter ki evet desin pozisyonda Beşiktaş. Yani yeter ki evet desin, gelsin masaya otursun, üzerimize düşeni yaparız pozisyonda. Yani ne demek oluyor bu? Hani bugün 8 öneriliyor ama biraz daha üzerine çıkılabilir. Tabii bu imza parasından bağımsız olarak konuştuğumuz konu. Trossard sol kanadın bir numaralı ismi ama o da Dünya Kupası'nda. Dünya Kupası bitmeden bir karar vermek istemiyor. Dolayısıyla hani o da bir sürecin içerisinde belli olacak oyuncu. Kalede Alexander Nübel aynı şekilde Alman milli takımında Dünya Kupası'nda. Orada biraz daha farklı ama oyuncu tarafıyla alakalı çok bir problem yok. Daha ziyade Bayern Münih'in istekleriyle alakalı. Beşiktaş'ta Bayern Münih arasındaki teklifle istek arasında fark var. Bu zaman içerisinde belki çözülür. Beşiktaş teklifini revize etti çünkü 8 milyon euroluk bir teklifi vardı. Bayern Münih'in karşısında 20 milyon euro gibi bir rakam istedi. İşte biraz daha arttırdı Beşiktaş. Oyuncu tarafı işin içerisine girerse ki muhtemelen öyle bir şey yaşanacak yani, çünkü yeni sezonda Bayern Münih'in kadrosunu düşünmediği bir kaleciden bahsediyoruz. Farklı dengelerden dolayı, bu arada takım içerisindeki bazı dengelerden dolayı çok fazla düşünülmüyor. O da birinci kaleci olarak oynamak istiyor. Geçen sezonu iyi geçirdi. Ve burada Beşiktaş onun kontratını karşılamayı kabul ediyor. Dolayısıyla kısa süre içerisinde Nübel konusunda belki olumlu bir şey söyleyip de bitti diyemeyiz birkaç gün içerisinde, ama oyuncu tarafı işin içerisine girip Bayern Münih cephesinde biraz baskıya başlayabilir. Onun dışında az önce bahsettik, Kasım Ottara Monaco'nun sol beki, orada pazarlık halinde ama her iki tarafta birbirine adım atmış pozisyonda. Beşiktaş teklifini 1 milyon euro arttırdı. İşte Monaco isteğinden biraz aşağıya düştü. Sadece işte Monaco artık belli bir limite geldi. Oradan aşağı düşmek istemiyor ve zorunlu satın alma maddesi istiyor kontratta. Onun pazarlığı yapılıyor ama şu an en olumlu, en sıcak ilerleyen sol bek konusu.
1: Evet. Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in açıklamaları var bugün. Onu da bir izleyeceğiz. Ardından bir soru var, özellikle Adil Demirbağ ile ilgili. Onu da yine aktaracağımı söyleyeyim. Vedat Muriç Topuk Yaylası kampında kulüp kanalına açıklamalar yaptı. Dilerseniz o açıklamaları bir izleyelim.
2: Burada olmak gurur verici. Kulübe ilk adım attığımdan beri yani burayı ne kadar yani özlediğimi biliyordum ama yani bu kadar ne kadar çok özlediğimi gerçekten oradan anladım. Yine bu büyük kulüpte, bu büyük camiada tekrar bana fırsat verdiler, sağ olsunlar. Gittiğimden beri zaten sürekli takip ediyorum. Sürekli uzakta da olsam aslında işlerin içindeydim yani bir bakıma. Burada bütün arkadaşlar çoğuyla yani takımda futbolcusu, işte doktor staffı vesaire falan hepsiyle iletişimim vardı, zaten devam ediyordu. Yani sanki hiç gitmemiş gibi valla. Yani bu büyüklük başka bir yerde yok. Biz ya fırsat da buldum yani, tecrübelendim ama diğer takımlarda Avrupa'da vesaire falan oynadık ama ya gerçekten yani bizim takımın büyüklüğü başka. Ocaktan beri şöyle, Ocak'ta bir iletişim falan oldu ama tabii Mallorca zorluk demeyeyim de onlar da kendi derdine düştüğü için çok fazla konuşulmadı bu olay. Tabii sonra sezon başı başlarken menajerim zaten bütün Fenerbahçeliler de tanır. Mirsat Türkçen, eski basketbolcu. Evet. Beni aradı, böyle bir durum var dedi, benimle Oğuz Hoca dedi iletişime geçti falan. Abi dedim hemen. Diyor ki yani daha lig bitti, istiyorsan bir tatil falan. Abi dedim siz Almancım, tatili falan yaparız, önemli değil dedim. Biz dedim fırsat gelmiş. Yani bu kadar şimdi artık takım da düştü. Yani belli ayrılacağım. En azından diğerleri çok böyle fazla

0: Bulamadan diğer takımlar işin içinde işleri karıştırmadan biz hemen okeyleyelim abi. Sonra Oğuz Hoca ile konuşma fırsatım oldu. Sağ olsun, o da güzel kelimeler konuştu. Yani tecrübeli oyuncuya ihtiyacı duyduğunu söyledi. Yani buraya gelme sebebim zaten 6 yıl sonra yani gerçekten daha farklı geldiğimi şöyle söyleyebilirim. Çünkü tecrübelendim. Evet. Birçok bir şey gördüm. İyi durumda, kötü durumda. Artık yani 25 yaşındaki Vedat yok. Daha tecrübeli bir Vedat var. Ama 25 yaşından çok daha istekli bir Vedat var yani tecrübenin yanında. O yüzden öyle bir iletişimimiz oldu Oğuz Hoca'yla. İstediler. Biz de zaten direkt benim zaten sözümün söz olduğunu biliyordu Oğuz Hoca sağ olsun. Duymuş da. Orada konuşmak istedim. O da dedim hocam siz kulübü halledin dedim. Benlik hiçbir şey yok. Ondan sonra biz zaten rahatça tatilimizi yaptık. Artık işte ayın 18'den son aradılar işte akşama uçağım var falan. Ama ilk aradıklarında tabii ki sevgili eşim beraberdik. Biz ben onu söyledim böyle böyle bir durum var diye. O da çok mutlu oldu çünkü büyük Fenerbahçeli.
1: Bütün aile Fenerli.
0: Bütün zaten. Aile Fenerli. Eşim ayrı bir Fenerbahçe sevgisi var. O da çok mutlu oldu. Tamam yaparız dedi. Hatta bir anda ya işte bakalım nerede duracağız, ne yapacağız, ne edeceğiz girdi araştırıyor. Ya bir dur dedim önce bir yani bir konuştuk tamam da dedim bir teklifler vesaire falan bir kulüpler anlaşsın. Ama çok mutlu oldu. Biz de çok mutlu olduk ailecek. O yüzden böyle ilk onu aramıştım yani o süreçte vesaire. Ve tabii süreç topladığında yani hep ayrıldığımdan beri hep bir gün mutlaka geri dönmek istiyorum diyordum. Yani inşallah dedim bir fırsatım tekrar olur da bu sefer daha tecrübeli, daha iyi bir şekilde takıma katkı sağlamaya başlarım diye düşündüm. Yani hocamız zaten yanılmıyorsam 4. dönemi kulüpte. Yani artık kulübün şey yani böyle sembol isimlerinden biri hatta en başına da gelebilir diyebilirim yani bunu tartışmasız. Gittiği de ne zaman geldiyse tekrar aynı performans, aynı istek, aynı arzuyla, aynı oyunuyla gerçekten hem taraftara keyifli oyun izlenimi sundu hem de puan olarak yani artısını yaptı. İsmail Hoca'nın son dönemlerde bu ulaştığı puana başka bir hoca ulaşmadı diye biliyorum ben yanlış hatırlamıyorsam. İsmail Hoca'yla ben Rizespor'dan Fener'e gelirken İsmail Hoca'mla anlaşmıştı Rizespor. Orada bir görüşmemiz olmuştu. Hatta ufak şöyle bir konuşmamızı anlatayım. Yani hocam dedim yani burada Fenerbahçe var dedim yani biz Fenerbahçe'ye gitmek istiyoruz. Yani tek dediği şuydu. Doğru dedi ben de oynadım dedi. Bir şey diyemiyorum dedi yani. Çok güzel kulüp falan dedi. Yani anladı beni sağ olsun. Ama işte kader yıllar sonra tekrar bizi bir araya getirdi. İdmanlarda gördüğüm gerçekten çok dişe diş geçiyor. Onun sevdiği tarzda geçiyor. Böyle ikili mücadele daralan oyunlarla falan. O yüzden onun önderliğinde bu yıl inşallah hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız. Ya tabii şimdi forvet adamız yani sonuçta. Herkes gol bekliyor bizden. Tabii ki hedefim ne kadar çok gol atabiliyorsa atmak. Ama hiçbir zaman kendime sezon başında bir hedef belirlemedim. Benim tamamen amacım bunu herkes zaten beni bilen biliyor, tanıyanlar biliyor. Buradaki benim tamamen amacım kulübe bir şekilde katkı sağlamak. Bu benim golü olur, asist olur, işte takıma mücadele katkısı olur. İşte saha dışında abilikse abilik vesaire ise o yüzden ne kadar katkı sağlayabilirsem o kadar katkı sağlamak istiyorum. Buradaki ana unsur, hedef şampiyonluk. Bu şampiyonlukta sizin, bizim futbolcu olarak herkesin, çalışanların hepimizin el birliğiyle biraz katkı üstüne koyarak böyle hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum. O yüzden elimden nasıl bir katkı gelebiliyorsa bu büyük kulüp için, Fenerbahçe için yapmaya hazırım her zaman.
2: Evet, Vedat Muriç'in açıklamalarını hep birlikte izledik. Yeni sezonda beklentiler olacak tabii ama Aziz Bey seçim sürecinde demiştik ki 2 tane santrfor alacağız. Şimdi merak edilen konu burada nasıl bir aday var ve Vedat Muriç mi ön planda olur, yeni gelen kişi mi? Akıllarda bu soru var.
3: Şu an konuşulan Giresi zaten.
2: Evet.
3: Yani Giresi de çok iyi santrfor.
2: Vedat'ın önünde mi sence? Tek santrforla oynayacak olursa?
3: Yani Giresi önünde.
2: İlk tercih
3: ama
2: olur gibi.
3: Yine de şunu yabana atmayalım. Harika iki sezonu var Vedat'ın La Liga'da. Hele bu sezon çok acayip. Dolayısıyla hani o da belki en olgun dönemin

0: de en olgun performansını sergiliyor. Dolayısıyla hani maçına, yerine, zamanına göre belki yeri geldiğinde çift santraforlu oyun, bu da yaşanabilir. Oynanır. Yani buraya yedek, yani yedek oyuncu gözüyle bakılacak bir oyuncu pozisyonunda değil. Biz yakından tanıdığımız için biraz herhalde öyle görüyoruz ama Vedat performansıyla hani 11'i de çok rahatlıkla zorlayabilecek döneminde şu an. Geçen sezon çünkü dediğim gibi Mbappe'nin ardından La Liga'da ikinci pozisyondaydı. İki sezondur çok iyi işler çıkarıyor özellikle. Ama diğer bahsettiğimiz oyuncu sadece Girassi yani. Girassi de kaç sezondur çift tane yapıyor bilmiyorum. Yani 4-5 sezondur zaten çok iyi bir performans serüveni var. O transfer eğer biterse Fenerbahçe için yani son yılların en güzel işlerinden bir tanesi olur santrafor adına. Yani özellikle devre arasında Sidik Şerif alındı ama görüyoruz ki çok fazla planlamanın, yedek santrafor konusunun dahi içerisinde çok fazla adı geçmiyor. Yani 3 tane hakkınızı da herhalde santrafordan yana kullanır mısınız? Yabancı
1: işte santrafor. İşte bu artı 4 bence orada
0: evet,
1: da Fenerbahçe'nin
0: şeyleri. 3 tane yabancı, 2 tane yabancı orada zaten direkt yiyorsunuz. Sidiki Şerif'i sonuç itibariyle 22 milyon euro verip aldınız ve oynaması gerekiyor bu tarz oyuncuların bu yaşta. Şimdi yedek kulübesini 3. santrafor pozisyonuna atıp ne ara oynatacaksınız ve ne ara onun çıkış yakalamasını bekleyeceksiniz? Hani böyle 5 milyon euro, 6 milyon euro civarında bir şeyle keşfedilen, zar atılan oyuncu pozisyonunda değil. Direkt o verilen maliyetler bana gel, katkı sağla, oyna pozisyonunda. Yani 22 milyon eurodan bahsediyoruz. Çok ciddi bir ücret. Düne kadar Fenerbahçe'nin rekoru bu ücretlerdi zaten. Ligde görmüyorduk bu rakamları. Artık çok doğal olmaya başladı. Kulağa çok basit gelmeye başladı. Ama bu kadar maliyetin altına girilen oyuncunun da bir yerde bir şekilde oynaması lazım. Belki o yüzden kamp sonrası işte ne bileyim alınacak santraforun ardından bir dönemde kendisiyle ilgili belki de inisiyatifte bulunacak. Yani kiralık düzenli oynayabileceği bir yerle alakalı. Çok fazla transfer ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Hala aynı kanaatteyim. Yani 4 tane, 5 tane oyuncu Fenerbahçe'ye çok rahatlıkla yetebilecek pozisyonda. Bu biraz Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon yaz transfer dönemindeki gibi yani. Zaten kurulu bir kadrosu vardı, oturmuş bir kadrosu vardı Galatasaray'ın. Üzerine 3-4 transfer mi yapmıştı o dönem yazın, geçtiğimiz yaz? Evet. 4 yaptı diye hatırlıyorum. Fenerbahçe'nin belki oyun itibariyle tam anlamıyla karşılığını bulmuş bir kadrosu yok ama oyuncuların bireyselde birbirinden çok önemli oyunculara sahip. Bir takım olmaya ihtiyacı var. Belli başlı bazı mevkilerinde iyileştirilmesi lazım. İşte bunlardan biri sol bek benim kanaatim. Diğeri zaten santrafordu. Stopere böyle bir ihtiyaç var. Ama Fenerbahçe'nin onun dışında hani belki kanatlarda farklı bir değişim olabilir.
1: Greenwood ismi çok konuşuluyor Fenerbahçe için.
0: Yani bu dört mevkinin dışında Fenerbahçe'nin bir oyuncuya ihtiyacı var mı diye düşünüyorum. Bence yok.
1: Mason Greenwood, Kaya, Fenerbahçe yani için adı geçiyor.
2: Oyuncu satışı yapması şart Fenerbahçe'nin. O bölgeye de Greenwood'u düşünüyorsa ki düşünüyor. Oyuncuyla anlaştığının bilgileri var. Tabii kulübünün beklentisi burada. Bonservis anlamında yüksek rakamlar konuşuluyor. Burada da tabii Nene gibi isimlerden mutlaka çıkmanız gerekiyor. Yani Fenerbahçe'nin bir planlama yapacaksa katılıyorum sana, bu 10 artı 4 kuralı Fenerbahçe'yi de bu sefer zorlamış.
1: 10 artı 4 devam edecekse mesela Sıdıkı Şerif ve Nene bence o artı 4 için çok kötü tercihler olmaz. Yani daha iyisini bulmak.
2: Fakat elinizde şu an Vedat Muriç varken işte santrafor bölgesine Cüresi gibi bir ismi de düşünüyorsanız bu oyun formatında evet lig uzun, Avrupa'da Fenerbahçe nerelere kadar ilerleyecek burası da önemli. Belki çift santrofor, belki forvet arkası olarak deneyecek bir oyuncu. Bilemeyiz ama illaki bir tanesi yedek kulübesinde bekleyecektir. Kanatta da çok fazla zaten Fenerbahçe'nin seçenekleri var. Oğuz Aydın var. Denenmedi. Alanya Spor'da çok iyi bir şekilde oyuncu zaten performans sergiliyordu.
1: Şimdi ama burada İsmail Hoca ile birlikte bence yeniden verim alınabilir.
2: Evet ve taraftarın beklentisinde yıldız isimler burada. Ama eldeki oyuncuları da görmek isteyecektir.
1: Milli maçta da iyiydi gerçekten. Özellikle savunma hamleleri dikkat çekti. Yani Turan Veyaht'tan, özür diliyorum, Timothy Veyaht'tan birkaç tane kaptığı top var ki çok önemli savunma katkılarıydı. Oğuz Aydın Bakalım İsmail Kartal'la birlikte yeniden

0: bir çıkış yakalayacak mı hep birlikte? Yani şahsen merak ettiğim konulardan birisi. Galatasaray'a dair sorular var. Onlardan da hemen okumak istiyorum. Can Uzun meselesi.
1: Can Uzun'da Galatasaray zaten net olarak burada oyuncunun kulübüne resmi bir teklif yapmayı planlıyor. Bu hafta içerisinde bir resmi teklif yapılması bekleniyor. Buradaki beklenti 35 milyon euro artı bonuslar. Galatasaray'ın ileteceği teklif, evet. Ve sonraki satıştan da bir pay gibi düşünce var. Ama Frankfurt kulübünün Can'dan minimum beklentisi 45-50 milyon euro civarında bir bonservis kazanmayı düşünüyor burada.
0: Verir mi Galatasaray sence?
1: Ya Galatasaray oralara çıkmaz. Galatasaray'ın maksimum Can'da çıkabileceği rakam 35 artı bonus gibi düşünelim bunu. Geriye. Ya 45-50'lere zorlamaz yani. Burada çünkü Kamavinga gibi bir profili beklediği için bir fırsat oluşursa 50 milyon euro bütçeyi Saray'ı sattıktan sonra da
0: istemez tabii, değil mi?
1: Tabii. Buraya kullanabiliriz. Şimdi Kamavinga ile Can farklı profilde oyuncular tabii ki. Orta sahaya düşünülen oyuncu 10 numarada Galatasaray'a seviye atlatabilecek, bağlantı oyunlarında ön plana çıkarabilecek Osimhen'le daha çok. Okan Hoca'nın düşüncesi bu. Fakat işte burada daha çok Galatasaray'ın rakamsal boyutta Sayın Başkan Dursun Özbey'in de düşüncesi bol servis yüksek olabilir ama maaşın düşük olması gerektiğini vurguluyordu hep. Buna böyle bakmak lazım. Can'da mutlaka resmi teklif yapılacaktır. Fakat şu an telefon görüşmeleri gerçekleşiyor.
0: Evet. O gün Bünyamin Çakır'ın sorusunu böylece yanıtlamış olalım. Paylaşmış olduk. Galatasaray'la ilgili Çağrı Aydın'dan bir soru var ama ütopik bir soru tabii ki. Onu söyleyeyim. Kvaraskelia demiş. O mümkün atıyor. Herhalde yok, o kadar da değil.
2: Öyle bir şey
0: değil
2: yok ya.
3: Yani neden olması falan diye bekliyorum.
0: Osimhen'de duyduğumuzda yani böyle tepkiler şey veriyorduk da ama o kadar da değildir herhalde Kvaraskelia
3: şey diyor. Şu an yok.
1: Bir şey söyleyeceğim. Osimhen'den sonra şu an yani kim gündeme gelse Galatasaray'da bir acaba oluyorsunuz ama yok, öyle bir şey yok şu an.
0: Kadir Madran Greenwood'u sormuş Fenerbahçe için. O da Instagram'dan mesajını yollamış. Greenwood'u da konuştuk. Bonservis beklentisi çok yüksek. Marsilya'nın orada aşılması gereken bir bonservis meselesi var. Hem Fenerbahçelileri hem Beşiktaşlıları ilgilendiren bir isim var. Amrabat. Böyle bir tasarrufu olabilir mi Beşiktaş'ın? Amrabat'la birlikte Endidi meselesini de istersen konuşalım. Endidi gidiyor mu?
3: Endidi istenilen teklif geldiği takdirde yüksek ihtimal gider. Yeni sezonda olmaz. Ama bu tamamen teklife bağlı. Yani Beşiktaş'ın şu an elinden çıkarmak istediği bir oyuncu pozisyonu değil. Ama 8 milyon euro, 9 milyon euro civarında bir maliyet de alınmıştı. Yani bu rakamlar bulunursa Beşiktaş o zaman o tasarrufunu kullanır. Devre arası bir teklif gelmişti, kabul edilmemişti o dönem. Yani Endidi'nin yerine aday girişimleri evet oluyor ama şu an orta saha öncelikli pozisyonda değil. Beşiktaş'ın önceliği kaleci, sol bek, sol kanat. Bu üç mevki özellikle. Bir de stoper. Oraya da oyuncu bakılıyor aynı şekilde. Sol stopere de bakılıyor ama öncelik yani 6 tane yer sayarım. Şu an her iki kanadı sayarım. İşte santrafor keza oraya bir ekleme konuşuruz. İşte orta saha, stoper, birçok mevki sayarız ama öne çıkaracağınız 3 tane vardır Beşiktaş'ta kamp öncesi, kamp dönemi içerisinde de. Kaleci, sol bek, sol kanat. Diğer konular biraz bu öncelikli mevkiler tamamlandıktan sonra devam edecek. Yani mesela Beşiktaş kadrosuna bu arada gurbetçi genç oyuncular da eklemeye çalışıyor. Potansiyelli gördüğü oyuncuları, İlhan Fakalı bunlardan bir tanesi, o 21 milli takımında bizim. O da büyük ölçüde olacak zaten o transferde mesela. Biraz yerli havuzuna genç oyuncular eklemek istiyor. Tecrübeli oyuncular katmak istiyor. Ama şu an mevkisel açıdan sorunu olduğu yer kaleci. Çünkü Ersin Destanoğlu sözleşmesi bitti. Öyle bir konu var ortada. Ersin'e de teklifler var. Orada bir kararını verecek. Şu an gitmeye daha meyilli pozisyonda. Sol kanat. Şu an Beşiktaş'ın sol kanadı yok.
0: Evet.
3: Gerçekten yok yani, hani şey olarak yok. Hadi sağda mesela bakılıyor ama diyorsunuz ki işte sağ kanatta Çerni ile Raşisa var. Solda kimse yok yani, yazamıyorsun oraya. Semih Kılıçsoy benim nezdimde bir sol kanat değil ama oynayabiliyor diye bakılıyor. Bu başka bir konu. Dolayısıyla hani bu üç mevkiyi kapatmaya çalışıyor Beşiktaş. Amrabat'la ilgili yani ben çok bir hareket olacağını düşünmüyorum.
0: O gün Şahinoğlu, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Kaya, sana da teşekkür ediyoruz. Ben son teşekkür sayfayı bu akşamda noktalıyoruz efendim. Tüm teşekkürler aslında siz değerli izleyicilere ve bizi Aspor Radyo'dan dinleyenlere. Mesajlarınızla bizi yalnız bırakmadınız. Herkese mutlu geceler, iyi hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Torre kale sahasına doğru yaptı, ortasını Vedat attı. Vedat Muriç attı, çağırdık resmen, golcü sahne alıyor.

Pompeo. Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu gol.

0: kanada doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı! Mallorca attı Vedat Muriç!
1: Vedat Muriç offside'da değil, pas iyi noktaya. Vedat Muriç, Vedat Muriç ceza sahası.

Sergi Darder yaptı, ortayı Muriç, takım Muriç.

kadına. Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti. Çekti. Şut şansını buldu ve gol.

Selçuk Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol! Vedat Muriç. Vedat Muriç attı. Mallorca önde. Golcü yine sahnede. Her zamanki gibi Vedat Muriç.

0: Şimdi Lovumbo. Lovumbo Vedat'tan koşuyor yine. Lovumbo çevirdi Vedat Muriç. Vedat Muriç. 40. dakika. Fark 2'ye çıkıyor.
1: Moika orta. Morlanes yükseltti topu. Tenaz
0: çıktı. Kaçırdı elinden Muriç. İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç. Çoğu zaman yaptığı

0: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: Sadece spor ol.
2: Uzun, zorlu yolda ilk engel. 55 bin Gürcü taraftar önünde. Zafer bizim olsun. Başarılar Türkiye. Başarılar çocuklar. Arda ve Hakan. Duran topların iki usta ismi. Topun gerisinde ceza sahasına kalabalık geldi. Hakan bıraktı. Arda yaptı ortayı. Kafa. Gol. Gol. Gol. İşte bu. Deşavu. Deşavu. Deşavu Mert. Ceza sahası kalabalık. Arda çevirdi. İçeriye vuramadık. Çok iyi düşünce Abdülkerim. Şimdi atağımız devam edecek. Gol pozisyonu. Gol. Gol. Gol. Gol. Kerem Aktürkoğlu. Milli takımın sihirbazı. Yaptı yine sihirini. Kautatse, Koçaraşvili en arkaya, dikkat edelim, dikkat edelim, olacak iş değil. Kaptık topu, Arda baktı kaleye, verdi pasını, haydi gol olsun, Kerem, Kerem, Kerem, Kerem, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu işbirliği, Yunus Akgün, Kerem ikilisi, işte bizim çocuklar.
3: Kenan da geldi oraya. Kakabatse. Eren önde yakalandı. Yardım getirmemiz lazım. Tehlikeli geliyorlar. Kıvara. Ceza sahası Kıvara. Direkten döndü. Çıkartalım bu pozisyonu dediğim anda. Topu ağlarımızda görüyoruz. Davidaşvili. Direkten dönen top. Önlerinde kaldı. Davidaşvili farkı ikiye indiriyor.
2: Barış Alper'e doğru. Barış Alper. Barış Alper savaştı. Aldı o topu. Bravo Barış. Şimdi Kenan. Ayakta kaldı Kenan. Taşıdı Kenan. Kenan derinlemesine. Ceza sahası için. Barış yerde. Gözler Davide Massa'da. Devam. Devam kararı var Davide Massa'dan. Davide Massa'dan devam kararı. Potansiyel bir kırmızı kart incelemesi ekranıma yansıdı şu anda.
4: Marco Di Bello

0: uyardı. Davide Massa izledi. 10 kişiyiz. 10 kişiyiz. Çok uzun bir süre var önümüzde. Tüm atlarıyla yükleniyor Gürcistan. Kvaratskhelia. Oğuz karşıladı. Orkun da orada. Kvaratskhelia. Kaleci Uğurcan. İkinci pozisyon Eren. Eren uzaklaştırdı.
1: Aman aman.
0: Takip etti pozisyonu. Uğurcan önü kalabalık. Sol tarafta Kvara. Tek top geçmedi. Kvara bir şut daha gol. Çok kalabalık içerisi. Orta en arkaya. Geçmesin arkaya. Bir şut şansı Uğurcan. Bravo Uğurcan. Vurdurmayalım artık. Oo, orada bir müdahale. Faul bizim. Çok sert bir şut. Topu ağlarda görebilirdik. Uğurcan Çakır, bravo sana. Ardından Orkun'a faul var. Çok sert bu şut. Önü yine kapalı, yine kalabalık Uğurcan'ın. Son düdük geldi. Zor oldu. Güç oldu ama çok güzel oldu. Ayağınıza sağlık çocuklar. Gürcistan 2, Türkiye 3.
2: Kaptı. Tekrar Arda'ya. Kerem hareketli. Kerem'in önüne. Kerem gidiyor. Kerem karşı karşıya. Kerem vurdu. Direkte patladı.
1: Yine offside kaldı. Evet. Çok ince bir offside.
2: Bu öbüründen daha ama iyi.
1: Evet.
2: Offside.
1: Evet. Öbürü daha.
2: Eren'inki gol olsaydı.
1: Evet.
2: Kukureya. Pedri, Kukureya tekrar gitti. Kukureya yerden çıkardı. Ceza sahası içinde ard arda paslar. Bir plase Merino'dan 2-0 oldu. Arda topu aldı. Arda boş alanı çok iyi gördü. Sol kanattan şimdi Kenan getirdi, vurdu. Bu kez Unai Simon. Köşe vuruşu Kenan'la gole yaklaştık. 4'e 3 geldiler. Lamine Yamal. Yerden pası. Gol tehlikesi. Tekrar Yamal dışarı vurdu. Biz yedik, onlar atamadı. İspanya savunması uzaklaştırdı. 3'e 1 var. Lamine Yamal önünde boş bir alan. Kenan geldi karşısına. Lamine Yamal yerden köşeye yuvarladı. Top avuta çıktı.
1: Bir de duran toplardan sonra kontra yiyoruz.
2: Pedri son çizgide ortaya çevirdi. Merino topu ağlara gönderdi. Acaba bir offside var mı derken biz son saniyelerinde ilk yarının fark 3'e çıktı. Kenan Yıldız sol ayağıyla penaltı noktasına yükseltti. Havalandı top. 2'ye 1. 3'e 2 oldu. Lamine Yamal boş. Lamine Yamal bıraktı. Ferran Torres 4. golü attı. Dakika 53. Her korner kalemizde tehlike oldu. Maçın başından bu yana. Merino. Kaleye battı Merino. Hat-trick yapıyor. 5-0 oldu.

0: Dakika 58. Bir çapraz koşu. Oyar Zabal topu kaybetmedi ve 6. golü ağlarımızda gördük. Son düdük geldi. Konya'da kusursuz fırtınaya yakalandık. Donduk kaldık. Ve grubumuzdaki ikinci maçta sahadan 6-0'lık korkunç bir skorla ayrılıyoruz.
1: Meriç Demiral, Zeki, Orkun çizgiye, Arda koşu var. Verdi pasını. İçeride 4 oyuncumuz yerden iyi yere. Şut pozisyonu üst direk. Üst direk. Gole yaklaştı Orkun. Orkun Kökçü sol ayağıyla denedi şansını. Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis. Haydi Arda.
2: Gol.
1: Kalecisine 11 dakika direnebildi kalabalık Bulgar defansı. Stoyanov bıraktı. Şimdi savunma arkasına Despotov yaptı ortayı. Ceza sahasına dikkat edelim. Hemen yedik. Anında cevap geldi Kirilov'dan. 1-1. Döndü Hakan'a. Çok kalabalıklar. Savunmada Abdülkerim kaleye baktı. Abdülkerim kaleyi düşündü.
2: Bir de bu kadar kapalı savunmalara şut atmak da lazım. Yani iyi yaptı Abdülkerim.
1: Savunma arkasına uzun bir top şimdi. Kenan orada. Haydi Kenan kaleye doğru. Ters vuruş gol. Gol gol gol. Öne geçiyoruz. Öne geçiyoruz. Şimdi Arda solda boşluk var, oraya döndü. Arda'nın pası iyi yere. Tehlikeli geliyoruz. Ceza sahası dışı. Arda yerden. Kenan haydi. Kenan.
2: Gol.
1: Kenan. Kenan. Milli takımın yıldızı. Kenan Yıldız. Bir anda 3-1 bulduk. Kaptan aldı yine topu Hakan Çalhanoğlu. Sol kanada baktı Hakan. Çok iyi pas Hakan. Nefis kontrol Kenan. Kenan nefis geçti. Kenan. Kenan. Oo. Kenan Yıldız. Işıl ışıl parlayan Kenan Yıldız. Harikası Kenan. Mükemmel gol. Del Piero golü Kenan Yıldız'dan. Hakan'dan enfes pas. Kenan'dan nefis kontrol. Mükemmel plase. Arda yaptı ortayı. Kafa gol. Gol gol gol. Zeki Çelik. Arda'dan harika bir servis. Ön direğe, adrese teslim orta. Ardından da iyi bir performans sergiledi bu arada savunma arkasına. Uğurcan. Uğurcan bravo. Uğurcan Çakır. Minçev savunma arkasına sarktı. Son anda müdahaleyi yaptı. İstediğimizi almak üzereyiz. Sofya deplasmanında. Savunma arkasına doğru bir ıska orada. Oğuz ceza sahasında. Şimdi içeriye doğru. Haydi 6 golsin geldi. 6. gol. İrfan Can Kahveci. 6-1. İlklerin takımı bu jenerasyon. 1-2 daha başarıyorlar. Son düdük geldi. Milli takım tarih yazmaya devam ediyor. 6-1 kazanıyoruz. Tarihimizdeki en farklı Bulgaristan galibiyeti. Tarihimizdeki ilk dış saha Bulgaristan galibiyeti. Bu akşam Gürcistan'ı burada mağlup ederek %99 ihtimalle ikinciliği garantilemek istiyoruz. Maç başladı. Başarılar çocuklar. Kademeye girdi. Gogişitse

0: Kıvara. İsmail hemen yapış ona. Bravo İsmail. Kaptı topu İsmail Yüksek. Bugün özellikle bu dinamizm için sahada Kenan'a doğru bayrak kalkmadı. Kenan karşı karşıya. Kenan.
1: Offside, offside.
0: Kenan bayrak kalktı.
1: İşte demin söylediğim o defans bloğunun arkasına çizgi halinde kalıyorlar.
0: Kalabalık geldik, gol istiyoruz. Etkili orta Hakan. Kafa gol! Gol! Merih! Merih Demiral! 2-0! Gelen taraftarlarımızdan ellerine kollarına sağlık. Düşünenlere de teşekkürler. Kerem Aktürkoğlu. Arda. Nefis bir top. Savunma arkasına. Yine kalabalık geldik. Kenan açıver. Kenan vurdu Mamardaşvili. Eren Elmalı, Kerem Aktürkoğlu ceza sahasındaydı. İsmail. Hakan geriye döndü. Yeniden İsmail. İsmail derinlemesine. Kerem, nefissin Kerem. Kenan'la geliyoruz. 4-4 geliyoruz. Kenan haydi. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus. 3-3. Yunus taktı. 3-0. Muhteşemsiniz çocuklar. 3-0. İşte iki devlet başkanı yan yana. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevinci ve Gürcistan Devlet Başkanı Mikheli Kavelaşvili'nin üzüntüsü ekranlara böyle yansıyor. Hakan içeriye baktı, Kenan yaklaşmıştı, Hakan gönderdi doğrudan içeriye. Gol! Duble! Merih'ten duble!
1: Sen Avusturya maçı demedin mi?
0: Avusturya maçı dedin, Merih Demirel dublesini yaptı. İkinci gol. Koçaraşvili Kakabatse ile oynadı. Davidaşvili çizgide, o derinlemesine. Koçaraşvili ceza sahası içinde, dikkat edelim. Koçaraşvili attı golü. Bu golde aslında geliyorum dedi.
1: Evet, işte onun için dedim ya, demin yani takımda bir rahatlık belirdi.
0: Koçaraşvili. Kvaratskhelia. Mert karşılamaya çalışıyor. Orta içeriye direkten döndü, uzaklaştırdık. Şans anı milli takımımız için, gole yaklaştı Gürcistan. Top direğe takıldı. Kakabatse bir orta daha. Kafa vuruşu yandan dışarıya, Zivzivatse. Uğurcan. Son düdük geliyor. Milli takımımız 4-1 mağlup ediyor Gürcistan'ı ve dev bir adım atıyor grup ikinciliği için. Türkiye 4, Gürcistan 1 maçın sonucu. Çok büyük zaferler yaşadık. Bir yeni zafer daha bekliyoruz Türkiye'den, milli takımımızdan. Başarılar çocuklar. Montella görüntüde. Abdülkerim. Kenan iki kişi kapattı. Kenan nefis geçti yine. Kenan çevirdi. Kerem dışarıya. Kerem Aktürkoğlu. İşaret geldi. Hakan geldi. Hakan penaltı beklentisi var. Walsh penaltı. Penaltıyı verdi maçın hakemi. Maçın hakemi penaltıyı verdi. Hakan Çağlanoğlu çok sert vurdu. Nicholas Walsh biraz bekledi, ardından penaltıyı verdi. Sol
1: çok
0: el açık.
1: Net, sol el.
0: Sol el açık. Hakan geldi. Mitov'a baktı. Hakan! Kaptan Hakan! Ters köşe. Savunma arkasına. Şimdi Kerem. Kerem iyi döndü. girdi Kerem. Kerem kaleci. Kaleci Mitov. Çok iyi aldı.
1: Çok güzel vurdu. Kaleci de çok güzel kurtardı.
0: Hakan Çalhanoğlu sağ kanada. Çok iyi yere Zeki aldı. Önünde Oğuz var. Arda da merkeze attı kendini. Oğuz'un koşu yoluna ofsayt yok. Haydi Oğuz. Oğuz çevirdi. Haydi Kerem Müstağlar. Dördüncü kez gole yaklaşıyor. Kerem Aktürkoğlu bu akşam. Ama bir türlü şeytanın bacağını kıramadı. Rusev. Rusev kaleyi düşündü, direkten döndü. Önemli bir uyarı bu. Bulgar milli takımından bize. Etkili. Topuk pası çok klas. Arda şimdi döndü terse. Kenan orada rakibiyle birebir kalır mı, kaldı. Ceza sahası Kenan. Kenan çekti. Haydi Kenan. Kenan. Kenan. Kenan. Kenan. Çerçeveyi bulamadı. Kenan Yıldız. Nefis bir pas geldi terse. Kenan'ın kontrolü. Üstüne gitti rakibinin. Çekti. Uzak direği düşündü dışarıya. Koşular var. Yeniden Kaan, Arda'ya iyi top, Arda Kaan'a, Kaan baktı içeri, Kaan çevirdi, haydi artık Oğuz, gol pozisyonu olmadı İsmail. İsmail Bursa'da, kendi memleketinde, o da yaklaştı gole. Orta arkaya Uğurcan, hop, dışarıda neyse ki, orada... Şimdi sol tarafa doğru. Rusev. Tehlikeli geldi Bulgaristan. Rusev Uğurcan. Muazzam bir kurtarış Uğurcan. Baktı içeriye Hakan. Hakan çevirdi içeriye. Gol!
1: Kendi kalesi.
0: Gol, gol, gol! 2-0. Ters bir vuruş. Kalabalık geldik. Kenan. Kenan taşıdı. Kenan bıraktı. Hakan çevirdi. İçeriye. Yusuf. Haydi. Yusuf. Yusuf. Kaleci. Kerem. Yine kaleci. Yusuf Sarı. Yine çok kalabalık geldik. Oğuz terse döndü. Mert aldı Kenan yanında. Mert bıraktı. Kenan. Kenan ceza sahasında. Kenan. Olmuyor. Bugün olmuyor.
1: Maç bitti.
0: Maç bitti. Sayısız fırsat, sayısız pozisyon. 2-0'lık galibiyet. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Başarılar çocuklar. Aleş Garcia. Garcia terse döndü, Kukureya düşüncesi. Kukureya kontrol, çevirdi içeriye, ceza sahası içi karşılamamız lazım. Çok erken bir gol. Henüz 4. dakika, çok hızlı başladı İspanya. İlk kez ceza sahamıza gelen topta golü buluyor İspanyollar Dani Olmo'yla. Bu arada Meriç Demiral savunma arkasına. Oyarzabal çevirdi. Oyarzabal bir daha uzaklaştıralım şu topu. Merino. Çok basit bir hata. Orada ters vuruş Merih'ten. Mutlak fırsattan faydalanamadı İspanya neyse ki.
2: Sol taraftaki organizasyon gene.
0: Çok hareketli ve özellikle arkadaşlarını oynatma konusunda belki de dünyanın en iyisi. 9 numaralar arasında savunma arkasına Olmo döndü. Olmo vurdu. Son anda Altay. Bravo Altay. Dani Olmo döndü vurdu. Altay gole izin vermiyor. Aleş Garcia topun gerisinde. Garcia yaptı ortayı. Garcia karşıladık. Verdiye gelmedi. Sert bir şut yine Altay. Arka arkaya iki nefis kurtarış Altay Bayındır'dan. Uzun boylu oyuncularımız, stoperlerimiz içeride. Haydi Orkun, etkili orta. Orkun yaptı ortayı Orkun. Barış çevirdi. Haydi gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
2: Yenik,
0: Deniz
2: mi?
0: Gül! Deniz Gül! Genç 9 numaramız atıyor. Laporte. Oyarzabal geldi çizgiye. Oyarzabal. Olmo. Ruiz. Fabian Ruiz. Altay. Altay. Altay. Devleşiyor ilk yarıda kalesinde Altay.
2: Yalnız Montella nasıl kızıyor? Haklı.
0: Çok haklı.
2: Niye öne çıkıp basmıyorsun diyor.
0: Evet. Rahatsız şu etmedik.
2: Gel diyor bak.
0: Zeki baktı içeriye. Yüksek top Barış Alper. Öncesinde Llorente. Atağımız devam edecek Orkun. Orkun'dan nefis pas. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Gol pozisyonu tam da sol ayağına İrfan'ın sevdiği açı. Tam İrfan Canlık pozisyon. Şimdi orta içeriye. Çağlar yükseldi arkaya Barış Alper. Barış Alper, Unai Simon. Barış Alper, Yılmaz ne yaptın öyle? Unai Simon.
2: Üstüne gitti, üstüne gitmese.
0: İyi oynuyoruz bu dakikalarda. Haydi Barış. Barış üstüne gitti rakibinin. Döndü Ferdi'ye. Ferdi baktı içeriye. Çevirdi, geçmedi. Orkun bıraktı. Salih.
2: Bravo.
0: Salih. Bravo. Salih.
2: Müthiş.
0: Salih. Salih Özcan. 2-1. Öndeyiz. Bu kez öndeyiz işte. 1-0 geriden geldik. 2-1 öndeyiz. İşte bizim çocuklar. İşte bizim çocuklar. Fabian Ruiz'den Kukureya. Kukureya yerden sert. Karşılayalım şu topu. Çok tehlikeli. Kontrollerimizde. Şans golü. Oyarzabal topu önünde buldu. 2-2.
2: Çok şanssız bir gol ya. Yani bu kadar mücadele oynarken çok basit golüydü.
0: Aldı topu şimdi İrfan. Barış'ın koşusu var. Barış Alper aldı. Barış Haydi. Barış! Barış! Barış! Barış!
2: Çok
0: mükemmel şut. Unai Simon.
2: Bravo Barış sana.
0: Barış Alper'den bir füze. Çok kalabalık geliyorlar. Bastık orada. Rahatsız ettik rakibi. Baena. Baena kaleye baktı. Baena Altay! Altay! Altay! Helal olsun sana. Mükemmel kurtardı Altay. Altay. Altay.
2: Sana kim oğlum ya?
0: Ferran Torres. İndirelim artık. İndirelim artık.
2: Offside. Offside.
0: Offside. Offside. Offside. Yardımcı kaldırdı bayrağını. Yardımcı kaldırdı bayrağını. La Cartuada Türkiye'nin onurlu gecesi. Çerçeveyi bulamadık. Şimdi sol kanada. Banku. Barış geldi yanına. Banku çevirdi. Hacı ıskaladı. Dikkat edelim. Hacı. Hacı'nın vuruşu savunma. Girdi araya Abdülkerim. Tehlikeli geldiler. Jorge Hacı'nin oğlu.
1: Çantası çok kötü yere
0: çok
1: gidiyor.
0: Çok kötü yere gidiyor. Çok iyi vurmuş sağ ayağıyla. Hacı'nin bu sezon Alanya Spor formasıyla da 5 gol 2 asisti var. Savunma arkasına Uğurcan tereddüt etti. Bayrak kalkmadı. Şimdi içeriye direkten döndü. İkinci pozisyon Uğurcan. Şimdi kalktı bayrak. Offside bayrağı biraz geç kalktı. Tepkiler var. Yine de bizim için iyi bir uyarı bu. İyi bir uyarı. Yani ön bölgede yetenekli oyuncuları var. Ratiu. Ratiu. Top bizde. Haydi Kenan. Haydi Kenan. Arda! Arda! Arda! Arda! Çok iyi pozisyon! Çok iyi pozisyon!
1: İlk önemli pozisyonumuz, topun geldiği kişi de Arda ama olmadı.
0: Yani kim vursun yaydan o açıdan diye sana sorsam Arda vursun istersin. Çok iyi fırsattı. Yeniden Arda. Ferdi'den koşu var. Arda onu düşündü. Haydi Ferdi! Ferdi! Ferdi!

0: Anisacı bomboş kaldı bir anda, vuruşu dışarı gidiyor. Arda Ferdi'den koşu. Nefis pas. Haydi. Ferdi açıyı, şut açısını kaybetti. Döndü Kenan. Kenan ceza sahasında. Kenan direkten dışarıya. Direkten dışarıya. İkinci gole yaklaştık. Nefis vurdu Kenan. Harika vurdu Kenan. Şans burada Radu'nun yanında. Yeniden Arda. Arda! Kaleci Radu.
1: Çok iyi çıkardı kaleci.
0: Radu mükemmel çıkarttı. Yine paslaştılar. Yerden arkaya dikkat edelim. Uğurcan çıktı. Barış Alper orada. Ceza sahamızda. Direkt ikinci pozisyon. Ve top dışarı gidiyor. Top dışarı gidiyor. Bu arada yardımcının da kalkan bayrağı var.
1: O sonrası için.
0: Şans anı bizim için. Son düdük geliyor. Playoff finalindeyiz. Dünya Kupası hedefimize artık sadece bir maç kaldı.
1: Evet, çok çok önemli bir maçı geride bırakıyoruz kazanarak da. Tebrikler çocuklar diyorum.
0: Verdik. Çok ter döktük, çok bekledik. Haydi çocuklar, Dünya Kupası için başarılar. Arda'nın koşusu şimdi geldi Arda'ya. Haydari kapattı onu. Zeki geldi, Ata destek verdi. Zeki yayı pas Arda'dan. Haydi Zeki çevirdi içeriye. En arkaya geçer mi, geçti? Kenan Yıldız. Kenan şut açısı. Kenan vurdu. Savunma. Hakan vuruşu. Yine savunma. Voivoda orada, kaleci tereddüt etti. Kenan vuruşu. Asfaltı dışarıya. Gole yaklaştık. Gole yaklaştık. Kenan Yıldız.
1: Rakip ayak koyması, top köşeye gidiyordu o vuruşta.
0: Orkun, Hakan da geldi. Arda Güler. Arda içeri kat etti. Orkun baktı kaleye. Orkun. Nefis vurdu. Harika vurdu.
1: Çok güzel.
0: Asfaltta dışarıya.
1: Top dışa doğru koysa.
0: Şimdi Recep Say, aldık topu Hakan. Kerem yerde kaldı. Devam dedi maçın hakemi Hoca. Hoca'nın pası Aslani. Kaleyi düşündü, direkten döndü. Vedat Polis dışarıya. Uğurcan'ın orada son anda çok kritik bir müdahalesi var. Kerem'i topla buluşturamadı. Devam dedi Michael Oliver, şimdi sol kanada Kenan'a doğru. Haydi Kenan. Kenan Yıldız ceza sahasına girdi. Kenan geçti rakibini, çevirdi. Kenan düzeltti. Kenan çizgiden çıkardılar. Hatamız devam edecek. Hakan sol ayak. Hakan vurdu. Savunma, Kosova savunması. Kendi yer alanından çıktı. Offside yok. Saktı savunma arkasına. Geçti rakibini. Kerem'e pozisyonu hazırladı. Çizgiden çevirdi. Kerem. Bu pozisyon onun kanıtı. Şimdi Arda'nın pası iyi yere. Orkun. Tek top Kenan'a. Kenan girdi içeri. Kenan Yıldız sol ayak çevirdi. Golü bulduk. 1-0 öndeyiz.
1: Bir offside'a bakılacak galiba.
0: İtirazlar var. Kosovalı oyunculardan golü attık. Kerem orada son dokunuşu yaptı mı? Yaptıysa offside var mı, ona bakılacak.
1: Golü verdi.
0: Yani Kerem de geriden çıktı, gol. 1-0 öndeyiz. Şimdi avantaj bizde. Kerem Aktürkoğlu. Arda aldı. 4'e 4 çıkacağız. Arda taşıdı. Solunda Kenan, sağında Kerem. Arda şimdi döndü sol kanada. Kalabalık geldik, tehlikeli geldik. Ceza sahası. Vuruş, kaleci. İkinci gole yaklaştık. Barış. Barış'tan pas hatası. Musya vurdu. Düşürüyor. Neyse ki düşürüyor. Out. Musya. En etkili şutörleri onun önünde kaldı. Sert vurdu. Neyse ki çerçeveyi bulamadı. Arda Güler nefis geçti. Arda tutuldu. Avantaj. Avantaj Orkun'aydı. Orkun verdi pas.

0: Kenan geçersin onu. Kenan Yıldız. Kenan üstüne gitti rakibini. Kenan ceza sahası. Kenan dışarıya. Çerçeveyi bulamadık. Eren'i geçti. Ferdi karşılamaya çalışıyor. Jegrova verdi pasını. Aslani dikkat edelim. Yayla Aslani vurdu Uğurcan. Uğurcan Uğurcan. Helal olsun Uğurcan. Helal. Kupasındayız. Dünya Kupası'ndayız. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu çocuklar, bizim çocuklar. Her şeyi başardılar, her şeyi. Montella yönetiminde bizim çocuklarla hak ettiğimiz yerdeyiz. Futbolun zirvesindeyiz. Dünya Kupası'ndayız.
1: Transfer'de az spor sezonu başladı.
2: Saat 13'te Fenerbahçe değerli izleyenler yeni teknik adamını duyuracak ama tabii ki bir sürpriz var gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
1: Herkes konuşur, sosyal medya çalkalanır ama gerçeği sadece az spor bilir.
2: Günlerdir tek bir isim üzerinden konuşuluyordu aslında ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
1: En doğru kulis bilgileri, özel haberler ve biten transferler anında az spor ekranında.
2: Yaklaşık bir saat sonra da resmi açıklamayı göreceğiz.
1: Heyecanı ilk elden yakalayın. Gözünüzü az spordan ayırmayın.
3: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol.

pas. Bitsudoğan'ın koşu yoluna. Bitsudoğan.

şimdi. Nathaniel Brown baktı kaleye. Brown vurdu.

can bıraktı. Çok güzel paslaşma Can Uzun. Can Uzun. Nefis bir paslaşma. Şaibi ve Can bu kez Can atıyor.

şimdi ceza sahası içi şık hareketler, vuruş geldi ve gol! İkinci dakika can uzun!

0: ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu akşamlar. Transfer raporuna hoş geldiniz. 2 saat boyunca birlikteyiz. Transferdeki günün öne çıkan gelişmeleri, kulüplerin gündemini transfer raporunda konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Bugün Suat Umurhan ve Salim Manaf bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Furkan.
0: Nasılsınız?
1: İyiyiz, teşekkürler. İyiyiz, sağ ol.
0: Her şey yolunda Salim. Yani... En son bıraktığımda yolundaydı.
1: Vallahi her şey yolunda gibi ya. Bugün yani biraz yoğunluk vardı. Bir yakın, çok yakın arkadaşımın kayınvalidesi vefat etti. Oradaydım.
0: Başınız sağ olsun.
1: Sağ olun.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Oradan sonra da direkt yayına geldik. Allah geride kalanlara sabır versin. Amin. Mekanı cennet olsun teyzemizin. Yani ölüm hayatın en önemli gerçeklerinden birisi.
0: Kesinlikle.
1: Ölümü unutmamak gerekiyor ve vicdanlı ve merhametli bireyler olarak yaşamımızı sürdürmemiz gerekiyor. Yani öyle.
0: Biz de ailesine başsağlığı dileyelim.
1: Evet.
0: Arkadaşının, teyzemizin de mekanı cennet olsun.
1: Amin.
0: Tabii Dünya Kupası devam ediyor. Fakat evet, artık bizim için bu sabah itibariyle Dünya Kupası yolculuğu sona erdi. Transfer dönemi 22 Haziran itibariyle resmen başlamıştı artık. Dördüncü günü geride bırakmak üzereyiz. Transferde son yıllara oranla biraz daha sessiz bir yaz transfer dönemi şu ana kadar yaşanıyor. Ama yine de elbette merak edilen birçok konu başlığı var. 2 saat boyunca da tüm bu merak edilen sorulara da yanıt vermeye çalışacağız. Bugün önemli bir toplantı vardı. Kulüpler Birliği Vakfı'nın gerçekleştirmiş olduğu bir toplantı vardı. O toplantıda yabancı kuralı başta olmak üzere birçok konu görüşüldü.

0: Toplantı sonrası Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan bu toplantının gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Birazdan o açıklamaları ekranlara getireceğiz. Fenerbahçe'de Mason Greenwood iddiaları giderek daha da güçleniyor. Artık. Daha yüksek sesle konuşulur bir hale geldi Mason Greenwood ki seçim döneminde Hakan Bey anlaştığını açıklamıştı ama ekranlara da yansıyor. Bir transfer gelişmesi, bir son dakika ile bugün transfer raporuna tabiri caizse başlıyoruz değerli izleyenler. Trabzonspor'da Felipe Augusto, Zenit'te Rus ekibi Brezilyalı oyuncu için 20 milyon euro ödeyecek artık Felipe Augusto Zenit'te diyoruz. Zaten son birkaç gündür bu gelişme bekleniyordu. Böyle bir beklenti vardı Trabzonspor Kulübü'nde de. Ve bu satıştan Trabzonspor Kulübü 20 milyon euroyu kasasına koyacak. Bağlantımız var mı diye arkadaşlarıma bir sorayım. Peki tamam. Biz o zaman bu gelişmeyi konuşarak transfer raporuna başladım Suat Umuran. Özellikle bu transfer döneminde zaten takımdan ayrılması beklenen isimlerden birisi Felipe Augusto'ydu. Evet. Önemli de bir geliri Trabzonspor yine kasasına koyuyor. Neler söylemek istersin?
1: Şimdi Trabzonspor tabii geçen sene bu başlattığı yenilenme durumunu Fatih Tekke Hoca ile beraber, yönetimin de biraz daha deneyim kazanmasıyla beraber farklı bir üsluba gittiler. Burada bence öne çıkarılacak şey şu: Trabzonspor oyuncu satar bir kulüp haline geldi.
2: Evet.
1: Yani bu bir oyuncuda da, bir teknik heyette de hep bir bakarsın. Ya ben bundan sonraki kariyerimde ne yaparım? İşte Trabzonspor'u seçersem ne olur diye oyuncular düşünür. Özellikle biraz daha yaşı genç oyuncular. Trabzonspor burada bence bir basamak atlama evresinde. Bunun devamı gelirse mesela Folcarelli'ye de teklif olduğu belli o masada. Evet. Onun için Trabzonspor ve şöyle bir yol izliyor. Biraz cebi sağlam, kasası sağlam olarak devam edip istediği fiyatı bekliyor.
0: Tok satıcı.
1: Tok satıcı. O olayda bunu gördük. Evet. Ara dönemde. Doğru. Şimdi gene aynı şeyleri devam ettiriyorlar. Bence bu bir aşama. Bunu açtığın zaman oyuncu akışı gelip onu bir de yüksek bütçeli sattığın zaman, şimdi mesela birazdan Kulüpler Birliği toplantısına geliriz. Sayın Ertuğrul Doğan ne diyor? Anadolu kulüpleri darda diyor. Anadolu kulüplerini döndürmek için işte yayın ihalesi vesaire, evet, saydı ama bak farkında mıyız? Anadolu kulüpleri oyuncu satamıyor. Eskiden dört büyükleri oyuncu satarlardı.
2: Evet.
1: Şimdi o da yok. Oyuncu da çok fazla yetişmiyor. Yerli yabancı.
0: Evet. Yerli oyuncu büyük takıma transfer
1: yapardı. İyi paraya satırdı. Yabancılar giderdi. Doğru. El değiştirdi. Para dönerdi. Şimdi o kalmadı. Trabzonspor burada ciddi bir çıkış yolu buldu bence. Augusto'yu da bu fiyata satmak, ki aldığı fiyat neredeyse bunun dörtte biriydi diye hatırlıyorum.
0: Yaklaşık evet 5 milyon euro seviyesinde.
1: 5 diye aklımda kalmış. Yani müthiş bir satış bir sene sonrası için. Hani umarım yeni aldıkları oyuncuları da bu seviyelere döndürüp bir bu girdabı kurarsa Trabzonspor daha fayda maliyette başarılı olur.
0: Şu bence çok kıymetli Trabzonspor'da. Bu tip satışlara rağmen, yani bu tip satışlar sonrasında bence, yani görebildiğim kadarıyla da Trabzonspor taraftarında da bir güven söz konusu artık. Kulübün yönetimine, işte transfer planlamasına, futbol aklına, teknik scout departmanına, teknik heyete örnek veriyorum. Felipe Augusto eğer ayrılıyorsa bizim mutlaka bir hazırlığımız, planımız vardır. Anlayışı, hissiyatı artık Trabzonspor camiasında görebildiğim kadarıyla hakim. Bence bunu oluşturabilmek Trabzonspor yönetimi açısından çok kıymetli diye düşünüyorum.
1: Güven vermek önemli bir şey. Şimdi hep bazen Avrupa takımlarını övüyoruz ya burada. Bir oyuncu sattığı zaman diyor ki 2 milyon euroya, 5 milyon euroya, 7 milyon euroya gidiyor. Kendi liginden bir oyuncu alıyor. Ya da Brezilya'dan, Portekiz'den daha genç jenerasyon birini alıyor. Evet. Trabzonspor da bunun aşamalarını bence yaşıyor. Umarım o scout ekibi daha da genişleyerek, daha da ciddi çalışmalarla hani bu yetenekleri keşfeder. Trabzon kenti de şehri de bir futbolcuyu yetiştirmek için, basamak atlatmak için bence çok güzel bir alan. Yani hani mesela Sayın Fatih Tekke geçen sene dedik ya, her istediğimizi alamıyoruz. Çünkü oyuncuları ikna etmekte zorlandığını söyledi ama biraz daha genç jenerasyon, şimdi taraftar var. Doğru. Futbola sevgi var, ortam var. Şampiyonluğa oynayan bir kulüp seni bir basamak yukarı çıkartacak kıymetli bir yer haline geliyor dağda.
2: Doğru.
0: Peki detayları o zaman öğrenelim. Salim senden de yorum alacağım birazdan ama Yunus Emresel telefon hattımızdaymış. Felipe Augusto'nun Zenit'e transferine ilişkin detayları Yunus Emresel bizimle paylaşacak. Yunus Emresel hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Furkan, kolay gelsin yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Trabzonspor adına transferde gelenler ve gidenler noktasında hareketlilik devam ediyor. Felipe Augusto'nun ayrılığı konusundaki detaylar için sözü sana bırakalım.
2: Tabii ki tam olarak bahsettiğim gibi aslında Trabzonspor için sadece bir yandan oyuncu alış gündemi yok. Satma noktasında da Trabzonspor'da hareketli bir gündem yaşanıyor. Şu an itibariyle Felipe Augusto'nun transferi için Trabzonspor Zenit kulübüyle 15 milyon euro bonservis ve 5 milyon da bonus olmak üzere toplamda 20 milyon euroluk bir rakama anlaşmaya vardı. Yaklaşık bir sezon önce Trabzonspor 5 milyon maliyetle bir oyuncuyu transfer etmişti ve geçen süre içerisinde Felipe Augusto hem skor katkısıyla hem performansıyla Trabzonspor'a önemli bir hizmet sundu. Bu hizmetin karşılığında da Rus kulübünün dikkatini çekti ve bu transfer şu an itibariyle gerçekleşti. Aslında önceki gün Alspor ekranlarında ilk kez duymuştuk Rus kulübü yetkililerinin artık bu transferi bir an önce sonuçlandırmak istediğini ve oyuncuyu kampa getirmek istediği noktasındaydı. Bugün itibariyle de ödeme detayları ve diğer detaylar netleşince transfer kesinlik kazandı. Trabzonspor Augusto'nun ayrılmasıyla birlikte o bölgeye transfer gerçekleştirecek. Şu an itibariyle zaten bir süredir devam eden forvet arayışlarının da hızlanacağını söyleyebiliriz. Bu tek aylık olmayacak ama Trabzonspor'da. Burada özellikle Chris Olay'ın şu anda Dünya Kupası'nda sergilediği performans birçok kulüp tarafından yakından takip ediliyor ve şu ana kadar kendisiyle ilgilenen kulüplere yeni kulüpler eklenecek gibi gözüküyor. O gruplardan bir tanesi de İngiliz ekibi Nottingham Forest. Tabii Trabzonspor için bu önemli bir adım. Çünkü Trabzonspor zaten Olay'ı satabileceğini daha öncesinde de belirtmişti. Oyuncunun performansı, kendisine gelen ilgilerden dolayı böyle bir karar alınmıştı. Ve şu an itibariyle Olay için Trabzonspor'un net kasasına girmesini beklediği rakam yaklaşık 40 milyon avro seviyelerinde. Bu rakamı Trabzonspor'a teklif eden ilk kulüp hangisi ise olacaksa Trabzonspor çok yüksek ihtimalle bunu kabul edecek. Ama Chibuke Vivu ile ilgili de özellikle İngiliz ekiplerinin bir talebi var, beklentisi var. Fulham bu konuda çok ısrarcı. Trabzonspor şu an itibariyle çok satıcı gibi davranıyor Chibuke Vivu konusunda. Teklifleri belki öteliyor, kabul etmiyor ama Fulham'ın da bir yandan bu oyuncu ile ilgili ısrarı da devam ediyor. O konuda da önümüzdeki günlerde bir hareketlik yaşanabilir. Bunu illa satacakmışız gibi düşünmüyorum ama belki Trabzonspor net bir karar alıp oyuncuyu göndermeme noktasındaki kararını da belirtebilir. Bunun yanı sıra sağ kanat pozisyonu için Trabzonspor arayışlarını devam ettiriyor. O pozisyona önemli bir yatırım yapmayı düşünüyor Trabzonspor ve yaklaşık 15 milyon avro seviyelerinde rakamlara kadar çıktı sağ kanat pozisyonu için. Aynı zamanda forvet hattı içinde yine önemli isimleri, yani direkt belki sadece potansiyelli değil, geldiğinde takıma katkı sağlayacak önemli isimleri de kadrosuna katmak istiyor. Bir diğer sıcak gelişme olarak da gün içerisinde şöyle bir durum yaşandı. Trabzonspor Metehan Mimaroğlu ile ilgili henüz kamuya aydınlatma platformuna resmi bir açıklama yapmadı. Ama Türkiye Futbol Federasyonu'na oyuncuyla bir yıllık sözleşmeye imzalandığına dair bildiriyi de yayınladı.
0: Çok teşekkür ediyoruz Yunus Emresel'e. Trabzonspor'un bir anlamda transfer gündemine dair detaylı bir bilgi paylaşmış oldu. Bilgileri paylaşmış oldu bizimle Yunus Emresel. Felipe Augusto bir kez daha tekrar edelim. Rus ekibi Zenit'le her konuda anlaşmaya vardı artık Trabzonspor bu transfer için ve Bordo Maviller bu transferden de yaklaşık ekranlara yansıdığı gibi 20 milyon euro gibi önemli bir geliri de kasasına koyacak. Yunus Emresel de detayları bizimle paylaştı. Salim senden de Yunus Emresel'in bıraktığı noktadan devam etmeni isteyeyim. Yani Felipe Augusto konusunda bir bağlantımız daha varmış. Peki Ulaş Özdemir de telefon attığımızdaymış. Trabzonspor'un transfer gündemini onunla da değerlendirelim istiyoruz. Ulaş Özdemir hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar sevgili Furkan'cığım.
0: Teşekkür ediyorum. Yunus Emre Sel'le de aslında Trabzonspor'un gündemine dair oldukça detaylı bir şekilde konuştuk. Hareketli bir transfer dönemi başlangıcı yaptı Trabzonspor ve son olarak da Felipe Augusto Zenit'le anlaşmaya vardı. Yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde de bir geliri kasasına koyacak Trabzonspor. Hem Augusto'nun ayrılığı hem de Trabzonspor'un

0: Trabzonspor adına nasıl bir transfer dönemi oluyor? İsterseniz bunu konuşarak başlayalım.
1: Yani Trabzonspor özellikle bu sezon başı başlatmış olduğu bu doğru politikasını başarılı bir şekilde de uyguluyor aslında, onu diyebilirim. Felipe Augusto transferi bu sezon üzerinde baktığımızda, yani birkaç sezon sonra işte genç ve gelişime açık oyuncuların transferiyle birlikte, yani hem geliştirilebilir hem oyuna katkı sağlayan ve aynı zamanda da işte değerini bulduğu anda da satılabilecek düzeyde oyunculara yönlendi ve bunların ilk meyvesi de Felipe Augusto'ydu ve bunda da bir başarılı bir transfer politikası, yanılmıyorsam 5 milyon euroya alınmıştı Brugge kulübünden, Belçika'dan, bonservis bedeli olarak ve şimdi de yani 15+5 transfer bedeliyle beraber bir satışı gerçekleştirdi. Tabii Felipe Augusto'nun gelişimini de bu anlamda iyi değerlendirmek lazım. Yani nerede görev verilirse verilsin, hani net bir santrafor diyemeyeceğimiz ama yani santrafor bölgesinde de aynı zamanda işte solda da sağ kanatta da veya forvet arkası diyebileceğimiz noktalarda da ve özellikle Onaçu ile beraber oynadığı maçlarda skor katkısıyla da öne çıkabilen bir oyuncuydu. Yani ön alanda Trabzonspor'un özellikle o rakip takımın presini, rakip takımın hücuma çıkmasını engelleyen o baskıda da çok önemli oyunculardan bir tanesiydi Trabzonspor açısından. Tabii bu da görüldü ve şimdi de Zenit kulübüne transfer oldu. Bence başarılı bir transfer politikası Trabzonspor'un izlediğini söyleyebiliriz. Yani daha sezon başlamadan da 8 oyuncuyu kadrosuna katan bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz ve muhtemelen Trabzonspor'un yani belki Türkiye'de başlayacak olan, Trabzon'da başlayacak olan 6 Temmuz'daki kampa yeni oyuncular yetişmeyebilir. Ama yani yapılanların dışındakilerden bahsediyorum. Ancak Avrupa kampında muhtemelen hazır bir kadro ile birlikte Trabzonspor ikinci kamp dönemine başlayacağını ben düşünüyorum.
0: Ulaş Özdemir, şunu da sormak istiyorum. Biz aslında yayında da bu konu hakkında biraz konuştuk. Bilmiyorum katılacak mısınız? Trabzonspor adına en kıymetli kazanımlardan birisinin özellikle taraftar, camia ve işte Trabzonspor yönetimi olsun, futbol aklı, teknik heyet, scout departmanı, bu noktada bir artık güven ortamı oluştuğunu görüyoruz. Yani transferde de satışlar sonrasında, örnek olarak Felipe Augusto'nun ayrılığı sonrasında aslında Trabzonspor taraftarında bir artık güven olduğunu gözlemliyoruz en azından baktığımız
1: yerini
0: zaman.
1: Yerini alınacak oyuncu açısından.
0: Evet. Boşlukların doldurulması açısından bunu söylüyorum. Bunun herhalde çok kıymetli bir kazanım olduğunu söylemek yanlış olmaz, değil mi?
1: Doğru söylüyorsun. Yani Trabzonspor tabii yani bunu Türkiye'de özellikle hani birkaç sezon çok doğru bir şekilde uyguladı. Evet. Ama bu şampiyonluktan sonraki süreci çok doğru yönetilemediği için orada bayağı bir ivme kaybetti. Şimdi onu yeniden kazandı ve bu politikayı da Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan çok doğru bir şekilde bu sezon üzerinde söylüyorum uyguladı. Şimdi bunu devam ettirmek lazım ve görüyoruz ki bunu da devam ettiriyor Trabzonspor. Yani transfer politikasında bunları görüyoruz. Kadrosu evet genç oyunculardan kurulu ama içerisinde mutlaka ve mutlaka tecrübeli oyuncuları da dahil ediyor Trabzonspor. Elbette bu sezon yani Fatih Tekke'ye de burada bir parantez açmak lazım. Yani belki Trabzonspor şampiyon olamadı ama şampiyonluktan daha değerli işlerin altına imza attı. Şimdi burada baktığında Felipe Augusto gibi bir oyuncunun gelişimine sağladığı katkı. Keza olay yağlandığında 18 yaşındaydı. Birçok eleştirilere de maruz kaldı kulüp. Hani nereden buldunuz bu ikincilikten, Fransa ikinciliğinden alındı sonuçta bu çocuk. Nereden buldunuz denildi ama olay bir anda Trabzonspor'daki oyunuyla beraber ön plana çıkan bir futbolcu oldu. Hem Afrika Kupası'nda gösterdiği performans, hem Trabzonspor'da gösterdiği performans ve ayrıca işte Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansla beraber artık bütün takım

0: Bunların neredeyse radarına girdi. Belli ki Trabzonspor olay ile bir yani yüksek bir bonservis bedeliyle satışını gerçekleştirecek. Ha şimdi burada biraz Trabzonspor tok bir tüccar gibi davranıyor. Yani nihayetinde belki Felipe Augusto'ya 15 artı 5 değil de 10 artı 5 ya da 7 artı ya da işte 12 artı 3 gibi bir teklif gelmiştir ama Trabzonspor bu teklifleri ben ya bu seviyeye gelinceye kadar tok bir tüccar olarak hareket ettiğini düşünüyorum. Keza olay transferinde de eğer olacaksa aynı politikayı izleyeceğini ben düşünüyorum. Çünkü kolay değil yani böyle oyunculara gidip bulacaksınız, sonra getireceksiniz, takımınıza dahil edeceksiniz. Burada onların gelişimine bir katkı sağlayacaksınız. Ve oynatacaksınız. Bu önemli bir şey yani. Trabzonspor işte bugün Galatasaray'a giden Naga transferinde gerçekleştirmiş olsaydı, Galatasaray almasaydı bu oyuncuyu, Trabzonspor alsaydı, bugün kadroda oynayan bir Naga belki aynı Felipe Augusto gibi, Olayi gibi, işte Naga gibi isimlerle beraber de daha farklı bir noktaya taşınacaktı. Yani burada mesele oyuncuyu almak değil. Oyuncuyu alırsın ama bunu oynatabilmek ve aynı zamanda bunun gelişimine katkı sağlayabilmek, senin oyununu da oyuncuyla beraber büyütebilmek ve bu fiyatını da bulduğu zaman satabilmek. Evet, Olayi Augusto'yu 5'e aldın, bugün 15 artı 5'e sattın. Olayi 5.5'e aldın, yarın bunu belki 25-30'lar 40'lar seviyesinde satacaksın. Yani bu politika Trabzonspor için en doğru yol. Burada tabii hem Sayın Başkan'ın hem Fatih Hoca'nın ve aynı zamanda da Trabzonspor Scout ekibini tebrik etmek lazım. Yani bütün kulüplerimiz özellikle bu doğru politikanın bir copy paste'ini de kendilerine yapabilirler. Evet, yıldız oyuncu alabilirsin, pahalı oyuncular alabilirsin ama sana ne kadar katkı sağladıklarıdır önemli olan. Yani milyonlarca euro işte Beşiktaş devre arasında değil mi Furkan, yanlış söylemiyorum.
1: Doğru.
0: 57 milyon euro para harcadı.
1: Doğru.
0: Bu 57 milyon euro harcadı ama bunun karşılığını alabildi mi? Hayır. Ama Trabzonspor sezon başında yani 25-28 milyon eurolar seviyesinde bir para harcadı ve şimdi bunun karşılığını kat be kat alacak. Belki şampiyonluk olarak alamadı ama şampiyonluktan daha değerli bir şey yapıyor şimdi. Yani meseleyi hep böyle şampiyon olma ekseninde biz değerlendirirsek o zaman Türk futbolunda hakikaten yani bu tür paralar harcanır. Ama karşılığını alamadığın zaman da ne oluyor? O zaman kulüpler teknik anlamda olmasa bile iflas noktasına geliyorlar. Zaten sponsorluk gelirleri yok. Zaten kombine satışları, işte ne bileyim forma satışları eskisi gibi değil. Ne yapacaksın? İşte bu tür işlerle beraber ancak oyuncuları değerli hale getirip satabileceksin. Ama 32-33 yaşındaki oyuncuları kadrona dahil edip onlardan verim alamadıktan sonra elbette ki yani iflasa doğru sürüklenirsin ve borcun da 10 milyar, 15 milyar, 20 milyar seviyelerine çıkar. Yani Trabzonspor açısından baktığında evet bu tür bir doğru transfer politikası başarılı ilerliyor ama aynı zamanda bir de kulübe gelir getirecek başka projeleri de Trabzonspor uygulamaya geçiriyor ve geçirecek. Buradan da gelecek olan ciddi miktarda meblağlar Trabzonspor kasasına girdiğinde yani biz yakın bir gelecekte Trabzonspor yani 4 büyük kulüp içerisindeki takımlardan tek borçsuz kulüp olarak Trabzonspor'u görebiliriz.
1: Çok teşekkür ederiz Ulaş Özdemir kıymetli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim Furkan'cığım. Değerli konuklarına da iyi akşamlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz.
0: Herkese de iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Trabzonspor'un gündemini önce Yunus Emre'sel ardından da Ulaş Özdemir'le değerlendirmiş olduk. Biz de konuşmaya devam edelim kaldığımız noktadan. Salim, senden de bir Trabzonspor değerlendirmesi rica edeyim.
2: Yani Suat abi de, Ulaş abi de, Yunus abi de, Yunus Emre abi de bahsetti. Trabzonspor'un doğru yolda olduğunu düşünüyorum ben de. Sizinle aynı fikirdeyim. Trabzonspor geçtiğimiz sezonu hatırlayalım. Augusto 5 milyon euroya geldi. 20 milyon euroya satıldı. Olayi 5,5 milyon euroya Fransa Lig 2'den geldi. Oynamış olduğu maç sayısı çok azken geleceğe yatırım olarak potansiyelinden dolayı transfer edildi. Yine en az 30-35 milyon eurolar konuşuluyor şu anda. Ben daha da fazlasının olacağını düşünüyorum.

0: Bayi'nin bonservis bedelinin. Çünkü Trabzonspor artık zaten Trabzonspor'un altyapısını biliyoruz. Trabzonspor ülkemizin, ülke futbolunun en önemli altyapıları arasında. Altyapıyla birlikte artık bu doğru model yurt dışında da devam ediyor. Yurt dışından scouting transferleri işliyor. Yani ben burada önemli bir başarı olarak nitelendiriyorum bunu. Çünkü şunu söyleyebilirim Furkan. Scouting anlamında gelecek vadeden 5 tane oyuncuyu transfer ettik. Bu 5 oyuncudan çok değil. 3 tanesi tutsun, olay bitti. Hatta 2 tanesi tutsun, olay bitti. Çünkü bu farklı bir model. Türkiye'de bunu doğru yapan kulüpler arasında Trabzonspor. Anadolu kulüplerine baktığımızda bu modeli az önce de ifade etmişti Suat abi. Anadolu takımları artık yerli oyuncuların satışını yapamıyor dedi. Büyük takımlara, İstanbul ekiplerine, evet böyle bir durum söz konusu. Fakat Türkiye'de bu modeli doğru yapan takımlardan birisi. Yani hem camiasının büyüklüğü hem de şampiyonluk sayısının fazla olması sebebiyle Trabzonspor ve Anadolu kulüplerinden de kim var? Göztepe var. Göztepe bu modeli doğru yapıyor. Bence Anadolu kulüplerinin yerli oyuncu satamamasının sebebi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a yerli oyuncuların maliyetinin artması ve ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Ülke futbolunda yabancı kuralını konuşuyoruz. Bugün de zaten Kulüpler Birliği toplantısı vardı. Yabancı kuralı konuşuldu. Ülke futbolunda yabancı kuralını konuşurken kurallarda sayıları değiştiriyoruz ama sayılar değişirken altyapıyla ilgili çözümler üretmemiz lazım. Tesisleşme anlamında, stadyum anlamında devletimizin ciddi desteği var. Bu anlamda ciddi bir destek sağlanıyor. Fakat bu noktada o işin içerisindekiler de, yani kulüplerdeki sorumlular da bu noktada çözüm üretmeli ve taşın elini taşın altına koymalı.
1: Böyle Kulüpler Birliği toplantısına evet, dair olaylar, bu arada Salim Manav'ın bugün özel bir haberi var. Birazdan detaylarını kendisinden rica edeceğim. Evet. Konuşacağız birazdan toplantının yansımalarını. Fakat Trabzonspor'a dair konuşmak istediğim bir diğer konu, Yunus Emre Sel de bahsetti. Kris Ulay konusu.
0: Evet.
1: Şu ana kadar nazar değmesin. Çok iyi bir Dünya Kupası getiriyor. Evet. Fil dişi sahili de gruptan çıkmayı başardı. Almanya, Ekvador ve Curaçao'nun olduğu grupta ikinci tamamladı grubu fil dişi. Ulay de gerçekten dikkat çeken bir performansı var bu anlamda ve taliplerinin de her geçen gün arttığı konuşuluyor. Son talibinin ise Nottingham Forest olduğu haberleri var Premier Lig'den. Tutmak çok zor olacak gibi artık.
2: Şimdi Ulaş Özdemir yorum yaparken şöyle bir şey dedi, hemen oradan bir cımbızla çekeyim. Aslında Türkiye'yi özetledi yani.
0: Evet.
2: Fransa 2. liginden topçu mu alınır diye eleştirildi yönetim dedi. Yani Fransa 2. liginden yeni yetenek buluyorsun, taraftar eleştiriyor. Deneyimli oyuncuya para yatırıyorsun, eleştiriyor. Her türlü bir ya başarılı bir operasyon var. Yapılmış, edilmiş. Genç oyuncu alınmış. Hiç durmuyoruz, eleştiriyoruz. Burada olayın geldiği yer oynama meselesi çok önemli. Yani parayı gömdüğünüz oyuncuları, kaba tabirle söylüyorum, kulübeye de unutursanız, tribüne gönderirseniz hiçbir manası yok bu planlamanın. Olayı yani açık konuşalım, Galatasaray, Trabzonspor satmadı. Daha yüksek bedele de satmadı. Dedi ben yeni bir planlamadayım. Olayı bu sene kullanacağım. Sene sonuna kadar şampiyonluk ihtimalim var dedi.
1: Rakamı hatırlıyor musunuz Galatasaray'ın yaptığı teklif?
2: 40 banko, 35-40 banko artı bonuslar için hani öyle bir aşamaya da çok gelmedi. Bu bir tercihtir. Ben yurt dışına oyuncu satışını devam ettireceğim dedi. Augusto bunlardan biri. Olayı da biz yani izlediğimizle beraber onun klasmanındaki oyunculara da bakınca artık 35'in altına bu transferin ben düşmeyeceğini düşünüyorum. Yaşı da çok genç. Burada milli takım özellikleri de önemli. Yani başka bir ülke, Afrika ülkesinin formasını giyse belki bu kadar para verilmez. Ama bazı nüfus kağıtları önemli oluyor oyuncular için. Olay da bu. Nottingham Forest ilgisi var. Bir ara Wolverhampton'ın adı geçmişti. Ama şu anda 35'in altına Trabzonspor yönetimi bırakmaz Olayı aslında.
1: Chris Olayı henüz 20 yaşında ve geride bıraktığımız sezonun başında 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle Bastia'dan transfer etmişti Trabzonspor.

0: Haberimizdeki detayları paylaşayım. Chelsea, Barcelona, Paris Saint-Germain ve Leipzig'de yine Chris Olay'ı yakından takip eden diğer takımlarmış. Yani Dünya Kupası bittikten sonra çok yüksek olasılıkla, ki Sayın Başkan da zaten bunu katıldığı hemen hemen her canlı yayında ifade ediyor, Chris Olay konusunda da Trabzonspor'u hareketli günler bekliyor gibi Salim.
1: Yani Olay konusunda ben haberini yapmıştım, Aspor ekranlarında da paylaşmıştım. Olay noktasında bendeki bilgiler, sen Nottingham Forest'ten bahsettin. Nottingham Forest
0: son eklenen kulüp,
1: son
0: listeye
1: eklenen kulüp,
0: Forest.
1: Premier Lig ekibi Nottingham Forest oldu. Onun öncesinde Barcelona oyuncuyu takip ediyor. Barcelona dışında Leipzig'in teklifi oldu, fakat Trabzonspor cephesi bu teklife Dünya Kupası'ndan sonra karar vereceklerini söyledi. Leipzig teklif yaptı. Yıl içerisinde Chelsea'nin de izlediğini biliyorum. Potansiyeli olan bir oyuncu. Burada transfer edenlerin de, scouting ekibinin, teknik direktör Fatih Tekke Hoca'nın ekibinin emeğine sağlık. Çünkü maç sayısı az olan bir oyuncuyu transfer edip aslında büyük bir riski barındırıyor. Bu noktada yani gözünüz iyiyse zaten bir dakikalık video bile yetiyor sizin için. İyi futbolcu olduğunuzu kanıtlıyor. Ben burada Trabzonspor'un ciddi bir ücret kazanacağını düşünüyorum ve sonraki satışından da pay elde ederek satacaktır. Çünkü artık yeni model bu.
0: Doğru. Fil dişi bu arada az önce ifade ettim, grupta mesela Almanya'ya mağlup oldular öne geçtikleri maçta. 2-1 kaybetmelerine rağmen Chris Olay o maçta gerçekten sahada parlayan isimlerden birisiydi fil dişi sahilinde. Zaten birkaç oyuncusu var fil dişinin. Başta Yan Diomande olmak üzere. Bu turnuvada Avrupa'nın büyük kulüplerinin, scout ekiplerinin çok yakından takip ettiği bir takım fil dişi sahili. Chris Olay konusunda da son durum bu şekildeydi. Gelelim günün önemli haberlerinden birisi. Salim Manaf bizimle detayları paylaşacak. Bugün bir Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı vardı. Önemli bir toplantıydı. Çünkü başta yabancı kuralı olmak üzere gündemdeki birçok önemli konuyu ele aldı kulüpler bu toplantıda. Sayın Ertuğrul Doğan'ın başkanlığında vakıf bir araya geldi. Toplantıda yabancı kuralı kısmını konuşmaya geçmeden önce bu toplantıda yaşanılanları merak ediyoruz. Salim Manav'ın da bir özel haberi vardı. Bu özel haberin detaylarını da bizimle paylaşırsa tabii ki daha da mutlu oluruz.
1: Evet, sevgili Koray Baloğlu abiye de selam olsun. Çünkü Koray abi bu bilgileri elde ederken yanımdaydı. Direkt kuruma girdiğimde bir mesaj geldi. Kulüpler Birliği'nde tartışma çıktı şeklinde. Tabii teyit etmemiz gerekiyor haberi. Sayın Başkan Yüksel Yıldırım ve Fenerbahçeli yöneticiler Mahmut Uslu ve Barış Göktürk arasında
0: başkan
1: bir tartışma.
0: Başkan vekili Barış Göktürk'le genel sekreter
1: Mahmut Uslu. Ve bu ikisinin arasında Sayın Başkan Yüksel Yıldırım'la tartışma çıkıyor. Hatta şu anda da zaten sağ olsun basındaki arkadaşlar da bizleri kaynak vererek paylaştı. İlk çünkü haber bizden çıkmıştı. Önemli bir haberdi.
0: Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim Furkan. Hemen detaylara gireyim. Şu olay şöyle yaşanıyor. Bilindiği üzere Kulüpler Birliği toplantısı bugün Beşiktaş'ta bir otelde düzenlendi. Doğru. Tüm kulüpler katılım gösterdi. Hedef, yani orada gündem maddeleri vardı. Gündem maddelerinden en önemli öne çıkan madde yabancı kuralı, harcama limitleri, bu tarz konular işlendi. Futbol takımlarımızın, Süper Lig kulüplerimizin gündemine dair konular işlendi. Bu noktada Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş devletten bedava arsa aldılar. Bu arsaları satarak dünya para kazandılar diyor. Sonrasında Mahmut Uslu biz hiç kimseden para almadık diyor. Bizi karıştırma diğer kulüplerle diyor. Ardından Yüksel Yıldırım da direkt burası diyor Kanarya Severler Derneği değil diyor. Tırnak içerisinde söylüyorum. Herkes haddini bilecek diyor. Ardından Barış Bey araya giriyor, Barış Göktürk. Mahmut Bey'in kendisinden yaşça büyük olduğunu ifade ediyor. Tartışma alevleniyor. Yani ana konu bu. Tartışmanın ana konusu bu. Sonrasında toplantıya araya giriyor Ertuğrul Bey, Abdullah Bey, Abdullah Kavukçu Bey, diğer kulüp başkanları araya giriyor. Toplantıya 30 dakika ara veriliyor. Sonrasında toplantı 30 dakika aradan sonra devam ediyor. Olay bu şekilde
0: yani
1: yaşanıyor. Sonrasında neler